0: desenleri var. Yani cam, şey, cam damacanalar, saklama kapları. Onları da böyle programın sonuna bir yetiştirelim.
1: Hay hay. Şimdi bu sakalar sular eve taşıyor. Peki nereden getiriyorlar? Bunlar için biraz evvel bahsettiğim gibi menbaalar veya çeşmeler var. Buradan suyu dolduruyorlar. Bu menbaaların çoğu hüdayi nabittir. Kendiliğinden çıkmıştır. Biliyorsunuz hukuken herkes sahipsiz yerden çıkan kaynaktan su doldurma hakkına sahiptir. Sahipli yerden çıkan kaynaksa ancak içecek kadar su alma hakkına sahiptir. Mesela sizin bahçeniz var. Orada bir su kaynıyor veya kuyunuz var. Ben de oradan geçiyorum. Bana ve atıma su içirme hakkım var. Mecbursunuz.
0: Yani ben su vermiyorum diyemezsiniz. O su da hakkınız var.
1: Hakkım var. Ama alıp doldurup götüremem.
0: Peki izin verirse götürebilirsiniz.
1: Tabii. Ama mesela sizin su deponuz var. Oradan ben su içemem. İçme hakkım da yok. Çünkü su kaynağından benim su içme hakkım var. Sizin mülkünüz
0: biliyorsunuz. Orası o su Allah'ın suyu diyelim ona.
1: Ama ormanlarda, dağlarda, Hüdayi Nabi, nehirler, buradan herkes su alır.
0: Diğer tarafta mülkiyet hakkı mı doğuyor?
1: Evet, mülkiyet
0: bir
1: hakkı
0: şeyin
1: var.
0: İçine koyduğun.
1: Şimdi bunu niye anlattım? Şimdi İstanbul'da bazı sular mülk arazilerden çıkardı. Mesela en tipik misali meşhur romancı Ahmet Mithat Efendi'nin Beykoz'da hala konağı duruyor. Arkasında çiftliği vardı. Orada karakulak suyu çıkardı. Onu İstanbul'un ilk defa onu şişeleyerek satan, tahmin ediyorum, o Ahmet Mithat Efendi. Romancıdır. Romanlarından para kazanır. Gazetecidir. Ama aynı zamanda su satardı.
0: Daha çok para kazandığını düşünüyorum.
1: Hatta derlerdi ki şeyin başına otururmuş. Kaynağın başına sandalyesi varmış. Sakallar gelip su doldurdukça seyredermiş onları. Parayla yapıyor. Sonra öldükten sonra da o devam etti. Varislerinde devam etti. Varisleri hala yaşamaktadır. Çok para
0: kazandı. Karakulak suyu onun mu yani şu anda?
1: Öyle Karakulak suyunun birkaç kaynağı var. Bir tanesi onun şeyinde çıkıyordu.
0: Mülkünde
1: çıkıyordu. İstanbul'da böyle yerler vardı. Kemerburgaz'dakiler hususiydi. Ya şey, umumiydi. Oradan herkes alıyordu. Fakat ona giderken belli çeşmeler vardı. Mesela kaynak suları. Onlar belli kişilere aitti. Parayla alınıyordu oradan su. Yani saka bile olsa para dolu. Ama çok çok ucuz para. Yani zaten adam oraya gidiyor, dolduruyor. Çok. Yani 2 kuruş veriyor, 20 kuruşa satıyor suyu.
0: Peki bu bir çeşme ise de böyle mi? Mesela biri gelmiş oraya bir çeşme yapmış. Oradan da ancak içeceğimiz kadar mı?
1: Hayır, orası aynı şekilde umumi bir... Zaten çeşmeyi umumi yerlere yapıyorlar. Hususi yere çeşmeyi ancak sahibi yapar. Kolay alınsın diye. Nitekim çoğu öyleydi. Şengi de öyleydi. Ahmet Mithat Efendi'nin de öyleydi. Böyle su yerden fokur fokur kaynamıyordu. Onu bir çeşme haline ifra etmişti. Umumi yerlere yapılan çeşmeler... Den herkes suyunu doldurabilir, atına içirebilir, hatta alıp götürebilir, kovalarını alıp götürebilir. Şimdi bizim dinimizde, İslam kültüründe su hayrı çok sevaptır. Günahı olan su dağıtsın. Hadis-i şeriftir. Onun için eskiler bir imkan olsa da millete su versem diye yarışırdı. Birisi su istediği zaman, şimdi kime baksanız başını çevirir su vermemek için. Su vermek için yarışırlardı. Bunun için çeşmeler yaparlar, sebiller kurarlardı. Çeşme akarsudur. Sebilde akarsu yoksa adam oraya suları getirir, biraz evvel anlattığım gibi. İçinde durur, geleni gideni bardakla su verir. Buzlar alır. İstanbul'un buz kaynakları var. Yazın, yaz ise su verir, sevap olsun diye. Bu sebiller şimdi hepsi büfe falan oldu.
0: Mesela şimdi bu sakaların da bazen su dağıttığını görüyoruz.
1: Evet.
0: Sakaları komşusuna ikram olarak suyu, işte ben komşum Ekrem Bey'e de lütfen bir
1: hediye.
0: Küp.
1: Evet aynen öyle. Bu bir komşuluk hediyesidir. Bu bir komşuluk hediyesi. Bir sakal su göndermek o zaman çok makbul bir hediyeydi bir eve. Çünkü her evin kapıda küpü var. Her eve içme suyu lazım. Sakalar su getirirlerdi. Bizim ecdadımız da bu sebeple muazzam hayırlar yapmış. Şimdi cami yapmak, medrese yapmak, hastane yapmak kolay değil.
0: Ekonomik olarak.
1: Hem masraflı. Sadece bitmiyor ki cami yapmakla. İmam, müezzin, kayyumunu da siz karşılayacaksınız maaşlarını. O zaman ona devamlı bir şey. Çeşme böyle değil. Köprü böyle değil. Köprü belki mimari olarak zahmetli. Çeşme böyle değil. Bir yerde çeşme ihtiyacı varsa umumiyetle İstanbul çeşmelerinin büyük ekseriyetini hanımlar yapmıştır. Hanımların ona göre serveti var.
0: Su yolu, çeşme, hamam. Bu üçü kadınlardan soruluyor.
1: Evet. Hanımlardandır. Çeşmeler yaptırıyorlar. Çeşmeye şimdiki gibi belediye terkos suyu yok ki. Aynı zamanda su yolu bağlatıyor. Bu su yollarının her sene temizletilmesi icap ediyor. Biraz evvel söyledim.

0: ben suyu bağladım çeşmeye, su akıyor, öyle değil. Kapanıyor zaman içinde. Belli aralıklarla, İstanbul'da 6 ayda bir. Onların temizlenmesi. Mesela bir kıştan
1: de,
0: sonra.
1: Bir de ormanlık bir yerden geldiğini düşünürsek.
0: Yapraklar doluyor, tıkanıyor. Buna çok dikkat etmek lazım. Bu yani çeşme yaptınız mı, işin bir kısmı var. Bir de bazı yerlerin suları az, masurası az. Masura demek suyun akışkanlığı. Şimdi çeşmeden çok alan kişi varsa bu su yetmiyor. Yetmeyince çeşmenin arkasında depo yapılır. Umumiyetle zaten çeşmeler depoludur. İstanbul çeşmeleri depolu çeşmelerdir. Yani su gelip olduğu gibi köy çeşmeleri öyledir. Su gelir akar. Çünkü su boldur. Alan da bellidir.
1: Aslında bir döngü oluşuyor. İnsan su azdır. Tekrar toprağa karışıyor.
0: Evet. Evet, aynen öyle. Ya önüne yalak yapıyorlar. Yalakta su birikiyor. Orada hayvanlar su içiyorlar. Bulaşık, çamaşır yıkanıyor. O su akıp gidiyor. Yani en azından kullanılmış bir sudur o. Ama temiz bir sudur. Yani hayvanın içtiği su temiz bir sudur. Ya et yenen hayvanın içtiği. Kocaman bir yalak düşünün. Zaten akıyor bir kenardan.
1: Çok enteresan değil mi mesela? Şimdi öyle bir durumda oradan kimse su kullanmaz.
0: İçmez. Yani ineğin içtiği su içmez insanlar. İçilebilir ama içmez. Ama bir şey yıkanabilir, temizdir, pis değildir. Yani inek eti yenen hayvanın
1: salyası. Ama içseniz içilir.
0: Nasıl içseniz içilir, evet. Ama İnen. Kim ister? Kim içer? O ayrı bir mesele. Şimdi bu hazne derler buna. Hazneli çeşmelerde su birikir. Eskiden kildi bunların için, topraktı. Sonradan çinko döşenenler oldu. Ki sirkülasyon çabuk olsun. Aynı anda çok su dolduruluyorsa arkada su da olsun. Bu çeşmenin her biri aynı zamanda birer sanat eseridir. Başında kitabesi var. Kitabesine baktığınız zaman çok enteresan yazılar var. Ümmet dediğim gibi hanımlar yazmış. Mesela Beykoz'da, yok Kavak'ta bir tane çeşme görmüştüm. Hasan Ağa Çeşmesi. Cennet hurilerinin başlık parası olsun diye yaptırdı Hasan Ağa bu çeşmeyi diyor.
1: Ne demek
0: o? Çeşme yaptırdığı için cennete gidecek. Cennette de insanlara huriler verilecek. Hayır yapacaksınız ki huriyi kazanasınız.
1: Ha, onun başlık parası derken onu kastediyor.
0: Evet. Sanat mehir demiş. Başlık dememiş aslında. Evet. Yani insanlar anlasın diye. Cennet hurilerinin mehri için diyor Hasan Ağa bu çeşme. Yani iyilik yaparsanız tabii, cennete gitmek tabii, var. Tabii. Öyle ezbere olmuyormuş.
1: Toplamak lazım puanları.
0: Kitabeye bunu yazmış. Hoşuma gitmişti. Böyle çeşmeler var.
1: Ama şimdi eve kadar getirilmiş. Çok pahalı. Çok uzun yoldan gelmiş. Bin bir zahmetle. Bunu içerken de sıradan bir bardakta, sıradan bir sürahiyle içmemişler.
0: Tabii. Şimdi bunu daha önce de konuşmuştuk ama eskiler her şeyi zevkiyle yapmışlar. Hiçbir zaman rastgele bardak, rastgele. Mesela testiler var. Herkesin odasında bir testi var. Testiler çok zarif şeyler değil ama yine kendine göre güzel şeyler.
1: Ama çok fonksiyonel.
0: Niçin testi? Çünkü testiler sağlıklı ve hava aldığı için, yani hafif bir sızıntısı olduğu için suyu lezzetli tutuyor.
1: Bir de emici özelliği var ya.
0: Serin tutuyor. Evet. Suyu serin tutuyor devamlı. Mesela sabahleyin serin suyu doldurun odanıza. Akşama kadar o serinliğini muhafaza ediyor. Ertesi güne değil ama akşama kadar muhafaza ediyor. Ve sağlıklı. Onun için herkesin odasında bir testi olurdu. Çünkü o zaman suyu almaya gitmek kolay değil. Su olurdu. Bu testilerin dışında o kadar güzel sürahiler var ki bunların müzelerde görmeniz mümkün. Beykoz'da da mümkün. Diyorsunuz ki yani bundan olan su içilir.
1: Beykoz ne enteresan bir yer. Hem suyu güzel hem o
0: cam fabrikası
1: cam
0: vardı.
1: Cam fabrikasıyla suyu görmeyenlere, servis edeceğiniz.
0: Görmeyenler mutlaka ziyaret etmeli. Yani hoş bir yer. Bina olarak da hoş. Mekan olarak da hoş. Muhteviyatı olarak da hoştur. Cam Billur Müzesi. Cam biliyorsunuz medeniyetin en eski unsurlarından bir tanesidir. Çok enteresan. Kumdan elde ediliyor, topraktan elde ediliyor. Şeffaf, arkası görülüyor. Bu muhtemelen insan hayatında çok büyük bir yenilik olarak görülmüştür bu camlar. Uzun zamandan beri hayatımızda var. Fakat ecdadımız camı, sadece ecdadımız değil, insanlar. Camı sadece bir fonksiyonel mal olarak görmemiş, bir sanat eseri olarak görmüş. Bu cam bardaklar, cam sürahiler. Baktığınız zaman suyu kırıyor, üzerinde ışık yanıyor. Buna da dikkat etmişler. Hiçbiri rastgele bir bardakla, rastgele bir sürahiyle içmemiş. Çeşmelere özendikleri gibi çeşmenin lülelerine özenmişler. Musluklarına özenmişler. Rastgele bir musluk takmamışlar.
1: Şimdiki gibi.
0: Estetik insana, bugün insana belki çok lüzumsuz gelebiliyor. Şimdiki insana konformist. Daha konforlu olsun her şey.
1: Şimdi,
0: benim rahatımı.
1: Şimdi estetik parası olan insana aitmiş gibi görünüyor. O zaman parası sokaktaki da, köşedeki çeşmeye kadar gelmiş.
0: Hülya'nın parası olanların da çoğu estetik kaygıları olan insanlar değil.
1: En azından
0: değil.
1: Yaptırabiliyor
0: ama zevki selim sahibi olmak başka bir şey. Yani malumunuz Sultan Mahmut Dürrizade Abdullah Efendi'nin Şeyhülislam'ın iftarına gittiği zaman habersiz padişah ve maiyeti, bir kişi değil padişah. Şeyhülislam camdan görünce anlıyor meseleyi. Hemen hanımına diyor ki, haremin yemeğini de diyor, selamlar beni, siz bir şeyler tedarik edin diyor. Öyle bir sofra çıkarıyor ki padişah. Sultan Mahmut derya değil bir padişahtı. Yani halka girer, onlarla oturur, kalkar, sohbeti farklı bir hükümdardı. Ama beklemediği bir sofra görüyor Şeyhülislam'da. Her şey mükemmel. Diyor ki sofranız çok güzeldi diyor. Habersiz geldiğimiz halde bizi çok iyi ağırladınız. Sadece hoşaf kaselerini yadırgadım. Bardaklar, sürahiler her birisi birer sanat şaheseri billur iken kaseler aynı nefasette değildi. Şeyhülislam diyor ki onlar buzdandır diyor. Ben buzdan kase döktürüyorum ancak bu kadar oluyor. Neden? Çünkü hoşafı serin tutsun. İçine buz attığınız zaman tadını bozuyor. Adama bakar mısınız? Evet. Sultan Mahmut diyor ki servet sana yakışıyor.
1: Evet. Nasıl kullanacağını evet, biliyorsun.
0: Yani zevki selim denirdi eskiler. Şimdi estetik deniyor. Gelişmiş insanlar imkanı olsun olmasın bakıyorsun çok basit bir şeyde bile o estetik kaygısını aksettiriyor. Evet. Ecdadımız çeşmesinde, testisinde, bardağında bile bunu göstermiş.
1: Su gibi aziz olalım o zaman.
0: Amin.
1: Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.

0: Hülya'nın sabahlar. TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
2: Buyurun.
6: Ben miyim?
2: Evet.
6: Hayırlı günler Osman dede.
7: Hayırlı günler efendim, buyurun.
6: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
1: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, dinimizde mal mülk sahibi olmak, ne bileyim işte zengin olmak, çok güzel arabaları olmak, villaları olmak filan kötülenmiş bir şey midir? Yani bu kötülenir mi? Veya eğer kötülenmemişse dünya malı dünyada kalır denilerek hafife alınıyor genelde. Yani hani bunun arkasında koşmaya, bu kadar biriktirmeye gerek yok. Sen yanında götüremeyeceksin netice itibariyle. Bu da bir gerçek. Bu konuda bize bilgi verebilir misiniz? Yani veya malın kıymetini bilmekle alakalı da aslında bir sorumuz. Hani bir malımız var ama çarçur etmek mi, kıymetini bilmek mi? Yani kıymetini bilmek deyince hemen mal mülk, gözümüz malda mülktedir filan gibi anlaşılır mı yani?
1: Mustafa Bey, yani Ehl-i Sünnet alimlerin kitapları çok dikkatli okunduğu zaman mal kötülenmemiş, hatta nimettir buyuruluyor. Zenginlik kötülenmemiş, teşvik edilmiş. O sonra işte niye o zaman işte insan, mülk sahipleri işte dünya malı dünyada kalır ifadesiyle böyle onu hafife almaktadır? Yok. O bilerek söylenmiş ve maksadı farklı. Tabii altyapı göçünce buradaki maksat anlaşılmıyor. Maksat anlaşılmıyor. Şimdi bizi izleyen ve dinleyenler diyebilirler. Hemen sözde başlarken mal ve nimet dediniz. Peygamber'e de misal verelim. Süleyman Aleyhisselam Allah-u Teala'dan saltanat istedi. Yani bugüne kadar hiçbir kuluna vermediğim bir saltanat Allah-u Teala verdi. Öyle zenginlik verdi ki. Mesela 99 hanım, 1000 tane cariyesi vardı buyuruyor. Öyle zenginlik verdi ki sarayları, köşkleri. Cinler emrindeydi. Tabiat kuvvetleri emrindeydi. Süleyman Aleyhisselam'ın orduları vardı. Hatta oturduğu kürsüsü, sandalyesi neyse havada helikopter gibi uçuyordu. Yani çok zengindi. Malı mülkü çoktu. Evet. Ve Kur'an-ı Kerim'de ne güzel kul diye de övülüyor.
0: Diğer taraftan da Sultan Süleyman'a kalmayan dünya sana mı kalacak diyoruz. Heh. O başka bir şey anlatıyor.
1: Orada anlatılan evet. Başka. Peygamberlerden ikinci sırada yaratılmış Muhammed Aleyhisselam'ın da ceddi oluyor. İbrahim Aleyhisselam'ın. Mustafa Bey, ben şimdi köy çocuğum. Buyuruyor ki yarım milyondan fazla sığırı vardı. Ya yarım milyon ya bu. 500 binden fazla sığırı vardı. Yani bir kişinin hakkından gelmesi mümkün değil yani.
0: Tabii.
1: Bu zenginlik değil de ne? Ama Allah-u Teala Halil'in buyuruyor bu zata. Halil'in buyuruyor. Gel aşere-i mübeşşereden Hulefai Raşidinin dört halifeden birisi olan Osman bin Affan radıyallahu teala an hazretlerinin malını, mülkünün hesabını kimse bilmiyor. O kadar zengindi. Yine aşere-i mübeşşereden Abdurrahman bin Avf radıyallahu teala an hazretleri çok zengindi. Şimdi dolayısıyla bunlar ortadayken işte İslamiyet malı kötülemiş, kötülemedi. Zenginliği kötülemedi. Hayır. Değil. Kötülemedi. Peki kötü olan ne? Orada niye anlatıyor İslamiyet? Ya onun sevgisinin kalbinde olması.
0: Evet.
1: Onun sevgisinin...
0: Ona tapmak.
1: Ha, maksut haline getirmek. Evet. Maksat haline getirmek onu. Maksudun.
0: Allah-u Teala'yı unutturmasın yani.
1: Hani Allah-u Teala rahmet eylesin. Bizim vefat eden patron Emre abiler buyuruyor da ki, para elde veya cepte olacak. Burada kalpte olmayacak. Evet. Toplantılarda anlatırdı evet. Ya. Evet. Elde olacak, cepte olacak. Kalpte olmayacak. Hatta bir hadise anlatırlar. Şehitin, bunun çok malın mülkün olması önemli değil ki. Efendim işte çok mal olsa da falan diyeceksin. Şu anlatılan hadisede yaşanmış bir hadise. Çünkü Muhyiddin Arabi Hazretleri kendisi anlatıyor. Buyuruyor ki seyahat ediyordum. Mısır'ın İskender şehrine gidiyordum.
0: O da zengin birisi değil mi? Muhyiddin Arabi Hazretleri.
1: Evliyadan bir zat. Endülüs'lü aslında. Şeyde Saadettin Konevi Hazretleri'nde hem üvey babası hem de hocası Saadettin Konevi Hazretleri'nin. İskenderiye şehrine gidiyor. İşte deniz kenarından giderken orada deniz kenarında köyler var, balıkçı köyleri. Bakmış adam bir tanesi, bir tane kovası var, üstü başı yırtık pırtık, geride bir sazdan kulübesi var, işte bir de oltası var, ondan balık avlıyor. Bir böyle geriye bakıyor falan, bakmış Muhittin Arabesi daha genç yaşında, demiş ha bu köyden değil bu falan, beklemiş, demiş sen bu köyden değilsin, nereden gelip nereye gidiyorsun falan, işte demiş falan yerden geliyorum, İskenderiye. İskenderiye deyince o balık tutan demiş, aa demiş, onu orada benim bir hocam var demiş ya. Ya ben bir türlü kendimi toparlayamadım demiş. Bir selam söyle bana, bir nasihat etsin. Buradan döneceğim mi diyor. Evet diyor, buradan geçeyim. Bir nasihat etsin bana diyor. Hay hay diyor, gidiyor. İşini bitirdi sana diyor. Onun diyor hocası varmış, gideyim. Arıyor buluyor. Bir köşk. Hizmetçiler var. İçeri giriyor ki atlas hallar, atlas minderler. Şeyi. O balıkçın. Diyor ki efendim falan yerden geliyorum. Sizin talebeniz mi? Size selam ve hürmetler var. Nasihat istiyor sizden. Oradan mı geçeceksin buyuruyor o zaten. Evet diyor. Söyle ona diyor, dünyayı kalbinden çıkarsın. Muhyiddin Arabi Hazretleri diyor ki köşk, atlas hallar, atlas minderler. Ya adam niye bir oltası var, üstü başı dökülüyor, bir sazdan kulübesi var. Bunun hangisi dünya? Neyse, beni ilgilendirmez diyor, dönüyor. Oradan geçerken uzaktan görmüş o balıkçı. Hemen koşarak demiş, hoş geldin. Hocamı gördüm, gördüm. Ne buyurdu? Selam var, aleyküm selam da diyor, bir şey buyurmadı mı? Söyle ona kalbinden dünya sevgisini çıkarsın dedi. Allah diyor, bayılıyor. Geri düşüyor. Neyse su falan döküyor kendine gelince. Diyor ki ya ben senin hocanı gördüm. Bir saray yavrusunda oturuyor. Atlas hallar, atlas minderler, hizmetçiler falan. Demiş hanginiz dünyada, anlamadım ben. Hangisi dünyalık içinde, hanginiz? O balıkçı diyor ki evet diyor hocam diyor. Öyle bir köşkte oturuyor. Hizmetçiler de var. Atlas halı, atlas minderler. Ama diyor, hocam orada çıksa diyor, dağda bir taşın üstüne otursa, ha taşın üstüne oturmuş, ha atlas minder üzerine oturmuş, değil mi? Fark etmez onun için diyor. Ben diyor bu ömrüm hala diyor, şu oltayla, şu kovayı, şu sazdan kulübeyi kalbinden çıkaramadım diyor. Çıkaramadım. Yani illa ancak çok parası var, onun için kalbi kararım değil. Hazreti Osman'ın kararmadı. İbrahim Aleyhisselam'ın kararmadı. Süleyman Aleyhisselam'ın kararmadı. Demek ki illa aynı şekilde çok parası olunca kalbi kararır demek değildir bu. Senin aynı şekilde paraya tutunluğundur. Yani onu maksut edinmen. Maksudun mabudundur. Ne güzel söylediniz siz. Onu sen put haline getirmişsin. O tehlikeli. Yoksa mal mülk olsun o bir şey değil ki. Çünkü insanların iyisi onlara faydası çok olandır. Nasıl faydalı olacaksın? Hatta Mevlana Adi Bağdadi Hazretleri... Dinim için dünyalık istiyorum buyuruyor Allah. Dinim için dünyalık istiyorum.
2: Dinim için.
1: Hatta Peygamber Efendimiz Abdullah İbni Abbas Hazretlerine hitaben istediğini ye, istediğini giyin. İnsanı yanlış yola götüren israf ve tekebbürdür. Yani Allah-u Teala verdiği nimetleri lüzumsuz yere harcarsan, haram ettiği, yasak ettiği yerlere harcarsan ve o nimetlerle de insanlara tepeden bakarsan, işte hemşerim ben kim, sen biliyor musun, toparla kendini diyerek hareket ediyorsan belanı bulmuşsun demektir. Tamam mı? Kötülenen o.
0: Evet.
1: Kötülenen o.
0: İğne bile olsa bu böyle.
1: İğne bile olsa
0: yani
1: bu böyle.
0: İğneye takılır kalırsan
1: o da öyle. Evet, o da öyle. Yani illa çok malın olması değil. İlle çok malın olması değil. Hani şeyde çok enteresan böyle hadiselerde hep anlatılmıştır. Anlatılmış. Şimdi bir hadis-i şerifte de Allah-u Teala bir kuluna mal ve ilim verir. Bu kul da haramlardan kaçınır. Akrabasını sevindirir. Malından hakkı olanları bilip verir ise cennetin yüksek derecesine gider. Adı buyur. Mal kötülenmemiş ki. İki şeyden birine kavuşan insana kıpta etmek, buna imrenmek yerinde olur. Allah-u Teala bir kimseye İslam alimlerini ihsan eder. Bu da her hareketini bilgisine uygun yapar. İkincisi Allah-u Teala birine çok mal verir. Bu kimse de malını Allah-u Teala'nın razı olduğu, beğendiği yerlerde harcayar. Şimdi iki tane misal verdi hadis-i şerifte. İlim verdi, Allah rızası için öğrendi. Allah rızası için Allah-u Teala'nın kullarına yardımcı oluyor. Ama öbürüsü hava atıyor. Mal verdi, o da Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde zekatını verdi. Allah-u Teala'nın razı ve beğendiği olduğu yerler harcadı. Bunun ikisi hadis-i şerifte müstesna ediliyor. Kötülenmedi. İlimle mal yan yana zikredildi hadis-i şerifte. İlimle mal yan yana zikredildi. Ve Peygamber Efendimiz Amr İbn As Hazretleri için iyi kimseye malın iyisine güzel yakışır buyurmuşlar. Tamam. Tamam. İyi kimseye malın iyisine güzel yakışır. Ve Allah-u Teala da Peygamber sen malsızdın, sana kimseye muhtaç olmayacak kadar mal verdin buyuruyor. Yani Cenab-ı Hak malı kötülememiş. Malı kötülememiş. O sevgisi çünkü Allah-u Teala kalbi kendi sevgisinin bulunacağı yer olarak yaratmış. Oraya Allah-u Teala buyuruyor ki benim yarattıklarımın sevgisini koymayın. Mal olsun, ilim olsun,
0: çerçöp olsun,
1: çerçöp olsun, o da koymayın diyor.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, kendinden uzaklaşanlara yaklaşmak, zulmedenleri affetmek, kendini mahrum edenlere, kendine bir şey vermeyenlere ihsan etmek, güzel huylu olmaktır. Şevahid-i Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
2: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek yüzünün güzelliği, kemalde ve mübarek azalarının tenasübü, itidaldeydi. Sözleri tatlıydı. Her hareketi ve duruşu, davranışları ve işleri o şekildeydi ki, daha güzeli düşünülemezdi. Nitekim bu husus, birçok hadis-i şerif ile sabit olmuştur. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vasıfları şöyle bildirilmiştir. Orta boylu, gayet kemal ve itidal üzereydi. Yanına uzun boylu birisi gelse ondan uzun görünürdü. Konuştuğu zaman mübarek dişleri arasından nur saçılırdı. Mübarek yüzü ayın 14'ünden daha parlaktı. Hazreti Ayşe radıyallahu anha bir gün evinde bir şey kaybetmişti. Aradı, karanlıkta bulamadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eve teşrif edince mübarek alnında parlayan nur odayı aydınlattı. Hazreti Ayşe kaybettiği şeyi buldu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek vücudu çok temiz idi. Teri nezih ve kokusu çok güzeldi. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kokusu gibi hiçbir güzel koku görmedim. Mübarek kokusu ne miske ne de ambere benzerdi. Resulullah ile müsafaha eden kimsenin o gün elinin güzel kokusu gitmezdi. Mübarek elini hangi çocuğun başına sürse, o çocuk diğer çocuklardan güzel kokusuyla fark edilirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Hazreti Enes'in radıyallahu anh evinde uyumuştu. Hava sıcak olduğundan terlemişti. Hazreti Enes'in annesi Resulullah'ın inci gibi ter tanelerini bir şişeye topladı. Resulullah bunu ne yapacaksın diye sordu. Bunları güzel kokulara karıştırıyorum. Hiçbir koku ondan daha güzel kokmuyor dedi. İmam-ı Buhari rahmetullahi aleyh Tarih-i Kebir adlı eserinde şöyle yazmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yoldan geçse, ondan sonra o yoldan geçenler Resulullah'ın oradan geçtiğini güzel kokusundan bilirlerdi. İshak bin Raheveyh o güzel koku Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem has bir kokuydu. Hariçten bir koku sürünmüş değildir demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek yüzüne değen mendili asla ateş yakmazdı. Bir gün Enes bin Malik'e radıyallahu anh bir grup insan misafir oldular. Yemek yediler. Yemekten sonra cariyesine falan mendili getir dedi. Cariyesi kirli bir mendil getirdi. Enes bin Malik radıyallahu anh o mendili ateşe attı. Bir müddet sonra mendili ateşten çıkardı. Mendil yanmamış, kirlerden temizlenip süt gibi beyaz olmuştu. Misafirleri bu ne haldir diye sorunca bu mendil Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek yüzünü sildiği bir mendildir. Ne zaman kirlense ateşe atarız, tertemiz olur ve asla yanmaz dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Bir kimse Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gelip, "Ya Resulallah, kızımı evlendireceğim. Bana yardım ediniz," dedi. Resulullah, "Şimdi hazırda bir şey yok. Yarın sabah ağzı açık bir şişe ve çubuk getir," buyurdu. Sabahleyin o kimse bir şişe ve bir çubuk getirdi. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem mübarek kollarının terini o şişeye doldurdu. "Bunu götür. Kızın koku sürünmek istediği zaman bu çubukla şişeyi karıştırsın ve vücuduna sürsün," buyurdu. O kızın böyle yaptığı ve güzel kokusunun bütün Medine'de duyulduğu anlatılmıştır. Kızın bulunduğu eve Beytül Mutayyibin, yani güzel kokulu ev adını vermişlerdir.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edinceye kadar yalnız gümüş yüzük kullandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzüğünü sağ eline takardı. Sol eline de taktığı görülmüştür. Sağ ele de, sol ele de takmak caizdir. Küçük parmağa veya yanındaki parmağa takılır. Gösteriş için, övünmek için takmak haramdır. Erkeklerin altın yüzük takmaları, dört mezhepte de caiz değildir. Altından ve gümüşten başka madenlerden yüzük takmak, kadınlara da mekruhtur. Numan bin Beşir, Resulullah'ın yanına geldi. Parmağında altın yüzük vardı. Cennete girmeden önce niçin cennet ziynetini kullanmışsın? Buyurdu. Demir yüzük kullanmaya başladı. Bunu görünce, niçin cehennem eşyası taşıyorsun? Buyurdu. Bunu da çıkardı. Bronz yani tunçtan yüzük taktı. Bunu görünce, niçin sende put kokusu duyuyorum? Buyurdu. Nasıl yüzük kullanayım ya Resûlallah dedi. Gümüş yüzük takabilirsin. Ağırlığı da bir miskali geçmesin ve sağ eline tak buyurdu. Amr ibn Şuayb diyor ki, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, altın ve demir yüzükleri çıkartır, gümüş yüzüklere mani olmazdı. Her taştan ve madenden yüzük taşı yapmak caizdir. Şimdi altın yüzük takanlar arasında, eshab fakir oldukları için altın yüzük yasak edildi. Fakirlere haram ise de zenginlere caizdir diye fetva verenleri işitiyoruz. Bu sözleri hiçbir esasa dayanmamaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem altın yüzüğü yasak ederken sebebini de bildirdi. Fakirlere değil her erkeğe yasak etti. Müslümanlar iki kısımdır. Havas, alimler ve avam, cahiller. Türkçe Dürr-i Yekta'da diyor ki, avam, sarf ve nahv ve edebiyat ilimlerinin usullerini, kaidelerini bilmeyen kimselerdir. Bunlar fetva kitaplarını anlayamaz. Bunların iman ve ibadet bilgilerini arayıp, sorup öğrenmeleri farzdır. Alimlerin de sözleri, vaazları ve yazılarıyla önce iman, sonra dinin temeli olan beş ibadeti öğretmeleri farzdır. Zahire ve Tatarhaniye kitaplarında imanın şartlarını ve ehl-i sünnet itikadını öğretmenin her şeyden evvel lazım olduğu bildirilmektedir. İbadetin en üstünü, en kıymetlisi fitne fesat ateşiyle oynamamak ve isyan edenlere, fitne, anarşi çıkaranlara alet olmamak, ehl-i sünnet itikadını öğrenip, imanının buna uygun olmasına çalışmaktır. İmanını böyle düzelterek, bid'at ehli denilen 72 çeşit bölücü, bozuk inanıştan kurtulduktan sonra, ibadetlerde de bid'at işlemekten sakınmalıdır. İslamiyetin emretmediği şeyleri ibadet zannederek yapmaya, İbadette bid'at denir. Allahü Teala'nın emirlerine ve yasaklarına ahkâm-ı İslamiye denir. Ahkâm-ı İslamiye'ye uymaya ibadet etmek denir. İbadetlerin doğru olarak yapılmasını bildiren dört mezhep vardır. Bunların dördü de haktır, doğrudur. Bu dört mezhep Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli mezhebidir. Her Müslümanın bu dört mezhepten birisinin İlmihal kitabını okuyup, ibadetlerini bu kitaba uygun yapması lazımdır. Böylece bu mezhebe girmiş olur. Bu dört mezhepten birine girmeyen kimseye mezhepsiz denir. Mezhepsiz olan ehl-i sünnet değildir. Ehl-i sünnet olmayan da ya bid'at ehlidir yahut kâfirdir. İslamiyete uyan bir kimse, dünyada da rahat ve mesut yaşar, herkese iyilik eder. Allahü Teala kullarına çok acıdığı için faydalı şeyleri yapmalarını emretmiştir. Bu emirlere farz denir. Zararlı şeyleri yasak etmiştir. Bunlara haram denir. Farzların ve haramların hepsine ahkâm-ı İslamiye denir. Dinler Allahü Teala'nın kullarına rahmetidir, ihsanıdır. Dinlere inanan ve uyan dünyada ve ahirette Allahü Teala'nın ihsanına kavuşur, mes'ud olur. İnanmayan aklıyla faydalı olduğunu anlayarak dünya işlerinde uyarsa yalnız dünyada mes'ud, rahat yaşar. Şimdi Avrupalıların bir kısmı bunun için rahat ve mes'ud yaşamakta, İslamiyete uymayan Müslümanlar zelil, hakir yaşamaktadır.
1: Bugün sizlere İstanbul'da Beylerbeyi Sarayı'nın önünden sesleniyoruz. Hemen gireceğiz, sarayın içerisini göreceğiz. Ben öyle zannediyorum ki bizim seyircilerimizden epeyce bir miktarı oran olarak Beylerbeyi Sarayı'na girmeleri kısmet olmamıştır. Sizin adınıza buradan geldik, izin aldık ve bu sarayın çekimine bugün başlıyoruz. Tabii bugün hemen başlayıp bir bölümde bitirecek halimiz yok. Öyle zannediyorum ki inceden inceye sarayın bütün güzelliklerini sizlerin gözünün önüne sermek istiyoruz. Bu programa başlarken öncelikle bizlere bu çekim izinde hiç yormadan, üzüntü etmeden, hatta iştiyakla yardımcı olan başta Büyük Millet Meclis Başkanımız olmak üzere Milli Saraylar Daire Başkanlığına ve onun bütün ilgili personeline huzurunuzda bu yardımlarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Şimdi Avrupa Birliği ile olan birçok görüşmelerimizin ardında Türk kültürünün, Türk tarihinin, Türk dilinin gençliğimizce öğrenilmesinin bendeniz lüzumuna inanıyorum. Biz girelim ama bu girişimize mutlaka biz de dolu gidelim. Kim olduğumuzu bilerek gidelim. Bendeniz tarihin belgeseli programda bunları işlemekten maksadım da bu. Gençliğimizin biraz daha ecdadımızı, kökümüzü bilerek girmesinde elbette ki bu ortaklık daha kişilikli olacaktır. Aksi halde kendi geldiğin yeri bilmiyorsun, gittiğin yere bakıyorsun, burası daha güzelmiş, daha iyiymiş, daha medeniymiş. Siz valla bizim pek bir şeyimiz yok yani, yemişler içmişler, bizim ecdadımız savaşlara gitmişler, para bittiğinde hazineye bakmışlar, para azaldı savaşa gitmiş, para çoğalınca gelmiş oturmuş yemiş içmiş. Haşa, böyle tarihi bilgi olmaz. Böyle olsaydı 620 sene bir devlet ayakta durabilir miydi efendim? Normal bir tütüncü büfesinin sahibi eğer böyle bir çalışma düzeni yapsa o büfe 3 günde iflas eder. Neyse, bunun daha fazla fikri sahasına girmek istemiyorum. Benim maksadım burayı tanıtmak idi. Ama neden buna girdik? İzah etmeye de kendimi mecbur hissettim. Gördüğünüz gibi burası bir bahçe kapısı. Arkamda deniz serili böyle gözler önüne. Güzel bir manzarası var. Ama içeriye girmeden önce sağımızı solumuzu, dış kısmını sarayın sizlere kısaca bir tanıtmak istiyorum efendim. Şimdi buradan eski Beylerbeyi Sarayı'nın olduğu yere doğru gidiyoruz. Bunun bir de eskisi var. Tabii eskisi hem iki tane var efendim. İki tane var. Bu Beylerbeyi Sarayı üçüncüsü. Eskileri neydi? Eskileri ahşaptan yapılmıştı. Bir kısmı şurada ileride gördüğümüz Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü'ne ait binaların olduğu yerde İstavros Sarayı vardı. Sultan 1. Ahmet Han zamanında. Büyük böyle Tomruk suyuna doğru vadide olduğu gibi sertleştirilmiş yerler vardı. Ama ekserisi ahşaptı. Daha sonra burada 2. Mahmut Han zamanında 1832'de bir ahşap bugünkü belediye sarayını 3'e katlar büyüklükte saray yapıldı. Bu yazlık saraydı. Dinlenme yeriydi. Beylerbeyi'nin olduğu yere zaten tarihte İstavroz Bahçeleri diyorlar. Diyeceksiniz ki ya Yani Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u aldıktan sonra bu istavrozsuz bir isim buraya konamaz mıydı? Kondu işte canım. Beylerbeyi denmiş. Beylerbeyi niye denmiş? İkinci Selim Han zamanındaki bir Yeniçeri ağası Mehmet Paşa daha sonradan Beylerbeyi olmuş. Ve onun burada özel konağı varmış. Adamın şansına bakın efendim. Burada kim bilir ondan sonra kaç tane Beylerbeyi daha oturdu. Ama o Mehmet Paşa'dan dolayı 2. Selim Han zamanında Kanuni Sultan Süleyman Han'ın oğlu malum 1574'te vefat etmişti. Onun zamanında Beylerbeyi olan Mehmet Paşa'nın Beylerbeyliği bu semte isim olmuş. Daha önceleri İstavroz Bahçeleri denmesinin sebebi de ileride iskeleye doğru giderken sol tarafta büyük bir taş duvarın üzerinde Bizans zamanından kalma adam boyunda bir haç resmi varmış efendim, oyma taştan. Nereye gidiyorsun ya? İstavroz Bahçeleri olduğu yere gidiyorum. Burası bağlık bahçelik yerler, duvarda da haç var. Osmanlı da yani kaldırın ya bunu, yıkalım falan filan dememiş. Böyle bir şey hiçbir yerde yapmadı ki. Balkanlar'da bir tek tarihi eserin taşına zarar vermedik efendim. Burası kilisedir, burası manastırdır, burada işte istavroz vardır diye. Herkesi kendi haline bıraktı. Büyük bir hoşgörü içindeydi. Şimdi buradan şöyle eski Beylerbeyi Sarayı'nın konuşlandırıldığı yere doğru gidiyoruz efendim. Burada olgunlaşma enstitüsünün önündeyiz. Burası tabii şu anda Türk Milli Eğitimine katkıda bulunan bir yer. İşte bu enstitünün bulunduğu yerden itibaren şimdiki Beylerbeyi Sarayı'nın bahçesine kadar Sultan Mahmut Han'ın 1832'de yaptırdığı, sonra Abdülmecit Han zamanında 1851'de bir yangınla efendim karşı karşıya gelen ikinci Beylerbeyi Sarayı vardı. Birincisi Sultan 1. Ahmet zamanında karşı taraftaydı. Diğeri de deniz tarafında. Bu saray yazlıktı ama çok büyük tutulmuştu. Bunun sebebi de 2. Mahmut Han eğitime çok önem veren bir insandı. Milletinin bütün fertlerinin iyi bir eğitim almasını istiyordu. İlk harbiyeyi kuran kimseydi. Subayların mektepli olmasını sağlayan insandı Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdıktan sonra. İşte bu Mahmut Han kendi çocuklarının da cahil kalmaması için kızlarının ve erkek evlatlarının eğitimine sarayın üçte bir bölümünü ayırtmıştı efendim. Ve o Beylerbeyi Sarayı'nda Sultan Abdülmecit Han'ın hatim cemiyeti yapıldı efendim. Böyle ufak çocukken, 7 yaşlarında çocukken hatim cemiyeti Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiş idi. O Beylerbeyi Sarayı'nda ilk telgraf denemesi yapıldı efendim. Evet, Abdülmecit Han zamanında ilk telgraf denemesini Amerikalı profesör, mühendis profesör Smith ilk telgraf çıkmış getirdi. Bir heyet önünde padişaha, tercümanların da yardımıyla bu telgrafın nasıl bir şey olduğunu izah etti. Ondan sonra o eski Beylerbeyi Sarayı'nın iki ayrı salonuna telgraf irtibatı kurularak, yani bugünkü telefon hattı, tesis edilmek suretiyle, tabii kablolar şimdiki gibi naylonlu falan değil, bezlerle sarılıyordu, yalıtılmış zifti bezlerle sarılıyordu. İki telgraf makinesi kuruldu. Bir odada Abdülmecit Han durdu. Öbür odadaki kimselere Morse alfabesiyle telgraf gönderildi. İşte Avrupa'da durumlar nasıldır, Fransız gemisi limana geldi mi gibi iki cümle. Öbür odaya gitti. Öbür odada da kağıda yazarak getirdiler. İşte efendim dediler, telgrafı aldık. O da ilgilileri tebrik etmiş idi. Şimdi bendenizin Çengelköy'deki Kuleli Aski Lisesi'nde talebeliğim sırasında trafik buradan böyle devam eder akardı efendim. Burada tünel var. Şimdi biz o tüneli de size göstermek istiyoruz. Tabii sonradan Boğaziçi Köprüsü yapılıp yollar başka yerlerden geçirilip de efendim Beylerbeyi Sarayı'nın arazisinin dışından bir tünel yapılıncaya kadar esas ana trafiğin aktığı yerdi. Onu da sizlere bir nostalji olarak göstermek istiyorum. Sonra sarayın bahçesine gireceğiz efendim. Efendim şimdi Beylerbeyi Sarayı'nın avlusunun duvarının dibinden gidiyoruz. Bu duvarlar yapıldığı zamandan kalmadır. Yani 1865'te Abdülaziz Han'ın inşa ettirdiği zamandan kalmadır. Gördüğünüz gibi önceleri duvarın boyu kısa, daha sonra tünele yaklaştığında duvarın boyu hemen iki misline çıkıyor. Peki bu tünel niye yapılmış derseniz, bu tünel tabii ki saray iki bölümlü olup da yukarıda Serdap Köşkü efendim ve diğer tesisler, Geyiklik gibi yerler olunca saraydan, saray halkından geliş geçişlerin efendim dışarıya çıkarak olmaması için altından tünelle trafiğe yol verilmiş. Yani halkın ihtiyaçlarına saygı gösterilmiş. Üstü de birinci set, ikinci set, üçüncü set, dördüncü set gibi setler halinde Nakkaş Tepe'ye doğru yükselecek bir plana oturtulmuştur. İşte şimdi avlunun diğer bir kapısından giriyoruz ki bu anda otopark olarak kullanılmakta. Benim de şu anda arkamdaki kısım Üsküdar'a doğru giderken tünelin ağzına yaklaşan bir istikamettir efendim. Efendim şimdi tünele doğru gidiyoruz kıymetli seyircilerim. Gördüğünüz gibi duvar iyice yükseldi. Eğer sizler de duyabiliyorsanız ben rahat duyuyorum. Beylerbeyi Sarayı İdaresi dahili bir ses yayın kurmuş. Ve şu anda o ses yayından tatlı tatlı mehter nameleri akıyor. İşte efendim bendenizin trafiğin akıp geçtiği, bütün sivil trafiğin akıp geçtiği tünel dediğim yer, karşıda gördüğümüz kapısı kapalı olan yerdir efendim. İleride görünüyor sarmaşıkların orada. Koca koca belediye otobüsleri düşününüz, bu tünelden gayet rahat bir şekilde gelir geçerlerdi. Biz hafta sonu izinlerimizde otobüse bindiğimiz zaman bilet 5 kuruştu efendim o zamanlar. O 5 kuruşluk biletle Üsküdar'a kadar giderdik. Sanki Çengelköy'de deniz havası yokmuş gibi bir deniz havası alırdık Üsküdar'da, tekrar Çengelköy'e dönerdik. Böyle de bir günlerimiz geçerdi. Kıymetli seyircilerim, Beylerbeyi Sarayı'nın dış kısmındaki anlatımlarımızı burada bitiremedik. Zamanı bitirdik yalnız. Kullanamadık herhalde zamanı veya çok şey anlatmaya çalıştık. Burada 2. Mahmut Han zamanında yaptırılan bir çeşme var. Aslında bu tünelin içerisinde de bir çeşme var ama oraya bir sergi koymuşlar. Şimdi gidip de bir sergiyi de rahatsız edelim istemedik. O yüzden içerideki çeşmeyi gösteremiyoruz. Ama Mahmut Han'ın çeşmesinde yarın inşallah sizlere göstereceğiz. Hoşça kalın efendim.

0: RCFM。
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
2: Buyurun.
3: Ben miyim?
2: Evet.
3: Hayırlı günler Osman dede.
4: Hayırlı günler efendim, buyurun.
3: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
1: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
5: Ben bir ömür bu anı bekledim. Keşke saçlarım adedince canım olsa da kazana daldırıp daldırıp çıkarsalar. Ağlıyorsam kederden değil, mutluluktan. Abdullah bin Huzafe radıyallahu an. Hicri 19. Hazreti Ömer'in halife olduğu yıllar. Bizanslılarla yapılan savaşların birinde 100'e yakın Müslüman esir düşer. Ki aralarında sahabe-i kiramdan Abdullah bin Huzafe de vardır. Hazreti Ömer Kral Konstantin'e bir mektup yazar. Arkadaşlarının serbest bırakılmasını arzular. Fidye, takas artık nasıl olursa. Tekfur uzlaşmaya yanaşmaz. Aksine esirlere eziyet eder. Hıncını çıkarmaya bakar. Mektupta adı geçen sahabeyi buldurur ve ona kişiye özel işkenceler uygular. Mesela gözü kararısıya, içi bayılasıya aç bırakır. Dermanı kesildiğini fark edince fırından henüz çıkmış domuz etleri yollar. Sini sini kebaplar, kupa kupa şaraplar. Mübarek hınzır etine ve müskirata elini sürmez. Gerisin geri yollar. Daya, hakarete daldırmaz. İki eli kanda olsa namazlarını kılar. Tahammülün böylesi görülmüş değildir. Tekfur Hazreti Abdullah'ı gizli saklı izlemeye başlar. Zaman zaman yanına çağırır. Dünya ehlinin hayır diyemeyeceği teklifler yapar. Eğer Resulullah Efendimizin arkadaşlarından birini olsun ayartabilirse, Hristiyanlar moral kazanacaktır güya, Müslümanların kafası karışacak. Her görüşmede çıtayı yükseltir. Gün gelir, Nasara'dan olursan sana kızımı verir, saltanatıma ortak ederim der. Bak, hiç düşünme, bu fırsat kaçmaz. Cevap çok nettir. Değil Bizans topraklarını, Arap ve Acem diyarında versen olmaz. Göz açıp kapayacak kadar desen yine olmaz. Öyleyse öldürüleceksin. Siz bilirsiniz, bunu yapabilecek güçtesin. İmparator ani bir kararla ayağa kalkar. Getirin esirleri diye haykırır. Cellatlar iş başına. Bir koşuşturmacadır başlar. Mücahitleri ite kaka sürükler, ahaliyi alana toplarlar. Esirlerden birkaçını öne çıkarır, tırnaklarını söker, etlerini koparırlar. Müminler inançla kelime-i şehadet söyler, gözlerini huzurla yumarlar. İmparator Hazreti Abdullah'ı çarmıha gerdirir. Karşısına okçularını dizdirir. Mübareğin önce ellerine, sonra ayaklarına doğru atarlar. Nereye batacağı belli olmayan oku beklemek sinir bozucudur ama kahramanımız oklara da okçulara da aldırmaz. Tekfur zulmün dozunu arttırır. bir kazana yağ koydurup kızdırtır. Gencecik çocukları içine sarkıtırlar. Coz diye bir ses duyulur. Ve sonrası duman, buhar. 3-5 dakika sonra kazandan etleri dökülmüş bir iskelet çıkarırlar. 1, 2, 3. Kardeşlerinin kaybı acıdır ama Hazreti Huzafe imparatoru sevindirecek sözleri söylemez. İnkara yanaşmaz. Kral sabırsızlanır. Son darbeyi vurmak için ayağa kalkar. Cellatlar Hazreti Abdullah'ı çarmıhtan indirir, zincire bağlarlar. Alevler daha bir yalazlanır. Ya deli deli fıkırdar. Makaralar çevrilir, zincir yükselir, kazan hizalanır. Cellatlar bırak emrini beklemeye başlarlar. İşte o ara içlerinden biri Hazreti Abdullah'ın yanağından süzülür.

Eğer başımdan öpersen seni bağışlarım. Peki arkadaşlarım, onları da bağışlarım. 80 küsür müminin hayatı söz konusudur. Tekfuru kopasıca kafasından öpmekte bir beis bulmaz. Rumlar sözlerinde durur, esirleri bırakırlar. Ancak içinde bir sızı, yanlış mı yaptı acaba? Medine'ye yaklaştıkça sızı büyür, yüreğini dağlamaya başlar. Kafirin başına değen dudaklarını koparası gelir. Artık müminlerin yüzüne nasıl bakar? Bunu adil halifeye anlatacak, cezasına katlanacaktır. Münevver beldede onları Hazreti Ömer karşılar. Hasretle kucaklaşırlar. Emir el-Mü'minin kalabalığa döner. Abdullah, kralın başından öperek 80 kardeşimizin kurtuluşuna vesile oldu. Onun için Abdullah'ın başından öpmek her Müslümanın vazifesidir. İşte ilk önce ben öpüyorum der ve dediğini yapar. Öpen öpene nasıl ferahlar anlatılamaz. Abdullah bin Huzafe radıyallahu an ilk Müslümanlardandır. Soyu Hazreti Lüeyde aleyhissalatu vesselam Efendimizle birleşir. Annesi Haris oğullarındandır. Müslüman olduktan sonra Mekkeli müşriklerin elinden çok çeker. Efendimizin hicret emrini dinler, Habeşistan'a gider. Fakat server-i kainatın ayrılığına dayanamaz. Mekke-i Mükerreme'ye gelmeyi göze alır. Şartlar daha ağırlaşmıştır. Tekrar Necaşi'nin yurduna dönmek zorunda kalır. Bedir Savaşı'ndan sonra gelip Medine'ye yerleşir. Bütün gazalara katılır. Seriyyelere komutanlık yapar. Hazreti Osman devrinde Mısır'da vefat eder. Makamı âlâ ola. Efendimiz, Allah'ım bunları cennette bana komşu ve arkadaş et diye dua edince Ümmi Ümare bu bana kafidir der. Artık dünya musibetlerini aldırmaz. Ümmi Ümare ya da Hazreti Nesibe. Neccaroğullarından Mazim bin Neccar ve hanımı Rebab binti Abdullah Medine'de çok itibarlıdırlar. Halk gelir onlara akıl sorar. Kızları Nesibe iyilik perisi gibidir. Adeta başkaları için yaşar. İlerleyen yıllarda kendisi gibi hayırdan, hasenattan hoşlanan bir gençle Zeyd bin Asım'la yuvasını kurar. Karı koca yetim sevindirmekten, aç doyurmaktan anlatılmaz bir haz alırlar. Ahir zaman peygamberinin Mekke'de tebliğe başladığını duyunca çok heyecanlanırlar. Kul, köle, hatta hayvan hakkından bahis açan, ana babaya hürmeti, akrabaya ziyareti emreden, fuhşu, yalanı, çocuk gömmeyi yasaklayan bu dine girmekte karar kılarlar. Onların tanıdığı ilk Müslüman Mus'ab bin Umeyr olur. Genç muhacirin sohbetlerinde çok şey öğrenir, Efendimizin aşkıyla yanıp tutuşurlar. Zeyd ve Nesibe oğullarını da yanlarına alır, yola çıkarlar. Git gel Mekke 30 gün. Dile kolay. O sarı sıcak, o gece ayazı, o toz, o toprak, yılanlar, çıyanlar, haydutlar. Ama Akabe'de server-i kainatla buluşunca bütün yorgunluklarını unuturlar. Zeyd biat ettikten sonra "Ya Resulallah" der. "Bizimle birlikte gelen iki mümine var. Onlar da size biat etmek istiyorlar." Bunlardan biri hanımı Ümmi Ümare'dir. Diğeri ise Ümmi Müney radıyallahu anhuma. Efendimiz onların da biatlarını alır lakin ellerinden tutmazlar. Bedir Savaşı'na sadece erkekler katılır. Uhud'da da ailecek yerlerini alırlar. Ümmi Ümare'nin vazifesi güya kırbayla su dağıtmak ve yara sarmaktır ama dayanamaz. Kılıcını kapıp meydana fırlar. Cengin en şiddetli anında Allah'ın Habibine saldıran bir müşriği atından düşürüp öldürür ama bu arada darbe almaktan kurtulamaz. Örtüsü, entaresi al kanlara boyansa da durmaz. Biricik kocası ve bakmaya kıyamadığı oğulcuklarıyla kavganın

0: dağına koşar hep birlikte, Efendimiz'e zırh olurlar. Resul-ü Ekrem, Hazreti Nesibe'nin ölümüne dövüştüğünü görünce, yanındakilerden biriyle kalkan yollar. Bu kalkan çok işine yarar. Tutulduğu ok, kılıç sağanağından selametle çıkar. Artık daha bitirici hamleler yapar. Özellikle süvariler arasına dalar, hayvanları ürkütüp binicilerine düşürmeye bakar. Nitekim birini yıkmayı başarmıştır ki Efendimiz, "Ey Ümmü Ümare'nin oğlu, annene yardım et!" buyururlar. Ana oğul, müşriyi haklamakta zorlanmazlar fakat o hengamede hurma ağacı gibi uzun boylu bir silahşör Abdullah'ı yaralar. Ümmü Ümare kendi kesiklerini umursamaz, oğlunun kolunu alelacele sarıp sarmalar ve "Hadi kalk!" der. "Cenk bitmedi daha!" Efendimiz mani olurlar. "Ey Ümmü Ümare, senin katına bildiğin şeye herkes dayanabilir mi?" diye sorarlar. Abdullah'ı yaralayan silahşör yeni bir hedef arıyordur ki Server-i Alem işte oğluna vuran adam buyururlar. Ümmü Ümare yay gibi boşanıp adamı yakalar. Boyu yetişmediği için önce bacaklarını budar. Resulullah mübarek dişleri görünecek kadar gülümser ve ona dua buyururlar. Abdullah ise sağlam kolunu kullanıp taş atar. İnkarcıları Efendimiz'e yaklaştırmaz. Kureyş'in azgın müşriklerinden İbn-i Kamiya güçlü bir savaşçıdır. Önüne çıkanı yıkar, doğrar. Nitekim kılıcını Hazreti Musab'ın kanıyla boyayıp Efendimiz'i aramaya başlar. Ne zaman ki Resulullah'ı görür, büyük bir hırsla saldırıya kalkar. Ümmü Ümare 12 yarası olmasına rağmen önüne çıkar. Bir yandan İbn-i Kamiya'nın atının dizginlerine yapışır, bir yandan kılıcını sokacak bir boşluk arar. Taşıdığı zırhlarla adeta ayaklı kaleye andıran bu insan azmanı için onun darbeleri hafif kalır ama İbn-i Kamiya tek vuruşta Nesibe Hatun'un boynunu omzuna kadar yarar. Kesik o kadar derindir ki iyileşmesi tam bir yıl alır. İzi hayatı boyunca kapanmaz. Bu kez yara sarma sırası Abdullah'tadır. Efendimiz yanı başlarında durur. "Allahu Teala ev halkınıza rahmet etsin," der. Müjdelerde bulunurlar. Hazreti Nesibe fırsatı kaçırmaz. "Ya Resulallah," der. "Dua et, cennette seninle olsak." Efendimiz ellerini açar. "Allah'ım, bu aileyi cennette benimle komşu yap," buyururlar. Hazreti Nesibe, "Artık dünyanın hiçbir musibetine aldırmam," der. Bundan âlâ nimet mi var? Biliyor musunuz? Asr-ı saadet yıllarında kocasını kaybeden hanımlar yas tutmaz, dulda durmazlar. Nitekim Ümmü Ümare annemiz, Efendisi Zeyd'in vefatından sonra Guzeyye İbni Amr'la radıyallahu anhüm evlenir, Temim gibi mücahit bir oğulla Havle gibi saliha bir kız daha yetişir. Hazreti Nesibe ve oğulları Hudeybiye, Hayber, Umretül Kaza, Huneyn gazalarına da katılır. Mekke'nin fethinde ve veda haccında bulunurlar. Aradan uzun yıllar geçer. Oğlu Habibi, Museylemetül Kezzab'a elçi olarak yollanır. Yalancı peygamber, "Bana iman ediyor musun?" diye sorunca, Habib alaylı bir üslupla elini kulağına koyar. "Sizi duyamadım," der. Sahtekarın havasını bozar. Mürtetler genç sahabeyi canlı canlı doğrar. Öldürmeden uzuvlarını koparırlar. Ümmü Ümare çok üzülür. Bu katilin sonunu görmeyi çok arzular. Oğlu Abdullah'la beraber Yemame Savaşı'na iştirak eder. Mücahitleri yönlendirip Museylemetül Kezzab'ı sıkıştırır, yaralamayı da başarırlar. Canı tatlı şarlatan kaçmaya kalkarsa da Hazreti Vahşi'nin mızrağından kurtulamaz. O gün Nesibe Hatun bir kolunu kaybeder ama fitnenin kapanmasıyla fevkalade ferahlar. Bir gün Resulullah Efendimiz Ümmü Ümare'nin evini şereflendirirler. Mübarek kadın o gün oruçludur. Lakin hemen sofra hazırlar. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, "Bir oruçlu, oruçlu olmayanlara yemek yedirdiği zaman melekler sofra kalkıncaya kadar ona dua ederler," buyururlar. Hazreti Ebu Bekir de hilafeti yıllarında bu ağzı dualı validemizin kapısını çalar, hallerini, hatırlarını sorar. Hazreti Ömer, ganimet dağıtıldı mı, kendi hissesine düşen kıymetli kumaşları Ümmü Ümare'ye yollar. Geçtiğimiz asırda Vahabiler Cennetül Baki'yi dağıtırlar. Hazreti Nesibi'nin kabri nerededir bilemiyoruz ama ailecek Resul-i Ekrem'le olduklarından şüphemiz yok. Kim bilir, belki de Kevser Havuzu'nun yanında.
1: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT efendim.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT efendim.

0: Sözün özü.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, cehenneme gidecek olanları bildiriyorum, dinleyiniz. Sertlik gösterirler, acele ederler, kendilerini üstün görürler.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz, başka mezhep nasıl taklit edilir? Değerli dinleyenler, mesela Hanefi'nin niyet etmesi, Hanefi'ye uyuyorum demektir. İnsan babasına babam geldi, babam gitti der. Babasının adı Necati ise babam Necati geldi demez. Ama üvey babası veya kayınpederi varsa, adı da Hasan'sa, o gelince babam geldi dese anlaşılmaz. Hasan babam geldi demesi gerekir. Kur'an-ı Kerim'de İbrahim aleyhisselam babam Azer geldi diyor. Demek ki onun gerçek babası başkadır. Putperest olan Azer'in İbrahim aleyhisselamın babası olmadığı anlaşılır. Demek ki Azer farklı bir baba. İbrahim aleyhisselamın asıl babası Taruh idi. Hanefi olan da kendi mezhebindedir. Kendi mezhebinde olan iş için ben Hanefi'ye uyuyorum demesi gerekmez. Ama bir ihtiyaçtan dolayı başka bir mezhebe uyuyorsa elbette onun adını söylemesi gerekir. Dini konularda akıl yürütmek yerine kitaplarda yazılana uymalı. Aklına göre hareket etmemelidir. Akla göre din olsaydı insan sayısı kadar din olurdu. Başka mezhebi taklit ederken bütün şartlarına uyulmazsa taklit caiz olmaz. Ancak bütün şartlarına uymak imkansız olursa o zaman uyabildiği kadar uyulur. Birkaç misal verelim. 1. Mukimken haraç olunca, mesela doktor ameliyatta, talebe imtihanda, güvenlik görevlisi nöbette ise, hastalıkta, kadın emzikli veya istihazalıysa, abdesti bozan özürlerde, abdest ve teyemmüm için zorluk çekenlerde, ama veya yer altında çalışan gibi namaz vaktini anlamakta aciz olanın ve canından, malından veya namusundan korkanın yahut maişetine zarar gelecek olanın iki namazı cem etmeleri caiz olur. Namazı kılmak için işlerinden ayrılmaları mümkün olmayanların yalnız böyle günlerde Hanbeli mezhebini taklit ederek iki namazı kılmaları caiz olur. Ancak Hanbeli'de de gusülde ağzın içini yıkamak farzdır. Bunun için ağzında dolgu olan birisi zaruretsiz Hanbeli'yi taklit edemez. Zaruret veya haraç olunca da taklit etmek telfik olmaz, caiz olur. Çünkü başka çare yoktur. Namazı kazaya bırakmak haram olduğu için Hanbeli taklit edilerek iki namaz cem edilir. 2. Seferde Hanefi hariç diğer üç mezhepte namazları cem etmek caizdir. Seferde bir haraç varsa Hanefi olan bu üç mezhepten birini taklit eder. Bu üç mezhepten hangisine göre guslü ve abdesti varsa o mezhebi taklit eder. Üçüne göre de yoksa, mesela kadına el dokunmuşsa ve elbisesi necisse Şafii'yi taklit edemez. Diş dolgusu varsa Hanbeli'yi taklit edemez. Gusülde delk yapmamışsa Maliki'yi taklit edemez. Şimdi ne yapacak bu kişi? Yoldayken gusletmesi, elbisesini yıkaması çok zor. Namazı kazaya bırakması haram olacağı için bu mezheplerden farzlarına daha çok riayet edeceği birini taklit ederek kılması caiz olur. 3. Bir erkeğin hanımıyla süt kardeşi oldukları fakat bir iki kere emmiş olduğu anlaşılsa Hanefi'ye göre nikahları bozulur. Bunu kurtarmak için diğer mezheplerde bir çare aranır. Mesela Şafii veya Hanbeli taklit edilir. Çünkü Şafii'de ve Hanbeli'de ayrı ayrı 5 kere doya doya emmedikçe süt kardeşi olmaz. 4. Bir erkek hanımını 3 talakla boşasa, nikahlarını devam ettirebilmek için diğer mezheplerde bir çare aranır. Mesela nikahları Şafii mezhebine uygun olarak kıyılmamışsa Şafii mezhebi taklit edilir. Yani Şafii'ye uygun nikahları yapılarak evliliklerine devam ederler.
Şafii olan bir kimse de bazı zorluklardan dolayı Hanefi veya diğer mezhepleri taklit eder. Çünkü Saadet-i Ebediye kitabında diyor ki, yolda nakil vasıtalarında, alışverişte, kadınlara temas korkusu olan Şafii, Hanefi veya Maliki'yi taklit etmelidir. Şimdi bu kaideye göre birkaç misal verelim. 1. Hacca giden bir Şafii'nin kadınlara dokunma ihtimali olduğu için abdesti bulunması zordur. Bu durumda Hanefi veya Maliki mezhebini taklit eder. 2. Şafii bir doktor kadınlara dokununca abdesti bozulacağı için Hanefi'yi taklit eder. 3. Şafii bir genç bir kız kaçırsa, kızın babası razı olmazsa, Şafii de velisinin rızası olmadıkça evlenmesi caiz olmaz. Hanefi'yi taklit ederek velisiz de evlenebilir. 4. Şafii'de zekat 8 sınıfa verilir. Sonraki gelen Şafii alimleri 3 sınıfa verilse de caiz olacağını bildirmişlerdir. Ancak 3 sınıfı bulmak da zordur. Hanefi mezhebi taklit edilerek 1 sınıfa verilir. 5. Şafii'de fıtra kağıt parayla, hatta altınla da verilmez. Ta Van'dan buğday getiren Şafiler görülmüştür. Bu kadar sıkıntıya lüzum yoktur. Hak mezheplerin farklı içtihadından faydalanmak rahmettir. Hanefi mezhebi taklit edilerek altın veya gümüş verilir. Namaz, abdest ve gusülle birlikte bir ibadettir. Üçü birdir. Bunlardan birisi olmazsa, ötekiler sahih olsa da ibadet sahih olmaz. Abdesti veya guslü olmayanın namazı da olmaz. Guslü Şafii'ye, abdest veya namazı Hanefi'ye göre olsa, bu namaz her iki mezhebe göre de sahih olmaz. Hanefi'ye göre guslü olmadığı için sahih olmaz. Şafii'ye göre de abdest veya namazda uyması gereken şartlara uymadığı için sahih olmaz. Yapılan iş bir hak mezhebe göre sahih olmalıdır. Yarısı birinden, yarısı ötekinden olmaz. Günlük işlerde bile böyle değil midir? Farklı iki marka otomobil düşünün. Parçaların isimleri genellikle aynıdır ama çalışma sistemi, ebadı, vidaları farklı olduğu için parçaları birbirinde kullanılamaz. Ancak standart olmadıkça birinin parçası diğerine takılmaz. İnat edip zorlanıp takılırsa netice alınmaz. Mezheplerin hükümleri standart değildir. Birinde farz olan şey diğerinde sünnet, hatta mekruh olur. Mesela imam arkasında Fatiha okumak Şafii'de farz, Hanefi'de mekruhtur. Taklit eden namazda Fatiha okumazsa Şafii'ye göre namazı sahih olmaz. Hanefi'ye göre de guslü olmadığı için sahih olmaz. Bir ibadetin bir kısmı bir mezhebe, diğeri de öteki mezhebe göre yapılırsa, zaruret olmadıkça caiz olmaz. Abdesti Şafii'ye göre alıp namazı Hanefi'ye göre kılabilirsin diyenler var. Hanefi'ye göre kılınca abdestsiz kılmış olur. Şafii'ye göre namaz kılarsa abdestinin de guslünün de Şafii'ye uygun olması gerekir. Bu kaidelere uymazsa telfik işlemiş olur, telfikse haramdır. İhtiyaç olunca ancak 4 hak mezhepten birisi taklit edilir. Bunlar sadece sözde değil, fiiliyatta da haktır. Bir hak mezhep taklit edilirken o mezhebin o konudaki şartlarına, yani farz ve müfsitlerine riayet edilmesi şarttır.

Şiirlerle Menkıbeler. Abdülhakîm-i Siyalkûtî rahmetullahi aleyh. Zenginlik para etmez. Allah adamlarından olan bu mübarek zat bir günkü sohbetinde şöyle etti nasihat: dünya ve ahirette saadete kavuşmak, günah olan işlerden kaçmakla olur ancak. Zira kim hiç önem ve ehemmiyet vermeden günahları işlerse, imanı gider elden. Hatta ibadet yapmak ve günahtan sakınmak lazım değil diyen de küfre düşer muhakkak. Bir günde buyurdu ki, Allahü Teala'nın emir ve yasağına uymalıdır bir hakkın. Resulün bildirdiği farzlardan, haramlardan birine inanmayan imandan çıkar o an. Ve mesela günah ve haramsa bir şey eğer, ona ne güzel deyip beğenen küfre girer. Küçük günaha devam olur hem büyük günah. Büyükte ısrar ise küfür olur maazallah. Bir gün bu büyük zatın biri geldi yanına. Çok zenginim deyince nasihat etti ona. Buyurdu ki, zenginlik hiç mühim değil elbet. Zira sırf zenginlikle gelmez kula saadet. Mühim olan parayı nereden kazandınız ve onu nerelere ve nasıl sarf ettiniz? Haram yiyen bir kimse 90.000 hacca gitse, sonunda cehenneme düşebilir o kimse. Ve kılsa da o kişi 90.000 rekat namaz, yine de cehennemden kendini kurtaramaz. Zira eğer haramla beslenirse bir beden, hiç sevap kazanamaz yaptığı ibadetten. Farz borcu ödense de verilmez asla sevap. Hatta tövbe etmezse çekebilir çok azap.

İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, ehl-i sünnet alimlerinin Allah rızası için yazdıkları kitapları okumak saadettir. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle, hoşça kalın.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT

0: reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 4 Haziran Perşembe, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Yücel Koç'un parti değil örgüt gibi CHP'de arınma 2010'dan başlamalı başlıklı makalesini sunuyorum. CHP'deki hadiseler sadece akçeli işlerle sınırlı olsa ve bunun kavgası yapılsa, burası sizin baba ocağınız mı yoksa babanızın çiftliği mi diyebilirdik. Ama öyle olmadığı için Kemal Kılıçdaroğlu özür dilediği FETÖ sızıntıları vurgusu yaptı konuşmasında. Bir benzerini merhum genel başkanları Deniz Baykal'ın 2010'daki kaset skandalının ardından gelen istifa konuşmasında okyanus ötesi göndermesiyle işitmiştik. Deniz Baykal 16 sene evvel bu göndermeyi yaparken nereye işaret ediyordu? Peki ona kaset kumpasıyla Kılıçdaroğlu'nu koltuğuna oturtan kimdi? Kemal Bey koltuğa oturunca ne yaptı? Özetleyeyim. FETÖ 2012 Şubat'ında dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı tutuklayıp dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ameliyat masasında kelepçelemeye çalıştığında da MİT'in çözüm sürecinde yürüttüğü görüşmeleri baltalamak için sabotajlar yaptığında da 17-25 Aralık 2013 yargı darbesine giriştiğinde de aynı sene Mısır'daki Mursi'ye karşı ayaklanmayla eş zamanlı olarak Gezi sokak darbesi girişimini başlattığında da 2015 başındaki MİT tırı ihanetinde de Dışişleri ses kaydının yayınlanması alçaklığında da Türkiye'nin Suriye'de DAEŞ'a silah yolladığı yalanını yaydığında da 2015'te Türkiye'yi fiilen bölmek için PKK ile ittifak kurduğunda da 15 Temmuz 2016 işgal girişimine kalkıştığında da Bay Kemal bu hain terör örgütü ve öteki örgütlerle kol kolaydı. Öyle ki Atatürk Havalimanı'nı çevreleyen FETÖ'cü hainler tankları çekip kendisine yol açtı. Kılıçdaroğlu 17-25 Aralık yargı darbesi girişiminde FETÖ'nün kumpas ses kayıtlarını meclis grubunda dinletiyor, FETÖ'cüler ne diyorsa birebir aynısını tekrarlıyordu. Gezi'de orduyu sokağa inip darbe yapmaya çağırıyor, FETÖ'nün dershanelerine, bankasına, medyasına yapılan operasyonlara siper oluyor, gözlerimizin önünde cereyan eden 15 Temmuz ihanetine kontrollü darbe diyerek FETÖ'yü aklamaya çalışıyordu. Koltuğu kaybedince Kılıçdaroğlu'na hain diyen zübükler gibi biz bunları yeni söylemiyoruz, yıllardır anlatıyoruz. Tıpkı şimdi de kendi hainliklerini, yolsuzluklarını, ahlaksızlıklarını anlattığımız gibi. Gün oldu, devran döndü. Birbirlerini bizim anlattıklarımızla döver oldular. Oysa Kemal Bey'e saldıran zübükler de şu yukarıda saydıklarım olurken Kılıçdaroğlu'na toz kondurmuyor, tam siper arkasında duruyordu. Al birini, vur ötekine misali. Kemal Bey'in de bakmayın bugün Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu tayfasına dış odak işbirlikçisi demesine. Aynısını kendisi de yapıyor. Amerika ve Avrupa başkentlerinde başta FETÖ'cüler olmak üzere Türkiye düşmanlarıyla bizzat görüşüyordu. Hepsi oradaydı. Hepsi bir aradaydı. Zaten bugün şikayet ettiği FETÖ aparatlarını da bile isteye kendisi partiye doldurdu. Çünkü el mecburdu. Onu kaset kumpasıyla genel başkanlık koltuğuna oturtan milli bir siyaset yürütmesine elbette izin vermezdi. Oysa aynı dönem AK Parti ve MHP bölünme pahasına bu kumpaslara geçit vermedi, dimdik durdu. CHP ise hemen pes etti ve ihanet halkası 2010'dan bu tarafa genişliğe en son 2023'te partiyi kirli parayla satın almaya gelince Kemal Bey nihayet uyandı. Şimdi özür dileyerek günah çıkarmaya çalışıyor. İsim vermeden FETÖ işareti yaptığı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu kim partiye soktu? Ayağına bağ olacak eski tüfek CHP'lileri partiden atıp yerine bunları doldururken üzerlerindeki karanlık gölgeyi bilmemesi mümkün mü? Elbette değil. Aynı Ekrem İmamoğlu'nun daha önce AK Parti'ye sızmaya çalıştığını, oraya giremeyince CHP'ye yollandığını bilmiyor muydu?
Tabii ki hayır. Hatta diplomasının problemli olduğunu bile biliyordu, umursamadı. Hepsini bile bile kabullendi. Çünkü o gün işine öyle geliyordu. FETÖ'nün gücünü arkasına almakta, adamlarını partiye doldurmakta hiçbir beis görmüyordu. Önemli olan Erdoğan'ı devirmesiydi, gerisinin hiçbir önemi yoktu. Türkiye'yi FETÖ, PKK ve bunların sahipleriyle yönetmenin hayallerini kurdu, planlarını yaptı, icraatını sergiledi yıllarca ama olmadı, millet müsaade etmedi. Bay Kemal, kendisini ayak oyunlarıyla deviren Ekrem İmamoğlu ve suç ortağı Özgür Özel'le ilgili bugün söylediklerinde sonuna kadar haklıdır. Lakin kendisi de en az onlar kadar suçludur. Bilmiyordum gibi insan aklıyla alay edercesine bir savunmanın hiçbir kıymeti yoktur. Çünkü elimiz ülkemize ihanet sayılabilecek yukarıda saydığım şunca hadiseyi biz bile yıllarca yazdık, umursamadı ve aynen devam etti. Ta ki sıra kendisine gelene kadar. Bunca şeyi şu sebeple anlattım. Bugün CHP'de bir temizlik ve arınma yapılacaksa öyle 2023'ten sonrası için falan değil. Deniz Baykal'ın kaset skandalıyla başlatılan partinin yeniden dizayn edildiği 2010'dan bu tarafa yapılmalı. Terör örgütleriyle bu kadar iç içe geçmiş bir CHP bu tarihten sonra ortaya çıktı ve kolay kolay arınamaz, temizlenemez. Gerçek manada bir temizlik yapılacaksa sadece hırsızlığa, yolsuzluğa, ahlaksızlığa bulaşanlarla sınırlı kalmamalı, bütün FETÖ artıkları ve işbirlikçilerinden de arınmalı. Yapabilirler mi? Çok zor. Çünkü FETÖ bütün kollarıyla partiyi ele geçirmiş durumda. Kumpasa boyun eğmeyen partiler için bile bunun %100 garantisi verilemeyecekken hemen teslim olmuş bir partide hak getire. Son sözümüzü de ortalığa saçılan şunca pisliğe rağmen halen CHP'nin kuyruğundan kopmayan kitleye edelim. Nasıl ki FETÖ'cüler bu kadar ihanete rağmen halen örgütten kopamıyor, nasıl ki PKK sempatizanları yıllarca akıtılan Kürt, Türk kanını görmezden gelerek terör örgütüne ve siyasi koluna desteğini sürdürüyorsa, CHP'lilerin de aynı kitle psikolojisinden farkı yok. Şu gün olmuş, yukarıda saydıklarımı gördükleri halde CHP'ye toz kondurmuyorlar. Yahu siz partili misiniz, örgüt sempatizanı mısınız? Mutlak butlanı çıkaran kararın da, CHP belediyelerinde dönen yolsuzluk ve ahlaksızlıkların da şikayetçisi ve itirafçıları CHP'liler olduğu halde, partinizi sorgulayacağınız yerde önünüze getirilen her yalana sorgusuz sualsiz inanmak örgüt psikolojisi değil de nedir? İkna olmanız için CHP'nin başına geçenlerin daha ne yapması gerekir? Yoksa örgütlerin oyuncağı olan partiniz ve partinizi elinde tutanlar amacına ulaşsın da Türkiye ne olursa olsun mu diyorsunuz? Öyleyse sizin terör örgütü yandaşlarından farkınız nedir? Türkiye Gazetesi'nde Yücel Koç'un "Parti değil örgüt gibi, CHP'de arınma 2010'dan başlamalı" başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam Gazetesi var. Akşam'da Murat Çiçek'in "Nefret Objesi İsrail" başlıklı makalesini sunuyorum. Çocukları, kadınları, kundakta bebekleri öldürürsen, kendinden başkasına hayat hakkı tanımazsan, taş üstünde taş bırakmazsan, soykırım yaparsan, üstüne üstlük bundan bir an bile olsa utanmazsan, en büyük destekçin Amerika bile arkanda durmaz, duramaz. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'nun 114. Genel Kurulu'nu Cenevre'de takip ettim. Geçen yıl yapılan oylamada Filistin'in gözlemci olarak katılması kabul edilmişti. Bu yılki zirvede Filistin'e yönelik hamle yapan İsrail, gözlemci statüsünü kaldırmak için itirazda bulundu, söz istedi. Ne olduysa o andan itibaren oldu. Aslında toplantının genel başlığı insana yakışır iş için yapay zekadan yararlanmak olarak belirlenmişti. Konuşmalar başlamadan önce İsrail temsilcisi Filistin'i yok saymak isteyince salondan tepki yükseldi. Birçok ülke temsilcisi masalara vurarak İsrail temsilcisini konuşturmadı.
Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Profesör Vedat Işıkhan'la birlikte HAKİŞ, TÜRKİŞ, MemurSen, KamuSen, TİSK gibi çalışan ve işveren örgütleri temsil etti. En büyük tepkinin Türk heyetinden gelmesiyle birlikte diğer ülke temsilcileri de Türkiye'ye destek verince İsrail İLO'da da yalnızlaştı. İLO Başkanı birkaç kez İsrail'in konuşmasına müsaade edilmesini istediyse de İsrail temsilcisi her konuşmaya başladığında masalara vurularak susturuldu. Protestolar eşliğinde konuşmasını sürdürmeye çalışan İsrail temsilcisi konuşması bittiğinde Filistin'in yok sayılmasını istediği itirazı İLO Başkanlığı tarafından reddedildi. Amerika temsilcisinin de söz alarak İsrail'i neden desteklemediğini açıkladığı oturumda ülke temsilcilerinin çoğu konuşmasında İsrail'in bölgede yaptığı soykırımı, insanlık suçunu protesto etti. İçeride bunlar yaşanırken Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nin hemen önünde kırık sandalyenin yerleştirildiği meydanda da İsrail protestosu yaşandı. O kırık sandalye ki her türlü silahlı şiddetle katledilen sivil halkın çaresiz ama onurlu çığlığını ve devletlerin onları koruma ve mağdurlara yardım götürme yükümlülüğünü hatırlatan bir sembol olduğunu unutmamak lazım. Birçok milletten kişinin katıldığı gösteride İsrail'in soykırımı protesto edildi. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın da konuşma yaptığı meydanda nehirden denize özgür Filistin çağrıları yapıldı. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler toplantısında söylediği uluslararası kuruluşlar ancak mazlumların sesine kulak verdikleri, insan onurunu ve emeğini, hakkını korudukları ve adaleti savundukları sürece güçlü olabilirler sözünü referans alan Bakan Işıkhan, üye ülkelerin temsilcileri tarafından büyük destek gördü. İsrail'in katil rejimi Gazze'de olduğu gibi Gazze'ye yardım götüren Sumut filosuna saldırarak insanlıktan ne kadar uzak olduğunu bir kez daha göstermiştir cümlesiyle de büyük alkış aldı. Türk İş Başkanı Ergün Atalay da konuşmasında hem İsrail'in pervasız tutumunu hem Orta Doğu'da yaşanan olayları eleştirdi hem de bu yaşananlara kayıtsız kalan kuruluşları eleştirdi. Gazze'de yaşananlar insanlığın ortak vicdanını derinden yaralamıştır diyen Atalay, daha da üzücü olan bütün bunlar yaşanırken dünyanın önemli bir bölümü sessiz kalmıştır. Barışı ve insan haklarını korumak amacıyla kurulmuş uluslararası kuruluşlar büyük insani felaketler karşısında etkisiz kalmaktadır vurgusu yaptı. Akşam gazetesinde Murat Çiçek'in Nefret Objesi İsrail başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Levent Yılmaz'ın Büyümede Alarm Veren Sektör Sanayi başlıklı makalesini sunuyorum.

Hafta başında Türkiye'nin 2026 yılı ilk çeyreğine ait büyüme verisi TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. TÜİK'in hesaplamalarına göre yılın ilk çeyreğinde ekonomi geçen yılın aynı dönemine göre %2,5, bir önceki çeyreğe göre %0,1 büyüdü. Bu haliyle büyümenin son 3 çeyrektir ciddi şekilde yavaşladığını görüyoruz. Bu büyüme oranının Türkiye'nin potansiyel büyüme oranının altında olduğu da bilinen bir gerçek. Öte yandan büyüme trendinde oluşan bu olumsuz seyrin devam eden dezenflasyon programıyla uyumlu olduğunu ifade etmeliyim. Çünkü bu denli yüksek faiz ve kredi kısıtının olduğu bir dönemde büyümenin potansiyelin altında kalması oldukça normal. Ayrıca büyümenin kompozisyonuna baktığımızda da devam eden dezenflasyon programının etkilerinin yansıdığı da gözlemleniyor. Bu etkiden en fazla nasibini alan da sanayi sektörü. 2026 yılının ilk çeyreğindeki büyüme verisinin detaylarına, iktisadi faaliyet kollarına göre baktığımızda küçülen tek sektörün sanayi olduğunu görüyoruz. Sanayi sektörü bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,8 daralmış durumda. Bu veri TÜİK'in hesapladığı sanayi üretim endeksi, Merkez Bankası'nın ölçtüğü kapasite kullanım oranı ve İstanbul Sanayi Odası'nın hesapladığı imalat verilerinin son dönemdeki olumsuz seyriyle de örtüşüyor. Hatırlayacağınız üzere yine bu köşede defalarca kaleme aldığım yazılarda yukarıda bahsettiğim veriler açıklandıkça peyderpey sanayideki yavaşlamaya ve istihdamın sanayiden hizmetler sektörüne kaydığına ilişkin tespitlerde bulundum. Sanayinin finansmana erişim ve finansman maliyeti sorunu nedeniyle zor durumda olduğunu ve hatta ana ihracat pazarlarımızdaki sıkıntılar yüzünden ihracatçıların bile zorlandığını defaten belirtmiştim. Bugün geldiğimiz noktada tüm bu olumsuzlukların bir sonucu olarak büyüme verisi içinde maalesef sanayinin dikkat çekici şekilde daraldığını görüyoruz. Diğer yandan bu durumun kalıcı hale gelme riskinin de olduğunu ve hatta Türkiye'nin bir erken sanayisizleşme dönemine girme ihtimalinin olduğunu da not edelim. Zira nedeni ne olursa olsun üretme kasını kaybeden ülkelerin yeniden toparlanmasının kolay olmadığı da bilinen bir durum. Bu bakımdan sanayi sektörünün son dönemdeki seyrinin tersine çevrilmesi için belirli adımların atılması gerektiği de yadsınamaz bir gerçek. Elbette orantısız bir kredi büyümesi ya da verimsiz işletmelere yeni bir yüzdürme kredisi verilmesinin önünün açılmasını kastetmiyorum. Kaynakların verimli kullanılması konusunda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ancak tüm işletmeler verimsizmiş ve tüm işletmeler aldıkları kredileri çarçur ederler gibi bir ön kabulle konuya yaklaşmanın da doğru olmadığını ifade etmeliyim. Özetle sanayi sektöründe bir süreden bu yana devam eden olumsuz seyrin tersine çevrilmesi konusunda mutlaka uzun vadeli etkileri olacak politika setlerinin hayata geçirilmesi gerektiğini hatırlatmakta fayda var. Elbette enflasyonla mücadele eden taviz verilmesi gibi zamanın ruhuna aykırı bir önerim olmayacak ancak sırf enflasyonu düşürmek uğruna ve buna göre doğru olmayan bir yaklaşımdan ötürü sanayinin kalıcı hasar almasına da gönlüm razı değil. Geniş Afak'ta Levent Yılmaz'ın Büyümede Alarm Veren Sektör Sanayi başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet Gazetesi var. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin Özgür Özel Ekrem İmamoğlu Partisi'nin adı konuluyor başlıklı makalesini sunuyorum. Özgür Özel ise ileri bir adım daha attı, yeni parti hazır dedi. Özgür Özel, yeni partiyle ilgili perspektifini ise şöyle izah etti. Yeni partiye geçmek bir felaket senaryosu durumu için geçerli, hatta bu durumlarda yedekli gidilir, iki yeni parti senaryosu üzerinde çalışılır, iktidar mutlak butlandan sonra seçim yaparsa CHP'nin kongre yapmamasının seçime girme yeterliliğinin kaybı da gündeme gelir, biz şimdi CHP'yi bırakıp başka partiye geçiyoruz demeyiz. Şu yaşadıklarımız CHP'yi aşan büyük bir iktidar yürüyüşü. Bunu partiyi terk ederek değil, partide mücadeleyi büyüterek sürdüreceğiz.
CHP'de iki önemli gelişme yaşanacak. Bir, bugün CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplanarak ihraçları gündemine alacak. İki, Özgür Özel ekibi olağanüstü kurultay için topladıkları imzaları önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na sunacak. Üç, Kılıçdaroğlu'nun imzaları yeterli bulup partiyi acil kurultaya götürmesini beklemiyorlar. Dört, Kılıçdaroğlu kurultay talebini kabul etmeyince Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracaklar. Peki Yüksek Seçim Kurulu'ndan kurultay kararının çıkmasını bekliyorlar mı? Beş, mutlak mutlak kararının tedbirli olarak verilmesi ve Yargıtay'a yapılan temyiz başvurusu nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu'nun kurultay talebini reddedeceğini düşünüyorlar. Peki ondan sonra ne yapacaklar? Bir yol haritası var, az sonra onu anlatacağım. Ama bu sorunun cevabına geçmeden önce Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarını hatırlatmak istiyorum. Ekrem İmamoğlu T24'te Murat Sabuncu ile söyleşisinde ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız. O yol hukukun, delegelerimizin ve millet iradesinin emrettiği şekliyle yol arkadaşım Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığındaki CHP'dir. Fakat hukuk çiğnenirse, delegelerimizin ve milletin iradesi yok sayılırsa bizim milletle beraber yürüdüğümüz her yol meşrudur ve güçlüdür demişti. Böylece yeni partiyi işaret etmişti. Ekrem İmamoğlu sadece işaret etmekle yetinmedi. Murat Sabuncu'nun yeni bir parti kurulursa bu daha çok bir demokrasi cephesi mi olur yoksa lider merkezli bir hareket mi sorusuna verdiği yanıtla yeni partinin çerçevesini de çizdi. İmamoğlu, Türkiye'deki bütün demokratların birleşmesi gerekiyor, Türkiye'nin doğusu batısı, kuzeyi güneyi, kırsalı kenti kapsayan bir yol gereklidir, millet yolu gösterir, partiler yolu çizer, liderler yolu yürür. Gücünü milletten alan, Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap verecek bir kadroya sahip olan ve güçlü bir liderlikle yol yürüyen bir hareket Türkiye'yi geleceğe taşıyabilir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'le birlikte başlattığımız değişim hareketinin özü budur. Değişmeyen tek şey değişimdir. Biz Türkiye'nin bütün demokratlarıyla birleşerek yol alacağız, kazanacağız ve milletimizi değişime kavuşturacağız dedi. Ekrem İmamoğlu eski ANAP'lı olduğu için ANAP'ın yeni sürümünü işaret etti. Meral Akşener de İyi Parti'yi kurarken benzer bir vaatle yola çıkmıştı ama başarılı olamadı. Meral Akşener'le merkez sağda denenen bu kez Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'yla merkez solda denenmek isteniyor. Meral tutmadı, size Ekrem verelim hesabı. Ama küçük bir sorun var. Özgür Özel bu role uygun bir siyasi profil değil. Özgür Özel birleştiren değil, bölen bir lider. En son çok yakışıksız bir dille CHP'nin basın danışmanı Atakan Sönmez'in devrimci bıyığına hakaret etti. Şimdi tekrar Özgür Özel'in açıklamalarına dönmek istiyorum. Bir yol haritaları var demiştim. Kurultay talepleri Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedildiği takdirde zaman kaybetmeden yeni parti için CHP ile köprüleri atacaklar. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne gazla polisle girerek büyük bir hata yaptı. Özgür Özel'e beklediği fırsatı altın tepsi içinde sundu. Özgür Özel, Yüksek Seçim Kurulu'nun red kararı ve ihraçları da gerekçe göstererek yeni parti için düğmeye basacak. Yeni partinin her şeyi hazır, sadece adının konulması gerekiyor. Özgür Özel ekibinin önemli isimlerinden Bülent Tezcan, kurultay çağrısı yapılmaması halinde mahkemeye başvuracaklarını ve çağrı heyeti talep edeceklerini açıkladı. Siz çağrı heyeti talep edecekseniz, Gürsel Tekin, İstanbul İl Başkanlığı'na çağrı heyeti olarak atandığında niye karşı çıktınız? Gürsel Tekin'e neden kayyum dediniz? Özgür Özel, Gürsel Tekin'le görüşürüm ama kayyumla görüşmem diyerek neden karşı çıktı? Buna benzer binlerce rahatsızlık, tutarsızlık örneği aktarılabilir. Ama başka bir gelişme var. Bülent Tezcan'ın bu açıklaması Özgür Özel ekibi içinde rahatsızlığa yol açtı. Dikkat ettiyseniz Bülent Tezcan'ın bu çıkışı benim yukarıda aktardığım kulis bilgileriyle de çelişiyor. Ama edindiğim bilgiye göre sadece benimle değil, Özgür Özel Ekrem İmamoğlu ikilisinin çizdiği yeni partinin yol haritasıyla da çelişiyor. Özgür Özel çağrı heyeti düşünmüyor, tam tersine ayrılıp yeni partiyle yollarına devam etmek için hazırlık yapıyor. Bu kulislerin arasına sıkıştırmış olacağım ama NATO toplantısı nedeniyle AK Parti'nin geleneksel yaz kampı öne çekildi ve yeri değiştirildi. AK Parti'nin yaz kampı 26-27-28 Haziran tarihleri arasında Sakarya Sapanca'da toplanacak. Peki gündem ne? Türkiye'nin gündemi konuşulacak. Ama bir nolu gündem ekonomi, iki nolu gündem ekonomi, üç nolu gündem ekonomi dersem şaşırmayın.
Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi'nin Özgür Özel Ekrem İmamoğlu Partisi'nin adı konuluyor başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Mustafa Armağan'ın Bıyığın Ne Suçu Var başlıklı makalesini sunuyorum. CHP Grup Başkanı Özgür Özel mitingde hızını alamayıp tarihe bir bıyık tartışması daha armağan etmiş oldu. Mutlak mutlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski basın danışmanı gazeteci Atakan Sönmez'i kastederek o iğrenç bıyıklı TGRT'ci sözüyle zengin ötekileştirme repertuarına yepyeni bir kategori ekledi. Erkek nüfusunun neredeyse yarısının bıyıklı olduğu bir ülkede ana muhalefet liderinin böyle pervasızca konuşulabilmesi, bu ülkede lider olamayız itirafının inkarı kabil olmayan bir misali olarak tarihe geçti. Özgür Özel'i televizyonda dinlerken aklıma 48 yıl öncesine ait şahsi bir hatıra geliverdi. Günün anlam ve önemine uygun olduğu için anlatayım size de. Yıl 1978 olmalı, yaşım 17 var yok. Bıyıklarım henüz terlemiş. Kendiliğinden uzuyor, ben de gelişmesine karışmıyordum. Meğer karışanlar olacakmış, nereden bileyim? Bir pazar günü rahmetli annemle Bursa'da solcuların kurtarılmış bölge ilan ettiği teleferik pazarına gitmiştik. Birden kalabalığın içerisinde 7-8 kişilik bir grubun etrafımda halkalandığını fark ettim. Nereye gitsem onlar da dönüyor, annemle aramızda adeta bir perde oluşturuyorlardı. Halkadan çıkmak istediğimde hemen o tarafa kayıyor, beni bırakmıyorlardı. Sarılmıştım, sanki oyun oynuyordum. Ne var ki oyunun ciddiyetini yaz günü koluna bir hırka almış 25-30 yaşlarındaki bir gencin böğrüme dayadığı metal nesneden anladım. Üzeri hırkayla örtülü olduğu için nesneyi görmedim ama bu soğuk metal besbelli bir tabancaydı. Ne kaçabiliyordum ne de annemin dehşete kapılmış gözlerinden dikkatimi alabiliyordum. Donup kalmış, ne yapacağımı şaşırmış vaziyetteydim. Elindeki metali böğrüme dayayan genç kulağıma eğildi ve sert bir sesle tehdit etti. Bir daha buralara geleyim deme. Eğer gelirsen bacaklarını kırarız. Bir daha seni buralarda görmeyelim. Tamam tamam deyip de halkanın lütfen açıldığı yerinden annemin yanına geçmiş ve apar topar pazar yerinden uzaklaşmıştık. Peki nereden tanımışlardı beni? İşinde gücünde biriydim. Emekçiydim sonra. İnşaatlarda marley döşemecisiydim. Etliye sütlüye karışmaz. Kitaplarımı okumaya çalışırdım. Akşam lisesine devam ediyordum. Bir de Osmanlıca öğrenmeye çalıştığımı hatırlıyorum. En affedilmez suçlarım bunlardı. Elimi yüzüme sürdüğüm anda fark ettim işlediğim cinayeti. Aklıma gelen yeni terlemiş bıyığımın dudaklarımın kenarlarından aşağı doğru sarkması geldi. O yıllarda bu bıyık tarzı ülkücü bıyığı diye bilinirdi. Solcuların bıyığı daha farklıydı ve Özgür Özel'in iğrenç dediği tipe daha yakındı. Müslüman ve muhafazakar camianın bıyıklarını ise badem bıyık tabir ederlerdi. Ülkücülüğe sempati duyuyordum elbette. Yıldırım semtindeki İmam Hatip öğretmeni Hüseyin Kurt Hoca'nın sahibi olduğu Ülkü Kitabevi'nin sıkı müdavimiydim. Ocağa da bir kere gitmiştim ama örgüt üyesi değildim. Yine de bıyığım beni ele vermişti. Adam o sıcak pazar yerinde tetiği çekmiş olsa düpedüz bıyığım yüzünden öldürülecektim Allahu Alem. Aradan neredeyse yarım asır geçti. 1978'de bıyık bir genci pazar yerinde ölüm tehdidiyle karşı karşıya bırakıyordu. 2026'da ise başka bir bıyık stili bir ana muhalefet partisinin lideri tarafından iğrenç diye küçümsenebiliyor. Peki bıyığın ne suçu var? Suç ne 1978'de ne de 2026'da. Suç bıyığı bahane eden zihniyette. Bıyık hala aynı bıyık. Sadece tehdit yöntemi değişti. Eskiden tabanca, şimdi kürsü ve ekran. Tarih tekerrürden ibaret değil belki ama bıyık hususunda tekerrür ediyor gibi. Yeni Akit gazetesinde Mustafa Armağan'ın Bıyığın Ne Suçu Var başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim gazetesi var. Takvim'de Ekrem Kızıltaş'ın Demeseydi İyiydi başlıklı makalesini sunuyorum.
Türkiye söz konusu olduğunda Batı medyasının bakış netliğinin yerini şaşılığın aldığı herkesin malumu. Zaman zaman şaşılığı da geçip körlük noktasına ulaşan bu tavrın temel sebebi Batılı medyanın sahibinin sesi olması. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Fransa, Avusturya, İspanya, Yunanistan, İsrail vesaire. Batılı ülkelerin yayın organlarında çıkan Türkiye ile ilgili haberlerin çoğu gerçeklerle tamamen alakasızken bunlara dayanarak yapılan yorumların tamamı da kasıtlı metinlerden oluşur. Temel olarak objektifliği esas almaları gereken Batılı medya organlarının debelendikleri rezilliğin en vahim tarafıysa burunlarından kıl aldırmaz tavırlarından zerre kadar taviz vermeyişleridir. Batı'nın menfaatlerini önceleyen ve buna yarayabileceklerini düşündükleri malzemeler bulmakta ya da oluşturmakta mahir kripto kimliklere ek olarak çeşitli şekillerde içimizden devşirdikleri ekiplerle çalışmak Batılı medya kuruluşlarının başlıca avantajı. Olmadığını iddia

Bazılarına sıkıcı gelebilecek bu girizgah, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığından uzaklaştırılan Özgür Özel'in ABD Newsweek dergisindeki yazısıyla ilgili. Seçilerek ya da hortumlanan kamu imkanlarıyla seçtirilerek bir ara ana muhalefet partisi genel başkanlığı yapan Özel'in makalesinin en sıkıntılı tarafı, Batı'yı, Batılı ülkeleri, Avrupa Birliği'ni ve NATO'yu merkeze alıp Türkiye ise sadece bir figüran rolü biçmiş olması. Makalesindeki bugün Türkiye'de yaşananlar sadece demokrasiyi önemseyenleri değil, aynı zamanda Avrupa'nın, NATO'nun, Karadeniz bölgesinin, Doğu Akdeniz'in ve Orta Doğu'nun uzun vadeli istikrarını önemseyenleri de endişelendirilmelidir cümlesi, Özgür Özel'in öncelikleri arasında ülkemizin kaçıncı sırada olduğunu sormayı gerekli kılıyor. Batı ile ilgili her konuda kompleksli tavırları hatırlandığı için uzaklaştırıldığı ana muhalefet liderliği koltuğuna tekrar uzanmaya çabalayan Özel'e İşte bunu demeyecektin demenin faydası yok ama demeseydi iyiydi. Takvim gazetesinde Ekrem Kızıltaş'ın Demeseydi iyiydi başlıklı makalesini sundum. Sırada Türkiye gazetesi var. Türkiye'de Sevil Nuriyeva'nın Siyaset ve Milli Duruş başlıklı makalesini sunuyorum. Yine konuları genel bir çerçevede ele almak istiyorum çünkü içinde bulunduğumuz dönemde dünya yeniden şekilleniyor. Savaşların, krizlerin ve jeopolitik hesaplaşmaların arkasındaki temel dinamik de bu küresel dönüşüm sürecidir. Böylesi bir dönemde Türkiye'nin iç dengelerini, siyaset yapma biçimini ve merkeze koyması gereken milli duruşu daha kapsamlı biçimde konuşmak zorundayız. Yaşanan hesaplaşma yalnızca küresel düzeyde değildir. Geçmiş yazılarımda bu konuya değinmiştim ancak artık bu meseleleri daha kapsamlı biçimde masaya yatırmamız gerektiği açıktır. Türkiye'nin iç siyasetini, siyasetçilerini, siyasi partilerini ve ortaya koydukları hedefleri yeniden tartışmak zorundayız. Çünkü dünyanın yeni bir doktrinal dönüşüm sürecine tabi tutulduğu ortadadır. Böyle bir dönemde devletlerin, ülkelerin ve toplumların şu soruyu kendilerine sorması gerekir. Bu değişime hazır mıyız? Dahası bu soruyu sormakla kalmayıp verilecek cevapları ve teklifleri de konuşmalıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türkiye Cumhuriyeti devlet aklının son yıllarda izlediği yöntemler aslında bize gidişatın yönünü göstermektedir. Dünya değişirken Türkiye'de ülke olarak, siyaset anlayışı olarak ve hedefleri bakımından kendisini yeni döneme uyarlamak durumundadır. Bu noktada üzerinde durulması gereken önemli kavramlardan biri de kızıl elmadır. Geçmişte ecdadımız bir hedef, bir ülkü ve bir ufuk birlikteliğinde bunu kızıl elma olarak tanımlıyordu. Peki bugün çocuklarımıza kızıl elmanın ne olduğu okullarda ne zaman anlatılacak? Zira anlatılmalıdır. Yeni Türkiye'nin ve yeni dünyanın şartlarına göre hazırlanacak nesiller yetiştirmek istiyorsak, onların kökleriyle daha güçlü bağlar kurmasını sağlamalıyız. Geleceğin dünyasında ayakta kalabilmek için milli hafızasına sadık nesillere ihtiyaç vardır. Bunu düşünürken bu ortamı oluşturacak siyaset aklını da güçlendirmek zorundayız. Belki biraz felsefi konuşuyor olabilirim ancak sağlam bir üst yapı kurabilmek için önce fikri ve zihinsel altyapıyı inşa etmek gerekir. Siyaset ve milli duruş başlığını açmamın sebebi de budur. Kızıl elma ufku ve ürküsü olmayan bir siyasetin Türkiye'yi yeni dünyanın şartlarına hazırlayabilmesi mümkün müdür? Çocuklara ve gelecek nesillere yeni Türkiye'yi anlatabilmek için önce onların milli bilinçle yetişmesi gerekir. Türkiye yeni dünya sistemine hazırlanıyor, üstelik bu kez masanın kenarında değil, güçlü ve etkili bir taraf olarak. Peki siyaseti belirleyen herkes bunun farkında mı? Parlamentodaki bütün partiler ve mensupları bu dönüşümün bilincinde mi? Muhalif partiler içerisinde gördüğümüz birçok örnek bu bilincin yeterince oluşmadığını gösteriyor. Detaylara girmeyeceğim ancak gördüğüm gerçek şudur. Türkiye öncelikle kendi iç dengesini kurmak ve sağlamlaştırmak zorundadır. Bu denge hayati önemdedir. Siyasi partiler kendi kızıl elmalarını belirlemez, bu bilinci siyasetin merkezine yerleştirmezse yeni Türkiye doktrinine nasıl uyum sağlayacaklar? Bugün yaşanan fikri çatışmaların temel sebep

sebeplerinden biri de budur. Kızıl elma ruhuna sahip olmayanlarla hayatını ve hedeflerini bu ülke üzerine kuranlar arasındaki anlamsız mücadeleler Türkiye'ye yalnızca zaman kaybettirir. Bu nedenle siyaset ve milli duruş birlikte değerlendirilmelidir. Bu anlayışı benimseyenlere alan açılmalı, destek verilmelidir. Siyaseti nitelikli, ufku olan ve kendi kızıl elması bulunan insanlar girmelidir. Türkiye Gazetesi'nde Sevin Nuriyeva'nın Siyaset ve Milli Duruş başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda Yücel Turan görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: TGRT FM.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 4, Sure, Ali İmran Suresi 133-165. Ayetler, sayfa 66-70.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Şiirlerle Menkıbeler. Abdullah-ı Ensari rahmetullahi aleyh. Seversen sevilirsin. Abdullah-ı Ensari, şanı büyük bir veli. Çehresi daim güleç, tatlıydı hem de dili. Bir gün cemaatine buyurdu: "Ey insanlar! Bilin ki her amelden ahirette hesap var. O gün bütün günahlar olur hep aşikare. Mahcubiyet çok olur, bulunmaz fakat çare. Dünya ve ahirette mahcup olmamak için af ve mağfiretini dileriz Rabbimizin. En çok affa kavuşan şu kullardır ki ama, affedici olurlar bu dünyada daima. Nitekim evliyadan bir büyük mübarek zat, bir günkü sohbetinde şöyle etti nasihat: nasıl davranmasını istersen Rabbin sana, sen dahi öyle davran onun mahluklarına. Sen kulları seversen, Allah da seni sever. Sen eğer affedersen, o da seni affeder. Sen iyilik edersen, iyilik görürsün hep. Zulmedersen, sen dahi olursun çok muazzep. Dünyada kaybedenler, ahirette kârdadır. Kazançlı olduğunu sanan da, ziyandadır. Bir zamanlar birisi duymuş ki filan yerde bir evliya kişi var, gitmiş onu görmeye. Demiş ki: ziyarete geldim ben Allah için. O veli buyurmuş ki: buyurun, şöyle geçin. Sonra namaz kılmışlar. O veli olmuş imam. Lakin şöyle geçirmiş kalbinden gelen adam: bu nasıl velidir ki tecvid bile bilmiyor, bir Fatiha'yı bile doğru okuyamıyor. İstemeden o evde mecbur olmuş kalmaya. Sabahleyin kalkınca çıkmış abdest almaya. Bakmış koca bir arslan, görünür hem dişleri. Korkusundan zor atmış kendisini içeri. Demiş ki: dışarıda bir arslan gördüm ki ben, bana saldıracaktı, zor kurtuldum elinden. O veli bir eline alarak bastonunu, dışarıya çıkarak azarlamış çok onu. Demiş: misafirimi sen ne hakla ey hayvan böyle korkutuyorsun, defol git buralardan. Hayvan boyun bükerek terk eylemiş o yeri. Dönüp o misafire şöyle demiş o veli: bizim Fatiha'mıza yanlış diyeceğine, kendi acizliğini düşün de gel kendine. Senin merak ettiğin veliler şöyledir bak. Onlar Hak Teâlâ'ya mutidir tam olarak. Kim İtaat ederse Rabbine tam ihlasla, onun mahluklarından bir zarar görmez asla. Arslan bana itaat ettiyse şudur sebep: ben Rabbimin emrine itaat ederim hep. Gayipten haber vermek bir hüner değil asla. Hüner İslamiyete tam uymaktır ihlasla.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, İslam alimlerinden Süleyman bin Ceza rahmetullahi teala aleyh Eyyüel Beled kitabında buyuruyor ki, evinden çıkarken Ayetel Kürsi oku. Zira her işinde muvaffak olur ve hayırlı işler başarırsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir kimse evinden çıkarken Ayetel Kürsi okursa Hak Teala 70 meleğe emreder. O kimse evine gelinceye kadar ona dua ile istiğfar ederler. Evine gelince de okursa iki Ayetel Kürsi arasındaki işlerin hayırlı olur ve fakirliğin önlenir. Önce sağ ayakkabını giy, sonra sol ayak ile evden, camiden çık buyuruyor Süleyman bin Ceza rahmetullahi teala aleyh.
0: Onu nasıl yapacağız? Yani sol ayakla evden çıkacağız, sağ, önce sağ ayağımızı giyeceğiz.
1: Şimdi eğer kapının dışındaysa ayakkabılar, sol ayakla çıkar, ayakkabının üstüne basarız veyahut da ucunu sokarız ayakkabının içerisine, öyle
0: tamamını
1: bekleriz.
0: Tamamını giymeyiz.
1: Ha, giymeyiz. Ondan sonra sağ ayağımıza önce giyeriz, sonra solu da giyeriz. Yani problem olmaz yani. Bizi çağırırsın, hallederiz ya.
0: Seni tutarız diyorsun. Ayakta kalabilmek için.
1: Şimdi bizim küçük torun var. Kucağıma alıyor, babası da giydiriyor. Diye.
0: Tamam, 12 oldu, güzel nizami. Ama insan alışınca şey oluyor.
1: Tabii.
0: Oluyor yani.
1: Zor. Bu şimdi hani bazılarına
0: okuyunca biraz zor gibi anlaşılıyor mu?
1: Zor gibi gelir. Mesela insanlar böyle uygun olmayan adetler, alışkanlıklar var. Zorlanıyor. Halbuki eğer uygun değilse İslamiyet'e o alışkanlığı, ya bu bizim oralarda adettir, ya bizim oraları bırak, Allah-u Teala neyi buyurdu, Allah-u Teala Resulü nasıl gösterdi, biz ona uyduracağız kendimizi. Mesela ben bir şeyi çok merak ederdim. Neyi merak ederdim? Eshab-ı kiram aleyhimdan efendilerimiz peygamberlerden sonra insanların en üstünü oldular. Tamam, peygamber efendimizi bizzat görmeleri çok büyük nimet, büyük devlet, büyük şeref, büyük ihsan kendileri için. Evet. Amenna da bunlar hiçbir şey yapmamışlar mı? Yapmışlar. Ne yapmışlar? Şimdi bilgisayar olduğu için Mustafa abi, onu rahatla o misali verebiliyoruz. Şimdi bilgisayarın diyelim ki hard diskini, ana hafızasını önce tamamen siliyorsun. Orada ne var ne yok hepsini temizliyorsun. Ondan sonra yeniden formatlayıp yeni bilgi yüklüyorsun. İşte Eshab-ı Kiram daha önceki, efendim bu bizim adetimizdi, bu bizim oralarda inançtı, bunu yapmayınca insanlar bize kim gözle bakar, kötü gözle bakardı, insanlar dedikodu edebilirdi, bunu nasıl yapabilirsin, bunu nasıl giyebilirsin, nasıl söyleyebilirsin, nasıl oturabilirsin şeylerini sildirer attılar. İslamiyet nasıl konuşulacak, nasıl oturulacak, nasıl yatılacak, nasıl yolda yürülecek, insanlara nasıl konuşulacak, bu formata göre hayatlarını dizayn ettiler. On sana ki insanlar baktılar ki ya bunlar farklı. Tabii farklı. Çünkü öbürlerin uyduruk adetleriyle bir alakalar kalmadı ki bunların. Şimdi mesela Müslüman oluyorsun o adetlerle. Mesela şeyde benim dikkatimi çekmişti Mustafa abi. Sıbbin Harbi. Bir tane de Ankara Savaşı. Şimdi bu iki savaşta iki tarafta Müslüman. Birisinde iki tarafta Eshab-ı Kiram. Öbürüsünde iki tarafta da Ehl-i Sünnet. Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye arasında Sıbbin Muharebesi meydana geldi. Şimdi birçok kimse de aynı şekilde vefat etti. Ve sonra gelen Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki bu Sıbbin Muharebesi muhakkak olması lazımdı. Muhakkak olması lazımdı. Ya onu ben okuyunca Allah Allah, niye olması lazım ya? Ya bir sürü de insan ölüyor. Tabii ölenler eceliyle ölür. Ecelleri o şekilde gelmişti. İman olanlar şehit gitti. Şimdi ilk Müslümanlar işte hemen kendilerini değiştiriyorlardı. Format yapıyordu ama Hazreti Ali radıyallahu teala zamanına gelinceye kadar Müslüman coğrafyası ta Maveraün Nehre. Öbür tarafta da Kuzey Afrika'ya geçişe beni tarağa kadar uzandı. Orta Doğu çıktı Maveraün Nehre. Yani Semerkant, Buhara, İran. Yeni böyle Mecusi, Putperest binin Müslüman olanlar var. Bunlar da Müslüman olduk diyorlar. Müslüman olduk diyorlar ama önceki adetlerini, inançlarını terk etmediler bunlar. Yani herkesin karnı şiş. Patlayacak. Sıtvin Harbi bunu patlattı. Peki nasıl iyi oldu? O zamana kadar aynı şekilde şeyde Ehl-i Sünnet alimleri, yani Eshab-ı Kiram zaten fırsat bulamadı da tabi'in dönemindekiler, İmam Hasan ve Hanif Hazretleri hemen kağıt kaleme sarıldılar. İslamiyet'in hükümlerini tedvin ettiler. Fıkıh bilgileri, akaid bilgileri, bunların hepsini takır takır takır takır yazıp aynı şekilde yanlış olanlara cevaplar verdiler. Böylece İslamiyet'in ayakta kalmasına sebep oldu. Yani onun olması lazım. On sonra geç öbürüsü.
0: Ankara Savaşı.
1: Ankara Savaşı. Osmanlı ile Timur Han. Yıldırım Beyazıt'la Timur Han. Bunun ikisi de Ehl-i Sünnet. İkisi de Müslüman. İkisi de Mücahit. Allah razı olsun. Bakma sen Timur Han hakkında aynı şekilde topal Timur'du falan filan diye bu TC tarihinde yazanların söylediklerine falan. Çünkü Timur Han da Ehl-i Sünnet'tir. Ehl-i Sünnet. Peki niye geldi? Belki kendisi bilmiyordur niye geldiğini. Çünkü onun içinde de onun ordusunda da evliya vardı. Hatta o zamanda Timur Han Osmanlı coğrafyasına gelip Osmanlı'yı yendikten sonra onun ordusunda o asrın kutlu Seyyid Emir Sultan Hazretleri de Yıldırım Beyazıt Han'ın damadı ve Osmanlı tarafında. Bu ikisi de birbirini biliyor. Yani bu taraftakiler Emir Sultan Hazretleri'ne gidiyorlar. Diyorlar ki efendim siz evlad-ı rasulsünüz ve alim bir zatsınız, evliyasınız. Yani Timur Han da Ehl-i Sünnet itikadında alimleri ve evliyayı reddetmiyor. Yani tavassut etseniz de çok sıkıldık yani şey olsa falan. O da tutuyor. O Timur Han ordusunun içerisinde bir demirci varmış. Kutup oymuş. Ona mektup yazıyor. Diyor ki insanlar geldi bana böyle böyle sıkıntılarını bildirdiler. Mektubu okuyan o demirci rahmetullahi aleyh emirin emri emirin ricası buyuruyor. Emirin emir sultan diye biliniyor. Emirin ricası bizim için emirdir. Gidiyoruz diyor. O anda Timur Han da emir veriyor. Dönüyoruz diye. Yani ordunun ruhu o. O gidiyoruz deyince aynı şekilde zahir emir verdi gidiyoruz diye. Dolayısıyla peki niye vuruştular? Hatta daha önce bu Profesör Doktor Mehmet Yücel Bey vardı. Arkadaşlardan Allah-u Teala razı olsun. Vefat etti. O bizzat dedi ki ben dedi Süleyman Kütüphanesi'nde gördüm dedi. Timur Han'ın mektuplarını. Öyle dedi agresif mektuplar değil dedi. Yaşça dedi Yıldırım Beyazıt Han'dan büyük. Bak diyor baba oğul gibi davranalım. Aramızda fitneciler var. Bizi birbirimize karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Yapmayalım, etmeyelim diye dedi. Böyle nasihatları var dedi. Ben okudum dedi. Böyle edepsizce, terbiyesizce bir ifadesi yok dedi mektupta. Nasihat bari dedi. Baba nasihati dedi. Peki niye vuruştular? Damadı Emir Sultan da aynı şekilde devreye giriyor. Hem kayınbabası hem sultan. Yıldırım Beyazıt Han'a diyor ki efendim diyor hani karşı tarafta Müslüman, Ehl-i Sünnet. Diyor ki emirim elimde değildi diyor. Elimde değil. Ya o iş olacak. Peki niye olacak? Meğer bu Rafiziler ve Şiiler gizli bir şekilde Osmanlı Devleti yükselişe geçince saraya kadar sızmışlar. Temizlenmesi lazım. Temizlenmesi lazım. Çünkü Allah-u Teala Osmanlılara 600 sene din-i İslam'ın yayılması, bekçiliğini yapma vazifesi verecek. Temel sağlam değilse o 3-5 sene sonra yıkılır gider. Bir işe yaramaz. Hatta şehzadelere bile sirayet ettiği söyleniyor. Bunun için en küçük şehzadeyi kaçırmış devlet aklı Osmanlı. Geriye çektiler. Ondan sonra oturdu Osmanlı devlet erkanı. Devletin temellerini sağlam attılar. Ondan sonra Osmanlı yükselmeye başladı. Dolayısıyla yani İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatında el hayru fîmâ vakâ. Bu hadis-i şerif diye naklediliyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri de el hayru fîmâ sana Allah-u Teâlâ. Bunu da naklediyor. O hadis-i şerif mi değil mi bilmiyorum ama el hayru fîmâ sana Allah-u Teâlâ. Allah-u Teâlâ yaptığında, Allah-u Teâlâ yarattığında veya vaki olanda hayır vardır.
0: Hayır vardır.
1: Dolayısıyla Ehl-i Sünnet alimleri o firasetleriyle kalpleri aynı şekilde nurlu olması sebebiyle hadiselerin Allah-u Teala'nın iradesiyle hangi sebep ve illetlerle meydana geldiğini çok iyi teşhis etmişler ve koymuşlar. Ve ondan sonra da ona göre hareket etmişler. Konuyu nereden çıkarmıştık? Buraya kadar geliş sebebi neydi? Başlangıcını unuttum ben.
0: Başlangıcını ben de unuttum.
1: Yapmaya.
0: Evet. Ben de size yaklaştım hocam yaş olarak.
1: Neyse, neyse. Demek ki bunlar söylenmesi yani, gerekiyormuş.
0: Yani aslında başlangıcı şeydi. Yani Peygamber Efendimiz'in yaptıklarını yapmak, beğenmek. Aha. Yani ayakkabıyla, sağ ayakla giymek falan diye bahsetmiştik.
1: Aha, ya. Hadis-i şeriften kaynaklandı. Evet. İslam ahlakında Hüccetül İslam ilmihali kısmında Süleyman Mücezzi Hazretleri naklediği hadis-i şeriften hani bu nasıl olacaktı falan filan. Dolayısıyla hani insan onun için senin efendim rahmetullahi aleyh kitap okuyor. Ya şu İslam ahlakını okusan o Hüccetül İslam ilmihali kısmını ya yatağa nasıl yatacaksın, nasıl kalkacaksın, ondan sonra ne bileyim heleğe nasıl gideceksin, nasıl çıkacaksın, abdest nasıl alacaksın, abdestler hangi dualar okuyacaksın, evden nasıl çıkacaksın, evden çıkınca neler okuyacaksın, hepsi yazılı. Evim ne yapacağım ne edeceğim, ya oku kitabı. Kitap okuyunca mesele bitiyor. Zaten burada yazılı olanlarla meşgul olunca ya karşılaşsak mesela Mustafa Bey'e nasılsın falan demeye fırsatın olmuyor. Hatta ben ilk onu müstakil yayınlamışlardı. Sen o zaman küçüktün belki de ama tek kitap halinde Hüccetül İslam diye. Evet. Ey oğul ilmari diye.
0: Hatırlıyorum o kitabı.
1: Hatırlıyoruz maşallah. Onu ben ilk okuduğumda bitirdim. O zaman gönlüme gelen rahat söylüyor bana. Dedim bu zat dedim konuşmaya fırsat vermiyor. Seni yatağından bir kaldırıyor. Yataktan kalkarken sağ tarafından kalk şunu oku. Helaya girmeden önce bunu oku. Helaya da fazla eğlenme. Helaya da aynı şekilde taharetlenirken bunlara dikkat et. Çıkınca şunu oku. İşte abdest almaya giderken böyle yap. Ondan sonra elbiseni giyerken işte şöyle giy. Ayakta işte şalvarını pantolonunu giyme. Oturarak giy. Gömleğini böyle yap. Sağdan başla. Sonra git besmeleyle sofrana otur. Tuzla başla, tuzla bitir, elini yıka, duanı yap, önce duanı yap, sonra elini yıka, sonra evden çıkarken ya Rabbi çoluk çocuğumun nafakasını temin etmek, senin kullarına yardım etmek, dini İslam'a hizmet etmek niyetiyle diyerek işte o hadis-i şerifte bildirildiği şekilde sol ayakla çık, sağ ayakla giy, ondan sonra da niyetini de düzeltin, hemen başla ayetel kürsi okumaya. Geçenlerde bir şey söylediler, adam bir tanesi oturmuş, ya kadın dediler ya bir araştırma yapmış. Diyor ki yani ayet-el kürsi okuyunca bizim görmediğimiz yani bunu şeylerle tespit edebiliyorlarmış. Ben bir yerde de okumuştum. Abdestiyle abdestin arasında belli sinyaller var. Onlar şey yapınca falan. Bunun da şeyde ayet-el kürsiyi anlatan da şeyi diyor ki ayet-el kürsiyi okuyan bir kimse bu zamanda işte yiyeceklerin genleriyle oynadılar. Ondan sonra atmosferde bazı şeyler yaptılar. Buradan gelen zararlı şeylere karşı bu ayet-el kürsi korur. Cinlere karşı da korur. Hatta onu hatırlayınca ben şeyi hatırladım. Biraz vaktimi alacaksın ama kusura bakma.
0: Estağfurullah.
1: İmam-ı Rabbani Kudüs'ü Sözleri bir gün böyle camdan bakıyormuş falan. Bakmış sokaktan birisi geçiyor falan. Gülmüş. Hanım gelmiş demiş ki efendim demiş, ne oldu? Demiş bu evden çıkarken demiş ayet-el kürsi okumuş şu adam. Nereden anladınız diyor. Şeytan önünden geldi giremedi. Arkasından denedip giremedi. Sağından solundan giremedi. Çünkü ayet-el kürsi okuyunca bizim görmediğimiz bir fanus meydana geliyormuş insanın etrafında.
0: Korumaya, kalkan.
1: Koruma, kalkan. Fakat cin ve şeytan bunu delip geçemiyor. Cin ve şeytan bunu delip geçemiyor. Ve bu araştırmacı diyor ki bunu gün ortasında da okusan hatta orada hadis-i şerifte buyuruyor ya eve gelince de ayet-el kürsi okusan o kalkanı devamlı surette muhafaza ediyorsun. Gelen zararlı şeylerden aynı şekilde seni koruyor. Peki bu şekilde ayet-el kürsi okumak ondan sonra sokağa çıkınca şey yapınca bildirilen o Hüccetül İslam ilmihalinde bildirilen dualar okumuş olsan o zaman gıybete fırsat kalmaz. Ondan sonra dedikoduya fırsat kalmaz. Kavgaya fırsat kalmaz değil mi?
0: Evet.
1: Hatta birisi mesela diyelim ki arabayla gidiyorsun sen ayet-el kürsi okuyordun bunun diye önünden geçti falan. Öfkelenmezsin bile. Allah-u Teala akıl versin dersin o kadar yani. Yoksa öbür türlü vay benim önüme benim gibi adamın önüne ha nasıl geçer bu falan. Orada Allah korusun.
0: Ondan sonra kavga.
1: Ondan sonra kavga. Onun için Allah-u Teala kitapları okuyup onlara göre amel etmemizi nasip etsin inşallah.
0: Hocam, biraz cevap verdiniz ama bununla ilgili bir şey daha soracağım. Biraz sonra inşallah ikinci bölümde.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, Kabe yerine Horasan'a gitmek. Okyanusun ortasındayken karayı bulmak çok zordur. Hele bir de yanlış yol gösterenler çoksa insan mahvolur. Ehl-i Sünnet alimleri bizi öyle bir yola sokmuş ki, nefsimize ve şeytana uyup bu yoldan ayrılmazsak salimen karaya çıkarız. Peygamber Efendimiz, ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan biri kurtulacak, 72'si cehenneme gidecektir buyuruyor. Hangi konuda olursa olsun birinin sözüne kanarak bu yoldan ayrılırsak felaket olur. Hacca gitmek için yola çıkan bir adam, yolu yanlış birine sorup onun sözüne inanarak Kabe yerine Horasan'a gitmiş. Oradakiler burası Horasan deyince adam tam ters istikamete yürüdüğünü anlamış ama ne Kabe'ye gidecek takati ne de ömrü kalmış. Burada Kabe mecazidir. Allahü Teala'nın rızası demektir. İnsan sokakta rast geldiği bir adama Allahü Teala'nın rızası nerede diye sorar mı? Ahir zaman çok tehlikeli bir zamandır. Ehliyetsiz kişilere sorarak, bunlara inanarak hareket edenler, bu kişilerle beraber cehenneme gidecektir. Ufak bir rüzgarda sönebilecek bir mum ışığı gibi olan imanımızın devamı için çok dikkat etmeliyiz. Bir yerimiz ağrısa, 3 günlük dünyada rahat yaşamak maksadıyla tedavi edici ilacı bulmak için sayısız doktora gidiyoruz. Halbuki sonsuz hayat için daha dikkatli olmak gerekir. Allahü Teala'nın rızasına giden doğru yolu bulunca, aklı bırakıp o yola tabi olmak lazımdır. Evet, doğruyu bulana, hakikati görene kadar akıl lazımdır. Fakat doğruyu bulduktan sonra hala akla tabi olmak, kendi nefsine uymaktır. Eğer akılla hareket edilmesi gerekseydi, peygamberlerin gelmesine gerek kalmazdı. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, hocama kavuşunca aklımı bırakıp kurtuldum buyuruyor. Dini öğretecek kişinin icazetli Allah adamı olması lazımdır. Böyle bir Allah adamı ihlaslı olup dünya peşinde koşmayan alimdir. Allah adamı olmayan birine sorularak yapılan işler, yanlış ilaç almış hastanın haline benzer. O yanlış ilacı içtikçe hastalığı daha çok artar. Allahü Teala çok merhametli olduğu için danışılacak Allah adamları yaratmıştır. Onlara danışmalı, danıştıktan sonra da artık kendi aklımızla hareket etmemiz yanlış olur. Cahiller ölüyü diriltip mezardan çıkarmayı büyük keramet sanır. Evliya zatlarsa ölü kalpleri diriltmeye, yani insanları kâfirlikten kurtarmaya ve hasta ruhları tedavi etmeye önem verir. Hacı Muhammed Parisa Hazretleri buyuruyor ki, insanların çoğu ölüleri dirilteni büyük bilir. Allahü Teala'ya yakın olanlar bunu yapmak istemeyip ölü ruhları diriltmişler, talebenin ölü kalplerini diriltmeye çalışmışlardır. Doğrusu da kalpleri ve ruhları diriltmek yanında mezardaki ölüleri diriltmenin hiç kıymeti yoktur. Hatta abes, yani faydasız şeyle vakit kaybetmek olur. Çünkü ölüyü diriltmek ona birkaç günlük ömür kazandırır. Kalplerin diriltilmesi ise sonsuz cennet hayatına kavuşturur. Zaten Allahü Teala'ya yakın olanların vücutları keramettir. İnsanları Allahü Teala'ya davet etmeleri Allahü Teala'nın rahmetlerinden bir rahmettir. Ölü kalpleri diriltmesi harikaların en büyüğüdür. İnsanların selameti onların varlığıyladır. Mahlukların en kıymetlisi onlardır. Onların sözleri şifadır. Allahü Teala'nın ihsanları onların bulunduğu yerden eksik olmaz. Yanlarında bulunanların sonu kötü olmaz. Onları tanıyanlar mahrum kalmaz. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, o büyükleri yalancılardan ayıran farkların en açığı, yanlarında bulunanların kalplerinde Allahü Teala'nın korkusu ve sevgisi hasıl olmasıdır ve başka şeylerden soğumalarıdır. Evliya zatla münasebeti olanlarda bu alametler hasıl olur. O halde hakiki bir mürşid-i kamille sahtesi arasında iki fark vardır. 1. Hakiki bir mürşid-i kamil insanları kendisine değil İslamiyet'e çağırır. Kendisinin mürşid-i kamil olduğundan bahsetmeye de ihtiyaç duymaz. Peygamber Efendimiz'i, Kur'an-ı Kerim'i yani İslamiyet'i anlatmak varken bir kimsenin kendinden bahsetmesi, kendine ait bir şeyle ortaya çıkması sahtekarlık olur. 2. Hakiki bir mürşid-i kamille beraber olanların kalplerine mutlaka Allah sevgisi ve Allah korkusu gelir. Dünyaya karşı soğukluk, ahirete karşı sıcaklık hisseder. Bu iki vasıf bulunmayan kimsenin mürşid-i kamil olmadığı anlaşılır.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Az önceki konuda anlattınız ama şöyle söyleyenler de çıkabilir. Yani tamam, Müslüman'ın evinden çıkarken sol ayakla çıkılır ama sağ ayakkabı giyilir. Bunun için işte sol ayağını koyarsın ayakkabının içine, sağı giyersin. Ne yani, bu çok basit bir şey değil mi? Bunu biz yapsak ne olur, yapmasak ne olur?
2: Tabii, basit bir şey. Çok basit.
1: Yani teferruat.
2: Tabii teferruat. Tabii teferruat. Adamlar sol elle yemeği Avrupa medeniyeti diye takdim ettiler. Buna teferruat gözüyle bakmadılar bile. Hatta sol eliyle yemeyen, sağ eline bıçağı, sol eline aynı şekilde çatalı almayana
1: gerici dediler.
2: Gerici dediler, yobaz dediler.
1: Hatta zorladılar bazı yerlerde.
2: Zorladılar. Zorladılar. Allah-u Teala bir kimsenin basit gibi görülen bütün hareketleri dahil olmak üzere, komple yani olduğu gibi, helaya girip çıkmasına varıncaya kadar, yatıncaya kadar nasıl hareket etmesi lazım dediğini peygamberler vasıtasıyla bildiriyor. Ana hatları kitaplarında bildiriyor. Ana hatları. Ama teferruatlarını o peygamberin tatbikatı ve yaşayışıyla. Peygamber filmde buyuruyor. Sağ elle yiyin, sağ elle için. Çünkü şeytan sol elle yer ve içer. Hayırlı işlere sağdan başlayın. Hayırlı işlere sağdan başlayın. Şimdi Müslümanın ev mescit gibidir. Sağ ayakla girilir camiye de, sol ayakla çıkılır. Mescit gibi, cami gibi olduğu için de çıkarken de aynı şekilde
1: solla çıkılır.
2: Solla çıkılır.
1: Girerken sağla çıkılır.
2: Girerken sağla. Helaya solla girilir, sağla çıkılır. Bu İslamiyet'in bildirmiş olduğu bir kaide. Peki efendim, buna dikkat etmesin olur. Ha, dikkat etmesin. Teferruat gibi gözüküyor bu. Mesela şöyle sıralım. Farz, vacip, mevket sünnet, gayri mevket sünnet, müstahap, mendup. Ya mendup yapmasak ne olur? Ceza gelmez. Müstahap bu yapmasak ne olur? Ceza gelmez. Sevabından mahrum olsun. Ondan sonra ya gayri mevket sünnet ya. Bunu da yapmasak ahirete sorulmaz. Mevket sünnet de sorulmaz. Ne sorun vacibi? Ben onları yapayım sadece. Ehl-i talimler buyuruyor ki sen mendup ve müstahabı terk edince yavaş yavaş aynı şekilde bunlar böyle gelir sonra vacibi farzı terk edersin. Yani bu bir binadır. Binanın temelindeki taşlardan yavaş yavaş oynamaya başlarsan o bina yıkılır buyuruyor. O bina yıkılır. Bu bütündür. Burası bütündür. Dolayısıyla bütün olması gerekir. Senin Müslüman görünebilmen için o ufak tefek dediğin şeylerde bir ayrıntıdır o. Ya Türkiye'de aynı şekilde efendim işte köpek bundan evvel Ahmet Bey'e girmez. Bunu söyleyen Allah Teala'nın Habibi, elçisi Muhammed Aleyhisselam. Köpeği de yaratan Cenab-ı Hak. Değil mi?
1: Evet. Meleği de yaratan.
2: Meleği de yaratan Allah Teala. Melek mesela la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim okunan, 100 defa 200 defa okunan yere dadanan cin bile defolur gider buyuruluyor. Şimdi köpek nasıl bir aynı şekilde şey yayınlıyor, sinyal yayınlıyor ki o rahmet meleği oraya giremiyor. Cünüp kimseden nasıl bir aynı şekilde radyosu veya buna benzer bir şey yayınlanıyor ki rahmet meleği oraya giremiyor. İnsan veya hayvan resmi bulunan yerde o resimler nasıl bir dalga boyu yayınlıyor ki rahmet meleği oraya giremiyor. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim okunduğu zaman cin ateşten yaratılmıştır ama la havlenin meydana getirmiş olduğu o dalga boyu onu ittiriyor oradan, kaçıyor oradan. Ayetel Kürsi evden çıkınca okuyunca o Ayetel Kürsi'de meydana gelen dalga boyu cinlerin ve şeytanın sana yanaşmasına mani oluyor. Dolayısıyla teferruat gibi gördüğün şeyleri terk ettiğin zaman bunların hepsini terk edersin. Ondan sonra da aynı şekilde şeytanın ve nefsin oyuncağı haline gelirsin. Dolayısıyla hareketlerinde de yemende, içmende, oturmanda, kalkmanda mesela kitaplarda anlatılıyor. Efendim işte ayaklarımı ben bu tarafa uzatamaz mıyım? Yani nereye düşünmüşler? Mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala an hazretleri hocası Hammad rahmetullahi aleyh hazretlerinin yani 7 sokak öbür tarafta hocasının evi. O tarafa ayağını uzatmıyor. Ya orası kıble değil. Değil doğru. Ama kıblenin ehemmiyetini ondan öğrendi. Dolayısıyla ona bile riayet etmişler mi? Mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife hazretlerinin talebeleri. İmam Muhammed Şeybani, İmam Ebu Yusuf, İmam Züfer. İmam Züfer Hazretleri'nin iştihadı hep üçüncü noktada kalmış. Üçüncü sırada kalmış. Halbuki diğer o ikisinden daha ilerideymiş. İlim itibari şey itibariyle. Peki niye onu üçüncü sıraya, niye o üçüncü sıraya düşmüş? Kitaplarda enteresan bir şey anlatılıyor. Bir gün İmam Züfer Hazretleri abdest alıyormuş. Bakmış yani bahçede veya dışarıda bakmış hocası geliyor. O anda tereddüt geçirmiş. Abdesti bırakayım hocam mı karşılayayım, abdeste devam mı edeyim diye. O tereddüt onu üçüncü sıraya düşürmüş. Halbuki abdest almasını öğreten İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri yani hocasıydı. O edebi gözetmesi lazımdı. Diyeceksin efendim Eshab-ı Kiram. Bakıyor onların mürşidi de, peygamberi de, mürşidi de, rehberi de, her şeyi peygamber efendimizdi. Bakıyor peygamber efendimiz nasıl yapıyor? Böyle tak diye atıyor hemen onu. Efendim işte anası babası bilmem kabilesi düşman olacak. Hiç gözünün yaşına bakmıyor. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu teala hazretleri. Bir elin tek ev. Nazende yetişmiş. Edebiyatta da aynı şekilde zirveye tırmanmış. Arap dili ve edebiyatında da. Zirveye tırmanmış. Bir eli yağda bir eli balda. Böyle yetişmiş. Bunu sıkı sıkı tembih etmişler. Demişler ki sakın ha. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir çarşı, pazar, panayırlarda insanların bulunduğu yerde ayet-i kerimeler okuyor. Diyor ki o diyor bir şeyler söylüyor, bir şeyler okuyor diyor. Herkes onun cazibesine kapılıyor. Seni de etkileyebilir falan. Bir gün kendi kendine diyor ki ya diyor ben diyor Arap dili ve edebiyatını iyi biliyorum. Gideyim bakayım diyor. Gidiyor tabi Arap dili ve edebiyatını belaat ve saati bildiği için bakıyor ki ana insan söyleyemez böyle bir cümle. Hayran kalıyor. Ve kalbi değişiyor, iman ediyor. İman edince daha önce itibar gören, mazende bir şekilde şey itibar gören herkes ancak tukaka yapıyorlar. Hatta elini ayağını bağlıyorlar. Ne bileyim bodruma kapatıyorlar. İşkenceyi yapıyorlar.
1: Anası kendi diyor, ailesi yapıyor.
2: Kendi ailesi hem de. Anası diyor ki bak diyor bugünden itibaren bir daha yemeyeceğim içmeyeceğim. Fakat Mustafa Bey çok enteresan. Şimdiki insanları yemeyeceğim içmeyeceğim falan hepsi hikaye. Tamam mı? Açlık grevi yapıyorum falan filan hepsi hikaye.
1: İki gün sonra bozuyorlar.
2: O zaman bunlar putperest olduğu halde ağızlarına çıkan sözü tutuyorlar. Mert insanlarmış yani. Yapamayacağı şeyi söylemiyor. Kadın birinci gün yemiyor, ikinci gün yemiyor, üçüncü gün bakıyor ki annesi şey yapacak. Diyor ki bak anneciğim diyor. Bak diyor. Senin diyor bin tane canın olsa her gün gözümün önünde her birini birer versen bilesin ki ben Muhammed Aleyhisselam vasıtasıyla gelen bu dinden dönmeyeceğim. Bu Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh Uhud şehitliğine metfun. Uhud harbine giderken Peygamber Efendimiz buna sancağı vermişti. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh. İlk sancaktar. Bir ara Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakıyor ki Mus'ab bin Umeyr'in elinde sancak böyle aşağı iner gibi olmuş falan sesleniyor. Ya Mus'ab diyor yukarı çıkar yukarı yani.
1: Yukarı kaldır.
2: Sancağı tutan dönüyor. Diyor ki ben Mus'ab değilim. Ama Mus'ab bin Umeyr'e aynı benziyor. Kimsin diyor. Ben diyor işte falan kattaki meleklerden falanım. Mus'ab şehit oldu. Allah Teala bana emretti Mus'ab'ın şekline git. Habibimin sancağı yere düşmesin sen tut dedi. Ben tutuyorum diyor. Ben meleğim diyor. Sonra Mus'ab bin Umeyr savaştan sonra bakıyor. Her tarafı kan revanç host host içerisinde Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine başında ağlıyor. Çok nazende yetişti. Bir eli yağda bir eli balda idi. Ama Allah talendiğinde şeyinde vazgeçmedi. Vazgeçmedi. Yani o zenginliği, o şeyin hepsini reddetti. Anası baba, anası dedi ki bak dedi, açlık grevine giriyorum. Dedi hayır. Ben dönmem bundan dedi. Ben dönmem bundan dedi. E şimdi ya şimdi ayıp olur amcaoğlu şimdi falan, ya şimdi meslek olmaz, adamın eline bir meslek de olmaz falan filan, başlıyorsun kıvırmaya arkadaşım. Din gayret diye bir şey kalmamış ki. Bunun için teferruat gibi gördüğün şeyleri, teferruat gibi gördüğün şeyleri bizden çok şey alıp götürüyor yapılmadığı zaman. Şeyde hani kitaplarda hepsi yazılmış da mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh böyle talebelerine sohbetlerinde falan hep anlatmışlar. Emer abilerden naklediyorlardı. Şimdi daha önce bidat zulmeti vardı. İmam Rabbani Hazretleri yazdı işte bidatlar her tarafı sardı diye. Seyyid Abdülhakim Arbasi Hazretleri de anlattı ki buyuruyorlar Hüseyin Hilmi Efendi. Kardeşim o zaman bidat vardı. Şimdi bidatla beraber esas küfür zulmeti yeryüzüne yayıldı. Hatta bir gün o işte Yuvşa Tepesi denilen yer Boğaz'da, onun eteklerinde orada giderlermiş talebeleriyle, bazen denize de girerlermiş.
1: Sohbet ederlermiş
2: orada. İşte göstermiş bir gün Seyyid Abdülhakim Arbasi Hazretleri. Deniz. Küfür böyle.
1: Denizi gösteriyorlar.
2: Küfür böyle akıyor buyurmuşlar. İstanbul Boğazı gibi. Müslüman da buyurmuşlar saman çöpü gibi. Demiş bu akıntı nasıl durdu diyebilecek ki. Mümkün değil. Hani siz biraz önce o sohbetten naklettiniz ya. Evet. İşte böyle bir saat bulursa o sohbette anlatılan bir rehber, bir mürşid-i kamil veya bir kitabını bulursan. Orada misal vermişler. Bu saman çöpü bir kaya kovuğuna veya da bir ağaç kovuğuna yapışıp kalırsa akıntıdan kendisini kurtarır. Bugün de bu büyüklerin aynı şekilde bu kitaplarına hayattayken yanlarına yaklaşır ve onlar o gözle bakarsan kurtulma ümidin vardır. Yoksa akıntı seni sürükler götürür. Ve bir de dinle hiç alakası olmayan, kimselerin arasında doğup büyüyen falan manasız gelir bazı şeyler. Ama bugün mesela İslamiyet üzerinde araştırma yapanlar yabancılar da var. Yani Müslümanlar mesela suyla abdest alıyor diyor. Bunun ne faydalar var? Araştırmışlar adamlar. Yani bunları o andaki abdestsiz haldeki vücudun yayınladığı dalga boyuyla abdest aldıktan sonraki yayınladığı dalga boyunu ölçen alet edevatlar varmış, onlar yapmışlar. Adam bunlar üzerinde çalışıyor. Abdest yapıldığı zaman diyor bu insan pozitif oluyor diyor. Öbürsü negatif oluyor. Ya bırak aynı şekilde adam gusül almıyor. Bir kere şeyde gusül gerektiren o hal, yani vücudun tamamı böyle titriyor, şey yapıyor. O anda derideki delikler kapanıyormuş. Bilmem ne elektriği yüklüyor vücuda. Gusül abdesti almak suretiyle o delikler açılıyor. O elektrik yükü de aynı şekilde senin vücudundan atılmış oluyor deniyor. Ha mesela şeyde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kitaplarında yazmışlar. Abdestin, gusülün, orucun bu insana paylaşmış sağladığı maddi faydaları anlatmak, söylemek, bilmek faydalı mıdır? Faydalıdır. Ancak bir tehlikesine işaret çekiyorlar. Ha, oruç tutunca böyle sağlıklı med oruç tutayım. Olmadı. Buyuruyorlar. Rabbimin emri olduğu için tutuyorum. Abdestin böyle bak. Rabbimin emri olduğu için alıyorum. Gusülde böyle faydalı. Rabbimin emri olduğu için. Ondan sonra o faydaların hepsine kavuşuyorsun zaten. Emer abiler anlattılar. Amerika'da buyurdular. Yapılan bir araştırmada insanlara faydalı olan bir kimse. Onlara yemek

0: bir araya gelip dedikodu yapacak, kıybetecek zamanı yok. Yok ki. Çünkü akşama kadar tarlada, akşam eve gelince hayvanlar var, onlarla şey yapıyorsun falan. O hayvanlar da mesela koyunlar, keçiler yavru yapıyorlar. On sene inek varsa o onun yavrusu oluyor falan. Onlar yavru olunca zaten onları görüyorsun, onların hareketleri falan. Ya zaten zihninde seni meşgul edecek bir şey olmuyor. Bir de yukarı çıkıp da hani derler işte yastığı uzaktan gördün mü uyuyorsun. Şimdi efendim geceler beni uyuyamıyor. Uyuyamazsın tabii. Nasıl uyuyacaksın daha? Dedikodu. Ondan sonra elinde telefon hiç düşmüyor. Ondan sonra yok şu dizi bilsin. Bu
1: bedenin yorulmuyor ki.
0: Zihnen çöküyorsun. Evet. Ondan sonra depresyona girersin tabii. Allah Teala sonumuzu hayır etsin inşallah.
1: Amin. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Size teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
2: Ben miyim?
1: Evet.
2: Hayırlı günler Osman dede.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri sizi dinliyoruz. 6 yaşından namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
4: TGRT FM.
5: Bağdı Sabah.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bir kimse dinimizin yasak ettiği şeyleri yapmaya devam etse, sürekli yapsa, yani günah işlese, günah işlemeye devam etse, bu kimsenin bedeninde ve ruhunda nasıl bir değişiklik olur?
2: Mesela günahlar konusu, haramlar konusu kitaplarda anlatılırken tabi hadis-i şerifler nakledilmiş. O hadis-i şerifleri görünce insan böyle sadece şey değil, ruhuna tesir etmiyor. Mesela bir hadis-i şerif var. Günah işleyenin bir aklı gider, bir daha da geri dönmez buyuruyor. Hadis-i şerif bu. Ondan sonra başka bir hadis-i şerifte kişi işlediği günahlardan dolayı rızkından mahrum kalır buyuruyor. Yani bu zahiri, aynı şekilde zahiri olarak tesirleridir. İşlenen günah hem bedene hem ruha tesir ediyor. Yani sadece ruha tesir etmiyor. Evet, bir hadis-i şerifte günah

0: işleyince kalpte siyah bir nokta hasıl olur. Eğer tövbe edilirse o leke silinir. Günahlara devam edilirse o leke büyür ve kalbinin tamamını kaplar. Yani kalbi karartıyor. Ve bir hadis-i şerifte de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam derdiniz günahlardır. Devası da istiğfardır buyurmuşlar. Derdiniz buyuruyorlar. Günahlardır. Bu maddeten ve manen. Bedenen ve ruhen ikisinde de. Hatta kitaplarda anlatırken haram yemek kalbi karartır. Hasta eder buyuruyor. Zinnun-u Misri Hazretleri buyuruyorlar ki kalbin kararmasının 4 alameti vardır buyuruyor. Hani bizi izleyen ve dinleyenler diyebilirler ya. Yani tamam öyle buyurmuş kalp kararı da bunun alameti yok mu? Karardığını nasıl anlarız?
1: Evet, ne demektir o ya?
0: Nasıl anlarız? İşte Zinnun-u Misri Hazretleri bunu açmış. Bir buyuruyorlar. İbadetin tadını duymaz. Namaz kılar falan ama usulen falan. Yani herkes kılıyor işte kılıyoruz. Ya kılıyor ama niye kılıyorsun falan.
1: Tadını evet, almıyor.
0: Tadını almıyor. İki, Allah-u Teala'nın korkusu hatırına gelmez. Şunu yapıyor falan. E açar mı olsun ya anla ne kafir bir şey falan filan. Diğer geçer çünkü bir hadis-i şerifte özür dilerim. Mümin günahını başucunda dağ gibi görür. Hemen üzerine yıkılacağından korkar. Münafık ise burnuna konmuş sinek gibi görür. Hemen uçacağını zanneder. Bu duruma düşer buyuruyor Zinnun-u Misri Hazretleri. Yani kalp kararırsa evet. Kalbinde nifak meydana gelir. Nifak meydana geldiği için de günahını hafif görür. Allah-u Teala'nın korkusu hatırına gelmez. Üç, gördüklerinden ibret almaz. Çok yakınları böyle vefat etmiştir. Başına aynı şekilde sıkıntı gelmiştir, memle gelmiştir. Onlara bakıp da ne olmuş trafik kazası mı? Ne, kalp hastası mıydı? Tamam. Demez ki ya bunun kalbi sıkışmış, bunun tırıp başına trafik kazası gelmiş. Yani bir gün benim de bu başım bunlardan birisi gelebilir. Yani kendimi toparlayayım, hatırına gelmez buyuruyor. Dört, okuduklarını öğrendiklerini anlayamaz, kavrayamaz. Niye canım işte okuyoruz ya falan. Okur da buraya girmez, kalbe girmez. Tesir etmez ona. Yani onu daha açık bir şekilde mesela İslam alimlerinden bazıları öyle misaller vermişler ki bir kimse haram yediği zaman, haram yemeği devam ettiği zaman, haram işlediği zaman böyle o haram denen nesne, haram denen nesne tabir caizse görünmeyen böyle bir zırh örüyor insanın önüne. Yapılan dualar bile içeri girmiyor. Yahut da mesela güneş ısı ve ışığını her tarafa gönderiyor. Ama kapalı bir yere giremiyor. Açılması gerekiyor. İşte haram da öyle bir zırh meydana getiriyor. Bir fanus meydana getiriyor. Dolayısıyla salih müminlerin yapmış olduğu dua ve Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam mübarek kalbinden çıkarak Allah-u Teala'nın evliyasının kalbiyle dünyaya yayılan o nurlar geliyor orada zınk diye duruyor. İçeri girmiyor. Yani haramın meydana getirmiş olduğu, insana meydana getirmiş olduğu en büyük zarardır bu. İşte Zinnun-u Misri Hazretleri de onun için buyuruyor ya, bu gördüklerinden ibret almaz ve okuduklarını anlayamaz buyuruyor. Allah-u Teala'nın korkusu da hatırına gelmez.
1: Onun için başkasının yaptıkları duaların da ona bir faydası olmuyor.
0: Faydası
1: yani.
0: Olmuyor işte, zırh oluşturuyor. İçeri girmiyor bu. İçeri girmiyor. Mesela bazı kitaplarda ona mesela tasavvufi tabirler kullanılmış. Teveccühü kâr etmez buyuruyor. Mesela Evliya-i Kiram ona dua ediyor. Teveccühten murat o. Ama o dua geliyor. Bu zırha çarpıyor, düşüyor. İçeri giremiyor. Mesela Müslümanların evinde Kur'an-ı Kerim okunur. Ondan sonra Allah-u Teala'dan bahsedilir. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifleri okunur. Ondan sonra ilmihal kitapları okunur. İslam alimlerinin hayatları okunur. Tabi Allah-u Teala'dan bahsedilince oraya rahmet iner. Yani nur iner. O nur o evden diğerlerine böyle gider. Ama mesela bir evin kapısına gelir, gerçekten orada böyle bir kalkan yoksa o eve girer, layıksa girer, değilse çeker gider, dolanır onur buyuruluyor. Onun için haramlar, günahlar, haramlar, haram işlendiği zaman, yani genel adı kitaplarda günah olarak bildiriliyor, bu yapıldığı zaman zararı çok mu büyük? Evet, zararı çok büyük. Kalbi karartır ve hasta eder. Zaten bir kimsenin kalbi hastaysa felaket demektir. Çünkü o hasta olan kalbin ölme tehlikesi söz konusudur. Belki bizi izleyen ve dinleyenler diyecekler ki ya bu Osman Ünlü ile Mustafa Toköz kalp hastalığı falan diyorlar. Bunlar doktor mu falan? Efendim İslam alimlerinin bahsetmiş olduğu kalp hastalığıyla şimdi tıp doktorlarının bahsetmiş olduğu hastalık ayrı. O yürektir. Onlar et parçasının çalışıp çalışmadığına bakar. Fakat kalp o yürekte, o et parçasında bulunan manevi bir hassadır. Ve insan vücudunda da kalp önemli bir yer teşkil eder. Daha doğrusu kalp önemlidir. Çünkü bütün yaptırımlar o kalpten beyne, akla aynı şekilde gider. Her şey orada toplanır. Orası bir havuzdur. Dolayısıyla akla, beyne gönderilen emirler oradan çıkar buyuruluyor. Peki kalpte? Kalp boş kalmaz. Ya nefisten gelen düşüncelerle dolar. Veyahut da nefsi tasfiye ettiysen Allah-u Teala'nın sevgisi o kalbe otomatik olarak dolar. Kalp hastaysa bu kimseden hep hastalıklı davranışlar çıkar. Yani kalp hasta olunca ne olacak? Bu günah işler. Günah işlerin içinde bu kimse söver, sayar, edepsizdir, terbiyesizdir, kimseye hürmet etmez. Hareketleri de, konuşmaları da, insanların hak ve hukukuna, hayvanların hak ve hukukuna falan riayet etmez bu kimse. Davranışları hep hastadır bunun. Bedeni de bu şekilde, aynı şekilde dışarıya böyle yansıtır bu. Peki kalp tedavisi olduysa, yani Allah-u Teala'nın sevgisi oraya girdiyse, o zaman bunun yüzü değişir bir kere. Mütebessim olur. İnsanlar buna gördüğü zaman, hani bugün diyorlar ya, pozitif enerji alırlar. Ve bunun elinden de, gözünden de, dilinden de, kulağından da, bütün organlarından insanlara hep böyle pozitif enerji yayılır. İnsanlar böyle kimseleri görüşmekten ve bununla bulunmaktan aynı şekilde
1: zevk
0: alırlar. Ve huzur bulmak için de bunların yanına gelirler. Sehil bin Abdullah Tüsteri Hazretleri buyuruyorlar ki yolumuzun esası üç şeydir. Bir, helallemek, iki, ahlak ve amelde Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabi olmak. Üç, ihlas, yani her işi yalnız Allah rızası için yapmaktır. Şimdi helal yemek diye başa koydu. Öbür ikisini. Önce helal yemek. Çünkü vücuda haram girdiği zaman haramla beslenen vücudun Allah-u Teala'ya itaat etmesi, ibadet etmesi mümkün olmaz buyuruyor. Haramla beslenen bir vücut Allah-u Teala önünde eğilmez, ona itaat edemez. Onun için önce yiyeceklerini ve içeceklerini, hatta giyeceğini helalden temin etmelidir buyuruyor. Helalden. Oturacağı mekan da aynı şekilde öyle olmalıdır. Yoksa yediği içtiği haram, giydiği haram, o sen eline kadar ya Rabbi diyor falan. Bu dua kabul olmaz buyuruyor. Böyle dua kabul olmaz. Allah-u Teala bunların duasına da icabet etmez. Ebu Süleyman Darani Hazretleri buyuruyor ki helalden bir lokma az yemeği akşamdan sabaha kadar namaz kılmaktan daha çok severim. Namazla kıyas etti bakınız. Yani helalden bir lokma yemeği. Çünkü mide dolu olunca kalbe gaflet basar. İnsan Rabbini unutur. Helalin fazlası böyle yaparsa mideyi haramla doldurandan hali acaba nice olur buyuruyor. Nice olur. Hali nice olur. Kalp kararınca ibadet etmek zor olur. Günahları işlemek kolay olur. Bunun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam derdiniz günahlardır, devası ise istiğfardır buyurmuşlardır. Peki günahlara karşı soğukluk veya nefret etmek o tedavi olmuş veyahut da tedavi olmak üzere olan kimse içindir. Kalbi temizlenmiştir. Hatta bir hadis-i şerifte günahtan nefret eden ve ibadetten lezzet alan hakiki mümindir. İmanın lezzetine o kavuşur. O kavuşur buyuruluyor. Ve bir günaha düşen Allah-u Teala'nın örtüsünü onun üzerinde bulundursun. Bir günaha düşen Allah-u Teala'nın örtüsünü onun üzerinde bulundursun. Yani istiğfar etsin buyuruyorlar. İstiğfar etsin. Kim dünyada günahını gizlerse, hani bazıları der ki ne olacak ya sen her şey aynı şekilde açık açık söylesin falan. Öyle değil o. O öyle değil efendim. Gizli işlenen günahın tövbesi gizli yapılır. Açıkça işlenen günahın da açıkça yapılır. Çünkü gizli işlenen günahı ayrıca söylemek, açığa vurmak da günahtır. İbn Abdin Hazretleri günahını açığa vurmak ayrıca günah olur. Gizli yapılan günahı başkalarına anlatmak da günahtır buyuruyor. Bunun için de hadis-i şerifte kim dünyada günahını gizlerse Allah-u Teala da kıyamette o günahı herkesten saklar. Çünkü ekrana gelecek, orada görülecek. Kendinden bile saklardır buyuruyor. Netice olarak İşlenen günahlar bedene de tesir eder, ruha da tesir eder. Zaten esas kalbi karartması neticesinde ona bir sürü hastalıklar da musallat olur. Ama kalp karardığı zaman ona hastalıklar musallat olursa gene Allah-u Teala o kuluna merhamet ediyor, ikaz ediyor. Onlardan ibret alır, dönüş yapabilirse kurtulur. Yok ısrar ederse bu sefer kalbi ölür, kafir olur. Ondan sonra sıhhatli olmasının bir kıymeti yok. Allah-u Teala muhafaza buyursun. O hal onu cehenneme sürükler buyuruyor.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün Osman Ünlü hocamızdan yine önemli bir konuda bilgiler öğrendik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Yine önemli bir konuyu sizler için soracağız. Şimdilik hoşçakalınız.
2: Saadeti Ebediyeden.
3: Hakiki İslam alimi, büyük veli,
2: Abdullah Dehlevi rahmetullahi teala aleyh buyuruyor ki, çoluk çocuğunun ihtiyaçlarını temin için ve fukaraya yardım ve İslamiyete hizmet için çalışıp helal mal kazanmak çok iyidir. Fakirlik ibadete ve hizmete mani olursa taat yapmaya kuvvet hasıl etmek için zengin olmak efdaldir. Böyle zenginlik büyük nimettir. Allahü Teala bu nimeti dilediğine ihsan eder. Müslüman dünyayı sevdiği, dünyaya düşkün olduğu için değil, Allahü Teala çalışmayı emrettiği için çalışıp kazanır. Nefsinin kötü arzularına, zevklerine kavuşmak için çalışıp para kazanmak ve çalışırken helali haramdan ayırmamak, başkalarının haklarına saldırmak, onlara olan borçlarını ödememek, kanunlara karşı gelmek, vergilerini vermemek, dünyaya düşkün olmayı gösterir. Dünyaya düşkün olmak büyük günahtır. Allahü Teala emrettiği için çok çalışıp çok kazanmak ve onun emrettiği gibi çalışıp kazandığını onun emrettiği yerlere sarf etmek, ibadet yapmak olur, çok sevap olur.
3: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, hak dergahına girenler.
2: Veysel Karani Hazretleri, 2. Bölüm, Tabiinin Büyüklerinden, ismi Üveys bin Amir Karni'dir. Yemen'in Karn köyünde doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. 37. Miladi 657 senesinde Sıffin'de şehit edildi. Peygamber Efendimizin sağlığında Müslüman oldu. Fakat görmediği için sahabi olamadı. Peygamberimizin zamanında Medine'ye gelmedi. Tabiinin büyüklerinden olduğu hadis-i şerifte bildirildi. Hazreti Ömer'in halifeliği sırasında Medine'ye geldi. Çok alaka ve hürmet gördü. Önceleri kendi memleketi Yemen'de yaşadı. Sonra Küfe'ye gitti. Veysel Karani Hazretleri kendisinden nasihat isteyenlere buyurdular ki, dünyalık peşinde koşanlar dünyaya sımsıkı sarılıyorlar. Halbuki her nefes alışta ondan uzaklaşmaktadırlar. İleriyi göremediklerinden kördürler. Zenginlikle fakirlik birbirlerine karşı övündüler. Zenginlik fakirliğe dedi ki, sen kim oluyorsun? Ben Allahü Teala'nın vasfıyım. Fakirlik zenginliğe şu cevabı verdi. Ben olmasaydım, senin vasfın bilinmeyecekti. Benim tevazum olmasaydı, senin kıymetin artmayacaktı ve yükselmeyecekti. Ben ubudiyetin nişanesiyim. Resulullah Efendimizi rüyasında görmek isteyen bir kimse, gece ve gündüz aşk ile tutuşup, ona salavat-ı şerife getirmeli ve onunla birlikte evliyayı da sevmelidir. Eğer Resulullah Efendimiz ile birlikte evliyayı sevmezse, Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kapısı kendisi için kapalı olur. Çünkü evliya insanların efendileridir. Onlar kızarlarsa Allahü Teala da onlar kızdığı için gazaba gelir. Resul-i Ekrem de sallallahu aleyhi ve sellem böyledir. Evliyanın sevmediğini Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem sevmez. Onlar kızdığı için Resulullah Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem kızar. Haber aldığımıza göre kıyamet gününde ismi Muhammed olan kimseleri Allahü Teala'nın huzuruna getirirler. Hak Teala Muhammed isimli kimseye bana isyan ederken hiç isminden de utanmadın mı? Halbuki senin ismin Habibimin ismiydi. Fakat ben sana azap etmem. Zira sen Habibimin ismiyle isimlendirilmişsin. Git ve cennete gir buyurur. Zalim ile arkadaşlık eden zalimdir. Zira zalimle beraber bulunmak, Allahü Teala'dan gafil olmak ve nefsinden razı olmak hastalığını ortaya çıkarır. Hemen bunun arkasından da şeytanla oturmak hususu ortaya çıkar. Dünya sevgisiyle bir arada yapılan ibadet, kalbi meşgul etmekten ve azaları yormaktan başka bir şey değildir. Böyle bir ibadet ne kadar çok olsa da yine az sayılır. Gösteriş bulunan her amel makbul amel değildir. Zira Hak Teâlâ salih ameli kabul ederim buyuruyor. Her kim yapmış olduğu amelini gösteriş niyetiyle yaparsa onun ameli Allahü Teâlâ'nın huzuruna ulaşmaz. Yapanın yanında kalır. Ey kişi, evliyanın sohbetinde bulun. Eğer onların sana hiç faydası yok ise de kıyamet gününde senin ellerinden tutarlar. Kendilerine arkadaş olanların dünyada da musibet yükünü yüklenirler. Üzüntü ve hüzünlerini paylaşırlar. Ey kardeşim, bir kişinin senin katında haceti, ihtiyacı olsa, sen o haceti bitirirsen, Allahü Teala senin 70 türlü dünya ve ahiret hacetini giderir. Eğer bir kişi bütün yer ehli kadar ibadet etse ve bütün gök ehli kadar taat etse, imanı ehli sünnete uygun değilse kabul olmaz. Zira amelin kabul olunması ve imanın dürüst olması takvanın şartıdır. Takva Allah'tan korkmaktır. Allah'ı bilmeyince, onun azametini ve celalini anlamayınca Allah'tan korkmak hasıl olmaz. Dinin ve imanın aslı ve ilmin temeli Allahü Teala'yı bilmek ve birliğini kalb ile tasdik etmektir. Şöyle ola ki, eğer başını keserler ise ve bütün varlığını alırlar ise razı olasın. Allahü Teala'nın birliğini gönülden çıkarmayasın. Tekebbür etme, tevazu sahibi ol. Böylece yüksek mertebelere kavuşursun. Kalbini dünya muhabbetinden temizle ki kalbine iman kanalları açılsın. Kalbini temizlemeyenin kalbine iman kanalları açılmaz. Biz yoktuk. Allahü Teala vardı. Allahü Teala'nın varlığı hem ezeli hem de ebedidir. Yani o hiç yok olmayacaktır. Size mezarda faydası olmayacak her şeyle alakanızı kesiniz. Dervişlik elenmiş ve üzerine hafif su dökülmüş toprağa benzer. Ne üzerine basanın ayağını incitir, ne de o ayağa toz bulaştırır. Bu tarif, dervişliğin kendisinin değil, sıfatının tarifidir. Hakikatte dervişlik, her zaman ve her işinde Allahü Teala'yı unutmamaktır. Allahü Teala'dan gafil olmayan, onu unutmayan cennettedir. Talebeye üç şey çok lazımdır. Birincisi, her an abdestli bulunmak. İkincisi, bulunduğu hali çok iyi korumak. Üçüncüsü ise, yiyip içtiğinin helalden olmasına dikkat etmektir. Zahiri ve batini bütün saadetlerin, rahatlıkların hepsi, Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, tabi olmakla ele geçer. Kişi ona tabi olduğu nispette huzur ve saadete kavuşur. Bu yolda ilerlemek, kabiliyet ile gayret ve isteğin bir araya gelmesiyle mümkündür. İnsanoğluna verilen mükellefiyet ve mesuliyet, mahluklardan hiçbirine verilmemiştir. İnsanın bazı ibadet ve taatleri yapmasıyla iş bitmez. Bununla beraber kulluğa sımsıkı sarılmak, söz söylemekte, yemek yemekte, hatta etrafına bakınmakta fevkalade dikkat etmek lazımdır. Çünkü her sözünden ve her hareketinden mesuldür ve hepsi için Allahü Teala'ya hesap verecektir. Bir kimseye bir sıkıntı ve üzüntü geldiği zaman, eğer nefsi kuvvetli ise o kimse üzülür, müteessir olur ve ızdırap çeker. Şayet o kimsenin Allahü Teala'ya yakınlığı varsa, kendisine gelen sıkıntı ve üzüntüler sebebiyle hiç üzülmez ve müteessir olmaz. İçinde hakiki aşk acısı bulunmayan kimseye bu yolda ilerlemek nasip olmaz. Allahü Teala'nın veli kulları, meclislerinde bulunan kimseleri manevi yönden faydalandırırlar. Ağzına helva veren kimseyle ensene tokat atan kimse arasında fark gözettiğin müddetçe imanın kemale gelmiş değildir. Akıl dışında olan şeyler keşif, müşahede ve kalp gözüyle anlaşılır. Akıl bunları anlayamaz. Nitekim his uzuvları da aklın anladığı şeyleri anlayamıyor. Seven o kimselerdir ki, sevgilisinden ne kadar düşmanlık görse, yine dostluğunu arttırır. Sevgilisinden başına binlerce sitem taşı gelse, onlar ancak aşk binasını sağlamlaştırır. İlim, sana zaruri oldukça kazanmaya çalış. Sana gerekli olmayan bilgileri elde etmeye uğraşma. Zaruri olan bilgiyi kazandıktan sonra da onunla amel etmekten başka bir şey isteme. Her kime şu 5 saadet verilmiş ise, tatlı yaşayışın dizgini onun eline bırakılmıştır. 1- Vücut sağlığı. 2- Güven. 3- Rızık genişliği. 4- Şefkatli ve vefalı arkadaş. 5- Feragat duygusu. Akıllılar, ölümle sona eren her nimeti nimet olarak hesaba katmazlar. Ömür ne kadar uzun olursa olsun, ölüm yüz gösterince o uzunluğun ne faydası olur? Nimetin değeri sonsuz olmasında ve yok olmak tehlikesinden uzak bulunmasındadır. 3 zümreye 3 şey çirkin düşer. Padişahlara sertlik, alimlere mal sevdası, zenginlere cimrilik. İhtiyarlık gençliğin sonu ve neticesidir. Netice ise başa bağlıdır. Gençliğini iyi geçirenin ihtiyarlığının da iyi geçeceği umulur. Kötü kimse başkalarının ayıplarını saymak isterken kendini dile getirir. Bir kimse bütün ilimleri kendinde toplasa, Allahü Teala'nın rızasına uygun hareket etmedikçe kurtulamaz. Önceden Allahü Teala'nın adını dile getirmeyip onu övmeden mübarek bir işe başlayan kimse cılız bir kuş gibi uçmaya güç yetiremez. Gayesine ulaşmadan kanatları kırılır, bir daha kalkamayacak gibi yere düşer. Veysel Karani Hazretlerinin menkıbesini nakletmeye çalışalım. Veysel Karani Hazretleri kendisine hırka verildikten sonra Yemen'den Küfe'ye gitti. Küfe'ye gittikten sonra çok az kimse onu görebildi. Görenlerden biri Herem bin Hayyan'dır. Herem bin Hayyan anlatır. Üveys Hazretlerinin şefaatinin ne derecede olduğunu bildiren hadisi işitince onu görmek istedim. Küfe'ye gidip onu aradım. Nihayet nehir kenarında abdest alırken buldum. Daha önce hakkında malumatım olduğundan onu tanıdım. Selam verdim. Selamımı aldı. Bana baktı. Müsafaha etmek istedim. Elini vermedi. Allah sana merhamet eylesin. Seni bağışlasın ey Üveys. Nasılsın dedim. Onu o kadar sevmiştim. Ona o kadar acımıştım ki ağladım. Çünkü çok zayıf idi. O da ağladı. Ve Allah sana hayırlı ömür versin. Ey Herem bin Hayyan. Nasılsın ey kardeşim? Beni sana kim gösterdi dedi. İsmimi ve babamın ismini nasıl bildin ve hiç görmeden beni nasıl tanıdın dedim. Her şeyi bilen ve her şeyden haberi olan bana bildirdi. Ruhum senin ruhunu tanıdı çünkü müminlerin ruhları birbirlerini tanırlar, birbirlerini görmeseler de dedi. Resulullah Efendimiz'den bana bir haber ver dedim. Ben onu görmedim. Onun haberini başkalarından işitmişim. Hadis yolunu kendime açmayı istemem. Muhaddis, müftü veya müzekkir olmayı istemem. Benim meşguliyetim vardır. Bunlarla uğraşamam dedi. Bana bir ayet okuyun. Sizden duyayım dedim. Elimi tuttu. Euzu besmele okudu ve çok ağladı. Sonra Allahü Teala bir ayette mealen cinleri ve insanları beni tanımaları, ibadet etmeleri için yarattım. Bir başka ayette mealen göğü, yeri ve ikisi arasındakileri oyun olsun diye yaratmadım buyuruyor. İnnehu huvel azizur rahime kadar okudu. Sonra bir sayha vurdu, feryat etti. Aklının gittiğini sandım. Veysel Karani Hazretleri, kendisinden nasihat isteyenlere buyurdular ki, İnsanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran perdelerin en zararlısı, dünya düşüncelerinin kalbe yerleşmesidir. Bu düşünceler kötü arkadaşlardan ve lüzumsuz şeyleri seyretmekten hasıl olur. Çok uğraşarak bunları kalpten çıkarmak lazımdır. Faydasız kitap okumak, lüzumsuz şeyler konuşmak da bu düşünceleri arttırır. Bunların hepsi insanı Allahü Teala'dan uzaklaştırır. Kalbin hasta olması Allahü Teala'yı unutmasıdır. Allahü Teala'ya kavuşmak isteyenlerin bunlardan sakınması, hayali arttıran her şeyden kaçınması, uzaklaşması lazımdır. Allahü Teala çalışmayan, sıkıntıya katlanmayan, zevklerini, şehvetlerini bırakmayanlara bu nimeti ihsan etmez. İnsanlar ölüleri dirilteni büyük bildiğinden Allahü Teala'ya yakın olanlar bunu yapmak istemeyip ölü kalpleri diriltmişler, talebelerinin ölü kalplerini diriltmeye çalışmışlardır. Doğrusu da kalpleri diriltmek yanında ölüleri diriltmenin hiç kıymeti yoktur. Hatta abes yani faydasız şeylerle vakit kaybetmek olur. Çünkü ölüyü diriltmek ona birkaç günlük ömür kazandırır. Kalplerinin dirilmesi ise sonsuz hayata, ebedi saadete kavuşturur. Zaten Allahü Teala'ya yakın olanların vücutları keramettir. İnsanları Allahü Teala'ya davet etmeleri Hak Teala'nın rahmetlerinden bir rahmettir. Ölü kalpleri diriltmesi harikaların en büyüğüdür. İnsanların selameti onların varlığı iledir. Mahlukların en kıymetlisi onlardır. Allahü Teala onlar ile rahmet yağdırıyor. Onlar sebebiyle rızık gönderiyor. Onların sözleri devadır. Acıyarak bir bakışları şifadır. Onlar celisi ilahidir. Allahü Teala'nın lütufları, ihsanları onların bulunduğu yerden eksik olmaz. yanlarında bulunanlar kötü olmaz, onları tanıyanlar mahrum kalmaz. Beş şeyi yapmayan beş şeyden mahrum olur. 1. Malının zekatını vermeyen malının hayrını görmez. 2. Öşrünü vermeyenin tarlasında, kazancında bereket kalmaz. 3. Sadaka vermeyenin vücudunda sıhhat kalmaz. 4. Dua etmeyen arzusuna kavuşamaz. 5. Namaz vakti gelince kılmak istemeyen son nefesinde kelime-i şehadet getiremez. Namaza devam, kalbin nurlanmasına ve saadet-i ebediyeye kavuşmaya vesiledir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, namaz nurdur buyurdu. Yani dünyada kalbi parlatır, ahirette sıratı aydınlatır. Allahü Teala'nın dostlarına namazda neler oluyor? Muratlarına namazda nasıl kavuşuyorlar biliyor musunuz? Çok sayıda iyi vardır ama bunların en iyisi iki şeydir. 1- Doğru iman, 2- insanlara hizmet, yardım ve şefkat. Çok sayıda kötü vardır ama en kötüsü iki şeydir. 1- Kâfirlik, 2- insanlara eziyet etmek. Peygamber Efendimizin yoluna uygun olmayan her şey seraptır. Öfkenin başı geçici cinnet, sonu ise ebedi pişmanlıktır. Firavunlar ben diye ömür sürmüşlerdir. Her kim sıkılıyorsa dünya işleri içindir. O kişinin dünyayı sevdiğini gösterir. Cehennemdekilerin çoğunun zenginler ve kadınlar olduğu bildirilmiştir. Bu hakaret değil, ikazdır. Kaldı ki ilk mümin kadındır. Hazreti Hatice annemiz, ilk şehit de kadındır. Hazreti Sümeyye. İhlas, Allahü Teala'yı çok sevmektir ve sevdiği her şeyi de Allah için sevmektir. Allahü Teala kullarını cennetine davet ediyor. İslamiyet cennet davetiyesinin adıdır. Bu davet herkese var. Müslüman bu davete icabet edene, kafir de reddedene denir. Nefis öyle yaratılmıştır ki katiyen hayırlı hiçbir şeyi istemez. Neden? Gıdası haramdır. Yani her şeyin bir gıdası vardır. Nefsin gıdası da günahlardır, haramlardır. Allahü Teala'nın size nasıl muamele etmesini istiyorsanız, siz de onun kullarına öyle muamele edin. Eğer siz onun kullarına iyilik yaparsanız, Cenab-ı Hak'tan iyilik bulursunuz. Eğer siz onun kullarını kırar dökerseniz, Allahü Teala da sizi kırar döker. Affederseniz affedici bulursunuz. Şeytan ancak Rabbimizin emir ve yasaklarına uyan kişilere musallat olamaz. Olursa da Cenab-ı Hak onları korur. Onun tehlikesine düşmez. Bu dünya ahiretin tarlasıdır. Burada tohumlarını ekmeyip yiyenler böylece bir tohumdan kat kat meyve kazanmaktan mahrum kalanlar ne kadar talihsiz ve ahmaktır. Kardeşin kardeşten, ananın evladından kaçacağı o gün için hazırlanmıyorlar. Böyle kimseler dünyada da ahirette de aldanıyorlar ve sonunda pişman olacaklardır. Aklı başında olan bu dünyayı fırsat bilir. Kalbe, ruha lezzet veren şey, nefse sıkıntı verir. Ruh lezzetiyle nefs lezzeti zıttır. Birinin zevk duyduğundan öteki elem duyar. Dünyada nefse en hoş gelen şey, mümin kardeşinin gıybetini yapmaktır. Nefs bundan haz duyar. Sabahlara kadar değil, 40 sene oturtur adamı, uyku bile getirtmez. O öyle zevk verir ki, onu kötülemek, ondan bahsetmek, onu alt etmek felaket bir şey. Ruh mahvolur, perişan olur gider. Onun için aman din kardeşinizin aleyhinde konuşmayın, konuşanları dinlemeyin. İlahi, herkesi sıkıntıdan kurtaran yalnız sensin. Bizi dünyada ve ahirette sıkıntıda bırakma. Muhtaçlara her şeyi gönderen yalnız sensin. Dünyada ve ahirette hayırlı, faydalı olan şeyleri bize gönder. Dünyada ve ahirette bizi kimseye muhtaç bırakma. Amin.
4: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, hasta ziyaretine gittiğinizde ona ömrü ve hastalığı konusunda güzel sözler söyleyip ümit veriniz. Bugünkü konumuz cömertlik. Cömertlik, parayı, malı, hayırlı, iyi yerlere dağıtmaktan lezzet almaktır. İslamiyet'in emrettiği yerlere seve seve vermektir. İyi huyların en yükseklerinden olup, ayet-i kerimelerle ve hadis-i şeriflerle övülmüştür. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem, insanların en cömertiydi. Bir şey istenip de yok dediği görülmemiştir. İstenilen şey varsa verir, yoksa cevap vermezdi. O kadar iyilikleri, o kadar ihsanları vardı ki, Rum imparatorları, İran şahları o kadar ihsan yapamazlardı. Fakat kendisi sıkıntıyla yaşamayı severdi. Bir gün adamın biri Resul-i Ekrem'den bir şey istedi. Yanında bulunan bir koyun sürüsünü adama verdi. Adamcağız kabilesine dönerek, "Geliniz Müslüman olunuz. Zira o peygamber hiç fakirlikten korkmayan bir kimse gibi hediyelerde bulunuyor," dedi. Bir defasında Peygamber Efendimiz eline geçen 90 bin dirhem gümüş parayı hasırın üzerine döktü, her gelene verdi, tamamen bitirdi. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allah-u Teala bir kuluna mal ve ilim verir. Bu kul da haramlardan kaçınır, akrabasını sevindirir, malından hakkı olanları bilip verirse cennetin yüksek derecesine gider. İki şeyden birine kavuşan insana gıpta etmek, buna imrenmek yerinde olur. Birincisi, Allah-u Teala bir kimseye İslam ilimlerini ihsan eder. Bu da her hareketini bilgisine uygun yapar. İkincisi, Allah-u Teala birine çok mal verir, bu kimse de malını Allah-u Teala'nın razı olduğu, beğendiği yerlere harc eder. Allah-u Teala buyurdu ki, zatım için razı olduğum din, bu İslam dinidir. Bu dine yaraşan ancak cömertlik ve güzel ahlaktır. Gücünüz yettiği kadar bu iki vasıfla bu dine ikram ediniz. Allah-u Teala bütün velilerini cömert ve güzel ahlaklı kılmıştır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme hangi amelin daha faziletli olduğu sorulduğunda sabır ve cömertliktir buyurdu. Yine buyurdu ki, iki haslet var ki Allah-u Teala onları sever ve iki haslete de buğz eder. Sevdiği hasletler cömertlik ve güzel ahlaktır. Sevmediği iki huy da kötü ahlak ve cimriliktir. Allah-u Teala bir kulunun iyiliğini dilediği zaman onu insanların işlerini görmekte istihdam eder. Cömertlik cennette bir ağaçtır. Cömert olan onun bir dalını yakalamıştır. O dal onu cennete götürmeden bırakmaz. Cimrilik de cehennemde bir ağaçtır. Cimri de bu ağacın bir dalına yapışmıştır. O dal o adamı cehenneme götürmeden bırakmaz. Allah-u Teala buyuruyor ki, fazileti kullarımın merhametli olanlarında arayın. Onlara sığının. Zira ben rahmetimi onlara yerleştirdim. Katı yüreklilerde fazilet aramayın. Zira onlarda da gazabımı yerleştirdim. cömertin kusuruna bakmayın. Zira her hatasında Allahü Teala onun elinden tutar. Allah cömerttir. Cömertliği ve güzel ahlakı sever, kötü ahlakı sevmez. Allahü Teala'nın bir takım kulları vardır. Milletin yararına harcanmak üzere onlara servet vermiştir. Bunlardan cimrilik edenler olursa o serveti onlardan alır ve başkalarına verir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme Amber kabilesinden bir takım esirler getirildi. Resul-i Ekrem bunlardan yalnız bir tanesinin azat edilmesini emretti. Bunun üzerine Hazreti Ali sual etti. Ya Resulallah, Rabbimiz bir, dinimiz bir. Bunların hepsinin suçu da bir. Bu adamı niçin istisna ediyorsunuz? Resul-i Ekrem buyurdu ki, bana Cebrail aleyhisselam geldi ve yalnız bu adamı bırak. Zira cömertliğinden dolayı Allahü Teala'nın hoşuna gitti, onu beğendi. Yine buyurdu ki, cömertin yemeği şifa, cimrinin yemeği ise hastalıktır. Cennet cömertlerin yeridir. Cömert Allah'a yakın, insanlara yakın, cennete yakın ve cehennemden uzaktır. Cimri Allah'tan uzak, insanlardan uzak, cennetten uzak ve cehenneme yakındır. Allah katında cömert bir cahil, cimri olan bin alimden daha sevimlidir. En ağır hastalık cimrilik hastalığıdır. Ümmetimin salihlerinin cennete girmeleri yalnız namaz ve oruçları sebebiyle değil, cömertlik, gönüllerinde kimseye karşı kin duymamaları ve Müslümanlara nasihat sayesindedir. Allahü Teala bir takım insanları iyilik için yarattı. İyiliği onlara sevdirdi ve iyilikle uğraşmayı da onlara sevdirdi. Yardım ve iyilik isteyenleri de onlara sevk etti. Kıtlık olan kurak yerlere yağmur gönderip kurumuş toprakları ve oralarda yaşayanları hayata kavuşturduğu gibi vermek sebeplerini de onlara kolaylaştırdı. Hazreti Ali buyurdu ki, dünyalığa sahip olduğun zaman ver. Vermekle mal tükenmez. Dünyalığın azaldığı zaman yine ver. Çünkü o devamlı kalmaz. Hasan-ı Basri Hazretlerine cömertlik nedir diye sorduklarında, Allah rızası uğrunda servetini sarf etmektir diye cevap verdi. Cafer-i Sadık Hazretleri de buyurdu ki, akıldan daha yardımcı bir varlık, cehaletten daha büyük felaket, meşveretten daha büyük yardımcı olmaz. İyi biliniz ki Allahü Teala ben cömerdim, kerem sahibiyim, cimri ve alçak insanlar bana mücavir olamaz. Cimrilik ve alçaklık küfürden gelir. Ehli küfür cehennemliktir. Cömertlik ve kerem imandandır. İman ehli ise cennettedir buyurdu dedi. Ahnef bin Kays elinde bir kuruş bulunan bir adam gördü. Dedi ki, bu dirhem kimindir? O kimse benimdir dedi. Hayır, sen onu elinden çıkarmadıkça, bir hayra vermedikçe senin olamaz buyurdu. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin ve Hazreti Abdullah bin Cafer radıyallahu teala anhüm hacca gittiler. Deveyi bir yerde otlamaya bıraktılar. Aç ve susuzdular. İhtiyar bir kadının yanına gidip içecek bir şeyin var mı dediler. Var dedi. Bir koyunu vardı, sağdı ve sütünü onlara verdi. Yiyecek bir şeyin var mı dediler. Yoktur, bu koyunu kesin yiyin dedi. Kestiler, yediler ve biz Kureyş'teniz, bu seferden dönünce yanımıza gelirsen sana iyilik ederiz dediler ve gittiler. Kadının kocası eve dönünce kızdı ve koyunu tanımadığın insanlara verdin dedi. Bir zaman geçti. İhtiyar kadın ve kocası fakirlik yüzünden Medine'ye geldiler. Yiyecek bir şey satın almak için deve gübresi toplayıp sattılar. Günleri böyle geçiyordu. Bir gün ihtiyar kadın bir mahalleye gitti. Hazreti Hasan evin kapısı önünde duruyordu. Kadını tanıdı ve ey nine, beni tanıyor musun buyurdu. Hayır dedi. Ben senin filan zamandaki misafirindim buyurdu. Sonra ona 1000 koyun ve 1000 altın vermelerini söyledi. Onu kendi hizmetçisiyle Hazreti Hüseyin'in yanına gönderdi. Hazreti Hüseyin kadına, "Kardeşim sana ne verdi?" buyurdu. "1000 koyun ve 1000 altın verdi," dedi. Hazreti Hüseyin de o kadar vermelerini söyledi ve hizmetçisiyle Abdullah bin Cafer Hazretlerine gönderdi. Abdullah bin Cafer Hazretleri de, "Onlar sana ne verdiler?" dedi. 2000 koyun ve 2000 altın dedi. O da 2000 koyun ve 2000 altın verdi ve eğer doğruca bizim yanımıza gelseydin onlara sıkıntı vermezdiniz. Yani onların vereceğini de ben sana verirdim dedi. İhtiyar kadın bu nimetlerle sevinerek kocasının yanına gitti. Bir gün Hazreti Ali ağlıyordu. Niçin ağladığını sordular. Buyurdu ki, 7 gün oluyor evime bir misafir gelmedi. Bir kimse bir arkadaşının yanına gitti. 400 gümüş borcum var dedi. Arkadaşı hemen ona o parayı verdi ve sonra ağladı. Hanımı dedi ki, madem ağlayacaktın niye verdin? Hanımına şöyle cevap verdi. Ona değil, gelip benden isteyinceye kadar halini sormadığıma ağlıyorum. Sevgili dinleyiciler, Müslümana yakışan kanaat edip haris olmamak olduğu gibi, servete sahip olduğu takdirde de başkalarını kendi üzerine tercih, cömertlik, hayrat-ı hasenat yapmak, cimrilik ve bahillikten kurtulmaktır. Sehavet, peygamberlerin ahlakı ve kurtuluşun ana yollarından biridir.
2: Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hilye-i saadet, çok cömert idi. Server-i kainatın mübarek parmakları, iri olup etliydi hem mübarek kolları. Vücudunun kokusu güzel idi miskten de, bedeni hem yumuşak, kuvvetliydi hem de. İriydi kemikleri yine omuz başının, genişti göğsü dahi peygamberi zişanın. Sevgili peygamberin mübarek kalbi dahi, olur idi her zaman nazargahı ilahi. Boy itibariyle de yine server-i alem, uzun boylu olmayıp kısa da değildi hem. Gelseydi yanına uzun bir kimse eğer, yine de ondan uzun görünürdü o server. Oturduğu vakitte mübarek omuzları diğer oturanlardan olurdu hep yukarı. O serverin mübarek saç ve sakalları da kıvırcık ve düz değil, ondüleydi aslında. Uzatır ve bazen de keserdi saçlarını. Yine o boyamazdı saç ve sakallarını. Vefat ettiği zaman saç ve sakallarında ak kıl 20'den dahi azdı aralarında. Mübarek bıyığını zaman zaman kırkardı. Uzunluğu ve şekli tam kaşları kadardı. Misvak ve tarağını ayırmazdı yanından ve aynaya bakardı taranacağı zaman. Bütün güzel huylarla iyi ahlakın hepsi peygamberi zişanda toplanmıştı cümlesi. Bunlar ona doğuştan verilmiş idi ancak, kazanılmış değildi sonradan çalışarak. Asla bir Müslümana hiç lanet etmemiştir ve mübarek eliyle kimseyi dövmemiştir. Kendi için kimseden almamıştır intikam. Her işi Allah için yapıyordu çünkü tam. Aile efradına, hısım akrabasına çok iyi muamele ederdi ashabına. Ev içinde yumuşak ve güler yüzlüydü. Hizmetçisine bile tevazu gösterirdi. İşlerinde yardımcı olurdu ashabına. Küçük çocuklarını alırdı kucağına. Fakat kalbi
5: bunlarla hiç meşgul değil idi. Ruhu her an melekler ulvi alemindeydi. O bütün insanların cömertiydi en fazla. Bir şey istendiğinde yok demiyordu asla. Zira istenilen şey var ise veriyordu. Eğer mevcut değilse hiç cevap vermiyordu. İyi kötü herkese o peygamberi zişan yapardı ki o kadar çok iyilik ve ihsan. Rum imparatorları, hatta İran şahları yapamazdı o kadar ikram ve ihsanları. Buna rağmen kendisi kendi arzusu ile yaşardı sıkıntı ve tam bir tevazu ile.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Doğada ne varsa Zevran'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.
7: TGRT FM Haber.
8: Erdoğan'a teşekkür etti. Beştepe'nin konuğu Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani'ydi.
9: Terör tehdidi ile başarılı bir şekilde mücadele etmemiz için de bizi destekledi. Şu anda Türk araçlarıyla birlikte, Türk cihazlarıyla birlikte bu terör ortamında istikrara kavuşmamızı sağladınız. Size çok teşekkür ediyorum.
8: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Afrika ülkesi Nijer'in Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani'yi külliyede ağırladı.
10: Zorluklara rağmen farklı bir atılım içinde olduğunu görüyoruz. Biz de Afrika halklarının kara gün dostu olarak elimizdeki tüm imkanlarla Nijer'in kalkınma mücadelesini destekliyoruz.
8: Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelede Afrika'ya verdiği desteğin altını çizdi.
10: Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini de takdirle takip ediyoruz. Ülkemizin bu alandaki tecrübesini paylaşmaya hazır olduğumuzu belirttik. Kıtanın bilhassa Sahel bölgesinde istikrarsızlık oluşturan terörleriyle mücadele noktasında dost ve kardeş ülkelerimizin yanındayız.
8: Türkiye'nin Afrika'ya yönelik adil yaklaşımına işaret eden Erdoğan, desteğe devam mesajı verdi.
10: Nijer'le işbirliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Her fırsatta vurguladığım üzere Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz.
8: Görüşmelerin ardından iki ülke arasında eğitim, ticaret, sağlık ve savunma sanayi gibi çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalandı.
11: CHP Yüksek İstihbarat Kurulu son 3 yıldaki tüm ihraç kararlarını iptal etti. Özgür Özel'in attığı isimlere

0: Ahmet Ersen Özsoy Başkan Yardımcısı Sezgin Kaya da sekreter oldu. Yüksek Disiplin Kurulu kritik bir hamle yaptı. 2023 kurultayından bu yana verilen ihraç kararlarının yok hükmünde olduğuna karar verdi. Yani Özgür Özel dönemindeki tüm ihraç kararlarını iptal etti. MYK'dan da disiplin kararlarının kaldırıldığını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirmesini istedi. Özgür Özel döneminde de Yüksek Disiplin Kurulu üyesi olan ve CHP milletvekili Süleyman Bülbül, Saniye Barut ve Gülşah Deniz Atalar karara tam kanunsuzluk gerekçesi ile şer koyduklarını duyurdu.
1: Yüksek Disiplin Kurulu'nun Merkez Yönetim Kurulu'na yönelik böyle bir karar alınmasına talebi kesinlikle tüzüğe, mahkeme kararına ve siyasi partiler kanununa aykırıdır.
0: Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Mahir Polat, Özkan Yalım'ın geri dönüşünün söz konusu olmadığını açıkladı.
2: Biz gidiyoruz güzel günlere.
0: Özgür Özel yönetiminin Yalım'ın istifasını gizlediği ortaya çıktı. 29 Nisan'da istifası kayda girmesine rağmen 2 Mayıs'ta ihraç kararı verildiği anlaşıldı. Polat, ihraç kararından önce istifa etmiş, ihraç kararlarının geri alınması kapsamında dönüşü söz konusu olmayacak dedi. CHP'nin ahlaki kodlarına aykırı üyelerin partiyle ilişkileri tekraren ve ivedilikle kesilir uyarısı yaptı. Yüksek Disiplin Kurulu'nun sonraki toplantılarında arınma için düğmeye basılacak. Mutlak butlan sürecinde parti disiplinine aykırı davranan isimlerin ihracına yönelik hazırlanacak dosyalar gündeme alınacak.
3: Arkadaşlarımızı hemen disiplin süreçlerini çalıştırıp partiyle olan bağlarını koparalım anlayışı içinde değiliz. Ancak kırmızı çizgilerimizi de tekrar hatırlatmak istiyorum.
0: Öte yandan meclis grubunda Kemal Kılıçdaroğlu meclis grup toplantısında konuşacak mı sorusu gündemdeki yerini koruyor.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu salı günü mecliste grup toplantısı, grup salonunda grup toplantısı yapacak.
4: Haftaya salı gün grupta sizi göreceğiz o zaman.
0: Özgür Özel, eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatının seneyi devriyesi sebebiyle 9 Haziran salı günü Manisa'da olacak. O gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ysa meclis kürsüsünde konuşacak. Ancak Kılıçdaroğlu milletvekili değil, grup başkanıysa Özgür Özel. Özel'in daveti olmaksızın Kılıçdaroğlu kürsüye çıkacak mı? Merakla bekleniyor.
4: Haftaya salı gün grupta sizi göreceğiz o zaman.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde aracılık yapan 3 CHP'li milletvekilini ağırladı. 1 saat 15 dakikalık bir görüşme yaptı.
6: Siyaset, müzakere ve münakaşa için arkadaşlar.
7: Tabiri caizse ara bulucu rolü üstlenen 3 CHP'li milletvekili Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iptal edilen kurultayının ardından partiyi kurultaya götürme çağrısı yapan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki temaslarını sürdürüyor. 3 milletvekili bir gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile görüşmüştü. Heyeti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bir araya geldi. Görüşme CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşti ve yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Bu görüşmeden hemen önce heyet Özgür Özel'le de telefonda görüşmüştü.
5: Ankara 3. Asya Hukuk Mahkemesi CHP'nin 8 Ekim 2023'te yapılan İstanbul Kongresi'nin iptal ilişkin davayı davacıların feragat etmesini nedeniyle reddetti. Mahkeme CHP'nin 38. olağan kurultayın iptaline yönelik istemi ise aynı konuda başka bir mahkemede dava bulunduğu gerekçesiyle reddetti.
8: Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.
0: Mutlak butlan kararı sonrası siyasette deyim yerinde ise kartlar yeniden dağıtıldı. Yargı süreçleri ise devam ediyor.
9: Sadece Cumhuriyet Halk Partisi örgütü delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum.
0: Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi CHP'nin 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davada kararını açıkladı. Mahkeme davacıların davadan vazgeçmesi yani feragat etmesi nedeniyle İstanbul İl Kongresi'nin iptali talebini reddetti.
9: Belediye localarında delege pazarı kurabilirsiniz.
0: 38. olan kurultaya ilişkin talepse farklı bir mahkemede aynı konuyla ilgili dava devam ettiği gerekçesiyle reddedildi.
5: MHP lideri Devlet Bahçeli mutlak butlan sonrası CHP'de derinleşen krize yönelik değerlendirmelerde bulundu. CHP'deki paralel liderlik siyaset ve toplumsal istikrarı bozar dedi. Bahçeli genel başkan

0: Osmanlı koltuğunu kaybeden Özgür Özel'in çıkışlarını da ergen devrimciliği olarak değerlendirdi.
1: Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli mutlak butlan sonrası CHP içinde yaşanan ayrışmayı değerlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini koruması gerektiğini belirtti.
3: CHP'de mutlak butlan kararıyla başlayan parti içi kriz kısa sürede çözümsüzlüğe evrilmiştir. Tartışmalar siyasi olsa da konu hukukidir. Mahkeme kararı gerçektir ve şimdiki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'dur.
1: Mahkeme kararına yönelik itiraz merciği olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir.
2: Bahçeli Türk Gün gazetesine konuştu. Yargıtay'ın temyiz başvurusunu bir an önce sonuçlandırmasına yönelik çağrısını tekrarladı. Eleştiri oklarını Özgür Özel'e yöneltti.
3: Sayın Özel, Yargıtay'ın nihai kararını beklemeksizin Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu krizi derinleştirecek hamleler yapmaktadır.
2: Bahçeli taraflara kullandığınız dil ve üsluba dikkat edin çağrısında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki paralel liderlik siyaset ve toplumsal istikrarı bozar uyarısı yaptı. Özgür Özel'in meclis ve Anıtkabir yürüyüşlerini eleştirdi.
3: Özgür Özel'in Türk milletini politik ajandasındaki gündem maddeleri doğrultusunda provoke eden devlet adabından kopuk ergen devrimciliği ne CHP ne de Türkiye için sorunlu bir siyaset anlayışı barındırmaktadır.
2: Bahçeli, CHP'de yaşanan gerilimin sokağa yansımasına müsaade edilmeyeceğini vurguladı.
3: Konunun CHP'nin kendi iç meselesi olmaktan çıkarılarak sokaklara taşınma, istismar edilerek toplumsal olaylara zemin hazırlama girişimlerini çok tehlikeli buluyoruz.
1: Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir. Olaylar sokağa taşıp kamu düzenini bozmaya yönelmemelidir.
2: Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli yaşanan gelişmelerin terörsüz Türkiye sürecini sabote etmeye yönelik bir girişime dönüşmemesi gerektiğini vurguladı. CHP'ye FETÖ uyarısı yaptı.
3: CHP'liler FETÖ artıklarından ve sokaktan medet uman bir anlayıştan kati surette uzak durmalı. CHP'nin iç karışıklıklarını Türkiye sathına taşımayı akıllarından bile geçirmemelidir. Önce ülkem.
0: Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan ve itirafçı olan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ek ifade verdi. Böcek, Özgür Özel'in talebiyle Ferdi Zeyrek'e 950 bin euro teslim ettiğini söyledi. Genel merkezin kendisinden birkaç kez de para istediğini ileri sürdü.
4: Dün olduğu gibi bugün de yarın da cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.
2: Rüşvet soruşturmasında tutuklanmış, etkin pişmanlıktan yararlanmıştı. Ek ifade verdi. Özgür Özel'e verdiği paraları anlattı. Paranın oğlu aracılığıyla istendiğini tekrarladı.
5: Bu Antalya'da bu yörük çocuğunu bağrına bastı diye 379 milyon lira bugün 1,5 milyar liramızı aldınız.
2: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında bir yeni gelişme daha yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Muhittin Böcek ve oğlu etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp itirafçı olmuştu. Eski başkan bir kez daha ifade verdi.
6: Muhittin Böcek'le ilgili yargılama devam ediyor. Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum.
2: Dönemin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla yönetilen devasa para trafiğini itiraf etti. Yeni itirafında Böcek, Özel'in isteğiyle seçim döneminde 1 milyon 950 bin euro, 200 bin dolar ve 15 milyon lira dağıttıklarını söyledi. Geçtiğimiz yıl elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e bizzat 950 bin euro elden verdiğini açıkladı.
3: Özgür Özel'in isteği üzerine seçim dönemi 1 milyon 950 bin euro, 200 bin dolar ve 15 milyon lira dağıttık. Yine Özgür Özel'in isteğiyle Ferdi Zeyrek'e bizzat 950 bin euro elden teslim ettim.
2: Böcek adaylık vizesi için Ankara'da 1 milyon euro, Manisa'da 950 bin euro, Antalya'daki lansmanda 200 bin dolar nakit para teslim ettiklerini ileri sürdü.
5: Bütün belediye başkanı ve meclis üyesi arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla çalışmalarıma devam edeceğim.
2: Soruşturma dosyasına giren HTS kayıtları da para teslimatını doğruladı. Böceğin resmi makam araçlarıyla Antalya'dan Manisa'ya gittiği, Ferdi Zeyrek'in şirketiyle telefonla görüştükten hemen sonra şirketin bulunduğu adrese geçerek burada 2,5 saat kaldığı tespit edildi. Muhittin Böceğin itirafları sonrası rüşvet soruşturmasının genişletilmesi bekleniyor.
0: Tatilci Görkem Duman'ın belediye başkanlığı yaptığı Buca'ya yolsuzluk operasyonu düzenlenmişti. Soruşturmaya yarış atı skandalı da eklendi. Gözaltına alınanlar arasında olan belediye personeli Bahadır Yılmaz'ın 13 yarış atı olduğu ortaya çıktı.
7: Gele bakalım kim gelmiş, kim gelmiş, gönlüme bahar gelmiş, yaz gelmiş.
2: Rüşvet, tatil, yolsuzluk. İddiaların ardı arkası kesilmedi. Bu kez yarış atı skandalı dosyaya girdi. İzmir Buca Belediyesi son olarak yolsuzluk depremiyle sarsılmıştı. İşçiler eylemdeyken türkücü sevgilisi Sevcan Orhan'la tatile giden Başkan Görkem Duman'ın belediyesine operasyon düzenlenmişti. 54 şüpheli de gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimlerden biri belediyenin hak ediş biriminde memur olarak görev yapan Bahadır Yılmaz'dı. Mal varlığı incelenen Yılmaz'la ilgili şoke eden bir bilgiye ulaşıldı. Bahadır Yılmaz'ın 13 yarış atına sahip olduğu belirlendi. Ortalama değeri 10 milyon liraları aşan bu atlara nasıl sahip olduysa henüz bir bilmece. Öte yandan şüphelilere ait telefon ve bilgisayarlarda da inceleme yapıldı. İncelemelerde ihale görüşmeleri, bankamatik memuru iddiaları, para transferleri ve 400 bin liralık para trafiğine ilişkin tespitlere ulaşıldı. Başkan Duman'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Buca Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Genç'le görüşmesinde 400 bin lira para aldığına dair bir dekontun bulunduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında elde edilen bulguların incelenmesi sürüyor.
7: Hele bakalım kim gelmiş? Gönlüme bahar gelmiş, yaz gelmiş.
0: Başkent Ankara 36. NATO zirvesine hazırlanıyor. Kentte güvenlik önlemleri safhaya çıkarılacak.
8: ...2026 senesi Türkiye için uluslararası zirveler yılı olacaktır.
9: NATO zirvesi için giriş çıkışlar kapatılacak, kırmızı alan ilan edilecek, F-16'lar ve hava savunma sistemleri devreye girecek. 7-8 Temmuz'da Ankara'da 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi gerçekleştirilecek. Başkent'te zirve öncesinde güvenlik ve ulaşım için hazırlıklara başlandı. Yollar kapatılacak ve hava sahası, hava savunma sistemleri ve F-16'larla korunacak. Esenboğa Havalimanı ile zirve için kullanılacak Etimesgut Havalimanı güzergahları, Cumhurbaşkanlığının bulunduğu Söğütözü Mahallesi, liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi ve geçiş güzergahları kırmızı alan olarak belirlenecek. Bu alanlara görevliler dışında hiçbir giriş çıkışa izin verilmeyecek. Esenboğa Havalimanı'nda da olağanüstü önlemler alınacak. Zirve günü yurt dışından uçuşlar kısıtlanacak. İç hat uçuşlarında da düzenlemeye gidilmesi bekleniyor. Ankara genelindeki güvenlik kameralarının yanı sıra 100 kritik noktaya üst düzey gözcü kameralar yerleştirilecek. 40 binden fazla emniyet ve jandarma personeli sahada görev üstlenecek. 6-12 Temmuz haftasında düzenlenmesi planlanan tüm etkinlik, gösteri ve yürüyüşlerde yasaklanacak. Kentte tüm av bayisi ve silah satış mağazalarının vitrinleri de kaldırılacak. 9 ilçede görev yapan ve zirve kapsamında çalışmayacak kamu personeli 6-12 Temmuz arasında idari izinli sayılacak. Zirve bölgesinde bulunan özel şirketlerin çalışanlarının evden çalışması için de planlama yapıldı. Ayrıca başta ABD Başkanı Donald Trump ve bazı dünya liderlerinin uçaklarının Etimesgut Havalimanı'nı kullanması nedeniyle pist de büyütüldü. Pistin uzunluğu 2450 metreden 3000 metreye, genişliği ise 42 metreden 60 metreye çıkartıldı.
0: Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında uyuşturucu ve cinsel saldırı suçlamalarıyla 96 sayfalık iddianame hazırlanmıştı. Mahkeme tarafından iddianame savcılığa iade edildi.
2: Hakkında 286 yıla kadar hapsi istenmişti. İddianame mahkemeden geri döndü.
10: Gün senden ışık alsa da bir renge bürünse.
2: Aralarında Habertürk eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz ve Ufuk Tetik'in de bulunduğu 8 kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Aralık 2025'te gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.
10: Rüzgarlara attım gözlerle günah işlemenin zevkini tattım.
2: Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Mehmet Akif Ersoy hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, 11 kez nitelikli cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamayla uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma suçlarından toplam 286 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. 96 sayfalık iddianamede Ersoy liderliğinde kurulan örgütün kadın mağdurlara uyuşturucu madde temin ederek iradelerini zayıflattığını, düzenlenen partilerde çoklu cinsel birlikteliklere zemin hazırlandığı vurgulanmıştı.
10: Gün senden ışık alsa da bir renge bürünse.
2: 20 Mayıs'ta tamamlanan iddianame İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme iddianameyi incelemesinin ardından savcılığa iadesine karar verdi. Gerekçe ise var olduğu iddia edilen suç örgütüne ilişkin anlatım olmadığı gösterildi.
0: Sosyal medya paylaşımı facia getirdi. İzmir Çeşme'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Engin Polat'ın kuzeni ve koruması Can Polat İstanbul'da gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Tetikçinin ifadesi ise kan dondurdu. Asıl hedefim Engin Polat'tı dedi.
2: Kızının feryadı yürekleri dağladı. Can Polat'ın cenazesinde sevenleri ayakta durmakta zorlandı. Cenazede büyük bir acı ve öfke vardı. Yakınlarının desteğiyle ayakta durabilen aile üyeleri gözyaşlarına boğuldu. Düşürüldüğü pusuda öldürülen Can Polat'ın kızları babalarının tabutuna sarılarak isyan etti.
11: Tatil mezarı aldı benim babama. Benim babama tatil mezarı aldı.
2: Cenazede Polat çifti de vardı. Dilan Polat yere yığıldı. Gözyaşlarını tutamadı. Can Polat'ın annesi ise yaşananlardan Dilan Polat'ı sorumlu tuttu. Sosyal medya fenomeni Polat çiftinin koruması ve aynı zamanda akrabası olan Can Polat, İzmir'de silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti.
12: Allah'ım hayatımız zindan oldu artık. Ne olur polis ambulans gelsin.
2: Bu büyük acının arkasındansa kan donduran çete itirafları çıktı. Olayın ardından yakalanan 23 yaşındaki tetikçi Serhat Altun cinayeti tüm detaylarıyla emniyette itiraf etti.
12: Ne olur polis ambulans gelsin.
2: Paraya ihtiyacı olduğu için Daltonlar çetesiyle irtibat kurduğunu söyleyen tetikçi konum bilgisine Dilan Polat'ın sosyal medya paylaşımından ulaştığını söyledi. Asıl hedefim Engin Polat'tı dedi.
3: Hedefimin Engin Polat olduğunu söylediler. Ancak çok güvenlikliydi. Eylemi gerçekleştiremedim. Dilan Polat'ın Çeşme'deki otelden video atmasından sonra İzmir'e geldim. Boş dönme. Yakınlarından birini vur talimatı verildi. Ben de Can Polat'ı vurdum.
2: Engin Polat da emniyete giderek ifade verdi. 2 yıldır bu çete tarafından tehdit edildiklerini belirtti.
13: Yaklaşık 2 yıldır Daltonlar isimli suç örgütü beni tehdit ediyor. Çeşme'de bulunduğumuz sürede herhangi bir tehdit almadık, birinden şüphelenmedik. Otelde kaldığımız süre zarfında sürekli olarak sosyal medya üzerinden konum bilgisi açık şekilde paylaşım yaptık.
14: Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
2: 4 çocuk babası Can Polat, Ataşehir Küçük Bakkalköy Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Yapılan incelemelerde tetikçi Serhat Altun'un 13 Nisan'da Konya'da Ahmet Koçak'ı vuran kişi olduğu da tespit edildi.
0: İran ile Amerika masaya bir adım daha yaklaşırken sahada yeni gelişmeler, resleşmeler başladı. İran, Kuveyt Havalimanı'nı savaş alanı çeviren büyük saldırıyı kendisinin değil İran Patriotlarının yaptığını savundu. Ayrıca İran ordusu Amerika'nın Hürmüz ablukasında komuta merkezi olarak çalışan bir gemiyi hedef aldığını da duyurdu.
2: İran'la Amerika Birleşik Devletleri savaş barış ikileminde tansiyonu yükseltmeye devam ediyor. Taraflar anlaşma masasına bir adım daha yaklaşırken sahada tehlikeli adımlar atılıyor. İran'ın daha önce ABD saldırısına misilleme olarak Kuveyt Havalimanı'nı vurduğu açıklanmıştı. Havalimanı bir savaş alanına dönerken bir kişi öldü, 60'tan fazla kişi de yaralandı. Bütün uçuşlar süresiz iptal edildi. İran sürpriz bir açıklamayla Kuveyt saldırısını reddetti ve saldırının Amerikan Patriotları ile yapıldığını öne sürdü. İran devrim muhafızları ordusu yaptıkları incelemenin İran Hava Kuvvetleri'nden havalimanına herhangi bir atış yapılmadığını gösterdiğini açıkladı. Devrim muhafızları sözcüsü İran füzelerini önlemekte başarısız olan Amerikan Patriot sistemlerinin hatalı şekilde havalimanına düştüğünü savundu. Bu arada Kuveyt Sivil Havacılık Kurumu saldırı anını gösteren görüntüler yayınladı. İran'ın Patriot iddiasına dair ABD'den bir açıklama gelmedi. Amerikan Patriot sistemleri İran'da 168 çocuğun öldürüldüğü MINAP saldırısında da kullanılmıştı. Öte yandan İran son ABD saldırısına karşılık verildiğini duyurdu. Yapılan son açıklamada ABD'nin Hürmüz ablukasında komuta ve kontrol merkezi olarak görev yapan bir Amerikan destroyerinin hedef alındığı ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir karşı açıklama ise gelmedi.
0: TÜİK Nisan ayına ilişkin iş gücü verilerini açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak %8,2'ye çıktı. Genç işsizlikte ise dikkat çeken gerileme yaşandı. 15-24 yaş grubunda işsizlik oranı %14,5'e düştü.
2: İşsizlik Nisan'da yükseldi ancak genç işsizlikte düşüş yaşandı. Verilerde genç nüfustaki gerileme dikkat çekti.
15: Fabrika gibi bir yerse fiziki iş olmasın. Ben masa başı tercih ederim. Daha rahat geliyor.
2: Türkiye İstatistik Kurumu Hane Halkı İş Gücü Araştırması sonuçlarını yayımladı. Buna göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Nisan ayında %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan arttı.
16: Gençler elinde telefon, sosyal medya diye bir şey var zaten. Ellerinde telefon olduğu sürece ya böyle ağır işlerde çalışmayı sevmiyorlar, istemiyorlar yani.
2: Verilere göre genç işsizlikte ise gerileme yaşandı. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı %14,5 olarak açıklandı. Bir önceki aya göre 0,8 puanlık düşüş kaydedilen genç işsizlik genel tabloya göre olumlu bir görünüm sundu. Genç erkeklerde işsizlik %12 olurken genç kadınlarda bu oransa %19,4 olarak hesaplandı. İstihdam edilenlerin sayısı ise Nisan ayında 356 bin kişi azaldı. İstihdam oranı 0,6 puan düşerek %48,1 oldu. Erkeklerde istihdam oranı %65,4, kadınlardaysa %31,2 olarak gerçekleşti.
17: Türkiye'de şu an genç işsizlik oranı çok had safhada ve gençler iş beğenmiyor diyorlar. Fakat emek verildiği zaman, bir girişim kurulduğu zaman gençler gerçekten istedikleri rakamlar, istedikleri miktar paraları kazanabilirler. Gençlere buradan tarım girişimciliğini öneriyorum.
2: Öte yandan haftalık fiili çalışma süresi de arttı. 2026 yılı Nisan ayında haftalık ortalama çalışma süresi bir önceki aya göre 0,3 saat yükselerek 42,1 saat oldu.
0: Mezara kadar nafaka dönemi bitti. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Adalet Bakanlığı ise evlilik süresine göre nafaka belirlenmesi için yasal çalışma yapıyor.
18: Müzik Az önce bir duruşmaya tanık oldum. Taraflar bir günlük evli, şimdi erkek tarafı ömür boyu nafaka ödeyecek. Sizce bu adil mi?
2: Bir günlük evliliğe ölene kadar nafaka dönemi bitti. Anayasa Mahkemesi süresiz nafakayı iptal etti.
19: Çok mantıklı olmuş bence. O kadar uzun süre nafaka ödemenin de bir aptalca yani anlamı yok bunun. Onun için bilmiyorum nasıl uygun gördülerse.
2: Türk Medeni Kanunu süresiz nafakaya imkan veriyordu. Kusuru daha az olan taraf yoksulluğa düşeceği gerekçesiyle süresiz nafaka isteyebiliyordu. Kısa süreli evliliğe rağmen çıkan ömür boyu nafaka kararları mağduriyet şikayetlerine yol açıyordu.
20: Ömür boyuna her zaman karşıyız. Ömür boyu onu sırtında taşıyacağım diye bir şey yok.
2: Antalya 12. Aile Mahkemesi süresiz nafakanın iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Yüksek Mahkeme oy çokluğuyla bu düzenlemeyi iptal etti.
21: Bir 10 yıl ödeyen görüyorum mesela. Bence o kadar süre hiç ödenmemesi gerekiyor. Çünkü kişilerin kendi hayatı var, yeni düzen kurmaları gerekiyor.
2: Şimdi gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. Adalet Bakanlığı nafaka konusunda taslak hazırlıyor. O taslakta nafakanın evlilik süresine göre şekillendirilmesi de değerlendiriliyor. 3 yıl evliliğe 5 yıl, 5 yıl evliliğe 7 yıl, 10 yıllık evliliğe ise 12 yıl nafaka gibi formüller masaya yatırıldı.
22: 5 yıl ödenir yani ödenebilir. Yani o da bir insan yani bir hayat birleştiriyorsun. Gerekir yani ödemek hakkı yani.
23: Parası olan da var, olmayan da var. Dünya hali hiç belli olmuyor. En az 5 yılsa bence iyi.
2: Karara Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten destek geldi. Sosyal medya paylaşımında iptal kararı adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli dedi.
3: Anayasa Mahkemesi'nin tanıdığı yasal süreci de dikkate alarak bir tarafı ömür boyu adil olmayan bir yükümlülük altında mağdur etmeyen hakkaniyete uygun yeni yasal düzenlemeyi Yüce Meclisimizin takdirine sunacağız.
0: Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran yasa dışı bahisten hapis cezası aldı. Mahkeme Saran ve kardeşini 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Saran'ın avukatı kararı istinafa taşıyacaklarını açıkladı.
2: Uyuşturucu soruşturmasından sonra her şey ters gitti. Önce şampiyonluğu kaybetti, sonra seçim kararı aldı. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran şimdi de yasa dışı bahisten hapis cezasına çarptırıldı.
24: Bu koltuk benim değil. Bu koltuk benim için bir makam değil. Bu bir emanettir.
2: Saran'ın sahibi olduğu televizyon kanalının yasa dışı bahis reklamı yaptığı hakkında iddianame hazırlanmıştı. 4 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.
24: Ben ne adaletten kaçtım ne de kaçıyorum.
2: Saadettin Saran ve kardeşi Alan Kenan Saran yasa dışı bahse teşvik suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Ayrıca 562.500 lira para cezası verildi. Saran kardeşlerin cezaevine girmeyeceği öğrenildi.
25: Gerekli ultimatomlar verildi. Bir daha tekrarlanmayacak.
2: Saadettin Saran'ın avukatı hapis cezasına itirazda bulunacaklarını ve kararı istinafa taşıyacaklarını belirtti.
25: Devlet çağırırsa nerede olursak oluruz hemen gelirim.
2: Mahkeme diğer sanıklar Emre Eren'le Azade Zeynep Haksal'ın beraatlerine karar verdi.
0: Evet, bu haberle bu saat ilimini bitirdik. Araya gidelim, 10 dakika sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Bambum'un sunduğu Günaydın Türkiye devam edecek.
26: Arkadaşlar yakın olmayanlar şu araçlar nasıllar?
9: İki araç kafa kafaya çarpıştı. 3 kişi öldü, biri ağır, 2 kişi de yaralandı. Yükselen feryatlarsa yürekleri dağladı. Feci kaza Sivas'ta meydana geldi. Akşam saatleriydi. İki araç birbirine girdi. Çarpışma oldukça şiddetliydi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Biri ağır, 2 yaralı da hastaneye götürüldü.
2: Aracı suya uçtu. Yüzmesi mümkün değildi. Kimseye de haber vermedi. Minibüsün üzerinde sabaha bekledi. Korkutan olayın adresi Hakkari. Seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü minibüsüyle zapt suyuna uçtu. Araç yan yattı. Sürücü son anda dışarı çıkmayı başardı. Ancak kurtuluş için bu yeterli değildi. Yüzemeyeceği kadar akıntı kuvvetliydi. Telefonu da çalışmıyordu. Gece boyunca soğukla, karanlıkla ve yalnızlıkla mücadele etti. Sabahın ilk saatlerinde bölgede çalışan şantiye personeli suyun ortasındaki minibüsü fark etti. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Dakikalar süren operasyonun ardından mahsur kalan adam bulunduğu noktadan çıkarıldı. Ekmek parası için indikleri kuyu sonları oldu. 3 işçinin ölüm nedeni belirlendi. Samsun Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir demir çelik fabrikasında gece trajedi yaşandı. Çelikhane tesisindeki atık su pompası arızalandı. Arızayı gidermek için kuyuya inen Mustafa İnanç, Naci Gezer ve Yunus Çekiç pompadaki elektrik kaçağı yüzünden akıma kapılarak hayatını kaybetti.
1: Üç arkadaşımız da çok temiz ve saf arkadaşlarımızdı. Allah mekanlarını cennet eylesin. Bunlar ekmek parası için, çocukların rızkı için şehit oldular.
2: Cumhuriyet savcısı ve bilirkişi heyeti kuyudaki su pompasında elektrik kaçağı tespit ederek cihazı inceleme altına aldı. Olayla ilgili acılı ailelerin tepkisi devam ediyor.
4: Acımız büyük. Yani yaşanmaması gereken bir olay. Yani araştırılıp her şeyin açığa çıkmasını istiyoruz.
2: Öte yandan hayatını kaybeden işçilerden iki çocuk babası Naci Gezer mesai arkadaşlarının omzunda son yolculuğuna uğurlandı.
5: TGRT FM.
6: Şimdi reklamlar.
7: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
3: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
4: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
1: Şimdi reklamlar.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
5: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
2: Buyurun.
3: Ben miyim?
2: Evet.
3: Hayırlı günler Osman dede.
4: Hayırlı günler efendim, buyurun.
3: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşından namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
5: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
6: TGRT FM. TGRT FM Haber.

0: Günaydın değerli izleyiciler. Cem Kürt'le Günaydın Türkiye devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. Saatlerimiz 7.46'yı gösteriyor. Bu saat diliminde de önemli haberlerimiz var. Hepsini size aktaracağız. 5 Haziran 2026 Cuma günündeyiz. Hemen öne çıkan başlıklarımıza bir bakalım. CHP Yüksek Disiplin Kurulu son 3 yıldaki tüm ihraç kararlarını iptal etti. Özgür Özel'in attığı isimlere CHP dönüş yolunu açtı. Sıra arınmaya geldi. Kılıçdaroğlu 9 Haziran'da Özgür Özel'in yokluğunda meclis kürsüsüne çıkmaya hazırlanıyor. Ve Devlet Bahçeli Özgür Özel ergen devrimciliği yapıyor dedi. CHP'deki paralel liderlik siyaset ve toplumsal istikrarı bozar dedi. Bahçeli genel başkanlık koltuğunu kaybeden Özgür Özel'in çıkışlarını da ergen devrimciliği olarak değerlendirdi. Ve Mehmet Akif Ersoy iddianamesi mahkemeden döndü. Habertürk eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında uyuşturucu ve cinsel saldırı suçlamalarıyla 96 sayfalık iddianame hazırlanmıştı. Mahkeme tarafından iddianame savcılığa iade edildi. Ve Nisan ayında işsizlik oranı %8.2 oldu. Nisan ayında değerli izleyiciler işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak %8,2'ye çıktı. 15-24 yaş grubunda işsizlik oranı %14,5'e düştü. Ve AYM'ye bakalım değerli izleyiciler. Anayasa Mahkemesi süresiz nafakayı iptal etti. Oy çokluğuyla bu kararı aldı. Adalet Bakanlığı evlilik süresine göre nafaka belirlenmesi için çalışma yapıyor. Elbette bir nafaka olacak ama hani bir hafta, bir gün, bir ay evli kaldı diye ömür boyu nafaka ödemesinin de önüne geçiliyor. Evet, her cuma olduğu gibi etiketimiz Söz Sizde. Söz Sizde etiketiyle görüşlerinizi yazın lütfen. Başlayalım.
1: Üreticiden 19 liraya çıkıyor, vatandaş 90 liraya alıyor. Elma, üretici ve market arasındaki fiyat değişiminde zirveyi kaptırmadı az sonra. Saraçhane'deki İBB binası önünde işçilerin protesto eylemi vardı. Taşeron işçiler verilen kadro sözünün yerine getirilmemesine tepkiliydi az sonra. İstanbul büyük bir çevre festivaline ev sahipliği yapıyor. Enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan her alanı kapsayan içeriğiyle Atatürk Havalimanı'nda başlayan Sıfır Atık Festivali'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
0: Fenerbahçe'de pazar günü başkanlık seçimi var. Aziz Yıldırım şampiyonluklar için geliyoruz dedi. Hakan Safi Portekiz Ligi gol kralı Luis Suarez ile anlaştığını açıkladı.
2: Pazar günü vereceğiniz her oy şampiyonluk yürüyüşümüzün bir meşalesi olacak.
3: Pazar akşamından itibaren Fenerbahçeli'nin her derdine deva olacağız.
4: Aziz Yıldırım mı?
2: Pazar günü sıradan bir kongre olmayacak. Bu Fenerbahçe'yi yeniden ayağa kaldırma, hakkımız olan şampiyonlukları kazanma iradesidir.
4: Hakan Safi mi?
3: Yıldızları getireceğiz dedik. Fenerbahçe forması altında sizlere izleteceğiz. Bitti. Sanmayın değerli Fenerbahçeliler. Daha yeni başlıyoruz.
4: Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman ve Oğuz Çetin'le çalışması bekleniyor.
2: En doğru isimlerle, en akılcı planlamayla, tamamen hedef odaklı, tecrübeli, camianın değerlerinin bilincinde olan bir futbol yönetimi kuruyoruz. Günü kurtarmaya değil, yılları domine etmeye, mutlak şampiyonluklar için geliyoruz. Bizim düşüncemizde ikincilik, üçüncülük yoktur. Fenerbahçe'nin olduğu yerde tek iddia şampiyonluktur.
4: Hakan Safi ilk golcüsünü resmen açıkladı. Safi, Portekiz Ligi gol kralı Luis Suarez'e anlaştığını belirtti.
3: Her gün konuştum kendisiyle. Luis Suarez'de İnanılmaz, yaşı 28, biliyorsunuz ben matematik ve istatistik hastasıyım. Skorları, attığı golleri, asistleri, dakikaları bölüyorsunuz. Ben çok heyecanlandım kendisine. Söz verdi bana, söz verdi. Ben Türkiye Ligi'nin kralı olacağım dedi.
4: Aziz Yıldırım seçimdeki rakibi Hakan Safi'ye transfer göndermesi yaptı.
2: Fenerbahçe için her fedakarlığı yapacağız. İhtiyaç duyulan en iyi oyuncuları da getireceğiz. Ancak bunu seçim malzemesi yapmayacağız.
4: Fenerbahçe olağanüstü seçimi hafta sonu yapılacak. Kongrede yaklaşık 45 bin üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.
0: Milli takım Dünya Kupası hazırlıkları için Miami'deki ilk antrenmanını yaptı. 26 kişilik kadromuz 11 futbolcunun yurt dışına forma giymesi dikkat çekti. Bizim çocuklar ayrıca Dünya Kupası güç sıralamasında 10. sırada yer aldı. Yine bayrağı alan annelerin duasıyla
4: milli takım ABD'deki ilk antrenmanını yaptı. Bizim çocuklar Messi'nin oynadığı Inter Miami tesislerinde çalıştı.
5: Buluruz izini bilirsin zırdeyiz.
4: Sakatlığı geçen Kerem ve Ferdi takımla birlikte antrenmana çıktı.
6: Cenab-ı Allah nasip etti 24 senenin üzerine. İşte arkadaşlar çalışıyor. Biz de tabii ki onların peşinden geleceğiz. Yorulmak diye bir şey yok. 80 milyon sizden başarı bekliyorsa artık siz kendiniz düşünemezsiniz. Onu düşünmek zorundasınız.
4: ABD'deki ilk antrenmanı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da ziyaret etti.
7: Ülkemizi gururlandıracak, başarı elde edip milyonları mutlu edecek bir sonuç elde ederlerse biz de bir hem bir spor adamı olarak hem bir futbol sever olarak onlarla gurur duyar. O sevince biz de dahil oluruz.
4: Milli takım ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 yenmişti. Ay Yıldızlar ikinci hazırlık maçında pazar gece 1'de Venezuela ile oynayacak.
8: Adımız Türkiye kanımızda var.
4: Milli takım küresel gücüyle dikkat çekiyor. 26 kişilik kadromuzda 11 futbolcu yurt dışında önemli takımlarda forma giyiyor. 90 milyon euroluk Real Madrid'li Arda Güler ve 75 milyon euroluk Juventuslu Kenan Yıldız performanslarıyla öne çıkıyor. Milli takım 2002'de Şenol Güneş yönetiminde dünya üçüncüsü olmuştu. Güneş 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan Ay Yıldızlara başarı diledi.
9: Türkiye'yi Dünya Kupası'na götüren Montella'ya, bizim çocuklara ve bütün ekibe başarılar diliyorum. Kaliteli, genç ve bir o kadar da tecrübeli kadromuz var. Dünya Kupası'nda başarılı olacağımıza inanıyorum. İnşallah yine yarı final görür, hatta finali de oynarız.
4: Öte yandan Dünya Kupası güç sıralaması paylaşıldı. Türkiye 10. sırada yer aldı. Rakiplerimiz ABD 22, Paraguay 27 ve Avustralya 32. oldu.
10: Gruptaki en iyi takım biziz. 2002'deki sürprizi bu takım yaparsa ben şaşırmam.
4: Güç sıralamasında Fransa 1., İspanya 2. ve İngiltere 3. sırada bulunuyor. Dünya Kupası'nda milli takımın forma numaraları da belli oldu. Bizim çocuklarda Arda 8, Hakan 10 ve Kenan Yıldız 11 numaralı formayı giyecek.
8: Türkler geliyor, Türkler geliyor.
0: Yerebatan Sarnıcı İBB'den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti. Mahkemeden ikinci kez yürütmeyi durdurma kararı çıktı.
4: Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçmişti. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı aldı.
11: İtirazınızı o zaman mahkemeye yapacaksınız.
12: Biz mahkemeye değil.
11: Devletin mahkemesi.
4: İstanbul'un en çok ziyaret edilen tarihi Yerebatan Sarnıcı uzun süredir mülkiyet tartışmalarıyla gündemde. Vakıflar Genel Müdürlüğü yapının vakıf kökenli eser niteliğinde olduğunu savunarak kendi adına tescil işlemi gerçekleştirmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi konuyu yargıya taşımış, İstanbul 8. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Ancak itiraz süreçleri sonrasında Yerebatan Sarnıcı'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devri kararı verilmişti.
11: Bize gelen yazı.
4: 2 Haziran'da devir işlemi gerçekleşmesinin ardından İstanbul Bölge İdare Mahkemesi ikinci kez yürütmeyi durdurma kararı aldı. Tarihi Sarnıcın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devri yeniden değerlendirilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 18 Nisan 2026'da Yerebatan Sarnıcı'nın giriş ücretini Türk vatandaşları için 1 liraya düşürmüştü. Vakıflar Genel Müdürlüğü ise devir işleminin ardından Haziran ayı sonuna kadar Yerebatan Sarnıcı ziyaretlerinin Türk vatandaşlarına ücretsiz olacağını duyurmuştu.
0: Bu yıl düzenlenen 5. Dünya Avrupa İş Ödülleri'nde TGRT Haber rüzgarı esti. Hem yılın kadın haber spikeri hem de yılın en iyi kültür ve sanat programı ödülleriyle geceye damga vurdu. Ödüller TGRT Haber'in medya dünyasındaki güçlü yayıncılığını bir kez daha gözler önüne serdi.
13: Bu ödül çok kıymetli, bana çok kıymetli bir motivasyon oldu. Öncelikle TGRT Haber ailesine çok teşekkür ediyorum.
4: Spordan iş dünyasına, ekonomiden medyaya ödüllerin sahipleri belli oldu. TGRT Haber yine ödüllere doymadı.
12: Yılın en iyi haber spikeri ödülü TGRT Haber'den Seda Akbay'ı alkışlarla sahneye davet ediyorum. En iyi kültür ve sanat programı TGRT Haber, Arzu Budak'la Sanatın Kalbi programına alkışlarla davet ediyorum. Arzu Budak Hanım'ı alkışlarla sahneye davet ediyoruz.
4: 5. Dünya Avrupa İş Ödülleri törenine Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeden önemli iş insanı katıldı. Farklı sektörlerden başarılı isimlerin buluştuğu gecede ödüller de sahiplerini buldu.
14: TGRT Haber ailesine de her sene bizim yanımızda olduğu için, destek verdiği için medya yayın organı olarak saygı ve şükranlarımı gönderiyorum tüm yayın ekibine.
15: Türk markası dünyada çok güzel yerlere gelecek. TGRT ailesine çok teşekkür ediyorum.
4: Televizyon dünyasında dikkat çeken isimlerin ön plana çıktığı törende TGRT Haber geceye damga vurdu. Yılın Kadın Haber Spikeri ödülünü Seda Akbay aldı.
13: TGRT ailesinin bir üyesi olduğum için çok mutluyum. İhlas Medya Grup Başkanımız Aslıhan Ören'e ve bütün ekip arkadaşlarıma bu zorlu maratonda çok sıkı bir çalışma temposuyla ilerliyoruz.
4: Yılın en iyi kültür ve sanat programı ödülünü Arzu Budak'la Sanatın Kalbi kazandı.
13: Arzu Budak'la Sanatın Kalbi ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ve en büyük teşekkürüm de İhlas Medya Grup Başkanımız Sayın Aslıhan Ören'e bizi hep desteklediği için, hep yanımızda olduğu için ve bize hep cesaret verdiği için.
0: İstanbul Büyükbirlik Çevre Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan her alanı kapsayan içeriğiyle Atatürk Havalimanı'nda başlayan Sıfır Atık Festivali'ne vatandaşlardan yoğun ilgi var.
16: Enerji verimliliğini, teknolojiyi, sanatı kapsayan, çevre bilincini ön plana çıkarıp israfa dur demeyi amaçlayan Sıfır Atık Festivali İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı. Festivale özellikle okullar ilgi gösterdi.
17: Okullarda gördükleri bilgileri burada deneyimleyebiliyorlar. Burada çeşitli atölye çalışmalarıyla dokunarak, yaşayarak öğrenebiliyorlar.
16: Çocuklar hem eğlendi hem de çevreyi korumayı, israfın önüne geçmeyi, geri dönüşümü öğrendi. Festival İstanbul Valiliği'nin katkısıyla Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle düzenleniyor. Hedefi çöpe giden atık miktarını en aza indirerek hem çevre tahribatını durdurmak hem de sürdürülebilir bir yaşam modeli oluşturmak.
18: Bunlar önemli. Daha da önemli olan sıfır atık fikrinin gerçek olması, toplumda bir karşılığının olması. Neyi ortadan kaldırmak istiyor? İsrafı ortadan kaldırmak istiyor. Kapsayıcı 86 milyonun tamamını işin içerisinde tutarak israfı ortadan kaldırmayı hedefleyen ve bunu küresel çapta yapmak isteyen bir sivil toplum kuruluşu hareketi.
16: Pazar gününe kadar sürecek olan festivalde çocuklar çeşitli etkinliklere katılıp fidan dikiyor, toprakla tanışıyor.
19: Tohum dikiyor, çok geniş bir alan, alternatif çok fazla. Çocuk için de, bizler için de çok güzel etkinlikler var, faydalanıyoruz.
20: Özellikle okulların mutlaka gelmesi gereken bir festival bence. Özellikle öğrencilerin görmesi gerekiyor.
21: Biraz da bilinçlenmek için geldim bu festivale. Çünkü Sıfır Atık Festivalimiz, evde de nasıl geri dönüşüm sağlayabiliriz evdeki ürünlerimizle diye geleceğe yönelik sağlıklı bir nesil istiyoruz bizlerde.
16: Festivalle birlikte Sıfır Atık Forumu 2026'da İstanbul'da yapılıyor. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayesinde yapılan foruma 185 ülkeden gelen 120 bakan, 200 belediye başkanı ve 5000 uluslararası paydaş katılıyor.
17: Sıfır Atık Forumunda çıkan kararların dünyanın geleceğine önemli katkılar yapacağına biz inanıyoruz.
0: Erdoğan hep yanımızda oldu dedi. Bu sayede terörle mücadelede başarılı olduklarını, istikrara kavuştuklarını söyledi. Teşekkür etti. Beştepe'nin konuğu Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiçani'ydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Afrika ülkelerinin kara gün dostluğu sözleriyle kıtaya destek verdiklerinin altını çizdi.
1: Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nijer Cumhuriyeti'ne her zaman ayrı bir önem vermiştir. Kendisi sürekli bizim yanımızda.
16: İşte bu sözlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Beştepe'nin konuğu Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani'ydi.
1: Terör tehdidi ile başarılı bir şekilde mücadele etmemiz için de bizi destekledi. Şu anda Türk araçlarıyla birlikte, Türk cihazlarıyla birlikte bu terör ortamında istikrara kavuşmamızı sağladınız. Size çok teşekkür ediyorum.
16: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Afrika ülkesi Nijer'in Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani'yi külliyede ağırladı.
3: Zorluklara rağmen farklı bir atılım içinde olduğunu görüyoruz. Biz de Afrika halklarının kara gün dostu olarak elimizdeki tüm imkanlarla Nijer'in kalkınma mücadelesini destekliyoruz.
16: Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelede Afrika'ya verdiği desteğin altını çizdi.
3: Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini de takdirle takip ediyoruz. Ülkemizin bu alandaki tecrübesini paylaşmaya hazır olduğumuzu belirttik. Kıtanın bilhassa Sahel bölgesinde istikrarsızlık oluşturan terör örgütleriyle mücadele noktasında dost ve kardeş ülkelerimizin yanındayız.
16: Türkiye'nin Afrika'ya yönelik adil yaklaşımına işaret eden Erdoğan, desteğe devam mesajı verdi.
3: Nijer'le işbirliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Her fırsatta vurguladığım üzere Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz.
16: Görüşmelerin ardından iki ülke arasında eğitim, ticaret, sağlık ve savunma sanayi gibi çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalandı.
22: TGRT FM.
23: Şimdi reklamlar.
24: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
25: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
26: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
4: TGRT FM Haber.
5: Özgür Özel hakkında rüşvet almak suçu açısından dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.
6: Yaşadığımız mesele yalnızca bir kurultay tartışması değildir. Yalnızca kimin genel başkan olacağı meselesi de değildir.
5: Savcılık Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba koordinesinde kurultaya hile karıştırmaya yönelik eylemler de tespit etti. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdış'ın da bu eylemlere iştirak ettiklerine ilişkin iddialar dosyaya girdi. Yine fezleke düzenlenmesini gerektirebileceği gerekçesiyle o dosyada yetkili olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi.
6: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Önce Cumhuriyet Halk Partisi, sonra Türkiye arınacak.
7: Türkiye Gazetesi'nin manşetine geçelim. 950 bin avroyu Manisa'da teslim ettim itirafı. Sadece Böcek'ten 130 milyon almış. Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Özgür Özel'e verdiğini itiraf ettiği para miktarı 130 milyon lirayı buldu. Görevden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek 3. ek ifadesinde yeni çarpıcı itiraflarda bulundu. Böcek, yerel seçim sürecinde Özgür Özel'e gönderdiği paranın 1 milyon avro ile sınırlı olmadığını açıkladı. Hesaplamalar, genel merkeze sadece Antalya'dan avro, dolar ve Türk lirası bazında güncel değeri 130 milyon lirayı bulan paralar gittiğini ortaya koydu. Özel'in talimatıyla Manisa'ya gittiğini ve dönemin belediye başkanı Ferdi Zeyre'ye 950 bin avro teslim ettiğini anlatan Böcek, Özel'e de Antalya'da 200 bin dolar verdim. Oğlum 1 milyon avro götürdü. Özel'in talebi üzerine Konya Altı adayının 15 milyon liralık masrafını karşıladım dedi. Böceğin verdiği ifadeleri aynı tarihlerdeki HTS kayıtları da doğruladı değerli izleyiciler. İfadeler bu şekilde gördüğünüz gibi. CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz hakkında dava açıldı. Yalaz halkı kanunlara uymamaya alenen tahrikle suçlandı. Talat Yalaz'ın 2024 yılında sarf ettiği Gezi Parkı göndermeli sözleri iddianamede yer aldı.
5: CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz hakkında halkı kanunlara uymamaya tahrik suçundan iddianame düzenlendi. 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.
8: Önümüzü keserek genel merkezimize girmeyi engelliyorlar.
5: CHP'li il başkanının 2024 yılında basın açıklamasında kullandığı ifadeler üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sona erdi. Talat Yalaz hakkında hazırlanan iddianame Eskişehir 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede söz konusu ifadelerdeki iki tane ağaç kesildi söyleminin Gezi Parkı olaylarına atıf olarak değerlendirildiği, bu kapsamda Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararına da yer verildiği belirtildi.
8: Önümüzü keserek genel merkezimize girmeyi engelliyorlar.
5: İddianamede Yalaz'ın açıklamaları Gezi Parkı benzeri yeni bir eylem çağrısı

0: Fidan daha sonra Kore Üniversitesi tarafından düzenlenen 143. Uluslararası Politika Forumu'nda hitap etti. Fidan ziyareti kapsamında ayrıca Kore Savaşı anıtını ziyaret etti, anıta çelenk bıraktı. Daha sonra da Bangladeş'e giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, havalimanında Bangladeş Dışişleri Bakanı Rahman'la bir araya geldi. İkili birlikte kameralara poz verdi. Bakan Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı El Sani ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş İsveç'e gitti. İsveç'in mevkidaşıyla bir araya geldi. Kurtulmuş, parlamento binasında gezdi.
0: Resmi törenle karşılandı. İsveçli mevkidaşıyla tokalaştı. Numan Kurtulmuş milletvekilleriyle de selamlaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş İsveç'in başkenti Stockholm'e gitti. Kurtulmuş İsveç Parlamentosu Başkanı Andreas Norlén'le bir araya geldi. Kurtulmuş'la Norlén ardından bir görüşme gerçekleştirdi ve heyetler arası toplantıya başkanlık ettiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş heyetler arası görüşmede mevkidaşı Norlén'in daveti üzerine gerçekleştirdikleri ziyaretin Türkiye-İsveç ilişkilerine önemli katkılar sunması temennisini dile getirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Türkiye'den meclis başkanı düzeyinde 15 yıl aradan sonra gerçekleştirilen ziyaret vesilesiyle ikili ilişkilerin pozitif ivme kazandığını görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi. Numan Kurtulmuş daha sonra parlamento salonunu ziyaret etti, milletvekillerine selam verdi.
1: İsrail'li diplomata Filistin tokadı, Siyonistler Cenevre'deki uluslararası çalışma örgütü toplantısında şoka uğradı. Filistin'in İLO'ya geçici üyeliğinin iptalini isteyen diplomat Gaban masalara vurularak protesto edildi. Türkiye heyetinin desteğiyle iptal girişimi de reddedildi. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın da bulunduğu Türkiye heyeti protestolara destek verdi. Kullanat dönemi sona eriyor. Plastik, cam veya alüminyum şişeler artık çöpe değil, geri dönüşüme gidecek. Müjdeyi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum verdi. 1 Temmuz itibariyle dual logolu ürünlere 1 lira depozito bedeli ödenecek.
2: Al kullanat devri bitti. Al, kullan, dönüştür başladı. Yani bunları artık dönüştüreceğiz.
3: Geri dönüşümde yeni devir başladı. Depozito yönetim sistemini Bakan Murat Kurum bu sözlerle duyurdu.
2: Vatandaşımız artık o pet, cam, metal, karton şişeleri bir çöp olarak görmeyeceğiz. Vatandaşımız 1 Temmuz itibariyle bunu depozito iade noktalarına, makinalarına götürdüğü zaman ücret alacak.
3: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum gündeme ilişkin soruları cevapladı. Depozito yönetim sistemi uygulamasının 1 Temmuz itibariyle başlayacağını açıkladı.
2: Market zincirlerinde, restoranlarda, kafelerde, hastanelerde, AVM'lerde hemen hemen her alanda bu uygulamayı göreceksiniz.
3: Yeni sistemle birlikte vatandaşlar 81 ilde kurulan yüzlerce iade noktasında ambalajları geri dönüşüme teslim edecek.
2: Vatandaşımız depozito iade noktalarına veya depozito iade makinalarına bu ürünleri götürdükleri zaman ürün başına 1 lira depozito iade ücreti alacaklar.
3: Peki ücret nasıl alınacak? Bakan kurum sistemin işleyişini de anlattı.
2: Vatandaşımız gidecek o doğa makinesine, iade makinesine gidecek, ürününü atacak. Oradan telefonlarına bu nakit hemen yüklenecek ve böylelikle yıllık 30 milyar lira tasarruf sağlayacağız.
1: AK Parti Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilişkin düzenlemeleri kapsayan kanun teklifinin çalışmalarında sona geldi. Düzenlemeyle askerlikten muaf olanlara uzman erbaşlık yolu açılacak. Sözleşmeli erlerin kamuda istihdamına yönelik yeni kolaylıklar sağlanacak.
3: Askerlikten muaf olanlara uzman erbaşlık yolu açılacak. Sözleşmeli erlerin kamuda istihdamı artırılacak. Askerliğe ilişkin kanun teklifinin hazırlıkları tamamlandı. Taslağa göre

0: askerlik hizmetinden muaf tutulan vatandaşlar uzman erbaş olabilmek için başvuru yapabilecek. Sözleşmeli erbaş verlerin kamuda istihdamını artırmak amacıyla kolaylıklar ve teşvik edici düzenlemeler getirilecek.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri saflarında her Türk evladı görev almalı. Bu bizim atalarımızdan gelen miras, Türk milletinin kanında olan bir değerdir.
0: Teklif, denizaltı personelinin koşullarını iyileştirecek mali düzenlemeleri de içeriyor. Görevli oldukları liman dışında bulunan ve gemide konaklama imkanı olmayan deniz personeline konaklama ücreti ödenecek.
2: 3, 2, dikkat torpido tuşağına.
0: Milli Savunma Bakanlığı kurumlarında eğitmen ve öğretmenlere ek ders ücreti uygulaması 2029-2030'a kadar uzatılacak.
3: Ay akşamlar ışıktır.
0: Askeri tesislerin hukuki statüleri ve güvenlik sınırları da yeniden tanımlanacak. Yeni düzenlemeyle birlikte vardiya yatakhaneleri, gazi uyum evleriyle özel yerel ve kış eğitim merkezleri askeri mahal sayılacak. Teklifin önümüzdeki günlerde meclis gündemine gelmesi bekleniyor.
4: Suç işleyen çocukların yarısı uyuşturucu ve alkol kullanıyor. Bu çarpıcı tespit Türkiye Büyük Millet Meclisi suça sürüklenen çocuklar araştırma komisyonu hazırladığı raporda yer aldı. Aynı raporda ağır suçlarda ceza indiriminin sınırlandırılması ve 2009 sonrası doğanlara ömür boyu tütün satışı yasağı önerisi de yer aldı.
0: Mattia Ahmet, Atlas Çağlayan, Türkiye'yi derinden sarsan cinayetler sonrası suça sürüklenen çocuklar bir kez daha gündeme geldi. Meclisin hazırladığı rapor tehlikenin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
5: Biz iyi olamayacağız, ayrıca yaşamıyoruz. Tek istediğimiz de Atlas'ın adaletinin sağlanması ve yasanın çıkması.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu, çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesine yönelik 800 sayfayı aşan raporunu milletvekillerine dağıttı. Eğitim evi ve cezaevinde olan 12-17 yaş arası 5000 çocukla yapılan araştırmada suça sürüklenen çocukların tütün kullanımının üst seviyede olduğu belirlendi. Ayrıca suça karışan çocukların yarısının alkol, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı tespit edildi. Maddi Ahmet Minguzzi ve Atlas Çağlayan cinayetlerinin ardından yaşa bağlı ceza indirimi tartışmaları yeniden gündeme taşındı.
6: Çocuklara verilen cezanın %81'inin yetersiz olduğu konusunda bir algısı var. Bu toplumun genel kanaati, ben de aynı kanaatim.
0: Komisyon raporunda hafifletici hükümlerin sınırlandırılması ve ağır suçlarda yaşa bağlı ceza indirimlerinin hakim takdirine bırakılması istendi.
7: Ben sadece Ahmet'e yanmıyorum. Diğer çocukların da başına böyle şeyler gelince benim acım daha da büyüyor. Hem acım büyüyor hem öfken de büyüyor.
0: Rapordaki dikkat çekici başlıklardan biri de tütün ürünlerine ilişkin öneri oldu. Komisyon 2009 yılından sonra doğan bireylere tütün ve tütün ürünlerinin ömür boyu satılmasının yasaklanmasını tavsiye etti.
4: Eski magazinci Burhan Akdağ 8 yıllık eşinden boşandığı gün saldırıya uğradı. Hem de kızının yanında. Akdağ'ın saldırıya uğradığı o anlara bakalım.
0: Boşandığı gün saldırıya uğradı. O anları kızı cep telefonuyla kaydetti.
8: Allah'tan ki Aslıhan varmış kızım. Çünkü eğer ben tek başıma asansörde olsaydım her şey başıma gelebilirdi.
0: Saldırıya uğrayan kişi magazin gazetecisi Burhan Akta. Akta Müge Anlı'nın da eski eşiydi.
9: Yardım edin! Kimse
10: yapsın mı
9: birader?
0: Olay Akta'nın 8 yıllık eşinden boşandığı gün yaşandı. İddiasına göre eşinden ayrılmasına sebep olan komşusuyla asansörde karşılaştı. Yanında biri daha vardı. Yaşanan tartışmanın ardından şiddet başladı.
11: Biz çok adi bir şekilde dün saldırıya uğradık, darp edildik.
0: Akdağ'ın spor spikerliği yapan kızı Aslıhan Akdağ açıklama yaptı. Ben olmasaydım babamı öldürecekti dedi.
11: Babamın hayattaki şansı bendim ki dün yanındaydım. Benim babamı öldürüp kaza süsü vereceklerdi.
10: Alakayı yapıyorsun.
11: Evet, çekeceğim tabii.
0: Olay sonrası iki tarafında birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.
10: Hadi sen şikayetçiyim. Bana saldırdı.
4: Amerika ile İran müzakerelerindeki temel anlaşmazlık noktalarından biri İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyum stoğu. Amerika ve İsrail İran'ın bu uranyumla nükleer bomba yapabileceğini düşünürken Atom Enerjisi Kurumu İran'ın uranyumu nerede tuttuğu muamma açıklamasını yaptı.
12: En önemli öncelik İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermememizdir.
13: Washington-Tahran müzakerelerinde üzerinde en çok tartışılan başlıklardan biri İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu.
12: Kimse orayı kontrol edemeyecek. Biz sadece gözetleyeceğiz. Ama kimse kontrol etmeyecek. Bu yaptığımız müzakerelerin bir parçası.
13: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na göre İran'ın elinde %60 oranında zenginleştirilmiş yaklaşık 440 kilogram uranyum var. Bu uranyumun yaklaşık 10 nükleer bomba yapmaya yeteceği tahmin ediliyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun büyük bir kısmını yüksek ihtimalle İsfahan nükleer kompleksinin yakınlarında yer altında saklamaya devam ettiğini söyledi. Zenginleştirilmiş uranyumun İsfahan, Natanz ve Fordo'ya ek olarak bilinmeyen ayrı bir yerde saklanması da ihtimal dahilinde. Uzmanlar bunun hükümetin işbirliği olmadan İran'ın stokunun geri alınmasını veya imha edilmesini daha da zorlaştırabileceğini söylüyor. Analistler Tahran yönetiminin elindeki nükleer stoku taşınabilir tüplere bölerek ülkenin dört bir yanına dağıtmış olabileceğini belirtiyor.
4: Tokyo 64 ilde 20 bin konutu 15 Haziran 17 Temmuz arasında satışa çıkaracak. Konutların fiyatı 2 milyon 100 bin liradan. Taksitler ise 18 bin liradan başlayacak.
14: Yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz.
0: 64 ilde 20 bin konut satışa çıkacak. Başvurular 15 Haziran'da başlayacak.
14: Bu da orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2 artı 1 ve 3 artı 1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldi.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum orta gelirliyi rahatlatacak konut müjdesini duyurdu.
14: 2.1 milyondan başlayan 18 bin lira taksitle seçeneklerimiz var tabii. 3 ayrı seçeneğimiz olacak. Peşin ödeyene %25 indirim yapıyoruz.
0: 2 artı 1 ve 3 artı 1 konutların fiyatı 2 milyon 100 bin liradan başlıyor. Evin konumu ve büyüklüğüne göre fiyatlar değişiklik gösteriyor.
14: Eğer vatandaşımız peşinatının %50'nin yarısını şimdi, yarısını 1 yıl sonra öderse de ona da 60 ay vade yapıyoruz.
0: Ödeme için 3 ayrı seçenek sunulacak. Peşin ödeyene %25 indirim yapılacak. %50 peşinat verene de %8 indirim ve 72 ayda ödeme fırsatı sunulacak.
14: %50 peşin ödeyene yine %8 ekstra indirim yapıyoruz. 72 ay vade yapıyoruz.
0: %50 peşinatın yarısını başvuru sırasında, diğer yarısını bir yıl sonra ödeyenin borcuysa 60 aya yayılacak.
14: Ankara'da 2 artı 1 konut mesela 3.1 milyondan başlayan fiyatla 21.400 lira taksitle. 3 artı 1 3.3 milyon oldukça erişilebilir.
0: Konut satışları 15 Haziran 17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
14: Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden doğrudan vatandaşlarımız alabilecek.
0: 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşı olan ve ev sahibi olmayanlar başvuru yapabilecek.
14: 17 Temmuz'a kadar bu satışlar sürecek ve bankalardan doğrudan satış yapacak.
4: Evet, sipariş deyince ilk akla gelen motokuryeler dakikalarla yarışıyor, siparişleri yetiştiriyorlar. Üstelik o kuryelerin bazıları da kadın, onlar ilave zorluklarla da başa çıkıyorlar. Türkiye'de kadın motokuryelerin zor mu, ona bir bakalım.
15: Bir kere bir sipariş götürmüşüm, gece saat 2'ydi. Beyefendi alkollüydü galiba. Bana senin geleceğini bilseydim sana da sipariş verirdim deyip içeri davet etmeye çalıştı.
0: Motokuryelik zor ama kadın motokurye olmak daha da zor.
16: Geldim! Kurye olmak zor ama kadın kurye olmak daha zor. İstemiyorum kardeşim, ben muhabirlikten devam. İniyorum, al motor senin olsun.
0: Tek tıkıya da bir aloyla kapımızdalar. Sabahın erken ya da gecenin geç saati fark etmiyor. Çoğu günün yarısından fazlasını iki teker üzerinde geçiriyor. O kasklar altında bazen kadınlar yüzlerini gizliyor.
17: Bir araç beni sıkıştırdı ve işte 3-5 tane adam bir anda içinden inince izmandut gibi, hani o beni çok korkutmuştu.
0: Kadın kuryeler sadece zamanla değil, ön yargılarla da yarışıyor.
15: Yağmur, kar, kış. Tabii hani sipariş veren müşteriler bunu bilmiyor. Kadın kuryenin geleceğini genelde tespit edemiyorlar.
0: Kadın kuryeler taksicilerle daha sık sorun yaşıyoruz diyor. Taksiciler ise trafikte tehlike oluşturuyorlar şeklinde karşılık veriyor.
17: Trafikte taciz edenler ya da işte sürekli sıkıştıranlar, yol kesenler çok oluyor. Özellikle taksicilerden yana bir problem yaşıyorum.
18: Sağ tarafından geçiyor gidiyor. Solu hiç kullanmıyorlar. Ondan sonra beni görmedin mi diyor. Sen nasıl göreyim?
16: Kadın kuryeler sadece sipariş yetiştirmiyor, sahadaki zorluklarla da mücadele ediyor.
15: Kadınlar olarak özel günümüz mesela zor oluyor. Damacana taşıyoruz.
0: Kimi meslek sahibi ama şartlar yüzünden motokuryelik yapıyor.
15: Anestezi.
16: Anestezi mezunsun.
15: Evet. Atanamadım, kuryeliği tercih ettim. Bir de hani maddi yönden daha çok tatmin edici.
0: Kadınlar ekonomik bağımsızlık için direksiyona geçmeyi göze alıyor.
15: Maddi yönden tatmin ediyor. Haftalık en kötü böyle öldüm kalktım 5 günde 23 bin lira para kazanabiliyoruz. Aylık değişiyor tabii. Ortalama 100 lira falan kazanılıyor.
4: Hürriyet'ten geçelim. Kamunun alacağını yapılandırma geliyor. Resmi gazetede yayınlanan kamu alacaklarının yapılandırılmasına yönelik yasayla 1 milyon lira olarak belirlenen teminatsız tecil imkanı 10 kat artırılacak ve 10 milyon liraya yükselecek. Tecil faizinin de %30'un altına inmesi bekleniyor. Lise öğrencisi sınıfta kalınca mesajla müdür yardımcısını tehdit etti. Müdür yardımcısına sonun Fatma Nur Çelik öğretmen gibi olmaz inşallah yazan öğrenci okuldan uzaklaştırıldı. Tehdit edilen öğretmen öğrenciden şikayetçi oldu.
19: Dersten geçemeyen lise öğrencisi sorumluluk sınavlarında 7 dersten başarılı oldu. Ancak edebiyat dersini geçemeyince sınıfta kaldı. Bunun üzerine öğrenci müdür yardımcısını mesajla tehdit etti.
20: Sevindin mi hoca? Bir seneyi çöp ettin. Sonun Fatma Nur Çelik hoca gibi olmaz inşallah. Yakında görüşeceğiz.
19: İşte bunun üzerine 49 yaşındaki müdür yardımcısı soluğu karakolda aldı ve tehditkar öğrenciden şikayetçi oldu. İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi Tuzla Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi'ndeki skandal tehdit mesajını gönderen öğrenciyle ilgili kararını verdi. Mahkeme 3 ay boyunca öğrencinin öfke kontrolü tedavisi görmesine hükmetti. Ayrıca meslek edinme kursuna katılmasına karar verdi ve o öğrencinin okulu değiştirildi.
20: Ben öğrencilerin sınav notlarını sadece sisteme giriyorum. Notları veren ben değilim. Derslerine giren öğretmenler. Ancak öğrenci benim notları yükseltebileceğimi düşünerek beni tehdit etti. Bahsettiği Fatma Nur Çelik öğretmen, Çekmeköy'de öğrencisi tarafından bıçaklanarak şehit edilen öğretmendir.
19: Geçtiğimiz yıl Mart ayında görev yaptığı Çekmeköy'deki okulda öğrencisi tarafından öldürülen Fatma Nur Çelik öğretmenin katili ise 126 yıl hapis sistemiyle tutuklu yargılanıyor.
4: İBAN mağdurları Ankara'da bir araya geldi. Adalet çağrısı bir kez daha yinelendi.
21: Bu yüzden bir gün binlerce vatandaşımız kamuoyunda İBAN mağduru olarak bilinen feci bir hukuki girdabın içine itilmiş ve bu ceza dosyalarının sanığı haline getirmiştir.
13: İBAN mağdurları Ankara'da buluştu.
21: Kimi arkadaşına, kimi akrabasına şirket açacağız veya hesabını ticari amaçla kullanacağız vaatleriyle kurumsal yalanlarla inanmış, kimi meşru bir ticaret yaptığını sanarak aslında bir dolandırıcı çarkına alet edildiğinden habersiz. Sadece iş yaptığını sanmış.
13: Mağdurlar adına tek bir kişi konuştu.
21: Hiçbir dolandırıcı kendi adına IBAN kullanmaz.
13: Adalet çağrısında bulundu.
21: Faturan sadece arkadaşına, akrabasına güvenen ve sadece iş yaptığını sanan hesap sahiplerinde kesilmesi adalete olan inancın derinden yaralanmaktadır.
4: Yaprak'la ekonomiye bakalım. Yaprak günaydın.
1: Günaydın size ve sevgili izleyicilerimize. Artık haftanın son işlem günündeyiz. Önemli bir veri açıklanacak saat 10'da. Mayıs ayı enflasyon rakamları 9.45'te bizim de yayınımız başlayacak.
4: Peki piyasalara bakalım o zaman.
1: Evet, döviz piyasalarıyla başlıyoruz. Dolar ekranlara geliyor. Dolarda 46 lira seviyesini görüyoruz artık. Euro 53 lira 56 kuruşta. Gram altın cephesinde düşüş var bir kez daha. 6586 liradan. Endekse baktığımızda dünü de kayıpla kapattı. 13.872 puanda. Yeni güne başlayacak. Bakalım hafta kapanışı nasıl olacak Borsa İstanbul'un. Devam ediyoruz hemen çeyrek altın fiyatlarıyla. 10.890 lira olduğunu söyleyelim. Yarım 21.781 lira tam 43.428 liradan. Ve hızlıca kripto paralara da bakalım. Bitcoin ekranlara geliyor. 63.491 dolarda orada düşüş devam ediyor. Litecoin 45 dolar. Ethereum 1734 dolara kadar geri çekildi. Ve Ripple'a baktığımızda Ripple'da neredeyse 1 dolar seviyelerine yaklaştı. 1 dolar 14 sent.
4: Peki. Piyasalar böyleydi. Şimdi Mayıs ayı enflasyon tahminlerine bir bakalım. 9.45'te evet. Yayın olacağını sen de hatırlattın. Ne gelmesi bekleniyor? Yıllık enflasyon ne olur? Mayıs ayı ne bekleniyor?
1: Evet, şimdi tabii bunlar önemli veriler. Piyasalarında yakından takip ettiği veriler. Mayıs ayı itibariyle Merkez Bankası'nın biliyorsunuz toplantısı yoktu ama Haziran ayında önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın politika faizi toplantısı var. Diğer taraftan geçen ayı bir hatırlayalım. Ekranlara da geliyor yıllıkta. Geçen ay 32.37 idi. Bir yükseliş var yıllıkta. Çünkü Nisan ayı enflasyonu aylık bazda beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Aylık rakamlar da şimdi tabelaya yansır. %4.18'lik bir artış vardı Nisan ayında. Diğer taraftan harcama gruplarına baktığımızda Nisan ayında ağırlıklı olarak biz yükselenler arasında tabii ki eğitimi gördük yıllık bazda. Konut yine takip etti. Yani konutta bu maalesef biraz tansiyon düşmüyor gibi bir takım tedbirler alınıyor ama bir miktar yavaşlamanın olabileceğini de yine ekonomistler söylüyor. Onun altını çizelim. Şimdi geçen ay aylık bazda harcama gruplarını değerlendirdiğimizde giyim ayakkabıda bir artış olduğunu söylemiştik. Hemen ardından konutun geldiğini söylemiştik. Yüksek giden gıda fiyatları vardı. O biraz daha ortalamada kaldı gibi. Fakat Mayıs ayı beklentileri şu anda ekranda gördüğünüz rakamın neredeyse yarısı kadar 1.89'luk ortalama bir artış bekleniyor Mayıs ayında aylık bazda. Harcama gruplarında ne olacak biz de merakla bekliyoruz. Mayıs ayı önemli biliyorsunuz. Haziran ayı verileri de geldikten sonra memur ve memur emeklilerinin zam oranları da belli olacak. Bu da takip ediliyor. Şimdi %15'e yakın bir artış öngörülüyor tabii ki. Ne olur onu da takip ediyor olacağız. Diğer taraftan aylık kira artışları da artış oranı da merak ediyor sözleşmelerini yenileyecek olanlar. Onların hepsini dediğimiz gibi 9.45'te başlayacak yayınımızda değerli konuklarımızla konuşacağız.
4: Peki hemen Mayıs'ta ihracatın lideri otomotiv olduğuna da bir bakalım ama biraz evet. Daralma var gibi sanki ihracatta.
1: Yani daralmanın asıl nedeni Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat da bunu söyledi. Yani uzun bir tabii tatil süreci vardı bayram kaynaklı. O birazcık yavaşlattı gibi görünüyor. Ama şimdi biz Mayıs ayına baktığımızda gümrük ihracat rekoru da kırılan bir ay olduğunu da biliyoruz. O da kayıtlara geçti. Öte taraftan tabii ki Haziran'dan sonra Haziran ayıyla birlikte biz o beklediğimiz ve daha önce görmeye alışık olduğumuz rakamları ihracatta göreceğiz gibi. Şimdi gerçekleşen ihracat rakamlarına baktığımızda da ihracatı otomotiv sektörünün sırtladığını görüyoruz. Ardından kimya sektörü geliyor. Kimyevi ürünlerin hemen ardından da elektrik elektronik sektörünün geldiğini görüyoruz. Diğer taraftan şimdi bir pozitif artışın olduğu sektör de var. Özellikle o sektörü de hemen söyleyelim. Savunma ve havacılık sektöründeki artış dikkat çekti ihracat anlamında. Hep diyoruz ya nitelikli katma değeri yüksek ürünler ürettiğimizde katkısını çok daha fazla görüyoruz biz ekonomiye. O alanda böyle göze görülür bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Peki hangi ülkelere bu ihracatı gerçekleştirdik? Orada pek sıralama daha doğrusu ilk ülke değişmiyor. Almanya olduğunu söyleyelim. İkinci sırada Amerika Birleşik Devletleri var. Üçüncü sırada İtalya'nın olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan ihracatı hangi iller gerçekleştiriyor? Ona da baktığımızda ilk sırada İstanbul'u görüyoruz. İkinci sırada İstanbul'un hemen yanında, hatta İstanbul'la artık birleşti, Kocaeli'ni görüyoruz. Kocaeli'nin ardından da Ankara'yı sıralamaya alabiliriz.
4: Peki. Petrolde yön aşağı döndü diyor. Brent petrolde kritik eşiğin altına indi. Tabii bir iniyor bir çıkıyor. Evet. Petrolde belirsizliğini devam ettiriyor.
1: Valla ben bu haberi hazırladığımda Brent petrol rakamı 94 dolar seviyelerindeydi. Ve hatta biz bugün şunu konuşacaktık. Yani 95 doların altına indi ve o seyirde devam ediyor. Ben sabah baktığımda hemen yayına girmeden önce 95 doları geçmiş bile. Yani 95-96 dolar aralığında seyrediyor. Ama 100 doların aşağısında belki psikolojik olarak değerlendirecek olursak bu önemli. Peki nedeni ne? Onu da hemen söyleyelim. Ya biraz daha böyle itidalli açıklamalar geliyor. Barışa yakın ve yönelik açıklamalar geliyor. Bu tabii ki bir taraftan da piyasalar tarafından şöyle algılanıyor. Acaba Hürmüz Boğazı'ndaki o kriz tamamen bertaraf edilebilir mi yılın ortasına geldiğimizde? Dolayısıyla biraz daha yani temkinli bir ilerleyişi var Brent petrol rakamlarının. Öte taraftan tabii ki Netanyahu'ya yönelik sözleri de Trump'ın çok büyük yankı buldu biliyorsunuz. Lübnan meselesinde de İsrail ve Lübnan'ın işte anlaşmaya yakın oluyor olması da yine bu rakamların şu anda 100 doların altında seyretmesine neden oluyor, ama hiçbir şey belli olmaz. Şimdi genel itibariyle piyasalara baktığımızda bir taraftan da Merkez Bankası'nın atacağı adımlar önemli olduğu için mesela bu ay Haziran ayında ayın 17'si önemli. FED ne yapacak? Pas mı geçecek? Pas geçti diyelim. Sonrasında ne açıklamalar yapılacak? Piyasa takip ediyor olacak. Ki öncesinde bizim de Merkez Bankası'nın toplantısı var. Bunlar da takip ediliyor. Diğer taraftan da kripto paralarda düşüşleri görüyoruz. Yani bu düşüşlerin nedeni tabii ki yaşanan Orta Doğu'daki bu gerilim. Diğer taraftan da şimdi bu savaşa rağmen borsalarda yukarı yönlü hareketleri gördük biz. Bunun da en büyük nedeni işte teknoloji şirketlerinin, yapay zeka şirketlerinin orada aktif hale gelmesi. Biraz yatırımcıyı cezbediyor olması. Yatırım da yine borsaya kaydığı için biraz kripto paralarda da şu an gördüğümüz gibi ibrenin kırmızı olduğunu söyleyebiliriz.
4: Peki. Teşekkürler Yaprak.
1: Ben teşekkür ederim.
4: Evet Erzi Ecer, Yaprak'tan ekonomideki yorumları aldık. Araya gidelim. Dönüşte Ahmet'le Danka'nın gündemine bakacağız. 10 dakika ara.
2: TGRT efendim. Şimdi reklamlar.
3: Ne var sırada, Denizbank burada.
22: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
23: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
3: Ne var sırada, Denizbank burada.
24: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
3: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.

0: şimdi reklamlar.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Çocuklar bayılıyor, gülsan fındık ezmesi.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
4: Buyurun.
5: Ben miyim?
4: Evet.
5: Hayırlı günler Osman dede.
6: Hayırlı günler efendim, buyurun.
5: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
3: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
7: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
1: Alo, alo.
2: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
1: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
4: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
0: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
5: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
6: TGRT FM Haber.

0: Günaydın değerli izleyiciler. Cem Çük'le Günaydın Türkiye devam ediyor. Son bölümdeyiz. Saatlerimiz 8.46'yı gösteriyor. Bu saat diliminde de önemli haberlerimiz var. Hepsini ekranlarınıza getireceğiz. Birazdan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Bangladeş'te bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Onu da size aktaracağız değerli izleyiciler. 5 Haziran 2026 Cuma günündeyiz. Hemen öne çıkan başlıklara bir bakalım. CHP Yüksek Disiplin Kurulu son 3 yıldaki tüm ihraç kararlarını iptal etti. Özgür Özel'in attığı isimlere CHP dönüş yolunu açtı. Sıra arınmaya geldi. Kılıçdaroğlu 9 Haziran'da Özgür Özel'in yokluğunda meclis kürsüsüne çıkmaya hazırlanıyor. Ve MHP lideri Devlet Bahçeli mutlak butlan sonrası CHP'de derinleşen krize yönelik değerlendirmelerde bulundu. CHP'deki paralel liderlik siyaset ve toplumsal istikrarı bozar dedi. Bahçeli genel başkanlık koltuğunu kaybeden Özgür Özel'in çıkışlarını da ergen devrimciliği olarak nitelendirdi. Ve Habertürk eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında uyuşturucu ve cinsel saldırı suçlamalarıyla 96 sayfalık iddianame hazırlanmıştı. Mahkeme tarafından iddianame savcılığa iade edildi. Ve Nisan ayında işsizlik %8.2 oldu. Türkiye'de işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak %8,2'ye çıktı. Genç işsizlikte ise dikkat çeken gerileme yaşandı. 15-24 yaş grubunda işsizlik oranı %14,5'e düştü. Ve AYM süresiz nafakayı iptal etti. Mezara kadar nafaka dönemi kapandı. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Adalet Bakanlığı ise evlilik süresine göre nafaka belirlenmesi için yasal çalışma yapıyor. Evet değerli izleyiciler, her cuma olduğu gibi etiketimiz söz sizde. Söz sizde etiketiyle görüşlerinizi bize yazın lütfen. Başlayalım.
1: Üreticiden 19 liraya çıkıyor, vatandaş 90 liraya alıyor. Elma, üretici ve market arasındaki fiyat değişiminde zirveyi kaptırmadı az sonra. Saraçhane'deki İBB binası önünde işçilerin protesto eylemi vardı. Taşeron işçiler verilen kadro sözünün yerine getirilmemesine tepkiliydi az sonra. İstanbul büyük bir çevre festivaline ev sahipliği yapıyor. Enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan her alanı kapsayan içeriğiyle Atatürk Havalimanı'nda başlayan Sıfır Atık Festivali'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
0: Rock müziğin kraliçesi tam 6 yıllık gizemli sessizliğini bozdu. Hayranlarının büyük bir heyecanla beklediği Şebnem Ferah yıllar sonra ilk konserini İstanbul'da verdi. Küçük Çiftlik Park'taki geri dönüş sahnede büyük bir coşkuyla karşılandı.
2: Bu geceyi kaç kere hafızamda, zihnimde, kalbimde, istesem de istemesem de canlandırdığımı bilemezsiniz.
3: 6 yıllık hasret sona erdi. Rock müziğin güçlü sesi Şebnem Ferah efsane bir dönüşe imza attı. İstanbul adeta sallandı. Şarkılar hep bir ağızdan söylendi. Geceye duygular damga vurdu.
2: Ben bu kadar hasret çektiğimizi uzun uzun şarkılar aracılığıyla konuşup anlaşma ihtimalimiz olacak diye düşünüyorum.
3: Konser duyurusu yapıldığı anda adeta yer yerinden oynamış, biletler dakikalar içinde tükenmişti. Bilet alabilen binlerce hayran 3 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta buluştu.
2: Nasılsınız, iyi misiniz? Her bir şeyler yolunda mı?

kalabalık tek bir ağız oldu. Sil baştan, can kırıkları, yağmurlar, bu aşk fazla sana. Unutulmaz şarkılar gece boyunca söylendi. 6 yıllık hasret müzikle böyle giderildi.

0: üstüne neden böyle bir ayrılığı hem kendime hem size yaşattım diye düşünecektim.
1: Yoğun ilgi sonrası Şebnem Ferah'ın 27 Haziran'da aynı sahnede yeniden konser vereceği açıklandı.
2: Taksicilerle ilgili artan şikayetler sonrası yeni bir uygulama devreye alındı. İstanbul Taksi Esnaf Odası Sarı At Müşteri Memnuniyeti hattını hayata geçirdi. Yeni sistemle vatandaşlar kayıp eşya, fazla ücret ve taksiciyle ilgili şikayetleri doğrudan esnaf odasına iletebilecek.
3: Did you say 50 euro?
4: Yes, this one.
3: For 10 minutes?
4: Yes, I am speaking 50 euro. You okay, I am come back.
3: Okay. 7,300 lira. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100. I actually just got like destroyed.
5: Türkiye gündemine giren bu olay milat oldu.
6: Turistin gideceği mesafe ücreti aslında 300 liraydı. Turist tam aksine 50 euro yani 2600 liraya anlaştı. Ama o taksici için bu da yetmedi. Turistten 7300 lira para talep etti.
7: 300 liralık yerden 5000 lira tahsil etmiş. Bu kötü taksici değil, bu adli vaka. Bunun kesinlikle bu meslekte işi yok. Bunu biz sistemden atmak zorundayız.
6: İstanbul Taksiciler Esnaf Odası bazı taksicilerin uyguladığı fahiş fiyatı önlemek için Sarı At uygulamasını devreye aldı.
7: Sarı At uygulaması müşterilerimize hızlı bir şekilde geri dönüş sağlamak için geliştirdiğimiz bir WhatsApp hattı.
6: Taksiye bindiniz. Taksicinin fahiş fiyat uyguladığını mı düşünüyorsunuz ya da kayıp eşyanız mı var? Görüş, öneriniz, şikayetiniz mi var? İşte bu uygulama bunu sağlayacak. Sarı At'ta yazan telefon numarasına yolcular her şeyi bildirilecek ve sorunlar çözülmüş olacak.
7: 0547 264 34 34 bizim WhatsApp Sarı At numaramız. Araç işlerine zaten montajlara da başladık. Arka kapının sağ iç bölümünde QR kodu okuttuğunuz zaman anında WhatsApp'a bağlantı yapabiliyorsunuz, direkt yazabiliyorsunuz. Kayıp eşyaya anında geri dönüş yapıyoruz. Hızlı bir şekilde cüzdandır, tablettir, çantada teslimatlarımız var. Müşterilerimiz taksiyle ilgili olumsuz bir durum yaşadığı zaman biz anında müdahale edebiliyoruz.
5: Yeni uygulama hem yolcuların hem de taksicilerin desteğini aldı.
8: Kimse kimseye kazıklayamaz, şey edemez, daha güzel bir şey yani. Hemen taksiciler odası müdahale ediyor zaten.
9: Bu gerçekten iyi olur yani. Yani hepimiz için problem kalmaz. Bir tabii ki bir eşyanız kaldığı zaman soruyorlar. Bizim duraktansa bilgilendiriyoruz ama duraktan değilse çünkü plakasını bilmiyorsun.
6: Müşteri aracınıza bindiğinde bir eşyasını kaybetti diyelim, bir şey oldu, bu numarayı arayacaklar.
10: Bence güzel bir şey. Kesinlikle evet, olması gereken bir şeydir.
11: Güzel bir uygulama yani, beni buradan gelip puanlayabilir. Puanlara göre de ama bunların takip edilmesi gerekiyor. Evet. Ben eksiye düştükçe bana bir sarı kart, sonrasında bir kırmızı kart gerekli ki ben yani kıpırdayamayayım.
12: İyi olacak. Bazı arkadaşlar var işte, gördüğünüz gibi bir turist arkadaşı dolandırmış. Yani 50 euro, 210 liralık yere 50 euro para almış. Yani bunların yüzünden biz de mağdur oluyoruz.
3: Did you say 50 euro?
4: Yes, this one.
3: For 10 minutes?
4: Yes, I am.
2: Şimdi Ahmet Lankan'ın gündemine bakalım. Ahmet, günaydın.
13: Günaydınlar Cem, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programıyla başlayalım Ahmet.
13: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da önemli bir toplantıya katılıyor. 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'ne katılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Burada ekonomi ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunmasını bekliyoruz. Bir de her cuma biliyorsun, bazen cuma çıkışında gazeteci arkadaşlarımızın gündeme ilişkin sorularını cevaplayabiliyor. Eğer öyle bir ortam olursa da onları yine TGRT haber ekranlarından canlı olarak seyircilerimize ulaştıracağız.
2: Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Nijer Cumhurbaşkanı misafiri idame, Türkiye'nin Afrika açılımı da bugünlerde bu yıllarda bayağı önde, hatta AK Parti döneminde muazzam işler yapıldı burada. Bununla başlayalım.
13: Türkiye gerçekten Afrika'da önemli bir açılım sergiliyor. Yani diğer ülkelerin yaptığı gibi, sömürgeci ülkelerin yaptığı gibi oranın madenlerini, petrolünü, doğalgazını alıp onları yüzüstü bırakmıyor. Gerçekten işbirliği şeklinde oradaki ülkeleri de destekleyen bir biçimde hareket ediyor. Tabii Türkiye'nin bu tavrı Afrika ülkeleri tarafından da takdirle karşılanıyor. Dün de Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani Ankara'daydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. Baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi ve önemli anlaşmalara imza atıldı. Eğitim, ticaret, sağlık ve savunma sanayi gibi çeşitli alanlarda önemli anlaşmalara iki lider imza atmış oldu. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu görüşmede önemli mesajlar verdi. Aziz kardeşimin liderliğinde Nijer'in karşılaştığı tüm zorluklara rağmen farklı bir atılım içinde olduğunu görüyoruz dedi. Biz de Afrika halklarının kara gün dostu olarak elimizdeki tüm imkanlarla Nijer'in kalkınma hamlesine, mücadelesine destek veriyoruz dedi. Erdoğan Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi de eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan kazan ilkesi temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz ifadesini kullandı. Tabii konuk Cumhurbaşkanı da Türkiye'nin bu tavrından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nijer Cumhuriyeti'ne her zaman ayrı bir önem verdiğini söyledi. Erdoğan hep yanımızda olmuştur ifadesini kullandı.
2: Evet. Şimdi CHP'ye gelelim. Muhittin Böcek 3. defa ek ifade verdi Ahmet. Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyre'ye, ki kendisi rahmetli oldu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı, 950 bin euro verdim dedi. Bununla devam edelim.
13: Şimdi Muhittin Böcek'in daha önceki açıklamaları da vardı biliyorsun. Genel merkeze yine Özgür Özel'in talimatıyla 1 milyon euro götürdüğünü ifade etmişti. Şimdi bu ifadelerine ek olarak yeni açıklamalarda bulundu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na ek ifade verdi. Ve bu kapsamda da yine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özellikle yine Manisa, sen de söyledin, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı rahmetli Ferdi Zeyre'ye 950 bin euro para bulunan bir çanta götürdüğünü söyledi. Bu 950 bin euroyu da yine Özgür Özel'in talimatıyla götürdüğünü söyledi. Çarpıcı ifadeler var. İçinde yaklaşık 950 bin euro olan çantayı eski Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e teslim ettim dedi. Kısa süre Ferdi Zeyrek'le baş başa kaldım. Bu esnada masasının yanına içine yaklaşık 950 bin euro bulunan çantayı koydum. Kendisine de çantayı size getirdim. Seçim sürecinde katkılarımız olsun dedim ifadesini kullandı. Bunu da işte daha önce ifade ettiği gibi Özgür Özel'in talimatı doğrultusunda gerçekleştirdiğini iddia etti. Bu parayı Ferdi Bey hangi şekilde kullandı bilmiyorum. Ben Özgür Bey'in Manisalı olması, rahmetli Ferdi Bey ile olan yakınlıkları sebebiyle bunun da adaylığıma katkısı olabileceğini düşündüğüm için yaptım ifadesini kullandı. Yani bu ifadelerden anlıyoruz ki daha önce Özkan Yalım'ın da, yine Uşak Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan ve tutuklu olan Özkan Yalım'ın da ifadelerinden anlıyoruz ki 2024'teki yerel seçimler öncesinde CHP Genel Merkezi'nde bir adaylık borsası kurulmuş. Yine bu iddialara göre belediye başkanları tekrar aday gösterilebilmek için Özgür Özel'e, genel merkeze bazı paralar vermişler. İddialar bu yönde. Yine Muhittin Böcek daha önceki açıklamalarını da seyircilerimize hatırlatalım. Muhittin Böcek daha önce de yine 1 milyon euro ve artı 200 bin dolar verdiğini iddia etmişti. Dolayısıyla bu iddialar, ek ifadeler Özgür Özel'in etrafındaki çemberin daraldığını da gösteriyor.
2: Peki. Ahmet, Cumhuriyet Halk Partisi son 3 yıldaki ihraçları iptal etti. Özgür Özel'in attığı isimler CHP'ye geri dönecekler gibi dönüyor.
13: Evet, şimdi CHP'nin 38. olağan kurultayı 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılmıştı. Biliyorsun, çok konuştuk. Mutlak butlan kararının ardından o kurultay geçersiz sayıldı ve Özgür Özel'in de genel başkanlığı düştü. Ve Özgür Özel döneminde alınan bütün kararlar iptal ediliyor. Bu kapsamda da dün CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. O Yüksek Disiplin Kurulu önemli bir karara imza attı ve Özgür Özel yönetimi tarafından 3 yıl içerisinde ihraç edilen isimlere dönüş yolu açıldı. Tabi burada dikkat çeken bir ayrıntı daha var. Özkan Yalım, az önce de konuştuk, havlucu başkan olarak biliniyor artık, siyasi literatüre de öyle geçti. Özkan Yalım bu yolsuzluk olayları, o ahlaksızlık görüntüleri ortaya çıktıktan sonra CHP'den istifa etmiş. Dün yapılan açıklamadan bunu anlıyoruz. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na da İzmir Milletvekili Mahir Polat seçildi. Mahir Polat dedi ki, 28 Nisan'da Özkan Yalım Silivri cezaevinden partimize bir istifa dilekçesi vermiş. Partimiz bu istifa dilekçesini 29 Nisan'da genel sekreterlik kaydını almış. 2 Mayıs'ta da karar verilmiş diyor. O dönemdeki arkadaşlarımız Özkan Yalım'ı ihraç etmekte gecikmişler. İstifa etmiş birini tekrardan ihraç etmişler diyor. Dolayısıyla istifa etmiş bir adamdan bahsediyorlar ifadesini kullanıyor. Yani şu an itibariyle de şu tartışılıyor ya, yolsuzluğa, usulsüzlüğe, ahlaksızlığa bulaşmış kişiler CHP'den arındırılacak. Dolayısıyla bu kapsamda Özkan Yalım da CHP'ye tekrar dönebilir mi, dönemez mi tartışması vardı. Özkan Yalım istifa ettiği için bu geri dönüş olmayacak. Zaten öyle bir şey olsa da zaten Mahir Polat şunu söyledi. Gerekirse tekrar biz bunu ihraç ederiz dedi. İstifa etmiş bir adama sonradan işlem tesis edilmiş. Dolayısıyla bizim açımızdan polemiğe kapalı bir konudur. Özkan Yalım ifadesini kullandı. Önümüzdeki süreçte partiden ihraç edilenler, Özgür Özel yönetimi tarafından ihraç edilenler CHP'ye geri dönecek. Ancak Yüksek Disiplin Kurulu'nun önümüzdeki günlerde işte daha sonra yapacağı toplantılarda da o arınma açıklamasının bir gereği olarak bazı başka ihraçlar gündeme gelebilir.
2: Peki. Ahmet, bu arada bugün Saygı Öztürk'ün sayfasında vardı. CHP'den işte artık kopma noktasına gelen Özgür Özel ve arkadaşlarının yeni bir parti hazırlığında olduğu, partinin isminin de İstiklal Partisi olduğu söyleniyor. Sen ne söyleyeceksin?
13: Şimdi Özgür Özel zaten açıkladı. Bir parti hatta yetmez, iki partiyi yedekte tutmak lazım dedi. İşte CHP seçime giremezse alternatiflerinin olması gerekiyor dedi. Orada da ayrı bir tartışma var biliyorsun. CHP kurultaylarını yapamazsa, üst üste iki kere yapamazsa seçime giremiyor şeklinde bazı tartışmalar, iddialar var. Ancak burada da bir mücbir sebep olduğunu ifade edelim. Yani mahkeme kararıyla iptal edilmiş bir kurultaydan bahsediyoruz. Orada da ayrı bir hukuki tartışma devam ediyor. Hem o tartışmalar nedeniyle hem de artık gün gelecek, nihai bir kopuş gerçekleşecek deniyor CHP'den. Özgür Özel ve arkadaşlarının CHP'den kopabileceği ifade ediliyor. Bu kapsamda da yeni bir partinin hazırlıkları devam ediyor. Saygı Öztürk de yazmış, o partinin isminin İstiklal Partisi olabileceği ifade ediliyor. Sıfırdan bir parti kurulması söz konusu. Ancak diğer yandan da bir baskın seçim olursa, bir erken seçim olursa ya da erkene alınmış seçim olursa seçime girebilme şartlarını yerine getirmek amacıyla şu an itibariyle Türkiye'de şartları yerine getirmiş, seçime girebilecek ancak az oy almış bir partinin de yedekte tutulduğu ifade ediliyor. Sıfırdan bir parti kurulursa adı İstiklal Parti olacak. Eğer bu gerçekleşmezse ya da bir seçime girme noktasında hazırlıksız yakalanmak istenmezse de bir parti, şu an itibariyle seçime girme yeterliliğine sahip bir partinin devralınması söz konusu. Şu an itibariyle o çalışmalarda Özgür Özel ve arkadaşları tarafından yürütülüyor.
2: Peki. Teşekkür ediyoruz Ahmet. Sağ olasın.
13: Teşekkürler. İyi hafta sonları diliyorum.
2: Sağ olasın. Türkiye uzaya yeni bir damga vurmaya hazırlanıyor. TürkSat 7 avcısı için kollar sıvandı. Müjdeyi Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu verdi.
14: Şimdi 7 ay için kollarımızı sıvadık.
15: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Gümüşhane'deydi. AK Parti teşkilatıyla bir araya geldi. Yerel yönetimler gündemli il danışma meclisi toplantısına katıldı. Kürsüye çıkan Uraloğlu, TürkSat 6 uydusunu devreye aldıklarını hatırlattı. Yenisi için çalışmaların başlandığını duyurdu.
14: Şimdi 7 ay için kollarımızı sıvadık. İnşallah onu da yine sizlerin yetiştirdiği mühendis evlatlarımızla beraber Allah'ın izniyle onu da üreteceğiz.
15: Uraloğlu şehirdeki çalışmalara da ayrı bir parantez açtı. Gümüşhane ile Bayburt arasında yer alan 2 adet Vauk tünelinde çalışmaların devam ettiğini söyledi.
14: Bu tüneller tamamlandığında da Trabzon-Erzurum yolumuz 32 kilometre kısaltarak yolumuzu 278 kilometreden 246 kilometreye düşürerek seyahat süresinden 50 dakikalık bir tasarruf edeceğimizi belirtmek isterim.
15: Bakan, yapımı devam eden havalimanının da bu yıl bitmeden hizmete gireceğini duyurdu.
14: Hem Bayburt'a hem de Gümüşhane'ye hizmet sunacak 2 milyon yolcu kapasiteli Bayburt Gümüşhane Havalimanı'nda da inşa çalışmalarına devam ediyoruz. İnşallah bu yıl bitmeden bu projeyi açarak sizlerin hizmetine sunacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.
2: Milli Savunma Bakanı toplantısında gündem yoğundu. Uluslararası topluma İsrail üzerinde baskı yapılması çağrısında bulunuldu. Yunanistan ve Güney Kıbrıs yönetiminin son dönemlerdeki silahlanma faaliyetleri de toplantıda görüşüldü. Bölgede gerginlik değil, işbirliği istendi.
16: İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan ve yayılmacı tutumu, bölgedeki insani durumu her geçen gün daha da ağırlaştırmaktadır.
15: Milli Savunma Bakanlığı toplantısı İzmir'de yapıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Çiğli 2. Anajet Üst Komutanlığı'nda gerçekleştirildi.
16: Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve bölgedeki barış ve istikrarı hedef alan bu eylemler karşısında uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını arttırarak somut adımlar atması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.
15: Toplantı sonrası açıklama için Tuamiral Zeki Aktürk kameraların karşısındaydı. Saldırgan İsrail üzerindeki baskının artırılmasını istedi. ABD İran savaşında sağduyu çağrısı yaptı.
16: İran ile ABD arasındaki müzakerelerin kalıcı barışla sonuçlanmasının bölgemiz için önemini yineliyor. Tarafların sağduyulu ve yapıcı davranmasını temenni ediyoruz.
15: Ve Ege'de artan tansiyon. Son dönemde Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetiminin giriştiği silahlanma çabası da toplantıda konuşuldu. Dikkatle takip ediliyor denildi.
17: Bölgedeki askeri girişimlerini yakından ve dikkatle takip ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğine yönelik gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Bölgemizin ihtiyacı olan husus, silahlanma yarışları ve gerginliği artıracak adımlar yerine, uluslararası hukuk temelinde işbirliği ve diyalog ortamının güçlendirilmesidir. Bununla birlikte Yunanistan'ın savunma harcamalarını artırması, öncelikle Yunan halkının düşünmesi gereken bir konudur.
15: Ve terörle mücadele konusu.
16: Son iki haftada 6 PKK'lı terörist daha teslim olmuş. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan terörist sayısı 99'a ulaşmış. Hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3860. Engellenen kişi sayısı da 34389 olmuştur.
18: TGRT FM Haber.
19: Şimdi reklam.

0: Kaçırılan Osmanlı 20. Bölüm. Radyoya uyarlayan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Seslendirme yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Program yönetmeni Bahattin Apak. İstanbul'un fethinden bir asır öncesi, 2. Osmanlı Sultanı Orhan Gazi dönemi. Orhan Gazi'nin oğlu Küçük Halil, Karaca Gazi'nin çiftliğinde bulunduğu bir sırada Bizanslı Albay Fedon tarafından kaçırılır. Bizanslılar, kendilerini çepeçevre kuşatma altına alan Osmanlılara karşı çocuğu koz olarak kullanmaya karar verirler. Bütün bunları bilen Karaca Gazi, çocuğu kurtarmak için silah arkadaşı İbrahim'le birlikte Fedon'u yakalamak üzere Bizans'a gider. Çok geçmez İbrahim, Ümran ismiyle saray muhafızalığına girmeyi başarır. Diğer yandan Fedon, imparatora ait zimmetine geçirdiği çok miktarda altınlarla birlikte sakladığı manastırdan çocuğu da alarak gizlice Vatikan'a kaçar. Papa'ya çocuğun Bizans imparatorunun yeğeni ve tahtın da varisi olduğunu söyleyip 500 altına satar. Papa, satın aldığı Halil'i bir Katolik Hristiyan olarak yetiştirilmek üzere bir kiliseye teslim eder. Beri taraftan çocuğun Fedon tarafından tekrar kaçırıldığını öğrenen Karaca Gazi, Fedon'un peşinden gemiyle Cenova'ya giderken yolda deniz korsanlarının baskınına uğrayarak esir alınır. Diğer yandan imparator adına Fedon'u yakalamak için Cenova'ya gelen binbaşı Andrea, Fedon'un altınları sakladığı yeri bulunca altınları tek başına alarak kaçar. Beri taraftan İbrahim yakaladığı Fedon'u elinden kaçırınca çaresiz Bizans sarayına geri döner. Ve aradan uzun bir zaman geçer. Bir gün imparatorun en yakın adamı General Phoebus'e Albay Fedon'dan bir haber gelir. Çocuğun Napoli'de olduğunu ve fidye karşılığı saraya geri vermek istendiği bildirilmektedir. İmparatorun en yakın adamı olan General Phoebus, sarayın güvenini kazanmış İbrahim'i de yanına alarak Napoli'ye gitmeye karar verir.
1: Buyurun generalim, beni çağırtmışsınız.
2: Evet İmran. Sonunda Fedon'dan haber geldi.
1: Öyle mi? Buraya mı gelmiş alacak?
2: Hayır. Kendisi Napoli'deymiş. Bir Katolik papaz da bize haber gönderdi.
1: Ne istiyormuş?
2: Bir teklifi var.
1: Nasıl bir teklif?
2: Çocuğu bize satmak istiyor.
1: Vay alçak vay. Peki ne kadar istiyor?
2: 10.000 altın.
1: Generalim, Fedon'un yolladığı haberci, yani şu Katolik papaz da bu işin içinde olmasın?
2: Aferin İmran. Bunu çok iyi düşündün. Benim de aklıma aynı şey geldi. Çünkü bir din adamı böyle pis işlere asla bulaşmaz.
1: Çocuk şimdi neredeymiş?
2: Napoli'de. Fedon'un yanında.
1: Generalim, istenen fidye çok değil. Ancak onun çok kurnaz ve yalancı olduğunu unutmamak gerekir. Her işinin, her teklifinin altında bir hile, bir oyun olabilir.
2: Tıpkı senin gibi düşünüyorum. Bunun için de işi sağlama bağlamak kararındayım.
1: Çok doğru bir iş yapmış olursunuz.
2: Napoli'ye bizzat ben gideceğim. Onunla ben görüşüp prensi teslim alacağım.
1: İsabetli bir karar vermişsiniz.
2: Bu işi yaparken de Fedon namussuzluğunu ele geçirmeye çalışacağım. Ama her şeyden önce çocuğu kurtarmak şart. Yalnız bir mesele var.
1: Nedir o?
2: Ben çocuğu sadece ilk getirildiği zaman bir defa, o da kısa bir süre için görmüştüm. Aradan uzun zaman geçti. Onu tanıyabileceğimden şüpheliyim. Sen onu tanıyorsun değil mi?
1: Evet, çok iyi tanıyorum. Aristo dediğiniz Osmanlı'nın köyünde uzun zaman çalışmıştım.
2: Onun için bu yolculuğa seni de götürmek istiyorum. Gerekecek olursa bana kılıcın ve yumruklarına da yardım edersin.
1: Bundan hiç şüpheniz olmasın.
2: Çocuğu kurtardıktan sonra da buraya dönünce onun hizmetine ve koruyuculuğuna seni tayin edeceğim. O zavallı yavrucağı bir daha o sahtekar papazların elinde bırakmak istemiyorum artık.
1: Anlıyorum. Siz nasıl uygun görürsünüz efendim?
2: Bu seferden başarıyla döndüğümüz takdirde seni hemen yüzbaşılığa terfi ettireceğim. Ayrıca imparatordan da iyi bir mükafat alacaksın.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Şu halde seninle tamamıyla anlaşmış bulunuyoruz.
1: Emrinizdeyim generalim.
2: Papaz akşamüstü gelecek. Ben onunla konuşurken sen kendini göstermeden onu iyice görüp tanı. Ben kendisine tek başıma refakat

0: edeceğimi söyleyeceğim. Aynı gemiye sen de bir yabancı yolcu gibi bineceksin. Gemide beni ve bu Katolik papazı gözden hiç kaçırmayacaksın. Böylece bizi adım adım takip edeceksin.
1: Baş üstüne efendim.
0: Beni belki de bir tuzağa düşürmeye kalkışabilirler. Onun için de çok dikkatli olmalısın.
1: Bundan en ufak bir şüpheniz olmasın efendim. Sizi adım adım takip edeceğimden emin olunuz. Ancak bir tehlike görünecek olursa ortaya çıkarım.
0: Tamam. İşte ben de bunu istiyorum senden. Yalnız sana vermiş olduğum bu görevden kimseye söz etmeyeceksin. Çünkü bu bir devlet sırrıdır. Gemide sana da bir yer ayırtacağım. Yalnız sana uydurma bir isim bulmak gerek.
1: Cenova'dayken Midas adını kullanmıştım.
0: Tamam, çok güzel. Bundan sonra sana Midas diye hitap edeceğim. Şimdi sana 50 altın vereyim de yanında bulunsun. Al bakalım. Bu parayı istediğin gibi harcayabilirsin.
1: Teşekkür ederim generalim. Ne zaman yola çıkacağımızı öğrenebilir miyim acaba?
0: Yarın sabah. Ben şimdi Napoli'ye giden bir gemide yer ayırtayım. Hazırlıklarını buna göre yapabilirsin.
1: Baş üstüne generalim.
0: Size Napoli'ye kadar refakat edecek bir adamımızı tanıştıracaktım peder. Ama buna gerek kalmadı. Bizzat çocuğu ben teslim alacağım.
2: Siz mi? Yani siz de mi benimle Napoli'ye geleceksiniz?
0: Evet. Haşmetli İmparator bu işe pek önem veriyor. Bana bizzat gitmemi emretti. Napoli'ye kadar beraberce gideceğiz. Böylece Fedon'un prens yerine başka bir çocuğu yutturmaya kalkışmasını da önlemiş olacağız.
2: Bu yolculuğu nasıl yapmayı düşünüyorsunuz?
0: Gayet basit. Ben de sıradan bir Bizans vatandaşı olarak sizinle beraber bir yolcu gemisine bineceğim. Birlikte Napoli'ye gideceğiz. Orada hemen Fedon'la temasa geçelim. Prensi gözümle görür. Ondan sonra parayı öder, çocuğu alır, onunla birlikte dönerim.
2: Tabii para yanınızda olacak herhalde.
0: Elbette. Çocuğun elde edilmesine çok önem veriyoruz. İstenen para ikinci derecede kalıyor bizim için.
2: Peki ne zaman yola çıkıyoruz?
0: Yarın sabah. Yerlerimizi ayırttım bile. Geminin adını ve kalkış vaktini yaverimden öğrenebilirsiniz. Şimdi gidebilirsiniz.
2: İyi akşamlar generalim.
0: İmran, gelebilirsin.
1: Geldim generalim.
0: Papazı gördün değil mi?
1: Gördüm efendim.
0: Gemideyken ve Napoli'ye indiğimizde ondan hiçbir şekilde gözünü ayırmamanı istiyorum. Şimdi git, hazırlıklarını yap.
1: Baş üstüne efendim.
0: Evet, işte yola çıkmış bulunuyoruz. Sorup araştırdım. Bu mevsimde havalar çok iyi gidermiş. Başka bir yere de uğramayacağımıza göre 2 hafta içinde Napoli'de olabileceğiz. Orada işimiz ne kadar sürer peder?
2: Belki bir gün, belki de birkaç saat.
0: Bu iyi. Çocuğu alır almaz hiç oyalanmadan hemen geri dönmek istiyorum Bizans'a.
2: Umarım iyi ve güvenli yolculuk yapacağımız bir gemi bulursunuz. Çünkü her gemiye binmek doğru değildir.
0: Elbette. Gerçi şimdi Osmanlı belası var ama onların denizde bir yetkinliği yok. Geriye tehlike olarak Akdeniz'deki Ceneviz ve Venedik korsanları kalıyor. Ama bunun içinde şu anda yapacak hiçbir şey yok. Venedik bunları açıktan açığa himaye ediyor.
2: Bizanslı korsan gemilerinde sizin himaye ettiğiniz söyleniyor.
0: Siz şimdi korsanları bırakın da Napoli'ye gidince Fedon'u nasıl bulacağız onu söyleyin peder.
2: Evinde bulacağız tabii ki.
0: Evini biliyorsunuzdur herhalde.
2: Tabii tabii. Bizim kilisenin hemen arkasında küçük bir ev kiralamış. Orada oturuyor.
0: Evine girerek çocuğu hiç gördünüz mü?
2: Hayır. Yalnız evini bana gösterdi. Beni orada bekleyeceğini söyledi.
0: Napoli'ye çıkar çıkmaz önce bir hana yerleşirim. Siz de Fedon'a gider durumu anlatırsınız. Paraları getirdiğimi söylersiniz. Sonra da gelir beni Fedon'un evine götürürsünüz. Sizce de uygun mu?
2: Nasıl emrederseniz.
0: Benim istediğim tek şey bu işi en kısa zamanda bitirmektir.
2: Merak buyurmayınız generalim. Sanırım Fedon da bu işin bir an önce bitmesini istiyor.

0: İmran, hazır papaz kamerasında uyurken seninle konuşmak istiyorum.
1: Nasıl isterseniz generalim.
0: Napoli'ye varınca bir hana ineceğim. Ben handayken papaz da gidip Fedon'a çocuğu almaya geldiğimizi söyleyecek.
1: Buna ne gerek var? Napoli'ye iner inmez hemen Fedon'un evine baskın yapalım. Her zaman baskın basanımdır. Gerçekten çocuk o Melun'un yanındaysa fidye bile ödemeden onu kurtarır, Fedon haydudunu da yakalarız.
0: Yok, hayır. Böylesi tehlikeli olabilir. Bakarsın Fedon çocuğun boğazına bıçak dayayıp tehdit edebilir. Bırakalım papaz gidip önce kendisiyle konuşsun. Daha sonra da ben parayla gider çocuğu alırım.
1: Peki ben ne yapacağım?
0: Sen de benim arkamdan geleceksin. Beni her yerde adım adım izleyeceksin.
1: Generalim, papaz bu tarafa geliyor. Beni görmeden yanınızdan ayrılayım.
0: Tamam.
2: Günaydın general.
0: Günaydın Fedel. Nasıl? İyi uyuyabildiniz mi?
2: Doğrusunu söylemek gerekirse pek uyuyamadım. Bütün gece kafam hep küçük çocuğu kurtarmakla meşguldü.
0: Bundan meşgul olmayacak bir şey yok. Konuştuğumuz gibi hareket edeceğiz.
2: Ben başka türlü hareket etmeyi düşündüm.
0: Ne gibi?
2: Ya ben derim ki Napoli'ye vardığımızda siz handa kalırken ben durumu bildirmek için Fedon'a gideceğim ya.
0: Evet.
2: Fedon'a gittiğimde hiç sizden bahsetmeyeyim. Bakarsınız kendisini yakalamaya geldiğinizi zannedip kaçabilir. Saraydan yanıma verilen bir adam diye söz edeyim. Ne dersiniz?
0: İyi olur. Fedon alçak ve kurnaz olduğu kadar korkaktır da. İyi düşünmüşsünüz peder. Hatta çocuğu alır hana getirirsiniz. Ben de parayı size veririm ve bu iş biter.
2: Evet. En doğrusu da bu zaten. Bu handa kalabilirsiniz generalim. Odaları temiz ve yemekleri güzeldir.
0: Olur peder. Siz Fedor'un evine gidiyorsunuz değil mi?
2: Evet. Umarım her şey yolunda giderse 1-2 saat sonra çocukla birlikte yanınızda olurum.
0: Göreyim sizi peder. 10.000 altın yanımda. Güle güle. İmran.
1: Buyurun efendim.
0: Hemen pederi takip et. Nereye gittiğini öğren. Ben de hana girip ikimiz için oda ayırtayım.
1: Baş üstüne generalim.

0: Bu Napoli denen yer Bizans kadar kalabalık bir şehir. Bunca kalabalığın içinde papazı kaybetmezsem iyi. Ah, o da ne? Papaz bir binaya girdi. Sakın Fedon'un kaldığı yer olmasın. Burada durup çıkıncaya kadar bekle.
1: Nihayet gelebildin Alberto. Kimse takip etmedi ya seni.
2: Korkma Fedon. İşi garantiye almak için iki kapılı bir binaya girip arka kapıdan çıkıp yanına geldim.
1: İyi yaptın. Paraları getirdin mi? Onu söyle.
2: Hayır ama paraları getireni getirdim. Ortada bir şey yokken bana bu kadar parayı verirler mi sandın?
1: Peki nerede paraları getiren kişi?
2: Onu bir hana bıraktım.
1: Neden? Neden hemen buraya getirmedin?
2: İstediğim anda getirebilirim. Yalnız bu adam kimdir biliyor musun?
1: Kim?
2: General Phoebus.
1: Ne? General mi geldi seninle birlikte?
2: Evet, bizzat kendisi. Çevik ve kuvvetli bir adam. İkimizi de tek başına tepeleyebilir.
1: Neden kendisi geldi?
2: Bu işe çok önem verdiklerinden.
1: Şu halde bir yardımcı bulmalıyız. Barbatoma. Evet. Barbatoma. Onu tek başına haklayabilir. Sen hemen git onu al ve buraya getir. Ben Toma'ya durumu anlatırken sen de generali getirirsin buraya.
2: Olur.
1: Dikkat et. General para torbasını da yanına alsın.
2: Merak etme.
3: Papaz gideli neredeyse 2 saat oldu. İmran da onu takip ediyor. Herhalde Fedor'un kaldığı evi öğrenmiştir. Gir.
2: Ah, geldim işte general.
3: Fedon'u buldun mu peder?
2: Evet efendimiz. Kendisi bizi bekliyor.
3: Peki ya çocuk? O da yanında mı?
2: O mu? Evet. O odada oynuyordu.
3: Fedon'a kim olduğumu söylemedin değil mi?
2: Hayır, söylemedim.
3: Güzel. Hadi hemen yanına gidelim. Sen aşağıya in. Ben para torbasını alıp geliyorum.
2: Peki.
3: Papaz geldi ama İmran ortada yok. Halbuki papazı adım adım takip edecekti. Yoksa yolda izini mi kaybetti? Neyse, gidip bir an önce şu alışverişi bitireyim. Fedon'un kaldığı ev burası mı?
2: Evet general.
4: Oh, general. Hoş geldiniz. Evime şeref getirdiniz. İçeri buyurun. Şöyle salona geçelim.
3: Çocuk nerede Fedon?
4: Acele etmeyin, onu göreceksiniz. Sadece istediğim para yanınızda mı, onu bilmem lazım.
3: Merak etme, biz senin gibi hilebaz değiliz. Sözümüzde dururuz. İşte para elimdeki şu torbanın içinde.
4: Güzel. Alberto, yandaki kapıyı aç da küçük prens içeri girsin.
2: Hemen patron. Girebilirsiniz.
5: Peki.
3: Aman Allah'ım. Bu dev yapılı adam da kim böyle?
5: Canını seviyorsan teslim ol general.
3: İyi ama...
5: Ellerini kaldır hemen.
3: Demek bana tuzak kurdunuz öyle mi? Çocuk mucuk yok ortada.
4: Ha, şunu bileydin general. Para torbasını rica edebilir ama, miyim?
5: Dur. Ne diyorsa onu yap general. Yoksa elimde küçük kılıçla bir vuruşta ikiye ayırırım seni.
2: Dediğini yapın general. Barbatoma ile dövüşemezsiniz. Boşuna canınızı tehlikeye atmayın.
3: Anlaşıldı. Alın bakalım. Fedon, bu yaptığın alçaklıktan başka bir şey değil.
4: Mümkündür general. Bir aslanın bir kuzuyu parçalaması da bir bakıma alçaklıktır. Ama sık sık oluyor bu gibi şeyler.
3: Bu oyunu çok ağır bir şekilde ödeyeceğini sakın unutma.
4: Ödenmemiş faturalarım o kadar çok ki. Hadi gidelim Alberto. Barba, general sana emanet. 2 gün onu burada tut. Sonra serbest bırak.
5: Tamam patron.

0: Generalin başına gelenlerden habersiz olan İbrahim, bir süre papazın girdiği binanın önünde bekledikten sonra hana geri döndü. Ancak general odasında yoktu. Bekledi. Bu bekleyiş bir hafta sürdü. Sonra Napoli sokaklarında şaşkın, kararsız, öylece kala kaldı. Karaca Gazi'ye gelince onun forsalığı hala devam ediyordu. Saçı sakalı uzamış, gözlerinin altı çukurlaşmıştı. Bu esaretin ne zaman sona ereceğini bilemiyordu. Orhan Gazi'nin oğlu Halil ise bir müddet Vatikan'da yaşadı. Orada yoğun bir telepati ve beyin yıkama metoduyla Osmanlı kimliği unutturuldu. Sonra da bir manastıra yollandı.
1: Gecenin bu vakti ne yapıyorsun manastırın bahçesinde Leon?
2: Uykum kaçtı beder. Son zamanlarda gözüme hiç uyku girmiyor.
1: Öyle mi? Neden?
2: Kendimi sorgulamak geliyor içimden. Kim olduğumu, memleketimi, burada niçin bulunduğumu soruyorum. Ama hiçbir suale cevap bulamıyorum.
1: Senin adın Leon. Bizanslı değil misin?
2: Hayır. Bu isim sonradan takıldı bana. Benim başka bir ismim vardı ama hatırlayamıyorum. Bizanslı da değilim. Memleketim başka bir yerde ama orayı da tam olarak çıkartamıyorum.
1: Anlamadım.
3: Kaçırılan Osmanlı adlı oyunun 20. bölümünü dinlediniz. 21. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız.
4: Şimdi reklamlar.
5: Ne var sırada Denizbank burada?
6: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
7: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
5: Ne var sırada Denizbank burada?
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
11: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz.

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'deyiz. Buluştuk Cuma gününde. Sizinle birlikteyiz. Hayırlı cumalar dileyelim. Haftanın son çalışma günü, sıcak bir hafta sonuna gidiyoruz. Bazı yerlerde yağışlı bakacağız. Ama ben bugün ekstra bir şokla sizinle birlikteyim. Cep telefonumun kılıfından temiz olduğunu zannettiğim. Cep telefonumun kılıfından çıkan kiri görüp son dakikada yayına öyle girdim. Gerçekten dedim ki Allah'ım, çok utanıyorum şu anda. Ama nasıl olduğunu da bilmiyorum. Çok da temiz görünüyordu kılıfım. Demek ki diyorlar ya, hani cep telefonu dünyanın en kirli şeyi, en çok ona dokunuyoruz. Üzerindeki mikroplar, virüsler, bakteriler hepsi hakikaten bizi gözümüzde görüyoruz aslında bakarsanız. Hani gözümüzün önünde cep telefonu ama onları gözümüze görmediğimiz için, telefonumuzu temiz zannettiğimiz için güvende hissediyoruz kendimizi. Öyle de değilmişiz bu sabahta. Bunun ayrımına vararak size merhaba dedik. Efendim bugün cuma. Biraz hafta sonu planlayalım mı? Neler yapacaksınız hafta sonunda? Biz bu hafta sonu sıcak olacağını söyledik. Bu hafta sonu böyle biraz temizlik, biraz evde yapılacak işler, biraz tadilat. Bizim hafta sonumuzda biraz böyle bir yoğunluk var. Sizin hafta sonunuz nasıl geçecek? Varsa paylaşmak istedikleriniz, sosyal medya üzerinden alabiliriz. Yazanlar oluyor zaman zaman. Dün mesela kediyle ilgili yazanlar vardı. Kediyle ilgili de bilgi vereyim. Ameliyattan çıktı. Bugün gidip göreceğiz kedimizi. Kaza geçirmişti. Daha doğrusu balkondan atlamıştı. Artık bir daha atlamaz diyor pek çok kişi. Ben pek öyle düşünmüyorum. O değişik bir karakteri var. Bir de tabii kedilerle çok ilgilenenler biliyorlar ki bazı kediler hakikaten uysal, evcil, evde yaşamaya uygun. Hani balkon dediğiniz şey camın kenarına kadar gidip dışarıyı seyretmek. Bizimki öyle değil. Bizimki balkonun pervazında, dışarıda yürüyüş yapmayı, o balkondan ötekine atlamayı, balkondan ağaca, ağaçtan balkona, böyle bir tekirdi. Ve dolayısıyla da bu tekir arkadaşımız biraz da kendi ektiğini biçti. Elimizden gelen tüm tedbiri almamıza rağmen durum böyle oldu. Şimdi tabii bir süre yarasını yalamaması ve ısırmaması gerekiyor. Yalama noktası belki biraz daha yara kapandıktan sonra tercih edilecek ama şimdi bir süre kediler için, nekaat dönemi için yapılmış böyle tel örgülü bir kafes demek istemiyorum ama bir küçük odacıkta yaşayacak. Bakalım, takip edeceğiz süreci. Sizinle de paylaşırım pazartesi gününden itibaren. Şimdi bugün bir yol durumuna bakalım. Çünkü dün akşam İstanbul'da inanılmaz bir trafik vardı. Sebebi bir kazaydı, özellikle TEM'de. E5'te ise bu kazanın yansıması TEM'i tercih etmeyenlerin oluşturduğu bir yoğunluk vardı. Şimdi hep beraber önce bir yol durumuna bakalım. Arkasından hava durumuyla ilgili size neler söyleyebileceğiz, hafta sonu ne yapabilirsiniz, açık alanda neler yapılabilir, bir onları göreceğiz. Biraz da fiyatlardan konuşmak istiyorum. Hafta sonu dışarıda vakit geçirecek olanlar her zamankinden biraz fazla para harcayacaklar. Mesela bizim olduğu gibi sizin de eğer hafta sonu pazarınız varsa pazara gideceksiniz ve fiyatları göreceksiniz. Mesela patates üreticide 10 lira hale geliyor, 30 lira pazara gidiyor, 50 lira. Nasıl oluyor bu patates 50 liraya nasıl çıkıyor? 3 kilosu 100'e bulursanız şanslısınız mesela patateste. Onu da güzel almasam. Taze patates, soğan çıktı bu arada. Gerçekten de çok güzel görünüyorlar. Çok da lezzetliler. Ben bir önceki bayramdan önceki hafta almıştım. Gerçekten çok güzel. Efendim trafiğe döneyim hemen. İstanbul'da %58'lik bir trafik yoğunluğu var şu an itibariyle köprülerde. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte Şehitler Köprüsü'nde Hürriyet Tepesi Mecidiyeköy arasında bir yoğunluk var. Bu arada Hastal Seyrantepe arasında da bir trafik var ama her zamankinden biraz daha az, özellikle Seyrantepe'ye yaklaşırken azalacak. Bu rahatlatıcı. Bugün E5 trafiği fena değil. Bir araç arızası var E5'te, Avcılar'da. Avcılar Şükrü Bey parseller yönünde sağ şeritte. Bu noktada bir şerit trafiğe kapalı ve bölge yoğun. Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece Florya Sapağı arası yoğun. Sahil yol tarihi yarımada çok rahat. Karaköy'de küçük bir yavaşlama var. Beşiktaş biraz durmuş. Yukarıya doğru Barbaros rahat. Büyükdere Caddesi rahat. Buradan birinci, ikinci köprüleri kullanabilirsiniz. TEM'de Firuzköy Isparta Kule arası yoğun. Basın Ekspres çift yönlü yoğun. Avrupa yakası böyle. Gelelim Anadolu yakasına ki yoğunluğun büyük bir kısmı bugün Anadolu yakasında.
Neredeyse iki yaka arası %10'luk değer farkı var şu an itibariyle. Avrupa yakasına %53, Anadolu yakasına %63'lük bir yoğunluk dikkat çekiyor. Hemen bakalım Anadolu'dan Avrupa'ya geçmek isteyenler için ne önereceğiz. Köprüde Şehitler Köprüsü'nde Küçükyalı Bostancı yoğun, sonrasında Uzunçayır biraz akıcı ama Çamlıca Altunizade Köprü arasında yoğunluk ciddi anlamda artmış durumda. Burada saatteki hızınıza şöyle bir bakayım, biraz daha büyüteyim. Saatteki hızınız köprüye yaklaştığınızda 10 kilometreye kadar düşecek. Güzergah boyunca da 14-15 kilometrelerde. Özellikle nereden itibaren, özellikle Uzunçayır'ı geçtikten sonra başlayan bir yoğunluk var. Uzunçayır biraz nispeten diyelim akıcı ama sonrasında trafik çok ciddi anlamda artıyor. Çamlıca Altunizade Köprü arası çok yoğun. Gelelim Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne. Ataşehir sapak itibariyle biraz yoğun, yani Maltepe'den çıkıp, hatta Kartal'dan çıkıp Ataşehir'e doğru gelirken, Ataşehir'e yaklaşırken biraz yoğun ama döndükten sonra rahatlayacaksınız. Nereye kadar? Ümraniye. Ümraniye'den itibaren çok yoğun bir trafik var. Ümraniye, Elmalı, Kavacık Köprü, burası yoğun, hatta köprünün üstü de yoğun bugün. E5'i kullanacak olanlar için Kartal'dan başlayan trafiğin Ataşehir'e kadar sürdüğünü söylemiştim. Hatta E5'i devam edecek olanlar Uzunçayır'a kadar yoğun bir trafik yaşayacaklar. Buradan Avrasya Tüneli'ni kullanacak olanlar için de Göztepe Avrasya Tüneli noktalarında yoğunluk söz konusu. %58 İstanbul'da trafik yoğunluğu. Hava durumuna geçelim. İstanbul'da önümüzdeki 5 gün boyunca yağış beklenmiyor. Sıcaklık şu anda 25 derece civarında ve bugün 29 dereceyi görecek. Rüzgar biraz kuzeye döndü. Hafif bir serinleyeceğiz. Biraz rahat hissedeceğiz ama cumartesi, pazar günü sıcaklık yükselecek. Özellikle pazar 31 dereceyi görecek. Ne zaman serinleyeceğiz? Pazartesi günü. Sıcaklık 28 dereceye düşecek. Bu düşen sıcaklıkla birlikte aslında pazartesi günü düşüş başlayacak diyelim. 28 dereceye düşecek. Ondan sonraki günler içinde yine sıcaklığın aşağı doğru devam edeceğini söyleyelim. Özellikle önümüzdeki hafta pazar günü sıcaklığın 22 dereceye kadar düşeceği, gündüz sıcaklığının, ve yağış geleceği tahmin ediliyor. Ama bu uzun vadeli bir rapor. Şu anda biz önümüzdeki 5 güne bakalım. Yağış görünmüyor ve sıcaklıkta 28-31 derece arasında. Başkente geçelim. Ankara'da şu anda sıcaklık 25 dereceye doğru gidiyor. Bugün yarın gök gürültülü sağanak yağış var. Öğle saatlerinde başlayacak ve gece boyunca da devam edecek. Hatta yarına sarkacak. Pazar pazartesi yağış yok. Sıcaklık 29-30 derecelerde ama salı günü bölgeye yeniden yağış gelecek. Sıcaklıklarda da düşüş söz konusu. Rüzgar bugün doğuya döndü. Yarın kuzey doğuya dönecek. Önümüzdeki 5 gün boyunca da artık güneyli rüzgarlar yok. O Afrika sıcakları geride kalıyor. Rüzgar çok şükür yön değiştirdi. En azından Türkiye'nin bir kısmı için güneye beraber bakacağız. Gelelim İzmir'e. İzmir'de sıcaklık şu anda 25 dereceye doğru gidiyor sevgili dinleyiciler. İzmir'de de oldukça sıcak bir gün yaşanacak. 32 dereceyi görecek bugün İzmir. İşin enteresan tarafı, İzmir için söyleyelim, önümüzdeki 5 gün boyunca da hava çok sıcak. Hem sıcak hem de oldukça nemli. İzmir'de de nem yavaş yavaş artıyor. Önümüzdeki günler için sıcaklığın İzmir'de 36 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Ne zaman? Pazartesi günü. Rüzgar İzmir'de hala güneyden esmeye devam ediyor ama yarın batıya dönecek. Pazartesi kuzeye dönecek ve salıdan itibaren de çok yavaş bir serinleme söz konusu olacak ama pazartesi günü önce bir pik yapacak, en yüksek noktayı görecek. Şimdi gelelim bugüne. Bugün Trakya'da yağış var. Çanakkale, Balıkesir yağış alacak. Bursa hariç Bilecik. Marmara bölgesi için genel olarak baktığımızda İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa hariç bölgenin tamamında yağış var. Ege'nin içleri yağış alacak. Mayıs'tan itibaren göller bölgesine doğru ve bu yağışı Çanadolu bölgesine doğru sürüklenecek. Bolu, Kastamonu'dan aşağı Kayseri'ye kadar, Niğde'ye kadar yağış var. Doğu Anadolu bölgesinde de yine bugün Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Van, biraz daha aşağı inelim Bitlis, Muş, bu bölgelerde Bingöl, gök gürültülü sağanak yağış var. Onun dışında Türkiye'de hava açık, az bulutlu. Şöyle bir bölgelere bakalım, yani güneydeki illere de bir bakalım. O illerde rüzgar hangi yönden esiyor?
aslına bakarsanız bu güneyli rüzgarlar, özellikle işte Afrika sıcaklarının toz taşınımını beraberinde getiren rüzgarlar için bazı iller biraz daha riskliler. Özellikle dediğim gibi güneydeki iller, burada güneyli rüzgarlar önümüzdeki 5 gün boyunca devam edecek. Ege bölgesi için durum böyle. Biraz daha yukarıya çıkalım. Bakalım mesela Konya'da durum nedir? Beraber bir görelim. Konya'da mesela bugün ve yarın yağış var. Rüzgar batıdan esiyor ama çok şükür orada da biraz kuzeyli yönlere dönecek ve serinlik gelecek. Konya'da bugün yarın yağış var. Salı günü de yine yağış etkili olacak. Şimdi tabii bugün cuma, şöyle bir hafta sonunu da görelim beraber. Hafta sonu için genel anlamda değerlendirme yapacak olursak, cumartesi günü iç bölgelerde yağış Marmara'nın güneyiyle beraber başlayacak. Bolu, Karabük yağış alacak. İç Anadolu bölgesinin neredeyse tamamı, Ege'nin içleri, Doğu Anadolu'nun tamamı ve Güneydoğu'nun kuzeyi, yani Türkiye'nin orta kesimleri, kıyı kesimler, sınır bölgeler hariç Türkiye'nin iç kesimlerinde cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağışlar var. Pazar günü bu yağış Trakya'da sadece Kırklareli'de, Doğu Anadolu'da, Kars, Ağrı, Iğdır'da, biraz daha aşağıda Muş ve Van'da. Onun dışında pazar günü Türkiye için artık tam bir yaz haritası diyebiliriz. Sıcaklıklar yüksek, güneş kendini hissettiriyor. Öyle parçalı bulutlu bile değil, Karadeniz bile ısınmış 25-26 derecelerde. Hatta Karadeniz'in batısında Bartın 31 dereceyi görecek, Düzce 32 dereceyi görecek. Yine Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklıklar yükseliyor. 35-36 dereceler artık yavaş yavaş hafta sonu ve yeni hafta itibariyle konuşmaya başlayacağımız değerler. Termometre yavaş yavaş bu bölgeler için kırmızıya dönecek. Mesela yeni haftada Kilis 35 derece, Şanlıurfa 36 derece, yine 35 derece Adıyaman 36 derece, Kahramanmaraş 35 derece, Batman, bu bölgeler oldukça sıcak. Ve hafta boyunca da, yani başka yerlere yağış gelse de Güneydoğu Anadolu bölgesinde 36-37-38 dereceler önümüzdeki hafta daha sık görülecek sevgili dinleyiciler.

Evet, yeni bir hafta sonu başlıyor ve bu hafta sonu aslında biraz da bazı aileler için zor bir hafta. Son haftaya giriyorlar, LGS'ye girecek olanlar. Onlar için heyecan dorukta. Onlar için işin biraz daha artık gerçekten, ya evet, bir sınav var ve bu sınav bu hafta sonu diyecekleri hafta başlıyor. 12'sinde sınavları var. Sınava girecekleri yerler belli oldu. Hepsine başarılar diliyorum. İnşallah gönüllerince olsun. Haziran sıcak bir ay. Haziran'da hem LGS için sınav var, hem üniversiteye girecek olanlar sınavlarına girecekler, hem de milli takımımız için elbette önemli bir aydayız. Bu ay artık 24 yılın sonunda Dünya Kupası'nda olduğumuz bir ay ve bizim için baktığınızda süreç nasıl devam ederse etsin, orada olmak çok güzel. Çok büyük bir heyecan var. Sadece bireysel olarak bizleri değil, markaları da sarmış olan bir heyecan. Bu duyuyorsunuz reklamlarda da, radyoda da zaman zaman karşınıza çıkıyor. Bunlar bize aslında bu heyecanı ne kadar özlediğimizi de gösteriyor. Başarılar diliyoruz milli takımımıza. Maç saatlerimiz biraz erken, evet, saat farkı sebebiyle böyle işe gitmeden önce. Belki o gün mesai biraz daha geç başlar. Bilmiyorum ne düşünür kurumlar bununla ilgili. Yani o gün mesai biraz geç başlasın. Ya da mesela maç eğer iş yerindeyse o gün servisler biraz erken kalksın da hiç değilse maçı iş yerinde seyredebilelim. Ya da iş yerinde öyleydi, ben hatırlıyorum. Daha önce böyle turnuvalarda biz büyük ekranlarda formalarımızı giyip, kırmızı beyaz giyinip en azından birlikte seyrederdik milli maçları. Yine inşallah öyle olur ve bizim yayın saatimize de sonucunu ve heyecanını paylaşacağımız zaman dilimi denk gelecek. Dolayısıyla bizim için de ayrı bir heyecan. Genelde işte program bittikten sonra başlıyor. Hep saat farkı sebebiyle elbette, nerede olduğuyla alakalı. Ama gün sonunda hangi spor branşında olursa olsun, göğsünde bizim bayrağımızı taşıyan gençlerimizi alkışlamak bizim için çok büyük bir keyif olacak.

Evet, bugün Mayıs ayı enflasyon rakamı açıklanacak sevgili dinleyiciler. Mayıs ayı enflasyonu Nisan'da 4.18'de bırakmıştık. Yüksek bir rakam. Nisan ayı tabii savaş ve enerji fiyatlarındaki artış sebebiyle bizi zorlayan bir ay oldu. Ama Mayıs nasıl gelecek bekliyoruz. Mayıs ve Haziran'da geldikten sonra 6 aylık enflasyon oranı belli olacak. Ve bu 6 aylık enflasyon oranı memur emeklisi ve işçiler için 6 aylık zam farklarının ne kadar olacağını da gösterecek. Büyük bir heyecanla bekliyorlar biliyorum. Bir taraftan da tabii kamu kağıtları için, değerli kağıtlar için vatandaşın satın aldığı, daha doğrusu vatandaşın kullandığı kağıtlar için işte tapudan tutun ehliyete kadar hepsinin fiyatlarının artacağı bir dönem başlayacak. Önümüzdeki 6 aylık dönemi başlatacağız. Bugün aynı zamanda Dünya Çevre Günü sevgili dinleyiciler. 1972 yılından beri Birleşmiş Milletler tarafından kutlanan, Birleşmiş Milletler tarafından takvime alınan bir gün. Sürdürülebilirlik, tabiatı koruma ve bu anlamda farkındalık yakalamak için kullanılan bir gün. Ben de bugünle ilgili farkındalığımı hala içinde bulunduğumuz gün sebebiyle de bu takvime yerleştirilen atık festivali devam ediyor biliyorsunuz. Çöpe atılan aslında yenebilecek gıdaları konuşarak güne katkıda bulunmak istiyorum. Mutfağınızda en çok ne çöpe gidiyor bir düşünür müsünüz lütfen ben bu konudan bahsederken?

Evet, en çok çöpe gıda gidiyor maalesef. Hep gıda fiyatlarından şikayetçiyiz. Ama maalesef gıdalar içinde de sebze meyve en çok çöpe gidenler arasında. Şöyle bir bakacağız. Taze sebze ve meyvenin çöpe gitme oranı %39.7'ymiş. 2025 yılı TÜİK verilerinden bahsediyorum. Aşağı yukarı bunlar içinde bulunduğumuz tarih için, takvim içinde pek fazla değişmiyor. Şimdi 2026 verilerine de şöyle bir bakmaya çalışacağım. Evet, TÜİK açıklamış. 2026 yılı verileri de var şu anda elimizde. Her 100 gıdadan 40'ı meyve sebze. Bunların da, yani çöpe atılan her 100 gıdadan 40'ı sebze meyve ve bunlar da aslında bizim işte pazardan aldığımız, marketten aldığımız, evimize yemek için getirdiğimiz, para vererek aldığımız gıdalar. Bu konu bizim programımızın odaklandığı alanlardan bir tanesi, biliyorsunuz. Biz bu süreci sadece pazardan, marketten almakla başlatmıyoruz, manavdan almakla başlatmıyoruz. Biz bunu tohumun toprağa ekildiği andan itibaren geriye doğru bıraktığımız izlerle de takip ediyoruz. Bir tohumu, bir ağaç tohumunun, bir fidanın toprakla buluştuğu andan itibaren tükettiği oksijenden, onun büyümesi için harcanan enerjiye, yapılan masrafa, insan gücüne şöyle bir odaklanalım. Bu ağaç meyve verebilecek hale gelene kadar ne kadar büyük bir zaman geçiyor. Sonra meyveyi alıyorsunuz, o meyve toplanıyor birileri tarafından, paketleniyor, ambalajlanıyor ve bir sürü kişi, el, araç değiştirerek sizin son aldığınız yere kadar, pazara, markete, manava kadar geliyor. Buradan itibaren siz alıyorsunuz, evinize getiriyorsunuz ve onu tüketmeyip, dolapta bekletip ya da doğru şekilde saklamayıp, çürütüp çöpe atıyorsunuz. O ağaç meyveyi siz onu çöpe atın diye yetiştirmedi. Hadi bunu yine organik olarak ayırsak ve yine toprakla buluştursak yine nispeten bir döngü sağlamış oluruz. Ama biz bunu çöpe atıyoruz. Çöpte diğer çöplerle karışıyor ve imha ediliyor. Ya da hiçbir işe yaramayacak şekilde kaybolup gidiyor. TÜİK verilerine göre en yüksek israf oranı %40'la taze sebze meyvede. Bu kategoriyi Türk mutfağının temel taşı olan ekmek %32.5'le takip ediyor. Yine üçüncü grupta %15'te süt ürünleri var. Peynir, yoğurt, süt. Mesela alıyorsunuz sütü, açıyorsunuz, bozuluyor, içmiyorsunuz. Ya da yoğurdunuz bozuluyor, atıyorsunuz. Peynir küfleniyor, atıyorsunuz. Bizi, bunları söylerken utanıyorum aslına bakarsanız. Peynir, bir evde peynir nasıl küflenir? Bunu yapanlar, evde kendi peynirini üretenler ya da şimdi bizi mesela kırsal kesimden deneyip peynircilikle uğraşanlar ne kadar zor yapıldığını biliyor musunuz diyorlar. Sonrasında %5.9'a kuru baklagiller geliyor. İşte haşlıyoruz, kullanmaya hazır hale getiriyoruz, tüketmiyoruz, döküyoruz ya da ne bileyim böcekleniyor, atıyoruz gibi. Yine makarna gibi mesela daha uzun süre saklanabilenler ya da maliyeti yüksek olduğu için et grubundakilerde israf %2.7'ymiş ve listenin en altında yer almış. Niye atıyoruz? Bu soru da sorulmuş aileye, hane halkına. Neden bir gıdayı çöpe atıyorsunuz? Bozuluyor denmiş. Bozulduğu için atıyoruz. Yaklaşık %75 oranında çıkan cevap bu. Sonra ürünlerin doğru muhafaza edilmemesi bir başka neden olarak gösterilmiş. Şimdi domates alıyorsunuz, domatesi dolaba koymayın diyoruz, diyorlar. Bana pazarcı da aynısını söylüyor. Dolaba koymuyorsun, iki gün sonra bozuluyor. O zaman bana dolaba konmayacak şekilde domates ver. Sattığın domates dışarıda bekleyebilecek bir domates olsun. Bu kavgayı pazarcımla da yaptığım için rahatlıkla burada söyleyebiliyorum. Yine bazı gıdaları ihtiyaçtan fazla aldığımız ya da doğru yöntemlerle pişirmediğimiz için yine çöpe atıyoruz. Bir kısmı da piştikten sonra çöpe atılıyor, doğru şekilde saklayamadığımız için. Şimdi biz gelir grubu olarak baktığımızda, işte düşük gelir grubu kişilerden bahsediyorsak eğer, o zaman öyle olduğumuzu düşünüyorsak, yani parayı zor kazanıyoruz diyoruz. Cebinize çok para olması, israf edebileceğiniz, böyle bir lüksünüz olduğu anlamına gelmiyor elbette. Ama paranız azsa, yani kaynağınız azsa ama ihtiyacınızı da bu parayla karşılamak istiyorsanız, o zaman adım adım daha stratejik kararlara ihtiyacınız var. Mesela pazara gittiniz, bir hafta içinde tüketebileceğinizden fazlasını almayın saklayamıyorsanız. Ya da
pazara gidiyorsunuz ama aldıklarınız haftanın ortasını bulmadan bozuluyor. Ben bunu salatalıkta çok yaşıyorum ve çok üzülüyorum. O zaman daha az alın ve hafta içinde bir gün bir başka manavdan ya da bir marketten ihtiyacınız olduğu kadar ürünü alın. Hep söylediğimiz şey, bizim evimizde bozulmasın. Bu bir sorumluluk aynı zamanda. Eğer markette bozuluyorsa, pazarda bozuluyorsa, bu da onun maliyetini etkileyeceği için, yani satıcının. Dolayısıyla o da buna bir çare üretecek. Adım adım biz kendi doğru adımımızı atalım ve bize gelen zincirde, bize zincirin bize dokunan halkasında bir problem varsa o da kendi problemini çözsün. Bugün Dünya Çevre Günü. Bizim için her gün Dünya Çevre Günü. Çünkü biz sürdürülebilirliği seven bir programız. Sürdürülebilirlik adına yapılabilecek ne varsa, dönüşüm adına yapılabilecek ne varsa her zaman onun içindeyiz. O projeyi mutlaka desteklemeye çalışıyoruz. Eğer ayakları yere basan bir proje ise. Evimizde kendi enerjimizi üretmeyi çok seviyoruz. Bunun için atılabilecek bütün adımların içindeyiz. Bunun artık kendine yeten evler kapsamında daha sık karşımıza çıkacağını biliyoruz. Böyle bir kaçış planı var ya herkesin. Gidelim ya bir yerde küçücük bir evimiz olsun. İşte o küçücük evin, o küçücük bahçenin bir yerinde enerjinizi sağlayabileceğiniz kurulumlar olsun. Bu rüzgardan olabilir, bu güneşten olabilir ki büyük bir ihtimalle bu yeni evlerin, artık yeni yapılacak evlerin en azından bazı yerlerini aydınlatacak bu tür sistemler yapılacak. Evlerde de yine ihtiyacın bir kısmını sağlamak mümkün olacak. Biraz daha fazla panel kurduğunuzda hatta sisteme bile enerji satar hale gelebilirsiniz. Yine yağmur suyunu depolamak için yeni sistemler kurulacak. Bunlar şimdi size pahalı gelebilir ama yakın zamanda inanın çok ucuz hale gelecekler. Kısa bir ara diyelim efendim, sonrasında sağlık konuşmak üzere buluşalım.

0: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
2: TGRT FM Haber.
3: Arkadaşlar, yakın olmayanlar şu araçları alsınlar.
4: İki araç kafa kafaya çarpıştı. Üç kişi öldü, biri ağır, iki kişi de yaralandı. Yükselen feryatlarsa yürekleri dağladı. Feci kaza Sivas'ta meydana geldi. Akşam saatleriydi. İki araç birbirine girdi. Çarpışma oldukça şiddetliydi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Biri ağır, 2 yaralı da hastaneye götürüldü.
5: Aracı suya uçtu. Yüzmesi mümkün değildi. Kimseye de haber vermedi. Minibüsün üzerinde sabaha bekledi. Korkutan olayın adresi Hakkari. Seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü minibüsüyle zapt suyuna uçtu. Araç yan yattı. Sürücü son anda dışarı çıkmayı başardı. Ancak kurtuluş için bu yeterli değildi. Yüzemeyeceği kadar akıntı kuvvetliydi. Telefonu da çalışmıyordu. Gece boyunca soğukla, karanlıkla ve yalnızlıkla mücadele etti. Sabahın ilk saatlerinde bölgede çalışan şantiye personeli suyun ortasındaki minibüsü fark etti. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Dakikalar süren operasyonun ardından mahsur kalan adam bulunduğu noktadan çıkarıldı. Ekmek parası için indikleri kuyu sonları oldu. Üç işçinin ölüm nedeni belirlendi. Samsun Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir demir çelik fabrikasında gece trajedi yaşandı. Çelikhane tesisindeki atık su pompası arızalandı. Arızayı gidermek için kuyuya inen Mustafa İnanç, Naci Gezer ve Yunus Çekiç pompadaki elektrik kaçağı yüzünden akıma kapılarak hayatını kaybetti.
6: Üç arkadaşımız da çok temiz ve saf arkadaşlarımızdı. Allah mekanlarını cennet eylesin. Bunlar ekmek parası için, çocukların rızkı için şehit oldular.
5: Cumhuriyet savcısı ve bilirkişi heyeti kuyudaki su pompasında elektrik kaçağı tespit ederek cihazı inceleme altına aldı. Olayla ilgili acılı ailelerin tepkisi devam ediyor.
7: Acımız büyük. Yani yaşanmaması gereken bir olay. Yani araştırılıp her şeyin açığa çıkmasını istiyoruz.
5: Öte yandan hayatını kaybeden işçilerden iki çocuk babası Naci Gezer mesai arkadaşlarının omzunda son yolculuğuna uğurlandı. Brezilya'da akıl almaz bir dolandırıcılık olayı ortaya çıktı. Doesn't she look like a child, you who are at home watching our program now? Johnville kentinde yaşayan 37 yaşındaki bir kadın kendisini 12 yaşında istismara uğramış bir çocuk olarak tanıttı. Yerel bir kiliseye sığınan kadın anlattıklarıyla cemaatin güvenini kazandı. Kilise üyeleri kadına maddi destek sağladı. Hatta ona sahip çıkacak bir aile buldu. Ancak bir süre sonra gerçek kimliği ortaya çıktı.
8: The audience is going up. Look. It's only going up across Brazil.
5: Çocuk gibi görünmek için biberon ve emzik kullanan kadın ses tonunu değiştirip sahte krizler geçirerek çevresindekileri kandırdı.
9: Eu vim aqui só para dizer isso.
5: Ancak tam 14 ay devam eden dolandırıcılık bir akrabanın ihbarıyla son buldu. Polis tarafından gözaltına alınan kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cep telefonunu çaldı, suçüstü yakalandı. Olay İstanbul Beyoğlu'na gerçekleşti. Şüpheli şahıs bir vatandaşa ait cep telefonunu gözüne kestirdi. Yan kesicilik yöntemiyle çalarak kaçmaya çalıştı. Güven timleri hemen harekete geçti. Kovalamacada hırsız kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. 21 yaşındaki yan kesicinin üzerinden çıkan cep telefonu sahibine teslim edildi. Hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.
10: Arkadaşlar görüyorsunuz böyle aşağıdan çok kötü bir dolu geliyor. Elazığ'a doğru gidiyor.
5: İnşaatı bıraktı, dereden buldu, TV kasasıyla fenomen oldu. 150 milyon izlenen çoban şimdi ana haber koltuğuna gözünü dikti.
11: Biraz taşıyor.
5: Elazığ'da yaşayan 5 çocuk babası Yılmaz Uygur yıllarca inşaat sektöründe ter döktü. Gurbetten dönüp çobanlığa başlayan 5 çocuk babası Yılmaz Uygur'un hayatı derede bulduğu kırık TV kasasıyla tamamen değişti.
10: Şu anda Elazığ'dan 100 kilometre uzaktır. Ona göre hesap kitabınızı yapın.
5: Kasayı alıp hava durumu sundu. Kısa sürede izlenme rekorları kırdı. Ulusal kanalların ana haberlerine taşındı.
12: Gidiyordum baktım... Çöpte böyle bir televizyon var bir derede. Ya dedim ben bu televizyonu alayım bir hava durumu sunayım. Aldım hava durumu sundum. Aha ne bakayım bir baktım akşam televizyonlar melezonlar diyor. Hava durumu sunan dayı.
5: Renkli fenomenin Elazığ için yaptığı yağış uyarısını ciddiye almayanlara doğanın bizzat cevap verdiğini belirtiyor.
10: Arkadaşlar görüyorsunuz böyle aşağıdan çok kötü bir dolu geliyor. Elazığ'a doğru gidiyor. Elazığ'ı şimdiden uyarıyorum. Vallahi odur geliyor. Böyle işiniz mişiniz varsa çabuk görün.
12: Ben bir de yalan söylemiyorum arkadaşlar. Ya ben hava durumu sunuyordum. Ben o geçenlerde Elazığ'ı uyardım. Bak dedim aşağıdan geliyor. Gurgur yapıyor. Dikkatli edin. Ki inanmadılar. Ya ne oldu? Şimşek geldi minareye çarptı gitti.
5: Milyonların gönlünü kazanan hava durumu sunan dayı şimdi televizyonlardan gelecek ana haber teklifini bekliyor.
12: Büyük kanalları televizyonları bekliyorum gideyim orada böyle doğru haberleri sunma hayalim var.
5: Futbol dünyasının en değerli hatıraları Londra'da düzenlenecek dev bir müzayedede satışa çıkıyor. Tahmini değeri 124 milyon liraya aşan koleksiyon Dünya Kupası tarihine damga vuran eşyaları bir araya getiriyor. Listede en dikkat çeken parça Brezilya efsanesi Pelé'nin 1958 Dünya Kupası şampiyonluk madalyası oldu. Ayrıca 1930'daki ilk FIFA Dünya Kupası'ndan bir madalya ve 1966 finalinde Alan Ball'un giydiği formada koleksiyonun öne çıkanları arasında yer alıyor. Kaleci efsanelerinden Gordon Banks ve Peter Shilton'a ait formalar da satışta bulunuyor. 1966 Dünya Kupası'nı kazanan İngiltere kadrosundan özel hatıralar ve birçok tarihi maça ait parçalar da koleksiyonda dikkat çekiyor. Uzmanlara göre bu müzayede futbol tarihine duyulan ilgiyi yeniden zirveye taşıyacak.
13: Yapay zeka, büyük veri, görüntülü işleme sistemleri, sensör teknolojileri, robotik uygulamalar ve insansız hava araçlarını üretim süreçlerimize entegre ediyoruz.
5: Toprağın dilini artık yapay zeka okuyacak. Hangi tarlanın ne kadar suya ihtiyacı var, hangi üründe hastalık riski yükseldi? Tarımda yeni dönemin şifresini teknoloji çözecek. Yapay zekayla verimlilik yükselecek.
13: Yapay zeka tarım için sadece bir teknoloji değildir. Verimliliğin, sürdürülebilirliğin en önemli anahtarıdır.
5: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Ankara'da düzenlenen Yapay Zeka programında konuştu. Tarımın yalnızca ekonomik faaliyet olmaktan çıktığını vurguladı.
13: Gıda güvenliğinin, stratejik bağımsızlığın, çevresel sürdürülebilirliğin ve milli güvenliğin en önemli parçası tarımsal üretimdir.
5: Yumaklı, yapay zeka teknolojilerinin tarımın geleceğini yeniden şekillendiren stratejik bir güç olduğunu da belirtti.
13: Milyonlarca veriyi saniyeler içerisinde işleyerek bir karar destek mekanizmasının girdisi haline getiriyoruz.
5: Bakan Yumaklı, tarımsal üretimi yapay zeka ile güçlendireceklerini ifade etti.
13: Bereketli hilalin tam merkezinde yer alan bu topraklarda oluşan bilgiyi, tecrübeyi yapay zeka ve dijital teknolojilerle buluşturmak da bizim en önemli sorumluluklarımızdan bir tanesi. Yeni dönemin başarısı yalnızca üretmekten değil, akıllı üretmekten geçiyor.

0: Somali. Tansışık.
1: Somali'de iç savaş dedirten görüntüler. Başkent Mogadişu'da muhalif milisler ve iktidar sıcak çatışmaya girdi. Gerginlik Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un görev süresinin uzatılmasından sonra başladı. Kentte bazı bölgelerde ağır silah sesleri duyulurken siviller evlerini terk etmek zorunda kaldı. Holva, Dhaka, Abdiyasis bölgelerine binlerce güvenlik gücü konuşlandırıldı. Somali polisi milislerin havan toplarıyla saldırdığını, buna karşı geniş çaplı güvenlik operasyonu yürütüldüğünü açıkladı. Eski Cumhurbaşkanı Şerif Şeyh Ahmet ise hükümet güçlerinin evine hedef aldığını iddia etti. Ahmet hükümeti anayasayı yasa dışı şekilde değiştirmekle suçladı. Somali'de muhalefet görev süresini uzatma kararının anayasaya aykırı olduğunu savunuyor.

0: Güreşte rekorları kırdılar. Yetmedi. Rıza Kayaalp ve Taha Akgül bir tonluk kapıyı kırdı.
1: Gücümüzü orada da hünkârımıza gösterdik.
2: Gerçekten de güzel sahneler, güzel estenteler hazırlandı.
0: Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu milli güreşçilerimiz dizide rol aldı. Kaya Alp ve Akgül heyecanla izledikleri Mehmet Fetihler Sultanı dizisinin sezon finalinde konuk oyuncu oldu.
2: İlk bölümden bu yana gerçekten de severek, gurur duyarak takip ettiğim dizi.
0: Kaya Alp ve Akgül güçlerini birleştirince bir tonluk kapı dayanamadı.
2: Biz bize kapıyı kırın dediler. Biz

0: tarihe yolculukta kozlarını paylaştı.
1: TGRT FM Haber.
2: Şimdi reklamlar.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Diyetisyen Nesrin Eriş bizimle birlikte. Bugün kolesterol ve beslenme ilişkisini konuşacağız. Merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Kolesterol dediğimizde sanki beslenmeyle alakalı olduğunu düşünüyoruz ama kolesterolü düşürmek için de yine beslenmeden yararlanıyoruz.
1: Evet, evet.
0: Nedir kolesterol? Vücut için nasıl bir faydası var? Korkmalı mıyız kolesterolden?
1: Şimdi şöyle, kolesterolü biz dışarıdan almasak bile endojen kaynaklı vücudumuzda yapılıyor zaten. Ve yüksek kolesterolü varsa eğer bir kişinin hep doğru inanış şudur, mantıken de kolesterolsüz tüketeyim, hiç kolesterol almayayım, kolesterolüm düşsün. Ama böyle bir yaklaşımda vücut ihtiyacı olduğu için, zaten endojen kaynaklı ürettiği için, dışarıdan sıfır kolesterol aldığımızda, özellikle yüksek kolesterolü olan kişiler için söylüyorum, vücut endojen kaynaklı yapıyor ve dolayısıyla kolesterol miktarını düşürmek yerine aksine artışa sebep olunuyor. Kolesterolü düşürebilmek amacıyla, yüksek kolesterolü olan kişiler için söylüyorum, kötü huylu kolesterolü yüksek olanlar için, dışarıdan 200 miligram civarında bir kolesterol alınması lazım.
0: Ne demek ki?
1: Bu ne demek? Kolesterol hayvansal kaynaklı besinlerde bulunur çoğunlukla. Yani etimizle, sütümüzle, yoğurdumuzla, peynirimizle, işte tavuk, balık vesaire tüketimimizle kolesterolü 200 miligram olacak şekilde ayarlayabiliyoruz diyette. Dolayısıyla dışarıdan aldığımız kolesterol 200 miligram civarında olduğunda vücut endojen kaynaklı, yani içeriden kendiliğinden kolesterol üretmiyor ve kolesterolümüz düşmeye başlıyor. Doğru programı yaptığımızda, yani doğru program dediğimde her zaman şunu kastediyorum: 5 grup besini içeren ekmek grubu, et grubu, süt yoğurt grubu, sebze meyve grubu, yağ şeker grubunu doğru miktar, doğru türev ve doğru zamanda alarak bir beslenme programı oluşturduğumuzda, programın kolesterol miktarını da ayarlayarak verdiğimizde hem kolesterol düşer, hem beraberinde eğer diğer kan yağları, karaciğer enzimleri yüksekse, trigliserit yüksekse, karaciğer enzimleri yüksekse, onlar kontrol altına alınır ve diğer taraftan insülin direncine de destek verir. Yan etkisi nedir? Kilo vermek.
0: Ne güzel bir yan etkiymiş bu.
1: Evet, aynen öyle.
0: Beklenen bir yan etki olsa keşke her şeyde. Şimdi kolesterol deyince biz iki tür kolesterol olduğunu
1: İyi
0: biliyoruz.
1: Huylu, evet.
0: Biraz önce siz de söylediniz, iyi huylu, kötü huylu. Neye göre ayırıyoruz? Vücut bunu her ikisini ne için kullanıyor?
1: Şimdi birisi dokulardan kalbe, damarlara giden kolesterolü taşıyan kolesterol. Diğeri de kalpten vücuda, mekanizmaya taşıyan kolesterol. Yani şimdi biz eğer iyi huylu kolesterolü yüksek tutar, yani kalbi temizleyen, dokuları temizleyen kolesterolü yüksek tutar, diğer kolesterolü

0: kötü uylu kolesterolü de dengede tutarsak kalp sağlığımız özellikle tamamen yerinde. İyi huylu kolesterolü, yani HDL kolesterolü yükseltebilmemizin en önemli yolu fiziksel aktivite ve yürüyüş. Yani
1: beslenmeden çok hareketle.
0: Evet, hareketle. Beslenme şekli tabii ki etkiliyor ama çoğunlukla daha aktif, daha yani yürüyüş yapan, aktif işlerle uğraşan kişilerde İyi huylu kolesterol çok daha iyi bir noktada oluyor. Zaten kan değerlerine baktığımızda hemen anlıyoruz kişinin aktif mi yoksa pasif bir yaşam sürdüğünü.
1: Kolesterol mü gösteriyor?
0: Evet, HDL kolesterolden zaten tahmin edebiliyoruz. Sorduğumuzda da zaten doğru çıkıyor. Yürüyüş derken yani böyle saatlerce işte her gün belli bir miktar spor yapmak.
1: Ondan sonra adım sayısı var ya önerilen, mesela 10.000 adım gibi.
0: Şimdi her zaman şu vardır, bir sıfırdan büyüktür. Yani bizim şu an için hani dinleyenlerimizden, ya ben çıkıp da bir saat yürüyüş yapamam, zaten çok kiloluyum ve tıkanıyorum, çok zorlanıyorum. Doğru. Şimdi birdenbire yürüyüşe bir saatle başlanmamalı. Yani her zaman söylüyorum, bir sıfırdan büyüktür. 10 dakikayla başla. Hiç yapmamaktansa ve yavaş tempoyla. Şimdi beslenmeyi de ona göre düzenleyince hareket zamanla artacak. O 10 dakika 15 dakikaya.
1: Hareket kabiliyeti artacak,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, kilolu bir keyifle yapılacak.
1: Uzun yürümesi beklenemez.
0: Şimdi kilolu bir kişinin her gün kolesterolümü düzenleyeyim, kilo vereyim, işte kan şekerimi, kan yağlarımı düzenleyeyim diye gerçekten zorlanarak her gün 45 dakika yürüyüş yapması tempolu çok zor ve sürdürülebilir değil. Yani bunu zihin de kabul etmiyor, beden de kabul etmiyor. Bir yerden sonra 5 gün başlıyorsun, 3 güne, 2 güne, hadi bu hafta yapmayayım falan, ondan sonra
1: unutuluyor.
0: Hayal olup gidiyor. Hayal olmasın. Yani yavaş yavaş, her zaman yavaş yavaş, tempo yavaş, süre yavaş, az. Ondan sonra yavaş yavaş bunu artırabiliriz. Aktiviteyi bu şekilde düzenlememiz gerekiyor. Diğer taraftan tabii kalp sağlığı için tuz ve su tüketimi çok önemli. Yine kolesterol için. Yine bilinenin aksine su tüketimi, işte günde 2,5-3 litre su içilmesi şeklinde hep veriliyor. Ama son yapılan çalışmalar gösteriyor ki günlük ihtiyacımız kadar suyu almamız yeterli.
1: Ne kadar ihtiyacımız var?
0: Günlük ihtiyacımız olan su mesela kışın 1 litre, maksimum 1,5 litre. Ve yazında terlemeyle birlikte ve nefes alışıyla birlikte bu daha arttığı için maksimum 2-2,5 litre. Anormal işle uğraşmayıp, çok aktiviteyle uğraşmayıp da yaşayan bir kişi için söylüyorum. Terleme ne kadar çoksa, aktivite ne kadar çoksa su miktarı da o kadar artacak. Aksine suyu aşırı derecede tüketen kişilerde tansiyonun dengelenmesi daha zor olduğu görülüyor yapılan çalışmalarda. Bir diğer faktör su konusunda, yine kalp sağlığıyla alakalı konuşursak, suyu lökür lökür kafaya dikmemek gerekiyor. Yudum yudum içmek
1: güne
0: gerekiyor. Evet, güne yayacaksın. Yani oturup şimdi 3-4 bardak içtim. İşte günde ben 2,5-3 litre içmem lazım. Yarım litresini şimdi içeyim falan değil. Bu su sürekli bizim elimizde olacak. Su vücutta böyle depo edilecek bir şey değil. Mekanizma suyla dönüyor. Tüm mekanizma. Dolaşım, sindirim, boşaltım, aklınıza gelebilecek her şey.
1: Vücudun iklimlendirmesi.
0: Evet. Ama bu öyle yani şöyle düşünün. Bir yeri temizlemek istiyorsunuz. Oraya şöyle buradan bir iki kova su fışkırttınız. Şimdi orası ne kadar giderse. Ama şimdi onu yavaş yavaş döküp de süpüre gittiğinizde orası tertemiz oluyor. Daha güzel orayı kontrol altına, yönetim altına alabiliyorsunuz. Yoksa bir yere fazla birikiyor, öbür tarafa bilmem ne. Yani düşünün, bu hayalinizde canlandırın.
1: Vücut içinde benzer kurallar.
0: Aynen.
1: Geçer.
0: Yudum yudum içeceğiz suyu. Hızlı bir şekilde, bir seferde çok fazla değil. Çünkü o zaman böbreklerimiz de çok aşırı çalışıyor.
1: Değirmeni döndürmek lazım.
0: Evet. Doğru
1: bir defa,
0: şekilde
1: bir
0: döndürmek
1: hızla
0: lazım.
1: Hızla dönmesi bir şey ifade etmiyor.
0: Bir diğer faktör kolesterolde. Her zaman şu an artık son yapılan araştırmalar aklamış durumda kolesterol ve yumurta.
1: Şimdi ona geleceğim. Evet, onunla ilgili yumurtadan özür dileyen uzmanlarımız bile oldu.
0: Evet.
1: Bazı gıdalar direkt kolesterolle ilişkilendiriliyor. Onlardan bir tanesi yumurta. Senelerce insanlara yumurta, evet, özellikle yumurtanın sarısı yedirilmedi. Halbuki yumurta şu anda bizim toplumumuz için ulaşılabilecek en ekonomik protein kaynağı.
0: Anne sütünden sonraki
1: en
0: kaliteli protein kaynağı. Ve içeriğindeki lesitin, kolin gibi maddeler nedeniyle aksine kolesterol üzerinde olumlu etki yarattığı görülmüş. Bütün çalışmalarda görülüyor daha doğrusu.
1: Şimdi şu an mi görülüyor? Mesela bu çalışmalar ilk yapıldığında bunlar görülmemiş mi ki biz senelerce yumurtaya öcü gözüyle baktık? Yani bu bilimsel araştırmaların da kendini sürekli güncellemesi, ama bunu güncellerken 180 derece dönerek bunu yapması zaman zaman bir son tüketiciye, insanlara, evet, şaşırtıcı geliyor. Siz sağlık sektörünün içinde belki biraz daha iyi görüyorsunuz ama
0: işte insanların bilinci açıldıkça, bilim adamlarının da yaptıkları çalışmalardaki grupları daha doğru seçmeye başlıyorlar. Soruları daha doğru sormaya başlıyorlar. Hmm. Ondan sonra yöntemi daha doğru seçmeye başlıyorlar.
1: Daha uzun soluklu yapıyorlar belki de. Hani.
0: Daha uzun soluklu yapıyorlar ve mesela işte 15 yıl önce yapılan araştırma sayısıyla şu anki yapılan araştırma sayısı bir değil. Dolayısıyla hani bunlar kümülatif bir şekilde arttığında ortak noktalar, bakıyorsun çıktığında bu. Ama 15 yıl önce örnek veriyorum, hani tabii ki rakamlara takılmayalım, doğru bir rakam değil. 15 yıl önce bu konuda yapılan araştırma sayısı 50 ise şimdi 200-250 bin. Dolayısıyla bunların ortak noktalarını belirlemek, evet, meta analizlerle ortaya çıkan sonucu değiştiriyor.
1: Biraz da global baktığınızda belki verilerin birbirine ulaşması ya da birbirleriyle etkileşim de
0: veri sayısı artıyor. Şimdi. Giderek hani bu bilimsel araştırmalardaki bu handikapın en önemli sebebi yapılan çalışmalar. Sonradan daha çok kişi araştırma yapıyor. Daha çok kişi soru soruyor. Doğru soru soruyor. Doğru grubu seçiyor. Kontrol grubunu seçiyor veya verdiği grubu seçiyor.
1: Analizleri ona göre
0: yapıyor. Ve sonuçlar değişiyor.
1: Şimdi ama kolesterol yumurta ilişkisi aklandı galiba.
0: Aklandı.
1: Nedir buradaki sınır? Yetişkin bir insan
0: yani
1: kolesterol seviyesine göre ne kadar yumurta yiyebilir?
0: Yani günde bir tane yumurta.
1: Herkes için güvenli sınır mı?
0: Şu an güvenli sınır. Hani o duruma göre değişir. Yani bazı kişiye farklı miktar verilebilir ama bunlar kişiye özel bilgilerdir. Hani genel olarak verilecek bir işte günde 5 tane yumurta ye falan, asla böyle bir şey yok.
1: Peki yumurtayla ilgili, mesela biraz önce şey, iyi bir protein kaynağı olduğunu söyledik ama aynı zamanda tok tuttuğu için diyettekilerin, diyetisyenlerin sevdiği de bir gıda. Mesela günde 2 tane 3 tane yumurta yiyen insan için kolesterol açısından hala alan aynı derecede temiz mi, yoksa gri alana kayıyor?
0: Yani temiz. Temiz gözüküyor şu an yapılan çalışmalarda, ama yine de her şeyin fazlası zarar. Yani hiç suyu da diyorum ya, günde 5 litre 6 litre su içersen zarar verirsin vücuduna, ya da ne bileyim çok aşırı dozda çiğ sebze meyve yersen o da zarar verir. Hani bir şey zararsız gibi gözüken bir şey zararlı hale gelebilir veya hiç yemezsen daha farklı olabilir. O yüzden her şey dozunda, miktarında ve kişiye özel ayarlanması gerekiyor. Şimdi biz burada yumurtayı kolesterolle ilişkilendirirken dinleyenlerimizden başka sağlık problemleri olanlar olabilir. Mesela safra kesesi problemi vardır. İşte enzimlerde sıkıntı vardır ama beraberinde kolesterol problemi de vardır. Biz de bizim burada söylediğimiz bir şeyi alıp farklı bir sonuç olabilir.
1: Mesela
0: o yüzden bireysel.
1: Onları da aslında önümüzdeki dönemde konuşacağız ama şimdi madem ki kolesterol ve diğer hastalıkları konuşuyoruz. Mesela aynı zamanda safra kesesi dediğimiz sorunu var. Yumurtayı yeterince tüketemiyor. Burada kendine göre nasıl?
0: Safra kesesindeki yumurta ile ilgili problem sarısında. Beyazını yiyebilir.
1: Protein açısından da zaten.
0: Zaten böyle. Beyazı bizim için önemli. Hani protein kalitesi açısından beyazı önemli. Tekrar ediyorum ama bunu kişinin diğer verilerini de değerlendirerek söylemek gerekiyor. Yani o miktarı ne kadar alacağını, nasıl tüketeceğini, o kişisel verilerini, sağlık verilerini değerlendirerek belirtmek gerekiyor. O yüzden hani burada söylenen bir şey net olarak algılanmasın ama sonuçta içimizde rahat olsun, o anlamda söylüyorum.
1: Biz bugün biraz kolesterol üzerinde konuşuyoruz. Kolesterol deyince de tabii kalp damar sağlığı geliyor tabii akla. Ama bu ürünlerin ya da bu yaşam biçiminin başka hastalıklarla nasıl etkileştiği de kişinin kendi özeli. Dolayısıyla aslında kronik bir hastalığı varsa kişinin aynı zamanda sürekli devam ettiği bir diyetisyeni de olmalı.
0: Evet. Evet, yani gerçi şöyle...
1: Yıllardır konuştuğumuz şey, yani devletin herkese bir diyetisyene gitmeyi senede bir mecburi hale getirmesi gerektiğine inanıyorum ben.
0: Belli bir süre takip altında gitmesi gerekiyor. Yani şimdi bizim işimiz şöyle, bir listeyi veriyoruz. Hı-hı. Tamam mı? Bunu takip etmemiz lazım. Yani al bu listeyi git, bununla her şey yoluna girecek diyemiyoruz. O yüzden takip süreci bizim için çok önemli, çok değerli. Takip ettiğimizde kişinin bunu yapabildiğini, yapabileceği konuma getirebildiğini ve sürdürebildiğini bildiğimizde zaten ondan sonrası çorap söküğü gibi geliyor. Hiçbir problem kalmıyor.
1: Peki yine kolesterole döneceğim. Yumurtayı konuştuk, yağları da konuşalım. Şimdi kolesterolü yüksekse kişiler etin yağlı kısmını yemez, tavuğun yağlı kısmını yemez, yağın kendisini yemez. Bütün bunlar acaba bize yağ kolesterol ilişkisinde bunu tamamen göz ardı etmemiz gerektiğini mi söylüyor? Yani yağ istediğimiz gibi yiyebilir miyiz? Kolesterole etkisi yok mudur? Yoksa tam tersi yağ kolesterol ilişkisinde doğru yağları seçmek mi gerekir?
0: Şimdi şöyle, başta da söylediğim gibi her şeyin fazlası veya çok azı zarar. Hı-hı. Yani eğer biz hiç yağ tüketmezsek, almazsak, sıfır yağ yakın alırsak, yağda eriyen vitaminlerden ve elzem yağ asitlerinden yararlanamayız. Hı. Ve bu da beraberinde diğer sağlık sorunlarına neden olur. Yani en başta gözüken işte ciltte, tırnakta, saçlarda ortaya çıkan problemlerden tutun. Daha sonra işte gözlerde, karaciğerde vesaire bu yağda eriyen vitaminlerin etkisi var ve elzem yağ asitlerinin etkisi var. Şimdi bunu biz şöyle ayırıyoruz. Aslında doymuş doymamış yağ oranının dengeli olması lazım. Biz diyetisyenler olarak neden doymuş yağ al demiyoruz? Yani katı yağ al demiyoruz. Bu zinhar kötü olduğu için mi? Değil. Çünkü biz ister istemez etimizle, sütümüzle, yoğurdumuzla, peynirimizle, yani tükettiğimiz hayvansal kaynaklı besinlerle
1: hayvansal yağı alıyoruz.
0: Dolayısıyla görünmez olarak aldığımız bir yağ grubu var. Fakat şimdi bitkisel yağ dediğimiz yağları biz bitkilerle çok böyle yoğun bir şekilde alamıyoruz. İçlerinde var ama hani ihtiyaç karşılayacak gibi değil. Hı hı. O yüzden dışarıdan zeytinyağı, kanola yağı,
1: güvenli olanlar bunlar mı?
0: Yani yağı, fındık yağı, ceviz yağı vesaire. Hı hı. Şimdi güvenli şu, yani bunları da dengeli almamız gerekiyor. Hani bir salataya zeytinyağı koyarsak bir yemeğe kanola yağı koyabiliriz. Hı hı. Birine fındık yağı.
1: Bunu
0: çeşitlendirerek,
1: evet.
0: Yani bitkisel kaynaklı yağları çeşitlendirerek aldığımızda o zaman elzem yağ asitlerini de çok güzel bir
1: şey. En az hangisini en çok?
0: Anladım. Yani şöyle, zeytinyağı biliyorsunuz Akdeniz beslenmesinin en baş temel yağı. Hı-hı. Zeytinyağını çoğunluk olarak kullanıp çok arada yani haftalık bazda değerlendirirsek işte fındık yağı, kanola yağı, ceviz yağı,
1: ayçiçek yağını soracağım. Çünkü ayçiçek yağı da yine karalanan yağlardan bir tanesi. Hem kolesterol ilişkisi açısından böyle hem de damar sağlığı açısından sevilmiyor. Ayrıca vücuttaki enflamasyona katkıda bulunduğu ifade ediliyor. Sizce de böyle mi?
0: Yani ben çok gerek görmüyorum açıkçası ayçiçek yağına. Hı. Ama bazı durumlarda nadiren hani kullanılabilir. Çünkü zeytinyağının yanma noktası çok daha fazla olduğu için bu sefer de serbest radikallere sebep oluyor bazı yemek türlerinde. Yemeğin türüne, pişirme şekline göre değişir bu.
1: Biraz kızartacaksa
0: Evet. Yani çok da fazla kızartmayı da önermediğimiz
1: o
0: için.
1: O kolesterolle, mesela beslenmeyi de o zaman konuşalım. Mesela aynı eti farklı bir şekilde pişirdiğinizde kolesterolünüzü olumsuz etkilemez ama kızarttığınızda, tabii canım, aynı sebzeyi zeytinyağlı pişirdiğinizde seviyorsunuz da kızarttığınızda.
0: Şimdi 3 katına çıkartıyorsunuz kaloriyi. Ve
1: kolesterol besin etkiliyor mu peki kızarmış olması?
0: Yok. Yani
1: kolesterol değeri açısından
0: o açıdan değil ama protein kalitesi, mesela bir eti kızartıp yediğinizdeki protein kalitesiyle haşlayıp sote yapıp farklı bir yöntemle yediğinizdeki tabii ki farklı. Çünkü denatüre oluyor proteinler. Parçalarına ayrılıyor.

0: ve dolayısıyla vücutta faydalı hale gelmiyor. O yüzden hani dikkat etmek gerekiyor. Kızartma haricindeki tüm pişirme yöntemlerini kontrollü bir şekilde sağlıklı beslenme kapsamında kolesterolle alakalı kullanabiliriz. Hiçbir
1: Peki,
0: problem yok.
1: kolesterolle ilgili son sorum. Bir düzene ihtiyacı varsa bedenin kolesterol için sabah kalktığımız andan itibaren günü sağlıklı bir kolesterol dengesi için iyi kötü nasıl planlamalıyız?
0: Yani şöyle dediğim gibi bu miktarları kişiye özel aslında vermekte fayda var. Çünkü bir kişi için ideal oran atıyorum sabah kahvaltısında bir
1: Ortalama.
0: peynirse öbürünün için 3.
1: Aslında tam
0: Bir
1: dediğin de bir
0: yumurtaysa
1: yaşam biçimi.
0: evet.
1: Yaşam bir yumurta mutlaka olsun, gün içinde mutlaka hareket olsun, su olsun, taze sebze meyve olsun, yağ olacaksa zeytinyağı olsun gibi böyle bir öneriniz olur mu bize?
0: Yani şöyle gün içerisinde yaklaşık olarak yani peynir türevi olarak söylüyorum 2-3 dilim peynir, et bir porsiyon yani 3 birim et hani kafada canlansın diye söylüyorum 3 tane baget but gibi mutlaka öğünlere sebze veya kuru baklagil bir öğünde mutlaka yer verilmesi gerekiyor. Yoğurt hem probiyotik olması açısından hem sağlıklı bir besin olması açısından kalsiyum açısından zengin yağların enerjiye çevrilmesini kolaylaştırıyor bu anlamda. Bir iki su bardağı kadar yoğurt kullanılabilir. Ekmek gelince burada ekmek konusunda da bir takım yanlış anlaşılmalar var. Çünkü özellikle kaslarımızın glikojene ihtiyacı var. Beynin iyi çalışabilmesi, performansı açısından en çok yani ihtiyacı olan tek bir enerji kaynağı var, glikoz. Yetersiz karbonhidrat aldığımızda bunların düzeni de bozuluyor. Yani günde 5-6 birim ekmek değişimi. Bunun içerisine çorba girer, pilav makarna girer,
1: Ekmeğin
0: ekmek.
1: alternatifi.
0: Ama ekmek türevini mutlaka ve mutlaka glisemik indeksi düşük besinlerden seçmemiz gerekiyor. Yani biz ekmek dediğimizde beyaz ekmek, mısır ekmeği gibi ekmekleri tercih etmiyoruz. Daha çok çavdar, tam buğday, tam tahıllı ekmekler, çorbalardan işte tarhana çorbası, mercimek çorbası, makarna, daha çok sebzeli makarnalar çıktı şimdi benim çok hoşuma gidiyor mesela.
1: Makarnanın içinde
0: Tam
1: var
0: buğdayını.
1: mesela ıspanaklı makarna
0: Tabii.
1: gibi.
0: Yani
1: Yeşil.
0: çoğunluğu aslında sebze. Mercimek, sırf mercimekten yapılan makarnalar var. Bu tarz tercihler yapılabilir. Gün içerisine de hafif hafif aktiviteyi katarsak olur bu iş.
1: Peki kolesterol değişimini, kandaki kolesterol değişimini nasıl bir periyotta görmek istersiniz? Yani ne
0: Yani
1: kadar zamanda bir
0: çok
1: test
0: güzel,
1: yaptım
0: çok
1: bunu?
0: güzel bir soru. Mesela bazı değerler vardır. Mesela ürik asit beslenme ile çok hızlı bir ivme sağlamaz. Ama kolesterol yaklaşık bir aylık süreçte ivmeyi çok net görürsünüz doğru
1: Yani
0: beslendiğinizi.
1: bir ay değiştiğimizde, bir ay
0: Evet.
1: sabrettiğimizde
0: İvmeyi
1: kan
0: görürsünüz.
1: değerlerimizdeki değişimi görürüz. Peki.
0: Net bir şekilde görürsünüz.
1: Ne güzel. Bunu tabii böyle görmek de sevindirici. Hem sizin için hem de hasta için. Çok teşekkür ediyorum Neslihan
0: Ben
1: Hanım. Sağ
0: teşekkür
1: olun.
0: ederim. Çok
1: Görüşmek
0: sağ
1: üzere.
0: olun. Görüşürüz.
2: Dünyalı Sabahlar reklamlardan sonra devam edecek.

0: Yeni reklamlar.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden bir misafirimiz var. Çok önemli bir konu konuşacağız. Çünkü bir taraftan sanki obezitenin tek çaresiymiş, kalıcı tek çözümüymüş gibi gösteriliyor. Bir taraftan da çok ciddi yan etkilerinden, hayatını kaybedenlerden ya da ortaya çıkabilecek sonrası gelişmelerden ve insanların yeniden kilo almasından konuşuluyor. Bir kere şununla başlayalım. Obezite cerrahisi nedir kelime anlamı olarak ve kaç farklı çeşidi vardır?
1: Şimdi obezite cerrahisi artık diyet, spor veya uzun süreli yapılan tedaviler sonrasında, medikal tedaviler, ilaç tedaviler sonrasında vücudundaki fazlalık kiloların verilemediği durumlarda, özellikle de vücudunda fazladan, hani vücut kitle indeksine göre faraza kişinin boyu kaç? 1.70. Onun normal kilosu ne? 70 ila işte 90 kilo arası diyelim. Artık bu kişi 1.70 kilo, 1.70 boyunda ama 90 kilonun üstünde 120 kilo, 130 kilo diyelim. İşte o obezitedir. Yani normal aralığın, tolere edilen aralığın da üstünde vücutta fazladan ağırlığın olmasıdır. Tabii bu fazladan ağırlık nereye etkiliyor? En çok kalbi etkiliyor. En çok tansiyon problemlerine neden oluyor. Bunun yanı sıra vücutta bu kadar ağırlaşma, yağlanma pankreası etkiliyor. İnsülin direnci gelişiyor. Şeker hastalığı ortaya çıkıyor. Damarların içini sardığı için bu kadar yağlanma, kolesterol fazlalığıyla damar sertliği sorunları, damar tıkanmaları oluyor. Tabii bu kadar yükü vücut çekemiyor. Dizde, kalçada eklem sorunları ortaya çıkıyor. İşte bu artık obezitenin yan etki ve zararlarının görüldüğü durumlar oluyor. Biz böyle bir durumda artık diyette veyahut da ilaçta veyahut da sporla gücü yetmemiş, kilosunu verememiş kişilere ameliyat kararı veriyoruz. Ameliyat kararı verirken de iki çeşit ameliyat tipimiz var. Birisi midenin hacminin küçültüldüğü ameliyat. Niye? Mide küçülsün, tüp mide haline gelsin, midenin %80'i alınsın, adam yiyemesin. Yani mide
0: yani
1: almasın.
0: Aslında mideye alamasın yiyecekleri.
1: Böyle de yiyemesin, vücudu kabul edemesin diye. Biz midenin %80'ini aldıktan sonra kişi böyle istediği
0: önüne
1: gibi
0: konursa konsun, tok hissediyor
1: yani
0: ki.
1: Bir bardak çayla doyuyor adam. Bir bardak çay 50
0: mililitre. Mesela normal midenin hacmi ne kadar? Obez insanlarda ne kadar oluyor? Sonra bu ameliyat sonrası mide hacmi ne kadara düşüyor?
1: Şimdi normalde mide hacmi kadında erkekte değişmekle beraber 300-400 mililitre. Yani olarak baktığımızda
0: büyük bir su bardağı.
1: Bayağı bir
0: yani 300 mililitre büyük bir su vardı.
1: Rahatlıkla alır. Şimdi biz bunu ne yapıyoruz? %80'ini aldıktan sonra 50 milime 60 milime düşürüyoruz. 50 milime 60 milime düşünce de o adam bir bardak çay ise doyuyor. Ne oluyor bu sefer? Mide almadığı için bu sefer vücuttaki biriken depolara yöneliyor ve hızlıca zayıflama sürecine giriyor. Ama bazen kişinin ağırlığı çok fazla, 150-160 kilo. Ve bu adamda ciddi anlamda şeker hastalığı var, kalp hastalığı var. O zaman diyoruz ki hem midesi küçülsün hem de ince bağırsakları az emsin besinleri. Ne yapıyoruz? İnce bağırsakların bir kısmına gıdaların gitmemesini sağlayarak emilim alanını küçültmek suretiyle midenin ince bağırsağa bağlandığı mesafeyi değiştiriyoruz. Yani faraza mideden sonra 6 metre ince bağırsak varken midenin alt kısmını ince bağırsağın orta kısmıyla birleştiriyor.

0: İnce bağırsaklar bu sefer 3 metrelik kadar emiyor.
1: Peki o yukarıda kalan kısım ne oluyor?
0: Oralar orada kalıyor.
1: Yani herhangi bir bozulma kullanılmadığı
0: Yok,
1: için
0: çıkarıp
1: herhangi
0: atmıyoruz. Sadece şey gibi düşünün, su borusunun başına bağlamıyoruz da ortasına bağlıyoruz.
1: Fonksiyonunu kaybettiği için herhangi bir problem yaşıyor mu?
0: Oraya gıda uğramadığı için oralar daha bir inceliyor. Hı-hı. Ama bir sonrasında ihtiyaç duyarsak tekrar başa alabiliyoruz. Hı-hı. Sonuç olarak ince bağırsakların yarısında gıdalar emilince tam emilememiş oluyor. Tam emilemeyince de bu sefer kişi az emdiği için, yani yağı, proteini veyahut da karbonhidratı az emdiği için oradan da zayıflıyor. Ciddi anlamda kişi hem hacim azaldığı için hem emilim alanı azaldığı için ciddi anlamda kilo veriyor. Fakat ameliyat ne kadar ağırlaşırsa, vücutta emilim ne kadar azalırsa, vücudun ihtiyaç duyduğu özel gıdaların emilimi azaldığı için kişi de bu sefer yoksunluk başlıyor.
1: Evet. Tam da onu sormaya sistemi... hazırladım. Tamam, yani yağlar emilmesin ama bizim vitamine, proteine, minerallere ihtiyacımız var. Yani gıdaların büyük bir kısmı da bize kilo aldıran gıdalar değil.
0: Değil aslında. Oradaki en önemli sorun kişinin yiyerek mutlu olmasıdır. Kendini mutlu etmeye çalışmasıdır. Zaten makaleler olsun, toplumdaki gözlemlere baktığımızda obezite zengin hastalığı değil. Obezite orta sınıf ve sosyoekonomik olarak zayıf kesimin hastalığıdır. Obezite ekmek yeme hastalığıdır. Makarna yeme hastalığıdır. Pirinç pilav yeme hastalığıdır. Yani bir de insan yedikçe mutlu oluyor ya hani. Orada serotonin salgılanıyor. Kişi yiyerek ne yapıyor? Kendini mutlu etmeye çalışıyor.
1: Düşünsenize, bir dönem zengin insanların ulaşabildiği, işte beyaz bir pirinçten, beyaz bir ekmekten bahsediyoruz. Evet. Şu anda orta ya da düşük gelir grubunun mutluluk kaynağına dönüşmüş durumda.
0: Kesinlikle. Yani o ekmek yemenin ekmeğe ulaşılabilirliğin oluşturduğu bir sonuç. Eskiden baktığımızda biz köylerimizde yuvarlak halka köy ekmekleri yaydık. Ve o ekmeği yenildiğinde ne yapıyorduk? Ben mesela Giresunluyum. Gidiyorsun bağına, bahçene, tarlana, onu yakıyordun. Hakikaten sektör olarak daha fazla gıda üretimine yönelik çalışmalar oldukça, sentetik gıdalar arttıkça, karbonhidrat türevleri veyahut da onun türevleri arttıkça, yani işte gofretiydi, püsküvisiydi, şu suydu, bu suydu arttıkça ve onlara kolay ulaştıkça insanlar kilo almaya başladılar.
1: Evet, maalesef. Şimdi kilonun vücut için zararlarından bahsettiniz. Obez haline döndükten sonra insanın tabii ki bu yük daha da artıyor ve buna bir çare bulunması gerekiyor. Cerrahi buna bir alternatif üretiyor. Evet. Ama gün sonunda yukarıdan baktığımızda olaya, bir kere herkese uygun bir cerrahi olmadığını söylemek lazım. Yani her kilom fazla diyenin bıçak altına yatması gerektiği söylenmiyor. Burada sınır nedir? Yani biz obez bile olsa her hastayı obezite cerrahisine uygun değerlendirebilir miyiz?
0: Şimdi dediğiniz çok önemli ve çok da doğru, olması gereken de o ve bakanlığımızın da bu konuda ciddi çalışmaları ve kuralına, yöntemine ve uygunluğuna göre hastaların ve ameliyatların yapılması yönünde ciddi bir çalışması ve gayretleri var. Bu konuda da biz bu gayretleri takip ediyoruz. Şimdi bir hasta başvurduğunda hastaneye, orada bir obezite kurulu olması lazım. Yani bunun içinde dahiliyesi veya endokrinicisi, psikiyatristi, anestezisi ve genel cerrahi oturacak, hasta için karar verecek. Ya bu hasta obezite ameliyatı için başvurdu, istiyor ama bu hasta buna uygun mu? Psikolojisi uygun mu? Psikiyatrik hastalığı var mı? Yani sürekli rakı alkol kullanıyor mu? Veya uyuşturucu kullanıyor mu? Veya kişide panik veya obsesif kompulsif hastalık olup sürekli yeme isteği var mı? Bunun yanı sıra dahiliyedeki hekim arkadaşımız da bu kişinin mide bağırsak sistemi buna uygun mu? Veya işte vücudunda immünolojik hastalıkları var mı? Bir kere o komisyonun uygunluk vermesi, hı hı, en doğrusu. Şimdi biz her isteğine ve her tuttuğumuzda obezite ameliyatı yapmıyoruz. çünkü bunun bir mesuliyeti var. Ve bu mesuliyet yanı sıra kişinin o ameliyatı yaptıktan sonra hayatı ve kendisi ve çevresi değişecek veya etkilenecek. Buna saygı göstermek gerekiyor. Sonuç olarak vücut kitle indeksi diye bir parametremiz var. Bu, hı hı, vücut kitle indeksi 35'in üstünde olduğunda ve kontrol edilemeyen tansiyonu, şekeri veyahut da eklem hastalıkları varsa bu bir gerekçedir. Ve bu kişi bundan önce ameliyattan önce artık her yolu denemiş, sporunu, diyetini, ilaçlarını denemiş, olmuyor, yapamıyorsa kurul buna uygunluk veriyor ve sonrasında kişi obezite ameliyatını oluyor. Obezite ameliyatı da 1 ila 2 saat arasında sürüyor yöntemine göre. Kişi 3 ya da 4 gün hastanede kalıp taburcu oluyor. Ama ameliyat oldum, her şey bitti mi? Asla bitmedi. Esas mesele ameliyattan sonraki yaşantının değişmesi.
1: Tam da onu soralım. Çok önemli çünkü öyle bir yaşam değişikliğinden bahsediyoruz ki insan şöyle düşünüyor. Benim yakın çevremde bu ameliyatı olanlar vardı. Çok uzun bir süre sıvıyla besleniyorlar. İnsan şöyle diyor. Yani hiç ameliyat olmasa kişi, kendini ameliyat olmuş gibi kabul etse ve o şekilde beslense sanki zaten kilo verirmiş gibi geliyor. Buna bakış açınız nedir? Bir bunu sormak istiyorum. Bir de ameliyat sonrası nasıl bir hayat düzeni bekliyor hastaları?
0: Oradaki mevzu şu. Bizim aslında yaptığımız şey kişiyi sınırlandırmak. Nasıl? Önceden mide hacmi 400 cc diyelim. Biz ne yaptık? 400 cc'nin hemen hemen 350 cc'sini, 350 milimini aldık. Adam önceden 2 bardak, 3 bardak yiyordu, içiyordu, işte mide genişliyordu. Ama adam yiyemiyor. İçemiyor. Yani alsa kusuyor. Bizim oradaki ameliyattaki gayemiz hacmi küçültmek, kişi zorlasa bile onu sınırlamak.
1: Yani biz aslında yeme ihtiyacını ya da oradaki yeme dürtüsünü onun kontrolünden çıkarmak. İstese evet. de yiyemiyor.
0: Evet, onu zorlamış oluyoruz. Yani elinde faraza şey gibi düşünün. 10 tane elma olan adamın elindeki 8 elmayı alıyoruz. 2 elmaya mecbur bırakıyoruz. Çünkü midesi o kadar alıyor. Haliyle o kişi o kadar yiyebildiği için otomatikman bünye bu sefer ağızdan alamadığını vücutta biriktirdiği yağlardan, karbonhidratlardan almaya ve zayıflamaya başlıyor. Ve bunun yanı sıra kişi bu şekilde artık ister istemez yaşantı modelini de değiştiriyor. Ve o yaşantı modeliyle çok güzel 2 yıl içinde hemen hemen faraza 150 olan kilosu olan kişi 80 kilolara kadar düşüyor.
1: Şimdi o süreci konuşalım. Ameliyat oldu kişi. Daha öncesinde kuruldan geçti. Testleri, tahlilleri yapıldı. Ameliyata karar verildi. Ona uygun yöntemle ameliyat edildi ve ameliyat sonrası açtı gözünü. Bir kere ağrılı sancılı bir süreç bekliyor mu onu? Özellikle takip eden bir hafta nasıl geçiyor? Onun ameliyattan sonrasında ne oluyor?
0: Süreçte kişi biz hastanede 3 gün kadar misafir ediliyoruz. Yedirme içirmeye ve nasıl yiyeceği içeceğine başlatıyoruz. Sonra kişiyi biz kontrolleri almak suretiyle taburcu ediyoruz. Kişi sürekli diyetisyenle irtibat halinde oluyor. Ağrısı kapalı ameliyat yapıldığı için ağrısı çok olmuyor. Yani zaten ağrı faslı hastanede bitmiş oluyor. Ağrıları hemen hemen %80'lik kısmı hastanede kalkmış oluyor. Biz yine de hastaya hap ve tedaviler vermek suretiyle evde ağrısını kesmek için tedavisini veriyoruz. Bunun yanı sıra kişiye proteinden zengin mamalar veriyoruz. Çünkü niye? Vücut yağ yaksın, proteini korusun diye. Onun yanı sıra kişiye azar azar birinci ayın sonunda egzersizler başlatıyoruz. Ve ilk başta sulu ve lapa şeklinde yerken artık birinci haftanın sonucu 10. günün sonunda daha katımsı yiyeceklere başlatıyoruz. İşte rondodan geçirip yiyebilirsin şeklinde. Artık birinci ayın sonunda diyoruz ki normal yemeği yemeye başlayabilirsin.
1: Bir ay mı asıl?
0: Oradaki bizim sınırımız bir aydır. Bir aydan sonra artık vücut ona uyum sağlamıştır diyoruz. Ha, buradaki takip ettiğimiz konu şu. Midenin alt tarafı alındığı için antrumun bir kısmı da alındığı için burada özellikle de midede demir emilimi, kalsiyum ve çeşitli madenlerin işte magnezyum gibi D vitamini gibi gıdaların emilimi azalacağı için belli aralıklarla onların testlerini yapıyoruz. Ve kişiye diyoruz ki arkadaşım senin vücudunda demir eksikliği olur, B12 eksikliği olur veya kalsiyum eksikliği olur, belli aralıklarla bu ilaçlara devam et diyoruz. Çünkü almadığında kemik erimesi, almadığında kansızlık başlıyor. Bundan dolayı vücudun ihtiyaç duyduğu belli başlı bazı mineralleri, bazı vitaminleri almasını istiyoruz.
1: Bunları dışarıdan takviye edecek. Bu ömür boyu mu sürecek?
0: Hemen hemen açıkçası ömür boyu şöyle sürüyor. Kişi özellikle de yeme alışkanlığında bu vitaminlerin, bu proteinlerin, bu minerallerin çok olduğu gıdaları tercih ederse eksikliğini yaşamıyor. Ama çoğu zaman belli aralıklarla alması gerekiyor. Yılda 2 kür, 3 kür gibi alması
1: gerekiyor. Bunlar herhalde testlerle kontrol ediliyor. Vitamin, mineral değerleri ona göre karar veriliyor.
0: Evet.
1: Bir ayın sonrasında artık kişi normal beslenme düzenine dönüyor. ama bu süre içinde de yine eskisi kadar yiyemiyor ki evet. kilo almıyor, tam tersi kilo veriyor. Peki kontroller sonrasında ne kadar sıklıkla yapılıyor ya da bir diyetisyenle ilişkisi hedeflenen kiloya düşene kadar devam ediyor mu?
0: Evet, doğru. Şöyle kişiyi biz taburcu ettikten sonra birinci haftada, ikinci haftada ve birinci ayda kontrol ediyoruz. Ondan sonra üçüncü aya, ondan sonra altıncı aya, sonra birinci yıla, ondan sonra senede bir kontrollerini yapıyoruz. Ama diyetisyenle olan irtibatı daha fazla oluyor. Çünkü oradaki en önemli konu hakemi, yönlendiricisi, gıda yönetimini yapan diyetisyen oluyor. Diyetisyenle biz hastaların irtibatını sağlıyoruz. Gerekirse mail olarak, gerekirse WhatsApp iletişimleriyle diyetisyenlerin sürekli hastalardan gelen soru olsun veyahut da onlardan gelen öneriler, fikirler olsun, iletişimde kalmalarını sağlıyoruz. Hı hı. Burada diyetisyen gerçekten bizim hastamızın diyet konusunun ana yürütücüsü oluyor. Ama zaten hastalara belli bir el çizelgesi ve program verdiğimiz için diyetisyenin de yükü az oluyor. Biz daha çok ameliyat sonrasındaki metabolik takibi yapıyoruz. Ve belli bir süre sonrasında hastayı endokrin ve metabolizma uzmanına bırakıyoruz cerrahi hı hı. olarak. Takip ve kontrolleri onlar devam ediyor. Süreçte biz nerede devreye giriyoruz? Herhangi bir komplikasyon olduğunda ya da komplikasyon olmadı, kişi 2 yılın sonunda diyelim rebound geri kilo almaya başladı. Farklı ek bir yöntem, cerrahi yöntem düşünüldüğü vakit tekrar hastanın durumunu hekimler olarak gündeme alıyoruz. Tüp mide ameliyatı yaptık. Diyelim hasta kilo alıyor, işte çok enerji içeceği, işte çok kilo, işte veya çok tatlı yedi veya işte alkol kullanımı var gibi gibi veya midenin antrum kısmı, alt kısmı genişledi gibi. Öyle bir durumda hastaya gerekirse revizyon ameliyatı, Roentgen gastrik bypass, mini gastrik bypass gibi yöntemler hı hı. önerebiliyoruz.
1: Tam aslında işin uygulamada karşımıza çıkan tarafıyla konuştuk. Her şeye rağmen belli bir süre sonra bu kişiler yeniden kilo almaya başlayabiliyorlar.
0: Doğru.
1: Burada kişisel olarak yaptıkları hata nedir? Yani nelere dikkat etmediği için yeniden kilo alıyorlar?
0: Buradaki en önemli konu şu. Kişi mutluluk hormonu salgılatmaya çalışması. Yani yiyerek serotonin salgılatmaya çalışması. Yani gerek gece yemeği olsun veya gerek enerji içecekleri olsun veya işte koladır, meşrubatlar olsun. Yani yoğun şeker içeren gıda ve içeceklere işte stresi olmuştur, üzüntüsü olmuştur ya da hayatında bir kırılma noktası olmuştur. Öyle bir noktaya döndüğü vakit kişi hızlıca tekrar geri kilo almaya hı hı. başlıyor. Bunun yanı sıra midede de yine bir uyumlaşma süreci oluyor. Biz ameliyatlardan sonra evet midenin üst ve orta kısmını daraltıyoruz ama mide alt kısmından, antrumdan genişleyebiliyor. Haliyle tabii bunu yemeye zorlayarak yapıyor hasta. Öyle bir durumda kişi önceki konforsuz ve düzensiz hayatına geri dönmüş, kilo almışsa o zaman revizyon ameliyatı veya o dönemki güncel ilaç tedavilerini deneme faslına tekrar başlıyoruz. Hı
1: hı. Burada tabii işin psikolojik tarafı da çok önemli. Hasta ameliyat sonrası geçirdiği özellikle o bir ay ve sonrasını çok çabuk unutuyor.
0: Doğru.
1: Normal düzenine dönebileceğini zannediyor. Daha az yediğini zannediyor ama aslında eski ölçülere tekrar dönüyor ve maalesef kilo alıyor. Ben çok bunun bir örneğini çok yakın çevremde gördüm. Maalesef eski kilosuna tekrar geri döndü. Bu defa psikolojik tedavi de alarak yeniden sizin söylediğiniz o destek ameliyatını tekrar alarak şimdi ideal kilosunu korumaya çalışıyor. Burada hı. önemli olan bu işin tek bir ayağı olmadığını kabul
0: evet,
1: etmek.
0: Kesinlikle. Evet.
1: Yani siz bir bu ayağıysanız diyetisyen diğer ayağı ve belki psikolojik destek bir diğer ayağını doğru. oluşturuyor. O doğru. desteklerden bir tanesi eksik olduğunda başarıya ulaşmak çok kolay değil.
0: Kesinlikle.
1: Karar verme noktasında yani uzman tarafından siz bu cerrahiye uygunsunuz diyen kişilerin önce kendilerine sonra doktorlarına sorması gereken kritik bir soru var mı? Yani o kırılma noktası, karar noktasında öne çıkan nedir?
0: Burada en önemli öne çıkan şey kişinin hayat kalitesinin ciddi anlamda düşmesi. Hasta kilo almıştır, idare ediyordur ama artık dizleri çekmiyordur kiloyu. Yani dizlerinde ciddi dejenerasyon başlamıştır, işte menisküsle ilgili veya dejeneratif artrit gibi. Ya da kişi kiloludur ama artık gece uyuyamıyordur, tıkanıyordur devamlı. Sleep apne, yani nefes durması durumu yaşıyordur. Kişi gündüz kalktığında zaten sürekli uyur gezer modda ve sürekli ayılamıyor o zaman. Üçüncüsü Artık tansiyon problemleri başlamış, tansiyonlarını kontrol altında tutamıyor. Şeker hastalığı başlamış, artık şeker içinde insülin kullanmaya başlamış. Yani vücudu uyarı veriyor ve çökmeye başlamışsa kişi artık şunu farkına varıyor. Ya ben bu kilonun ciddi anlamda bedelini ödemeye başladım. Hı hı. Kırılma noktası orası oluyor. Diğer taraftan toplumsal anlamda kişi kilolu olduğu için sosyal intiba ve ittibakı da iyi yapamıyor. Her tarafa giremiyor. Toplumsal açıdan ona farklı gözle bakılıp bunu iyice hisseder hale geldiğinde yine kırılma noktası oluyor. Hı hı. Obezite sadece kalp ve damar ve sadece pankreas, insülin veyahut da sadece eklemleri etkilemiyor. Obezite açıkçası aile hayatını ve cinsel hayatını da ciddi anlamda bozuyor. İşte kırılma noktaları, kişi hayat kalitesinin iyice düştüğünü ve bunun bedenini ağır ödemeye başladığını karar verirse o zaman zaten ameliyat noktasında bize başvuruyor. Evet. Biz de kurul olarak değerlendiriyoruz ve kişiyle beraber süreci ve ameliyatı seçiyoruz.
1: Şifa olsun diyelim yapanlara, tercih edenlere, yaşayanlara, ama şunun da farkına varsınlar ki ameliyat oldum, her şey bitti diye bir şey
0: kesinlikle
1: yok.
0: Tabii.
1: O artık onları bekleyen yeni bir yaşam düzeni, evet, ve buna uyum sağlama, evet, konusunda da en az ameliyata karar verirken gösterdikleri azim kadar azimli olmaları, istekli olmaları gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum bugün için.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Tekrar görüşmek üzere.
0: Sohbet çok güzeldi.
1: Bizim için de öyle. Sağ olun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM Haber.
5: Arkadaşlar, yakın olmayanlar şu araçları alsınlar.
6: İki araç kafa kafaya çarpıştı. Üç kişi öldü, biri ağır, iki kişi de yaralandı. Yükselen feryatlarsa yürekleri dağladı. Feci kaza Sivas'ta meydana geldi. Akşam saatleriydi. İki araç birbirine girdi. Çarpışma oldukça şiddetliydi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Biri ağır, 2 yaralı da hastaneye götürüldü.
7: Aracı suya uçtu. Yüzmesi mümkün değildi. Kimseye de haber vermedi. Minibüsün üzerinde sabaha bekledi. Korkutan olayın adresi Hakkari. Seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü minibüsüyle zapt suyuna uçtu. Araç yan yattı. Sürücü son anda dışarı çıkmayı başardı. Ancak kurtuluş için bu yeterli değildi. Yüzemeyeceği kadar akıntı kuvvetliydi. Telefonu da çalışmıyordu. Gece boyunca soğukla, karanlıkla ve yalnızlıkla mücadele etti. Sabahın ilk saatlerinde bölgede çalışan şantiye personeli suyun ortasındaki minibüsü fark etti. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Dakikalar süren operasyonun ardından mahsur kalan adam bulunduğu noktadan çıkarıldı. Ekmek parası için indikleri kuyu sonları oldu. 3 işçinin ölüm nedeni belirlendi. Samsun Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir demir çelik fabrikasında gece trajedi yaşandı. Çelikhane tesisindeki atık su pompası arızalandı. Arızayı gidermek için kuyuya inen Mustafa İnanç, Naci Gezer ve Yunus Çekiç pompadaki elektrik kaçağı yüzünden akıma kapılarak hayatını kaybetti.
8: Üç arkadaşımız da çok temiz ve saf arkadaşlarımızdı. Allah mekanlarını cennet eylesin. Bunlar ekmek parası için, çocukların rızkı için şehit oldular.
7: Cumhuriyet savcısı ve bilirkişi heyeti kuyudaki su pompasında elektrik kaçağı tespit ederek cihazı inceleme altına aldı. Olayla ilgili acılı ailelerin tepkisi devam ediyor.
9: Acımız büyük. Yani yaşanmaması gereken bir olay. Yani araştırılıp her şeyin açığa çıkmasını istiyoruz.
7: Öte yandan hayatını kaybeden işçilerden iki çocuk babası Naci Gezer mesai arkadaşlarının omzunda son yolculuğuna uğurlandı. Brezilya'da akıl almaz bir dolandırıcılık olayı ortaya çıktı.
10: Doesn't she look like a child, you who are at home watching our program now?
7: Joinville kentinde yaşayan 37 yaşındaki bir kadın kendisini 12 yaşında istismara uğramış bir çocuk olarak tanıttı. Yerel bir kiliseye sığınan kadın anlattıklarıyla cemaatin güvenini kazandı. Kilise üyeleri kadına maddi destek sağladı. Hatta ona sahip çıkacak bir aile buldu. Ancak bir süre sonra gerçek kimliği ortaya çıktı.
10: The audience is going up. Look, it's only going up across Brazil.
7: Çocuk gibi görünmek için biberon ve emzik kullanan kadın ses tonunu değiştirip sahte krizler geçirerek çevresindekileri kandırdı.
11: Eu vim aqui só para dizer isso.
7: Ancak tam 14 ay devam eden dolandırıcılık bir akrabanın ihbarıyla son buldu. Polis tarafından gözaltına alınan kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cep telefonunu çaldı, suçüstü yakalandı. Olay İstanbul Beyoğlu'na gerçekleşti. Şüpheli şahıs bir vatandaşa ait cep telefonunu gözüne kestirdi. Yan kesicilik yöntemiyle çalarak kaçmaya çalıştı. Güven timleri hemen harekete geçti. Kovalamacada hırsız kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. 21 yaşındaki yan kesicinin üzerinden çıkan cep telefonu sahibine teslim edildi. Hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Arkadaşlar görüyorsunuz böyle aşağıdan çok kötü bir dolu geliyor. Elazığ'a doğru gidiyor.
7: İnşaatı bıraktı, dereden bulduğu TV kasasıyla fenomen oldu. 150 milyon izlenen çoban şimdi ana haber koltuğuna gözünü dikti.
11: Sen biraz taşıyor.
7: Elazığ'da yaşayan 5 çocuk babası Yılmaz Uygur yıllarca inşaat sektöründe ter döktü. Gurbetten dönüp çobanlığa başlayan 5 çocuk babası Yılmaz Uygur'un hayatı derede bulduğu kırık TV kasasıyla tamamen değişti.
0: Şu anda Elazığ'dan 100 kilometre uzaktır. Ona göre hesabınızı yapın.
7: Kasayı alıp hava durumu sundu. Kısa sürede izlenme rekorları kırdı. Ulusal kanalların ana haberlerine taşındı.
12: Gidiyordum baktım dedim. Çöpte böyle bir televizyon var bir derede. Ya dedim ben bu televizyonu alayım bir hava durumu sunayım. Aldım hava durumu sundum. Aha ne bakayım bir baktım akşam televizyonlar melezonlar diyor. Hava durumu sunan dayı.
7: Renkli fenomenin Elazığ için yaptığı yağış uyarısını ciddiye almayanlara Doğan'ın bizzat cevap verdiğini belirtiyor.
0: Arkadaşlar görüyorsunuz böyle aşağıdan çok kötü bir dolu geliyor. Elazığ'a doğru gidiyor. Elazığ'ı şimdiden uyarıyorum. Vallahi odur geliyor. Böyle işiniz mişiniz varsa çabuk görün.
12: Ben bir de yalan söylemiyorum arkadaşlar. Ya ben hava durumu sunuyordum. Ben o geçenlerde Elazığ'ı uyardım. Bak dedim aşağıdan geliyor. Gurgur yapıyor. Dikkatli edin. Ki inanmadılar. Ya ne oldu? Şimşek geldi minareye çarptı gitti.
7: Milyonların gönlünü kazanan hava durumu sunan dayı şimdi televizyonlardan gelecek ana haber teklifini bekliyor.
12: Büyük kanalları televizyonları bekliyorum gideyim orada böyle doğru haberleri sunma hayalim var.
7: Futbol dünyasının en değerli hatıraları Londra'da düzenlenecek dev bir müzayedede satışa çıkıyor. Tahmini değeri 124 milyon liraya aşan koleksiyon Dünya Kupası tarihine damga vuran eşyaları bir araya getiriyor. Listede en dikkat çeken parça Brezilya efsanesi Pelé'nin 1958 Dünya Kupası şampiyonluk madalyası oldu. Ayrıca 1930'daki ilk FIFA Dünya Kupası'ndan bir madalya ve 1966 finalinde Alan Ball'un giydiği formada koleksiyonun öne çıkanları arasında yer alıyor. Kaleci efsanelerinden Gordon Banks ve Peter Shilton'a ait formalar da satışta bulunuyor. 1966 Dünya Kupası'nı kazanan İngiltere kadrosundan özel hatıralar ve birçok tarihi maça ait parçalar da koleksiyonda dikkat çekiyor. Uzmanlara göre bu müzayede futbol tarihine duyulan ilgiyi yeniden zirveye taşıyacak.
13: Yapay zeka, büyük veri, görüntülü işleme sistemleri, sensör teknolojileri, robotik uygulamalar ve insansız hava araçlarını üretim süreçlerimize entegre ediyoruz.
7: Toprağın dilini artık yapay zeka okuyacak. Hangi tarlanın ne kadar suya ihtiyacı var, hangi üründe hastalık riski yükseldi? Tarımda yeni dönemin şifresini teknoloji çözecek. Yapay zeka ile verimlilik yükselecek.
13: Yapay zeka tarım için sadece bir teknoloji değildir. Verimliliğin, sürdürülebilirliğin en önemli anahtarıdır.
7: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Ankara'da düzenlenen yapay zeka programında konuştu. Tarımın yalnızca ekonomik faaliyet olmaktan çıktığını vurguladı.
13: Gıda güvenliğinin, stratejik bağımsızlığın, çevresel sürdürülebilirliğin ve milli güvenliğin en önemli parçası tarımsal üretimdir.
7: Yumaklı yapay zeka teknolojilerinin tarımın geleceğini yeniden şekillendiren stratejik bir güç olduğunu da belirtti.
13: Milyonlarca veriyi saniyeler içerisinde işleyerek bir karar destek mekanizmasının girdisi haline getiriyoruz.
7: Bakan Yumaklı tarımsal üretimi yapay zeka ile güçlendireceklerini ifade etti.
13: Bereketli hilalin tam merkezinde yer alan bu topraklarda oluşan bilgiyi, tecrübeyi yapay zeka ve dijital teknolojilerle buluşturmak da bizim en önemli sorumluluklarımızdan bir tanesi. Yeni dönemin başarısı yalnızca üretmekten değil, akıllı üretmekten geçiyor.
7: Somali'de iç savaş dedirten görüntüler, başkent Mogadişu'da muhalif milisler ve iktidar sıcak çatışmaya girdi. Gerginlik Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un görev süresinin uzatılmasından sonra başladı. Kentte bazı bölgelerde ağır silah sesleri duyulurken siviller evlerini terk etmek zorunda kaldı. Holva, Dhaka, Abdiyasis bölgelerine binlerce güvenlik gücü konuşlandırıldı. Somali polisi milislerin havan toplarıyla saldırdığını, buna karşı geniş çaplı güvenlik operasyonu yürütüldüğünü açıkladı. Eski Cumhurbaşkanı Şerif Şeyh Ahmet ise hükümet güçlerinin evini hedef aldığını iddia etti. Ahmet hükümeti anayasayı yasa dışı şekilde değiştirmekle suçladı. Somali'de muhalefet görev süresini uzatma kararının anayasaya aykırı olduğunu savunuyor.

0: Güreşte rekorları kırdılar, yetmedi. Rıza Kayaalp ve Taha Akgül bir tonluk kapıyı kırdı.
1: Gücümüz orada da hünkârımıza gösterdik.
2: Gerçekten de güzel sahneler, güzel estanteler hazırlandı.
0: Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu milli güreşçilerimiz dizide rol aldı. Kaya Alp ve Akgül heyecanla izledikleri Mehmet Fetihler Sultanı dizisinin sezon finalinde konuk oyuncu oldu.
2: İlk bölümden bu yana gerçekten de severek, gurur duyarak takip ettiğim dizi.
0: Kaya Alp ve Akgül güçlerini birleştirince bir tonluk kapı dayanamadı.
2: Bize kapıyı kırın dediler. Biz kapıyı söktük. İçeri girdik işte, laf edettik. Gerçekten de bizim için gururluydu.
0: Koçbaşıyla kapıyı kıran milli güreşçiler büyük tehlike atlattı. Taha Akgül bir ton ağırlığındaki kapının altında kaldı.
1: Kapıyı o kadar sert vurduk ki bu sefer kapı

olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: şimdi reklamlar.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Sevgi böyle olur. Ebul Hüseyin Nuri vardı ki evliyadan, kendini hakka verip kesilmişti dünyadan. Allahü Teala'nın aşkıyla yanıyordu. Rabbini arayanlar hep ona varıyordu. O kendini çektikçe insanlardan, dünyadan, aksine herkes ona koşuyordu durmadan. İsfahanlı bir genç de duydu onun ismini.

0: arzu ederdi ki bir görsem kendisini. Manevi bir bağ ile ona çekiliyordu. O zatı görmek için acele ediyordu. Lakin şehrin valisi o gitmemesi için maniler göstererek vermedi gence izin. Dedi, eğer gitmezsen bir köşkü eşyası ile sana hibe ederim, hem de hizmetçisiyle. Lakin genç onu öyle sevmişti ki ihlasla, onu bu arzusundan döndüremedi asla. O zatın sevgisiyle yanıyordu kalbi hep. Derdi ki, bir an önce nasıl kavuşsam acep? Görünmedi gözüne ne o köşk ne hizmetçi. Ve çıktı yalın ayak, pek büyüktü sevinci. Kalbindeki o ateş yanardı için için. Koşardı dere tepe ona kavuşmak için. O zat da haberdardı onun geleceğinden. Geçici yolları temizletti önceden. Buyurdu, İsfahan'dan gelir ki bir genç bize, kalbindeki muhabbet ibrettir hepimize. Kendine gösterilen her maniyi aşarak, geliyor bize doğru, yalın ayak koşarak. İncinmemesi için o gencin ayakları, süpürün, temizleyin geleceği yolları. Zira o, Allah için geliyor şimdi bize. O gence hizmet etmek şereftir hepimize. Nihayet İsfahan'dan yola çıkan genç aşık çıka geldi huzura, yalın ayak baş açık. Nereden geliyorsun diye sordu o gence. Dedi ki, İsfahan'dan yürürüm gündüz gece. Buyurdu ki, evladım, eğer ki sizin vali senin gelmemen için gösterseydi çok mani, mesela deseydi ki, gitmezsen ona eğer sana köşk vereceğim eşyasıyla beraber, verseydi ayrıca hem köşkün hizmetçisini, döndürebilir miydi gelmekten acep seni? Genç bunları duyunca hayret etti ve şaştı. Ona olan sevgisi daha da fazlalaştı. Kendini tutamayıp ağladı hüngür hüngür. Dedi ki, benim için en mutlu gün bugündür. Zira size kavuştum. Bu ne büyük saadet. Bana bundan ziyade bir nimet olmaz elbet. Çok şükür Rabbim bana verince bu nimeti, var mıdır köşkün veya hizmetçinin kıymeti? Köşkü de, eşyası da, hatta hizmetçisi de, istemem hiçbirini, onun olsun hepsi de. Tamamını terk edip size geldim efendim. Sizdedir benim zira ebedi saadetim. Buyurdu, 18 bin alemin hepsini de, bir kimsenin önüne koysalar bir tepside, onlara göz ucuyla ederse tek bir nazar, o hiç ilerleyemez bu yolda zerre kadar.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efem Ehl-i Beyt imamlarından ve Evliya-i Kiram'dan olan İmam Muhammed Bakır rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, evladına nasihat ederek, ey evladım, fasıklarla kötülerle arkadaşlıktan çok sakın. Böyle insanlar seni bir lokmaya değişebilir. Cimrilerle de dost olmaktan çok sakın. Zira çok ihtiyacın olduğu bir zamanda az bir şey vermekten çekinirler. Yalancılarla da dost olma. Sana dost görünüp konuşur, Ayrılınca hali değişir. Ahmaklarla da dostluk, arkadaşlık kurma. Çünkü onlar sana iyilik yapıyorum zannederek kötülük yaparlar. Akrabayı ziyareti terk edenlerle de dost olma. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in üç yerinde böyle kimseyi lanetlenmiş gördüm buyuruyor İmam Muhammed Bakır Kuddise Sürruh.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimiz hazır. Buyurunuz efendim, hayırlı günler. Buyurunuz, hayırlı günler. İlk dinleyicimiz.
3: Alo.
1: Buyurun.
3: Alo, Osman Hoca'ya sorum olacaktı.
2: Canlı yayındasınız, dinliyoruz efendim, buyurun.
3: Hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun, Allah teala razı olsun.
2: Cümlemizden.
3: Hocam. Kendim için, bütün Müslüman alem için.
2: Rabbim iki cihan saadeti versin, ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, son nefeste de iman selameti versin inşallah.
3: Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Hocam, rabıtaya girmek nedir, sonucu ne olur, onu soracaktım. Bir kere ben rabıtaya giriyorum diye girdim ama bilmiyorum, kendimi unutmuşum. Yeşil bir tane bir şey geldi önüme, sonra da içinde Arapça yazılar vardı, ben anlamadım bunun ne olduğunu. Bir de Sadettin'in Konevi Hazretleri rabıtadan ne yöndedir? Yani nübüvvet yolu var, bir de şey yolu var. İki yol var diye okumuştum da. Onu anlatabilir misiniz? Ben bir kere Sadettin'in Konevi Hazretleri'nin kabrine gitmiştim. Orada öbür alemden bir insan bize orada yol gösterdi. Sadettin Konevi Hazretleri'nin kabrine götürdü ve orada Peygamber Efendimiz'in kokusunu duyduk. Gül kokusu. Çok yoğun bir şekilde hem de. Sonra da kendisi kayboldu orada. Benimle beraber iki arkadaş da gördü bunu. O
2: Sadettin
3: Konevi
2: Hazretleri
3: neresinde, onu soracaktım bir de.
2: Peki efendim.
3: Sağ olun.
1: Peki, teşekkürler, hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Onu da alalım. Buyurunuz, hayırlı günler efendim. Hayırlı günler.
4: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
4: Hocam şöyle bir sorum olacak şimdi. Biz bayramda bir camiye gittik. Bu caminin imamı Fatiha suresini okurken İyyâke ne'budu ve İyyâke nestaîn okurken sonuna mim ekleyerek İyyâm kenâbüdü ve İyyâm kenâstâin diye okudu Fatiha suresini. Bu manayı bozar mı? Bir de secdeye indiğimizde o ayak parmak uçlarımızı topukla birleştirirken kalkarsa bu namazı mekruhlaştırır mı? Ya da ikisini bir kaldırıp kalkarsa namazı bozar mı diye sormak istedim.
1: Peki, teşekkür ediyoruz, hayırlı günler efendim.
4: Hayırlı günler.
1: Cumanız mübarek olsun hocam.
2: Allah Teala razı olsun. Teşekkür ederiz efendim. Sizin de cuma, sizin de ve şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimiz de cuma günleri mübarek olsun. Rabbim feyzinden istifade etmemizi nasip eylesin. Ve bu cuma gününün Allah Teala'nın sevdiklerinin hürmetine, hatırına şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin içinde hastalar varsa veya yakınlarından hastalar varsa Allah-u Teala Ankara'yı bir zaman şifa ihsan etsin. Eceli gelenler varsa iman selameti ihsan etsin. Borcu olanlar varsa Rabbim eda nasip etsin. Derdi olanlar varsa Rabbim onlara da deva nasip eylesin. Sıkıntıda olanlar varsa Rabbim onların sıkıntılarını hayra tebdil etsin, ferahlık versin. Ve ahir zaman fitnelerden Cenab-ı Hak bizleri de, neslimizden gelecek olanları da muhafaza eylesin inşallah Teala.
1: Amin hocam. Teşekkürler.
2: Bir şey mi diyecektin?
1: Yok hocam, buyurunuz.
2: Efendim şimdi piyasada işte rabıtaya gireceksin, rabıta yapacaksın falan deniyor da bir kere kitaplarda açık net bir şekilde kamil ve mükemmel İki kelime geçiyor. Kamil ve mükemmel. Ne demek? Kamil olgunlaşmış demek. Mükemmel olgunlaştıran demektir. Bu nedir? Bu yolu gösterendir. Rehberdir. Kılavuzdur. Böyle bir rehber, böyle bir kılavuz yoksa peki ne olur? Her gün televizyonda olduğu gibi olur.
1: Yani?
2: Haberlerde verdikleri gibi olur. Aa, ben polisim biliyor musun sen? Ben savcıyım, ben hakimim. Ben doktorum. Aa, ben estetikçiyim biliyor musun sen? Gel senin gözlerini düzelteyim ben. Kör ederim ondan sonra sen, tamam mı? Mustafa Bey, bunun gibi bir şey bu. Aynen yani. Yani zahiren baktığın zaman, zahiren baktığın zaman kamil ve mükemmel değilse, yol gösteren, rehber, kılavuz. Aynen işte piyasada her gün televizyonlarda, haberlerde gördüğün durum çıkar karşına. Seni tokatlarlar, seni dolandırırlar, seni yanlış yere götürürler, seni soyarlar. Kalbindeki imanı da alırlar. Ve Allah-u Teala muhafaza buyursun. Neydi, dıstıkla kalır mısın, öyle bir tabir kullanır.
5: Dımdızlak
2: kalırsın. Öyle yaparlar. Onun için kamil ve mükemmel olması lazım. Peki rabıta nedir? Rabıta bağlantı kurmak demektir. İrtibat kurmak demektir.
5: Dinleyicimiz rabıtaya girdim dedi. İtikafa giriyormuş gibi. Ha, öyle itikafa. Bir şey mi acaba?
2: İşte piyasada öyle anlatıyorlar. Kitaplarda rabıtaya girmek diye bir şey yok. Şimdi bunu sokuyorlar diyor. Ondan sonra düşünüyor, sadece işte bağlantı kuruyor falan. Bir kere itikadı ehli sünnet değilse, beş vakit namazı kılmıyorsa, fıkıh bilgilerini, yani neler haramdır, neler günahtır, bunlardan temizlenmediyse, tövbe istiğfar etmediyse, bir zamanlarda vardı tövbe aldım diyenler vardı.
5: Hala var.
2: Şimdi rabıtaya girdim. İşte bir şeyhe bağlanmak lazım. Şeyh gösterdi de bağlanalım arkadaş. Yok ki. Yani bakıyorsun mesela, şöyle internete düşüyor falan. Adam kibirli, tekebbürlü. Ondan sonra tantana. Teberrularla öyle zengin olmuşlar ki insanın aklı gidiyor. Niye gözümün içine bakıyorum? Bugüne kadar aynı şekilde böyle gelip, hocam şöyle dedi, şu neydi, hocam bu neydi falan. Yani oyaladın durdun yani. Köşeyi bir türlü dönemedik. Tövbe yarabbim. Allah-u Teala muhafaza eylesin ya. O şiirlerle menkıbelerde anlatılan bir hadise var. Ne gençmiş ya, değil mi?
5: Evet.
2: Yani zamanı şey falan, sana diyor köşk vereyim, hizmetçiler vereyim, şey vereyim falan, yok diyor. Baş açık çıplak ayağa. Allah-u Teala ne ihlas, ne sevgi, ne şey vermiş falan. Hatta Taha-i Hakkari Hazretleri, Seyfi Marvasi Hazretleri'ne işte icazet veriyor, git diyor. İşte vazifeye başla. Bu mazeret, efendim diyor, ben layık değilim, ondan sonra ben yapamam arzında bulunuyor falan. Ondan sonra Taha-i Hakkari Hazretleri bu yola çıkıyor. Ondan sonra tekrar çağırıyor. Daha önce hocasına yazdığı mektupları çıkarıyor. Bunlar senin değil mi diyor. Bu sevgi, bu aşk senden gelmiyor muydu? Dediğimizi yap. Dolayısıyla kamil ve mükemmel olması lazım. Efendim gelin, ha sen bir rabıtaya giriver. Sen bir istihare yapar. Ne gördün ya? Diyor. Oo tamam, sen köşeydin, cennete girdin falan. Bunlar hepsi sapsata. Rabıta demek sen altyapını güçlendirdiği zaman her an Allah-u Teala ne emretti, Allah-u Teala neleri yasak etti, o kamil ve mükemmel olan zat bunu anlatır, kalbine bunu yerleştirir ve ondan sonra ondan da bunu görürsün ve her an hocam abdest alırken böyle dediydi, kitapta da böyle yapmak lazım, hocam namaz kılarken tahiyyatta bunları okuduydu, selam verirken böyle selam veriyordu, omuza bakmamız gerekiyordu, kitapta da böyle yazıyor falan. Devamlı surette Eshab-ı Kiram'a aleyhissalatü efendilerimiz devamlı rabıta halindeydi. Ama özel bir yere çekilip de rabıtaya girmek, ondan sonra şey yoktu, öyle bir şey yoktu.
5: Rabıta ile irtibat aynı kökten geliyor değil mi?
2: Tabii.
5: Yani irtibatı kesmiyorsun yani.
2: İrtibatı kesmiyorsun. Şimdi daha canlı bir misal verelim. Bugünkü anlamda anlaşılabilmesi için. TGRTFM İstanbul'da hangi frekansdan yayın yapıyor?
5: 93.2.
2: 93.1'e gelse
5: alamaz yayını.
2: 93.3'e çıksa
5: alamaz. Yine alamaz.
2: Niye ya, aynı şekilde? Oralar bizim mahalle değil mi yani?
5: Yok. Değil. Sadece 92.2 hocam. Mahalle de değil. Yol, cadde sadece.
2: 92 dedin. 93 mü 92?
5: Yok, 93.2.
2: 2. Dolayısıyla yani o frekansa ben girmediğim müddetçe TGRTFM'i dinleyemiyorum. Ha bu arada buraya gelmeden önce telefon açamadım ama canlı yayında söyleyeyim. Afyon'da yayın yokmuş. Bayramda da olmamış. Memleketindir. İlgilenir.
5: Tamam hocam.
2: Kadıncağız ne ihlasla söylemiş, canlı yayında söylüyorsa bütün ilgililer duymuştur artık değil mi?
5: Onun haberimiz var da onu ilgileniyoruz inşallah.
2: Dolayısıyla o bağlantıya geçebilmek için devamlı surette bağlantı halinde bulan bunlara kamil ve mükemmel denir. Böyle bir zat aynı sana yolu gösterir. Ne yapman lazım geldiğini. Çünkü tabir caizse Mustafa Bey, eğer kamil ve mükemmelse o zat, bugünkü tabirle söyleyeyim, senin emarını çekiyor. Yani kalbine baktığı zaman senin hastalığını görüyor. Bunun tedavisine. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin tedavisi helal temizlemek. Taha-i Hakkari Hazretleri'ne taharet taş toplatmak. Abdülhakim Arvasi Hazretleri de inzivaya aynı şekilde almışlar. 40 gün ya. Mübarek böyle gözleri falan şey yapmış. Böyle bir delik varmış, oradan dışarıdan birisi geçiyormuş ya demiş. Gözlerim görmüyor, kitap okuyamıyorum falan, bir zeytinyağı getir. Geliyor sürüyor falan. Seyit Fehim Arvasi Hazretleri hocası, üstadı. Bir gün onun da çok sevdiği yemekleri hazırlatmış, sofrayı kurmuş, kendisi oturmuş. Onu da çağırın demiş. Geliyor bir bakıyor ki günlerdir yemek yok tabii, tuz ekmekle. Ondan sonra ayakta duruyor, otur demiyor. Demek diyor bizden habersiz diyor. Zeytinyağı istiyorsun, gözüne sürüyorsun öyle mi diyor. Hani otur iki lokma ye falan yok. Doğru git diyor. 40 gün bitmek üzereymiş. Yeniden sıfırdan başlıyorsun. 40 gün bekleyin. 40 gün bekleyin.
5: Bu sefer yağsız.
2: Yağsız. Ve yani şimdi diğer büyüklerin hayatlarında var bu. Benzeri şekillerde var. Yani Allah Teala öyle bir nimet ihsan ediyor. Hani o şiirlerde, menkıbelerde o genç diyor ya, Allah Teala böyle bana öyle bir şey ihsan etti, öyle bir şey ihsan etti ki nasıl şükredeceğim bilemiyorum. Tabii böyle kamil ve mükemmel zatı tanıttırdıysa, ooo kalk oyna, yat oyna. Oyna yani durmadan.
5: Senin doktorun o yani.
2: Doktorun o. Ebedi saadete kavuşturacak o genç de diyor ya, beni ebedi saadete kavuşturacak kapı burası diyor. Yani kamil ve mükemmel olan zat seni ebedi saadete kavuşturur. Yol giriptir, tehlikelidir. Diyeceksin ki peki niye bu kadar aynı şekilde üzerinde duruyorsun? Sen gittin geldin mi? Yok. Ama gidip gelenlerin kitaplarında anlatılıyor bu. Çünkü Allah Teala o yolu yaratmış ama o yolda da bir sürü barikatlar var. Cinler girebilir mi? Şeytan girebilir mi? Girebilir tabii. Çok kimseyi aldatmıştır orada. Sen bilmiyorsun. Altyapın göçük. Rehberin de kamil ve mükemmel değil. Ondan sonra sana bak bir şeyler gösteriverirler. Olağanüstü bir şeyler falan. Şeytan da yapıyor bunu. İstiraç deniyor buna. Mesela bu dinleyicimize diyor ya, işte orada böyle oldu, gül kokusu oldu falan filan. Ya adam gül ya kendisi. Öyle sahtekarlar çok. Ya bir tanesi seneler önceydi. Ta bir ilahiyata giderken okurken, işte ta ilkokulda köyde beraber olduğumuz saf temiz birisi vardı falan. Emsaldik de. Ya bu geldi. Ya dedi işte bizim böyle bir şey var falan dedi. Yani dedi senin gibi alimler de geliyor. Biz alim olmuşuz o zaman ya.
5: Öylesiniz zaten hocam.
2: Öyle alim olmuşuz. Böyle alimler var. Not tutuyorlar sohbetlerinde falan. Neyse kırmayayım dedim gittim. Ondan sonra neyse bir baktım dediler şeyh geliyor. Herkes ayağa kalktı falan. Ya o zaman bilmiyordum falan, tamam mı? Herkes sıraya girdiler, el öpüyorlar. Adamın tipine baktım zaten içim ısınmadı da. Atırsızı gibi bir herif. Ondan sonra nasıl yapayım falan diye işte büyüklerin himmeti. Şimdi tuttuğum zaman adamın elini tuttuğum zaman bu baş parmağım onun parmağının üstüne geldi. Nasıl geldi ben de anlamadım. Ben de parmağımı öptüm, böyle başıma koydum. Büyükler korkmuş ya. Yani. Adam anlamadı bile, sen nasıl öpüyorsun da demedi yani adam, tamam mı? Neyse geçti gitti. Şey yapıldı, ondan sonra oturdu falan. Ondan sonra ışıklar söndü. Bir zikir safhası. Ondan sonra açtılar tekrar. Bu oturdu sohbet ediyor. İşte ben dedi işte falan yere gittim geldim dedi. Ben yokken haliniz neceydi? Bana mürşitsin, onların halini senin öyle sorma gerekmez. Hepsini bilmen lazım. Adam kendi kerametlerini kendi anlatıyor. Bir gün otobüste gidiyoruz diyor. Otobüste tam uçurumda ayağımı böyle bir bastım diyor. Şak diye otobüs durdu, uçurumdan aşağı düşündü. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Sen hiç demiyorsun böyle ya. Allah Allah.
5: Böyle çok ama ya. İnsanları çok kandırıyorlar ya.
2: Birisi de yazıyor. Birisi de yazıyor. Sonra bu Mehdiliğini ilan etti. Kesmedi adamı şeyhlik meyhlik falan. Sonra Mehdiliğini falan ilan etti. Allah Teala muhafaza buyursun. Yani bunlar sahtekar. Bunlar sahtekar. Peki sahtekarlarını aslında ayırabilmek için altyapı gerekir. Altyapı gerekir. Bak şimdi Saadet-i Ebediye kitabında bu bozuk bir fırka, bozuk bir fırkada adam şey hani kurmay olmuş, general diye bile terfi etmiş adam. Nasıl olduysa kaptırmış kendisini onlara. Bir gün bu adam Eshab-ı Kiram'a düşman bir şey fırka. Ondan sonra kaptırmış kendisini. Şimdi Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazreti Ali'nin kızıyla evlendi, biliyor musun? Bunlar şimdi biz Ehl-i Beyt'i seviyoruz falan filan diyorlar. Hazreti Ömer'e düşmanlar ya. Hatta ayaklarının altına yazıyorlar bu Şia. Ve onun fırkaları, kolları hepsi. Sahabe-i Kiram'ın çoğuna düşmanlar. Başta Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretlerine. Şimdi orada onların da şeyh pozisyonundaki işte Hazreti Ali korktu, mecburen verdi kızını. Sonra bu adam hatıratlanır. Saadet-i Ebediye'de var bu. Sonra düşündüm diyor ki. Gidince Hazreti Ali Haydar, Allah-u Teala'nın arslanı Keremallahu Veçe
1: Selfullah,
2: kafir birisi kızını isteyecek, korkusundan kızını kafire verecek. Bir düşündüm diyor, ya ben diyor anca gide salih değil yani, belki fazlık bir Müslümanım diyor. Ben diyor kızımı, yani diyor gerekirse diyor ölürüm öldürürüm, fakat diyor kızımı diyor kafire vermem. Hazreti Ali gibi Allah-u Teala'nın arslanı korkarak nasıl korkar diyor Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri. Kim ne korkar ki? Ana dedim, bunlar sapık dedim diye. Demek hayırlı bir iş yapmış adam. Ve diyor ondan sonra bu fırkadan ayrıldım gittim. Ve şimdi bu tarikada da altında Hazreti Muhabir radıyallahu anh hazretlerine lanet okuyan, dil uzatanlar var ya. Ve sen diyorsun ki ben bunlarla rabıta kuracağım, rabıtaya gireceğim. Bilmiyorum. Rabıtaya girsen ne olacak ki? Gördüğün şeyler şeytanidir, rahmani değildir. Peki ne yapacak? Saadet-i Ebediye kitabını okuyacak, İslam Ahlak kitabını okuyacak, Mektubat'ı okuyacak. İşin eğer gerçekten aynı şekilde bağlantıya geçmek istiyorsa. Şimdi kalkıyor bir de diyor ki Sadreddin Konevi Hazretleri vilayet yolunda mı? Sana nüvvet yolunda, vilayet yolunda yükselmiştir. Hocası Üstadı Muhyiddin Arabi Hazretleri'dir. Vehhabiler ve mezhepsizler aynı şekilde kafir diyor Muhyiddin Arabi Hazretleri'ne. Ben Hüseyin Hilmi Efendi'den bizzat işitmiştim. Buyurdular ki nerelisin kardeşim? Dedim Konya'dayım. Ya kardeşim buyurdular. Sadreddin Konevi Hazretleri Konya'da metfun. Onun üstadı ve aynı zamanda üvey babası Muhyiddin Arabi Hazretleri buyurdular. Ve Vehhabiler buyurdular. Sadreddin Konevi Hazretleri'ne de hocası ve üstadı olan, üvey babası olan Muhyiddin Arabi Hazretleri'ne haşa kafir diyorlar. Haşa kafir diyorlar. Senin itikadın bozuksa oradaki görünen veyahut da duyduğun şeylerin hepsi rahmani değildir. Tövbe edip Saadet-i Ebediye kitabını okumaktan başka çare yok.
5: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, kalbin şifası zikrullah'tır. İnsanın iki kalbi yok ki birisiyle Allahü Teala'ya, diğeriyle de Allahü Teala'dan başkalarına yönelsin. Allahü Teala bir kalp yaratmış. Bu kalpte de ya Cenab-ı Hakk'ın sevgisi veya onun mahluklarının sevgisi bulunur. İkisi aynı anda bulunmaz. Zira iki zıt şeyin muhabbeti, sevgisi bir kalpte, bir arada yerleşemez. İki zıddan birini sevmek diğerine düşmanlığı icap ettirir. Kalpte ya dünya sevgisi yahut Allahü Teala'nın sevgisi bulunur. Dünya demek haram olan şeyler demektir. Zikir, ibadet yaparak kalpten dünya sevgisi çıkarılınca kalp temiz olur. Bu temiz kalbe Allahü Teala'nın sevgisi kendiliğinden dolar. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, her derdin şifası vardır, kalbin şifası zikrullah'tır. Günah işleyince kalp kararır, hasta olur. Dünya muhabbeti yerleşerek Allahü Teala'nın sevgisi gider. Kalbin bu hali bir şişeye benzer. Su doldurunca havası çıkar. Suyu boşaltınca hava kendiliğinden dolar. Kalp, yürekte bulunan bir kuvvettir, görülmez. Ampulde bulunan elektrik cereyanı gibidir. Buna gönül diyoruz. Gönül insanlarda bulunur, hayvanlarda bulunmaz. Bedendeki bütün ağza kalbin emrindedir. His uzuvlarımızın duydukları bütün bilgiler kalpte toplanır. İnsanın inanmak, sevmek, korkmak kalbindedir. İtikad eden, yani iman eden ve kafir olan kalptir. Kalbi temiz olan İslamiyet'e uyar. Kalbi kötü olan İslamiyet'ten kaçar. Güzel, iyi ahlakın ve kötü huyların yeri kalptir. Allahü Teala dinleri, peygamberleri kalbi temizlemek için gönderdi. Kalbi temiz olan herkese iyilik eder. Veşşemsi suresinin 9. ayetinde mealen, nefsini tezkiye eden kurtuldu. Nefsini günahta, cehalette, dalalette bırakan ziyan etti buyuruldu. Mevakip tefsirinde diyor ki, nefs tezkiye edilince kalp tasfiye bulur. Yani nefs kötü isteklerden kurtarılınca kalbin mahluklara bağlılığı kalmaz. Nefsin kötülükleri, pislikleri demek İslamiyet'in beğenmediği, haram ettiği şeyler demektir. İslamiyet'e inanmayan, iman etmeyen kimsenin kalbi, şekerin tadını alamayan safralı hasta gibidir. Bu hal, Bekara suresinin 9. ayeti kerimesinde mealen, kalplerinde hastalık vardır buyrularak haber verilmektedir. Ayet-i kerimede bildirilen hastalık tedavi edilmedikçe, hakiki iman ele geçmez. Bu afetler varken, akıl yoluyla, kalpte hasıl olan iman, imanın suretidir. Çünkü nefs, bu imanın tersini istemekte, küfründe inat ve ısrar etmektedir. Böyle iman, safra hastasının şekerin tatlı olduğuna iman etmesi gibidir. Her ne kadar inandım dese de, vicdanı şekeri acı bilmektedir. Safrası düzeldikten sonra şekerin tatlı olduğuna hakiki iman hasıl olur. İmanın hakikati de nefsin tezkiyesinden ve kalbin itminanından sonra kalpte hasıl olur. İtminan, hakiki inanmak demektir. İşte böyle hakiki iman yalnız evliyada bulunur ve elden gitmez. Yunus suresinin 62. ayeti kerimesinde mealen, biliniz ki Allahü Teala'nın evliyası için azap korkusu, nimetlere kavuşmamak üzüntüsü yoktur buyrularak bu durum bildirilmektedir. Aklın peygambere kolay inanması ve kalpte tam iman hasıl olması için en yakın yol Allahü Teala'yı zikretmektir. Rad suresinin 30. ayetinde mealen, iyi biliniz ki kalpler Allahü Teala'nın zikriyle itminana, rahata kavuşur buyuruldu. Yani tam imana kavuşur. Düşünerek, akılla ölçerek bu yüksek makama kavuşmak güç, hem de çok güçtür. Akıllı insan ahiretini düşünen insandır. Önce ahiret bilgileri öğrenilecek, ikinci olarak bu bilgilere göre yaşanacak. Üçüncü olarak da böyle olan kişilerle arkadaşlık yapılacak. Netice olarak insanın iki tane kalbi yoktur. Tek kalbi vardır. İstikbalini düşünen bu tek kalbe ne dolduracağını iyi düşünmelidir. Şu beyt her şeyi çok güzel izah etmektedir. İstediğin gibi yaşa. Bir gün öleceksin. İstediğini topla. Bir gün ayrılacaksın.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, ikinci ve son dinleyicimizin sualleri var. Bayramda dedi, bayram namazına gitmiş dedi. Yani oradaki imam veya da görevli namazı kıldıran. İyyâke demedi, İyyâmke dedi. Onu kendine bilinmek lazım.
1: Öyle anlaşılmıştır yani.
2: Hoparlörden de çıkıyorsa, evet. Hoparlörden çıkıyorsa yani o kadar kıraati düzgün olmayan birisini götürüp de orada imam yapmazlar.
1: Tabii.
2: Yani çünkü sen orada bunu duydun da diğer beş vakitte de aynı şekilde. Mesela akşam, yatsı, sabah namazlarında okuyor bu. Ve zaman zaman mesela müftülüklerden onları kontrol eden memurlar var. Gelip aynı şekilde arkalarından namaz kılarak veya cemaate sorarak kontrol ediliyorlar yani.
1: Bu kadar bariz bir şey hata olmaz.
2: O yani. Yanlış anlaşılmıştır. Efendim gelelim, dinleyicimiz ayakları dedi, kaldırınca namaz bozulur mu? Şimdi dinleyicimiz onu şey yaparken böyle temel üzerine kurulmuş gene bir fıkra var. İşte böyle adam, bir sürü kuşlar gelip kuş mağazası oraya girmişti. Kanaryası var, ondan sonra papağanı var, güvercini var, onlar şey yapıyor falan. Bakmış fiyatlarına bakıyor falan, bakmış papağanın bir tanesi o bayağı pahalı. Demiş ne özelliği var bunun, işte demiş bu akşamda tam detay hatırımda değil de işte kanadını şöyle kaldırırsa şunu yapar, böyle kaldırırsa bunu yapar, ondan sonra ayağının birisini kaldırırsa işte şunları şunları söyler. Hemen dinlemiştim. Peki demiş, ayağının ikisini birden kaldırırsa? Papağan demiş ki düşerim salak demişti. Tamam. Şimdi ayağın dedi, ayağını kaldırırsa. Ayaktayken ayağını kaldıramaz. Tek ayağını kaldırır. O da namazı zarar vermez.
1: Secdedeyken soruyor herhalde değil mi?
2: Bu yok. Yani. Dinleyicilerimiz de hatırına gelsin. Ayaktayken iki ayağını kaldıramaz.

0: zıplasa küt diye de düşer. Bu sebepten dolayı secdede iki ayağını kaldırdığı zaman da, kitaplarda mesela Saadet-i Ebediyet de var, iki ayağını yerden keserse kaldırırsa namazı bozar diye. Peki öyle değil de ayağını hareket ettiriyor mesela, altını alacak falan, o anda ucu yerden kesilmiştir. O değil. Mesela dizlerinin üzerine bastırmış, ayaklarını da havaya kaldırmış. O kastediliyor. Onunla namaz kılan hiç kimse aynı şekilde yapmaz. Yapsa yapsa daha kendisine aynı şekilde buluğa ermemiş, namaz farz olmamış çocuklar yapar. Oyun için yapar onu. Onların da namazı bozulmaz.
1: Onlar kıyamda da yapar.
0: Kıyamda da yapar, tamam mı? Onlar kıyamda da yapar. Onun herhangi bir mahsur olmaz.
1: Peki kıyamdayken diyelim ki baldırımız kaşındı, bir rahatsızlık etti, diğer ayağımızı kaldırdık, orayı kaşıdık. Bunun bir mahsur olur.
0: Mustafa Bey Saadet-i Ebediye'de de, ondan sonra İslam Ahlak kitabının içerisindeki Mızraklı Hilbe, Mızraklı İlmihal ve Eûl İlmihal'inde de hüküm aynı zaten. Yani bir rükünde buyurlar. Bak, bir rükünde. Evet, bir rükünde elini kaldırıp üç defa ayrı ayrı şey yaparsa namazı bozar.
1: Üç kere ayrı ayrı kaşırsa namazı bozulur o zaman. Bir yeri.
0: Ama hareket edecek. Yok. Hareket etmesi kastediliyor. Hı. Mesela bir defa kaldırdı. Başı kaşınıyordu. Orayı 10 defa böyle parmaklarıyla kaşır. Bu bir defadır.
1: Yok be. Üç ayrı şekilde.
0: Üç ayrı yani. İşlemin namazı,
1: evet,
0: bozar.
1: Üç ayrı şekilde.
0: Namazı bozar. Kıyam da 2 defa yaptı. Rüküye gitti 2 defa yaptı. Secdeye gitti 2 defa yaptı. Bunlar ayrı ayrı rükün.
1: Rükünler farklı.
0: Rükünler farklı. Hiçbirinde 3 yapmadı. Dolayısıyla namazına zarar vermedi. Toplasan 6 etti. Evet, 6 etti ama bir rükünde buyuruluyor. Bir rükünde.
1: Onun namazda 3 kere yaparsa diye anlaşılıyor.
0: Tabii.
1: Onu söylemeniz iyi oldu hocam. Yani rükünde.
0: Rükünde.
1: Kıyam bir rükün. Hı hı. Secde bir rükün. Teşehhütte mi oturmak bir rükün. Efendim, bunların hepsi ayrı ayrı rükün.
0: Şimdi ben onu okuduğum zaman böyle bir epey bir düşündüm. Epey bir düşündüm. İlk okuduğum zamanlarda bir düşündüm. Dedim bu İslam alimleri çok mübarek insanlar. Senin dediğin gibi namazda diyor, tamam mı? Çünkü her rükünde biz şimdi açmış olduk arasını.
1: Evet.
0: Her rükün ha böyle şey varmış falan. Yani fırsat kolayan aynı şekilde karıştırır olur. Yani öyle düşünmesin. Çekinir korkar, ha bir namazda 3 olmasın diye, namazın bozulması, yeniden başlamayayım diye falan. Ha dedim bu çok güzel bir ifade kullanmışlar.
1: Terbiye için.
0: Tabii, kontrol için.
1: Kontrol.
0: Çünkü yani avamı, bizim gibileri kontrol için. Yoksa yani nefsi itminana kavuşmuş, Allah-u Teala sevgisi ve muhabbetiyle kalbi dolmuş olanlar, onlar azimet, hatta en zor olanı tercih ederler. En zor olanı tercih ederler. Hatta evliyadan bir zat hayli yaşlanmış, hastaymış da, ama hep gündüzleri oruç tutuyor, gecelerde hep namaza kalkıyor, namaz kılıyor falan. Demişler ki efendim, hem yaşlısın hem hastasın, biraz ara versin. Onlara diyorum, siz ne diyorsunuz demiş ya. Ne diyorsunuz? Ben demiş, senelerdir demiş, bu bir yarış. Varış noktam belli, ben bilmiyorum. Yaşlandım, yani varış noktasına yaklaştım iyice. Siz diyorsunuz ki yarışı terk et. Demiş, olur mu? Ben demiş, yani bu bana verilen bir fırsat, bir daha olmayacak, geri git bunları tamamla demeyecekler. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Onun için de hani demişler, hereken müsevvufun hadis-i şerifini hep kitaplarına yazmışlar ya. Hatta Emer abiler anlatırdı. İleride sonra yaparım diyen helak olur değil. Oldu. Niye? O zaman dilim boş geçti. Lüzumsuz şeylerle geçti. Ve ondan hesabı sorulmayacak. Elbette sorulacak. Bu imkanları veren acele etmiyor işte. Bütün aldandığımız nokta bu. Bütün aldandığımız nokta, bakıyorsun o olan oldu gitti. Geçen geçti gitti. Geçmedi. Evet, hadise vuku buldu ama kayda geçti. Yani senin sesinde, görüntünde, buna ne dersen de, banta kaydedildi, CD'ye kaydedildi, neye kaydedildiyse, yani meleklerin elinde ne varsa onu kaydediyorlar. Ben bazen oturuyorum balkonda, hatta böyle tayyareyle falan giderken bakıyorum, devasa kar bulutu gibi büyük bulutlar oluyor. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum.

0: diyor. Bunu şey yapsan duman içinden geçerli dersin değil mi? Yani o karnı evet. Şey yapsan sana böyle pat küt vuran olmaz yani.
1: Duvara çarpmış gibi olmaz.
0: Olmazsın yani. Aha dedim, bu nasıl toplu duruyor bu? Nasıl toplu duruyor? Ve bakıyorsun aynı şekilde o devasa bulutlar harekete geçtiği zaman yani tayyareyle yarış eder gibi gidiyor. Aceleler var. Bir yere gidiyorlar falan. Nasıl sevk ediliyor? Eğer imanı olmasa işte tabiat kuvveti. Ulan salat tabiat.
1: Tabiat ana.
0: Tabiat ana. İşte putperest de öyle doğmuş. Bu tabiattaki mevcut kuvvetlerin hepsi Mikail aleyhisselam ve onun emrindeki meleklere tabi. İşte meleklerin elinde, babaannem rahmeti çok güzel anlatır. Ben de çok hoşuma giderdi hatırıma geldikçe falan. Oğlum derdi, meleklerin elinde kamçı varmış derdi. Onları öyle anlatmışlar. Tamam, kamçıyla vurdu mu gider falan. Hatta biraz sert vurdu mu derdi, şimşek çakarmış derdi.
1: Gök gürür der değil mi?
0: Gök gürler falan. Ya doğrudur da yani. Tamam doğrudur da. Yani efendim işte atmosfer bilmem ne falan, hatta şeyde lisedeyken böyle coğrafya dersinde adam anlatıyor. İşte yüksek basınç, alçak basınç, rüzgar şöyle olur, şöyle böyle işte. Ta o zamanlar böyle bir türlü oturmadı bende. Ya arkadaş, Akdeniz'de lodos esiyor, Karadeniz'de poyraz esiyor, Ege'de karayel esiyor. Türkiye aynı Türkiye.
1: Bir de mesela aynı rüzgar güneyden gelince sıcak geliyor.
0: Sıcak geliyor.
1: Kuzeyden gelince soğuk geliyor.
0: Soğuk geliyor.
1: Rüzgar aynı rüzgar, aynı yani, hava.
0: Aynı hava, aynı rüzgar. Birisi tabiatta ne varsa harekete geçiriyor. Öbürüsü donduruyor. Değil mi?
1: Yani.
0: Yani insan hatta o donan yerlerde en çok şey diyor. Kutup ayları. Böyle kar tipi falan. Ne kadar hoşuna gidiyor falan. Sanki lodos esiyor böyle. Yatıyor bir de şey işte.
1: Esiydim bağırlar.
0: Bir tane de somon verdim mi ona, tamam. Yani çaydan kahvede daha kıymetli oluyor için. Yani Cenab-ı Hak hepsini o şekilde aynı şekilde yaratmış. Geçenlerde bir şeyde internette gördüm. Bir tane tavuk büyüklüğünde bir şey. Kanatlı ama uçabiliyor. Yuvasına yılan geliyor. Ana tabii. O ya şaştım kaldım. Kakası bayağı uzun ama. Yılan hak etti ya. Sonra yavruları indi yani işe gelecek. Onlar da anasının yanına geldi. Dizildiler böyle ip gibi. Anası ne yapıyor? Alıyor yılanı vuruyor vuruyor. Çünkü belindeki o kemik kırılınca hareket edemiyor şey.
1: Yılan.
0: Vurdu vurdu vurdu. Sonra o çekildi. Yavrular geliyor. Öldü yılan. Onlar da yerken anasının yaptığını yapıyorlar. Alıyorlar vuruyorlar. Alıyorlar vuruyorlar. Alıştırıyor onları. Ya Rabbi dedi, neler yaratmışsın ya. Neler yap? Yılan o kuşun rızkı oldu. O kuşun rızkı oldu. Allah tabii baktığın zaman Allah'ın kudretini görüyorsun. Onun için doğru bilgi, doğru kitap, doğru insan. Cenab-ı Hak bize bunları ihsan etmiş, bunlardan ayırmasın.
1: Amin. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız.

İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi sıcak gündemin tüm detaylarını sizlerle paylaşıyor olacağız. Ama önce başlıklarımıza kısaca bir göz atalım. Mayıs ayı enflasyonu %1.71 olarak açıklandı bugün sevgili izleyiciler. 2026 yılının Mayıs ayı enflasyon rakamları bugün açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon Mayıs ayında %1.71, yıllık olarak ise %32.61 olarak gerçekleşti. Tabii birazdan gün ortasında bir bakacağız. Rakamlar böyle ama çarşıya, pazara, etiketlere, fiyatlara nasıl yansıdı? Ve CHP'deki gelişmeler, Kılıçdaroğlu A takımını yeniden topluyor. Belli olmuştu hafta başında, hatırlayacaksınız. Görevine geri döndükten sonra ikinci kez partisinin merkez yönetim kurulu toplantısına başkanlık etmiş olacak sevgili izleyiciler. Evet, çok önemli bir zirve Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek, NATO zirvesi sevgili izleyiciler. NATO liderler zirvesine hazırlanıyor Ankara. 40 bin güvenlik görevlisi sahada olacak. Havalimanı, Cumhurbaşkanlığı ve liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi kırmızı alan ilan edilip giriş çıkışlar tamamen yasaklanacak. F-16'lar ve hava savunma sistemleri de devreye alınacak sevgili izleyiciler. Ve yasa dışı bahis şebekelerine darbe. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis organizasyonlarıyla bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik 27 ilde sevgili izleyiciler eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan 193 milyar 367 milyon liralık da bir işlem hacmi belirlendi. Operasyonun detaylarına birazdan bakıyor olacağız. Şimdi dün ABD Başkanı Trump'tan önemli açıklamalar geldi. Malum hep söylüyoruz, çok düşük yoğunluklu ilerliyor ABD-İran savaşı. Trump yeni dini lider Müşteba Hamani'yi kastederek tanışmaktan onur duyacağını söyledi sevgili izleyiciler. Anlaşma için İran'ın dini lideri Müşteba Hamani'yi işaret etti ve kendisiyle görüşebileceğini söyledi. Başlıklarımız böyleydi. Detaylarla gün ortası başlıyor. Ve CHP'deki gelişmelerle başlayalım. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki yeni MYK ikinci kez toplanıyor. Bugün saat 13'te başlaması planlanıyor toplantının. Hemen Ankara'ya dönelim. CHP Genel Merkezi'ne muhabirimiz Merve Güven detaylarla karşımızda. Merve, kolay gelsin, söz sende.
4: Gülden Karacik Demirtaş, iyi yayınlar diyerek sözlerimize başlayalım. Söylediğiniz gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Yönetim Kurulu ikinci kez toplanıyor. Saatler 13'ü gösterdiğinde bu toplantının gerçekleşmesini, başlamasını bekliyoruz. Tabi aslında bu haftanın başında açıklanmıştı yeni MYK üyeleri ve hemen ardından 2 saat sonrasında ise bir toplantı gerçekleştirilmişti. 4,5 saate varan bir toplantıydı bu. Ancak söylediğimiz gibi listenin açıklanması hemen ardından gerçekleşen bir toplantı olduğu için aslında geniş katılımlı bir toplantı olamamıştı. İşte bu nedenle bugün gerçekleşecek toplantı daha geniş katılımlı bir toplantı olacak. Yani tüm MYK üyelerinin bu toplantıya katılmasını bekliyoruz bizler. Tabii Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşecek bu toplantı. Hiç şüphesiz ki artık ilerlenecek yol haritasına ilişkin planlamalar yapılacak. Özellikle tabii geçtiğimiz günlerde Müslüm Sarı ilk MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu parti sözcüsü Müslüm Sarı. Ve bu toplantıda da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü mecliste grup toplantısı düzenleyeceğini söylemişti. Peki bu nasıl gerçekleşecek sorusunu yönelttiğimizde de henüz salı gününe çok var, göreceksiniz, genel başkanımız konuşacak demişti. Dün de aslında partinin yüksek disiplin kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Bu toplantının açılışını da yine Kemal Kılıçdaroğlu gerçekleştirdi ve bu toplantıdan çıkarken bizlerin sorusunu cevapladığı grup toplantısına ilişkin ve burada konuşacak mısınız sorumuza da umarım karşılığını vermişti. İşte aslında bu grup toplantısı bilmecesi nasıl çözülecek? Çünkü geçtiğimiz salı günü Özgür Özel grup toplantısında konuşmuştu. Meclis başkanlığı biz bir taraf olamayız ifadelerini kullanmıştı. Ancak bu salı nasıl olacak? Özgür Özel mi grupta konuşacak? Çünkü kendisi grup başkanı. Yoksa Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu mu konuşacak? Bunun için nasıl bir formül üretilecek? İşte aslında buna ilişkinde kararların alınması, yol haritasının belirlenmesini bekliyoruz bizler bu toplantıda. Tabii bunun yanı sıra aslında söyledik, dün YDK da ilk toplantısını gerçekleştirdi. Bir başkanlık seçimi yapıldı aslında, gündem başkanlık seçimiydi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat YDK başkanı olarak seçilmişti. Ancak bu toplantıda da kritik bir öneri gündeme geldi. Bu da aslında 38. olan kurultaydan sonra gerçekleştirilen disiplin işlemlerinin geri kaldırılması. Yani partiden ihraç edilen kişilerin tekrar partiye dönmesi için MYK'ya bir yazı yazıldığını öğrenmiştik bizler. Bu yazıda, bu tavsiye yazısında da Yargıtay'a bu kişilerin yeniden CHP üyesi olarak listeye eklenmesi talebinde bulunulması tavsiye edilmişti. İşte bu MYK'ya gelen bu yazının da tabii ki bu toplantıda değerlendirilmesini bekliyoruz. Yani Özgür Özel yönetiminde partiden ihraç edilen kişiler yeniden partiye nasıl dönecek? MYK bu tavsiye kararına uyup Yargıtay'a bir yazı yazacak mı, yazmayacak mı? İşte yine bu kararın da alınmasını bekliyoruz. Tabii şu bilgiyi de verelim. Özellikle dün Mahir Polat'la yaptığımız görüşmede kendisi Özkan Yalın parantezi açtı. Ve Özkan Yalın'ın zaten partiden ihraç edilmeden önce istifa ettiği bilgisini verdi. 28 Nisan'da istifa dilekçesi yazdığını ve 29 Nisan'da da bu dilekçenin genel sekreterlik kayıtlarına alındığını ifade etti ve Özgür Özel yönetiminin ise 2 Mayıs'ta ihraç kararı aldığını söyledi. Zaten partiden istifa eden biri yeniden dönemez. Kaldı ki CHP'nin ahlaki kodlarına aykırı arkadaşların partiyle ilişkileri tekraren kesilir ifadelerini kullandı. Bu ihraçlar geri alınsa dahi Özkan Yalın'ın CHP'ye dönmesi mümkün değil. MYK saatler 13'ü gösterdiğinde başlayacak dedik. Saatler 15.30'a gelirken parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın MYK gündemine ilişkin basın toplantısı yapmasını bekliyoruz bizler. Alınacak kararlara ilişkin, görüşülen konulara ilişkin bizleri bilgilendirmesini bekliyoruz. Gelişmeler oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz.
3: Peki, çok teşekkür ediyoruz Merve Güven'e. CHP MYK'sı ikinci kez toplanıyor, ikinci kez başkanlık edecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu sevgili izleyiciler. Şimdi bir sıcak gelişme var. Hemen yönetmenimiz İlhan'dan rica edelim, ekranlara versin. Ankara-İzmir seferini yapan bir yolcu uçağında kalkış öncesi sevgili izleyiciler yolculardan birine ait olduğu tespit edilen taşınabilir şarj cihazı, powerbank olarak bildiğimiz, yanımızda taşıdığımız, telefonlarımızı şarj ettiğimiz o cihazdan duman çıkmaya başladı. Dolayısıyla yolcular hemen uçaktan tahliye edildi. Bakın oraya bir uçaktan hemen kayarak aşağı doğru indiler. Hızlı bir tahliye gerçekleşti. Çünkü bir yangın riski, Allah korusun, powerbank'ten, şarj cihazından dolayı gerçekleşip büyüyebilir. Hemen bir önlem alındı. Yolcular hemen, bakın ekranlara geliyor, uçaktan tahliye edildiler. Bir kez daha aktaralım. Ankara-İzmir seferini yapmaya hazırlanıyordu uçak ve kalkış öncesi yolculardan birine ait olduğu tespit edilen taşınabilir şarj cihazı duman çıkarmaya başladı ve sonrasında olası risklere karşı, büyüyebilecek olası risklere karşı da hemen yolcular uçaktan tahliye edildi sevgili izleyiciler. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde aracılık yapan 3 CHP'li milletvekilini ağırladı. 1 saat 15 dakikalık bir görüşme yaptı.
1: Siyaset, müzakere ve münakaşa için
5: arkadaşlar. Tabiri caizse arabulucu rolü üstlenen 3 CHP'li milletvekili Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iptal edilen kurultayının ardından partiyi kurultaya götürme çağrısı yapan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki temaslarını sürdürüyor. 3 milletvekili bir gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP Grup Başkanı Özgür Özel'le görüşmüştü. Heyet CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bir araya geldi. Görüşme CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşti ve yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Bu görüşmeden hemen önce heyet Özgür Özel'le de telefonda görüşmüştü.
3: Ankara 3. Asya Hukuk Mahkemesi CHP'nin 8 Ekim 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin davayı davacıların feragat etmesi nedeniyle reddetti. Mahkeme, CHP'nin 38. olağan kurultayının iptaline yönelik istemi ise aynı konuda başka bir mahkemede dava bulunduğu gerekçesiyle reddetti.
6: Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.
7: Mutlak butlan kararı sonrası siyasette deyim yerinde ise kartlar yeniden dağıtıldı. Yargı süreçleri ise devam ediyor.
8: Sadece Cumhuriyet Halk Partisi örgütü delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum.
7: Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi CHP'nin 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davada kararını açıkladı. Mahkeme davacıların davadan vazgeçmesi yani feragat etmesi nedeniyle İstanbul İl Kongresi'nin iptali talebini reddetti.
8: Belediye localarında delege pazarı kurabilirsiniz.
7: 38. olan kurultaya ilişkin talepse farklı bir mahkemede aynı konuyla ilgili dava devam ettiği gerekçesiyle reddedildi.
3: İşçiler eylemdeyken türkücü sevgilisiyle tatile giden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın belediyesine yolsuzluk operasyonu düzenlenmişti. Gözaltına alınan 54 şüpheli adliyeye sevk edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında Buca Belediyesi ve bağlı birimlere yönelik geniş çaplı yolsuzluk operasyonu düzenlenmişti. Soruşturmada belediye imkanlarının kullanılarak suç örgütü kurulduğu ve yönetildiği öne sürülmüştü. Aralarında mevcut Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da yer aldığı 54 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında İzmir Adliyesi'ne götürüldü. Şüpheliler burada savcıya ifade verdikten sonra hakim karşısına çıkacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni kapsayan soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 2 şüpheli daha tutuklandı.
9: Bütün belediye başkanı ve meclis üyesi arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla çalışmalarıma devam edeceğim.
5: Muhittin Böceğin gözaltına alınan şahsi berberi ve Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya yöneticisi tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlattığı soruşturmada yeni gözaltılar olmuştu. Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri belediyede mimar, biri belediyenin sosyal medya yöneticisi, diğeri de Muhittin Böceğin berberiydi.
9: Dün olduğu gibi bugün de yarın da Cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.
5: Berberin tutuklandığı

0: 4 olarak gerçekleşti. Mayıs ayı enflasyonun verilerinin açıklanmasıyla SSK ve Bağkur emekli aylıklarında, memur maaşlarında ve emekli memur aylıklarında 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu. 5 aylık fark SSK ve Bağkur emekli aylıklarında 16,61, memur maaşlarında ve emekli memur aylıklarında %12,41 oldu. Evet, enflasyon verileri açıklandı, az önce aktardık. Tabii hep merak ettiğimiz şey, günün sonunda bu verilerin çarşıya, pazara, etikete, tezgaha, rafa nasıl yansıdığı ve yansıyacak olması. Şimdi Ankara'ya dönelim sevgili izleyiciler. Muhabirimiz Aleyna Doğan bir pazarda karşımızda, bakalım nasıl yansıyor fiyatlar, etiketler, tezgahlara. Aleyna, kolay gelsin, söz sende.
1: Dürden Kalecik enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla gözler elbette ki çarşı pazara çevrildi. Tabii yaz geldi, yeni mahsuller de tezgahlara indi. Peki pazarın gözde ürünleri hangileri ve fiyatlar ne durumda? Özellikle de enflasyon etkileri tezgahlara, etiketlere yansıdı mı? Şöyle gelin birlikte kameraman arkadaşım Burak Taşlan'la birlikte tezgahlara göz gezdirelim. Özellikle de zam şampiyonu muz oldu. Öncelikle ondan bahsedelim. Pazarın zam şampiyonu muz. Çünkü yerli muzun fiyatı şu anda 80 lira ama ithal muzun fiyatı da 150 liradan tezgahta bulunuyor. Yeni mahsul demiştik, biliyorsunuz ki yeni mahsul demişken kiraz var hemen tezgahta önümüzde. O da yeni çıkmasıyla birlikte fiyatı biraz tuzlu. Özellikle de 150 liradan kilogram fiyatı satışa çıktı, ancak gelecek aydan itibaren fiyatların yavaş yavaş düşeceğini söyleyelim. Hemen şöyle yan tezgaha doğru gelelim. Kameraman arkadaşım ekranlarınıza yansıtsın. Yine hakiki papa erik var. Bursa'dan gelen bir erik. Bunun da kilogram fiyatı şu anda 150 liradan satışa sunuluyor tezgahlarda. Hemen bakın üst kısma şöyle ilerlediğimizde yine karpuz görüyorsunuz. Karpuz da yeni mahsul ürünlerden, yaz ayının sevilen lezzetlerinden, özellikle de ferahlatıcı lezzetlerinden. Onun fiyatı aslında oldukça uygun çıktı bu yıl. Özellikle de kilogram fiyatı 30 liradan satışa sunuluyor şu anda. Ulus halindeyiz. Burası aslında Ankara'nın da oldukça göz değerlerinden hem de uygun pazarlarından. Şöyle biraz daha isterseniz ilerleyelim. Hemen burada kayısı var. Kayısının kilogram fiyatı 50 lira. Hemen yine üst rafında elma var. Elmanın kilogram fiyatı 50 lira. Yine yeşil elma kilosu da 70 liradan satışa çıktı. Özellikle tabii yalnızca meyveler değil, şöyle kameraman arkadaşımla ilerleyelim dilerseniz, yalnızca meyveler değil, sebze fiyatlarında da hem uyguna düşmüş fiyatlar var hem de fiyatı biraz pahalı olan ürün grupları var elbette ki. Özellikle de biliyorsunuz limonun fiyatı. Geçtiğimiz yıldan itibaren limonun fiyatında oldukça yükselmeler mevcuttu. Bu yılda aslında fiyatı biraz pahalı, tozlu. Şu anda limonun fiyatı 150 liradan satışa sunuluyor. Domates var hemen üstünde, yine domatesin kilogramı da kilosu 50 liradan satışta. Yine salatanın kilosu 50 liradan satışta. Hemen şöyle yeşilliklere doğru ilerleyecek olursak da yeşilliklerin fiyatı da tabii 10 liradan başlıyor. 25 liraya kadar çıkıyor. Özellikle tereroka, maydanoz, kuzu kulağı severler. Ulus halinde fiyatlar şu anda 10 lira 25 lira arasında ilerliyor. Hemen şöyle bakalım, iceberg var, yine onun da fiyatı 50 lira. Kıvırcığın fiyatı 50 liradan satışta. Yine şöyle biraz daha ilerlediğimizde aslında taze fasulye var. O da yeni mahsul olarak çıkmıştı. Taze fasulyenin fiyatına şöyle baktığımızda onun fiyatı oldukça aslında uygun olduğunu söyleyelim. Kilogram fiyatı yine 50 liradan satışa çıktı. Yine biber var. Yeşil biber, kırmızı biberin fiyatı da 50 ile 60 lira arasında değişiyor. Çarşı pazardaki son durumu aktardık diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Aleyna Doğan'a. Hemen sıcağı sıcağına tezgahlardaki fiyatları, etiketleri bizlerle paylaştı. Sayın seyirciler, Güney Kore'deki temaslarını tamamlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'in başkenti Dakka'ya geçti. Bakan Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Rahman'la ortak bir basın toplantısı düzenledi. Gündemde ticaretten savunmaya, Gazze'den bölgesel güvenliğe uzanan kritik başlıklar vardı.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore'nin ardından Asya turunun son durağı

0: Bangladeş'e geçti. Fidan başkent Dakka'da mevkidaşı Halilur Rahman'la görüştü. Görüşmede Türkiye ile Bangladeş arasındaki ikili ilişkiler ele alındı. İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bakan Fidan bölgesel krizlerin çözümünde diplomasinin ve kalıcı barışın önemine dikkat çekti.
2: Bir yandan görüşmelerde ilerleme kaydedilirken diğer yandan ateşkesin ihlal edilmesinden ayrıca zaman zaman görüyorsunuz derin endişe de duymaktayız. Taraflar diplomatik süreci tehlikeye düşürecek adımlardan kaçınmalıdır. Uluslararası toplumda savaşın sona erdirilmesi için ortak bir irade ortaya koymalı. Özellikle İsrail'in ateşkesi sabote etme girişimlerine engel olunması şarttır.
0: Fidan Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güvenliğinin küresel ekonomi ve enerji arzı için kritik olduğunu belirtti. Gündemde Gazze'de vardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de ateşkesin korunması ve saldırıların sona erdirilmesi için uluslararası topluma ortak irade çağrısı yaptı.
2: Netanyahu hükümeti iki devletli Filistin'deki çözümü engellemek için tüm bölgeyi savaş alanına çevirmiştir. İsrail, Gazze'de işlediği ve uluslararası toplumun vicdanında derin yaralar açan soykırımını sürdürmekte. Batı Şeria'da iki devletli çözümü hedef alan hukuksuz girişimlerine her gün bir yenisini eklemektedir. Uluslararası toplum için öncelik İsrail'in saldırganlarının durdurulması ve bölgede savaş ortamının ortadan kaldırılması olmalıdır.
0: Bakan Fidan, Bangladeş'le ticaret, savunma ve bölgesel istikrar başlıklarında işbirliğini güçlendirme kararlılığını vurguladı. Bu arada Türkiye ile Bangladeş arasında kültürel varlıkların korunmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.
3: Ege nefes kesen bir tatbikata daha sahne oldu. Deniz Aslanı 2026 arama kurtarma davet tatbikatının ilk senaryosu başarıyla tamamlandı. İşte 54 gözlemcinin takip ettiği göğüs kabartan o anlar.
0: Helikopterler havalandı, gemiler teyakkuza geçti. Her şey sanki gerçekti. Nefesler tutuldu. Tatbikat hayranlıkla izlendi. Ege Denizi nefes kesen bir kurtarma operasyonuna sahne oldu. Deniz Aslanı 2026 tatbikatı başladı. Senaryo gereği su alan ticari gemiden yardım sinyali geldi ve saniyeler içinde gökyüzüyle deniz arasında dev operasyon başladı. Helikopterler havalandı, korvetler bölgeye yöneldi. Botlar dalgaları yararak kazazedelere ulaştı. Tam 500 personel tek bir hedef için seferber oldu. Kazazedelerin yeri önce havadan tespit edildi. Ardından sahil güvenlik helikopterleri devreye girdi. Denize arama kurtarma kitleri bırakıldı. Soğuk sularda yaşam mücadelesi veren kazazedeler şişme platformlara tutundu. Bir yaralı helikopterle denizden çekildi. İlk müdahaleler gemide yapıldı. Türkiye'nin tüm arama kurtarma gücü aynı operasyonda buluştu. Denizde can pazarı senaryosu başarıyla tamamlandı. Tatbikatı Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ve 8 ülkeden 17'si yabancı olmak üzere 54 gözlemci takip ediyor.
3: Başkent Ankara 36. NATO zirvesine hazırlanıyor. Kentte güvenlik önlemleri had safhada olacak.
4: ...2026 senesi Türkiye için uluslararası zirveler yılı olacaktır.
5: NATO zirvesi için giriş çıkışlar kapatılacak, kırmızı alan ilan edilecek... ...F-16'lar ve hava savunma sistemleri devreye girecek. 7-8 Temmuz'da Ankara'da 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi gerçekleştirilecek. Başkentte zirve öncesinde güvenlik ve ulaşım için hazırlıklara başlandı. Yollar kapatılacak ve hava sahası, hava savunma sistemleri ve F-16'larla korunacak. Esenboğa Havalimanı ile zirve için kullanılacak Etimesgut Havalimanı güzergahları, Cumhurbaşkanlığının bulunduğu Söğütözü Mahallesi, liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi ve geçiş güzergahları kırmızı alan olarak belirlenecek. Bu alanlara görevliler dışında hiçbir giriş çıkışa izin verilmeyecek. Esenboğa Havalimanı'nda da olağanüstü önlemler alınacak. Zirve günü yurt dışından uçuşlar kısıtlanacak. İç hat uçuşlarında da düzenlemeye gidilmesi bekleniyor. Ankara genelindeki güvenlik kameralarının yanı sıra 100 kritik noktaya üst düzey gözcü kameralar yerleştirilecek. 40 binden fazla emniyet ve jandarma personeli sahada görev üstlenecek. 6-12 Temmuz haftasında düzenlenmesi planlanan tüm etkinlik, gösteri ve yürüyüşlerde yasaklanacak. Kentte tüm av bayisi ve silah satış mağazalarının vitrinleri de kaldırılacak. 9 ilçede görev yapan ve zirve kapsamında çalışmayacak kamu personeli 6-12 Temmuz arasında idari izinli sayılacak. Zirve bölgesinde bulunan özel şirketlerin çalışanlarının evden çalışması için de planlama yapıldı. Ayrıca başta ABD Başkanı Donald Trump ve bazı dünya liderlerinin uçaklarının Etimesgut Havalimanı'nı kullanması nedeniyle pist de büyütüldü. Pistin uzunluğu 2450 metreden 3000 metreye, genişliği ise 42 metreden 60 metreye çıkartıldı.
3: İstanbul büyük bir çevre festivaline ev sahipliği yapıyor. Enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan her alanı kapsayan içeriğiyle Atatürk Havalimanı'nda başlayan Sıfır Atık Festivali'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
5: Enerji verimliliğini, teknolojiyi, sanatı kapsayan, çevre bilincini ön plana çıkarıp israfa dur demeyi amaçlayan Sıfır Atık Festivali İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı. Festivale özellikle okullar ilgi gösterdi.
1: Okullarda gördükleri bilgileri burada deneyimleyebiliyorlar. Burada çeşitli atölye çalışmalarıyla dokunarak, yaşayarak öğrenebiliyorlar.
5: Çocuklar hem eğlendi hem de çevreyi korumayı, israfın önüne geçmeyi, geri dönüşümü öğrendi. Festival İstanbul Valiliği'nin katkısıyla Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle düzenleniyor. Hedefi çöpe giden atık miktarını en aza indirerek hem çevre tahribatını durdurmak hem de sürdürülebilir bir yaşam modeli oluşturmak.
6: Bunlar önemli. Daha da önemli olan sıfır atık fikrinin gerçek olması, toplumda bir karşılığının olması. Neyi ortadan kaldırmak istiyor? İsrafı ortadan kaldırmak istiyor. Kapsayıcı 86 milyonun tamamını işin içerisinde tutarak israfı ortadan kaldırmayı hedefleyen ve bunu küresel çapta yapmak isteyen bir sivil toplum kuruluşu hareket.
5: Pazar gününe kadar sürecek olan festivalde çocuklar çeşitli etkinliklere katılıp fidan dikiyor, toprakla tanışıyor.
7: Tohum dikiyor, çok geniş bir alan, alternatif çok fazla. Çocuk için de, bizler için de çok güzel etkinlikler var, faydalanıyoruz.
8: Özellikle okulların mutlaka gelmesi gereken bir festival bence. Özellikle öğrencilerin görmesi gerekiyor.
9: Biraz da bilinçlenmek için geldim bu festivale. Çünkü Sıfır Atık Festivalimiz, evde de nasıl geri dönüşüm sağlayabiliriz evdeki ürünlerimizle diye geleceğe yönelik sağlıklı bir nesil istiyoruz bizlerde.
5: Festivalle birlikte Sıfır Atık Forumu 2026'da İstanbul'da yapılıyor. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayesinde yapılan foruma 185 ülkeden gelen 120 bakan, 200 belediye başkanı ve 5000 uluslararası paydaş katılıyor.
1: Sıfır Atık Forumunda çıkan kararların dünyanın geleceğine önemli katkılar yapacağına biz inanıyoruz.
3: Plastik, cam, alüminyum, şişeler artık çöpe değil, Türk mühendislerinin geliştirdiği depozito iade otomatına atılacak. Peki o otomatlar nasıl çalışıyor, iade nasıl yapılıyor? İşte ayrıntılar.
10: Al kullan at devri bitti, al kullan dönüştür başladı. Yani bunları artık dönüştüreceğiz.
11: Çevre temiz, tertemiz olacak.
3: Türkiye sıfır atığa bir adım daha yaklaştı. Türk mühendislerinin geliştirdiği işte bu otomat DOA 1 Temmuz itibariyle tüm Türkiye'de uygulanmaya başlanacak.
10: Vatandaşımız artık o PET, cam, metal, karton şişeleri bir çöp olarak görmeyeceğiz.
5: Depozito yönetim sistemi uygulaması 1 Temmuz itibarıyla başlayacak. Yeni sistemle birlikte vatandaşlar 81 ilde kurulan yüzlerce iade noktasında ambalajları geri dönüşüme teslim edecek.
3: Evimizde ayrıştırdığımız plastik, cam ve alüminyum şişeleri DOA otomatına attıktan sonra hem geri dönüşüme katkı sağlayacağız hem de kazanç sağlayacağız. Niye topluyorsun peki bunları?
12: Doğaya katkı için.
11: İade etmek için abla. Evet. Hem de para kazanıyorum abla.
10: Market zincirlerinde, restoranlarda, kafelerde, hastanelerde, AVM'lerde hemen hemen her alanda bu uygulamayı göreceksiniz.
5: Peki otomatlar nasıl çalışıyor?
3: Öncelikle DOA uygulamasını telefonunuza indirmeniz gerekiyor. Ardından uygulamaya giriş yaptıktan sonra iade işlemini başlat seçeneğine tıklamanız yeterli ve otomatlardan kare kodu okutuyoruz. Ve plastik atığımızı şimdi otomata gönderiyoruz. Ambalaj tanımlama işlemi yapılıyor. İşte gördüğünüz gibi otomatla buluştu. İşlemi tamamla diyoruz ve bu depozito teşvik bedeli benim uygulamama yüklenecek.
12: Doğa tertemiz olmuş oldu. Böylece para da kazanmış oldum. Ben de mutlu olmuş oldum.
3: Dikkat etmemiz gereken bir husus var. İşte bu ambalajların üzerinde Doğa uygulamasının amblemi ve kare kod olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Yoksa sistem tanımlamıyor.
10: Vatandaşımız depozito iade noktalarına veya depozito iade makinalarına bu ürünleri götürdükleri zaman ürün başına 1 lira depozito iade ücreti alacaklar.
5: Böylece yıllık 30 milyar lira tasarruf sağlanacak.
3: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın seçilmesi halinde kulübün büyük şans yakalayacağını söyledi. Başkanlık değil liderlik yapacağını ifade etti. Aziz Yıldırım seçimdeki rakibi Hakan Safi'nin hayal kurduğunu belirtti.
13: Kulüp bana göre bizi seçerse büyük şans yakalamış olacak. Ha seçilmezsek de Fenerbahçe'yi karşı taraf seçilirse Hakan Bey'le onları destekleriz yani bir problem yok. Destekleriz ama görürler ki çok kısa zamanda Fenerbahçe'de hata yaptıklarını kongre üyeleri görürler. Bak bu kadar ilk defa bu kadar açık konuşuyorum yani. Ben bakın gelip de 3 sene 4 sene kalacağım 10 sene kalacağım istemiyorum. Ben 1 yıl istiyorum. 1 yılda ben bunu toparlayacağım. Çünkü ben iyi Fenerbahçeliyim öyle şey değilim yani. Ben iyi Fenerbahçeliyim. Ben liderim. Ben başkan falan değilim yani. Ben burada da liderlik yapacağım. Ne yapacağım? Bütün arkadaşlar görevlerini alacaklar, o görevleri yapacaklar. Ben onlara destek olacağım. Ben onların yardım istedikleri yerde yardım edeceğim. Hepsini toparlayacağım. Benim görevim bu. Yani ben kendi başıma veya şunu yapayım, bunu yapayım dersem de bugün onu yapacak güçte değilim. Karşı tarafta da bakıyorsunuz hayaller var. Yani bu hayaller işte yıldız oyuncu getireceğim. Bir gün bir oyuncuyu söylüyorlar. Oyuncu veya kulübü tarafından yalanlama yapılıyor. İki tane santro alacağımızı söyledik, isim belirtmedik. Onlar da son seviyeye geldik. Yani artık bugün yarın her şeyle ama hem kulübü hem kendisi anlaşma yapar açıklar.
3: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İslami finansta dünya dokuzuncusu olan Türkiye'yi ilk beşe taşımayı hedeflediklerini söyledi. Yol haritasını açıklayan Mehmet Şimşek, enflasyonla ilgili önemli mesajlar verdi.
0: Bakan Şimşek açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. Enflasyonun beklenenden yavaş da olsa düşmesinin önemine dikkat çekti.
14: Bu nedenle

0: Ekonomi programımıza, kararlılıkla odaklanmaya ve enflasyonu düşürmeye devam edeceğiz. Çünkü fiyat istikrarı, daha adil bir gelir dağılımı ve sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşuludur.
1: Şimşek, Orta Doğu'daki gerilimi işaret etti. Yıl sonu enflasyon beklentisini açıkladı.
0: Bölgedeki son gerilim öncesinde yıl sonu enflasyonunu %10'lu seviyelerde öngörüyorduk. Ancak yükselen petrol fiyatları görünümü değiştirdi. Petrol fiyatlarının varil başına 90 dolar seviyesinde kalması halinde yıl sonu enflasyonunun %20'lerin ortalarında ya da bir miktar üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz.
1: Bakan Şimşek ayrıca bölgesel üssünü İstanbul'a taşıyan çok uluslu şirketlere %100 vergi muafiyeti müjdesi verdi. Türkiye'nin İslami finansta 9. sırada olduğunu hatırlattı. İlk 5'i hedefliyoruz dedi.
0: İlk 5 ülke arasına girme hedefi için yapılması gereken birçok ödevimiz var. Şoklara açık bir dünyada yaşıyoruz. Bu nedenle dayanıklılığa yatırım yapmamız ve güçlü tamponlar oluşturmamız gerekiyor. Bu da İslami finans ürünlerine daha fazla ağırlık vermeyi gerekli kılıyor.
2: Ekonomide sevindiren bir gelişmeye şu anda Mayıs ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre %15.7 azalarak 5.6 milyar dolara geriledi. Böylece açık son 9 ayın en düşük seviyesine inmiş oldu.
3: 5 yıl 9 aydır Türk ekonomisi büyümeye devam etmektedir.
1: Bayram ve tatil etkisi nedeniyle ihracatta yıllık bazda düşüş yaşandı. Ancak buna rağmen dış ticaret açığı son 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Dış ticaret verilerini Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı.
3: İthalatta %10,7 azalış oldu ve 28 milyar 103 milyon dolarda kaldı ithalatımızda. Dış ticaret açığımızda da %15,7 azalış var ve 5 milyar 600 milyon dolar olarak gerçekleşti. Nisan'da da dış ticaret açığımız azalmıştı. Mayıs ayında da geriledi. Son 9 ayın en düşük 2 açığı oldu.
1: Mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %9,3 azalarak 22 milyar 504 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde ithalatsa %10,7 düşüşle 28 milyar 103 milyon dolar seviyesinde kaydedildi.
3: Bu yıl Mayıs ayında %9,3 azalış ile devam edelim. 22,5 milyar dolarlık bir ihracat yaptık. Mayıs ayı ihracatında günlük ortalama ihracatımız 1,3 milyar dolara geldi.
2: İBAN mağdurları Ankara'da bir araya geldi. Adalet çağrısı bir kez daha yinelendi.
4: Bu yüzden bir gün binlerce vatandaşımız kamuoyunda İBAN mağduru olarak bilinen feci bir hukuki girdabın içine itilmiş ve bu ceza dosyalarının sanığı haline getirmiştir.
5: İBAN mağdurları Ankara'da buluştu.
4: Kimi arkadaşına, kimi akrabasına şirket açacağız veya hesabını ticari amaçla kullanacağız. Vaatleriyle kurumsal yalanlarla inanmış, kimi meşru bir ticaret yaptığını sanarak aslında bir dolandırıcı çarkına alet edildiğinden habersiz. Sadece iş yaptığını sanmış.
5: Mağdurlar adına tek bir kişi konuştu.
4: Hiçbir dolandırıcı kendi adına IBAN kullanmaz.
5: Adalet çağrısında bulundu.
4: Faturan sadece arkadaşına, akrabasına güvenen ve sadece iş yaptığını sanan hesap sahiplerine kesilmesi adalete olan inancın derinden yaralamaktadır.
2: Şampiyon milli güreşçiler Rıza Kaya Alp ve Taha Akgül dizide konuk oyuncu oldu. İki efsane gücünü birleştirince bir tonluk kapıyı kırdılar. Taha Akgül sökülen kapının altında ezilme tehlikesi atlattı.
1: Güreşte rekorları kırdılar. Yetmedi. Rıza Kayaalp ve Taha Akgül bir tonluk kapıyı kırdı.
6: Gücümüzü orada da hünkârımıza gösterdik.
7: Gerçekten de güzel sahneler, güzel estenteler hazırlandı.
1: Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu milli güreşçilerimiz dizide rol aldı. Kaya Alp ve Akgül heyecanla izledikleri Mehmet Fetihler Sultanı dizisinin sezon finalinde konuk oyuncu oldu.
7: İlk bölümden bu yana gerçekten de severek, gurur duyarak takip ettiğim dizi.
1: Kaya Alp ve Akgül güçlerini birleştirince bir tonluk kapı dayanamadı.
7: Bize kapıyı kırın dediler. Biz kapıyı söktük. İçeri girdik işte. Eflafe dedik. Gerçekten de bizim için gururluydu.
1: Koçbaşı ile kapıyı kıran milli güreşçiler büyük tehlike atlattı. Taha Akgül 1 ton ağırlığındaki kapının altında kaldı.
6: Kapıyı o kadar sert vurduk ki bu sefer kapı komple yerinden, menteşelerinden kırılıp devrili verdi. Kapıyı komple yere indirmek de bizim için ayrı bir, tabii güreşçilere de yakışan bu oldu.
1: Dizinin sezon finalinde er meydanı kuruldu. Güreş rüzgarı esti. İki efsane güreşçi tarihe yolculukta kozlarını paylaştı.
2: Bu haberle bu saati noktalıyoruz. Saat başında yeniden birlikteyiz.
8: TGRT FM Haber.
9: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarında ülke genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 27, Ankara 28, İzmir 29, Bursa 26, Konya 30, Afyon 25, Denizli 28, Antalya 24, Adana 29, Zonguldak 23, Samsun 24, Trabzon 27, Kayseri 28, Erzurum 21, Gaziantep 30, Diyarbakır 32 ve Şanlıurfa 35 derece.

0: Yol durumu.
1: Bolu Gökçe Su Mengen yolunun 6 ila 8. kilometreler arasındaki kurp iyileştirme yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri Pınarbaşı yolunun 23 ila 24. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor. Çamlıbel Sivas İl Sınırı yolunun 56 ila 59. kilometreler arasında toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle suna. Üstelik büyük ekranda suna. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
5: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
3: Aa, süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
1: Şimdi reklamlar.
7: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylı

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM Haber.
5: Kontrolde yatağında ölü bir kene bulundu. Bu gelişme üzerine Mehmet Akkaya Kırım-Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya sevk edildi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen 15 yaşındaki genç kurtarılamadı. Genç çocuğun cenazesi memleketi Yozgat'a getirildi. Akdağ Madeni Şehir Mezarlığı'nda gerçekleştirilen defin sırasında bulaş riskine karşı özel tedbirler alındı.
6: Nurgül beni aldatıyormuş.
5: İşlediği çifte cinayeti bu iddiaya dayanarak yapmıştı. Cani henüz yakalanmadı ama kuzenleri gözaltına alındı. Aydın'ın Söke ilçesinde park halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda Nurgül Aslan ve Ercan Zengin hayatını kaybetmişti. Saldırgan Nurgül Aslan'ın eşiydi. Üstelik genç kadın 1,5 aylıkta hamileydi. Aldatıldığını iddia eden Cani Eşerkan Aslan işlediği çifte cinayetten sonra bu videoyu çekmişti.
6: Nurgül beni aldatıyormuş.
5: Yürütülen soruşturmada iki şüpheli tutuklandı. Yapılan son operasyonla 3 kişi daha gözaltına alındı. Onlar da katil zanlısı Erkan Aslan'ın yakınlarıydı. Polisin caninin yakalanması için başlattığı çalışmalarda hız kazandı.
7: Arkadaşlar yakın olmayanlar şu araçlar alsınlar.
8: İki araç kafa kafaya çarpıştı. 3 kişi öldü, biri ağır, 2 kişi de yaralandı. Yükselen feryatlarsa yürekleri dağladı. Feci kaza Sivas'ta meydana geldi. Akşam saatleriydi. İki araç birbirine girdi. Çarpışma oldukça şiddetliydi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Biri ağır, 2 yaralı da hastaneye götürüldü. Ölümle yaşam arasındaki o ince çizgi bir öğretmenin refleksiyle geçildi.
9: O benim hayatımı kurtardı.
8: Adıyaman'da arkadaşının verdiği şekeri yutan 3. sınıf öğrencisi Muhammed Akif Armancı boğazının tıkanmasıyla bir anda nefessiz kaldı.
10: Bir baktım yan sınıftan çocuklar bana bağırıyor. Öğretmenim, öğretmenim, arkadaşımız nefes alamıyor. Boğazına şeker kaçtı.
8: Öğretmen Mustafa Levent açık gözle çocuğun yanına hızla gitti. Sırtına vurdu. Sonuç alamayınca Heimlich manevrasına geçti. Doğru müdahale ile boğazındaki şeker çıkan Muhammed yeniden nefes aldı.
10: Nefesini almaya başlayınca rahatladık.
5: Bir anda kavgaya tutuştular. Tekme tokat birbirlerine daldılar. Pompalı tüfekli kavga paniğe neden oldu. Görüntülerin adresi Adana'nın Seyhan ilçesi. Kavşakta yolun sağına çekilen kamyonetteki şahıslar arasında kavga çıktı. Kavgada bir kişi kamyonetteki kişiyi zorla dışarı çıkarmaya çalıştı. Hepsi birden yere kapaklandı. Kavga eden kişilerden birinin elindeki pompalı tüfekse çevrede paniğe neden oldu. Sürücüler kornalarla kavga edenleri uyarırken çevredeki vatandaşlar da kavgayı ayırmak için oraya koştu. O anlar kameraya böyle yansıdı. Yan kesiciler kaçtı, vatandaşlar kovaladı. Metro istasyonundaki kovalamaca aksiyon filmlerini aratmadı. İstanbul Şişli Gayrettepe metro istasyonunda yan kesiciler iş başındaydı. Bir yolcunun telefonunu çalıp koşmaya başladılar. Durumu fark eden vatandaşlar peşlerine düştü. Ancak yakalayamadı. İki şüphelinin kimlikleri polis tarafından tespit edildi. Çalınan cep telefonu ele geçirilirken şüpheliler gözaltına alındı. Tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Kurşunlar bu kez büyük bir felaketin kapısını aralıyordu. Facia ucuz atlatıldı. Samsun'da iddiaya göre bir plastik firmasının sahibi husumetli olduğu iş yerini tabancayla hedef aldı. Peş peşe sıkılan mermiler iş yerinin sac duvarlarını delip geçti. Ancak kurşunların hedefinde yalnızca bina yoktu. İçeride bulunan solvent ve tinel karışımı kimyasal depoları da mermilerden nasibini aldı. 4 ayrı tank delinince tonlarca kimyasal madde iş yerine sızmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Müdahale sırasında ortaya çıkan gazdan 6 polis memuru etkilendi. Hastaneye kaldırılan polislerin tedavi altına alındığı öğrenildi. Saldırının ardından kaçan şüpheli ise fazla uzaklaşamadı. Polis tarafından yakalanan saldırgan gözaltına alındı. Sri Lanka'da yaşlı ve zihinsel engelli bireylerin kaldığı bir bakım evinde çıkan yangın faciayla sonuçlandı. Başkent Colombo'nun güneyinde meydana gelen yangında 12 kişi hayatını kaybetti. En az 2 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Alevlerin kısa sürede binayı sarması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırılırken tesiste kalan 51 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Yetkililer yangının çıkış nedenini araştırırken olayın son yıllarda ülkedeki bakım tesislerinde yaşanan en ölümcül felaketlerden biri olduğu belirtiliyor. Ekmek parası için indikleri kuyu sonları oldu. 3 işçinin ölüm nedeni belirlendi. Samsun Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir demir çelik fabrikasında gece trajedi yaşandı. Çelikhane tesisindeki atık su pompası arızalandı. Arızayı gidermek için kuyuya inen Mustafa İnanç, Naci Gezer ve Yunus Çekiç pompadaki elektrik kaçağı yüzünden akıma kapılarak hayatını kaybetti.
3: Üç arkadaşımız da çok temiz ve saf arkadaşlarımızdı. Allah mekanlarını cennet eylesin. Bunlar ekmek parası için, çocukların rızkı için şehit oldular.
5: Cumhuriyet savcısı ve bilirkişi heyeti kuyudaki su pompasında elektrik kaçağı tespit ederek cihazı inceleme altına aldı. Olayla ilgili acılı ailelerin tepkisi devam ediyor.
11: Acımız büyük. Yani yaşanmaması gereken bir olay. Yani araştırılıp her şeyin açığa çıkmasını istiyoruz.
5: Öte yandan hayatını kaybeden işçilerden iki çocuk babası Naci Gezer mesai arkadaşlarının omzunda son yolculuğuna uğurlandı. Aracı suya uçtu. Yüzmesi mümkün değildi. Kimseye de haber vermedi. Minibüsün üzerinde sabaha bekledi. Korkutan olayın adresi Hakkari. Seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü minibüsüyle zap suyuna uçtu. Araç yan yattı. Sürücü son anda dışarı çıkmayı başardı. Ancak kurtuluş için bu yeterli değildi. Yüzemeyeceği kadar akıntı kuvvetliydi. Telefonu da çalışmıyordu. Gece boyunca soğukla, karanlıkla ve yalnızlıkla mücadele etti. Sabahın ilk saatlerinde bölgede çalışan şantiye personeli suyun ortasındaki minibüsü fark etti. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Dakikalar süren operasyonun ardından mahsur kalan adam bulunduğu noktadan çıkarıldı. cep telefonunu çaldı, suçüstü yakalandı. Olay İstanbul Beyoğlu'nda gerçekleşti. Şüpheli şahıs bir vatandaşa ait cep telefonunu gözüne kestirdi. Yan kesicilik yöntemiyle çalarak kaçmaya çalıştı. Güven timleri hemen harekete geçti. Kovalamacada hırsız kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. 21 yaşındaki yan kesicinin üzerinden çıkan cep telefonu sahibine teslim edildi. Hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi. Endonezya'da nesli kritik tehlike altında bulunan Sumatra kaplanları için sevindirici bir gelişme yaşandı. Doğu Java'daki bir hayvanat bahçesinde dünyaya gelen 4 Sumatra kaplan yavrusu ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. Üç erkek ve bir dişi yavru Mart ayında sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Veterinerler doğumun tamamen doğal gerçekleştiğini ve anne kaplanın yavrularını sorunsuz şekilde emzirmeye başladığını açıkladı. Yeni doğan yavrularla birlikte hayvanat bahçesindeki Sumatra kaplanı sayısı 8'e yükseldi. Koruma uzmanları kritik tehlike altındaki bu nadir türün çoğalmasının neslin devamı açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor. Yalnızca Endonezya'nın Sumatra adasında yaşayan Sumatra kaplanları dünyanın en küçük kaplan alt türü olarak biliniyor.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ünlü yetenek yarışmasına Çin robotları damga vurdu. ...26 yaşındaki Çinli mühendis Wu Yufei... ...8 insansı robotla sahneye çıktı. Robotlarla senkronize yapılan dans gösterisi... ...neredeyse kusursuz bir şekilde işledi. Wu ile robotları hem jüriyi hem seyirciyi kazandı. Dans ünlü ABD'li pop yıldızı Lady Gaga'nın şarkısı eşliğinde yapıldı. Ekip ayakta alkışlandı ve tabii ki genç mühendis ve robotları bir üst tura çıkmaya kazandı.

0: Mutlu günler diliyoruz. Gün ortası devam ediyor sevgili izleyiciler. Ankara-İzmir uçağında korku dolu anlar yaşandı. Kalkışa hazırlanan uçakta bir yolcuya ait taşınabilir şarj cihazı alev aldı. Uçak apar topar tahliye edildi. Ankara'dan İzmir'e gitmek üzere hazırlanan yolcu uçağında kalkış öncesi panik dolu anlar yaşandı. Uçakta bir yolcunun yanında bulunan taşınabilir şarj cihazı alev aldı. Powerbank'ten duman çıktığı tespit edilince büyük panik yaşandı. Durumu fark eden ekipler uçağı taksi yolunda durdurdu. Güvenlik prosedürleri kapsamında yolcuların tahliyesine karar verildi ve kısa süre içinde uçaktaki yolcular güvenli şekilde çıkarıldı. Neyse ki olay sırasında kimse zarar görmedi. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP MYK şu dakikalarda başlıyor sevgili izleyiciler. CHP Genel Merkezi'ne döneceğiz bir kez daha. Muhabirimiz Merve Güven takip ediyor CHP Genel Merkezi'nden gelişmeleri. Merve.
1: Gülden Karacık Demirtaş, o toplantının önümüzdeki dakikalarda artık başlamasını bekliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Yönetim Kurulu ikinci kez bir araya gelecek, ancak bu toplantının ilk toplantı olarak nitelendirildiğini söyleyebiliriz. Sebebi ise aslında geçtiğimiz salı günü Kemal Kılıçdaroğlu MYK üyelerini duyurmuştu ve aynı gün saatler 18'i gösterdiğine, yani bu duyurudan 2 saat sonra ise MYK üyeleri bir araya gelip bir toplantı gerçekleştirmişti. Ancak üyelerin açıklanması ve toplantı arasında çok kısa bir süre olduğu için de bazı üyeler katılamamıştı. Yani geniş kapsamlı bir toplantı yapılamamıştı. İşte bugünkü yapılacak toplantı geniş kapsamlı ilk toplantı olacak. Ve bu toplantının ardından da toplantıya ilişkin ilk karelerinde basınla paylaşılması bekleniyor. İlk görüntü bugün verilecek. Bu nedenle aslında CHP'li kaynaklar bu toplantıyı ilk toplantı olarak nitelendirdiklerini ifade ediyorlar. Tabii bu toplantıda neler konuşulacak? Özellikle tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlan kararının ardından yol haritası şekillenecek. Bundan sonra parti nasıl bir yol haritası izleyecek? Özgür Özel ve yönetimiyle Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi arasındaki ikiliklerde nasıl bir tavır takınılacak? İşte bunlara ilişkin aslında yine yol haritasının belirlenmesi bekleniyor. Yanı sıra tabii önümüzdeki salı günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclisteki grup toplantısında konuşacağını duyurmuştu. Parti sözcüsü Müslüm Sarı. Peki bu nasıl gerçekleşecek? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili değil. Onun kürsüde konuşabilmesi için de grup başkan vekillerinin davet etmesi gerekiyor. Peki bu gerçekleşecek mi? Çünkü aslında meclis grubu Özgür Özel'e yakın ekiplerden oluşuyor. Geçtiğimiz salı günü ise Özgür Özel grup toplantısında konuşmuştu ve grup toplantısında kim konuşacak krizi yaşanmıştı aslında ve meclis başkanlığı bu sorunu parti kendi içerisinde çözmeli, biz taraf olmayız ifadelerini kullanmıştı. İşte buna yönelik nasıl bir yol haritası belirlenecek, bir uzlaşmaya mı gidilecek yoksa başka bir hamle mi atılacak, işte bunların belirlenmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra da aslında dün YDK, partinin en üst disiplin kurulu olan Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi ve bir başkanlık seçimi yapıldı. İzmir Milletvekili Mahir Polat YDK Başkanı olarak seçildi. Ve burada da aslında yine Merkez Yönetim Kurulu'na bir tavsiye kararı yazıldığını biliyoruz bizler. Peki bu karar neydi? Bu kararda da aslında 38. olağan kongreden sonra, yani Özgür Özel yönetiminde partiden ihraç edilen isimlerin tekrar partiye dönmesi için parti üyeliklerini tekrar işlenmesi için Yargıtay'a başvurma, dilekçe verme tavsiyesinde bulunmuştu YDK, MYK üyelerine. İşte bunun da aslında bu toplantıda gündeme alınmasını bekliyoruz bizler. Tabii şu parantezi de açalım. Özellikle Özkan Yalım'ın durumu ne olacak tartışması vardı. Buna da aslında yine YDK Başkanı Mahir Polat son noktayı koymuştu. Ve Özkan Yalım'ın zaten ihraç edilmeden önce istifa ettiğini açıklayıp ahlaki problemleri olan kişilerle ilgili bizler de gerekli işlemleri yaparız, onların partimize dönmesi söz konusu olmaz ifadelerini kullanmıştı. Tabii şu bilgiyi de verelim aslında son olarak. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel tarafları arasında diyalog zeminleri de kuruluyor. Buna ilişkin aslında geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş, Zeydan Karalar ve Vahap Seçer'in inisiyatif alarak Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğü bilgisini edindik. Bu tabi resmi bir görüşme değil aslında. Bu üç isim tansiyonu düşürmek için Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde Müslüm Sarı bir diyalog heyetinin kurulacağından da bahsetmişti ve bu isimleri yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirleyeceğini söylemişti. İşte bu diyalog heyetinin de yine bu toplantıda gündeme gelmesini bekliyoruz. Şunu da ifade edebiliriz. Birkaç saat sonra, saatler 15.30'u gösterdiğinde Müslüm Sarı'nın MYK gündemine ilişkin basın toplantısı yapmasını bekliyoruz. Bizler de gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Merve Güven'e bir kez daha. Özkan Yalım'ın cep telefonu kayıtları ile ifadeleri Özgür Özel ve 3 CHP'li vekil hakkında rüşvet ve kurultayda hile fezlekesine dönüşebilir. Buna ilişkin soruşturma dosyası İstanbul'dan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
2: Özkan Yalım rüşvet ve irtikap iddialarıyla tutuklandı. O soruşturma Ankara'ya uzandı. Özgür Özel ve 3 CHP'li vekil de yargının radarına girdi. Dokunulmazlıkları sebebiyle dosyaları Ankara'ya gönderildi.
3: Aldım yanıma, canımdan çok sağladım. Sevdiğim sevgilimi. Düştüm ava yollarına.
2: Uşak eski belediye başkanının cep telefonundan çıkan bilgiler Özgür Özel'i de soruşturma kapsamına soktu. Yalım'ın ifadeleri delilleri destekledi. Dosyaya göre CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Özkan Yalım'dan farklı tarihlerde maddi menfaat talep etti. Özkan Yalım ifadesinde istenen ödemeyi yaptığını söyledi.
3: Gerçekten çok seviyorum ve de bir yıl sonra ben doğruya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
2: HTS baz eşleşmeleri, mesajlaşma tutanakları neticesinde iddiaların fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikte olduğu belirlendi. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel hakkında rüşvet almak suçu açısından dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.
4: Yaşadığımız mesele yalnızca bir kurultay tartışması değildir. Yalnızca kimin genel başkan olacağı meselesi de değildir.
2: Savcılık Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba koordinesinde kurultaya hile karıştırmaya yönelik eylemler de tespit etti. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağ dışında bu eylemlere iştirak ettiklerine ilişkin iddialar dosyaya girdi. Yine fezleke düzenlenmesini gerektirebileceği gerekçesiyle o dosyada yetkili olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi.
4: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Önce Cumhuriyet Halk Partisi, sonra Türkiye arınacak.
0: Görkem Duman'ın belediye başkanlığını yaptığı Buca'ya yolsuzluk operasyonu düzenlenmişti. Soruşturmaya yarış atı skandalı da eklendi. Gözaltına alınanlar arasında olan belediye personeli Bahadır Yılmaz'ın 13 yarış atı olduğu ortaya çıktı.
5: Hele bakalım kim gelmiş? Gelmiş. Gelmiş. Gelmiş.
6: Rüşvet, tatil, yolsuzluk. İddiaların ardı arkası kesilmedi. Bu kez yarış atı skandalı dosyaya girdi. İzmir Buca Belediyesi son olarak yolsuzluk depremiyle sarsılmıştı. İşçiler eylemdeyken türkücü sevgilisi Sevcan Orhan'la tatile giden Başkan Görkem Duman'ın belediyesine operasyon düzenlenmişti. 54 şüpheli de gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimlerden biri belediyenin hak ediş biriminde memur olarak görev yapan Bahadır Yılmaz'dı. Mal varlığı incelenen Yılmaz'la ilgili şok eden bir bilgiye ulaşıldı. Bahadır Yılmaz'ın 13 yarış atına sahip olduğu belirlendi. Ortalama değeri 10 milyon liraları aşan bu atlara nasıl sahip olduysa henüz bir bilmece. Öte yandan şüphelilere ait telefon ve bilgisayarlarda da inceleme yapıldı. İncelemelerde ihale görüşmeleri, bankamatik memuru iddiaları, para transferleri ve 400 bin liralık para trafiğine ilişkin tespitlere ulaşıldı. Başkan Duman'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Buca Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Genç'le görüşmesinde 400 bin lira para aldığına dair bir dekontun bulunduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında elde edilen bulguların incelenmesi sürüyor.
5: Hele bakalım kim gelmiş? Gelmiş. Gönlüme bahar gelmiş. Yaz gelmiş.
0: CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalas hakkında dava açıldı. Yalas, halkı kanunlara uymamaya alenen tahrikle suçlandı. Talat Yalas'ın 2024 yılında sarf ettiği Gezi Parkı göndermeli sözleri iddianamede yer aldı.
2: CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalas hakkında halkı kanunlara uymamaya tahrik suçundan iddianame düzenlendi. 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.
7: Önümüzü keserek genel merkezimize girmeyi engelliyorlar.
2: CHP'li il başkanının 2024 yılında basın açıklamasında kullandığı ifadeler üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sona erdi. Talat Yalas hakkında hazırlanan iddianame Eskişehir 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede söz konusu ifadelerdeki iki tane ağaç kesildi söyleminin Gezi Parkı olaylarına atıf olarak değerlendirildiği, bu kapsamda Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararına da yer verildiği belirtildi.
7: Önümüzü keserek genel merkezimize girmeyi engelliyorlar.
2: İddianamede Yalaz'ın açıklamaları Gezi Parkı benzeri yeni bir eylem çağrısı niteliği taşıdığı yönünde değerlendirildi. Talat Yalaz'ın halkı kanunlara uymamaya tahrik suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep edildi.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş şu dakikalarda bir konuşma yapıyor.
8: Bir şekilde artmıştır. Finlandiya'nın ve İsveç'in NATO üyeliği ile birlikte de ilişkilerimizde yeni bir dönem başlamıştır. İsveç'le malum tarihi olarak çok derin ilişkilerimiz var. 17. yüzyıldan kalma irtibatlarımız var. Demirbaş Şarl'ın yıllarca Türkiye'de ikamet etmesi, ordusuyla beraber Osmanlı'ya sığınmasıyla birlikte gelişen büyük bir ilişkimiz var. Ama İsveç'in NATO'ya üyeliğiyle birlikte bu ilişkiler yeni bir stratejik boyut kazandı. Türkiye ile İsveç ve tabii Finlandiya'da NATO müttefikliği çerçevesinde ortak bazı perspektiflere ve yönelişlere sahip oldular. Özellikle Ukrayna meselesiyle birlikte bir kere daha çok net olarak gördük ki hem Avrupa Birliği hem de NATO aslında kendisine karşı olan tehditleri savuşturmak bakımından yeterli bir noktada değildir. Kırım'ın ilhakiyle 2014 yılında Kırım'ın ilhakiyle birlikte başlayan süreçte hem Avrupa Birliği hem NATO yetersiz kalmıştır, etkisiz kalmıştır ve yeni arayışlar içerisine girmişlerdir. Yine geçtiğimiz aylarda 3 deniz girişimi adı altında yani Baltık, Atlantik ve Karadeniz ülkelerinden oluşan yeni bir inisiyatif, Türkiye'de oranın gözlemci üyesi. Onun toplantısına katıldım. Orada da bu ülkelerin temsilcileriyle yaptığımız ikili ya da çoklu görüşmelerde şunu gördüm ki hem Avrupa Birliği hem de NATO çerçevesindeki kendilerine güvenlik sağlamaları konusundaki güvensizlik artmıştır. Batı ülkeleri, bölge ülkeleri aslında yeni, güçlü, ikili ilişkileri geliştirecekleri müttefik aramaktadırlar. Bu arayışlarında, baktıklarında görecekleri, gördükleri önemli ülkelerden birisi de Türkiye'dir. İşte bu gelişmede Türkiye'nin önemini artırıyor ve inşallah Türkiye buna ilişkin gerçekten adımlarını daha güçlü şekilde atmaya devam edecektir. Tabii ki Türkiye'nin bir önemli gücü de özellikle belki burada biraz az ama birçok ülkede dünyanın farklı yerlerinde, Balkanlarda, Kafkaslarda, Orta Doğu'da, Avrupa'nın başka yerlerinde, Afrika kıtasında, Asya'da Türkiye'nin büyük gücü olan

0: olmasına vesile oluyoruz.
1: Saraçhane'deki İBB binası önünde işçilerin protesto eylemi vardı. Taşeron işçiler verilen kadro sözünün yerine getirilmemesine tepkiliydi.
2: İşçiler burada, yönetim nerede?
3: Taşeron işçiler Saraçhane'de İBB'yi protesto etti.
4: Bugün burada basın açıklaması, belki yarın burada arkadaşlarla oturma eylemi yapacağız. Gerekirse açlık grevi de yapılacak.
3: Platform Turizm AŞ bünyesinde çalışan işçiler yıllardır haklarının gasp edildiğini iddia etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde eylem yaptılar.
2: Taşeron kölesi olmayacağız.
5: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin taşeron şirketlerinden biri olan Platform Turizm AŞ'de çalışan şoförler yıllardır aynı işi yapmalarına rağmen üvey evlat muamelesi görmeye devam ediyor.
3: İşçiler toplu iş sözleşmesinin gereklerinin yerine getirilmediğini söyledi. Kadro ve eşit hak talep etti.
5: Toplu sözleşmesine rağmen işçilerin hakları sistematik biçimde ihlal edilmektedir.
3: İddialarına göre işçilere verilen kadro sözü İBB tarafından yerine getirilmedi. Mesaileri bile ödenmedi.
5: Fazla mesai uygulamalarında ciddi hak kayıpları yaşanmaktadır. İşçiler yoğun şekilde fazla mesai yapmalarına rağmen şirket tarafından keyfi sınırlar belirlenmekte ve fazla çalışma ücretleri eksik ödenmektedir.
3: Tüm TİS üyesi işçiler sorun çözülene kadar mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı.
4: Bugün burada basın açıklaması, belki yarın burada arkadaşlarla oturma eylemi yapacağız. Gerekirse açlık grevi de yapılacak.
1: Skandalın böylesi görülmedi. Muş Yaygın Belediye Başkanı Selahattin Yalçın alkol alıp resmi aracın direksiyonuna geçti. Jandarmadan kaçarken de kazaya sebebiyet verdi. Bu da yetmezmiş gibi kolluk kuvvetlerine zorluk çıkardı.
3: Skandalın böylesi görülmedi. Muş Yaygın Belediye Başkanı Selahattin Yalçın önce alkol aldı, ardından belediyeye ait resmi aracın direksiyonuna geçti. Kolluk kuvvetlerinden kaçarken kaza yaptı.
6: Muş Yaygın ilçesi belediye başkanı.
3: Olay 29 Mayıs'ta Ankara'da yaşandı. Otoyol jandarma trafik ekipleri denetimdeydi. Resmi plakalı araca dur ihtarı yaptı ama sürücü kaçmaya başladı. Etimesgut Devlet Mahallesi'nde araç kontrolden çıktı. Orta refüje aşarak karşı şeride geçti. İçinde 5 kişilik ailenin bulunduğu araca çarptı.
6: Uçuyor, ön tarafa vuruyor, ondan sonra kendi buraya, öbür araba o tarafa gidiyor.
3: Kazada yaralananlar oldu. Kaçan aracın sürücüsünün Yaygın Belediye Başkanı olduğu anlaşıldı. Selahattin Yalçın iddiaya göre alkol metreyi üflemek istemedi. Hastaneye ve karakolda ifadeye gitmemek için yaklaşık bir saat boyunca zorluk çıkardı. O anlarda alkolden dolayı ayakta durmakta bile zorlandı.
6: Otoyoldan bu tarafa kadar kaçıyor polisler de. Kafasınızı, otoyol jandarması var baksana.
3: Kazaya ilişkin adli ve idari süreç başlatıldı.
1: Terörsüz Türkiye'de takvim yeniden şekilleniyor. Süreç hızlanacak. Silah bırakma kısa sürede tamamlanacak. Kandil boşaltılacak. Meclis tatile girmeden yasal düzenlemeler yapılacak.
7: Raporun çizdiği perspektif çerçevesinde süreçle ilgili çalışmaların ivme kazanmasında fayda olduğu kanaatindeyiz.
3: Terörsüz Türkiye için kritik eşikler bir bir aşılıyor. AK Parti hem DEM Parti hem de İmralı ile görüştü. PKK elebaşı Öcalan'la güvenlik ve istihbarat bürokrasisi arasında güncel bir yol haritasında anlaşmaya varıldığı belirtiliyor.
8: Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde çalışıyor.
3: Terör örgütünden silah bırakma, mağaraların ve kandilin boşaltılması için istenen takvim devlete ulaştı. O takvime göre silah bırakma kısa süre içinde tamamlanacak. Mağaralar ve kandil hızla boşaltılacak.
9: Bu meselede hiçbir boşluk, hiçbir ihmal ve hiçbir zafiyetin kabulü mümkün değildir. Oyalanmaya ve oyalanmaya gerek yoktur.
3: Terörsüz Türkiye raporunda yer alan takip mekanizmasının kurulması için de çalışma sürüyor. Silahlarını teslim edecek terör örgütü mensuplarının bazıları Türkiye'ye dönecek, bazıları başka ülkelere gidecek. Bunların durumları ile ilgili de çalışma yapılıyor.
10: Ben bu konuda meclis başkanı olarak üzerime düşen sorumluluğu zaten icra ediyorum, icra etmeye devam ederim.
3: Yasal düzenlemelerin meclis tatile girmeden engel

0: Temmuz'da gündeme gelmesi bekleniyor. AK Parti kaynakları sürecin öngörüldüğü gibi ilerlediğini belirtiyor. Bir yol haritamız, takvimimiz var. Buna göre hareket ediyoruz değerlendirmesinde bulunuyor.
1: Kandil'dekiler konuşuyor ama İmralı ile yapılan görüşmelerde önemli mesafeler alındı. Artık bundan sonra geri dönüş yok. Bunu örgüt de biliyor, Öcalan da biliyor. Bundan sonra artık uygulamaya bakacağız.
0: Öte yandan süreç sahaya da yansıyor. 2026 yılında teslim olan terörist sayısı 99'a ulaştı.
2: Mayıs ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Mayıs ayında enflasyon %1,71, yıllık enflasyon %32,61 olarak hesaplandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek verilerin açıklanmasının ardından kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz mesajı paylaştı.
3: Vay vay vay vay!
4: 100 liraya çiğ domates
0: Milyonların merakla beklediği rakamlar belli oldu. Mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı. Memur ve emekli aylığı farkları da belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon Mayıs ayında %1,71 arttı. Yıllık enflasyon %32,61'e yükseldi. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı da belli oldu. Açıklanan enflasyon verisiyle birlikte konut ve iş yerlerine uygulanacak tavan zam oranı %32,24 olarak hesaplandı. Açıklanan verilerle emekli aylıkları ve memur maaşlarında 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Buna göre 5 aylık fark SSK ve Bağkur emekli aylıklarında 16,61, memur maaşlarında ve emekli memur aylıklarında %12,41 oldu. Yıllık tüfe %45,59'la en çok konut, su, gaz, elektrik ve diğer yakıt harcamalarında artış gösterdi. Bunu %34,86 ile gıda ve alkolsüz içecekler takip etti. Ulaştırmada ise artış oranı %34,29 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon verilerini sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi.
1: Jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki oynaklık enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturmaya devam etse de attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz.
5: TGRT FM Haber.
6: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarında ülke genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 27, Ankara 28, İzmir 29, Bursa 26, Konya 30, Afyon 25, Denizli 28, Antalya 24, Adana 29, Zonguldak 23, Samsun 24, Trabzon 27, Kayseri 28, Erzurum 21, Gaziantep 30, Diyarbakır 32 ve Şanlıurfa 35 derece.

0: Yol durumu.
1: Bolu Gökçe Su Mengen yolunun 6 ila 8. kilometreler arasındaki kurp iyileştirme yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri Pınarbaşı yolunun 23 ila 24. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor. Çamlıbel Sivas il sınırı yolunun 56 ila 59. kilometreler arasında toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.

bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: TGRT FM dinleyicilerimize merhabalar. Topuklu Krampon'a hoş geldiniz. Bugün 5 Haziran Cuma ve haftanın son gününde sizlerle birlikteyiz. Ben Burcu Turan, programı sizler için sunuyorum. Ana kumanda masamızda Ömer Sasunlu sesimizi sizlere ulaştıracak ve Türkiye Gazetesi spor yazarı Hasan Sarıçiçek bizlerle. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk sevgili Burcu, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Süper Ligi tamamladık, zira Türkiye Kupası sahibini buldu ve milli takvimi açtık artık. Dünya Kupası heyecanımız başladı. Bir hazırlık maçımız vardı. A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile İstanbul'da oynadığı müsabakayı 4-0 kazandı. Bakalım, birkaç detay vardı. Can Uzun milli takımda ilk golünü attı. Deniz Gül'ün milli formayla ikinci gol sevinciydi. Arda Güler'e sevgi seli yaşandı çünkü birkaç yıl geçmişte Şükrü Saracoğlu'nda tekrar topla buluştu. Muhammed Şengezer ve Aral Şimşir ilk kez milli oldu. Yeni İFAB kuralları işledi. 21. dakikada biliyorsunuz milli takımın atağında top out'a çıkarken Makedonya kalecisi ve savunma oyuncuları oyunu geç başlattığı için hakem milliler lehine korner kararı verdi. Bu da Dünya Kupası'nda uygulanacak bir karar. Yorumumuzu alalım maçla ilgili, hem genel yorumumuzu hem oyuncularımıza değinerek.
1: Biliyorsunuz uzun yıllardır yani yarım asra yakın bir süredir milli takımı yakinen takip eden biriyim. 2002 zirve yaptığımız bir dönem oldu. O dönemde milli takım ruhu, takımdaşlığı, bir hedefe odaklanmış olması her manada takdire şayandı. Bugün geldiğimiz noktadaki milli takımın havası 2002 ruhunu ve o takım bütünlüğünü bütünüyle yansıttığı gibi üzerine koyduğu uluslararası tecrübe var lejyonerlerin sayesinde. Şimdi bakıyorsunuz, özellikle Kuzey Makedonya maçını ele aldığımızda, yani fizik gücü yüksek, diri bir takım. Acaba kapalı savunma yapıyorlar, biz ne yapabiliriz diye maç öncesi kaygılar vardı. Ama A milli takım öyle bir tempo, öyle bir pres, öyle bir pozisyon hakimiyeti sağladı ki bunların hepsi bir anda lehimize ümit veren hadise olarak yansıdı. Tabii maçın ilk 11'ine baktığınızda, ya bu kumara gerek var mıydı, böyle bir maceraya ne gerek vardı gibi Vincenzo Montella'nın yaptığı tercihte eleştiriler hakim oldu. Ama gördük ki Vincenzo Montella milli takım havuzunu o kadar güçlü bir hale getirmiş ki ası yedeği fark etmiyor. Hepsi yıldız, hepsi birer yıldız ve giydiği formanın hakkını tamamıyla veriyorlar. Yani 4-0'lık netice aslında şöyle söyleyeyim, maçı ve oyunu yansıtmıyor. Daha fazlası olabilirdi. Böylesine iştahlı, istekli, tempolu, mücadele gücü yüksek ve diri bir takım, ekip bir ruhu içerisinde hareket eden bir takım. Dolayısıyla büyük gurur duyduğumuz bir karşılaşma oldu, öyle ifade edeyim. Tabii bu tempo, bu hava, bu ortam Dünya Kupası'nda nasıl yansır diye baktığımızda önümüzde bir hazırlık maçı daha var. Ki orada belki Arda Güler, işte Uğurcan, Hakan Çalhanoğlu, yani Kerem yetişebilir diye ümit ediyorum bu maça. Kenan Yıldız'ı belki forma bulacaklar ve asıl Dünya Kupası'ndaki ilk hazırlık maçımız, ilk maçımız, o puan maçımız olan Avustralya karşısında ideal 11'e yakın bir 11 test edilecek diye düşünüyorum. Zaten Makedonya maçından çıkarılan bazı dersler var. O derslerin de Venezuela maçında kusursuz işleyecek hale getirilmesi için bir oyun sergilenecektir diye düşünüyorum. Avustralya maçında ben gruptan ümitliyim ki bunu turnuva boyunca konuşacağız. Biz bu gruptan rahatlıkla çıkarız. Bize ne lazım? 4 puan lazım asgari. Ki ilk başlangıç maçını Avustralya'yı sabırla yeneriz diye düşünüyorum. Sonrasında işte Paraguay, onu da geçeriz ümidi içerisindeyim. En son maçımız ev sahibi Amerika'yla. Amerika en son Senegal'le oynadı. 2-0 öndeyken 3-2 maçı 2-0 gerideyken 3-2 maçı kazandı. Ama o maçı kazanırken bile Biliyorsun son maç hazırlık olsun, resmi maçlarında olsun, futbolu, takımı, bütünlüğü pek seyredenlere ve taraftarlarına ümit vermiyordu. Bu maç bir geri dönüş maçı gibi oldu ama yine hala soru işaretleriyle dolu. Yani bir ofansif, bizim gibi Türk milli takımı gibi oyunu rakip alanda kuran, baskı yapan bir takım karşısında çok pozisyon hataları yapacaklar, çok kademe hataları yapacaklar ve bize fazla pozisyon verecekler ümidi içerisindeyim. Ben her şeye rağmen diyorum ki Türk milli takımı bu gruptan rahatlıkla çıkar ve milli takımdaki gerek oyuncular, gerek başkan Hacı İbrahimoğlu, gerekse teknik direktörü Vincenzo Montella'nın en başında söylediği biz en iyisini yapabileceğimize inandığımız için bu takımın başındayım diyen Vincenzo Montella'nın planlı, kurgulu, hedefe odaklanmış oyun anlayışı ve karakteriyle Türk milli takımına 2002'den sonra bu turnuvada yine büyük bir başarı yaşatacağına inanıyorum.
0: Hocam, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A milli takımın turnuva kadrosu açıklandı. Çıkarılan isimler var. Hı-hı. Muhammed Şengezer, Ersin Destanoğlu, Atakan Karazor, Ahmet Can Kaplan, Mustafa Eski Allaç, Yusuf Sarı, Yusuf Akçiçek, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz. Ne söylersiniz?
1: Şimdi tabii bunların içerisinde ya işte şu olsaydı iyi olurdu diyebileceğimiz oyuncu sayısı var mı? Var. Fazla mı fazla? Ama bir gerçek var ki şu anda tercih edilen 26 kişilik kadro bu ülkeyi en iyi şekilde temsil edeceğine inanılan kadro. O bakımdan bu seçimde niye bunlar dışarıda diye bir kaygım yok. Ama Türkiye Futbol Federasyonu iyi bir karar aldı. Bu oyuncuları da Amerika'ya götürüyor. Götürdü daha doğrusu. Ve turnuva sonuna kadar bunlar bu büyük heyecanı yaşayacaklar. Ama tribünde yaşayacaklar. İhtiyaç halinde kalecide bir değişiklik her an olabilecek. Grup aşamalarından sonra gerekirse kadroda sakatlıklar, cezalar vesaire gibi hallerde bir değişikliğe gidilecek. Rezerv gücümüz fevkalade iyi. Bu Türkiye'nin zenginliği diye düşünüyorum. Yani niye o kadroda, niye ben dışarıdayım diye bir kaygının yaşanmadığı, birimiz için diye, Türkiye için diye ortak bir strateji ve ortak bir sinerji üretildiği bir dönemdeyiz. O açıdan diyorum ki en iyilerin mücadele edeceği bir kadro. Dolayısıyla Vincenzo Montella'ya ve ekibine sonuna kadar güveniyorum, inanıyorum. En başından beri inanmıştım zaten. Ben bu kadronun, seçilen kadronun Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum.
0: Fenerbahçe'nin başkanlık seçimleri var. Biraz sonra değineceğiz ama biliyorsunuz bir teknik direktör arayışı da var. Montella ile adı anıldı. Montella da bu maçın ardından bu iddialara yorum bile yapmak istemiyorum. Bütün enerjim milli takım için, menajerime de söyledim. Biri ararsa bana getirme diye benim tek düşüncem milli takım cevabını verdi ve böylece tamamıyla bu sayfa kapanmış oldu. Ne söylersiniz?
1: Büyük karakter olduğunu zaten en başında söylemiştim. Vincenzo Montella için. Ve aidiyet duygusu, bu ülkeye olan sevdası, milli takıma olan inancı çok üst düzeyde. O açıdan bir başka teknik direktör olmuş olsaydı, ki bunu geçmişte yaşadık. 96'ya giderken hem A milli takım teknik direktörümüze teklif gelmişti. Galatasaray'a gitti Fatih Terim. Yardımcısı Rasim Kara Beşiktaş'a gitti. Yani fırsat diye düşünmediği, Türk milli takımı ile tarih yazmak istediği bir gerçekti Montella'nın. Bu yönüyle de hakikaten gurur kaynağı diyebilirim.
0: Peki gelelim kulüplere. Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurulu 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirecek. Bu pazar günü Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli olacak. Bir tarafta Hakan Safi, bir tarafta Aziz Yıldırım. Ne söylersiniz?
1: Açık ve net söyleyeyim. Bir kere Fenerbahçe açısından fevkalade güzel bir ortam. Niye? Çünkü sahipsiz değil kulüp. İki kuvvetli başkan. Fenerbahçe'nin iyi yönetmek için amansız bir rekabete girişecekler. Şu anda yürüttükleri seçim çalışmaları da takdire şayan. Sadece işte kulislerdeki anlamsız bir takım isnatlar, ifadeler var. O kaygı verici. Onun dışında baktığınızda bir akşam bakıyorsunuz favori Hakan Safi. Ertesi gün bakıyorsunuz Mustafa Hakan Safi başkanla fotoğraf çektirenler karşı tarafa geçmişler. Aziz Yıldırım'ın safında veya tam tersini görebiliyorsunuz. Bu da Fenerbahçe'nin ne kadar büyük ve güçlü bir kulüp olduğunun dışa vurumu diyelim. Benim şahsi kanaatim, yani kulislerden ve camiadan aldığım haberlere göre Aziz Yıldırım birleştirici söylemleriyle, yani nedir o birleştirici söylem, siz de biliyorsunuz, dinleyenlerimiz de farkındadır. En başından beri vurguladığı şey şu: gelin bir araya gelelim. Fenerbahçe'yi olması gerekiyor.
0: Değinelim çünkü tabii, seçim kampanyasını yürüttüğü sosyal medya hesabından paylaşımı, birlik çağrısını yineledi Yıldırım. Daha önce de Koç ve Safi'yi birlik olmaya davet ettiğini vurgulayan Yıldırım, seçimden önce çağrı yapıyoruz, gelin birleşelim diyoruz. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye de söylüyorum. Buradaki amaç Fenerbahçe'yi ayağa kaldırmak, giden kötü gidişi durdurmak. Bu ayrışma Fenerbahçe'yi kötü ve zor günlere götürür ifadelerini kullandı.
1: Yani bu söylem hem camiayı birleştirmek adına hem de klikleri ortadan kaldırmak, yok etmek adına önemli bir çağrı ve tabanda da büyük bir destek gördü diye düşünüyorum. O yüzden diyorum ki, yani bugünkü, yani en son söylemi şu, yani camiadan bana gelen özel bilgilere göre ben Fenerbahçe'ye başkan olmak için bir mücadele vermiyorum. Ben bu kulübe liderlik yapmak, bütün güçlerini, düşünce sahiplerini bir araya getirip Fenerbahçe'nin olması gereken büyük şanına uygun bir kulüp haline getirmek diye ifade ediyor. Zaten bu da tabanda büyük destek görüyor.
0: Hakan Safi de onun da açıklamalarına bakalım. Luis Suarez açıkladı, biliyorsunuz. Evet. Kolombiyalı futbolcu en son Bursa'daki kongrede üyeleriyle bir araya geldi. Evet. Ve Safi Suarez için şampiyonluk istiyor, başarı istiyor, hem gol kralı olmak istiyor hem de Fenerbahçe tarihine geçmek istiyor. İnşallah onunla beraber daha transferlerimiz devam edecek dedi. Adam leblebi gibi gol atıyor diye devam etti. Ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi zaten Mustafa Hakan Safi başkan adayının en başından beri ortaya koyduğu uslup, tarz ve yönetim anlayışı şu: ben büyük Fenerbahçe takımını kuracağım. Bu konuda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağım. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağına inandığım her futbolcuyu almaya talibim diye bir açıklaması var. Hatta Fenerbahçe'nin UEFA finansal fair play kriterleri, yani borç yapısı, mali yapısı tablosu anlatıldığında da gerekirse ceza alırız, ama Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak kadroyu kurarız diye iddialı bir çıkışı var. Tabii burada Aziz Yıldırım'ın söylemi de şu: diyor ki hayır, biz popüler isimleri şunu alacağız, bunu alacağız diye bir ifade kullanmıyoruz, ama kimi istersek alabiliriz, o gücümüz var diyor. Biz buraya Fenerbahçe'nin borç yapısını başa baş noktasına getirmeye, ödenebilir hale getirmeye ve geleceğini ipotek altında olmaktan kurtarmaya geliyoruz diyor. Yani popülerlik, popüler söylemler yerine Fenerbahçe'nin geleceğini garanti edecek bir tarz için buradayız gibi bir iddiası var ki ideal anlamında baktığınızda doğrusu da budur. Yani Fenerbahçe'ye bugüne kadar yaptığı transfer sayısını siz daha iyi biliyorsunuz. Yani yüzlerce futbolcu transfer ediyorsun ama çoğu çöp, kulübe bir fayda sağlamadan gidiyorlar. Bu da Fenerbahçe'nin geleceği adına borç yükü olarak sırtına vurulan kambur gibi oluyor. Aziz Başkan tabii 20 yıl gibi uzun bir süre Fenerbahçe Kulübü'nde başkanlık yapan tecrübeli bir kurt olduğu için diyor ki, yani bu tür hareketleri kendisi de geçmişte yaptı çünkü, yapmanın kulübe bir faydası yok. Biz kendi özümüzden, kendi yıldızımızı yetiştirerek ve bunları mevcut kadroyu da en iyi şekilde, en verimli olacak bir teknik direktör anlayışıyla yola devam edeceğiz diyor. Oğuz Çetin ki Türk Milli Takım'ın efsane ismidir, aynı zamanda Fenerbahçe'nin kaptanlığını, milli takımın kaptanlığını yapmıştır. Milli takımda hocalık yapmıştır. Guus Hiddink öncesi. Dolayısıyla hem futbolu analitik ve akademik anlamda iyi bilen biridir, teoride iyi bilen biridir, hem de en iyi icra edenlerden bir tanesidir. Onu futbol aklı olarak, ki Ali Koç yönetiminin en çok zarar gördüğü, yani sıkıntıya düştüğü nokta iyi bir futbol aklının olmamasıydı. Bu yüzden yanlış transferler yapıldı. İşte ne bileyim, sezon planlaması doğru yapılamadı. Oyun ve oyuncu anlayışı, teknik direktör seçimleri gibi yanlışlar sebebiyle Fenerbahçe arzuladığı şampiyonluğu uzun süredir yaşayamadı. Bu büyük handikaptı. Ama Oğuz Çetin hem şampiyonluk mücadelesinin içerisinde futbolcuyken yer aldığından, hem camiayı iyi bildiğinden, hem Türk futbolunun çok içinde olan bir kişi olarak büyük bir ihtimal Fenerbahçe eğer Aziz Yıldırım kazanırsa sportif direktörü olacak, futbol aklı olacak. Eminim o da kendisinin uyumlu ve Fenerbahçe gerçeğini bilen bir teknik direktörle çalışmak isteyecektir. Şu ana kadar bu ismin Aziz Yıldırım tarafından da ilk defa seslendirilen kişi olarak Aykut Kocaman'dı. Ama şu noktada sanki Aziz Başkan'ın da Aykut Kocaman'a söz vermedim, sadece seçim sonrasında konuşuruz dedim gibi bir açıklaması var. Bu başka arayışlarında, çünkü Hakan Safi'nin teknik direktör adayının karşısında daha güçlü bir aday tercih edebilecekleri gibi bir anlayış var. Yani bekleyelim görelim diyelim.
0: Peki çarşamba günü de bir şey vardı. Fenerbahçe'nin forma lansmanı vardı biliyorsunuz. 2026-2027 sezonu forma lansmanı. 120. yıl armalı bu özelliğiyle ön plana çıkan bir lansmandı. Kulübün oradaki maraton Feneryum'da gerçekleşti lansman. Saadettin Saran ve yönetimi tam ekip olarak eksiksiz katıldılar. Saran o akşam bir yayına katıldı ve yönetimde bulundukları dönemle ilgili açıklamalarda bulundu. Aldığımızdan daha iyi bir Fenerbahçe bıraktık dedi. Katılıyor musunuz?
1: Doğru söylüyor ama yani tabii Saran da birkaç maç kazanınca üst üste Saran'la Fenerbahçe camiada büyük beklenti oluşturdu. Biz bu sezonu tamam şampiyon kapatabiliriz gibi. Sonra tabii son maçlarda düşüşler yaşanınca o hayal de suya düşmüş oldu. Ki orada gereksiz bir polemik konusu oldu teknik direktör Tedesco. Belki o polemiklerle hoca yıpratılmamış olsa, inandığı doğrularla yola çıkmış olsa sonuç çok daha farklı olabilirdi. Ama şu gerçek ki Saadettin Saran'ın aldığı Fenerbahçe ile bıraktığı Fenerbahçe aynı değil. Daha güçlenmiş, daha taraftarına ümit ve moral veren bir hale geldiği bir gerçek. Şu son noktada devir teslim töreni için hazırlanırken de gayet olgun bir süreç yaşanıyor diyebilirim.
0: Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Hocam isimler biliyorsunuz çıkmaya başlandı. Aslında ilk önce Barcelona'ya veda eden Polonyalı yıldız Lewandowski ile ilgilendiği söylendi Safi'nin. Sonra Borussia Dortmund'un golcüsü Gressi ve Marsilya'nın yıldız kanat oyuncusu Greenwood'la görüşmelerde bulunduğu bildirildi. Bu üç isimle ilgili ne söylersiniz?
1: Şimdi tabii öncelikle şunu söyleyeyim. Mustafa Hakan Safi beyefendi bugün bir açıklama yapacak, bekleniyor yani. Ve hem yönetimini, hem projelerini, hem de teknik direktör ve transferlere ilişkin geniş bir bilgi verecek. Muhtemeldir ki bu söylediğiniz üç isim de bu açıklamanın içerisinde yer alacaktır. Bu isimlerin Türkiye'ye gelmiş olması, Fenerbahçe'de oynuyor olması Türk futbolu açısından önemli bir kazanım mıdır? Büyük heyecan uyandırır mı? Uyandırır. Önemli bir kazanım olur mu? Olur. Ama doku meselesi vardır. Yani bu gelen futbolcular mevcut kadroyla hangi ölçüde uyum sağlar ve nasıl bir verim ortaya koyar? Burası muammadır. Fakat bütün transferler bir ümit uğruna, bir heyecan uğruna, bir yenilenme uğruna, vitrini yenileme, işte takımı yenileme, yeni yüzlerle hem sadece sahadaki performansı değil, aynı zamanda Fenerbahçe'nin ekonomisine ciddi katkı sağlayacak merchandising dediğimiz forma satışları, işte ne bileyim sponsor gelirleri, göğüs reklamı gibi bir takım argümanları da harekete geçirecek bir ivmedir. Yani bu sadece oyuncu transfer etmek değil, aynı zamanda Fenerbahçe ekonomisini güçlendirecek parametreleri de genişletmektir. O açıdan evet bu isimler heyecan veriyor mu bana? Şahsen veriyor veya taraftara da eminim o ölçüde veriyordur. Fakat gerçekleşme ihtimali ne olur derseniz, Fenerbahçe'nin UEFA finansal feyifle kriterleri açısından dikkat edilmesi gereken bir noktada olduğunu ifade edelim. Yani evet birçok futbolcuyla görüşebilirsiniz ama birçok futbolcuyu alacağım dediğinizde sizin finansal bütçe konunuz karşınıza çıkabilir.
0: Bu akşam İstanbul'da tekrar bir buluşma gerçekleşecek kongre üyeleriyle birlikte. Geçen hafta yapmıştı Sayın Safi aslında Faruk Ilgaz'da, ama Aziz Yıldırım'dan sonra tekrar yenilenecek. Bu akşam iki başkan adayı yayına da katılacaklar ard arda. Heyecanla bekliyoruz biz de. Ya kongre üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda Yadanoğlu ve Merih Demiral açıklanabilir ilk ağızdan. Ne söylersiniz?
1: Büyük heyecan diyelim, ama tabii Hakan Çalhanoğlu'nun şu anda birinci önceliği A milli takımında iyi bir performans sergilemek ve kaptan olarak büyük başarıya imza atıp tarihe geçmek. Transfer konusunda, yani şu anda zaten Türkiye Futbol Federasyonu da bu tür kamplarda transfer konuşulmasına, görüşmelerinin yapılmasına izin vermedikleri için şu anda gerçekleşen bir şey yoktur diye düşünüyorum. Ama seçim sonrasında evet, bu transferler gerçekleşirse çok önemli bir adım atmış olur Fenerbahçe.
0: Peki, Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde görev yapan Tuncay Şanlı ile yollarını ayrıldığını açıkladı. Ne söylersiniz?
1: Yani Tuncay Şanlı beğendiğim iyi bir insan. Futbol kariyeri de zaten Fenerbahçe'de zirve yapmış bir oyuncumuz. Ama teknik adamlık konusunda ya da altyapıda rol alıp o Müjdat Yetkiner'den sonraki veya Şenol Çorlu'dan sonraki süreci devam ettirme noktasında beklenen olmadı. O yüzden yol ayrıldı. İkisine de başarılar ve hayırlı uğurlu olsun diyelim.
0: Galatasaray'a bakalım. Yeni sezon öncesinde yerli rotasyonunda değişiklik olması bekleniyor. Süre bulamayan bazı futbolcularla vedalaşılması gündemde. İlk önce Ahmet Kutucu geliyor, yollar ayrılabilir. Bertu Yıldırım transferinde ciddi bir aşamaya gelinmesi durumundaysa 26 yaşındaki futbolcu takasta kullanabilir. Ahmet'le Samsun Spor'un da ilgilendiği gelen haberler arasında ne söylersiniz?
1: Bir kere Galatasaray her manada çıtayı öyle bir noktaya koydu ki kendi kendini aşmak gibi mecburiyetle karşı karşıya. Nedir? 4 kere şampiyon olmuşsunuz. Avrupa'da yavaş yavaş ilerliyorsunuz, ama bu ilerlemenin ivmesinin ve hızının daha da artması gerekiyor. Daha iddialı bir konuma gelmeniz gerekiyor. Bunun için de takım yapılanması, takım mühendisliği, oyuncu tercihleri ve bütçe yapısını da pek sarsmadan yola devam etmeniz gerekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar gereği yerli yabancı dengesinde bir oran var. Bu orana da uymak zorundasınız. Dolayısıyla yerli oyunculardan yana bir hareket başlatmış olması gayet normal. Diğer kulüplerimiz de aynı durumdalar. Ama Galatasaray

0: yerliyi tercih ederken en iyisi olsun istiyor. Elindeki mevcut kadro içerisinde kullanamadığı oyuncular var ama bunlar yetenekli oyuncular aslında. Fakat kadrodaki oyuncuların özellikleri sebebiyle oynayan ve maç kazandıran futbolcu daima tercih edilir. Diğerlerine sıra gelmiyor. Bu yüzden kullanamadığı oyuncuları takas yöntemiyle, kiralama yöntemiyle veya satış yöntemiyle değerlendirmek istiyor. Bir kulübün politikası açısından doğru bir yol. Ben gideceklere, gittikleri takımlarında başarılar dilerim. Mevcut kadro içerisinde kalacak veya katılacak oyuncuların da aynı şekilde Galatasaray'ın büyük hedefine uygun bir performans sergilemesini dilerim.
1: İlgilendiği iki yerli isim daha var yurt dışında oynayan kanat bölgesi için. Aral Şimşir gündemde. Midtjylland forması giyiyor 23 yaşındaki futbolcu. Danimarka ekibinin en az 15 milyon euro bonservis beklentisi olduğu öğrenildi. Ayrıca Emirhan İlkan da gündemde. 21 yaşındaki futbolcu Torino'yla bir yıl daha sözleşme uzattı ama ne söylersiniz?
0: Dikkat ederseniz her iki oyuncu da lejyoner dediğimiz Avrupa futbolunun içinde aktif rol alan ve kendilerini ispat etmiş isimler. Üstelik genç yaştalar ve Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edebilecek oyuncular. Bu açıdan baktığınızda Galatasaray neyin için istediğini gayet iyi biliyor. Amaçsız bir oyuncu transferi yerine Galatasaray'ın büyük hedeflerine uygun oyuncularla yol almak istiyor. Bu açıdan da Galatasaray yönetimini kutluyorum.
1: Galatasaray'ın golcüsü Icardi'ye bakalım. Bir anlaşırlar mı, anlaşabilirler mi, ortak nokta bulunabilir mi dedik. Ama dün zannediyorum 25 valizle ülkesine döndü oyuncu. Ne söylersiniz?
0: Yani tabii orada aslında
1: bitti
0: Icardi kalmak istiyor.
1: Bitti diyebilir miyiz?
0: Efendim?
1: Bitti diyebilir miyiz?
0: Şu anda
1: yoksa
0: tam
1: Icardi'nin
0: bitti mi
1: normal
0: yoksa John Duran'a mı bağlı?
1: Tatil valizi mi bu?
0: Yani zaman zaman böyle valizleri toplayıp yani uçağa koyuyorsunuz götürüyorsunuz. Geri getiriyorsunuz gelirken de. Ama bu defa gitti gibi duruyor. Galatasaray'ın Icardi'ye ihtiyacı var mı? Rezerv olarak, rezerv kadro olarak ihtiyacı var. Fakat Icardi'nin de geçen programda da söylemiştim. Yani bayrama gitmeden önceki programımızda. Diyor ki ben oynayacaksam kalayım. Temel mesele para değil diyor. Tamam 10 milyon dolar istedi menajeri. Galatasaray'a 4 verdi. 5'e çıktı. 6'yı da verebileceğini ima etti. Fakat Icardi'nin önceliği oynayacaksam kalayım. Yani Osimhen varken Icardi direkt oynayabilir mi? Ya da Okan Buruk Hoca Icardi için oyun sistemini 3-5-2 gibi değiştirebilir mi? Bunlar tartışma konusuydu. Bir de Avrupa'da yarıştığınızda daha farklı bir duygusallıktan arınıp daha gerçekçi yol almanız gerekiyor. Okan Hoca da Sayın Başkan Dursun Özbek ve yönetimi de Galatasaray'ın menfaatine olacak tercihlere öncelik veriyorlar. Evet bu üç futbolcu bize uzun yıllar hizmet etti. Yine devam edelim, ona alan açalım demiyorlar. Icardi'ye bundan sonraki hayatında başarılar dileyelim. Ama Icardi'nin gönlünün Galatasaray'da olduğunu da bilelim.
1: Peki Beşiktaş'a bakalım. Teknik direktör arayışı sürüyor. Siyah beyazların önceliği yabancı bir ismin takımın başına getirmek. Futbol direktörü Önder Özen'in teknik direktör adayları ile ilgili hazırladığı detaylarsa Serdal Adalı'ya sundu ve değerlendirmelerin raporlar doğrultusunda devam ettiği belirtildi. Beşiktaş'la Filip Luis cephesi arasında bir görüşme yapıldı. Taraflar karşılıklı olarak projelerini ve beklentilerini masaya yatırdılar. Avrupa'dan da önemli teklifler almış Filip Luis. Kariyeri adına aceleci davranmak istemediği öğrenildi. Genç teknik adamın gelen tüm teklifleri ekibiyle değerlendirdikten sonra karar vermesi bekleniyor. Ne söylersiniz?
0: Sanki başka isimlerle de temas halindeler diyebiliyorum. Ama Beşiktaş'ın bu saatten sonra gerçekten takımı derleyip toparlayacak, bir hedefe oynatacak bir hocaya ihtiyacı var. İddialı bir hocaya ihtiyacı var. İnceleyip sık dokuyorlar. Yani burada sportif direktöre Önder Özen Beyefendi'ye futbol bilgisinden, işte camiayı tanıyor olmasından ve Beşiktaş'ın hedeflerine uygun bir transfer politikası izleyeceğinden eminim. Elbette ki şu anda çok titiz davranıyor, seçici davranıyor. Bu da normaldir diye düşünüyorum. Beşiktaş eğer bu sezon gönlündeki hocayı bulup getirip takımın başına koyamazsa Serdar Adalı ve ekibi için de büyük sıkıntı olur diye düşünüyorum.
1: Trabzonspor'a bakalım. Hem sağ hem sol bekte görev yapabilen 23 yaşındaki Sidney Lopez transferi için Benfica ile yapılan görüşmelerde son aşamaya geldi. Bordo Mavili ekip skora yaptığı katkıyla da dikkat çeken Cabral'ın transferini kısa sürede bitirmeyi hedefliyor. Ne söylersiniz?
0: Şimdi Ertuğrul Doğan Başkanı hakikaten yürekten tebrik ediyorum.
1: Bu arada geçtiğimiz günlerde dünyada önceki gün Ertuğrul Doğan, Fatih Tekke ve ekibi İstanbul'da bir toplantı gerçekleşti. Transfer çalışmalarına da başladılar yani çok
0: doğru,
1: bir ara vermeden.
0: Doğru. Davetliydim ama gidemedim. Şöyle söyleyeyim. Ertuğrul Doğan Başkanı ve ekibi gerçekten akılcı, bütçelerine uygun ve takımı güçlendirecek oyunculardan yana bir tercih kullanıyor. Önce iç transferde kiralık olanlarla Muçi gibi anlaştılar. Problemleri çözdüler. Sonra dış transferde sessiz, sedasız ve amaca hizmet eden nokta vuruşu yapıyorlar. Bu transfer de onlardan bir tanesi. Ki ben bu sene Ertuğrul Doğan Başkan'ın geçen yıllara oranla daha iddialı bir takım kuracağına inanıyorum. Dolayısıyla sadece bir transfer değil, birden fazla transferle Trabzonspor'u güçlendireceği kanaatindeyim.
1: Peki, teşekkür ederiz hocam yorumlarınız için. Bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Rampon sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ne var sırada, Denizbank burada.
3: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
4: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.

0: Bursa'daki sırt perdesi aralandı. Yakalanan 23 yaşındaki tetikçi Serhat Altun'un emniyetteki ifadesi kan dondurdu. Tetikçi konuma fenomen Dilan Polat'ın sosyal medya paylaşımından ulaştığını belirtti.
1: Polat cinayetindeki tetikçiden kan donduran itiraf geldi. Konumu Dilan Polat'ın paylaşımından gördüm dedi.
2: Sen bir mezar oğlum benim babama.
3: Götürme gözümü. Dilan gözümü götürdü. Babam götürdü.
1: Sosyal medya fenomeni Polat çiftinin koruması ve aynı zamanda akrabası olan Can Polat İzmir'de silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin skandallar ard arda geldi. Bu büyük acının arkasındansa kan donduran çete itirafları çıktı. ...23 yaşındaki tetikçi Serhat Altun cinayeti tüm detaylarıyla emniyette itiraf etti. Paraya ihtiyacı olduğu için suç örgütüyle irtibat kurduğunu söyledi. Konum bilgisine Dilan Polat'ın sosyal medya paylaşımından ulaştığını belirtti.
4: Dilan Polat'ın Çeşme'deki otelden video atmasından sonra İzmir'e geldim.
1: Tetikçi asıl hedefinin Engin Polat olduğunu ifade etti. Ona ulaşamayınca boş dönme, yakınını vur talimatı aldım dedi.
4: Hedefimin Engin Polat olduğunu söylediler. Ancak çok güvenlikliydi. Eylemi gerçekleştiremedim. Boş dönme, yakınlarından birini vur talimatı verildi. Ben de Can Polat'ı vurdum.
1: Engin Polat da emniyete giderek ifade verdi. 2 yıldır bu çete tarafından tehdit edildiklerini belirtti.
5: Yaklaşık 2 yıldır Daltonlar isimli suç örgütü beni tehdit ediyor. Çeşme'de bulunduğumuz sürede herhangi bir tehdit almadık, birinden şüphelenmedik. Otelde kaldığımız süre zarfında sürekli olarak sosyal medya üzerinden konum bilgisi açık şekilde paylaşım yaptık.
1: Yapılan incelemelerde tetikçi Serhat Altun'un 13 Nisan'da Konya'da Ahmet Koçak'ı vuran kişi olduğu da tespit edildi.
6: TGRT FM Haber.
7: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 18-27, Ankara 15-27, İzmir 19-30, Bursa 17-27, Konya 15-26, Afyon 12-25, Denizli 16-30, Antalya 19-27, Adana 19-29, Zonguldak 18-21, Samsun 16-22, Trabzon 15-24, Kayseri 15-26, Erzurum 9-21, Gaziantep 17-29, Diyarbakır 18-32 ve Şanlıurfa 20-33 derece.

0: Yol durumu.
1: Bolu Gökçe Su Mengen yolunun 6 ila 8. kilometreler arasındaki kurp iyileştirme yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri Pınarbaşı yolunun 23 ila 24. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor. Çamlıbel Sivas İl Sınırı yolunun 56 ila 59. kilometreler arasında toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.

0: İGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk, sizlerle birlikteyiz. Ben Hande Anokuma'nın masasında sevgili İbrahim var. Bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Her cuma olduğu gibi sigorta konuşacağız programımızın ilk bölümünde. Sigorta brokeri Selim İsmet bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum.
0: Bayramı geride değilsiniz. Bıraktık.
1: Evet, bayramı tamamladık. Ve kaldığımız yerden
0: devam edeceğiz. Ediyoruz. Bakalım artık. Yeni bir konu başlığımız vardır. Bu hafta nelerden bahsedeceğiz dinleyicilerimize?
1: Evet, bugünkü konu başlığımız, sohbetimizin konusu yangın mali mesuliyetiniz. Yani yangın oldu, aslında devamı da var. Tabii sadece yangınla sınırlı değil elbette ama diyelim bir yangın oldu. Bundan dolayı bir takım mali sorumluluklarınız, mesuliyetleriniz oluyor. Bunlar neler? Peki bunlarla ilgili ne gibi önlemler, şu anlamda önlemler, tabii ki yangın vesaire çıkmaması için önlemleri burada aslında kastetmiyorum. Olması durumunda verdiğiniz zararlarla ilgili ne gibi çözümler diyelim daha doğrusu olabilir sigorta tabii ki açısından. Bugün bunu ele alacağız. Eviniz var ya da bir iş yeriniz var. Yani sahip olmayabilirsiniz ama sonuçta bir eviniz var, bir evde yaşıyorsunuz, bir iş yeriniz var ya da bir iş yerinde çalışıyorsanız bu durumda burayla ilgili diyelim ki Allah korusun bir yangın çıktı, bir yangın oluştu. Tabii kendi eviniz ya da iş yeriniz ise bu. Zararlar görmüş olabilir, muhtemelen görecektir tabii ki, ama eğer bu hasarın, ortaya çıkan zararın kendi maddi zararınız ile bitmemişse, sınırlı değilse, yani sadece siz bundan olumsuz etkilenmişseniz,

deliği diyelim, zarara uğramış olduğunu anlıyoruz, görüyoruz. Bu durumda da bu diğer tarafların, yani sizin dışındaki tarafların, komşularınız olsun, kiracılarınız olsun ya da yer sahibiniz olsun, uğrayacağı zararların da nerelere varabileceği meçhul. Yani sizin zararınız, hani kendi maddi miktarlarınız, ederleriniz her neyse budur. Yani yüksek olabilir elbette ama gördüğü zarar kadardır. En fazla ederi kadardır ama komşularınıza, yer sahibinize vereceğiniz zararların ucu açık. Çünkü onun nelere sahip olduğu, neler var. Düz bir iş yeri olabilir ama öyle bir elektronik cihazlar stoğunda yer alıyordur, bulunduruyordur ve bu elektronik, küçük elektronik cihazlar, cep telefonları olsun mesela, bunlar eğer yangından veya sudan zarar görmüşlerse, yani küçücük ofis dersiniz ama bir sürü emtia varmış. Yani bir sürüden kastımız da küçük küçük kutucuklar ama içinde değerli cihazlar var. Dolayısıyla hiç beklemeyeceğiniz bir ofisten bile çok ciddi zararlar ortaya çıkabilir ve bunun sebebi siz olabilirsiniz. Ve bu sebebi siz iseniz tabii olarak da bundan mesul olursunuz. Kendi maddi zararlarınız için kendiniz bir takım inisiyatifler alabilirsiniz. Gördüğünüz zararla ilgili hani yerine koymayabilirsiniz ya da bir süre öteleyebilirsiniz. Mecburiyet de olsa sonuç itibariyle sizinle ilgili bir şeydi bu. Sizin sahip olduğunuz varlıklardı. Ama siz kaynaklı başkalarının zararına sebep olundu ise verilen zararın tazmin edilmesinden mesul oluruz, sorumlu oluruz ve bunun da bir an evvel yerine getirilmesi icap eder. Yani kendi varlıklarınızla ilgili inisiyatifiniz sizdeyken bir başkasına verilen zarar durumunda ise inisiyatif aslında sizde değil. Bir an evvel o zararın tazmin edilmesi sebep olan tarafından, yani mesul olan tarafından yerine getirilmesi kanuni olarak da bir zorunluluk diyelim. Tabii araçlara dair olan işte trafik sigortası var malumunuz, zorunlu olan. Bir de kasko sigortaları var. En çok bilinen sigortaların başında, tiplerinin başında bu ikisi geliyor. Trafik sigortası neydi? Zorunluydu. Neden zorunluydu? Tamamen karşı taraflara, üçüncü şahıslara siz kaynaklı kusurunuz nedeniyle, hata, ihmal ya da kusur nedeniyle diyelim, vereceğiniz maddi, başta bedeli aslında, devamında da bir miktar maddi zararlar için bir teminat, bir güvence, yani kendi aracınızla ilgili herhangi bir teminat yoktu. Tamamen siz kaynaklı başkalarına verilecek zararlarla ilgili olduğu için ve mesul olacağınız için, o yüzden Türkiye'de olsun, dünyada olsun bu şekilde bizdeki ifadesi trafik sigortası, başkalarında, başka ülkelerde farklı ifadeler ama neticesindeki kapsamı genel olarak, asıl olarak bu şekilde olan bir poliçe. Yani sizden kaynaklı aracınız, daha doğrusu sebebiyle kusurluysanız ve başkalarına zarar verdiyseniz, bunun için mağdur tarafa zararının tazmini için bir güvence. Bu yüzden zorunluydu. Bir de kasko var demiştik. Bu kaskoda da bu trafik sigortasının yeterli olmadığı, limitleri yetersiz kaldığı durumlarda kaskonuz varsa, ilaveten kasko içerisinde yer alan ihtiyari mali mesuliyet diye bir teminat vardır. Trafikte aşan bir durum olursa B planı olarak devreye kaskonuzdaki ihtiyari mali mesuliyet teminatları devreye girer. O yüzden buradaki limitlerin de yeterli ve yeterince seviyelerde olması önem arz eder. Kasko yapıyorsanız, ki tabii ki yapılması lazım. İşte araçlarda biz bunlara aslında aşinayız da, hani kaza yaparsam öbür tarafın zararı, trafik okey. Kaskoda da onu tamamlayıcı nitelikte de ek bir teminat var, ihtiyar mali mesuliyet ismiyle. İşte bunun da ev, iş yeri olarak

karşılığı birebir diyemem. Farklılıkları tabii ki var ama ana kabaca ana olarak da onun karşılığı da yangın mali mesuliyet diye geçer. İş yeri sigortalarında ya da konut sigortalarında diyebilirim. Dolayısıyla aynı mantık diye anlaşılabilir. Siz kaynaklı başkalarına vereceğiniz zararlardan dolayı maddi olsun, bedeni olsun, hatta manevi de olabilir bu. Bunlarla ilgili teminatları içeren poliçelerinizdeki ev ve iş yeri poliçelerinizdeki başlık yangın mali mesuliyet diye görülebilir. Bu son derece önemli bir teminat. Normal şartlarda bir iş yeri, bir konut sigortası yapılırken genel itibariyle poliçedeki teminatlar, yani kendimizle ilgili bedeller belki ilk baktığımız yerler olabiliyor. İşte bina bedeli ne vermiş, eşya bedeli ne olmuş, cam bedeli ne konmuş, elektronik cihaz teminatı, işte kıymetli mücevherat, kıymetli madenler, eşyalar, altın, mücevherat limiti nedir? Bunun gibi bedeller daha ziyade konuşulur, işte teklif çalışılır, verilir. Ya da iş yerini ele alacak olursak, işte bina bedeli nedir, makina ile ilgili bedeller nedir, demirbaş, dekorasyon, elektronik cihazlar vesaire. Hep bunlar normalde konuşulur, karşılıklı gider gelir, teklifler çalışılır, bu aynıydı, bu farklıydı, bu yeterliydi, bu eksikti vesaire. Evet, bunlar tabii ki son derece önemli ama bugün bizim ön plana çıkardığımız, ele aldığımız bu yangın mali mesuliyet hususu, her ne kadar kendi bedellerinizi doğru yapmak vesaire ne kadar önemliyse, sizden kaynaklı olarak komşularınıza, kiracıysanız yer sahibinize, yer sahibiyseniz kiracılarınıza vereceğiniz zararlarla ilgili olan teminatın da yeterli olmasını son derece dikkat etmek icap eder. Sadece kendi sahip olduğunuz varlıkların bedelleri ne değil, onlara verilen önem kadar bunun da ne miktarda verildiğini tekliflerinizde olsun, poliçelerinizde olsun kesinlikle dikkat etmeniz ve olabildiğince, ki bunun da bir sınırı var tabii ki, o limitin yeterli seviyede olmasını istemek lazım. Ya da en azından sigortacınızın sizi yönlendirmesi beklenir. Tabii ki sonuçta sigorta şirketi sizi, yani sigortalısını sigortalıyor, teminat altına alıyor, bir başkalarını değil. Dolayısıyla evet, sizden kaynaklı bir başkasına zarar verdiğiniz zaman öbür tarafın sigortası varsa o ödüyor, sonra size rücu eder. Sigortası yoksa kendisi hukuki yollarla size rücu eder. Yani senin yüzünden benim şunlarım zarar gördü, İşte senin yangınından, senin işte suyundan vesaire her neyse zarar gördü. Zararım bu kadar, bana bunu öde diye hukuki olarak talep eder. Bunu gerçekten de iddiasında hukuki olarak haklıysa bunu da karşılamakla mükellef olursunuz. Dolayısıyla elbette ki onun uğradığı zararın karşılanması da sizin mesuliyetinizde olacağı için bir yerde aslında onu sigortalamış olmuyorsunuz. Onun için sigortanızda bu yangın mali mesuliyet teminatının yeterli seviyede olması önemli ama bir yere kadar bunu sigorta şirketi verir.

örnek veriyorum 10 milyon TL'ye tekabül ediyorsa yangın mali mesuliyetiniz kuvvetli muhtemel 1,5 milyonlarda gelebilir. Aşağısı mümkün, üstü zorlanırsa belki mümkün ama kesinlikle bu rakamın, bu limitin verdiğimiz örneğe bakarsak toplam 10 milyondu. 500 bin olmaması lazım mesela. Geliyor bu şekilde teklifler ya da poliçeleri incelediğimiz zaman yangın mali mesuliyeti son derece düşük. Bu işte kaskoda da demin dedik ya, ihtiyari mali mesuliyet çok önemli. Trafiğin aşan kısmında kasko devreye girer. Kaskoda da çok düşük ihtiyari mali mesuliyetler koyuyorlar. Olması illaki gerekiyor poliçede ama ne miktar koyduğu önemli. Genel olarak da biz burada en az 10 milyon TL olmasını kendi işimizde bu şekilde standart çalışıyoruz ve sigortalılarımıza da bu şekilde öneriyoruz, en az 10 milyon olması yönünde. Ama 500 bin 1 milyon veren de var. Şimdi kıyas edildiği zaman bakınca ana teminatlar birbirine örtüşüyor ama arka planda gibi olan ama onun kadar da önemli olan kaskolarda ihtiyari mali mesuliyet, iş yeri ya da ev sigortalarındaki yangın mali mesuliyet hususu son derece önemli ama o kadar dikkat edilmiyor. Göz ardı edilebiliyor. Halbuki dediğim gibi onlar kadar önemli. Peki bu yangın mali mesuliyet iş yeri ve ev sigortalarındaki bu çok mühim olan teminatın işleyişini isterseniz değinelim. Bu yangın mali mesuliyet doğal afetler hariç ilgili poliçede verilmiş diğer risklerin gerçekleşmesinden kaynaklı doğan mali sorumlulukları karşılar. Tabii ki poliçede belirtilen limitler dahilinde, sınırsız, limitsiz değil elbette ki. Orada demin söylediğim gibi belirli bir sigorta bedelinin oranı kadar olur ve poliçede de yazar bu yangın mali mesuliyet şu kadar miktar diye. Bunun aslında iki alt açılımı var. Orada yangın mali mesuliyet örnek veriyorum 2 milyon TL yazıyorsa normal şartlarda tabii ki poliçede bunun detaylarında farklı bir durum yazmıyorsa her zaman poliçede okumak ve anlamak lazım ama genel itibariyle yangın mali mesuliyet 2 milyon diyorsa bunun yarısı bir başlık, diğer yarısı bir başlıktır. Yani 2 milyon yazıyorsa 1 milyon TL'si kiracının malike ya da malikin kiracıya olan sorumluluğudur. Bu ne demek? Siz bir evde kiracıysanız, bir iş yerinde kiracıysanız ve sizden kaynaklı işte iş yeri diyelim bir makina cihazınız var. Bu makinadaki bir sebepten dolayı bir yangın ortaya çıktı ve kiracıydınız iş yerinizde. Bu yangın sebebiyle kirada olduğunuz yer sahibinin iş yerine, bina olarak söylüyorum ve demirbaşlarına, binaya ait sabit demirbaşlar bir takım zararlar vermiş olabilirsiniz. Kendi zararınız olmuştur evet ama yer sahibinin de binasını ve veya demirbaşlarına zarar vermişseniz bundan mesul olursunuz. Demek ki o 2 milyonluk örnek olarak söylüyorum bu 2 milyonu. Bu tabii ki poliçeden poliçeye değişir. 2 milyon yangın mali mesuliyetin yarısı yani 1 milyon TL'si kiracıysanız yer sahibine karşı vereceğiniz zararlarla ilgilidir. Tersi olabilir. Siz yer sahibisinizdir. Kiracınız vardır içeride. Nasıl olur böyle bir şey? Şimdi diyelim ki elektrik panosu var. Sigortalar var. Bunlar binanın kendi sabit varlıklarıdır. Demirbaşlarıdır binanın. Eğer size ait binanın elektrik tesisatındaki bir sebepten dolayı yangın çıktı ve kiracılarınız zarar gördüyse bu durumda sizin iş yeri sigortanın bina olarak sigortalamışsınızdır ve kiracılarınız sizden dolayı zarar görmüşse işte o yangın mali mesuliyetin malikin kiracıya ya da kiracının malike olan teminatı 1 milyon idi bu örnekte. İkinci şeyde dediğim üzere yer sahibinin

0: yangını çıktı, ondan kaynaklı, binadan kaynaklı yangın çıktı, kiracısı zarar gördüyse yine bu 2 milyonluk örneğin 1 milyon TL'sine konu olacaktır ve 1 milyon TL'ye kadar kiracısının zararını karşılayacaktır ya da kiracıysa mülk sahibinin zararını karşılayacaktır. Peki o 2 milyonun diğer yarısı neydi? İkinci yarısı da siz bir yerde ister kiracı ister yer sahibi olun. Bir yangın örneğini ele alalım yine. Çıktı, kendi zararınız var ama komşularınıza da zarar verdiniz. Bu nasıl olur? Yangından dolayı olur, işten dolayı olabilir ya da müdahale yapıldı, su sıkıldı, aşağılara su gitti, hiçbir şey yanmadı belki ama su sıkıldı, aşağılara su gitti yangın sebebiyle. Ne oldu? Komşularınız zarar gördü. İşte bu 2 milyonun 1 milyonu malikin kiracıyı, kiracın malike olan sorumluluğu idi. Diğer 1 milyonu da sizin sigortalının diyelim komşulara vereceği zararlarla ilgili olan teminattır. Dolayısıyla bu yangın mali mesuliyet aslında arka planda ikiye ayrılır. Aksi yönde farklı bir açıklama poliçenizde yok ise. Ve tabii ki demin hani yangın mali mesuliyetin tanımını demin söylemiştim. Doğal afetler hariç poliçede verilmiş diğer risklerden biri olması lazım. Hani yangın ismi yangın mali mesuliyet ama sadece yangınla sınırlı değil, ismi bu şekilde. Yani deprem oldu, siz ve komşular, yer kiracı her neyse zarar gördü, bundan bir mesuliyetiniz yok. Sel gerçekleşti, bundan yok. Ama yangın çıktı, bundan var. Poliçenin de teminatı olması lazım bu konuda. Ondan sonra ne bileyim dahili su oldu. Evet, poliçede de buna dair teminatınız var mı kendiniz için? O zaman bununla ilgili üçüncü şahıslar derken komşunuz ya da yer sahibiniz ya da kiracınız zarar görürse evet onu da bu limitler dahilinde karşılar. Bunun gibi işte duman gibi mevcut ana poliçenizdeki doğal afetler, doğal sebepli tabii hadiselerin dışındaki poliçede yer alan teminatlara konu bir durum ortaya çıkmışsa sizden kaynaklı ve ondan dolayı komşularınız, yer sahibiniz, kiracınız zarar görürse o zaman bu yangın mali mesuliyetin konusuna girer ve bu poliçeden limitleri dahilinde zararları karşılanması mümkündür. Tabii bu hususta şunu da belirtmek lazım. Üçüncü bir şahıs zarar görüyorsa bununla ilgili talep etmesi önemlidir. Tabii ki bir yangın çıkmıştır, hasar dosyası açarsınız kendi zararınızla ilgili ve bu esnada komşularınıza, yer sahibinize ya da kiracınıza zarar verilmişse bunu da zaten belirteceksinizdir. Eksper gelecektir, görecektir, bir takım tespitlerde bulunacaktır. Ama şu da olabilir mesela, bir durum oldu, su sızıntısı oldu, dahili su sızıntısı, çamaşır makinesinin borusu eskidi, patladı ya da ne bileyim size ait bir makinenin, cihazın su sistemindeki tesisatındaki bir delinmeden dolayı aşağılara su gitti, zarar gördü. Yani sizin bir zararınız yok, sadece komşularınızın var ya da yer sahibinin var. Bu durumda öbür tarafın bir talep etmesi lazım. Tabii ki bunu diyebilirsiniz, benden dolayı şurası zarar gördü ama acaba öbür taraf bunu talep ediyor mu? Talep esaslıdır demek istiyorum. Yani öbür tarafta bir talep olması lazım. Ben bir zarara uğradım ve bu şu şeylerim, maddi ederi şuydu, bu kadarlık zararımın karşılanmasını talep ediyorum. Böyle bir talebin gelmesi lazım. Yoksa öbür tarafın haberi yok, sigorta şirketine diyorsunuz ki ey sigorta şirketi ben şuraya zarar verdim, buna bunu öde. Öbür taraf talep etmiyor ki böyle bir şeyi. Talep etmesi lazımdır. Talep esaslı dediğimiz unsur bu. Bu konuda da ufak bir not daha eklemiş olalım bu konumuzun başlığımızın altına diyelim ve dinleyicilerimize bu şekilde kazalardan, belalardan korunmalarını diliyoruz. Ama poliçelerinizde de lütfen yangın mali mesuliyet teminatınıza bir göz atın, dikkat edin ve sizi yeterli seviyede koruduğuna olabildiğince, limitsiz olamıyor ama olabildiğince koruduğuna, teminat altına aldığına emin olunuz.
1: Çok diyelim. Teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür
1: ağzınıza
0: ediyorum.
1: Ağzınıza sağlık diyelim. Sigorta brokeri Selim İsmet bizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Kısa bir ara, sonrasında burada olacağız.
2: Şimdi reklamlar. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijiortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijiortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
3: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Programımızın ikinci bölümünde her cuma olduğu gibi ilk bölümde de anons etmiştim. Yine bugün yardımcı doçent doktor sevgili Şule Kaya bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Şule Hanım.
6: Hoş bulduk.
5: Nasılsınız?
6: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
5: Bizler de çok iyiyiz. Her cuma olduğu gibi yine bugün önemli konular üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Bu hafta eş seçimi ve uyumundan konuşacağız.
6: Evet.
5: Şöyle başlayalım isterseniz. Mesela iki insanın karakterinin uyuşması eş seçiminde önemli midir?
6: Evet, tabii çok önemli. Uyum çok önemli. Tabii karakter anlamında uyum önemli. Aslında tabii her açıdan, çevre, sosyal hayatı yaşamak adına uyum, aile faktörüne bakış açısında, arkadaş ilişkilerine bakış açısından birçok anlamda uyumlu olmak, aşağı yukarı birbiriyle ortak duygu ve düşünceye sahip olmak önemli. Tabii.
5: Yani birbirini tamamlayan karakterler olması mı gerekiyor?
6: Evet, tamamlayan. İki tarafta dışa dönük olursa o zaman evde bekleyen kimse olmayabiliyor.
5: Kötü bir örnek olabilir.
6: Evet. Çünkü hem dış dünyayı keşfetmek önemli bireysel gelişimimiz adına, hem de içeride kalıp durup düşünüp yaşadıklarımızı değerlendirebilmek önemli. Hem ev içi huzurun hem ev dışı huzurun sağlanması çok önemli. Bu genellikle aynı kişide bu özellikler toplanamayabiliyor. Dolayısıyla bir taraf dışa dönük, bir taraf içe dönük olursa hem dış dünya ile bağlantılar daha renkli ve sıcak tutulmuş olabiliyor. Hem de ev içindeki huzur sağlanabilmiş oluyor. Bu noktaya biz tamamlanan ilişkiler diyoruz. Aslında ikisinin de farklı olduğu. Fakat bu farklılıkların iki tarafın da ihtiyaçlarını doyurabilmek adına birbirini tamamladığı ilişkileri sağlıklı ilişkiler olarak değerlendirebiliyoruz. Ama genel kanaat sanki ikisi de içe dönükse mutlu olabilir, ikisi de dışa dönükse mutlu olabilir. İnsanlar genellikle etrafımda veya danışmaya gelenler arasında gözlemlediğim tablo, biz ikimiz de dışarıda gezmeyi çok severiz ya da biz de ikimiz de içeride oturmayı çok severiz gibi anlatılabiliyor. Sanki uyumlu beraberlikler aynı şeyi yapmaktan keyif
5: aynı alan, adım atmak gibi, evet,
6: gibi düşünülebiliyor. Duygu ve düşüncede paralel olmak tabii önemli, ama iki tarafta içe dönük, iki tarafta dışa dönükse bir süre sonra o renk ihtiyacı, huzur ihtiyacı iki taraf açısından da çıkabiliyor. Bu açıdan biz tamamlamayı daha uygun görüyoruz, daha fazla öneriyoruz.
5: Hani biz de düşünüyorum, dediniz ya genel kanı toplumda İkisi de uyumlu olması, mesela ikisi de içe dönük olması daha iyi gibi karşılanıyor. Evet. Hani şöyle düşünce var, benim de aklımda öyle bir düşünce var. Hani bir taraf çok dışarıdaysa eşi bir müddet sonra ona ayak uydurmadığı sürece onu evde bırakıp kendisi dışarıda olmaya devam eder mi? O korku var.
6: Hani evet.
5: Uyum problemi olabilir mi bu çiftlerde?
6: Tabii esneme payının da olması lazım. Birlikte bir hayatın korunması da çok önemli. İki tarafın birlikte bir şeyleri yapmaktan keyif almaları da çok önemli. Bir taraf dışarıdayken diğerinin de ona biraz uyum sağlaması. Diğer taraf evdeyken onun da ona biraz uyum sağlaması. Çünkü evliliklerde tamamen bireysel ihtiyaçlarımıza, bireysel isteklerimize göre hareket etme imkanına sahip değiliz. Böyle bir şey mümkün değil. İki tarafın da ihtiyaçlarını doyuracak ortak çözümü üretebilmek önemli. Ama beni evlilik kurumu ilgilendirmez. Ben canım nasıl istiyorsa öyle hareket ederim gibi bir bakış açısına sahipsek zaten evliliği sürdürmemiz çok mümkün olmaz. Bilakis çok zor olur. Bu noktada bizim hiç düşünmediğimiz ya da yapmaktan keyif almayacağımızı düşündüğümüz konularda dahi karşı tarafla bir arada olmak adına bu faaliyetlerin içine girebilmek, bu davranışlarda bulunabilmeyi kabul etmek gerekiyor. Evliliğe girmeden önce bu bakış açısını kabul etmek gerekiyor. Ben evleneceksem daima benim isteklerime göre, benim ihtiyaçlarıma göre hareket edilmeyecek, karşı tarafın istek ve ihtiyaçlarına göre de hareket edilebilecek konusunu kabul etmek gerekiyor. Tabii bu durumu iki tarafın da kabul etmesi gerekiyor. Genellikle kadınlar bunu daha fazla benimser durumda olabiliyor. Erkekler çok fazla benimsemek istemeyebiliyorlar. Ve bu noktada da sıkıntılar ortaya çıkıyor tabii. Sürekli bir taraf veren durumda olunca neden hep ben veriyorum, benim de bir şeyleri almaya hakkım var gibi itirazlar da bulunabiliyor.
5: Yani iki tarafta dışa dönük dediğimizde ya da özgürlüğüne çok düşkün dediğimizde riskli grup mu saymamız gerekiyor bu evliliği?
6: Evet, riskli grup saymamız gerekiyor. İki tarafta özgürlüğüne
5: ya da
6: düşkünse,
5: tam tersi içe dönük iki tarafta.
6: İki taraf içe dönük olunca ilişkide renk olmaması, heyecan olmaması, çok evet, çok monoton olmakla evet, ilgili zorluklar olabiliyor. İki taraf da dışa dönükse, o zaman iki taraf da dış dünyada yaşamaktan mutluysa evin içinde bence bir hayat oluşamıyor. Bu da ilişkinin oluşamaması demek olabiliyor.
5: Bir de bu iki dışa dönüğün bir evladı, bir çocuğu olursa yarın öbür gün.
6: O tabii çok zor. Eğer çocukları da kendilerine uydurabiliyorlarsa bazen bu tip çiftlerle karşılaşabiliyoruz. İkisi de gezmeye çok hevesli. Çocukları da alıp gezebiliyorlar.
5: Bir ara hatırlar mısınız bilmiyorum, çok önceleri magazin programlarında işte anne baba gece kulüplerinde, çocuklar da onların yanlarında kundakta yatıyor ya da bebek
6: evet,
5: arabasında yatıyor.
6: Evet,
5: kesinlikle.
6: Evet, o son derece sakıncalı. Benim kastettiğim doğa yürüyüşleri, işte farklı ülkelere gitmek, farklı şehirlere gitmek ve bundan keyif alan, farklı dünyaları keşfetmekten keyif alan çiftler olabiliyor.
5: Ama bunlar yine bence zararsız gibi görünüyor yani.
6: Böylesi çocuğa faydalı da olabiliyor.
5: Evet, evet,
6: çünkü çocuk da küçük yaştan itibaren bu farklılıkları keşfeder. Keşfeden bir ortamda yetişebiliyor. Bu faydalı da bir durum. Çocuk ne olursa olsun dış dünyada da bizimle birlikte olmalı. Ama tabii bu gece hayatında bizimle olacak ya da alkollü, sigara dumanlı ortamlarda olacak gibi bir anlamdan bahsedemeyiz. Çünkü küçük yaşta savunma mekanizması zayıf olabiliyor çocukların ve sağlıksız ortamlardan yetişkinlere göre çok daha fazla etkilenebiliyorlar. Sağlığı bozulabiliyor.
5: Kesinlikle uzak tutulması gerekiyor. Aslında önemli bir konuyu soracağım şimdi. Dinleyicilerimiz de tabii ki etraflarında görmeye başladılar. Son zamanlarda sanal ortamda, yani internette tanışıp evlenmeler evet, bayağı bir moda oldu. Neredeyse hemen hemen her akşam bir haber bülteninde işte izliyoruz. İnternette tanıştı, işte MSN'de tanıştı, işte chatte tanıştı, evlendi, mutlu falan gibi evet, haberler dinliyoruz. Peki bir taraftan da çeşitli özütler vaat eden televizyon programlarında tanışıp evlenenler var. Bunları evet, da her kanalda görmek mevcut bugünlerde. Bunların evlilikleri sizce nasıl olur? Yani hani internette tanıştık, evlendik ya da bir televizyon programında bir hanımefendi, bir beyefendi çıktı. Ben de telefonda işte evet ben bu hanıma talibim diye evet, başlayan evlilikler. Sizce nasıl evlilikler? Nasıl değerlendirmek gerekiyor?
6: Tabii ki çok sağlıklı değerlendiremiyoruz bu gibi durumları. Çünkü bir defa böyle bir noktada insanlar eş seçmek için çaba sarf etmek istemiyorlar.
5: Hazır ki, olsun.
6: Evet, hazır olsun. Yani birisi benim için uğraşsın, ben kendim için uğraşmak istemiyorum. Bu işi çok basite almak, çok kolay görmek ya da nasıl olsa olacak bir konu gibi
5: evlenmiş
6: algılamak.
5: Evlenmiş olmak için evlenmek.
6: Evet, aslında burada seçim çok önemli. Seçilmek ve seçmek çok önemli. Bu durumun doğal ortamda olması, kendimizi özel hissedeceğimiz, bize kendimizi özel hissettirecek kişiyle bu kurumun şemsiyesi altında toplanmak çok önemli. Ama bu gibi durumlarda sanal alemde veya televizyon programlarında çok mekanik bir atmosfer var.
5: Kesinlikle.
6: Ve genellikle işin manevi tarafından çok maddi tarafı ön planda olabiliyor. Beni daha rahat hissettirecek, daha rahat ettirecek ekonomik anlamda. Çünkü genellikle konuşulan konular ekonomik konular oluyor. Evin var mı, araban var mı, imkanların neler,
5: ne işte çalışıyorsun, ne kadar maaşın var. Evet,
6: evet, bu gibi konular fazlaca gündemde konuşulabiliyor. Ve orada kurumun tanımı sanki beni rahat ettirecek bir insanı arıyorum. Hanginiz beni daha çok rahat ettirirseniz ben onu kabul edeceğim gibi bir bakış açısı var. Bu tabii bu anlamda çok sağlıklı bir durum değil. Evet, evlilikte iki tarafında kendisini iyi ve rahat hissetmesi önemli ama tamamen ekonomiye dayalı evliliklerin de evlilik diye bir şirket olduğunu düşünmek mümkün. Bu da evlilik kurumu adına, evlilik kurumunun tanımı adına çok sağlıklı bir durum değil. MSN'de tanışmalar ise ilişki zaten güven konusunun çok hassasiyet getirdiği bir durumdur. İlişkilerde güven sorununu çok sık ve yoğun yaşar insanlar. Gerçekten bu kişi beni mi seviyor yoksa benim imkanlarımı mı seviyor? Gerçekten yalnızca benimle mi yakın olmaya çalışıyor yoksa birçok kişiyle mi yakın olmaya çalışıyor gibi bir takım kaygılar yaşıyor insanlar. Ama MSN'de bu kadar rastgele bir ortamda tamamen karşıma kim çıkarsa, o an için kim tesadüf ederse ben onunla ilişki kuracağım gibi bir anlayış uzun vadede bu güven sorununu daha da yoğunlaştırabiliyor. İlk etapta birbirlerine cazip gelip o sanal ortamın getirdiği heyecanla, o gizemliliğin getirdiği heyecanla çok hoş duygular yaşayabiliyor insanlar. Hayal ettikleri şeyleri yaşıyorlar aslında. Çünkü evet, gerçek bir durum değil. Evet. Orası sanal bir durum.
5: Bir de yalan söylemek
6: evet,
5: burada çok rahat.
6: Evet. Karşı taraf açısından cazip kılınmak adına hatta fotoğrafların dahi doğru konulmadığıyla ilgili bir takım bilgiler var, ediniyoruz tabii ki, bazı tabii hallerde. Bu tabii çok güven sorununu daha da yoğunlaştırması adına çok sağlıklı sonuçlanmadığını söyleyebiliriz. Hatta bu şekilde evlenip de bizden çift danışmanlığı alan kişilerle tanıştığımızda onlar hala acaba benden önce kimlerle sen MSN'de tanıştın? Ve benden sonra da acaba tanışmaya devam ettin mi gibi sorgulamaları çok yoğun şekilde devam ettirebiliyor.
5: Diğer bir taraftan sormak istiyorum bu soruyu. Aslında hani açılacak olursa internet sanal ortam zaten çok fazlalıkla konuşulabilir üstünde. Ne gibi kişilikler internette kendine eş, arkadaş ararlar? Yani neden sanal değil de gerçek bir insanla iletişim kurmaktansa sanal iletişim kurmayı tercih ederler?
6: Özgüveni düşük olan insanlar genellikle karşılaştığımız, gerçek hayatta iletişim kurma becerisi zayıf olan, gerçek hayatta çok tercih edilmeyen.
5: Belki kötü hayatta bir niyeti yok ama yine de kendini çok fazla ifade edemeyen kişiler.
6: Evet, tabii ki kötü niyetleri yok. Herkes aynı zamanda cinsel kimlik açısından da beğenilmek istiyor. Bir kadın olarak, bir erkek olarak beğenilmek istiyor. Ama bizim toplumsal değerlerimiz açısından baktığımızda da iş ortamında bu tip şeylerin gündeme gelmesi çok ayıp bir şey.
5: Evet.
6: İş ortamında birbirimize cinsel kimliğimizle yaklaşamayız. Bu çok ayıp bir şey. İş ortamında ilişki olmaz gibi bir yasak var, tabu var. Aile ortamında olmaz, akrabada olmaz, mahallede olmaz, arkadaşlar o zaman nerede olur gibi bir durum var aslında. Bizim toplum yapımız da bu karşı cinsle ilişkileri çok kolaylaştıran değil, bilakis doğrulaştıran bir yapıya sahip. Hala bizim mahremiyetimiz var, tabularımız var, namus var. Biz kimseye bu gözle bakmamalıyız gibi bir koşullanma içindeyiz. Dolayısıyla MSN ortamı bunu rahatlatan bir durum. Tamamen orada diyorsunuz ki ben anlaşabileceğim bir erkek arıyorum ya da bir kadın arıyorum. Kimseye zarar vermeden tamamen kendi özgür iradenizle ve karşı tarafın özgür iradesiyle böyle bir iletişim içine girme imkanı tanıyor size. Ve genellikle de insanlar çok ciddi alarak yapmıyorlar bu işi.
5: Evet, aslında belki küçük bir oyunla başlıyor olabilir. Evet.
6: Sonrasında yazışmalar sırasında birisine tutulup kalabiliyorlar. Ve tutulup kaldıktan sonra da sıkıntı başlıyor. Neden ben bu ortamda birine tutulup kaldım? Neden ben gerçek hayatta değil de bu ortamda? Kendilerine bu konuyu kabul ettirmek için çok fazlaca da uğraşmak zorunda kalabiliyorlar.
5: Zor bir durum.
6: Evet, güven sorunu adına yoğun sıkıntılar yaşanabiliyor sanal ortamda yaşanan. Çünkü bizim değerlerimizle de çok paralel bir durum değil. Belki Avrupa'da, Amerika'da çok yaygın insanlar anlaşabilecekleri kişiler için interneti çok güzel kullanıyorlar. Kişisel özelliklerini yolluyorlar. Onlara uygun olan kişilerle bu genel havuzda birleşebiliyor ve size öneriler gelebiliyor. Bakın sizin özelliklerinize ve tercihlerinize uygun birileri var. Onları tanımak ister misiniz gibi. Herkesin yaptığı bir şey. Ama bizim için MSN kimsenin yapmadığı bir şey. Ve yasak bir şey, ayıp bir şey ve bunu biz gizli gizli yapıyoruz. Ve bu şekilde tanışanlar da kendilerini çok açıkça ortaya koymak istemiyorlar.
5: Anladım.
6: Bu anlamda da güven sorununu daha da arttırabiliyor.
5: Peki tabii ki diğer bir taraftan eş seçimi ve uyumu önemli bir durum. Eşlerin anlaştığı kadar ailelerin de birbiriyle anlaşması gerekiyor mu? Ya da neden gerekiyor?
6: Gerekiyor tabii. Biz geleneksel yapıya sahip bir toplumuz. Bizde ailelerle de evleniliyor. Aile değerleri önemli. Ailelerin bir takım ritüellerine katılmak ve eşi doğru şekilde temsil etmek önemli. En modern olduğunu iddia eden kişilerde ve çiftlerde dahi bu değerlere paralel hayat sürmek durumunda kalabiliyorlar. En azından bunları inkar etmemek durumunda kalıyorlar. Ve ailelerle anlaşmak önemli. Mutlaka onların her türlü etkinliğinde biz de bulunacağız ve en iyi şekilde toplumun bizden beklediği bütün görevleri yerine getireceğiz diye bir şeyden bahsedemeyiz belki, ama en azından ters olmayacağız, kırıcı olmayacağız, reddedici, dışlayıcı olmayacağız. Bir şekilde ailelerle bir arada yaşamayı başaracağız. Çünkü biz öyle ya da böyle hayatta yaşadığımız her türlü zorlukta aile desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Hastalansak, hastanede yatacak olsak aile üyelerinden bir kişinin bizim yanımızda kalması gerekiyor. Veya başımız sıkışsa yine aile üyelerinden destek almak durumunda kalıyoruz. Kendi kendimize bu toplumda bir takım şeyleri halledip çözmek gücüne henüz sahip değiliz maalesef. Ve tabii aile konusu da, anne baba konusu çok önemli bizim için ne olursa olsun. Hala benim annem babam bir tane, eşim değişebilir ama annem babam değişmez anlayışına sahip de çok insan var. O yüzden tehlikeli sular, aile suları. Mümkün mertebe anlaşmak, anlaşmak zorunda olduğunu bilmek, kırıcı olmamak durumunda olduğunu bilmek. Ben eşimle anlaşıyorum, ailesi beni ilgilendirmiyor gibi bir anlayışa sahip olamayacağımızı bilincinde olmamız gerekiyor. Bu hiç kimse için mümkün değil. Ben eşimi isterim ama iş arkadaşlarını istemem. Ben eşimi isterim, arkadaşlarını istemem. Bu hiçbir ilişki için mümkün değil. Siz o kişiyi seviyorsanız onun etrafındaki ilişki örüntüsüne de saygı göstermek zorundasınız. Sevmiyorsanız dahi. Ki aile çok çok önemli. Tabii ailelerin de bu konuya itina etmesi lazım. Ailelerin de bu işi zorlaştırmaması lazım. Aileler de bu konuda bazen çok baskın tavırlar içine girebiliyorlar. Eşinden daha fazla beni önemseyeceksin, ben nasıl istiyorsam öyle hareket edeceksin gibi yaklaşımlar içinde bulunabiliyorlar. Bu da tabii çok sağlıklı bir durum değil. İki tarafın da bu durumu dengelemesi lazım. İki tarafın da birbirine saygı göstermesi lazım.
5: Biraz önce kendiniz de söylediğiniz, aslında Türkiye'de çok yeni bir kavram var. Eş danışmanlığı kavramı.
6: Evet.
5: İşte biraz önce dediniz, eşler bizlere geliyor bazen. Bunu biraz açıklayalım. Ya da eş danışmanları kimlerdir? Neler, ne yaparlar? Nasıl yardımcı olurlar eşlere?
6: Eş danışmanlığında iki tarafın da kendilerini önce anlamaları ve tanımaları. Çünkü genellikle ilişki içinde bir takım çatışmalar, sıkıntılar, sorunlar yaşanabiliyor. Fakat neden yaşandığı konusu çok anlaşılamıyor. Ve çiftler uyumsuzluk durumunda hep karşı tarafın değişmesini istiyorlar. Genellikle çift olarak bize başvuranlar ben değil eşim değişmeli gibi bakabiliyor. Genellikle iki taraf da kendisini çok doğru ve haklı görüyor. Ve karşı taraftan kaynaklı sorun olduğunu düşünebiliyor. Biz ve genellikle de insanlar en yakınlarıyla paylaşıyorlar ve yakınlarımız hep bize hak verme eğilimi içinde olabiliyor. Eş danışmanlığı bir defa ortada duran bir olay. Objektif bir olay. İki tarafa da yakın değil, iki tarafa da uzak değil. İki tarafı da anlamaya çalışan ve iki tarafında mutluluğu için beraber ortak çözüm üretebilmek adına eğitim almış kişi. Genellikle ailelerde hangi dönemlerde hangi zorluklar yaşanır ve bu zorlukların aşılması için hangi yollara başvurmak lazım konusunda eğitim almış kişi. Dolayısıyla ben de eş danışmanlığı yapıyorum. Ve genellikle karşılaştığım tablo bana da şaşırtıcı gelen, aslında kitaplarda şaşırtıcı olmaması gerektiği konusunda bilgiler olsa da sanki büyülü bir ortam gibi, eşler 20 yıl sonra o ortamda birbirlerini yeniden tanımaya başlayabiliyorlar. Birbirlerinin hiç fark edemedikleri özelliklerini fark edebiliyorlar. Anlaşmazlık olarak gördükleri şeylerin iki taraf açısından ne kadar farklı açılımlarının olduğunu fark edebiliyorlar. Bu açıdan çok etkili ve faydalı bir şey olduğunu düşünebiliriz. Yakınlarla paylaşmaktansa. Ve şunu söyleyebilirim. Eğer eşinizle düzenli olarak 6 ay devam eden bir sorun var ise mutlaka eş danışmanlığında alınmasını öneriyoruz. Çünkü bizim sorunları genellikle çözme yolumuz görmemezlikten gelmek, yok saymak,
5: üstünü
6: kapamak ve bu çok daha ciddi sorunlara doğru götürebiliyor bizi. Bu anlamda eğer varsa, ki bizim için çok önemli, eşle uyum ilişki çok önemli, ortada çocuklar varsa daha da önemli. Eğer bir anlaşmazlık, anlamamak, anlaşamamak gibi bir durum varsa mutlaka danışmanlık almalarını öneriyorum. Çünkü bu noktada çok şeyi fark edip çok küçük değişikliklerle hayatımızda çok güzel olayların başlamasına sebebiyet verebiliriz. Yani en azından denemelerini önerebilirim. Yani ben kesinlikle gitmelerinden tarafım ama hiçbir şey yapamıyorlarsa denemelerini önermek zannediyorum daha doğru bir şey.
5: Çiftler için güzel bir yol olabilir. İster evlilikleri yeni olsun dediğiniz gibi, ister yıllarca geçmiş
6: yıllarca
5: olsun.
6: Yıllarca geçmiş olsun. Bir arada keyifli zaman geçirememek çok ızdırap.
5: Evet.
6: Aynı evin içinde yaşayan iki insan ve birbiriyle keyifli zaman geçiremiyor. Bu hayatta yaşanabilecek en ızdıraplı durumlardan bir tanesi. Ve danışmanlık alarak bunun üstesinden gelmek mümkün.
5: Çok da rahat olabilir diyor. Sevgili Şule Hanım'a çok teşekkür ediyoruz.
6: Ben teşekkür ederim.
5: Önümüzdeki hafta yine birlikte olacağız. Sevgili dinleyenler, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
4: Şimdi reklamlar.
7: Ne var sırada, Denizbank burada.
8: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
9: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz. TGRT FM Haber.

0: Gündeme hoş geldiniz değerli izleyenler. Saatlerimiz tam 15'i gösterirken bugün de sizlerle birlikteyiz. Hem Türkiye'den hem de dünyadan en önemli gelişmeleri bugün de sizlerle paylaşacağız. Elbette ki hafta sonuna giderken haftanın son iş gününde gündemin bir hayli yoğun olduğunu söylememiz mümkün. CHP'de istifa depremi sürüyor. Bununla başlayacağız. Son olarak Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen partisinden istifa etti. Bilecen yaptığı açıklamada yoluna bağımsız olarak devam edeceğini belirtti. Mahkemenin mutlak buttan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel krizinin sürdüğü CHP'de dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Belediye Başkanı Hakan Bilecen bundan sonraki süreçte belediye başkanlığı görevini bağımsız statüde sürdüreceğini ifade etti. Kilis'te geçtiğimiz günlerde de CHP İl Başkanı Umut Mehmet Sapan da görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Mayıs ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı değerli izleyenler. Mayıs ayında enflasyon %1,71, yıllık enflasyonsa %32,61 olarak hesaplandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek verilerin açıklanmasının ardından kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz mesajı paylaştı.
1: Vay vay vay vay!
2: Milyonların merakla beklediği rakamlar belli oldu. Mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı. Memur ve emekli aylığı farkları da belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon Mayıs ayında %1,71 arttı. Yıllık enflasyon %32,61'e yükseldi. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı da belli oldu. Açıklanan enflasyon verisiyle birlikte konut ve iş yerlerine uygulanacak tavan zam oranı %32,24 olarak hesaplandı. Açıklanan verilerle emekli aylıkları ve memur maaşlarında 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Buna göre 5 aylık fark SSK ve Bağkur emekli aylıklarında 16,61, memur maaşlarında ve emekli memur aylıklarında %12,41 oldu. Yıllık tüfe %45,59 ile en çok konut, su, gaz, elektrik ve diğer yakıt harcamalarında artış gösterdi. Bunu %34,86 ile gıda ve alkolsüz içecekler takip etti. Ulaştırmada ise artış oranı %34,29 oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz verilerin açıklanmasının ardından enflasyonla mücadelenin süreceğinin mesajını verdi. Dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdürmeyi ve vatandaşlarımızın refahını kalıcı biçimde artırmayı hedefliyoruz sözlerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon verilerini sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi.
3: Jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki oynaklık enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturmaya devam etse de attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz. Sürdürülebilir yüksek büyüme.
0: Terörsüz Türkiye'de takvim yeniden şekilleniyor. Süreç hızlanacak. Silah bırakma kısa sürede tamamlanacak. Kandil boşaltılacak. Meclis tatile girmeden yasal düzenlemeler yapılacak.
4: Raporun çizdiği perspektif çerçevesinde süreçle ilgili çalışmaların ivme kazanmasında fayda olduğu kanaatindeyiz.
2: Terörsüz Türkiye için kritik eşikler bir bir aşılıyor. AK Parti hem DEM Parti hem de İmralı ile görüştü. PKK elebaşı Öcalan'la güvenlik ve istihbarat bürokrasisi arasında güncel bir yol haritasında anlaşmaya varıldığı belirtiliyor.
5: Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde çalışıyor.
2: Terör örgütünden silah bırakma, mağaraların ve Kandil'in boşaltılması için istenen takvim devlete ulaştı. O takvime göre silah bırakma kısa süre içinde tamamlanacak. Mağaralar ve Kandil hızla boşaltılacak.
6: Bu meselede hiçbir boşluk, hiçbir ihmal ve hiçbir zafiyetin kabulü mümkün değildir. Oyalanmaya ve oyalanmaya gerek yoktur.
2: Terörsüz Türkiye raporunda yer alan takip mekanizmasının kurulması için de çalışma sürüyor. silahlarını teslim edecek terör örgütü mensuplarının bazıları Türkiye'ye dönecek, bazıları başka ülkelere gidecek. Bunların durumları ile ilgili de çalışma yapılıyor.
7: Ben bu konuda meclis başkanı olarak üzerime düşen sorumluluğu zaten icra ediyorum, icra etmeye devam ederim.
2: Yasal düzenlemelerin meclis tatile girmeden en geç Temmuz'da gündeme gelmesi bekleniyor. AK Parti kaynakları sürecin öngörüldüğü gibi ilerlediğini belirtiyor. Bir yol haritamız, takvimimiz var. Buna göre hareket ediyoruz değerlendirmesinde bulunuyor.
3: Kandil'dekiler konuşuyor ama İmralı ile yapılan görüşmelerde önemli mesafeler alındı. Artık bundan sonra geri dönüş yok. Bunu örgüt de biliyor, Öcalan da biliyor. Bundan sonra artık uygulamaya bakacağız.
2: Öte yandan süreç sahaya da yansıyor. 2026 yılında teslim olan terörist sayısı 99'a ulaştı.
0: Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik dev bir operasyon yapıldı. Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda kilolarca uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. 58 şüpheli tutuklandı.
2: Şafak vakti düğmeye basıldı. Uyuşturucu tacirlerinin kapıları tek tek çalındı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri geniş çaplı operasyon düzenledi. Aylar süren istihbarat çalışmaları ve teknik takip sonucu belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Aramalarda şüpheliler tek tek gözaltına alındı. Toplam 64 kişi hakkında işlem yapıldı. Evlerde ve iş yerlerinde yapılan detaylı aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca onlarca sentetik ecza bulundu. Operasyon kapsamında iki ruhsatsız tabancayla uyuşturucu kullanımında kullanılan çok sayıda aparat ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere ve suç unsurlarına el konuldu. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık ve mahkeme süreçlerinin ardından 64 şüpheliden 58'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Meclis lokantasında stajyer kız öğrencilere taciz davası Ankara'da görüldü. Mahkeme tutukluları tahliye etti ve duruşmayı da 2 Temmuz'a erteledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi lokantası davasında yeni gelişme, stajyer öğrencilere yönelik taciz ve kötü muamele iddialarıyla açılan bu davada mahkeme karar vermedi.
8: Kamuoyuna karşı açık ve net duruşumuzu yineliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tacize, cezasızlığa ve sessizliğe yer yoktur.
2: Lisedeydiler, staj için meclise geldiler. İddialara göre hayalleri meclis lokantasında kabusa dönüştü. Cinsel taciz ve istismarla karşılaştılar. O taciz davası Ankara'da görülmeye devam edildi. Mahkeme tutuklu sanıkları tahliye etti. Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın sanıkları bir kez daha hakim karşısına çıktı. Hakim geçen duruşmada bilirkişi raporunun geldiğini belirtti. Savcı da mütalaasını açıkladı. Sanıklar hakkında sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı ve çocuğa karşı cinsel taciz suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.
9: Her zaman çocuk istismarının karşısında olduk. Olmaya birlikte devam edeceğiz.
2: Mahkeme uzun süredir tutuklu bulunmaları ve delillerin toplanmış olması gerekçesiyle 4 sanığı tahliye etti. Yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi. Duruşmayı 2 Temmuz'a erteledi.
0: Güney Kore'deki temaslarını tamamlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'in başkenti Dakka'ya geçti. Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Rahman'la ortak basın toplantısı düzenledi. Gündemde ticaretten savunmaya, Gazze'den bölgesel güvenliğe uzanan kritik başlıklar vardı.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore'nin ardından Asya turunun son durağı Bangladeş'e geçti. Fidan, başkent Dakka'da mevkidaşı Halilur Rahman'la görüştü. Görüşmede Türkiye ile Bangladeş arasındaki ikili ilişkiler ele alındı. İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
10: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Bakan Fidan bölgesel krizlerin çözümünde diplomasinin ve kalıcı barışın önemine dikkat çekti.
10: Bir yandan görüşmelerde ilerleme kaydedilirken diğer yandan ateşkesin ihlal edilmesinden ayrıca zaman zaman görüyorsunuz derin endişe de duymaktayız. Taraflar diplomatik süreci tehlikeye düşürecek adımlardan kaçınmalıdır. Uluslararası toplumda savaşın sona erdirilmesi için ortak bir irade ortaya koymalı. Özellikle İsrail'in ateşkesi sabote etme girişimlerine engel olunması şarttır.
2: Fidan Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güvenliğinin küresel ekonomi ve enerji arzı için kritik olduğunu belirtti. Gündemde Gazze'de vardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de ateşkesin korunması ve saldırıların sona erdirilmesi için uluslararası topluma ortak irade çağrısı yaptı.
10: Netanyahu hükümeti iki devletli Filistin'deki çözümü engellemek için tüm bölgeyi savaş alanına çevirmiştir. İsrail, Gazze'de işlediği ve uluslararası toplumun vicdanında derin yaralar açan soykırımını sürdürmekte. Batı Şeria'da iki devletli çözümü hedef alan hukuksuz girişimlerine her gün bir yenisini eklemektedir. Uluslararası toplum için öncelik İsrail'in saldırganlarının durdurulması ve bölgede savaş ortamının ortadan kaldırılması olmalıdır.
2: Bakan Fidan, Bangladeş'le ticaret, savunma ve bölgesel istikrar başlıklarında işbirliğini güçlendirme kararlılığını vurguladı. Bu arada Türkiye ile Bangladeş arasında kültürel varlıkların korunmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.
0: Şimdi yapılan yatırımlar bir tarafa, savunma sanayi ile ilgili yapılan yatırımlar bir tarafa. Milli gururumuz çünkü o. Özellikle bu dönemde dünyada bu kadar savaşın yaşanmasının ardından neden uzun yıllardır oraya yatırım yapıldığı da ortaya çıkıyor. Şimdi savunma sanayi demişken rekor üstüne rekor var. Onu anlatacağız size. Havacılık ihracatı yılın ilk 5 ayında %29,5 yani %30'lara yakın bir artışı var. İşte Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatına baktığımızda Ocak-Mayıs döneminde 2026 dönemi itibariyle savunma sanayinde şu an rakam 3 milyar 863 milyon dolar. Ciddi bir para.
11: TGRT FM Haber.
12: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in üç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in üç kesimleriyle Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 18-27, Ankara 15-27, İzmir 19-30, Bursa 17-27, Konya 15-26, Afyon 12-25, Denizli 16-30, Antalya 19-27, Adana 19-29, Zonguldak 18-21, Samsun 16-22, Trabzon 15-24, Kayseri 15-26, Erzurum 9-21, Gaziantep 17-29, Diyarbakır 18-32 ve Şanlıurfa 20-33 derece.

0: Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Sevgi böyle olur. Ebul Hüseyin Nuri vardı ki evliyadan, kendini Hakk'a verip kesilmişti dünyadan. Allahü Teala'nın aşkıyla yanıyordu. Rabbini arayanlar hep ona varıyordu. O kendini çektikçe insanlardan, dünyadan, aksine herkes ona koşuyordu durmadan. İsfahanlı bir genç de duydu onun ismini. Çok arzu ederdi ki bir görsem kendisini. Manevi bir bağ ile ona çekiliyordu. O zatı görmek için acele ediyordu. Lakin şehrin valisi o gitmemesi için maniler göstererek vermedi gence izin. Dedi, eğer gitmezsen bir köşkü eşyası ile sana hibe ederim, hem de hizmetçisiyle. Lakin genç onu öyle sevmişti ki ihlasla, onu bu arzusundan döndüremedi asla. O zatın sevgisiyle yanıyordu kalbi hep. Derdi ki, bir an önce nasıl kavuşsam acep? Görünmedi gözüne ne o köşk ne hizmetçi. Ve çıktı yalın ayak, pek büyüktü sevinci. Kalbindeki o ateş yanardı için için. Koşardı dere tepe ona kavuşmak için. O zat da haberdardı onun geleceğinden. Geçici yolları temizletti önceden. Buyurdu, İsfahan'dan gelir ki bir genç bize, kalbindeki muhabbet ibrettir hepimize. Kendine gösterilen her maniyi aşarak, geliyor bize doğru, yalın ayak koşarak. İncinmemesi için o gencin ayakları, süpürün, temizleyin geleceği yolları. Zira o, Allah için geliyor şimdi bize. O gence hizmet etmek şereftir hepimize. Nihayet İsfahan'dan yola çıkan genç aşık, çıka geldi huzura, yalın ayak baş açık. Nereden geliyorsun diye sordu o gence. Dedi ki, İsfahan'dan yürürüm gündüz gece. Buyurdu ki, evladım, eğer ki sizin vali senin gelmemen için gösterseydi çok mani, mesela deseydi ki, gitmezsen ona eğer sana köşk vereceğim eşyasıyla beraber, verseydi ayrıca hem köşkün hizmetçisini, döndürebilir miydi gelmekten acep seni? Genç bunları duyunca hayret etti ve şaştı. Ona olan sevgisi daha da fazlalaştı. Kendini tutamayıp ağladı hüngür hüngür. Dedi ki, benim için en mutlu gün bugündür. Zira size kavuştum. Bu ne büyük saadet. Bana bundan ziyade bir nimet olmaz elbet. Çok şükür, Rabbim bana verince bu nimeti, var mıdır köşkün ve

0: hizmetçinin kıymeti. Köşkü de, eşyası da, hatta hizmetçisi de, istemem hiçbirini, onun olsun hepsi de. Tamamını terk edip size geldim efendim. Sizdedir benim zira ebedi saadetim. Buyurdu. 18 bin alemin hepsini de bir kimsenin önüne koysalar bir tepside, onlara göz ucuyla ederse tek bir nazar, o hiç ilerleyemez bu yolda zerre kadar.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, Ehl-i Beyt imamlarından ve Evliya-i Kiram'dan olan İmam Muhammed Bakır rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, evladına nasihat ederek: ey evladım, fasıklarla kötülerle arkadaşlıktan çok sakın. Böyle insanlar seni bir lokmaya değişebilir. Cimrilerle de dost olmaktan çok sakın. Zira çok ihtiyacın olduğu bir zamanda az bir şey vermekten çekinirler. Yalancılarla da dost olma. Sana dost görünüp konuşur, ayrılınca hali değişir. Ahmaklarla da dostluk, arkadaşlık kurma. Çünkü onlar sana iyilik yapıyorum zannederek kötülük yaparlar. Akrabayı ziyareti terk edenlerle de dost olma. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in 3 yerinde böyle kimseyi lanetlemiş gördüm buyuruyor İmam Muhammed Bakır Kuddisi Sır.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimiz hazır. Buyurunuz efendim, hayırlı günler. Buyurunuz, hayırlı günler. İlk dinleyicimiz.
3: Alo.
1: Buyurun.
3: Alo, Osman'ın acıya sorum olacaktı.
2: Canlı yayındasınız, dinliyoruz efendim, buyurun.
3: Cumalar, cumanız mübarek olsun. Allah teala razı
2: amin
3: olsun.
2: Ben cümlemizden.
3: Hocam, kendim için, bütün Müslüman alem için.
2: Rabbim iki cihan saadeti versin, ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, son nefeste de iman selameti versin inşallah.
3: Amin. İnşallah hepimiz. Allah teala razı olsun. Hocam, rabıtaya girmek nedir? Sonucu ne olur? Onu soracaktım. Bir kere ben rabıtaya giriyorum diye girdim ama bilmiyorum, kendimi unutmuşum. Yeşil bir tane bir şey geldi önüme. Sonra da içinde Arapça yazılar vardı. Ben anlamadım bunun ne olduğunu. Bir de Sadreddin-i Konevi Hazretleri rabıtadan ne yöndedir? Yani nübüvvet yolu var, bir de şey yolu var. İki yol var diye okumuştum da. Onu anlatabilir misiniz? Ben bir kere Sadreddin-i Konevi Hazretleri'nin kabrine gitmiştim. Orada öbür alemden bir insan bize orada yol gösterdi. Sadreddin Konevi Hazretleri'nin kabrine götürdü ve orada Peygamber Efendimiz'in kokusunu duyduk. Gül kokusu. Çok yoğun bir şekilde hem de. Sonra da kendisi kayboldu orada. Benimle beraber iki arkadaş da gördü bunu. O Sadreddin Konevi Hazretleri'nin neresinde, onu soracaktım bir de.
2: Peki efendim.
3: Sağ olun.
1: Peki, teşekkürler, hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Onu da alalım. Buyurunuz, hayırlı günler efendim. Hayırlı günler.
4: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
4: Hocam, şöyle bir sorum olacak şimdi. Biz bayramda bir camiye gittik. Bu caminin imamı Fatiha suresini okurken İyyâke ne'budu ve İyyâke nestaîn'i okurken sonuna mim ekleyerek İyyâke ne'budu ve İyyâke nestaîn diye okudu Fatiha suresini. Bu manayı bozar mı? Bir de secdeye indiğimizde o ayak parmak uçlarımızı topukla birleştirirken kalkarsa bu namazı mekruhlaştırır mı? Ya da ikisini bir kaldırıp kalkarsa namazı bozar mı diye sormak istedim.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler efendim.
4: Hayırlı
1: günler. Cumanız mübarek olsun hocam.
2: Allah Teala razı olsun. Teşekkür ederiz efendim. Sizin de cuma, sizin de ve şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de cuma günleri mübarek olsun. Rabbim feyzinden istifade etmemizi nasip eylesin. Ve bu cuma gününün Allah-u Teala'nın sevdiklerinin hürmetine, hatırına şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin içinde hastalar varsa veya yakınlarından hastalar varsa Allah-u Teala en karibi zaman şifa ihsan etsin. Eceli gelenler varsa iman selameti ihsan etsin. Borcu olanlar varsa Rabbim eda nasip etsin. Amin. Derdi olanlar varsa Rabbim onlara da deva nasip eylesin. Sıkıntıda olanlar varsa Rabbim onların sıkıntılarını hayra tebdil etsin, ferahlık versin. Ve ahir zaman fitnelerden Cenab-ı Hak bizleri de, neslimizden gelecek olanları da muhafaza eylesin inşallah teala.
1: Amin hocam. Teşekkürler.
2: Bir şey mi diyecektin?
1: Yok hocam, buyurunuz.
2: Efendim, şimdi piyasada işte rabıtaya gireceksin, rabıta yapacaksın falan deniyor da, bir kere kitaplarda açık net bir şekilde kamil ve mükemmel iki kelime geçiyor. Kamil ve mükemmel ne demek? Kamil olgunlaşmış demek, mükemmel olgunlaştıran demektir. Bu nedir? Bu yolu gösterendir, rehberdir, kılavuzdur. Böyle bir rehber, böyle bir kılavuz yoksa peki ne olur? Her gün televizyonda olduğu gibi olur.
1: Yani?
2: Haberlerde verdikleri gibi olur. Aa, ben polisim biliyor musun sen? Ben savcıyım, ben hakimim. Ben doktorum. Aa, ben estetikçiyim biliyor musun sen? Gel senin gözlerini düzelteyim ben. Kör ederim ondan sonra sen, tamam mı? Mustafa Bey, bunun gibi bir şey bu. Aynen yani. Yani zahiren baktığın zaman, zahiren baktığın zaman kamil ve mükemmel değilse, yol gösteren, rehber, kılavuz. Aynen işte piyasada her gün televizyonlarda, haberlerde gördüğün durum çıkar karşına. Seni tokatlarlar, seni dolandırırlar, seni yanlış yere götürürler, seni soyarlar. Kalbindeki imanı da alırlar. Ve Allah-u Teala muhafaza buyursun. Neydi? Dıstıkla kalır mısın? Öyle bir tabir kullanır.
1: Dımdızla
2: kalırsın. Öyle yaparlar. Onun için kamil ve mükemmel olması lazım. Peki rabıta nedir? Rabıta bağlantı kurmak demektir. İrtibat kurmak demektir.
1: Dinleyicimiz rabıtaya girdim dedi. İrtikafa giriyormuş gibi. Ha, öyle itikafı. Bir şey mi acaba?
2: İşte piyasada öyle anlatıyorlar. Kitaplarda rabıtaya girmek diye bir şey yok. Şimdi bunu sokuyorlar diyor. Ondan sonra düşünüyor. Sadece işte bağlantı kuruyor falan. Bir kere itikadı ehl-i sünnet değilse, beş vakit namazı kılmıyorsa, fıkıh bilgilerini, yani neler haramdır, neler günahtır, bunlardan temizlenmediyse, tövbe istiğfar etmediyse, bir zamanlarda vardı tövbe aldım diyenler vardı.
1: Hala var.
2: Şimdi rabıtaya girdim. İşte bir şeyhe bağlanmak lazım. Şeyh gösterdi, bağlanalım arkadaş. Yok ki. Yani bakıyorsun mesela, şöyle internete düşüyor falan. Adam kibirli, tekebbürlü. Ondan sonra tantana. Teberrularla öyle zengin olmuşlar ki insanın aklı gidiyor. Niye gözümün içine bakıyorum? Bugüne kadar aynı şekilde böyle gelip, hocam şöyle dedi, şu neydi, hocam bu neydi falan. Yani oyaladın durdun yani. Köşeyi bir türlü dönemedik. Tövbe yarabbim. Allah-u Teala muhafaza eylesin ya. O şiirlerle menkıbelerde anlatılan bir hadise var. Ne gençmiş ya, değil mi?
1: Evet.
2: Yani zamanı şey falan, sana diyor köşk vereyim, hizmetçiler vereyim, şey vereyim falan, yok diyor. Baş açık çıplak ayağa. Allah-u Teala ne ihlas, ne sevgi, ne şey vermiş falan. Hatta Taha Yakkari Hazretleri, Seyfi Marvasi Hazretleri'ne işte icazet veriyor, git diyor. İşte vazifeye başla. Bu mazeret, efendim diyor, ben layık değilim, ondan sonra ben yapamam arzında bulunuyor falan. Ondan sonra daha yakar ezetir, bu yola çıkıyor. Ondan sonra tekrar çağırıyor. Daha önce hocasına yazdığı mektupları çıkarıyor. Bunlar senin değil mi diyor. Bu sevgi, bu aşk senden gelmiyor muydu? Dediğimizi yap. Dolayısıyla kamil ve mükemmel olması lazım. Kamil ve mükemmel olması lazım. Efendim gelin, ha sen bir rabıtaya giriver. Sen bir istihare yapar. Ne gördün ya? Oo tamam, sen köşeydin, cennete girdin falan. Bunlar hepsi sapsata. Rabıta demek sen altyapını güçlendirdiği zaman her an Allah-u Teala ne emretti? Allah-u Teala neleri yasak etti? O kamil ve mükemmel olan zat bunu anlatır, kalbine bunu yerleştirir ve ondan sonra ondan da bunu görürsün ve her an ha hocam abdest alırken böyle dediydi, kitapta da böyle böyle yapmak lazım. Ha hocam namaz kılarken tahiyyatta bunları okuduydu. Selam verirken böyle selam veriyordu. Omuza bakmamız gerekiyordu. Kitapta da böyle yazıyor falan. Devamlı surette Eshab-ı Kiram'a aleyhissalatü efendilerimiz devamlı rabıta halindeydi. Ama özel bir yere çekilip de rabıtaya girmek yoktu, öyle bir şey yoktu.
1: Rabıta ile irtibat aynı kökten geliyor değil mi?
2: Tabii.
1: Yani irtibatı kesmiyorsun yani.
2: İrtibatı kesmiyorsun. Şimdi daha canlı bir misal verelim. Bugünkü anlamda anlaşılabilmesi için. TGRTP'm İstanbul'da hangi frekanstan yayın yapıyor?
1: 93.2.
2: 93.1'e gelse
1: alamaz yayını.
2: 93.3'e çıksa
1: alamaz. Yine alamaz.
2: Niye ya? Aynı şekilde. Oralar bizim mahalle değil mi yani?
1: Yok. Değil. Sadece 92.2 hocam. Mahalle dediği yol, cadde sadece.
2: 92 dedin. 93 mü 92?
1: Yok, 93.2.
2: 2. Dolayısıyla yani o frekansa ben girmediğim müddetçe TGRTFM'i dinleyemiyorum. Ha bu arada buraya gelmeden önce telefon açamadım ama canlı yayında söyleyeyim. Afyon'da yayın yokmuş. Bayramda da olmamış. Memleketindir. İlgilenir.
1: Tamam hocam.
2: Ha, kadıncağız ne ihlasla söylemiş. Canlı yayında söylüyorsa bütün ilgililer duymuştur artık değil mi?
1: Onun haberimiz var da onu ilgileniyoruz inşallah.
2: Dolayısıyla o bağlantıya geçebilmek için devamlı surette bağlantı halinde bulan bunlara kamil ve mükemmel denir. Böyle bir zat aynı şekilde sana yolu gösterir. Ne yapman lazım geldiğini. Çünkü tabir caizse Mustafa Bey eğer kamil ve mükemmelse o zat bugünkü tabirle söyleyeyim senin emarını çekiyor. Yani kalbine baktığı zaman senin hastalığını görüyor. Bunun tedavisine. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin tedavisi helal temizlemek. Taha-i Hakkari Hazretleri'ne taharet taş toplatmak. Abdülhakim Arvasi Hazretleri de inzivaya aynı şekilde almışlar. 40 gün ya. Mübarek böyle gözleri falan şey yapmış. Böyle bir delik varmış, oradan dışarıdan birisi geçiyormuş ya demiş, gözlerim görmüyor, kitap okuyamıyor falan, bir zeytinyağı getir. Geliyor sürüyor falan. Seyit Bey'im Arvasi Hazretleri hocası üstadı. Bir gün onun da çok sevdiği yemekleri hazırlatmış, sofrayı kurmuş, kendisi oturmuş. Onu da çağırın demiş, geliyor bir bakıyor ki günlerdir yemek yok tabii, tuz ekmekle. Ondan sonra ayakta duruyor, otur demiyor. Demek diyor bizden habersiz diyor. Zeytinyağı istiyorsun, gözüne sürüyorsun öyle mi diyor. Hani otur iki lokma ye falan yok. Doğru git diyor. 40 gün bitmek üzereymiş. Yeniden sıfırdan başlıyorsun. 40 gün bekleyin. 40 gün bekleyin.
1: Bu sefer yağsız.
2: Yağsız. Ve yani şimdi diğer büyüklerin hayatlarında var bu. Benzeri şekillerde var. Yani Allah Teala öyle bir nimet ihsan ediyor. Hani o şiirlerde, menkıbelerde o genç diyor ya, Allah Teala böyle bana öyle bir şey ihsan etti, öyle bir şey ihsan etti ki nasıl şükredeceğim bilemiyorum. Tabii böyle kamil ve mükemmel zatı tanıttırdıysa kalk oyna, yat oyna. Oyna yani durmadan.
1: Senin doktorun o yani.
2: Doktorun o. Ebedi saadete kavuşturacak o genç de diyor ya, beni ebedi saadete kavuşturacak kapı burası diyor. Yani kamil ve mükemmel olan zat seni ebedi saadete kavuşturur. Yol giriftir, tehlikelidir. Diyeceksin ki peki niye bu kadar aynı şekilde üzerinde duruyorsun? Sen gittin geldin mi? Yok. Ama gidip gelenlerin kitaplarında anlatılıyor bu. Çünkü Allah Teala o yolu yaratmış ama o yolda da bir sürü barikatlar var. Cinler girebilir mi? Şeytan girebilir mi? Girebilir tabii. Çok kimseyi aldatmıştır orada. Sen bilmiyorsun. Altyapın göçük. Rehberin de kamil ve mükemmel değil. Ondan sonra sana bak bir şeyler gösteriverirler. Olağanüstü bir şeyler falan. Şeytan da yapıyor bunu. İstilaç deniyor buna. Mesela bu dinleyicimiz de diyor ya işte orada böyle oldu, gül kokusu oldu falan filan. Ya adam gül ya kendisi. Öyle sahtekarlar çok. Ya bir tanesi seneler önceydi. Ta ben ilahiyata giderken okurken
5: İşte daha ilkokulda köyde beraber olduğumuz sahtemiz birisi vardı falan. Emsallikte. Ya bu geldi. Ya dedi işte bizim böyle bir şey var falan dedi. Yani dedi senin gibi alimler de geliyor. Biz alim olmuşuz o zaman ya.
1: Yani, öylesiniz zaten hocam.
5: Öyle alim olmuşuz. Böyle alimler var. Not tutuyorlar sohbetlerinde falan. Neyse kırmayayım dedim gittim. Gittim. Ondan sonra neyse bir baktım dediler şeyh geliyor. Herkes ayağa kalktı falan. Ya o zaman bilmiyordum falan tamam mı? Herkes sıraya girdiler. El öpüyorlar. Adamın tipine baktım. Zaten içim ısınmadı da. Atırsızı gibi bir herif. Ondan sonra nasıl yapayım falan diye. İşte büyüklerin himmeti. Şimdi tuttuğum zaman adamın elini tuttuğum zaman bu baş parmağım onun parmağının üstüne geldi. Nasıl geldi ben de anlamadım. Ben de parmağımı öptüm böyle başıma koydum. Büyükler korkmuş yani. Adam anlamadı bile sen nasıl öpüyorsun da demedi yani adam tamam mı? Neyse geçti gitti. Şey yapıldı ondan sonra oturdu falan. Ondan sonra ışıklar söndü. Bir zikir safhası. Ondan sonra açtılar tekrar. Bu oturdu sohbet ediyor. İşte ben dedi işte falan yere gittim geldim dedi. Ben yokken haliniz niceydi. Ona mürşitsin. Onların halini senin öyle sorma gerekmez. Hepsini bilmen lazım. Adam kendi kerametlerini kendi anlatıyor. Bir gün otobüste gidiyoruz diyor. Otobüste tam uçurumda ayağımı böyle bir bastım diyor. Şak diye otobüs durdu uçurumdan aşağı düşündü. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Seni hiç demiyorum böyle ya. Allah Allah.
1: Böyle çok ama ya. İnsanları çok kandırıyorlar ya.
5: Birisi de yazıyor. Birisi de yazıyor. Sonra bu Mehdi'liğini ilan etti. Kesmedi adamı şeyhlik, mehlik falan. Sonra Mehdi'liğini falan ilan ettiydi. Allah Teala muhafaza buyursun. Yani bunlar sahtekar. Bunlar sahtekar. Peki sahtekarlarını aslında ayırabilmek için altyapı gerekir. Altyapı gerekir. Bak şimdi Saadet-i Ebedi kitabında bu bozuk bir fırka, bozuk bir fırkada adam şey hani kurmay olmuş, generalliğe bile terfi etmiş adam. Nasıl olduysa kaptırmış kendisini onlara. Bir gün bu adam Eshab-ı Kiram'a düşman bir şey fırka. Ondan sonra kaptırmış kendisini. Şimdi Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazreti Ali'nin kızıyla evlendi biliyor musun?
1: Evet.
5: Bunlar şimdi biz Ehl-i Beyt'i seviyoruz falan filan diyorlar. Hazreti Ömer'e düşmanlar ya. Hatta ayaklarının altına yazıyorlar bu Şia. Ve onun fırkaları, kolları hepsi. Sahabe-i Kiram'ın çoğuna düşmanlar. Başta Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretlerine. Şimdi orada onların da şeyh pozisyonundaki işte Hazreti Ali korktu mecburen verdi kızını. Sonra bu adam hatıratlanır. Saatte bir dedi var bu. Sonra düşündüm diyor gidince Hazreti Ali Haydar Allah-u Teala'nın arslanı Kerem Allah-u Veche
1: Selfullah
5: kafir birisi kızını isteyecek korkusundan kızını kafire verecek. Bir düşündüm diyor. Ya ben diyor aynı şekilde salih değil yani belki fasık bir Müslümanım diyor. Ben diyor kızımı yani diyor gerekirse diyor ölürüm öldürürüm fakat diyor kızımı diyor kafire vermem. Hazreti Ali gibi Allah-u Teala'nın arslanı korkarak nasıl korkar diyor Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri. Kimden korkar ki? Ana dedim bunlar sapık dedim diye. Demek hayırlı bir iş yapmış adam. Ve diyor ondan sonra bu fırkadan ayrıldım gittim. Ve şimdi bu tarikada da altında Hazreti Muhabir radıyallahu teala hazretlerine lanet okuyan dil uzatanlar var ya. Ve sen diyorsun ki ben bunlarla rabıta kuracağım, rabıtaya gireceğim. Bilmiyorum. Rabıtaya girsen ne olacak ki? Gördüğün şeyler şeytanidir, rahmani değildir. Peki ne yapacak? Saadet-i Ebedi kitabını okuyacak, İslam Ahlak kitabını okuyacak, Fetvat'ı okuyacak. İşin eğer gerçekten aynı şekilde bağlantıya geçmek istiyorsa. Şimdi kalkıyor bir de diyor ki Sadreddin Konevi Hazretleri vilayet yolunda mı? Sana nüvvet yolunda mı? Vilayet yolunda yükselmiştir. Hocası Üstad-ı Muhyiddin Arabi Hazretleri'dir. Vehhabiler ve mezhepsizler aynı şekilde kafir diyor Muhyiddin Arabi Hazretleri'ne. Ben Hüseyin Hilmi Efendi'den bizzat işitmiştim. Buyurdular ki nerelisin kardeşim? Dedim Konya'dayım. Ya kardeşim buyurdular. Saadettin Konevi Hazretleri Konya'da metfun. Onun üstadı ve aynı zamanda Üvey ve Basım Muhyiddin Arabi Hazretleri buyurdular. Ve Vehhabiler buyurdular. Saadettin Konevi Hazretleri'ne de hocası ve üstadı olan Üvey babası olan Muhyiddin Arabi Hazretleri'ne haşa kafir diyorlar. Haşa kafir diyorlar. Senin itikadın bozuksa oradaki görünen veyahut da duyduğun şeylerin hepsi Rahmani değildir. Tövbe edip Saadet Ebedi'ye kitabını okumaktan başka çare yok.
1: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.
6: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, kalbin şifası zikrullah'tır. İnsanın iki kalbi yok ki birisiyle Allahü Teala'ya, diğeriyle de Allahü Teala'dan başkalarına yönelsin. Allahü Teala bir kalp yaratmış. Bu kalpte de ya Cenab-ı Hakk'ın sevgisi veya onun mahluklarının sevgisi bulunur. İkisi aynı anda bulunmaz. Zira iki zıt şeyin muhabbeti, sevgisi bir kalpte, bir arada yerleşemez. İki zıddan birini sevmek, diğerine düşmanlığı icap ettirir. Kalpte ya dünya sevgisi yahut Allahü Teala'nın sevgisi bulunur. Dünya demek, haram olan şeyler demektir. Zikir, ibadet yaparak kalpten dünya sevgisi çıkarılınca kalp temiz olur. Bu temiz kalbe Allahü Teala'nın sevgisi kendiliğinden dolar. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, her derdin şifası vardır, kalbin şifası zikrullah'tır. Günah işleyince kalp kararır, hasta olur. Dünya muhabbeti yerleşerek Allahü Teala'nın sevgisi gider. Kalbin bu hali bir şişeye benzer. Su doldurunca havası çıkar. Suyu boşaltınca hava kendiliğinden dolar. Kalp, yürekte bulunan bir kuvvettir, görülmez. Ampulde bulunan elektrik cereyanı gibidir. Buna gönül diyoruz. Gönül insanlarda bulunur, hayvanlarda bulunmaz. Bedendeki bütün ağza kalbin emrindedir. His uzuvlarımızın duydukları bütün bilgiler kalpte toplanır. İnsanın inanmak, sevmek, korkmak kalbindedir. İtikad eden, yani iman eden ve kafir olan kalptir. Kalbi temiz olan İslamiyet'e uyar. Kalbi kötü olan İslamiyet'ten kaçar. Güzel, iyi ahlakın ve kötü huyların yeri kalptir. Allahü Teala dinleri, peygamberleri kalbi temizlemek için gönderdi. Kalbi temiz olan herkese iyilik eder. Veşşemsi suresinin 9. ayetinde mealen, nefsini tezkiye eden kurtuldu. Nefsini günahta, cehalette, dalalette bırakan ziyan etti buyuruldu. Mevakip tefsirinde diyor ki, nefs tezkiye edilince kalp tasfiye bulur. Yani nefs kötü isteklerden kurtarılınca kalbin mahluklara bağlılığı kalmaz. Nefsin kötülükleri, pislikleri demek İslamiyet'in beğenmediği, haram ettiği şeyler demektir. İslamiyet'e inanmayan, iman etmeyen kimsenin kalbi, şekerin tadını alamayan safralı hasta gibidir. Bu hal, Bekara suresinin 9. ayeti kerimesinde mealen, kalplerinde hastalık vardır buyrularak haber verilmektedir. Ayet-i kerimede bildirilen hastalık tedavi edilmedikçe, hakiki iman ele geçmez. Bu afetler varken, akıl yoluyla, kalpte hasıl olan iman, imanın suretidir. Çünkü nefs, bu imanın tersini istemekte, küfründe inat ve ısrar etmektedir. Böyle iman, safra hastasının şekerin tatlı olduğuna iman etmesi gibidir. Her ne kadar inandım dese de, vicdanı şekeri acı bilmektedir. Safrası düzeldikten sonra şekerin tatlı olduğuna hakiki iman hasıl olur. İmanın hakikati de nefsin tezkiyesinden ve kalbin itminanından sonra kalpte hasıl olur. İtminan, hakiki inanmak demektir. İşte böyle hakiki iman yalnız evliyada bulunur ve elden gitmez. Yunus suresinin 62. ayeti kerimesinde mealen, biliniz ki Allahü Teala'nın evliyası için azap korkusu, nimetlere kavuşmamak üzüntüsü yoktur buyrularak bu durum bildirilmektedir. Aklın peygambere kolay inanması ve kalpte tam iman hasıl olması için en yakın yol Allahü Teala'yı zikretmektir. Rad suresinin 30. ayetinde mealen, iyi biliniz ki kalpler Allahü Teala'nın zikriyle itminana, rahata kavuşur buyuruldu. Yani tam imana kavuşur. Düşünerek, akılla ölçerek bu yüksek makama kavuşmak güç, hem de çok güçtür. Akıllı insan ahiretini düşünen insandır. Önce ahiret bilgileri öğrenilecek, ikinci olarak bu bilgilere göre yaşanacak. Üçüncü olarak da böyle olan kişilerle arkadaşlık yapılacak. Netice olarak insanın iki tane kalbi yoktur. Tek kalbi vardır. İstikbalini düşünen bu tek kalbe ne dolduracağını iyi düşünmelidir. Şu beyt her şeyi çok güzel izah etmektedir. İstediğin gibi yaşa, bir gün öleceksin. İstediğini topla, bir gün ayrılacaksın.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, ikinci ve son dinleyicimizin sualleri var. Bayramda dedi, bayram namazına gitmiş dedi. Yani oradaki imam veya da görevli namazı kıldıran. İyyâke demedi, İyyâmke dedi. Onu kendine bir dinlemek lazım.
1: Öyle anlaşılmıştır yani.
2: Hoparlörden de çıkıyorsa, evet. Hoparlörden çıkıyorsa yani o kadar kıraati düzgün olmayan birisini götürüp de orada imam yapmazlar.
1: Tabii.
2: Çünkü sen orada bunu duydun da diğer beş vakitte de aynı şekilde. Mesela akşam, yatsı, sabah namazlarında okuyor bu. Ve zaman zaman mesela müftülüklerden onları kontrol eden memurlar var. Gelip aynı şekilde arkalarında namaz kılarak veya cemaate sorarak kontrol ediliyorlar yani.
1: Bu kadar bariz bir şey hata olmaz.
2: O yanlış yani. Anlaşılmıştır. Efendim gelelim, dinleyicimiz ayakları dedi, kaldırınca namaz bozulur mu? Şimdi dinleyicimiz onu şey yaparken böyle temel üzerine kurulmuş gene bir fıkra var. İşte böyle adam, bir sürü kuşlar gelip kuş mağazası oraya girmişti. Kanaryası var, ondan sonra papağanı var, güvercini var, onlar şey yapıyor falan. Bakmış fiyatlarına bakıyor falan. Bakmış papağanın bir tanesi, o bayağı pahalı. Demiş ne özelliği var bunun? İşte demiş bu, akşam da tam detay hatırımda değil de, işte kanadını şöyle kaldırırsa şunu yapar, böyle kaldırırsa bunu yapar, ondan sonra ayağını birisini kaldırırsa işte şunları şunları söyler. Hemen dinlemiştim. Peki demiş, ayağının ikisini birden kaldırırsa? Papağan demiş ki düşerim salak demişti. Tamam. Şimdi ayağın dedi, ayağını kaldırırsa. Ayaktayken ayağını kaldıramaz. Tek ayağını kaldırır. Tanımazsa zarar vermez.
1: Secdedeyken soruyor herhalde değil mi?
2: Bu, yok yani. Dinleyicilerimiz de hatırına gelsin. Ayaktayken ayaktayken iki ayağını kaldıramaz. Mümkün değil o. İki ayağını zıplasa kütleye de düşer. Bu sebepten dolayı secdede iki ayağını kaldırdığı zaman da kitaplarda mesela Saadet-i Ebediyyet'te var. İki ayağını yerden keserse kaldırırsa namazı bozar diye. Peki öyle değil de ayağını hareket ettiriyor mesela, altına alacak falan, o anda ucu yerden kesilmiştir. O değil. Mesela dizlerinin üzerine bastırmış, ayaklarını da havaya kaldırmış. O kastediliyor. Onu da namaz kılan hiç kimse aynı şekilde yapmaz. Yapsa daha kendisine aynı şekilde buluğa ermemiş, namaz farz olmamış. Çocuklar yapar, oyun için yapar onu. Onların da namazı bozulmaz.
1: Onlar kıyamda da yapar.
2: Kıyamda da yapar, tamam mı? Onlar kıyamda da yapar. Onun herhangi bir mahsuru olmaz.
1: Peki kıyamdayken diyelim ki baldırımız kaşındı, rahatsızlık etti, diğer ayağımızı kaldırdık, orayı kaşıdık, bunun bir mahsuru olur
2: Mustafa Bey,
5: Saadet-i Ebediye'de de ondan sonra İslam Ahlak kitabının içerisindeki Mızraklı İlmihal ve Eûl İlmihal'inde de hüküm aynı zaten. Yani bir rükünde buyurulur. Bak bir rükünde. Evet, bir rükünde elini kaldırıp 3 defa ayrı ayrı şey yaparsa namazı bozar.
1: 3 kere ayrı ayrı kaşırsa namazı bozulur o zaman. Bir yeri.
5: Ama hareket edecek. Yok. Hareket etmesi kastediliyor. Mesela bir defa kaldırdı. Başı kaşınıyordu. Orayı 10 defa böyle parmaklarıyla kaşır. Bu bir defadır.
1: Yok be. 3 ayrı şekilde.
5: 3 ayrı yani. Şekilde namazı
1: evet,
5: bozar.
1: 3 ayrı şekilde.
5: Namazı bozar. Kıyam da 2 defa yaptı. Rüküye gitti 2 defa yaptı. Secdeye gitti 2 defa yaptı. Bunlar ayrı ayrı rükün.
1: Rükünler farklı.
5: Rükünler farklı. Hiçbirinde 3 yapmadı. Dolayısıyla namazına zarar vermedi. Toplasan 6 etti. Evet 6 etti ama bir rükünde buyuruluyor. Bir rükünde.
1: Onun namazda 3 kere yaparsa diye anlaşılıyor.
5: Tabii.
1: Onu söylemeniz iyi oldu hocam. Yani rükünde.
5: Rükünde.
1: Kıyam bir rükün. Hı-hı. Secde bir rükün. Teşehhütte mi oturmak bir rükün. Efendim, bunların hepsi ayrı ayrı rükün.
5: Şimdi ben onu okuduğum zaman böyle bir epey bir düşündüm. Epey bir düşündüm. İlk okuduğum zamanlarda bir düşündüm. Dedim bu İslam alimleri çok mübarek insanlar. Senin dediğin gibi namazda diyor, tamam mı? Çünkü her rükünde biz şimdi açmış olduk arasını.
1: Evet.
5: Her rükün ha böyle şey varmış falan. Yani fırsat kolayan aynı şekilde karıştırır olur. Yani öyle düşünmesin. Çekinir korkar ha bir namazı üç olmasın diye. Namazın bozulması yeniden başlamayayım diye falan. Ha dedim bu çok güzel bir ifade kullanmışlar.
1: Terbiye için.
5: Tabii kontrol için.
1: Kontrol.
5: Çünkü yani avamı bizim gibileri kontrol için. Yoksa yani nefsi itminana kavuşmuş Allah-u Teala sevgisi ve muhabbetiyle kalbi dolmuş olanlar onlar azimet hatta en zor olanı tercih ederler. En zor olanı tercih ederler. Hatta evliyadan bizzat hayli yaşlanmış, hastaymış da ama hep gündüzleri oruç tutuyor. Gecelerde hep namaza kalkıyor, namaz kılıyor falan demişler ki efendim hem yaşlısın hem hastasın biraz ara versin. Onlara diyorum siz ne diyorsunuz demiş ya. Ne diyorsunuz? Ben demiş senelerdir demiş bu bir yarış. Varış noktam belli. Ben bilmiyorum. Yaşlandım yani varış noktasına yaklaştım iyice. Siz diyorsunuz ki yarışı terk et. Demiş olur mu? Ben demiş yani bu bana verilen bir fırsat. Bir daha olmayacak. Geri git bunları tamamla demeyecekler. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Onun için de hani demişler hele kendimize Müsevvifun hadis-i şerifini hep kitaplarına yazmışlar ya. Hatta Emer abiler anlatırdı. İleride sonra yaparım diyen helak olur değil. Oldu. Niye? O zaman dedim boş geçti. Lüzumsuz şeylerle geçti. Ve onların hesabı sorulmayacak. Elbette sorulacak. Bu imkanları veren acele etmiyor işte. Bütün aldandığımız nokta bu. Bütün aldandığımız nokta bakıyorsun o olan oldu gitti. Geçen geçti gitti. Geçmedi. Evet hadise vuku buldu ama kayda geçti. Yani senin sesinde, görüntünde buna ne dersen de banta kaydedildi, CD'ye kaydedildi, neye kaydedildiyse yani meleklerin elinde ne varsa onu kaydediyorlar. Ben bazen oturuyorum balkonda hatta böyle tayyareyle falan giderken bakıyorum devasa kar bulutu gibi büyük bulutlar oluyor. Bakıyorum. Ya diyorum bunu şey yapsan duman içinden geçer gidersin değil mi? Yani o kar evet. Şey yapsan sana böyle pat küt vuran olmaz yani.
1: Duvara çarpmış gibi olmaz.
5: Olmazsın yani. Aha dedim bu nasıl toplu duruyor bu? Nasıl toplu duruyor? Ve bakıyorsun aynı şekilde o devasa bulutlar harekete geçtiği zaman yani tayyareyle yarış eder gibi gidiyor. Aceleleri var. Bir yere gidiyorlar falan. Nasıl sevk ediliyor? Eğer imanı olmasa işte tabiat kuvveti bulan salak tabiat.
1: Tabiat ana.
5: Tabiat ana. İşte putperest de öyle doğmuş. Bu tabiattaki mevcut kuvvetlerin hepsi Mikail aleyhisselam ve onun emrindeki meleklere tabi. İşte meleklerin elinde babaannem rahmeti çok güzel anlatırdı. Ben de çok hoşuma giderdi hatırıma geldikçe falan. Oğlum derdi meleklerin elinde kamçı varmış derdi. Onları öyle anlatmışlar. Tamam kamçıyla vurdu mu gider falan. Hatta biraz sert vurdu mu derdi şimşek çakarmış derdi.
1: Gök gürüler
5: falan. Ya doğrudur da yani. Tamam, doğru. Yani efendim işte atmosfer bilmem ne falan, hatta şeyde lisedeyken böyle coğrafya dersinde adam anlatıyor. İşte yüksek basınç, alçak basınç, rüzgar şöyle olur, şöyle böyle işte. O zamanlar böyle bir türlü oturmadı bende. Ya arkadaş, Akdeniz'de lodos esiyor, Karadeniz'de poyraz esiyor, Ege'de karayel esiyor. Türkiye aynı Türkiye.
1: Bir de mesela aynı rüzgar güneyden gelince sıcak geliyor.
5: Sıcak geliyor.
1: Kuzeyden gelince soğuk geliyor.
5: Soğuk geliyor.
1: Rüzgar aynı rüzgar, aynı hava.
5: Aynı hava, aynı rüzgar. Birisi tabiat ne varsa harekete geçiriyor, öbürüsü donduruyor, değil mi?
1: Yani.
5: Yani insan hatta o donan yerlerde en çok şey diyor, kutup ayıları. Böyle kar tipi falan, ne kadar hoşuna gidiyor falan. Sanki lodos esiyor böyle, yatıyor bir de şey işte.
1: Esiydim bağırlar.
5: Bir tane de somon verdim mi ona, tamam. Yani çaydan kahvede daha kıymetli oluyor için. Yani Cenab-ı Hak hepsini o şekilde, aynı şekilde yaratmış. Geçenlerde bir şeyde, internette gördüm. Bir tane tavuk büyüklüğünde bir şey. Kanatlı ama uçabiliyor. Yuvasına yılan geliyor. Ana tabii. Ya şaştım kaldım. Kakası bayağı uzun ama. Yılan hak etti ya. Sonra yavruları indi, yani şeye gelecek. Onlar da anasının yanına geldi. Dizildiler böyle ip gibi. Anası ne yapıyor? Alıyor yılanı, vuruyor. Çünkü belindeki o kemik kırılınca hareket edemiyor şey.
1: Yılan.
5: Vurdu. Sonra o çekildi. Yavrular geldi. Öldü yılan. Onlar da yerken anasının yaptığını yapıyorlar. alıyorlar vuruyorlar. Alıştırıyor onları. Ya Rabbi dedi, neler yaratmışsın ya. Neler yap? Yılan o kuşun rızkı oldu. Allah tabii baktığın zaman Allah'ın kudretini görüyorsun. Onun için doğru bilgi, doğru kitap, doğru insan. Cenab-ı Hak bize bunları ihsan etmiş, bunlardan ayırmasın.
1: Amin. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
5: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Mobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Buluşmak temennisiyle sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
4: Efendim bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz ve Zaltı Devletleri'ni günün anısına hediye takdimi için yüksek müsaadeleriyle bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. Günün anısına hediyelerini takdim etmek üzere önce Albaraka İslam Ekonomisi Forumu Mütevelliyeti Başkanı Sayın Abdullah Saleh Kameli bir kez daha alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Efendim bizler de hediyemizin muhtevasını hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de siz değerli konuklarımıza bilgisini paylaşmak isteriz. Bu özel hediyemiz Esma-i Hüsna'nın yer aldığı bu anlamlı eser İslam mimarisi ve Arap halk sanatını bir araya getirerek medeniyet, inanç ve sanatın ortak mirasını yansıtmaktadır. Bu özel eserimiz İslam Ekonomisi Forumu Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Abdullah Saleh Kamel tarafından Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı'na takdim ediliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Evet Sefer Bey sahneye davet edebilir miyiz? Efendim buyursunlar lütfen.

Evet, bu özel eser için çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuğumuzu sahnede misafir etmeye devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, şimdi de Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Sayın Ahmet Burak Dağlıoğlu ve Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Salim Arda Ermut'u hediye takdimi için alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Efendim, bu hediyemizin içeriği de Hatat Fatih Kahraman'a ait olup üstünde Er Rızkı El Allah yani meali Rızık Allah'tandır yazılıdır. Bu eser Sayın Yatırım Finans Ofisi Başkanı ve Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim ediliyor. Kuvvetli alkışlarımızla çok teşekkür ediyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız, efendim şimdi de izninizle 3. İstanbul Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nin anısına gerçekleştirilecek aile fotoğrafı çekimi için yer alacak protokol üyelerimizi sahneye davet edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızı, Sayın Hazine ve Maliye Bakanımızı, Sayın Bakanlarımızı, evet, alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Önceki dönem bakanlarımızı sahneye davet ediyoruz. İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Sayın Tağ Ayhan'ı, Halkbank Genel Müdürü Sayın Recep Süleyman Özdili, İstanbul Finans Merkezi Genel Müdürü Sayın Ahmet İhsan Erdem'i, İbni Haldun Üniversitesi Rektörü Sayın Atilla Arkan'ı ve Albaraka Forum Genel Sekreteri Sayın Yusuf Hasan Kavali'yi de alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen.

Efendim bu vesileyle 3. İstanbul Dünya İslam Ekonomi Zirvesi açılış programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teşrifleriyle, programımızı katılımlarıyla bizleri onurlandıran Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve tüm konuklarımızı saygıyla selamlıyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla ve kuvvetli alkışlarımızla uğurluyoruz.

0: Gündemde gelişmelerle yeni saatte yeniden birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan biraz önce konuşmasını tamamladı. Elbette ekonomi forumunda önemli sözleri vardı. Faizle ilgili önemli sözleri vardı. Birazdan haberleştirerek sizlerle paylaşacağız. Gündemdeki diğer gelişmelere bakalım şimdi. İşçiler eylemdeyken türkücü sevgilisiyle tatile giden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın belediyesine yolsuzluk operasyonu düzenlenmişti. İfade işlemleri tamamlandı. Duman'ın da aralarında bulunduğu 51 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
1: Gele bakalım kim gelmiş, kim gelmiş, gönlüme bahar gelmiş, yaz gelmiş.
2: Tatil kaçamağıyla tanınmış, yolsuzluk iddialarıyla tepkileri üzerine toplamıştı. Tatilci başkan için tutuklama istendi.
3: İşte bak burayı Sevcan Orhan için kapattık.
4: Evet ben kapattım.
2: İzmir Buca Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlenmişti. İşçiler eylemdeyken türkücü sevgilisi Sevcan Orhan'la tatile giden Başkan Görkem Duman ve 54 şüpheli gözaltına alınmıştı.
5: 11.30'da tekrar burada olacağız. Hadi bakalım Karanfil Mahallesi'ne yolculuğa başlayalım.
2: Soruşturma kapsamında dikkat çeken bulgulara ulaşılmıştı. Başkan Duman'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Buca Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Genç'le görüşmesinde 400 bin lira para aldığına dair bir dekontun bulunduğu öğrenilmişti.
5: Büyükşehir'de başladık asfaltlamaya. Hem serim hem de yamaları başladık.
2: Soruşturma devam ederken şüphelilerin emniyetteki ifadeleri tamamlandı. Aralarında mevcut Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da yer aldığı 54 şüpheli geniş güvenlik önlemleri eşliğinde İzmir Adliyesi'ne götürüldü.
5: 11.30'da tekrar burada olacağız. Hadi bakalım Karanfil Mahallesi'ne yolculuğa başlayalım.
2: Savcılık Duman dahil 51 şüpheliyi tutuklama, 3 şüpheliyi ise adli kontrol uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.
1: Gele bakalım kim gelmiş, kim gelmiş, gönlüme bak.
0: Diğer taraftan değerli izleyenler, CHP'de istifa depremi sürüyor. Son olarak Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen partisinden istifa etti. Bilecen yaptığı açıklamada yoluna bağımsız olarak devam edeceğini belirtti. Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel krizinin sürdüğü CHP'de dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Belediye Başkanı Hakan Bilecen, bundan sonraki süreçte belediye başkanlığı görevini bağımsız statüde sürdüreceğini ifade etti. Kilis'te geçtiğimiz günlerde de CHP İl Başkanı Umut Mehmet Sapan da görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Önemli bir gelişme, meclis lokantasında stajyer kız öğrencilere taciz davası Ankara'da görüldü. Mahkeme tutukluları tahliye etti ve duruşmayı da 2 Temmuz'a erteledi.
6: Kamuoyuna karşı açık ve net duruşumuzu yineliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tacize, cezasızlığa ve sessizliğe yer yoktur.
2: Lisedeydiler, staj için meclise geldiler. İddialara göre hayalleri meclis lokantasında kabusa dönüştü. Cinsel taciz ve istismarla karşılaştılar. O taciz davası Ankara'da görülmeye devam edildi. Mahkeme tutuklu sanıkları tahliye etti. Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın sanıkları bir kez daha hakim karşısına çıktı. Hakim geçen duruşmada bilirkişi raporunun geldiğini belirtti. Savcı da mütalaasını açıkladı. Sanıklar hakkında sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı ve çocuğa karşı cinsel taciz suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.
7: Her zaman çocuk istismarının karşısında olduk. Olmaya birlikte devam edeceğiz.
2: Mahkeme uzun süredir tutuklu bulunmaları ve delillerin toplanmış olması gerekçesiyle 4 sanığı tahliye etti. Yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi. Duruşmayı 2 Temmuz'a erteledi.
8: TGRT FM Haber.
9: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 18-27, Ankara 15-27, İzmir 19-30, Bursa 17-27, Konya 15-26, Afyon 12-25, Denizli 16-30, Antalya 19-27, Adana 19-29, Zonguldak 18-21, Samsun 16-22, Trabzon 15-24, Kayseri 15-26, Erzurum 9-21, Gaziantep 17-29, Diyarbakır 18-32 ve Şanlıurfa 20-33 derece.

0: Yol durumu.
1: Bolu Gökçe Su Mengen yolunun 6 ila 8. kilometreler arasındaki kurp iyileştirme yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri Pınarbaşı yolunun 23 ila 24. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor. Çamlıbel Sivas il sınırı yolunun 56 ila 59. kilometreler arasında toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16'yı 11 dakika geçiyor. Bugün 5 Haziran 2026 Cuma efendim. Evet sevgili dinleyiciler, Dünya Dönerken programını dinliyorsunuz. TGRT FM Merkez Stüdyoları'ndan sizlere sesleniyoruz. Ben Ataullah Arvas ve Ahmet Hilmi Kaya var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Bugün Cuma efendim, Halk Günü. Hayırlı bir günle sizlerle birlikteyiz. Efendim ömrünüz, sofranız ve kazancınız bereketli olsun. Her daim olsun ama Cuma günleri de kallavi olsun. Fena olur efendim, olmaz tabii. Onun için hakikaten hayırlı ömürler, bereketli ömürler, sağlıklı ömürler diliyorlar atalarımız Anadolu'da. Bir de sofra çok önemli be. Sofrada bir araya geldiğimizde efendim çok az bir yemekle birçoğumuz ne yapıyor? Karnını doyuruyor efendim, kenara çekiliyor. İşte öyle sofralar, bereketli sofralar, Anadolu sofraları efendim dileğinde bulunuyoruz. Kazancınız da ustalarımız efendim, esnafımız ve tabii sanayicimiz, iş adamlarımız bol bol efendim bereketli kazançlar diliyoruz. Telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Efendim bugün tamamen serbest konuşuyoruz. Serbest derken yani Cuma günü, Halk Günü efendim. Belli bir gündemimiz yok. Sıkışmışlık yok efendim. Buyursunlar efendim.
2: Abi herkese hayırlı cumalar dile. Alo.
1: Buyurun efendim.
2: Herkese hayırlı cumalar diliyorum efendim.
1: Hayırlı cumalar efendim. Cuma gününüzü tebrik ediyoruz. Kiminle görüşüyoruz efendim?
2: Size efendim, İstanbul'dan Nusret.
1: Buyursunlar Nusret Bey.
2: Abi bugün Cuma. İnsanlar konuşuyor. İstediğimiz gibi konuşuyoruz ama.
1: Ha.
2: Bizim devletin gündemi bambaşka. Muhalefetin gündemi bambaşka. Şimdi devlet ne yapıyor? Devlet, Cumhurbaşkanımız Sudan ve Somali ile anlaşmalar yapıyor. Sudan ve Somali diyor ki, bizim de bu kadar madenlerimiz var, sizde de tekniğiniz var, gelin bunu çıkaralım. Çıkarın bunu. Ve böyle bir anlaşma yapıldı. Oradaki madenler çoğu da uranyummuş ki, bugün en kıymetli madenlerden biriydi zaten.
1: Evet.
2: Cumhurbaşkanı orada bir anlaşma yapıyor. Ondan sonra Dışişleri Bakanımız da Singapur'la Endonezya'ya gitti.
1: Evet.
2: O da aynı şekilde, bizde de böyle o kadar madenlerimiz var, sizde de teknik var, gelin bunları çıkaralım falan. Orada da bir anlaşma yapıldı. Bakın bunlar devletin gündemi.
1: Evet.
2: Devletin gündemi. Şimdi muhalefetin gündemine gelelim. Nedir? Kim ne kadar çaldı? Kim ne kadar götürdü? Bu efendim sen grup başkanısın, ben başkanım. Yani o kadar havanla su dövüyorlar ki, o kadar geçen zamana acıyorum ki inanamazsınız yani. İnanamazsınız. O kadar ki yani zamanı su gibi harcıyorlar ya. Ya bu
1: evet,
2: kadar değer, bu kadar önümüzde değerler var. Bu kadar güzel fırsatlar var. Bu kadar güzel şeyler var. Siz nelerle uğraşıyorsunuz? Emin ol, beni CHP'den daha ziyade bu gibi konular beni çok üzüyor. Yani bu gibi konular beni çok üzüyor. Yani beğenmediğimiz, hani beğenmediler ya.
1: Evet.
2: Enerji Bakanı, Maliye Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın damadını almayarak. Onu beğen, bunların, onun yapmış olduğu o atımların neticesidir bunlar.
1: Evet.
2: Yani o kadar, yani Cumhuriyet tarihinde gelmiş geçmiş en iyi Maliye Bakanı ve en iyi Enerji Bakanı'ydı.

0: yani.
1: Peki efendim.
0: Şimdi yarın Fenerbahçe'mizin başkanlık seçimi var.
1: İnşallah. Sen kime şans veriyorsun efendim?
0: Ya ben şansın kimin olduğunu bilmiyorum ama inşallah Hakan Safi kazanır.
1: Öyle mi?
0: Evet, inşallah o kazanır.
1: Niye genç abi?
0: Genç ve Karadenizli.
1: Ha, önemli diyorsunuz. Özellikle genç ve Karadenizli olması önemli.
0: Yani özellikle Karadenizli. Ha. Ve detaylarını boş ver. İnşallah o kazanır. Bir de santrafor getirecek. Eğer o santraforu da getireceğim dedi. Onu da getirirse zaten Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı santrafor.
1: Evet.
0: Onu da getirir de bir tane de sol stoper getirirse rakiplere geçmiş olsun.
1: Hadi bakalım. Hayırlısı yüzden, diyelim vallahi.
0: Vallahi hayırlısı inşallah Hakan Safi gelir de. Aziz Yıldırım ya yoruldu artık be. Çok yoruldu.
1: Aziz yani, başkan yoruldu mu diyorsunuz?
0: Çok
1: yorgunum ya. Dostlarım, yani yoruldum artık. Evet.
0: Hizmeti var Fenerbahçe'ye.
1: Evet.
0: 20 sene bütün şey basket takımına, voleybol takımına.
1: Bakalım yani var. Bizim milli takım da, bizim aynı yani zamanda kızlar da bu sene fena değiller. Bir de tabii hedefleri hakikaten gene şampiyon olmak yani.
0: Milli takımımıza da çok işten başarılar dilerim.
1: Evet.
0: Ben sabah erken kalkıyorum. 4-5 gibi bütün maçlarımı seyredeceğim Allah nasip ederse.
1: Hadi bakalım bütün, hayırlı olsun.
0: Ya Meksika'da, Amerika'da Türkiye milli takımını seyrediyorsun. Ha. Dünyada bundan büyük gurur var mı?
1: Ya.
0: 2,5 milyar insan seyredecek aynı anda.
1: Çok güzel. Türkiye, çok hoş.
0: Türkiye. Ah o takımın başında bir de Türk hoca olsaydı. Bir Türk hoca olsaydı.
1: Tam milli olurdu diyorsun.
0: Sen ne diyorsun? Şeyinden, tadından yenmezdi.
1: Teknik adam da milli şey olsaydı, Türk olsaydı.
0: Yani, Türk olsaydı tadından yenmezdi ama Montella'ya da teşekkür ederim yürekten.
1: Peki.
0: 24 sene sonra aldı bizi oralara götürdü. Evet. Gururla şimdi konuşuyoruz. İtalya gidemedi. İtalya. Evet. Bak evet. İtalya gidemedi.
1: Doğru.
0: Bu kadar basit. Biz gittik İtalya gidemedi ama bizim başımızda da İtalyan hoca var. Şanslarını. Bu da İtalyan'ın şansı.
1: Tabii İtalya ile bir koalisyon gibi hareket ettik sanki bu işte. Hoca onlardan, oyuncular bizden. Onunla övünsünler. Onlar da Türk takımının arkasında dursunlar efendim.
0: Dediğin de oluyor.
1: Zaten komşularımız ya, komşuyuz. Onun aramızda bir derya var efendim.
0: Bir deniz var aramızda. Ha. Sonra İtalya ile siyaset olarak da anlaşırız. Anlaşırız yani evet. Aslında Yunanistan gibi değil. İki tane vize yapıyoruz. Bir hafta konuşuyorlar. Bir tane top yapıyoruz. Bir ay konuşuyor. İnanın bana Türkiye bize dokunmayana dokunmaz.
1: Tabii. Biz sulhçu abi. Bizde barış var hedefimiz. Hep öyle bizim, olmuştur.
0: Bizim ekmeğimizde oynamayana. Tabii. Bizim suyumuzda oynamayana.
1: Evet.
0: Türkiye kimseye dokunmaz. Afrika garip kurabaya dokunuyor mu? Gidiyor yardım ediyor işte.
1: Evet. El uzatıyor.
0: Elmasımı çıkart diyor. Yarısı senin, yarısı benim diyor. Evet. Uranyumu çıkart diyor. Yarısı senin, yarısı benim diyor. Öbürküyle Avrupa gibi diyor. Gelip beni sömürmüyorsun diyor.
1: Tabii alıp götürmüyor.
0: Alıp götürmüyorsun diyor.
1: Evet. Peki o efendim.
0: Bana bu şansı verdiğiniz
1: çok teşekkür ederim. Her zaman bekliyoruz. Lütfen efendim. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Bugün cuma, böyle herkes konuşsun diye bir söz hakkı tanıyalım efendim. Halk gününde. Buyurunuz efendim.
2: Merhaba Atallah Bey.
1: Merhaba, iyi günler diliyoruz. Biberra Hanım hoş geldiniz. Buyursunlar efendim.
2: Hoş bulduk. Dün ben katılamadım. Şöyle bir dışarıya çıkalım dedik.
1: Güzel. Nasıl? Havada güzeldi. Gezdiniz. Hava aldınız.
2: Evet. Gezdik. Hava aldık.
1: Ondan
2: sonra bir ben de kallavi bir kahve içtim.
1: Ne diyorsunuz?
2: Biraz önce. Şimdi de sizi arıyorum.
1: Evden mi içtiniz kahve?
2: Evet.
1: Aman dışarıda içmeyin önce. Çünkü kallavi fatura geliyor.
2: Hem de nasıl kallavi geliyor?
1: Bildiğin kahve yani kardeşim.
2: Evet Ataullah Bey, biraz önce meclis, Büyük Millet Meclisi'ndeki bir lokantaya gitmişler öğrenciler.
1: Evet.
2: Bunlara istismara uğramış, yazık ya.
1: Geçmişte oldu o stajyer öğrenciler. Bunlar tabii cezaevindeydiler. Mahkeme bugüne geldi. Serbest bırakıldılar ama devam ediyor. Yani o sonuçlanmadı. Sadece serbest bırakıldılar.
2: Dün benden bahsedildi mi?

0: Bilmece bilmece.
1: Yok efendim. Yok yok yani. Tabii aranıyorsunuz. Aramadığınız zaman bazen dinleyiciler ya bugün niye Müberra Hanım yok? Hasta mı vesaire falan diyenler çıkıyor ama yani bunun dışında herhangi bir şeyi söz konusu olmadı efendim.
0: Evet.
1: Peki.
0: Peki o bilmecenin sonuçlarını
1: ben onu söyleyenler oldu, kayık diyenler oldu, deniz dalgası diyenler oldu, deniz anası deniz diyenler dalgası, oldu. Tabii.
0: Deniz dalgası o doğru.
1: Ha. Deniz dalgası diyen doğru söyledi demek ki.
0: Evet,
1: deniz anası diyen çıktı, bir de kayık diyen çıktı ya.
0: Yok, kayık değil.
1: Nereden
0: deniz
1: çıktı kayık?
0: Deniz dalgası doğru. Öbür evet. Bilmeceyi bildiler mi?
1: Ondan doğru dürüst bir cevap gelmedi. Nedir efendim o sonucu sizden öğrenelim.
0: Şimdi tutarsın.
1: Ha.
0: Ama göremezsin. Kapısı yok ama açarsın. Bu da oruçtur.
1: Oruç mu bu?
0: Evet.
1: Ha, çünkü doğru dürüst bir cevap gelmedi. Birisi akıl şimdi, dedi de. Ya şimdi, akıl falan ben anlayamadım efendim.
0: Tutuyorsunuz ama ha. Göremiyorsunuz.
1: Tabii.
0: Orucu görebiliyor musunuz?
1: Yok.
0: Kapısı yok ama açıyorsunuz. Akşama evet. İftar açıyorsunuz.
1: Ha.
0: Bravo. Bunun cevabı hani ben de bir renk katayım diye o bilmeceleri.
1: Vallahi çok güzel oldu. Demek ki oruçmuş. Bak bu çok mantıklı. Benim mantığıma oturdu bu. Evet.
0: Evet. Şimdi orucu tutuyorsunuz, görebiliyor musunuz?
1: Yok değil tabii, yok.
0: Kapısını açıyorsunuz, ağzınızla iftar açıyorsunuz.
1: Evet, doğru.
0: Yani bu böyle istifa kazanı da kaynıyor.
1: Nerede sonra, efendim kaynıyor? Ne oldu, kim istifa
0: CHP'de,
1: etti?
0: CHP'de Kilis Belediye Başkanı.
1: Hah, evet istifa ettiler, bağımsız yollarına devam edecekler.
0: Evet, bağımsız yollarına maalesef. Devam etsinler. Bakalım ne kadara kadar devam edecekler. Atallah
1: bir, bir parti bulunur. Evet, CHP süratle arınmalı. Yoksa dediğiniz gibi böyle istifalar da gelir. Ya da başka şekilde hareket edenler de gelir. İlla bir partiye katılmak olmaz derler. Evet. Yani ama ben böyle bu şaibelerle, bu şaiyalarla, şeylerle, bu şayayla konuşulan CHP'de politika yapmam ya da kenarından kıyısından olmam. Bu arada tabii Karadeniz'de bir kızımız bir belediye meclis üyesi, AK Partili meclis üyesi de hoş olmayan bir tweet attı ama hemen partiden uzaklaştırdılar, attılar, kaydını sildiler efendim.
0: Ben o hoş olmayan şeyi bilmiyorum da şimdi evet. Sizden duydum onu.
1: Evet. Evet.
0: Yani o öyle bir söylem yaptıysa ayıp etmiş.
1: Çok ayıp etmiş. AK Parti affetmedi. Hemen attılar partiden.
0: Tabii.
1: Belediye meclis üyesi. Evet.
0: Tabii atarlar. Peki. Osman amcam aradı mı dün?
1: Dün aramadılar. Osman Bey de yoklar efendim. Evet.
0: Peki Atallah.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi tatiller diliyorum efendim. Sağ olun. Buyurunuz efendim.
2: Teşekkür ederim.
1: İyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
2: Merhaba. Oktay ben Ankara.
1: Oktay Bey merhaba. Hoş geldin. Seni dinliyoruz.
2: Beyefendi Atallah Bey ben o tuzu kuru Müberra Hanım, Mücella Hanım neyse ismini tamam.
1: Müberra Hanım efendim evet.
2: Müberra Hanım'dan sonra bağlandım.
1: tuzu kuru.
2: Tabii evet. Aynen tuzu kuru. Osman Bey o bağlanmayan dün de bağlanmadı. Önceki gün de herhalde
1: yoklar efendim evet. Tatil evet. Tabii çıkıyorlar. Siz evet. Tatile çıkıyor musunuz Oktay Bey?
2: Yok çıkmıyorum.
1: Ha çıkmıyorsun. Yok. Anladım.
2: Tuzu Kuru Osman Bey ile Müberra Hanım'dan sonrasında ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu CHP'deki bu çözülmeler işte Kilis Belediye Başkanı'nın ihracı ya da işte evet. İstifası artık onu tam bilmiyoruz.
1: İstifa ettim olarak, diyor evet.
2: Yani güncel olarak yansımadı. İstifa mı ihraç mı değil artık neyse. Neyse ne şekilde olursa olsun sıkıntı yok. Yani bir şekilde demek ki bir şey yapamadı. Yani bir çıkış bulamadı.
1: Evet.
2: Ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi ben bir CHP'ye oy vermiş birisi değil. AK Parti haricinde bir başka bir muhalefete oy vermiş birisi olarak.
1: Hı-hı.
2: Eğer bu şekilde eğer devam edecekse gene aynı şekilde ben AK Parti'nin haricinde oy vermeye devam edeceğim.
1: Tabii.
2: Ama değil yani biz şöyle bir yol izlemek istiyoruz deyip de hani farklı bir yöne evrilmek isteyen bir parti olursa da ben ondan yana ben oyumu reyimi kullanmak isterim. Şimdi o zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Demek ki bu işte kopma çok çok anormal bir hale gelmiş. Yani CHP'den kopmanın şeyinde bir de mevcut iktidarda da bir kopmalar var demek ki. Yani ben böyle bir şeye sığınıp böyle bir şeyden bir medet umuyorsam mesela o zaman demek ki bir sıkıntı var.
1: Yeni adresimiz hangi parti Oktay Bey?
2: Efendim?
1: Yeni adresimiz hangi bir parti?
2: Yeni adresimiz şöyle, Özgür Özel'in yeni kuracağı bir parti olarak benim aklımdan geçen o.
1: Belki şöyle olur. Yok. Özgür Bey, sanki hani parti kurarlarsa seçime falan yetişmez. Mevcut partilerimiz çok. Bir grup kurarlar mecliste, o partiden devam ederler.
2: Oğuz Kağan Salıncı Bey sabahleyin Nav Haber'de dedik yok öyle bir şey dedi. Yani öyle bir bizim dedi öyle bir şeyimiz yok, tartışmamız yok. Aynı zamanda bizim de, yani şeyin dedi, mevcut dedi, sistem de dedi öyle bir şey olamaz. Çünkü dedi hani çok dedi mücbir bir durumdan dolayı dedi bu şeyin yapılamayacağı, bu işte şeyin seçim yapılamayacağı bir ortaya çıkmışken bunun dedi hani çok dedi şeydi, çok geçerliliği yok dedi. Tamam. O yüzden dedi hani biz dedi bu şekilde dedi bir öngörümüz olmayacak. Olmayacağına göre dedi hani biz normal yorumda devam edelim dedi. İmza atmadı ya o 111 milletvekili.
1: Yani Oğuz Bey sanki evet Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında.
2: Evet yani olabilir, bilemiyorum artık.
1: Tabii
2: yani,
1: olabilir. Evet.
2: Ama neticede hani bu iktidarın yönetmiş olduğu Türkiye'de ben 20 bin lira asgari ücretin yaklaşık %27 altında bir maaş alırken 27 sene bu memlekete hizmet edip de prim yatırıp da bu kadar maaşı alırken yani bunu daha normal görüp de bu iktidarın devam etmesi yönünde oy kullanacak vatandaşlara da hani ve TGRT ve Dünya Dönüyor izleyicilerine de yani şunu sormak istiyorum. Yani sayın vatandaşlar, sayın arkadaşlar, biz neyi hak ettik ya? Biz nasıl bir hak ediş içine girdik de biz böyle bir çıkmaza, bizi bu iktidar ya da bu muhalefet ya da bu siyaset bizi böyle bir şeye sokuyor. Ya bunu tarafı falan değil. Yani rica edeceğim ya Cem Bey, Cem Küçük, Cem Yaman ne derseniz adına. Yani Osman Bey, Erhan'dır bilmem nedir. Ya beyefendi rica edeyim ya bunu bir izah etsin ya. Yani biz nasıl bir çıkmaza girdik de biz hep aynı yönde dönüyoruz. Yani sola yapalanıyoruz, duruyoruz, sağa yapalanıyoruz. Yani durduğumuz yerde durmuyoruz ya.
1: Ne yapalım? Şu İtalya'daki solu mu getirelim Türkiye'ye ya? Onlar yok, iyi gidiyorlar.
2: O da değil ama bakın Atollah Bey yani ben gene söylüyorum. Bak gene söylüyorum. Ersan Şen Bey çekildi. Dünkü o şeyin bağlantısından sonra, telefon bağlantısından sonra CHP'nin avukatını Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatından sonra bir tane telefon açmak şeyinde bile bulunmadı Gürkan Aciz Bey'e. Şimdi ya o zaman şu aklıma geliyor. Ya arkadaş siz neyin peşindesiniz ya? Neyin peşindesiniz? Ya bu trollerle falan gitmiyor artık demek ki. Bak gitmiyor. Çak dönmüyor. Bak bugün 13-14 açıklandı. Ya bir tane ekmek 17-18 lira olmuş Ankara'da. Yani bir kilo ekmek fiyatı neredeyse 100 liraya dayandı. Yapmayın ya. Yapmayın ya. Böyle bir dünya yok yani. Ya bu kadar aklı ezber bir vaziyete biz gelmiş bir vaziyette olmaktan ben çok çok çok rencideyim yani şu anda.
1: Evet, CHP'de olanlar, bitenler, belediye başkanları, itiraflar. Mesela sadece Böcek'ten evet. 130 milyon almışlar. Tamam, bir borsa olabilir, kurulmuş.
2: Olabilir,
1: bunlardan da hicap duyuyor musunuz hiç?
2: Tabii ki duyuyorum.
1: Ama aynı ekibe devlet, ben oy vereceğim diyorsunuz.
2: Devlet ona çöksün. Hiç itirazım yok. Hiçbir CHP'linin de, gerçek CHP'linin de, gerçek şeyinde devlet için, gerçek şeyde insanın da hiçbir itiraz olamaz.
1: Seni olursa, tebrik ediyorum zaman, bak. Oktay Bey gerçekten seni tebrik ediyorum. Sen CHP'li, gerçek demokrat ve hakikaten temizlikten, arınmaktan yana bir şeysin, efendim CHP'lisin. Seni tebrik ediyorum, iyi günler diliyorum efendim. Evet, evet sevgili dinleyiciler, bakalım kim var telefon attığımızda, buyursunlar efendim.
3: Atatürk Bey, kolay gelsin yayınlar.
1: Hoş geldiniz, iyi günler diliyorum efendim. Erhan Bey buyurun efendim.
3: Teşekkür ederim Atatürk Bey. Ben gerçekten dünkü bilmece akıl diye düşündüm ama değilmiş. Ya çünkü aklında tutarsın proje gelecek.
1: Oruçmuş ya, efendim.
3: Evet, oruçmuş gerçekten. Tam o da uyuyor. Hı. Ama benim fikrime göre akıl olarak ben öyle ya, şey yaptım. Çünkü ya tutaması aklında her şey beyinde bittiği için onu ortaya çıktığı zaman bu görünür. Hı. Çünkü beyinde ya ben mesela bir tamir, bir cihaz açtığım zaman önce beynimde onun nasıl yapacağımı, nasıl çözeceğimi, yani direkt deyime ısıt, sök olmaz. Çünkü ona birine değmemesem onu yaparım.
1: Ya üblene mesela, değerse şey olur biliyorsun.
3: Tabii.
1: Kısa ya devre da, yapar. Maazallah efendim.
3: Tabii. Ya da bir motorun, hani bu blender olsun, bu evdeki robotlar olsun, çamaşır makinesi robotlar olsun, buna bu motor olsun, bobinle söktüğü zaman önce bunu beynimde çözerim. Bunu kaç tane sarımı var. Ondan sonra tamam şimdi eksiksizse beynimde onu ben onun için akıl diye düşündüm.
1: Hmm.
3: Ama olabilir.
1: Oruçmuş şimdi, efendim. Evet.
3: Evet. Şimdi Atolat Bey. Demek ki vatandaş bağlandı.
1: Evet.
3: Tamam güzel bak. Tamam güzel ekonomi. Ya arkadaş benim karnım doyduktan sonra ekmek 1 lira olduktan sonra benim maaşım 100 bin olduktan sonra benim ülkem Yunanlılar tarafından, diğer güçler tarafından, İsrail gibi kalleş insanlar tarafından göz kapıcı olduktan sonra benim paramın, benim karım olması hiçbir anlamı kalmıyor.
1: Önce vatan, önce vatan.
3: Tabii, Atolat Bey.
1: Erhan Bey önce vatan dediler.
3: Bakın
1: evet.
3: Bir daha, bakın Atolat. Ya şimdi AK Parti, ya ben çoluk çocuk, ben parklara rahat gidiyorum, parklarda insanlar içki mi içsin? Ya da akşamları insana sokağa çık zaman yan göze bakılsın nasıl yürüyeceğim? Üstü sokakta nasıl geçeceğim? İnsanlar boğazladı, tacizlerin, tecavüzler olduğu zamanları bunlara şahit olduk.
1: Sen gördün. Hatırladın değil mi Erhan Bey o
3: ya
1: günleri?
3: Atolat Bey.
1: İşgal edilmiş bölgeler, tacizler, tabii, tecavüzler, tabii, laf atmalar, tabii, omuz atmalar. Bakın, o neydi bakın, öyle ya?
3: Bakın Atolat Bey, bakın üniversiteye giden bir çocuk, bir kız çocuğu ya, sabah giderken okula tecavüze uğradı ya. Boğazına tola bir kere dayayıp tecavüze. Ne oldu? Hadi şimdi her şeyin ucuz olduğunu düşün ama bunların hepsi olduğu için hiç ağlamı kalmıyor. Gelelim. Ya
1: yani huzur lazım. Huzur. Tabii, huzur istiyoruz
3: de,
1: diyorsun.
3: Evet. Evet. Bravo. Bir de şu var. Bakın bu. Ya tabii Atolat Bey bir de şu var. Ya CHP bize ne verecek ya? Ya şimdi bir de parti kurulu ya. Arkadaş bu ülke parti köprüsü olmasın. Bence futboldaki bir elensin, elemen olsun. Bu ne ya? 90-100 tane patakım gibi giriyorlar ama hepsi fos çıkıyor. Ya bugün Tayyip Erdoğan diyor ne yaptı? AK Parti ne yaptı? Ya bence en büyük hayalindeki teknolojileri yaptı ya. Ya ben Turgut Özal'ın
1: nitelikli tabii şeyler yaptı hakikaten.
3: Tabii bakın.
1: Tabii katma değer ürettik ve silahlarımızı biliyor musunuz? Savunma silahlarımızı birçok yere satmışız. Bu son aydaki şey de ihracatta da o ön planda. Nitelikli katma değer üretiyor.
3: Evet
1: şimdi.
3: Bir de şu
1: bravo.
3: Var. Bakın şu var.
1: Buyurun.
3: 87'de ben geçtim. Ben o yüzden çok iyi hatırlıyorum. Turgut Özal gitti o bir yerde uzaya uydu fırlatıldı. Fransız Guyana'sından mı ne?
1: Tabii.
3: Ya adamları gördüm. Beyaz önlüklü cihazlara bastı. Sayıyorlar. 1, 2, 3, 4, 0
1: Bir hava, bir hava, bir şov.
3: Ya Atolat Bey alkışlama. Ya dedim ya. Ya biz ne yapamıyoruz? Ya elhamdülillah bugün kendi uydumuzun yazılımına, uzaya fırlatılmasına, ya onu da geçip artık rampasını yapıyoruz. Ve o beyaz gömlekli mühendislerimiz bunu kendi masamızda
1: tabii,
3: yapacaklar.
1: Tabii.
3: Ya arkadaşlar, ya hava savunmasına bakın nereden nereye uçtuk. Artık ithal etmiyoruz ya. İhraç ediyor silahlarımızı.
1: Bizde Amerika, Avrupa ve İtalya'da başta olmak üzere çok ciddi yerlere
3: ya,
1: silah satmışız.
3: Bakın kimse kusura baksın kardeşim. Bu ülkede AK Parti illa ekmek 1 lira olsun diye alakası yok. İlle benim maaşım. Ya tamam ben de 22 bin alıyorum. Kardeşim alayım. Ya gerekirse vatansız olmak. Ya şimdi adamlar bize bakıyor Türkiye'ye. Bakıyorsun açılımlar. Bakın mineral topraklar, petrolümüz, doğal gazımız var. Ve Dünya Kupası'nda boy gösteriyoruz. Ya başka parti Ya hangi birini yapacaktı ya? Hangi teknoloji? Bana ülkemde doğalgazı çıkacak olan bir parti var mıydı? Bana petrolü kabadan geçecek bir şey var mıydı? Yok, pahalıymış. İsterse ne olursa olsun. Benim ülkemde artık petrol çıkıyor mu? Çıkıyor. Benim doğuda, Güneydoğu'da insanlar kapısında rahat, huzurlu şekilde uyuyor mu? O kabara insanlar turistik amaçla gidiyor mu? Gidiyor. Gökyüzünde benim artık uydum var mı? Var. Gökyüzünde savunma aletim, savunma sanayi var mı? İHA'larım, SİHA'larım, denizlerde denizaltı savunma sistemlerim var mı? Ya bunu yapan kim? Bu doğalgazı var mı? Var. Bunu yapan kim? İşte bu AK Parti. Varsa böyle bir parti, koysun önüme benim seçeneklerimi, yapsın. Ulan diyeyim ya, AK Parti'ye göre bir muhalefet daha çıktı.
1: Peki.
3: Ya yok Atola Bey, yok.
1: Peki Erhan Bey. Çok yok. Teşekkür bana ederiz efendim. İyi günler bana, diliyoruz. Öyle. Sağ olun efendim. İyi hafta sonları efendim. Evet, buyursunlar efendim.
4: Alo, selamünaleyküm Atatürk.
1: Aleyküm selam Mustafa Bey, hoş geldiniz.
4: Saygılarımı sunuyorum Atatürk Bey, nasılsınız?
1: Bir mukabele efendim, bizde saygılar, sevgiler Kayserimize ve size. Sizler nasılsınız?
4: Elhamdülillah Atatürk Bey, sesinizi duyduk efendim, mutlu olduk efendim.
1: Aynı şekilde efendim.
4: Evet Atatürk Bey, Atatürk Bey ben şimdi halimden memnunum. Bir tane arkadaş yani insanları yönlendirme yapıyor da yok. Ben şu partiye gideceğim. Ya senin tutan mı var? Kime gidiyorsan git.
1: Abi git adama olsun. Şimdi miting yaptırdım. Evelallah. Oktay Bey çıktı bir taşın üstünde. TGRT efendim mikrofonu da aldı eline. Kime oy vereceğimizi de söyledi. Mitingdir bu. Şaban Bey de biliyorsunuz Trabzon'da CHP adına miting yaptı abi gazeteci. Evet, biz kimin kızından abi. Çirkiniz abi? Biz de Oktay Bey'e miting yaptırdık.
4: Tabii ben şimdi AK Partiliyim yani ben AK Partisinden vazgeçemem Ata Bey. Ekmek burada 10 TL Ata Bey. Kayseri'de ekmek 10 TL. 10
1: evet.
4: TL.
1: Bravo.
4: Bu zaman gönderdim Ankara'ya.
1: Ankara'da TL. Ekmek ucuz olsun canım. Belediyemizde mi halk ekmeği biraz şey satsınlar abi?
4: Ama orada yani kaliteli. Ata evet. Bey belediye ekmeği kaliteli yani. Çok güzel yani. Ben de alıyorum arada. Çok
1: evet,
4: güzel
1: evet.
4: Yani. Zoklu Ata Bey. Yani hem yemeden vazgeçmiyorlar, hem lüks yaşamadan vazgeçmiyorlar, hem insan eleştirilmeden vazgeçmiyorlar, hem de bir de aklı sıra onların yani aklının çok çalıştığına bir de insanları yönlendiriyorlar biliyor musun? Hala bu insanlar bu AK Parti'ye neden oy veriyormuş? Yani şahane soracağız, biz memnunum, ben memnunum, temiz aile çocuğu olarak memnunum. Kardeşim 100 sefer de gelse... Tayyip Erdoğan'a reisinde helal hoş olsun. Tabii,
1: abi anlatayım. yalnız tamam da biz efendim işte geçimden, ekmek fiyatından, şuradan buradan etiketlerden bahsediyoruz. CHP'nin şu andaki fotoğrafı daha farklı. Mesela jetgiller var. Kızlarla beraber jetlerle uçuyoruz, keyif yapıyoruz. Bir de havlucu başkanımız var. 1, 2, 3, 4 sevgilimiz var. Ondan sonra efendim bir borsa kurulmuş partide. Sadece Muhittin Böcek Antalya Belediye Başkanı, eski belediye başkanı 130 milyon vermiş efendim. Şimdi böyle de bir tablo var. Bir tarafta fukaralıktan bahsediyoruz etiket fiyatlarında ama partide de ciddi paralar dönüyor abi. Keyif var, zevk var, sefa var değil mi efendim?
4: Oğlum Ata Bey var da şimdi ben mesela onlara inanmıyorum anlatmıyor musun? Onlara imrenmediğim için ben onları görmüyorum. Yani görüyorum aslında ama eleştiri yani tuzağına düşmüyorum. Niye? Eleştirirse o boylaşır biliyor musun Ata Bey? Haklı yöne gider anlatabiliyor muyum? Bir de
1: anladım
4: o var yani. Ne kadar bir insanı eleştirirsen o kadar haklı yöne gider yani. Bizim insanlar o şekilde yani. Anlatabiliyor muyum? Yani ben onların duygularıyla yaptıklarıyla...
1: Hayır şu açıdan söylüyorum. CHP çok renkli yani. Evet kendileri ya da bazı seçmenleri böyle bazen çıkıp konuşuyorlar etiket fiyatları hayat pahalı ama orada paralar milyonlar havadan uçuyor kızlarla efendim keyifler zevkler sefalar uçak gezileri oteller moteller meyhaneler yolum düşer meyhaneler üstüne evet abi sen bu şarkıyı bilirsin.
4: Evet, aklıma sen düşersin. Daha devamı da var ama ben
1: Evet, evet onu bugün, söylemeyelim artık.
4: Evet, bugün mübarek Cuma'nın oyunu.
1: Ha, yani bir şey yapmayalım evet.
4: Ata Bey, biliyorsun yani ben şimdi Muharrem Bey'i de zamanında çok sevdim bu radyoda bu şeyimize yani.
1: Tabii.
4: Söyledim değil mi? Hemşerim dedim, yürüsün bakayım dedim. Heh. Yani şey geldi, bir bel geldi ona da aynı şeyi söylemedim mi Ata Bey?
1: Dedin.
4: o yola giderse dedim, benim de dedim sevgimi kazanır falan dedim yani. Evet. Biz böyleyiz yani. Sabit insan değiliz yani, o Ankara'da arkadaş gibi, anlatabiliyor muyum? Masa değil. Hmm. Biz herkesi sevebiliyoruz, kucaklayabiliyoruz, öpebiliyoruz, masa değil. Anlatabiliyor muyum? Onun için yani iyi yaparsa insanlar iyi olur, kötü yaparlarsa kötü olur. Ama sadece ben diyorum ki 10 lira Kayseri'de ekmek. Heh. Yani biz hayatımızdan memnunuz Ata Bey. Biz 100 sefer gelse AK Parti'ye canımız feda olsun. Seviyorum ya, bana para mı veriyor? Ben Kayseri'de yaşayan bir vatandaşım Ata Bey.
1: Evet.
4: Bu sevgi yani uzaydan geliyor sevgi.
1: Bu ne sevgi ah, bu ne ızdırap. Evet abi.
4: Evet. Saygılarımı sunuyorum.
1: Sevgiyle iyi günler diliyorum efendim. Allah muhabbetinizi arttırsın. Ne diyelim efendim? Mustafa Bey. Efendim telefon attığımızdaki dinleyicimizi alıyoruz. Buyursunlar efendim.
5: Abdullah Bey, Burdur'dan Mustafa.
1: Mustafa Bey nasılsınız?
5: Teşekkür ederim. Dün yarım kaldı benim işim de, onu tamamlayacağım.
1: Buyursunlar tabii Mustafa Bey. Yarımı tamamlayalım. Millet der yani ne oldu, arkasını anlatamadılar. Evet.
5: Ha, şimdi Yusuf kardeşimiz, ona teşekkür ederim. Bir şey hatırlattı bana.
1: Hı.
5: Ben 45 sene oldu ben çit hastalığından kör oldum.
1: Geçmiş olsun. Allah şifa versin.
5: 83'te beni mahalleden emekli ettiler. Şu anki maaşım 22 bin lira.
1: Hı.
5: Kızım da kocası öldü. O da 11 bin lira alıyor.
1: Hı.
5: Devletimiz de hem eşime hem bana evde bakım parası veriyor.
1: Ya.
5: 13 bin lira. Eşime 13 bin lira bana veriyorlar.
1: Hı.
5: Şimdi sağlığa gelince Allah bin kere razı olsun. Ben çok çektim. Sigorta hastanesi malum hepsi ayrıydı yani.
1: Evet, evet. SGK'lılar şeydi, normal vatandaş, işçi, çalışan falan vesaire. Bir de tabii memurlarımızın gittiği, bir de o dönemde askerlerimizin gittiği hastaneler vardı tabii.
5: Şimdi ben 1982 senesinde Ankara Dış Kapı Sosyal Sigorta Hastanesi'nin 17 gün yattım.
1: Dış kapıda?
5: Dış kapıda bakın. Akmayan tuvalet banyo yoktu. Yukarıda kalan hep aşağıya akıyordu. Damla damla böyle yağmur gibi yağıyordu.
1: Allah muhafaza ya.
5: Hastanede vallahi bak temizlik diye bir şey yoktu.
1: Hijyen yoktu abi. Hijyen yoktu. Bravo, ben biliyorum oraları.
5: Şimdi eşim benim oksijen tedavisiyle yaşıyor.
1: Hmm.
5: Aşağı yukarı 12-13 sene bir ameliyat oldu. Ondan sonra yürüyeme sahne geldi. Doğuştan da kaçı çıkıyorlardı zaten.
1: He.
5: Ne zaman ambulans
1: ve Allah şifa versin. Allah abi, sabırlar versin. Evet.
5: Ne zaman ambulans evde yan sağlık hizmeti telefon ettik mi hemen geliyorlar.
1: Tabii. Evet, çok güzel.
5: Başka ne diyeyim?
1: Başka ne diyeceksin? Sonra, Allah her şeyi söyledin. Senin çizdiğin fotoğrafa herkes baksın efendim. Çok bakın, teşekkür ederiz. İyi hafta sonları diliyorum efendim ailecek. Efendim kısa bir reklam aramız var. Gidip geliyoruz. Bu arada telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız efendim.
6: Reklamlar.
7: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
2: Şimdi reklamlar.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Burası TGRT FM.
4: Evet sevgili dinleyiciler, TGRT FM'de Dünya Dönerken programı devam ediyor. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Bugün Cuma, Halk Günü'nde birlikteyiz efendim. Buyurun.
5: Selamünaleyküm.
4: Aleyküm selam efendim.
5: Nasılsın Atallah abi?
4: Sağ olun Nurullah Bey, sizler nasılsınız efendim?
5: Allah'a şükür abi.
4: Artık sesini çözdü mü abi? Fakat ses, evet, senin abi. Sesin yani daimi dinleyicilerimizi kavruyorum. Ankara'da Mustafa Bey var. Eski evet. Dernek başkanı şeyin. Onun sesine çok benziyor efendim.
5: Abi ses sese benzer, insan bir insana benzer.
4: Olabilir ya, değil mi?
5: Evet.
4: Öyle o kadar. Abi, buyursunlar efendim, Hanım'a, gündeminizde neler var efendim?
5: Abi Mübere Hanım'ın sorusunu %50'den bilmiştim. Şey, dalga konusunu.
4: Ha onu evet doğru dedi. Dalga onu, doğru.
5: Dalga doğru dedi Nurullah.
4: Denizde de, dalga olur zaten abi.
5: Denizde o dalganın gelişi, yufkanın açışı gibi demiştim. Bir de şeyi ben tam o başını kaçırdım onu. Hmm. Tutarsın kısmını kaçırdım. Görür evet. Demiştim kapısı olan.
4: Evet açarsın tam, kapı. Kapısı yok açarsın. Oruçmuş evet. Efendim evet.
5: Oruçmuş, o tutarsın kısmını ben kaçırdım. Onu ben bilirdim yani. Az çok benim bileceğimi tahmin etmişsindir de sen.
4: Evet.
5: O soruyu tam anlamamışım ben.
4: Hmm.
5: Evet, doğru. Teşekkür ediyorum Müberra Hanım'a.
4: Teşekkür ederiz. Evet, Müberra Hanım enteresan.
5: Şimdi bugün ben şeyde bir...
4: Oktay haber... Müberra Hanım'a tozu kurular dedi. Çok güzel abi ya. Tozu kuru. Şimdi evet cevap verecektir Müberra Hanım, bilmiyorum. Müberra Buyurunuz Hanım. Efendim, sizi dinliyoruz tabii.
5: Abi bugün bir haber duydum ben şeyde bu dünkü Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararıyla ilgili.
4: Ha.
5: Görüş
4: süresiz yani, nafaka mı efendim?
5: Evet, süresiz nafakanın iptali ile ilgili kulislerde konuşulan bir haber varmış. Bu kısa süreli evliliklerle alakalı.
4: Ha.
5: Bir toplu ödeme düşünülüyor. İşte daha uzun süreli şeylere nafaka falan diye söylendi de bu yapılırsa bu yanlış olur abi. Tamamen tuzak olur. Yani
4: nasıl yani? Peşin mi verecek adam? Ya adam 7 yılda, 3 yılda ödeyeceğini peşin mi ödeyecek?
5: Böyle bir işte 3-4 yıllık hani kısa süreli işte 15-20 günlük bir aylık evlilikler için böyle bir düşünce var diyorlar da bu düşünce doğru bir düşünce değil. Çünkü evet. Bu tamamen dolandırıcılığa düşer. Kadın toplu para alacağım diye bu sefer milleti tokatlama yoluna gider. Bu düşünceden vazgeçsinler yani.
4: Anladım.
5: Bu doğru bir şey olmaz. Toplu bir para alacağım der. Gider 15 gün sonra boşanır kadın. Bu doğru olmaz. Ben bunun şeyine karşıyım yani. Bunu ben ifade etmek isterim.
4: Peki.
5: Bir de bugün ekonomik forum vardı. Üçüncüsü düzenlenen İslam Ekonomik Forum. Ha. Sayın Cumhurbaşkanımız çok güzel bir şekilde konuştu. Bir de bu mütevelli heyet başkanı Sayın Bilal Erdoğan konuştu. Fakat Bilal Erdoğan İsrail konusundan bahsetti ama İngilizce konuştu. Ben biraz İngilizce bilirim. İngilizcesi çok kötü.
4: Yapma ya.
5: İnanılmaz kötü yani.
4: Hemen geliştirsinler efendim.
5: Abi geliştirsin yani, rica ediyorum.
4: Bilal Bey İngilizcesini geliştirsin diyorsun.
5: Ben İngilizce bilirim yani, bu kadar berbat bir aksan yani böyle İngilizce konuşulmaz. Ben rica ediyorum kendisinden ya, İngilizce konuşmasın sadece, Cumhurbaşkanımız gibi Türkçe devam etsin.
4: Yok, Amerika'da şöyle 3 ay bir uygulamada şey yaparlarsa epey şey olur konuşma dilini.
5: Geliştirir yani.
4: Tabii tabii, daha gençtir yani, efendim.
5: İnanılmaz tarzanca yani. Dinleyen birisi. İngilizce
4: lan biz onu da bilmiyoruz. Bak sen neler biliyor musun? Normal. Abi, sen İngilizce bu İngilizceyi nereden öğrendin?
5: Abi biraz geliştirmeye çalıştım kendimi yani Müslüman adam.
4: Sivas'ta mı?
5: Sivas'ta, çevrede.
4: Kurslar mı var orada?
5: Evet abi, kurslara gittim. Başka ülkelere falan da gittim ben de.
4: Ne diyorsun? Pratik de yaptın yani.
5: Çalışmak amacıyla, hani inşaatçı olduğum için.
4: Çalıştın mı biraz yurt dışında?
5: Yurt dışında falan çalıştım oralarda. İngilizcesi çok yani inanılmaz tarzanca derler bu İngilizce.
4: Yani tabii İmamoğlu'nun İngilizcesi.
5: İmamoğlu'nun
4: ya o da hava bastı. Büyükelçi evet. Bir İngilizce konuştu. Keşke öyle konuşmasaydı dedim ya.
5: İşte aynı.
4: Evet, şey yapmamak lazım. Evet, ki o İngilizce o İngilizce şey okudum diyor. Yani İstanbul Üniversitesi'nde şey okumuş ya. Yani işletmeyi İngilizce okudum diye. Bir de öyle bir hava bastı. Neyse, dediğiniz gibi pratik yapalım efendim. Lütfen.
5: Abi pratik yapalım. Peki. Yani aynı İmamoğlu'nun İngilizcesine benzedi. Yani.
4: Ya ne diyorsun sen Nurullah? Başka ne var ne yok?
5: Başka bir de şey yine ben şeyle alakalı girmek istemem de bir iki gün önceki bir seyircimiz dedi ki 8.000 liraya dedi ben dedi dolabımız güzelce dolduruyorum dedi.
4: 8.000 mi dolduruyor dolabı?
5: Ayda 8.000 lira dedi. Yani haftalık 2.000 lirayla dolap.
4: Ha, dolap şey yapıyor. Ben gül gibi geçiniyorum dedi adam.
5: Gül gibi geçiniyorum dedi ama orada arada kaçan bir şey oldu. Dedi ki benim hanımım da çalışıyor dedi.
4: Tabii ki.
5: Ondan sonra durumum yani şimdi 8.000 lira sadece dolaba harcarsan yani bir şey dolap dedi yani pazara dedi. Pazara.
4: Mutfak işte dedi. Abi evet.
5: Abi 8.000 lira pazara verdiğin zaman normal bir insan geçinemez. Yani evet. O hanımı da çalışıyor. Demek ki artık Ankara'da belki hanımı da devlet memuru.
4: Tabii.
5: Kendisi devlet memuru. Evet. Şimdi 70.000 lira devlet memuru maaşı. İkisi çalışıyorsa 140.000 lira. Şimdi sen 8.000 lira pazara harcarsın. Şimdi bunun ekmeği var, kasabı var, giyimi var, kuşamı var, kiracısı, sen kirası var, doğalgazı, faturalar, çoluk çocuk.
4: Biraz yani, zor olur diyorsun bu iş.
5: Haydi zor olur ki evet. Hanımı çalışmayan bir insanın için düşün işte 28 bin lira asgari ücret. Şimdi o şekilde bir düşünerek konuşmak lazım. Yani insanlar kanaatkar olsun, ben 2 bin liraya haftalık dolabımı dolduruyorum. Doğru bir örnek değil. Bunu ifade etmek isterim ben. Teşekkür ediyorum.
4: Ben abi. Teşekkür ederim Nurullah Bey. İyi günler diliyorum efendim. Nurullah Bey yakalar böyle. Efendim buyursunlar. Alo. Buyurun efendim.
6: Selamünaleyküm.
4: Aleyküm selam efendim.
6: Ben Sivas'tan görüm engelli Kaya.
4: Kaya Bey hoş geldiniz. Nurullah Bey bıraktı telefonu Sivas'tan. Sen aldın, helal olsun. Sivas akıyor be TGRT FM'e.
6: Abi Nurullah Bey'e de selamlarımı iletiyorum.
4: Evet Nurullah Bey'e biz de size selam gönderiyoruz. Sivas'ımıza selamlar olsun.
6: Teşekkür ederim.
4: Evet.
6: Sağ olasın. Gelelim. Bu fahiş fiyatlara Atullah Bey.
4: Evet, fahiş fiyatlar, etiket fiyatları.
6: Evet. Ben bak gözüm engelliyim, yalnız yaşıyorum. Bizzat ben kendim yaşadım biliyor musun? Vallahi de billahi de bak bizzat kendim yaşadım. 2 saat dedim komşunun çocuğuna 2 saat yalvardım. Çocuk gitti kahveyi almış geldi. 97 lira, 97 lira. Heh. Aynı kahve bir başka markette 65 lira. Ha. Yani ben söyleyecek kelime bulamıyorum.
4: Abi öyle rekabet olması iyi tabii. Neden biliyor musunuz? Çok affedersiniz fahiş fiyatta mamul satanlar belli oluyor. Öbür tarafta evet. Daha uygundur, oraya yönelmek lazım.
6: İmkanlarım yok, çocuk oraya gitmiş yani ben.
4: Ya çocuk demek ki ilk önüne çıkan markete girmiş abi.
6: Yani abi.
4: Ya
6: yani,
4: böyle bir iki market dolaşsa görecek.
6: Allah yani başka söyleyecek kelime bulamıyorum yani.
4: Kahveyi sever misiniz? Her gün içer misiniz efendim?
6: İçerim evet. İçerim
4: afiyet ben. Şeker Allah olsun.
6: Teşekkür ederim sağ olun.
4: Çok
6: efendim.
4: Teşekkür ederiz efendim.
6: İnşallah Sivas'tan yolun düşerse
4: İnşallah.
6: Beraber içeriz.
4: İnşallah. Ama Nurullah'ı da bulmamız lazım.
6: Buluruz ya.
4: Bir duvar dibini de bulacağız abi. Böyle bir çay ocağına tamam. Yakın çay söyleyeceğiz kendimize. Yani. Oh ne sohbetler olur.
6: Aynen iyi de.
4: Evet peki efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz Sivas'ımıza efendim. Evet, alo. Alo, alo.
7: Alo, merhaba Ataullah Bey.
4: Buyursunlar alo. Efendim, iyi günler diliyorum. Merhaba efendim.
7: Ha, merhaba. Şimdi benim tuzum kuru değil. Oktay Bey'e şunu söylüyorum.
4: Buyurunuz efendim.
7: Ben sıradan bir vatandaşım.
4: Evet.
7: Şimdi CHP arınır arınmaz o kendi bilecekleri iş.
4: Evet.
7: Bir de Kayseri'de ekmek 10 lira diye milletin hakkına girmemesi lazım Mustafa Bey'in. Yani Kayseri'de ekmek 10 lira, burada 17 lira, 12,5 lira.
4: Evet.
7: Yani Erhan Bey de benim diyor işte gökyüzüne uydu fırlattı, işte uzaya gittik. Tamam, bunlar güzel de
4: nitelikli efendim şeyler, katma değer üren ürünler satmışız. Hakikaten para da kazanmışız yani ondan. Onu demek istiyor, evet.
7: Ha, tamam, satmışız da ama bu milletin yoksulluktan beli bükülüyor. Hmm. Çoğu kimsenin. Yani şimdi Kayseri'de ekmek 10 lira diye sen memnuniyetini ifade ederken biraz düşünmek lazım Ataullah Bey.
4: Evet, ama işte o halk ekmek 12,5 oldu değil mi İstanbul'da?
7: Halk ekmek almıyoruz biz.
4: 12,5 oldu ya, ben o ekmeği çok seviyorum. Nerede, kim alıştırdı beni, düşündüm geçen sene. Aklıma geldi ya, eskiden bizim Nevşehirli bir tane bu halk ekmek genel müdürü vardı. Adam o ekmeği satmak için abi neredeyse ellerinde ceplerinde taşırdı, millete ikram ederdi toplantılarda. Bak diyor, şimdi diyor üzümlü ekmek de ürettik diyor falan. Öyle bir fırıncı esnafıydı, mühendisti tabii, gıda mühendisi, bu işi iyi biliyordu. Ama bugünkü tadı kaçmış olabilir ama hakikaten halk ekmek çok güzel bir ekmek ya.
7: Evet, biz de alıyoruz zaman zaman. Evet. Şimdi şöyle bir şey.
4: Buyurunuz efendim.
7: Sen burada Türkiye'nin çoğu kısmı, çoğu ili, bir tek Kayseri'de ekmek ucuzlamayla devran dönmüyor ki Ataullah Bey.
4: Yok yani bizim mesela İstanbul gibi bir yerde yani 12 lira değil 10 lira yaparsanız, hadi 11 lira yapın, halk ekmeği millet tercih eder, yönelir. Ama ha, benim duyumlarım şöyle, bir rapor yayınladılar. Halk ekmek satışlarında ciddi düşüşler var. Sebebi nedir bilmiyorum bak.
7: Evet.
4: Millet yani, böylesi dönemlerde, böylesi konjektörde, böyle fahiş fiyatlarda hop bu tarafa doğru şey yapacak yani, kayacak, güzel de olacak, bir nefes alacak yani.
7: Evet. Şimdi Ataullah Bey.
4: Buyurun efendim.
7: Erhan Bey diyor ki işte benim gökyüzüne uydu fırlattık, savunma tamam çok güzel.
4: Evet.
7: Ama bunun yanı sıra yoksulluk da çok acı.
4: Evet.
7: Ben bunları söylemek
4: tabii,
7: istedim.
4: Tabii tabii, peki efendim.
7: Ataullah Bey.
4: Ama tuzunuz kuru değil yani herhalde ya, Oktay Bey yanlış anladı sizi.
7: Yok, benim tuzum kuru değil. İşte affedersiniz, bir dibi delik bir yazlık var. Onu duruyorum yani.
4: Tamam efendim. Allah kimseye muannete muhtaç etmesin, yeter.
7: Ha, evet efendim. Yani ben de sıradan bir vatandaşım. Ne tuzum, villalarım yok, atım yok, katım yok.
4: Efendim şimdi yani, aman o kadar da dünyalığa şey yapmamak lazım. Evet. Tabii ki geçinmek lazım. Şimdi evet. Dünyanın hammalı Yahudiler yani.
7: Evet,
4: İsrailoğulları, evet. Daha doğrusu Siyonistler, biraz daha öyle örgütlü iş adamları. Dünyada evet. Ne var ne yok bizim olsun, biz satalım, biz ticaretini yapalım diye. Ya dedim, sizin yani işiniz de çok zor. Adam sabah kalkıyor, akşama kadar, gece yarılana kadar dünya, daha nasıl kazanabiliriz, daha nasıl yiyebiliriz? Vallahi dedim, dünyanın ham malı olmuşsunuz be kardeşim dedim bir tane arkadaşıma. Yahu dedi, evet. Ata bu ne biçim laf dedi. Dedim oğlum öyle ya, bak bende hiçbir şey yok yani, işte bir evimiz var, gidiyoruz geliyoruz çalışıyoruz. Vallahi rahatım dedim ya, siz bu kadar dünyalık, bu kadar para, akşama kadar çalış. Düşün ya, bu da çok kötü bir şey ya.
7: Kötü bir şey, evet.
4: Hakikaten işte kötü bir şey ya.
7: Namerde muhtaç olmayacak kadar bir vatandaşım ben de yani.
4: Yani nedir bu kadar böyle? Efendim çok teşekkür ederiz Müberra Hanım. İyi günler, iyi hafta sonları.
7: Ben teşekkür ederim, iyi günler, iyi hafta sonları.
4: Sağ olun efendim, teşekkür ederim efendim. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun efendim.
8: Cümleten selamun aleyküm, hayırlı yayınlar.
4: Ve aleyküm selam efendim, kiminle görüşüyoruz?
8: İvas Emekli Memur Sen İl Başkanı İsmet Toplu.
4: Buyursunlar İsmet Bey.
8: Nasılsınız Akraullah
4: abi? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız efendim?
8: 1996-97 yılında memur olan İsmet'in halini yaşamayı tekrar isterim bir emekli memur olarak.
4: Evet.
8: Erbakan hocamın talebesidir reis-i cumhurumuz. Çok da seviyorum.
4: Evet.
8: Altını çizerek söyleyeyim. Hı. Emekli memura verilmeyen 8077 lira olarak başlayıp 22 bin liraya çıkmış olan seyyanen zammı dört gözle bekliyoruz. Emekliler olarak ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz.
4: Evet.
8: Biraz önce Münevver Hanım'la konuşurken kafadan hemen bir ince hesap yaptım. Hesabı şöyle açıklayayım size. Benim arkadaşım var, ailesinin nüfusu 5 kişiden müteşekkil arkadaşım 1956 doğumlu. Yani tam 70 yaşında. Günde 10 ekmek alıyorum İsmet dedi.
4: Halk bu çocuklar ekmekle... büyük değil mi efendim? Çalışmıyorlar mı?
8: Anlatacağım.
4: Ha, yani 70 yaşındaki çocuğu, adamın evet, çocukları evet, da herhalde evet. 40'ı 45'i buldu. Bir onlar da bir... elleri herhalde ekmeğe ulaşıyor.
8: Allah abi bir tanesi 1987 doğumlu ama hasta.
4: Bakıma muhtaç. Özel bir durum var.
8: Özel bir durum var. Bir tanesi yine bakıma muhtaç, evlenememiş.
4: Hmm.
8: Adamcağız da evini çocuklarının tedavisine yönelik olarak sattı. Evinin kirası da 13 bin lira.
4: Tabii.
8: Ne demek istediğimi anlayın.
4: Tabii. Özel bir durum var orada. Çok özel bir durum var abi. Evet, adam da şimdi çalışmak zorunda kalıyor.
8: Ve 70 yaşında olmasına rağmen Sivas 4 Eylül sanayi sitesinde yevmiyeci olarak çalışıyor. O yüzden emekliye dokunması lazım Erbakan hocamın yaptığı gibi.
4: Evet, Erbakan hocam emekliye dokundu, çalışana da dokundu. Ama ne kadar dokundu abi, kaç sene dokundu?
8: 11 ay 6 gün. Allah hayır, Allah mekanı
4: cennet eylesin. Evet. Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum. Bir dinleyicimiz daha var. Buyursunlar efendim. Alo. Buyurun efendim.
9: Bir dinleyicimiz daha.
4: Alo. Buyursunlar Osman Bey. İyi günler diliyorum efendim.
9: İyi günler. Bugün soruları biriktirip cevabını tek elden vermeyi düşündük.
4: En son soru şeyden geldi. Oktay Bey'den geldi. Tozu koru Osman Bey dedi.
9: Tabii koru. Ben CHP'li değilim ki. Elbette canım. CHP'li olup da tuzu kuru olan var mı? Hepsinin tuzu yaş. Yani şimdi ne yapacak? Benim tuzum kuru, neden kuru? Bak hemen söyleyeyim, daha önce söylemiştim. Duymamıştır belki Oktay Bey.
4: Yani para CHP'li seçmende mi? CHP'de mi abi?
9: Yani paranın
4: bir şey ima da... ediyorsun abi şimdi. Direkt söyle ya. Memleketin zenginleri onlardı yani.
9: Şimdi şöyle, eğer tuzun çoksa bu tuzu korumak için korunaklı yer lazım, o lazım, bu lazım. Aha. Su geçirmez çuvallar lazım, bilmem ne lazım. Ve tuzun...
4: Çuval. Abi para evi varmış, para evi. Şimdi Tamar öyle diyor. Diyor ki oğlum ben şaşırdım. Diyorlar ki para evi varmış. Yani parayı oraya götürüyorlar, orada saklıyorlar, oradan alıyorlar. Öyle bir şaya yayılmış. Kasa masa da değil. Kasayı belediyenin 3. katında bir dedikodu çıktı. Daha doğrusu yani parayı oraya koyuyorlar dediler. Devasa bir para kasası abi. Fakat kasayı götürmüşler abi. Bir gece yarısı bir kamyona atmış gitmişler.
9: Kırk Aramiller ve Ali Baba diye bir film var Saatler Adışı.
4: Tabii.
9: Gider Kırk Aramiller bir mağaranın kapısına. Bir şeyler söyler. Kapı langır langır langır açıldı. İçerisi envai çeşit para, neyse değerli kıymetli eşya dolu. Şu oldu, bu oldu falan filan. Öteki de yani şeyde Sade Alışık da bunu bir şekilde tesadüf öğrenir. Bunların mağarasının önüne gider. O da aynı şeyleri söyler. Kapı açılır falan filan, böyle gelişir. Şimdi bu kadar harami, bu kadar haram mal olduktan sonra elbette bu odada yetmez, evde yetmez, mağarada yetmez, hangarda yetmez. Yetmez çünkü uykuda uyutmaz adama.
4: Ya.
9: Bu var. Ve bir de şu oluyor, ya paraya fazla kıymet vermemek lazım diye camı kapasana.
4: Şimdi paraya fazla kıymet, yani hamalı olmayalım dedik.
9: Ha tabii, ben de aynı şeye iştirak etmekle birlikte bir tuğlanın üzerine tuğla koymak isterim şöyle ki.
4: Tabii ya, bir işe yaramak lazım, üretmek lazım yani. Evet.
9: Şimdi çalışmış, ellerine kazanmış bir insan bir şekilde bu para haksız yere elinden gittiyse, bir kısmı ya da tamamı, üzülür eder, bilmem ne yapar falan filan, bir mücadele eder bunu almak için, mahkemeye gider, şu bu, neyse yani. Ama bunlara bakıyorsun, para zaten haram olduğu için helal kazanılan paradan çok daha kıymetli bir görüntü var ortada yani.
4: Kendine Osman abi ya. benim şey yaptığım, bakın sen de hak verirsin belki, bilmiyorum, benim insanda aradığım tek şey abi, insanın bir işe yaraması.
9: Evet.
4: Bir insan bir işe yarayamıyorsa yani şu ya da bu şekilde istediği kadar zengin olsun, ben biraz affedersiniz yamuk bakıyorum o adama.
9: Ya şimdi bu zenginlik şöyle diyelim, eğer zenginlik mal seni ayaklarının altında eziliyorsa sen onun altında bir zerre olmaktan öte geçemez. Zengin olacaksın ama o malı, o parayı ayağının altına alabilip kontrol edebilip hayırlı işlerde kullanabildiğin ölçüde sen zenginsin.
4: Evet.
9: Yoktu onun ötesinde o mal seni böyle aldır altına, böyle kemane çeker, eski güreşte vardır, kemane çeker, kündeyi alır, onu ciğerini söker, bu para senin ciğerini söker. Sen bu paraya hükmedebiliyor musun, edemiyor musun? Mesele budur yani. Yoksa sen paraya hükmetmek de o parayı hayırlı işlerde harcamakla alakalı bir şey.
4: Tabii. Benim kazanmakla ilgili. Yani adam diyor ki nereden geliyorsa gelsin, nasıl geliyorsa gelsin. Akşamdan sabaha kadar abi elinde kalem, para nereden gelecek, nasıl kazanalım, nasıl şimdi götürelim falan. Ya bu da çok kötü bir hamallık.
9: Damar Hanım'ın videosunu gördüm bugün. Arka koltukta Özgür Özel'le Veli Ağbaba böyle bir şey vardır.
4: Sızmışlar abi. Bardaklar da orada.
9: Ya şimdi işte Oktay Bey bunlardan medet umdukça Oktay Bey'in tuzu kurumaz.
4: Fakat ben sana bir şey söyleyeyim. Senin memleketine yaklaşmadan da güzel uyku olur o ormanda. Çekersin şöyle bir köşeye. 3 saat yatsan yeter abi.
9: Temmuz'da soba iniyor 4 divanda.
4: Ya buyur.
9: Ben bir gece misafir kaldım. Temmuz ayında soba yaktılar yani. Tamam güzel ama
4: abi, ayı başına debelleş olmasa uyku güzel olur.
9: Arabanın üstüne ayı bir şey yapmaz ya.
4: Ya geliyor pat diye cama vuruyor. Geliyor sallıyor abi, öyle değil mi? Biz yaşadık ya koca.
9: Değil mi?
4: Tabii abi. Ya oynuyor, kim var içinde, ne yok falan. Bize ya bir şey verin der gibi.
9: Bir de insan, o ayı insan içindeyse.
4: Tabii canım.
9: Ne demek ayı insan içinde olmaz? Şu demek. Korku dağları bekler.
4: Ya.
9: Ne zaman yakalanacağım endişesi. Bir ayı şeklinde gelip insanın içini parçalıyorsa, dağıtıyorsa, sallıyorsa, çeviriyorsa o insanın da tuzu kuru olmaz yani.
4: Buyur.
9: Mümkün. Elbette olur mu? Şimdi bu tür insanları ne zaman polis kapıyı çalacak, ne zaman postacı kapıyı çalacak, ne zaman ne olacak diye sürekli endişe içinde olduklarını tahmin ediyorum. Ve bu endişeyle izale edebilmek için devamlı savaş kızıyorlar.
4: Bir genel başkan milletvekillerine sesleniyor. Bak diyor. Ben diyor şöyle böyle olursa diyor ben gider 30 sene yanarım, yatarım diyor. Cezaevinde 30 sene yerim diyor. Siz de diyor, siz de girersiniz diyor. Sizin de huzurunuz kaçar diyor.
9: 30 seneyi 20 sene olarak Özgür Özel'in ağzından duyduk geçen televizyon. Ben diyor arkadaşım satmam. 20 sene yatarım gene satmam. Bu ne ya? Şimdi sen Oktay Bey, sen bunları dinledikçe, sen bunların peşinden gittikçe, sen bunlara prim verdikçe, sen bunları ödüllendirdikçe, kusura bakma senin tuz hep ıslak ya. Tuz ıslak da olsa bir şekilde yemeğe konulur belki ama ıslak tuz, kuru tuz ayırımını kendi söylediği için.
4: Tabii. Tuzu kurutmak lazım abi.
9: Kurusu makbul şey.
4: Kurusu makbuldur.
9: Şimdi yani inatla bir sefer CHP'yi Atatürk'ten ayırmak lazım.
4: Evet.
9: Şöyle ki Atatürk öldü, yerine geldi İsmet İnönü. Atatürk'ün CHP'si ile İsmet İnönü'nün CHP'si arasında zerre fark yok. Taban tabanı zıt. İlk şu Atatürk'ün resimlerini kaldırmak, paralarını gönderen resimleri silmek oldu. Şimdi Oktay Bey'e soruyorum. Sen böyle bir İnönü'nün peşine gidiyorsun. Atatürk'üm diyorsun. Hem Atatürk'ü hem İnönü'cü nasıl olacak?
4: Evet, bir dönem İnönü'cülerle Atatürk'çüler karşı karşıya gelmiş ya.
9: Gelmiş ama
4: tabii
9: ben.
4: Yani akademilerde, harp akademilerinde silahlarda şey de var abi, mermi de var. Yani birbirine evet. doğrultmuşlar, sonra hocalar bağırmışlar, devreye girmişler. Allah muhafaza yani.
9: Ya bugün
4: Atatürkçüler ve İninücüler abi. Evet.
9: Bugün bakıyorsunuz Kılıçdaroğlu'larla Özelciler, yani İmamoğlu'lar artık neyse, bunun bir harmanı yapılmak mümkünse eğer. O günler benzer haller işine girdiler. Dert ne? Ya Oktay Bey'den bir de şunu istirham edeceğim. Çok affetsin bir, kusura bakmasın. Hı. Ya CHP'nin şu yakın tarihte, bizim ömrümüzün yettiği kadarki tarihte
4: evet.
9: memlekette hayırlı tek bir işini bir göstersin. Bana sakın demesin ki bak ne güzel başörtüsü yasağı yaptık, hayırlı bir iş yaptık. Bunu demesin, başka bir şey söylesin.
4: Peki.
9: Çünkü bunun ötesinde bir icraatı da yok CHP'nin.
4: Anladım efendim. Çok teşekkür ederim.
9: Var mı? Varsa söylesin bak, bu kadar laf saydım.
4: Evet efendim. Ve o da epey bir miting yaptı mikrofonda. Cevap verdiniz efendim.
9: Oktay Bey'e bunlar bayağı bir malzeme olarak yeter.
4: Peki efendim.
9: Cevap bekliyorum kendisine.
4: Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz Osman Bey. Efendim evet 0212 454 56 46 efendim telefonumuz. Buyurunuz efendim. Alo.
10: İyi günler Allah Bey.
4: İyi günler diliyorum. Hoş geldiniz efendim. Kiminle görüşüyoruz? Buyursunlar.
10: Evet, Konya'dan arıyorum ben.
4: Buyurun efendim.
10: Ya şimdi daha önce de söylendi de ben gene söylemek istiyorum. Bu hani muhtarlar var ya.
4: Ha muhtarlar.
10: Hani bugün halk günü ya.
4: Evet tabii.
10: Ya şu muhtarlar kaldısına bak, 2004'ten beri benim daha ondan öncesinde hatırlamıyorum da 2004'ten beri daha muhtara gidip de bir şey imzalatmış değiliz. Muhtarımızı tanımıyoruz bile. Bir de bu doğalgaz faturaları, elektrik faturaları lütfen artık, zaten ceplere geliyor. Mesaj olarak geliyor. Bu kağıtları kaldırsınlar.
4: Değil mi ya? Yazık günah.
10: Gerçekten bak. Hava kimse bakmıyor bile. Uçuşuyor yerlerde. Havalarda uçuşuyor.
4: Tabii. Dediğiniz gibi nasıl olsa şey de var. Evet.
10: Cebe geliyor zaten.
4: Sanalda var tabii.
10: Bir de bu CHP'nin bildiği tek şey yani ekonomi, asgari ücret, emekli. Başka da hiçbir bildikleri yok. Bir de gençler özgürlük istiyor. Tamam. Bir de başka bir şey söyleyin. Yani ne eksikse onu söyleyin yani. Başka ne eksik var?
4: Onları hallederlerse efendim eksikler biter mi diyorsunuz?
10: Ya. Nasıl?
4: yani emekli bir maaşı ya, atıyorum bitmez. İşte bu kadar olsa evet.
10: Bitmez. Yani. Ne kadar versen duymuyor. Az önceki beyefendi de iki tane engelli çocuğu var dedi. Onlara devlet veriyor zaten.
4: Evet.
10: Onlara zaten devlet veriyor. Bir de bu enflasyonu kim yükseltiyor biliyor musunuz?
4: Buyurun.
10: Gazeteciler, haberciler.
4: Öyle mi?
10: Aylar önce, haftalar önce başlıyor. İşte emekli şu kadar alacak falan, memur bu kadar. Yapmayız ya bunu. Bize kötülük yapıyorsunuz, iyilik yapmıyorsunuz. Söyleme, hükümet sessizce versin, zadını verecekse. Bir de bu marketçiler var ya, nereye yatacak bilmem. Hatta Allah Bey, o kadar israf ediyorlar ki, o kadar israf.
4: Nasıl efendim?
10: Ya benim akrabamın kızı çalışıyordu orada.
4: Evet.
10: O kadar tavuklar, sütler, bilmem neler, hep çöpe.
4: Ha, inatla fiyatları indirmiyorlar, bozuyorlar, çöpe atıyorlar.
10: Çöpe.
4: Bir de onlar böyle... işte şey diyorlar, yani fiyatlar düşmesin diye, fiyatlar öyle yüksek kalsın, buna rağmen biz zarar ediyorsak bile, bozuluyorsa bile onu çöpe atalım diyorlar.
10: Abi,
4: mantığı görüyor musun?

0: Ve sizde efendim. Siz neredesiniz deseydiniz?
1: Aç maç kimse yok. Hiç kimse boşuna şey yapmasın. Hiçbir tane aç yok.
0: Siz kimsiniz?
1: Yok.
0: Biz kimsiniz? Onlar nerede? Siz niye buradasınız? Onlar niye orada falan değil mi efendim?
1: En fakirin, evet, en fakirinin evine gitsin, önüne sofra koysun. 2-3 çeşit zeytin, 2-3 çeşit peynir. Ya evet. Nankörlük yapmayın Allah aşkına ya.
0: Evet.
1: Yapmayın yani. Biz de kirada. Bak ben, biz evimizi şeye verdik, kata verdik, kiraya çıktık. O zaman yetiyordu, şimdi de yetiyor.
0: Siz evi değiştiriyorsunuz herhalde.
1: Biz kira kata verdik şeyimizi, evimizi. Kiraya çıktık. Komşular dedi ki biz yardım ederiz dediler. Sen otur. İnan ki bak daha kimseden yardım almadım. 5500 lira devlet şey veriyor. Kira yardımı veriyor.
0: Evet.
1: Maaşımız böyle idare ediyor.
0: Ne zaman bitecek eviniz efendim, daireniz?
1: Başlamadı ki biz.
0: Ha yani daha sürecek herhalde.
1: Başlamadı ki biz.
0: 1-2 sene evet. Peki.
1: Bilmiyorum 4 sene dediler. 2 senesi gitti. 2 senede veririz dediler, bilmiyorum.
0: Allah Allah, çok enteresan yani.
1: Öyle at Allah be.
0: Peki efendim.
1: Herkese,
0: çok,
1: herkese hayırlı günler.
0: Çok teşekkür ederim. Size de efendim iyi hafta sonları, hayırlı günler diliyorum efendim. Evet buyurunuz efendim. Ben size de
2: selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam Yusuf Bey, hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk. Şimdi Oktay Bey'e cevap vermeyelim ya, onu pek planlamadım, şey etmeyelim.
0: Biz evet evet, Oktay Bey ne? Oktay Bey'e her zaman burada miting yapma fırsatı vereceğim.
2: Vermesin.
0: Gazeteci yoksa, Şaban da memlekette CHP adına miting yapabiliyor. Kürsünün üzerine ya, çıkıyor ya da şeyde. Ona da her zaman mikrofonu teslim edeceğim evvelallah. 3-5 dakika konuşsun abi.
2: Atalla Efendi. Kaç senedir gazetecisin sen?
0: Ben 37. sene oldu abi.
2: 37. son oldu.
0: Ha.
2: 30 milyon dolarlık dairen var mı senin?
0: Yok canım, nerede?
2: Şaban Sevinç'in var.
0: Şaban Bey'de olur efendim. Şaban Bey'de olur. Hatta geçen gün bir arkadaş bana dedi ki boşuna uğraşıyorsun dedi. Niye ulan dedim. Dedi ki abi dedi, bu tarafta durma dedi, öbür tarafta dur. Ya dedim ben herhangi bir tarafta durmuyorum. Sen öbür tarafa git dedi, para orada dedi, zarf orada dedi. Tamam mı? Ulan dedim, zamanda da teklif geldi, öneri de geldi. Yerinden memnun musunuz? Başka bir yerde çalışmak ister misiniz gibi dedim laflar. Onun için mi? Tabii abi dedi ya. Sen ne yerinde duruyorsun? Boş ver, dünyalık da iyidir dedi. Yok dedim anam, ben böyle mutluyum dedim.
2: Şimdi İsmail Saymaz. Kaç senedir gazeteci, benim bildiğim kadarıyla herhalde bir 8-10 senedir tanıyorum ben onu.
0: Yeni çocuklar, önce, genç bunlar. Önce, bakmayın çok tırlaştılar, kırlaştılar ama
2: tabii,
0: evet.
2: Tabii tabii. Önce bir anladım Hürriyet'teydi. Ondan sonra geçti anladım bu şeye, Sözcü'ye geçti. Oradan ne bileyim nereye geçti. Geçti de geçti. Adamın o Bağdat Caddesi'nde 50 milyonluk dairesi var.
0: Olacak abi o kadar tabii.
2: Olsun değil mi? Tabii,
0: tabii ya.
2: Şimdi
0: yani çuvalların, bu valizlerin efendim, milyon dolarların, avroların, milyon liraların bahsedildiği yerlerde abi para olur ya.
2: Ya olsun olsun tabii ha. tabii istemeyenin gözü çıksın. Helalinden kazansın.
0: Ha helalinden.
2: Ya senin boğazından haram lokma inmesin. Benim bileğim o. Benim tek bileğim haram lokma inmesin. Bir insan Müslüman bir insanım Murat. Şimdi başladılar bu para nerede, bize bu kadar para toplandı, bu kadar ne bileyim Dumuttin Böcek'ten 1 milyon avro.
0: Abi 130 milyon almış avro. Sadece Böcek yani 130 yani, milyon şimdi, vermiş ya.
2: Tamam o şey belediye başkanı, Uşak belediye başkanı, adam şu kadar para verdim, şunu şöyle yaptım, şu kadar adamı işçiye aldım. Doldurdular anladığını belediyeleri işçilerine, şimdi anladığını çeviremiyorlar. Başladılar ekmeklerine zam yapmaya. Halk ekmeğe zam yapmaya başladılar.
0: Evet, halk ekmek diğerine yaklaşıyor abi. Fırıncılar Federasyonu da diyor canım, halk ekmek olmuşsa 12,5 lira İstanbul'da, biz nasıl kalalım 15'te? El insaf diyor. Biz de şöyle bir bilmem ne yapalım diyor. Tamam. Onlar da onu örnek gösteriyorlar. Evet.
2: Şimdi bizim Kayseri'yle hemşerimiz anladım, dedi ki ya İstanbul'daki kirayla Kayseri'de kira aynı değildir.
0: Tabii.
2: Bak İstanbul'da adamı anladın, günlük zaman yapıyorlar kiralarına. Günlük diyelim öyle yani, aylık yapıyorlar.
0: Tabii.
2: Bu adamların anladın kiraları çok pahalı. Ekmeği belki anladın başı başına dek getiriyorlar. Çünkü kira uçtu gitti. Şimdi bir de bu para.

0: nerede? Hani topladığımız para nerede? Ben de diyorum ki para Cumhuriyet anladın gazetesinde, Sözcü gazetesinde, Milli gazetede, ondan sonra Karar gazetesinde, yani Asya gazetesinde, efendim bir daha vardı o Bir Gün gazetesinde. Bunlara gidiyor o paralar bütün.
1: Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim Yusuf Bey. Tarihi bir şey hatırlattım bana. Şimdi bunu tabii Kenan Evren döneminde gazeteler böyle çok renkli çıkıyor. Demiş ki ya kardeşim böyle renkli çıkılır mı? Biz dövize metelik şey yapıyoruz. Meteliğe demiş kurşun sıkıyoruz böyle. Bir git şu patronları bir dolaş falan. Sırayla bir kor general dolaşıyor. Ya yapmayın etmeyin. Paşa diyor ki böyle çıkartmasın. Biraz yani böyle siyah beyaz olsun falan. Kimse tınlamıyor abi. Kenan Evren'in tepesi atıyor. Araştırın lan diyor bunların arkasında kim var. Beni takmıyorlar ya. Büyük patron kim diyor abi. Bak yemin ediyorum hepsi hilafsız birçoğu dışarıdan yardım geliyor ve önlerine de koyuyorlar. Bak diyor para sana buradan geliyor şuradan. Dış devletlerden ha. Yani sen şimdi belediyelerden diyorsun da o zaten fahiş oldu. Hepsi abi tespit ediliyor. Türkiye Gazetesi'ne valla diyorlar efendim onlar yani kültür hizmeti yapıyorlar. Bir de onların gönüllüleri var. Sokaklarda efendim mal satıyorlar. Aktif pazarlama yapıyorlar. Şimdi, bu şekilde karşılıyorlarmış. Kenan Evren'in masasına gitmeyen Türkiye Gazetesi'ni üstüne koyuyor. Bak diyor bundan sonra benim önüme bu gazete gelecek diyor. Kenan Evren de bu gazetelerin ağır topları Afrika'ya gidiyorlar. Afrika'da bir yerde basın toplantısında sohbet ederken Kenan Evren bunların hepsinin yüzüne vuruyorlar. Hepsini vuruyor. Bir Türkiye gazetesi hariç diyor. Hepiniz diyor dışarıdan hatta bak şey yapmayın ben ülkelerin isimlerini bile vereceğim diyor. Hangi gazete nereden mesela para geliyor destekleniyor. Hepsini orada yüzlerine vurmuş abi Kenan Evren. Onun için medyamızda böyle şeyler olabilir. Evet.
0: Beslemeli. Şimanesi yok. Beslemeli medya. Dışarıdan gelin. Bu en fazla siyonistlerden gelen bir para bunlar. Hani bizim ülkeye. O medyaya.
1: Tabii.
0: Adamlar anladın mı? Şey oldular, koşa oldular. Hepsi de anladın mı? 4 günlük gazeteciler de. Her neyse. Para nerede? Benim dediğim gibi o 3-5 tane şeyde. Ondan sonra televizyonlarda o şeysi var. Halk TV var, Sözcü TV var, efendim birkaç tane daha var herhalde.
1: Tabii.
0: Tele 1 var, Tele 10 mu ne?
1: Neyse onlara... 28 Şubat'ta bir yüklendiler Erbakan Hoca'ya, Erbakan hükümetine. Libya'ya kadar bir kavga, bir gürültü. Sabah gazete çıkıyor o Kaddafi ziyaretinde. Erbakan Hoca orada İsmail Kapan var. Şimdi genel yayın müdürü gazetenin.
0: Bilirim.
1: Ya çok şu İsmail Kapan beyefendinin elini 2 defa sıkmamız lazım diyor. Kocaklıyor onunla. Ya diyor iyi ki Türkiye Gazetesi varmış be kardeşim bu işin doğrusunu bize saldırmadan hükümeti, devleti savunan bir gazete varmış demiş ya o adam.
0: Ya öyle
1: tabii. Rahmetli hakikaten. Ya. İsmail Bey her yerde söyledi o zaman. Efendim çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum size. Yusuf Bey iyi hafta sonları efendim. Telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Bugün Cuma efendim. Cuma günü halk günü telefonlarımız şu anda bir ara vereceğiz. Reklama gideceğiz. Reklamlardan sonra 0212 454 56 46 muhabbet gırla gidiyor. Herkesi bekliyoruz Cuma günü. Her şeyi konuşalım efendim. İçimizi dökelim efendim. Kısa bir reklam.
2: Şimdi reklamlar.
3: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ne var sırada, Denizbank burada.
2: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
3: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
1: Ne var sırada, Denizbank burada.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: aklınızda bulunsun.
1: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Burası TGRT FM.
3: Evet sevgili dinleyiciler, Dünya Dönerken programında tekrar birlikteyiz. Bugün Cuma, Hak günü efendim. Buyursunlar, ilk dinleyicimiz gelsinler efendim. Buyurun.
4: Hayırlı yayınlar Atallah Bey.
3: Hoş geldiniz, iyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
4: İzmir Tire'den.
3: Ha buyursunlar Ayşen. Efendim, sizi dinliyoruz.
4: Kardeşim ben epeydir rahatsızım üzerinize, afiyetle. Ben
3: geçmiş olsun, ne oldu efendim? Ne yaşıyorsunuz? Grip mi oldunuz? Soğuk algınlığı mı var, ne var?
4: Hay Allah. İnşallah geçer.
3: Geçer benim, inşallah geçer.
4: Bu sene kurban deriler toplanmadı mı?
3: Kim topluyor bilmiyorum ki. Kurban toplanıyor ama kurban derilerini de topluyorlar mı bilmiyorum efendim. Kimler topluyor?
4: Bizim burada toplanmadı. Bir çukur açtı belediyemiz.
3: Yapma ya.
4: Evet.
3: Aa,
4: bütün kullanılmayan sakatatlar, her şey yani, deriler de dahil olmak üzere. Hala vicdan azabındayım. Eskiden en azından bir uçakla geçerdi, Türk Hava Kurumu dedi. Babam rahmetli vermezdi. Vermezdi ama bizim her şeyimiz çöpe gidiyor. Ondan sonra
3: halbuki yani atık üzerine çok ciddi hamleler yaptık, adımlar attık. Hanımefendi, evet, biliyorsunuz ödül aldı dahi. Emine Hanım. Ya insan sakatatıyla deriyi atar mı çukuruya?
4: Her şeyini attık. Her şeyine. Hayatta çünkü bize öyle haberlerden, cami haberlerinden bağırıldı.
3: Hı.
4: Ondan sonra şey derler hani, acız, ölüyoruz, bitiyoruz. 4 yaşındaki çocuğun elinde ne deniyor bilmiyorum, o oynanan şey var, telefon gibi.
3: Ha evet, tabii. Telefonlar var efendim herkesin,
4: evet,
3: elinde. Ha şey, oyuncaklar yetişti. Evet tabii. Doğru.
4: Oyuncak değil kardeşim. 20-30 milyonluk bir şey bu ama şu an aklıma gelmedi.
3: Aa, böyle televizyonda oyun mu oynuyorlar? Ne yapıyorlar? Ona bir şey diyorlar mı? Doğru, bak benim de, evet, aklıma gelmedi ya. Ay. Evet buyurun efendim.
4: Sinirimden ne diyeceğimi bilemiyorum.
3: Ya bir zaman çok kötü olmuş odası, hakikaten.
4: Köpek sağlığı tutturdular. Benim 39 tohum vardı. 9'u kaldı soğuklarım. Hepsini köpekler yedi. Bir tanesini öldürsem, jandarmayı aradım. Bir tanesini öldürsem dedim, hayvan haklarına girer değil mi dedim. Evet dedi.
3: Ya.
4: Soruyorum beyefendi dedim, tavuklar ne dedim. Onlar insan mı?
3: Ya.
4: Yani biz o kadar kötü yönetiliyoruz ki ben İzmirliyim demekten nefret ediyorum. Vatanımı, milletimi seviyorum, çok seviyorum. Pazardan poşette eşyayı alıp geldim ve çirkin olmamış poşetleri koyuyorum bir kenara. En azından sebze fidanı satan bir arkadaşım birini veriyorum. O toprak koyacak nasıl olsa içine.
3: Tabii canım.
4: Yani vatan için ne yapıyorlar sormak istiyorum gerçekten.
3: Çağdaş belediyecilik diye geldiler. Buyur abi. Deriyi, poşeti, köpekler sokakta insanlara saldırıyor. Tavuğu evet. Değil mi? Kümes hayvanlarını efendim ya, parçalıyorlar. Ya bunlar davarı da koyunu da şey yaparlar ha. İneklere de.
4: Yaptılar. Kızılcaoğlu köyü var. Ordu'da hayvanlara saldırmışlar. 24 tane mi 14 tane mi yalan katmayayım. Parçalamışlar.
3: Buyur. Evet.
4: İnsanları da aynı bunların, hayvanları da aynı, tövbeler olsun.
3: Ya şu hayvanları bir korunağa, bir barınağa kavuştursalar, belediyede efendim şeyi baksa bunlara, bir ne diyorsunuz, veteriner hekim olsa, ilaç şey yapsa, aşılarını yapsa, ya ne kadar güzel olur ya.
4: Gökşen efemiz var bizim mahalle. Yani düşman işgalinden kurtarmış, adamın heykeli var.
3: Evet.
4: Yani ben bir işim var olursa Ödemiş Kaymakçı'daymış mezarı.
3: Evet.
4: Bulup başında lokma döktüreceğim. Ama gel heykelinin etrafına bak.
3: Evet.
4: Elinden silahını, o yapma silahı bile çalmışlar. Etrafı diken içinde.
3: Buyur.
4: Fotoğrafını çekip atayım istersen.
3: Vallahi güzel olur. İhlas Haber Ajansı onu haber yapar ya. Kahramanın heykeli bu halde. Ne
4: evet.
3: Güzel olur. Tabii. Ben Tire'yi çok iyi biliyorum. Çok defaten geldim Tire'ye.
4: Geldiğinizde bu telefonu gizleyin, arayın beni.
3: İnşallah abla. Şimdi ben İzmir'de çalıştım ya 9 sene. Her hafta efendim o ilçelerini dolaşırdık. Yani böyle haber koştururduk, bilmem ne yapardık. Dostlarımız vardı, hala var. İnşallah gelirsek efendim telefonunuz burada. Peki efendim.
4: Buyurun gelin.
3: Sağ olun,
4: en
3: çok
4: teşekkür ederim. En azından ben kurulduğu seneden beri büyük oğlumun sayesinde, Allah razı olsun, TGRT hastasıyım.
3: Maşallah.
4: Benim evde başka radyo çalmıyor. Ara sıra TGRT'm kayboluyor. Ben ilan ediyorum hani ya, sağ olun.
3: Evet. Bununla.
4: Evet, bulduk.
3: Çok iyi
4: ama
3: olur bunun.
4: Evet. Ben ilkokul diplomalı bir bayanım. 70 yaşındayım.
3: Maşallah. İlkokul diploması da sizin çağınızda bir şeydi yani. Ya.
4: Evet. Benim babam 2,5 lira ceza ödemiş. Bir yaş büyük yazdırmış. Okulu çocuklar gidip çıkmıyormuş okuldan. Onu da ben 9-9,5 yaşını gelmeden okuldan çıkmışım. Okulun duvarlarında otura otura günüm geçti. Ya. Oradakilerden imrene. Eşimi aradım, dedim ben TGRT'ye katılacağım, kurban dedilerini söylemesem hem vallahi hem billahi insan değilim dedim.
3: Çok doğru abi. Söylediniz yani, kurban derisi çukura gömülür mü ya?
4: Evet,
3: orada
4: bizim burada Kırtepe çayı var.
3: Ya orada Buca'ya götürseler Şirin Evler'de, gerçi onlar şimdi pek orada yok ya, orada tabakhaneler var, dericiler var, bari
4: hayır,
3: götüreceksin traktörün sırtında, al kardeşim beleş getirdim sana ya.
4: Evet, Bucu'daki meşgul şimdi, ondan mı uğraşacak?
3: Yahu olur mu? Yani ayakkabı oluyor bu, deri ceket oluyor, deri başka mamuller, çanta
4: olsun,
3: vesaire
4: acız
3: falan.
4: Acız değil, nasıl şikayet ettin? Elhamdülillah aç değilim. Eşim bir zamanları dedi, emekli maaşı fazla, dedim. Git 2 kasa elma al, 2 kasa limon al, beraber satalım dedi.
3: O kadar.
4: İşte o kadar yani.
3: Peki.
4: En azından Yunan çizmesi çiğnemiş bizim bu memleketimize, gökdelenimize.
3: Evet, doğru.
4: Ayağımızı uzat yatıyoruz. Mehmetçik Vakfı'nı bağışlasılardı.
3: Evet, dediğiniz gibi Mehmetçik Vakfı'na.
4: Evet.
3: Bence orada bir karakola haber vermek lazım kurbanlarda.
4: Ya karakola haber versen ne kardeşim ya.
3: Ya orada bir yüzbaşı, bir temen vardır, yardımcı olur. Efendim çok teşekkür ederiz. Tire'ye, İzmir'imize sevgiler, saygılar. Hanımefendi neler söylüyor ya. Efendim buyursunlar, alo. Alo.
5: Efendim.
3: Buyursunlar efendim, iyi günler diliyorum. Kiminle görüşüyoruz?
5: Selamünaleyküm. Ben Adıyamanlı Harun.
3: Aleykümselam Harun Bey, hoş geldiniz. Şu anda Adıyaman'dan mı arıyorsunuz?
5: Hayır, İstanbul İçişleri'de arıyorum.
3: Ha, efendim Hafize'den konuşalım. Ses yankı yapıyor. Kulaklıkla mı konuşuyoruz?
5: Tamam. Evet, evet.
3: Buyursunlar efendim. Evet.
5: Devam edeyim mi yoksa Hafize'den mi konuşayım?
3: Hafize'den konuşalım Harun Bey, iyi anlaşılır. Harun tamam, Bey yakalamışken tamam, bir İstanbul'da tamam, mutlu yaşayan bir Adıyamanlı ile bir görüşelim efendim. Buyurun.
5: Tamam abi.
3: Buyursunlar efendim. Evet. Alo.
5: Selam aleyküm.
3: Hah, tamam, aleyküm selam. Harun Bey, sizi dinliyoruz efendim.
5: Nasılsınız efendim?
3: Çok teşekkür ederim, sizi sormalı. Sizler nasılsınız efendim?
5: Elhamdülillah, çok şükür. Geçip gidiyor, çalışıyoruz abi.
3: Ne çalışıyorsunuz, ne iş yapıyorsunuz?
5: Müşteri operatörüyüm.
3: Müşteri kuaförü mü?
5: Müşteri operatörü.
3: Ha, müşteri operatörü. Abi müşteri, bu nasıl müşteri oluyor ya?
5: Beton arabası.
3: Efendim?
5: Beton arabası kullanıyorum.
3: Ha, söylesene abi, müthiş bir şey ya. Sende çok güzel bir meslek var. Allah yardımcın olsun.
5: Cümlemizden Allah razı olsun.
3: Buyur abi, mesajını alalım hemen.
5: Abi İstanbul çok güzel. Kıymetini bilmiyorlar.
3: Evet.
5: Havası, yani havası, sadece havası yeterli. Manevi bir havası var. O atmosferi yaşamak çok güzel bir duygu. Evet. Bundan yıllar önce gelmiştim, yaşamıştım. Bir 4-5 ay yaşamıştım. Çok hoşuma gitmişti. Ama diyorlar kalabalıktır, şudur budur. Abi havası her şeyi unutturuyor insana.
3: Evet.
5: Bir de şu CHP mesela arınma.
3: Arınma zamanı yapıyor abi, evet.
5: Abi onların valla Ege'ye girseler de boş abi. Marmara'ya girseler gene boş.
3: Ne diyorsun? Onlar o abi deniz suyu tuzludur. Şey yapar yalnız. Evelallah ciddi bir arınma yaparlar efendim.
5: Evet. Yani bunlar...
3: Gerçi bunlar sürekli denizde. Bak yaz geldi. Hepsi sahillerde denizde olacak abi.
5: Ya abi bunlar 100 sene önce de aynıydı. Sadece isimleri değiştiriyor. Değişmiş yani. Zihniyet aynı zihniyet. Bunlar ne yaptılar da boş.
3: Abi bak yani, CHP yani Cumhuriyet Halk Partisi. Biz CHP'mizin Halk Partisi olmasını istiyoruz. Halkımızın aynen, bağrından evet, çıkmış, halkımız gibi düşünen, halkımız gibi yaşayan evet, vatandaş evet, bunu istiyor ya.
5: Ama işte bunlar hani bakan mevki sevdası var, koltuk sevdası var. Bu yüzden tartışıyorlar, kavga ediyorlar. Yani bu da bir muhalefet partiye yakışmayacak şeyler.
3: Tabii canım.
5: Cumhurbaşkanına kalkıp yani ülkeyi yöneten kişiye sen kalkıp hakaret ediyorsun. Yani bu insana yakışık kalmaz.
3: Üslup da çok önemli. Doğru, evet.
5: O yüzden ne olacağı boş.
3: Şimdi yani bu Müslüm Sarı var. Müslüm Sarı, CHP sözcüsü.
5: Evet.
3: Ya o konuşmaya başlayınca ha ya dedim, bak bir partinin sözcüsü nasıl olur diye bir dinlemeye başladım yani. Aksi takdirde birileri mikrofonu eline geçirince abi o partiden ya hakaret ediyor ya küfür ediyor. Ya tuhaf abi, tuhaf konuşuyor. Ama bu Müslüm Bey, Müslüm Sarı böyle aklı selim dahilinde herkesin sualine cevap veriyor. Açıklamayı da şey yapıyor. O efendim pis bıyıklı denilen genel başkanın bir danışmanı var. Zaman zaman evet, TGRT'ye de katılır, yorumlar yapardı evet, eskiden. Evet. Ha. Şimdi o adamcağız da diyor ki ya ben diyor Sayın Genel Başkan'ın basın danışmanıyım. Bir CHP'li vekille böyle diyaloglar yaşamam, ona cevap vermem. Ne münasebet demiş, ben bu partinin basın danışmanıyım. Yani o bana pis der, tiz der, ne derse desin o kendi evet, şeyi demiş. Evet, ben ona öyle bir diyaloğa girmem demiş. Evet.
5: Evet abi.
3: Ya.
5: Abi ben bir şey söyleyeyim mi?
3: Söyle abisi.
5: Ben sizi çok seviyorum.
3: Biz de sizi çok seviyoruz.
5: Teşekkür ederim.
3: Biz teşekkür ederiz. Buradan size kolaylıklar diliyorum. Çok kıymetli bir iş yapıyorsun. Allah kazadan beladan muhafaza etsin. Anadolu Allah insanı böyle der. Sağ olun.
5: Allah razı olsun.
3: Teşekkür sizden ederim de efendim. Çok teşekkür ederim.
5: Hayırlı günler diliyorum efendim.
3: Hayırlı günler efendim. Sağ olun.
5: Sağ olun.
3: Sağ olun efendim. Buyurunuz efendim. Alo. Ahmet Bey, telefon hattımızda dinleyicimiz var mı efendim? Hay hay, alalım efendim. Buyursunlar efendim.
6: Alo.
3: Buyurun efendim, iyi günler diliyorum.
6: Selamünaleyküm abi.
3: Aleyküm selam efendim.
6: Abi hayırlı yayınlar. Gerçi yayının son telefonunu...
3: Var daha var abi de. Var. Hiç merak etme. Maşallah, evet, evet. Sizi dinliyoruz hemen. Kiminle görüşüyorum?
6: Abi ben Sabri Yıldırım, Ankara'dan nakliyorum.
3: Ankara'dan, ha Sabri Bey, evet buyursunlar. Bak Ankara'dan bugün, ha Oktay Bey bir iki arkadaş aradı. Buyursunlar efendim, iyi oldu Sabri Bey. Başkentten efendim aranmak güzel bir şey.
6: Abi yine başkentin kasvetli bir gününden arıyorum sizi. Hava
3: böyle... Hava şey mi, bulutlu hava mu abi?
6: Hava her türlü kasvetli abi. Ankara'nın havası da şu anda benim bulunduğum konumda kapalı, yağmura müsait bir havası var. Yani bazıları için de zaten tamamen kapalı ki inşallah hiç açılmaz.
3: Allah. Havada bulut, sen beni unuttu, sen de kaç oradan abi.
6: Yani abi şimdi hep diyorlar ya CHP arınsın arınsın. CHP arınmasın da biz CHP'den arınalım abi. Ha. Yani ülke olarak CHP'den arınalım diye düşünüyorum ben.
3: Evet, çünkü bu tabii bu sizin yorumunuz ama hakikaten doğru. Arınma vakti artık CHP için.
6: Aynen.
3: Evet.
6: Aynen, yani şimdi CHP'nin arınma meselesinden kaynaklı, yani arınmaya çalışırken hani şimdi bir atasözü vardır. Ben kendi anladığım şekilde anlatayım mı? Arkadaşlarım
3: tabii,
6: da anlar
3: tabii,
6: inşallah.
3: Tabii, buyurun efendim.
6: Pirincin içerisindeki beyaz taştan korkmaya gerek yok. O taş, onu görüyorsunuz. Pirincin içerisindeki beyaz taştan korkmak lazım. Pirinç gibi yiyip dişimi
3: yıkılmamak. Araziye uymuş gibi, bravo.
6: Aynen yani, aynen abi. Şimdi
3: ayıkla pirincin taşını boşuna dememiş ona.
6: Aynen, ayıkla pirincin taşını ayıklayabilirsiniz. Siyahsa ayıklarsınız, beyazsa nasıl ayıklayacaksınız? Yani bunlar şimdi pirinç gibi gözüküp de amaçları yiyen insanın dişini kırmaksa bunları nasıl ayıklayacağız abi?
3: Evet. Yani şimdi bir şey var. Yani Kemal Bey biliyorsunuz memur çocuğu.
6: Evet.
3: Yani babası bir harçlık vermiş, onunla okumuş, evet. Onunla gelmiş gitmiş. Fakat CHP'de yeni genç takım farklı yani. İş adamları, patronlar, müteahhitler olunca abi parayı nasıl nereden vuracaklarını biliyorlar. Kemal Bey anlamaz, memur çocuğudur. Evet. Evladım al sana 100 lira, bugün bunu harcayacaksın.
6: Ataullah evet, abi bizim buyurun. Türk milleti olarak en büyük zaaflarımızdan bir tanesi nedir biliyor musunuz?
3: Buyurun.
6: Mağdura, yani mağdur olana acımak. Şimdi mağdurun mağduriyetiyle alakalı bir araştırma yapmıyoruz. Nasıl ki onu da en basitle şöyle izah edeyim. Hı. Şimdi sokakta gençlerin 4-5 tane gencin birini dövdüğünü görsek hemen dövülenden tarafı oluruz.
3: Doğru.
6: Ama
3: doğru.
6: Ama bu döven tecavüzcü mü, affedersiniz, torbacı mı, hap satıcısı mı, katil mi, onu araştırmayız yani. Mağdurdur bizim gözümüzde. Evet. Aslında o orada sopa yemeği değil, belki linç edilmeyi bile hak eden birisidir. Evet. Ama bizim gözümüzde mağdurdur. Evet. Şimdi Kemal Bey için de şunu söyleyeceğim. Kemal Bey şu anda mağduru oynuyor.
3: Evet.
6: Bu en sonki genel seçim genel kurultayda evet, kendisiyle evet. alakalı.
3: Arkamdan hançerlendim.
6: Aynen bir takım evet. entrikalardan falan bahsediliyor da. Şimdi Kemal Bey çok güçlü gelmiş olsaydı, bence yani bu CHP zihniyetinde yine bir farklılık göstereceğini pek zannetmiyorum yani. Şu anda mağduriyeti oynuyor. Ben bile şahsen Kemal Bey'i gördüğüm zaman böyle gözlerim kocaman açıyorum ama şimdi dediğim gibi 13 yıllık geçmişteki siyasetini gördüğüm zaman, bazı şeylerini gördüğüm zaman da ya diyorum bunlar birbirlerini yesinler. Şimdi Cenab-ı Allah diyor ki birisine diyor, bir haksızlık yapan birisine diyor, eğer gücünüz yetmiyorsa lafla söyleyin. Lafla da söyleyemiyorsanız buğz edin diyor. Yani deyin ki bana diyor havale edin diyor. Buğz edin, Allah senin belanı versin deyin diyor. Cenab-ı Allah diyor ki ben düşmanını düşmanla kırdırırım diyor. Yani. Düşmanı düşmana, yani bizim düşmanımız olaraktan tabir etmek gerekirse. Şimdi şikayet eden CHP'li, mağdur olan CHP'li.
3: Ama adam AK Parti'ye saldırıyor
6: aynen
3: diyorsun.
6: Yani işin içerisinde hep her şeyde CHP var ama niyeyse
3: hedefte AK Parti var.
6: Hükümetin yargısı, hükümetin polisi, hükümetin askeri. Ya kardeşim bu kadar mı gerizekalı?
3: Bizim arkadaşımız ya? Demiyor.
6: Yani bizim, yani hükümet gittiği zaman peşinden askeriyi, yargıyı, polisine mi götürecek yani? Bu kadar mı siz cahil?
3: Mesela ya? Bak yani 950 bin avroyu Manisa'da teslim ettim diyor. Bunu söyleyeyim ya, Muhittin ya. Böcek ve yani abi. Antalya Belediye Başkanı abi eski.
6: Şimdi bu arkadaşlarımızın bir kısmı, yani arkadaşlarımızın derken imtina ediyorum.
3: Arkadaşız
6: yani,
3: canım. Yani,
6: bu insanların
3: aynıyız, biriz, beraberiz.
6: Bu insanların
3: yani.
6: Bir kısmı ağzıyla diyor ki ağzıyla. Yani evet. Ağızdan çıkan kelimeyi ağızla yani dinlemeniz gereken yerle dinlersiniz. Ama dinlemeniz gereken yerle dinlemezseniz ya olur mu olmaz diyenler çıkıyor. Adam ben diyor oğlumla gönderdim diyor falanca babaya diyor.
3: Evet.
6: Parayı diyor verdim diyor içinden diyor 5.000 euro eksikmiş diyor. Ben aradı niye para eksik diye. Yani bu adamların bu kadar takibini yapıyorlar yani.
3: Ya o da şoför almış olabilir ya.
6: Hayır yani abi şoför yani. Şimdi balık baştan kokar abi.
3: Tabii.
6: Bunun şoförlüğünü yapan kişi şoförü olduğu kişi amuduyla götürüyorsa şoför de herhalde bir tutam götürsün yani. Şoförü de...
3: Veli Ağababay'ın bu yazışmalarından çıktı ortaya.
6: Yani.
3: Ulan ben... Baran geldi ama bu kadar eksik dedi.
6: Aynen isim zikretmek istemiyorum. Peki, niye ona benzer bir başkası. Peki. Ağzındaki prolun 10 bin dolar olduğundan bahsediliyor.
3: Evet.
6: Asgari ücret edebiyatından, emekli edebiyatından dem vuruyor gibi falan yani.
3: Bu havada yani abi, uçuşan parayı görmüyor. Peki efendim.
6: Havada uçuşan parayı görmüyor abi. Kısaca benim söylemek istediğim net bizim CHP'den arınmamız lazım abi. Ya da CHP demeyelim de CHP zihniyetinden arınmamız lazım.
3: Anladım efendim. Peki çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim.
6: İyi günler abi.
3: Yorumunuz böyleydi. Arınmaya farklı bir yorum geldi. Efendim telefon attığımızdaki dinleyicimizi alalım. Yücel Koç mu var şimdi? Yücel Koç nereden çıktı? Buradan Yücel Koç'a selam olsun efendim. Yücel Turan var burada efendim. Buyurun efendim.
7: Selamünaleyküm Atan Bey. Hayırlı cumalar.
3: Aleyküm selam Tahsin Bey. Nasılsınız? İyi misiniz?
7: Sağ olun Atan Bey.
3: Geçen gün bir ağabeyimizle, bir büyüğümüzle konuşurken senin ismini unuttum. Ya adı neydi falan. Ya adını unut dedim. Ben unuttum efendim yani. Radyoda bizi dinlemiş de bir mevzuyu anlatırken sen ya kimdi işte Erzurum'dan falan. Tahsin Bey şimdi geldi aklımıza. Buyurunuz efendim.
7: Ya Atan Bey ben de bugün biraz gündemi değiştirelim.
3: Değiştir abi. Bugün cuma.
7: Ben de diyorum ki bitmez çilesi emeklinin derdi.
3: Öf.
7: Enflasyon farkı yine bizi gerdi. Bunu kaç milletvekili gördü?
3: Ya.
7: Ya gerçekten Atan Bey. Yani bize verilen bu maaş çok az ya. Bu iktidarın bizleri düşünmesi
3: lazım. Bu yakışmadı lazım. Bu iktidara diyorsun.
7: Yakışmadı yani. Bu Özgür Özel'in ekmeğine yağ sürürler. Bu gidişinin... Vallahi iktidara bile gelemeyeceğiz biz Allah.
3: Ne diyorsun ya?
7: Ya ama öyle tabii yani. Yani düşün 15 bin lira kira 27 bin lira aylık. Gelse bundan nasıl geçin yani? Hiç olmasa bize bir enflasyon farkı değil de bir şey yanan bir zam versin.
3: Ne istiyorsunuz? Enflasyon farkı belki üstünde de bir şey olabilir. Şimdi onlar hesaplanıyor.
7: Yo Atan Bey zaten bugün açıkladılar. Bunun dışında başka bir şey yok ki. Neyi verecek?
3: Enflasyon fark.
7: %14. Bağkurlu işçi emekli aman şeyine %18. Başka da yok yani. Atan
3: memura Bey. Ne verdiler? Memur sanki biraz...
7: İşte memur aynı. %15
3: mi?
7: %14.
3: Hı? 14 mi %14. 15 mi? Öyle mi?
7: Çalışan ve emekli memura.
3: Anladım.
7: Yani senin maaşa da %14 lira gelecek. Fazla değil Atallah Bey.
3: Allah bereket versin abi. Tahsin abi sen yalnız çalışıyorsun değil mi? Evde başka kimse yok.
7: Yok var benim çocuklar da var zaten. O sıkıntıları yüzden değil ama tabii evlenecekler mesela.
3: Ha bir de o var onun hazırlığı var.
7: Vallahi zor yani.
3: Allah bağışlasın.
7: Onun için yani biraz... Şu milletvekilleri 600 değil de biraz 300'e indirseler hiç olmazsa onların parası da bize biraz şey olur ya.
3: Belki yüzde...
7: 600 tane çok Atabey yani vallahi çok ya.
3: Tövbe. Anladım efendim. Tahsin Bey.
7: Yani biraz değişik oldu ama.
3: Yo
7: yani
3: dadaşım gerçekten. Biz programın girişinde de bunları konuştuk. Biz her zaman bunları konuşuruz. Burası halk platformu olabilir. Vatandaş dillendirir. Dost acı söyler ama gerçek söyler. Laf da yerini bulur abi.
7: Yani vallahi yani ben şahsen üzülüyorum ya. Bak abi. Belediyelerde öyle oldu. Evet. Gitmedik, kaybettik. Ya bunda da böyle olursa olmaz ya. Hiç olmazsa yüzümüzü güldürecek yani bizi biraz sevindirecek bir şeyler olsun ya.
3: Evet efendim. Peki efendim. Çok teşekkür
7: olsun,
3: ederiz.
7: Gelin,
3: İyi akşamlar diliyorum efendim. Reklama gitmek zorundayız. Programı bitiriyoruz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sürç çizgisan ettiysem affolunla. Ben Ataullah Arvas. İnşallah pazartesi günü saat 16 bülteninden hemen sonra tekrar efendim mikrofonlarımızı size açacağız. Allah'a ısmarladık efendim.
8: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya dönerken.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 5 Haziran Cuma, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Armas hazırlıyor. Teknik yapımda Ahmet Hilmi Kaya görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum.

Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Ahmet Şimşirgil'in Sultana Darbe, Devlete İhanet başlıklı makalesini sunuyorum. ...150 sene önce Sultan Abdülaziz Han, bir kısım paşalar tarafından haince bir tertiple tahtından alaşağı edilmiş ve akabinde de hunharca katledilmişti. İşin başında Ser Asker Hüseyin Avni Paşa liderliğinde Sadrazam Mütercim Rüştü Paşa, Mithat Paşa ve Şeyhülislam Hasan Hayrullah bulunuyordu. Darbeci paşalar önce fetva emini Kara Halil Efendi'den padişahın tahttan indirilmesi için fetva aldılar. Fetvanın alınması üzerine 30 Mayıs 1876 günü Hüseyin Avni Paşa'nın yalısında toplanan ihtilalciler harekete geçtiler. Sabahın erken saatlerinde Harp Okulu Komutanı Süleyman Paşa, Harbiye öğrencilerine Abdülaziz Han'a suikast yapılacağını, bunu önlemek için Dolmabahçe Sarayı'nın çepeçevre sarılacağını, bu şerefli görevin kendilerine düştüğünü söyledi. Süleyman Paşa bu korkunç yalanla kandırdığı silahlı 300 talebeyi alıp Dolmabahçe Sarayı'nı karadan muhasara ettirdi. Donanma kumandanı Arif Paşa da aynı şeyleri kaptanlara söyleyerek sultanın eseri olan ve üzerine titrediği zırhlıları Dolmabahçe önüne demirledi. Süleyman Paşa Veliaht Murat Efendi'yi alıp dışarıda arabada bekleyen Hüseyin Avni Paşa'nın yanına getirdi. Ardından harem dairesi önüne gelerek Darüssaade ağasıyla görüşmek istediğini söyledi. Darüssaade ağası Cevher Ağa yanına geldiğinde, "Ağa efendimiz, millet Sultan Abdülaziz Han'ın fiil ve hareketlerinden memnun değildir. Millet kendilerini hal etti, şahsı Hümayunlarına karşı bir garaz ve suikastımız yoktur. Milletin selameti için kendilerini Topkapı Sarayı'na götürmeye memurum. Lütfen kendilerine derhal bildiriniz ve hazırlayınız. Ben burada bekliyorum," dedi. Abdülaziz Han uyandırıldığında cürus topları atılmaya başlamıştı. Halife darbecileri anlamış ise de iş işten geçmişti. Artık yapılacak bir şey kalmamıştı. Annesi Pertevniyal Sultan'a, "Anne, ben bu felaketi 30-40 defa rüyamda gördüm. Cenab-ı Hakk'ın takdiri böyleymiş," dedi. Böylece sarayından çıkarılan Sultan Abdülaziz, aile efradıyla birlikte kayıklarla sağanak halindeki yağmur altında Topkapı Sarayı'na getirildi. Şahsi serveti hanımlarının kulaklarındaki küpelere kadar ihtilalciler tarafından yağmalandı. Burada sultana 3. Selim Han'ın odası ayrılmıştı. Bu duruma çok üzülen Abdülaziz Han, "Aman, beni Sultan Selim gibi öldürecekler, düşmanlarım öç alacaklar. Kötülüğümü isteyenler varsa da sevenlerim dahi vardır. Bu durumda kalırsam ortalık birbirine girer, sonunda beni yok ederler," dedi. Abdülaziz Han 3 gün kuru tahta üstünde aç susuz bırakıldı. Islak elbiselerini değiştirmesine dahi izin verilmedi. Daha sonra kendisi için hazırlanan odaya geçince Sultan Murad'a bir mektup yazarak Feriye Sarayı'na nakledilmesini istedi. Bu arzusu üzerine 1 Haziran 1876 günü Feriye Sarayı'na nakledildi. Oysa padişahı Feriye Sarayı'na naklettiren Hüseyin Avni Paşa, şeytani planlarını çoktan tatbik sahasına koymuş bulunuyordu. Padişah daha Feriye Sarayı'na girer girmez görevlileri değiştirdi. Pehlivanlardan Cezayirli Mustafa, Yozgatlı Mustafa ve Boyabatlı Hacı Mehmet'i Feriye Sarayı'nda bahçıvanlıkla görevlendirdi. Pehlivanlar saray muhafız tabur komutanı yanlarında olduğu halde 4 Haziran 1876 sabahı sultanın odasına girdiler. Abdülaziz Han bu sırada Kur'an-ı Kerim okuyordu. Aralarında şiddetli bir boğuşma yaşandı. Güçlü, kuvvetli ve pehlivan yapılı Abdülaziz Han şiddetle karşı koyduysa da 3 pehlivan karşısında yapabileceği fazla bir şey yoktu. Sultanın bileklerini kesen zorbalar gizlice işlerinin başına döndüler. Bir müddet sonra ve gürültüler üzerine oraya gelen Valide Sultan, oğlunun kanlar içinde yattığını görüp ağlamaya başlayınca saray halkı sultanın odasına toplandı. Devlet ricalinden olay yerine ilk önce Kuzguncuk'taki yalısında bulunan Hüseyin Avni Paşa geldi.
Daha ölmemiş olan sultan Hüseyin Avni'nin emriyle saray karakolunun kahve ocağına götürülüp ot bir sedire yatırıldı. Can çekişen Abdülaziz Han'ı tedavi için hiçbir hareket yapılmadı. Hüseyin Avni, Mithat ve Rüştü Paşa'nın gözleri önünde vefat eden sultanın üzerine eski bir perde örtüldü ve doktor çağrıldı. Doktorlar sultanın vücudunu muayene etmek istediklerinde Hüseyin Avni Paşa, "Bu Ahmet Mehmet Ağa'nın cenazesi değildir." diyerek engelledi. Karakolda hazır bulunan ihtilalci paşalar, padişahın bıyık makasıyla iki bileğini keserek intihar ettiğini bildiren bir rapor hazırlatarak imza etmelerini istediler. Bunun üzerine hekimler bileklerindeki yaralardan başka bir yere bakamadılar. Raporu imza etmek istemeyen iki doktor, Hüseyin Avni Paşa tarafından ağır şekilde cezalandırıldılar. Bunlardan biri Trablusgarp'a sürülürken, Mabeyn-i Hümayun hekimlerinden olan askeri doktor Ömer Bey ise serasker tarafından edepsizlik etme denilerek azarlanmış ve hemen oracıkta apoletleri sökülerek askerlikten ihraç olunmuştur. Diğer doktorlar raporları okumadan imza etmek durumunda kalmışlardı. Ertesi gün yayınlanan hükümet tebliğinde Sultan Abdülaziz sakalını düzeltmek için istediği küçük makasla bilek damarlarını keserek intihar etmiş ve serasker Avni Paşa cesedi karakola naklettirmiştir diye bir açıklamada bulundular. Abdülaziz Han'ın teçhiz ve tekviniyle uğraşan imamlar padişahın iki dişinin kırık, sakalının sol tarafının yolunmuş olduğunu, sol memesinin altında büyük bir çürük bulunduğunu beyan etmişlerdir. Bütün bu hadiseler değerlendirildiğinde Sultan Abdülaziz Han'ın adice bir tertiple şehit edildiği anlaşılıyordu. Günümüzün gençleri 150 sene önce Osmanlı Devleti'nin 12 milyon kilometrekare yüzölçümü ve 64 milyon nüfusuyla dünyanın 3. büyük devleti olduğunu bilmezler. Bu devrede istiklal sahibi devlet sayısı 58'di. Osmanlı Devleti nüfus bakımından Rusya ve İngiltere'den sonra 3. büyük güce sahipti. Nüfus bakımındansa Çin, İngiltere ve Rusya'dan sonra 4. devletti. O dönemde Rusya'dan başka Osmanlı Devleti'ni teke tek yenebilecek 2. bir devlet bulunmuyordu. Abdülaziz Han'ın intihar ettiğini iddia edenler acaba validesine yapılanlardan bir nebze olsun haberdar olmuşlar mıydı? Bilinmez. Şayet haberdar oldularsa onun validesine reva görülen muameleyi yaptıranların sonsuz bir kin duydukları padişaha da neler yapabildiklerini, yapabileceklerini mukayese etmeliydiler. Abdülaziz Han'ın halinden sonra Pertevniyal Valide Sultan Topkapı Sarayı'na götürülüp bir odaya hapsedilmişti. İki harem ağası Hüseyin Avni Paşa'nın baskısıyla Pertevniyal Sultan'ı mevcut bulunmayan gizli hazinesinin yerini söylemek için uzun süre tazyik ettiler. İsmet Ağa, Pertevniyal Valide Sultan'ı, "Sizin hakkınızda mutlaka Valide Sultan'ı öldür, öldürmeden dönme emrini aldım. Hazinenizin yerini söylerseniz öldürmem" şeklinde sözler söylüyordu. O ise, "Ne hazinem ne malım vardır. Yaşmaksız, feracesiz Topkapı Sarayı'na sürüldüğünü bilmiyor musunuz?" cevabını alınca, "Madem söylemiyorsunuz, mutlaka kendi kendinizi öldürünüz. Ben sizi öldürmeyeceğim ama ölünüzü görmeden de saraya dönemem" diyerek baskı yaptı. Pertevniyal Sultan, "Hayır, ben Müslümanım. Kendi kendimi öldürmem. Sen öldür de bu iş bitsin" cevabını verdi. Pertevniyal Valide Sultan'a bu manevi işkence oğlunun şehit olduğu günden itibaren tam 88 gün devam etti. 3 ay sonra Sultan II. Abdülhamid tahta çıktı. Şevkevza Sultan validelik tahtından indi. Pertevniyal Sultan serbest kaldı. O zaman Abdülhamid Han'a şu dikkate değer mektubu yazmıştı. "Sultan Murad'ın kemali lütfi kereminden olarak fermanı şahaneleriyle beni Topkapı Sarayı'na sürdükleri vakit, ihsan ve mürüvvetlerinden üzerimde bulunan ve yanımda olan eşya neyse siz arslanıma gönderiyorum. Bir padişah validesinin ne hale düştüğünü ileriki nesillerin görmesi için bu eşyanın müzede hatıra olarak saklanmasını istiyorum. 3 padişah, Zevci 2. Mahmud, üvey oğlu Abdülmecid Han ve oğlu Sultan Aziz sayesinde nail olduğum büyük servetin mühim kısmını cami, mektep, kütüphane, çeşme, türbe gibi hayır eserlerini yardım isteyen muhtaçlara harcadım.
Gerisi Sultan Abdülaziz Arslanım'ın tahttan indirildiği gün Dolmabahçe Sarayı yağma edilirken alındı. Birkaç parça oğlumun şehit edildiği gün kulaklarımdan ve parmaklarımdan koparılıp odamdan çalındı. Şimdi bütün eşyamı da gönderiyorum, 13 parçadır. Ancak incili tesbihin bir değeri vardır. Dünya malından arınarak Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkacağım için bahtiyarım. Yolladığım beyaz Hint keteninden entari göreceğiniz gibi kızıla boyanmıştır. Bu boya amcanız Sultan Abdülaziz'in mübarek ve mukaddes kanıdır. Bu entari üzerimde olduğu halde Topkapı Sarayı'na gönderildim ve 33 gün bu entariyi sırtımdan çıkarıp değiştirme imkanım olmadı. Hayatımda kimse hakkında kötü niyet eseri göstermedim. Bu eşyamı görenler Allah aşkına benden ibret alıp Fatiha okumak mürüvvet ve merhametinde bulunsunlar. Başıma gelenleri bilmeyen kalmamıştır. Kanımı deryalara akıttılar. Hüküm Allah'ındır. Pertevniyal. Evet, bir tarafta bütün mal varlığını milletine adayan bir hanım sultan, diğer tarafta ise bir kadıncağızın küpesini kolyesine kadar yağmalamak için yarışan gözü dönmüş haydut bir kadro. Bunlar mı devleti düşünecek ve ayakta tutacaktı? Bunlar ancak İngiliz'in, Rus'un, Fransız'ın maşası olmaya namzet ve üç kuruşa devletine ihanete hazır adamlardı. Türkiye gazetesinde Ahmet Şimşirgil'in "Sultana Darbe, Devlete İhanet" başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nedim Şener'in "Özgür Özel rüşvetçi başkanını çarpmış" başlıklı makalesini sunuyorum. Muhittin Böcek etkin pişmanlık ifadesinde Antalya Belediye Başkanı adaylığının karşılığı Özgür Özel'in talebiyle en yakın arkadaşı Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e 950 bin euro verdiğini anlattı. Cep telefonu bas kayıtları parayı Zeyrek'e 15 Ocak 2024 günü Manisa'da verdiğine dair itiraflarıyla örtüştü. 15 Ocak günü 8 saat 22 dakika Manisa'da HTS kaydı veren Böcek, Manisa'ya giriş yaptığı saat 10.36 ve 11.52'de 2 olmak üzere 3 kez görüşme yaptı. HTS kayıtlarına göre bu aramalar sırasında Ferdi Zeyrek'in telefonu ofisinin bulunduğu adresten sinyal verdi. Böcek kısa süre sonra Zeyrek'in ofisine geldi. Her ikisinin telefonu 15 Ocak 2024 günü 2 saat 29 dakika Zeyrek'in ofisinin bulunduğu adresten sinyal verdi. Saat 15.13'te Zeyrek'in yanından ayrılan Böcek, HTS kayıtlarına göre 18.32'de Manisa sınırlarını terk etti. Muhittin Böcek'in anlattıkları 2023 Şaibeli Kurultayı'ndan sonra Ekrem İmamoğlu Özgür Özel ikilisinin CHP içinde kurdukları rüşvet çarkını ortaya koyuyor. Böcek seçim döneminde toplam 1 milyon 950 bin euro, 200 bin dolar ve 15 milyon Türk lirası ödeme yaptığını itiraf etti. Böcek paranın kaynağını ise destekçileri ve bağışçıları olarak ifade ederken isimleri hatırlamadığını söyledi. Aslında olay şöyle. Böcek Antalyalı iş insanlarından rüşvet almış, Özgür Özel de onu çarpmış. Böceğin ibretlik ifadesindeki detaylar şöyle. Özellikle 2024 yılı yerel seçimleri adaylık sürecimle ilgili yaşananları tüm açıklığıyla anlatacağım. Partideki neredeyse tüm belediye başkan adayları açıklanmasına rağmen benim adaylığım yaklaşık 20 gün kadar açıklanmadı. Adaylığım henüz açıklanmadan önce hatırladığım kadarıyla 2024 yılı yerel seçimlerinde Genel Başkan Özgür Özel, ben dahil tüm başkan adaylarına seçim dönemi için genel merkezin sizlerden maddi ve manevi talepleri olabilir, bu konularda yardımcı olun şeklinde söylemi oldu. Yine adaylık sürecimde 9-10 Ocak 2024 tarihlerinde Ankara'ya çeşitli görüşmeler yapmak üzere gittim. Bu ziyaretimde resmi koruma polisim de bana eşlik etmişti. Oğlum Mustafa Gökhan Böcek de 10 Ocak 2024 tarihinde Antalya'dan Ankara'ya yanıma akşam saatlerinde geldi. Daha önce Özgür Özel'in adaylık için verdiği talimat uyarınca gerekli maddi desteğin yapılması hususunda burada tekrar kendisini yönlendirdim.
Oğlum Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba'nın araması neticesinde 1 milyon euroyu teslim etmek üzere gün içinde genel merkez binasına gitti. Aynı şekilde adaylığım henüz açıklanmadan önce Özgür Özel'in yönlendirmesiyle 15 Ocak 2024 tarihinde gittim. Daha önce yukarıda bahsettiğim Ankara'daki toplantı sonrasında Özgür Özel bana özel olarak ayrıca Ferdi Zeyrek'e maddi destek ve proje desteği verilmesi talimatında bulunmuştu. Bunun üzerine Manisa'ya giderken yanımda bir çanta içerisinde yaklaşık 950 bin euro götürdüm. Bu çantayı başkalarının fark etmesi mümkün değildir çünkü proje sunumu kapsamında birçok evrak ve çanta vardı. Manisa'ya makam aracım olan 07ABB008 plakalı Audi A8L marka ve model siyah renkli araç ve plakasını hatırlamadığım Skoda marka siyah renkli araçla öncü artçı şeklinde gittim. Manisa'ya makam şoförü Aydın Günaydın, özel kalem Yasin Yellice, baş danışmanım Cem Oğuz, koruma polisi Duran Kuzucu, fotoğrafçı Serdar Yavuz'la birlikte gittik. Hatırladığım kadarıyla öğle saatlerine doğru Manisa'ya vardık. Burada ilk olarak Ferdi Zeyrek'in ofisi olduğunu düşündüğüm yerde buluştuk. Burada bölge milletvekilleri vardı. Ayrıca daha önce Özgür Özel'in danışmanı olarak bildiğim Demirhan Gözaçan isimli şahıs da vardı. Burada sosyal proje sunumu yapıldı. Ayrıca da kısa bir süre Ferdi Zeyrek'le baş başa kaldım. O esnada masasının yanına içinde yaklaşık 950 bin euro para bulunan çantayı koydum. Kendisine de çantayı size getirdim, seçim sürecinde katkılarımız olsun dedim. Bunu yukarıda bahsettiğim gibi Ankara'da Özgür Özel'in tarafıma Ferdi Zeyrek'e destek verilmesi talimatına istinaden yaptım. Bu parayı Ferdi Bey'in ne şekilde kullandığını bilmiyorum. Ben Özgür Bey'in Manisalı olması, rahmetli Ferdi Bey'le olan yakınlıkları sebebiyle bunun da adaylığına katkısı olabileceğini düşündüğüm için bunu yaptım. Ofisteki görüşmeden sonra hep birlikte yemeğe gittik. Akşam üstüne doğru Manisa'dan ayrıldık.

Deli gibi yerlerde araç sayısı az olan ilçelere araç giydirme ve yakıt yardımında bulunduk. Bunun ne kadar tuttuğunu şu an bilemiyorum. Yine bu harcamaları talimatım üzerine oğlum Gökhan Böcek yerine getirdi. 24 Şubat 2024 tarihinde Genel Başkan Özgür Özel'in katıldığı ve Antalya Cam Piramit'te düzenlenen lansman yapıldı. Oğlum Gökhan Böcek'in ifadesinde belirttiği gibi burada da Özgür Özel'e 200 bin dolar verilmiştir. Bu olay Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba'nın oğlumu araması üzerine gerçekleşmiştir. Seçim harcamalarını oğlum yaptığı için ben bizzat bunlarla ilgilenmedim, sadece oğluma genel bir talimat verdim. Adaylık parası ve seçim masraflarında kullanılan paralar diğer tüm siyasi partilerde olduğu gibi gönüllüler, partililer ve destekçilerim tarafından karşılanmıştır. Aradan zaman geçmesi ve yoğun bir dönem olması sebebiyle bu kişilerin tamamını hatırlamam mümkün değildir. Şimdi anladınız mı Özgür Özel'in neden bu kadar çok bağırıp ağlayıp sızladığını? Sadece yolsuzluk ve rüşvetini savunduğu İmamoğlu değil, kendisi de yanındakiler de boğazına kadar yolsuzluğa batmış da ondan. Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in Özgür Özel rüşvetçi başkanını çarpmış başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Haşmet Babaoğlu'nun Siyonizmi öğrenmemiz gerekiyor başlıklı makalesini sunuyorum. NATO zirvesine az kaldı. Tabii açıktan birlik beraberlik görüntüsü verilecek. Fakat içeride büyük gürültü kopacak. Çünkü yeni dünya düzeninde NATO'nun yeri konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin hesapları mutlaka masaya yatırılacak. Kaçış yok. Peki Türkiye ne yapacak? Hem yeni gücünü ortaklarının perdelenmiş gözlerine sokacak, hem de Siyonizme iliklenmiş bir NATO yapısıyla yol yürülemeyeceğini anlatmaya çalışacak. Çok kritik bir iş ve bilin ki bu işin yanında bizdeki KK'ymış, Özel'miş patırtısı hikaye kalır. Bütün ipuçlarından anlaşılan şu, Trump arada beni kızdırmayın NATO'dan çıkarım yollu fırçalar atıyor Avrupa'ya ama bunlar işin cilveleri. Yoksa Washington aslında bu savunma ittifakının daha da genişleyip bir tür dünya devleti ordusuna dönüşmesini istiyor. Yani dümdüz söylersek NATO Amerikan hegemonyası için Trump'tan çok daha önemli. Lakin olaya bakın, İsrail'in şiddetli bir itirazı var. NATO içinde büyük ve güçlü bir yer kaplayan Türkiye'yi istemiyor. Önümüzdeki 1-2 yıl boyunca içeride ve dışarıda bütün itişmelerin altında bu dinamik olacak, şimdiden hazır olun. Peki sade insana ne düşünüyor, ne düşüyor bu durumda söyleyeyim. Siyonizm ve İsrail dersini bir okul öğrencisi gibi çalışmak zorundayız. Klişelerle gitmez bu iş, gitmeyecek. Şimdi aklıma Fazıl Duygu'nun yeni çıkan kitabı geliyor. Yahudileri kim Siyonistleştirdi? Kitabın adı bile klişeleri sarsıyor değil mi? Öyle olmak zorunda. Mesela İngiliz Hristiyanlığının ve bugünkü Amerika'nın kurucu inancı Püritenizmin zemininde Siyonizmin bulunduğunu bilmemiz gerekiyor. Ha babam İsrail'i lanetleyip durarak olanı ve olacakları kavrayamayız. Bu yazıya oturmadan yarım saat önce bir ahbapla İsrail Avrupa falan üzerinde ayaküstü laflıyorduk. Keşke şu dönemde Merkel olsaydı dedi. Almanya'nın eski başbakanı Merkel'in bile bir seferinde İsrail'in güvenliği Almanya devlet aklının ayrılmaz parçasıdır dediğini biliyor musunuz diye karşılık verince dondu kaldı. Bilmem anlatabildim mi? Sabah gazetesinde Haşmet Babaoğlu'nun Siyonizmi öğrenmemiz gerekiyor başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Star gazetesi var. Star'da Filiz Katman'ın Batı cephesinde değişen şeyler var başlıklı makalesini sunuyorum. Avrupa'da bir şeyler oluyor. Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti tarafından Tayvan konusunda tek Çin ilkesine bağlı kalmasını ve Tayvan meselesini Çin'in iç işlerine müdahale etmek için kullanmamasını umuyoruz. Tayvan meselesinde kırmızı çizgiyi aşmak kaçınılmaz olarak bir bedele mal olacaktır denilerek uyarıyor. Finlandiya Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği'nin üyelik için Türkiye'yi ciddi şekilde düşünmesi gerektiğini söylüyor. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İngiltere, Kanada, Norveç, İzlanda, Batı Balkanlar ve Türkiye'yi de sayarak Avrupa Birliği'nin 40 üye ülkeye doğru genişlemesi çağrısını şöyle açıklıyor. Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'a baktıktan sonra Türkiye'yi de ciddi olarak düşünmemiz gerekiyor. Artık kimse Türkiye'den bahsetmiyor ve en azından güvenlik açısından Türkiye'nin mümkün olduğunca yakın olması gerektiğini anlamak için zihnimizi açmalıyız. Bu kadar da değil. Avrupa Birliği Türkiye'nin öte kıyısında da varım diyor. Ermenistan'da yaklaşan seçimler öncesi Rusya'ya Ermenistan'ın tarım ve çiçek ihracatına yönelik kısıtlamalar yoluyla ekonomik ilişkileri siyasi baskı için silahlaştırdığı açıklaması gelmişti Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen'den. Bir adım daha ilerledi destek, Ermenistan'a acil mali yardım olarak 50 milyon eurodan fazla taahhütte bulundu. Hem de tam da Rusya'nın sınırladığı tarım gıda ihracatında. 10 bin Ermeni çiçeği hali hazırda Letonya'ya doğru yolda denilerek veriliyor haber. Bununla da kalmıyor. Daha fazla işbirliğini koordine etmek üzere Avrupa Birliği Ermenistan Ortak Görev Gücü kuruluyor. Bir adım da Ukrayna ile ilgili geliyor. Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık Ukrayna ile savaşı sona erdirmek için Rusya ile müzakereler açma olasılığını görüşüyor. Rusya ile iletişime geçme kararı Ukrayna'ya ait olarak. Zaman bu zaman diyerek hazır başarılı Ukrayna drone saldırılarıyla savaş alanındaki son gelişmeler Rus kayıplarını artırıp Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin konumunu güçlendirip Putin üzerinde müzakere baskısını artırırken velhasıl Batı cephesinde değişen şeyler var. Star gazetesinde Filiz Katman'ın Batı cephesinde değişen şeyler var başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşamda Kurtuluş Taiz'in Silah Durdukça Çerçeve Yasa Zor başlıklı makalesini sunuyorum. İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan'ın bayramdan sonra silah bırakanların örgüt üyelerinin siyasal ve sosyal hayata katılımını sağlayabilecek, onların hukuksal olarak nasıl bir sürece tabi tutulacaklarını belirleyen 7-8 maddelik bir çerçeve yasanın çıkacağına ilişkin açıklamaları gündemi hareketlendirdi. Demli yetkililer de meclis kapanmadan söz konusu yasanın çıkarılması gerektiğini vurguluyorlar. DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Koçyiğit, çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı ortak raporda yer aldığına işaret ederek aslında çok geç kalındı dedi. İmralı'yı önceki gün ziyaret eden Pervin Buldan'ın Abdullah Öcalan'la çerçeve yasa üzerinde son tartışmaları yaptığı belirtiliyor. AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler'i arayarak çerçeve yasayla ilgili çalışmaların ne aşamada olduğunu ve meclis kapanmadan bu yasanın çıkma ihtimalini sordum. Abdullah Güler şu an için böyle bir yasa çalışmasının olmadığını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Barış ve Kardeşlik Komisyonu'nun hazırladığı ortak rapora dikkat çeken Güler, o raporda silahları bırakma şartı olduğunu vurguladı. Önce silahlar mı bırakılmalı yoksa önce yasa mı çıkmalı tartışmalarını hatırlattığım Güler şunları söyledi. Silahları bırakma henüz tam tatmin edici düzeyde değil. BESE HOZAT öncülüğünde bir grup silah bırakma töreni yaptı fakat arkası gelmedi. Sınıra yakın bir iki mağara boşaltıldı sadece. Bu süreç Sincar'a ve Kandil'e doğru genişlemeli. Yasa için maddi bir altyapı oluşturulması, bir takım adımların atılması ve bunun da tatmin edici düzeyde olması gerekiyor ki o arada tamam silahları bırakıyorlar, yasa çıksın densin. Ancak şu an silahları bırakmaya dönük gelişme yok. Silahları bırakma hızlanırsa çerçeve yasanın çıkması önünde engel kalmaz. Özetle çözüm sürecinin şimdilik bu yasa nedeniyle kilitlendiğini söyleyebiliriz. İmralı, Kandil ve Dem cephesi silah bırakmayı bu yasanın çıkmasına endekslemiş görüyor. Ankara ise sadece silah bırakanlara af niteliği taşımaktan da öte olan İmralı ve Kandil'in maksimalist taleplerini de içeren çerçeve yasa konusunda net, samimi adımlar görmeden adım atmaya niyetli değil. Çözüm sürecinin yeni bir ivme kazanması silahları bırakmaya bağlı görünüyor. Kandil silah bırakma konusunda yeni adımlar atarsa söz konusu çerçeve yasa için kamuoyu desteği artacaktır. Kısacası çözüm sürecinde yaşanan bu kilitlenmenin aşılması imkansız değil, aksine mümkün. Tabii DEM Parti'nin mecliste hazırlanan ortak rapordaki imzasını unutmaması gerekiyor. Nitekim raporda söz konusu çerçeve yasanın silahları bırakma şartına bağlı olduğu açıkça yer alıyor.

Akşam gazetesinde Kurtuluş Taiz'in "Silahlar durdukça çerçeve yasa zor" başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Ahmet Varol'un "Öldürüp anıtını dikmek" başlıklı makalesini sunuyorum.

fitne öyle anlık olarak yerleştirilen ve hemen ardından biri birden patlayan saatli bomba niteliğinde değildi. Küçük bir tohumdan çıkıp büyük bir ağaca dönüşmesi için tarihsel bir süreç içinde beslenmiş, sulanmış ve palazlandırılmıştı. Bu olgu sadece Ruanda'ya özel değildir. Emperyalizmin sömürgeleştirdiği veya etki altına aldığı toprakların tümünde başvurduğu bir strateji ve siyasettir. Çağdaş emperyalizmin fitne politikalarında en çok yararlandığı malzeme ise etnik farklılıklardır. Bu farklılıkları kullanarak hüküm sürdükleri ülkelerdeki halkların neredeyse tümünü birbirlerine düşman etmişlerdir. Böyle bir fitnenin daha kalıcı ve halkların emperyalizmin karşısında güç birliği oluşturmasının önüne geçme konusunda daha etkili olduğunu tecrübe etmişlerdir. Bu konudaki politikalarıyla besleyip büyüttükleri fitne ağaçlarını daha sonra insanları birbirine düşürmek ve büyük katliamlara neden olmak için adeta birer saatli bomba gibi kullanmakta da maharetlidirler. Afrika ülkelerinin çok farklı etnik unsurları barındırıyor olması, emperyalizmin bu konudaki fitne politikalarına elverişli bir zemin oluşturuyordu. Emperyalizm bu konudaki politikaların daha fazla etkili olmasına imkan sağlamak için bazı bölgelerde etnik unsurların yerlerini değiştirmiştir. Çünkü bu yer değiştirmelerde bir bölgenin ahalisi oraya nakledilen başka bir etnik unsuru kabullenmekte zorlanıyor ve böylece onları birbirine düşman etmede kullanılan malzemeler daha etkili oluyordu. Ruanda'da önce Belçika emperyalizmi etkili oldu ve o zaman ülke genelinde nüfus itibariyle azınlık kabul edilen Tutsilere bazı ayrıcalıklar verdi. Ama diğer taraftan bu ayrıcalıkları Hutuları onlara düşman etmede kullanmak için psikolojik ve sosyal zemin oluşturmayı ihmal etmedi. Zamanla ülkede aşırılık yanlısı Hutu milliyetçiliği etkili oldu ve taraftar kazandı. Bunlar Hutu Özgürlük Hareketi altında bir hareket oluşturdu ve zaman zaman Tutsilere yönelik saldırılar düzenlediler. Bu iki toplumun birbirine düşman edilmesinde, aralarında kin ve nefretin körüklenmesinde özellikle misyonerlik faaliyetleri yürüten rakiplerin önemli rolü olmuştur. Bu açıdan Afrika'da misyonerlik sadece bir din propagandası değil, aynı zamanda küresel emperyalizmin fitne politikalarını sahaya taşıma faaliyetidir. 1994'teki olaylar öncesinde aşırılık yanlısı Hutuları hazırlamak amacıyla ülke dışından ve özellikle de Çin'den on binlerce satır getirtildi. 6 Nisan 1994'te Hutu asıllı devlet başkanının uçağının düşürülmesiyle birlikte de her taraf savaş alanına çevrildi. 100 gün devam eden korkunç savaşta büyük çoğunluğu Tutsilerden ve ılımlı Hutulardan olan 800 bin kişi katledildi. Şu anki Fransa Cumhurbaşkanı Macron 2021 yılında yaptığı bir açıklamada Fransa'nın Ruanda'da yaşanan olaylarda ağır bir sorumluluğunun olduğunu itiraf etti ama suça ortak olduklarını kabullenme anlamına gelecek bir ifade kullanmaktan da özenle kaçıldı. Sorumluluk derken ihmali kastediyordu. Oysa Fransa'nın suçu sadece ihmal değil, aynı zamanda fitne ağacını beslemek, büyütmek ve katliama öncülük edenleri yönlendirmektir. Yeni Akit'te Ahmet Varol'un Öldürüp Anıtını Dikmek başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim Gazetesi var. Takvim'de Bekir Hazar'ın Yalnız Uçtu başlıklı makalesini sunuyorum. Savaşay ve Can Tanrıyal yıllar önce beni yemeğe davet etti. Arnavutköy'deki balıkçıdan içeri girdiğimde yanlarında bir kişi daha oturuyordu. O Reha Muhtar'dı. Ekibi dağılmış, ertesi gün haber bültenini çıkaramayacak duruma gelmişti. Savaş ve Can beni tuzağa düşürerek Reha'nın karşısına oturttu. Gece geç saatlere kadar beni Şov Haber'de işe başlamam için üçü büyük çaba harcadı. Ertesi gün kendimi haber müdürü olarak Reha'nın yanında buldum. İlk günü asla unutmuyorum. Odasında sohbet ederken diğer haber müdürü Ulvi Yanardağ'ı davet etti. Ulvi ile tanış. Bu adam devrimci, ateist ve komünist. Geçmişte çalıştığı gazetede patronunun teknesini devrimcilik aşkına yakan adam. Gidiyor Genelkurmay'da DGM'de dolaşıp birilerini buluyor. Bir çuval kasetle dönüyor. Beni gaza getirip darbe yaptırmaya çalışıyor. Sen milliyetçi muhafazakar birisin Bekir. Bu

önde eksiğimiz var. Sen bana izlenecek kendi ideolojinden haberler getirip bu adamı engelle, durdur. Yeter ki reyting olsun, dedi. İlginç bir adamdı Reha. 6 yıl çalıştık. Tek ideolojisi reytingdi. Her gün haber bitiminde kanala gelen telefonları rapor halinde alır, gelen küfürler 800'ün altına düşerse eyvah bu akşam az izlenmişiz derdi. Nitekim de öyle olurdu. Haber merkezini her ideolojiden hatta fraksiyonlardan kişilerden kurmuştu. PKK sempatizanı bile vardı. O yıllar 28 Şubat dönemiydi. İrtica yaygarasıyla muhafazakarlara büyük baskı vardı. Medyada neredeyse topyekun bu yaygaranın borazanı olmuştu. Nakşibendi cemaatlerin yerden yere vurulduğu dönemde ana haber bülteninde 15 dakika Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin ne kadar büyük bir evliya olduğunu haber yaptırıp yayınlatacak kadar enteresan bir kimlikti. Bir gün masasındaki gazeteyi bana uzattı. Yaşar Nuri Öztürk'ün Star gazetesinde tam sayfa yazısı vardı. Kur'an-ı Kerim'de 5 vakit namaz yok diye yazmıştı Yaşar Nuri. Reha, büyük iş bu, haber yapalım, acayip izlenir dedi. Ona Peygamber Efendimiz 1400 yıl önce Kur'an-ı Kerim'den bakıp 5 vakit namazı kılmış da haşa yanlış mı anlamış, yüzyıllar sonra bu adam mı doğru anlamış, Yaşar Nuri kim ki dedim. Bu müthiş bir açıklama, ben bunu kullanırım dedi. Bir saat boyunca haber bülteni içinde Yaşar Nuri Kur'an'da 5 vakit namaz yok dedi, Reha Muhtar ne cevap verecek diye altyazı geçti. Haberin sonunda da bana bak Yaşar Nuri sen kimsin? Kur'an'ı haşa Peygamber Efendimiz anlamadı da 5 vakit kıldı. 1400 yıl sonra sen mi doğru anladın diyerek yerden yere vurdu. Bir yaz mevsiminde Atina'ya tatile giderken Erdoğan hapisten çıkıp Türkiye'yi turlayacak. Hiçbir kanal peşine kamera göndermez. Askerden korkarlar ama biz mutlaka her gün peşine kamera takıp haber yaptıralım. Büyük kitlesi var. Reytingi muazzam dedi. Her gün birinci haber olarak yayınlandı. Erdoğan AK Parti'yi kurduğunda kanallar tavırlıydı, programlarını almıyordu. Ateş Attı programına davet ettim, Erdoğan kabul etti. Ancak stüdyodaki seyirciler konusunda anlaşmazlık çıkınca son dakika gelmekten vazgeçti. Reha programı devri bu defa Erdoğan'ı ağır eleştirilerle stüdyoyu doldurup aleyhinde program yaptı. Fark etmez her halükarda daima reytingi var diyerek. Bir gün Mahsun Kırmızıgül'le birlikte Diyarbakır stadındaki konsere el ele verip hepimiz kardeşiz şarkısını birlikte söyleyeceklerini açıkladı. Acaba F-16 ile uçarak mı insek Diyarbakır stadına diye sordu. Uçuktu. Statta pist yok Reha. F-16 inemez oraya çakılır cevabını verdim. Doğruya deyip vazgeçti. Hastaneye Caner Erdem onu 3 saat uğraşarak zorla ikna ederek yatırdı. Doktorlar 1,5 ay ömrü var diyordu. Bundan haberi yoktu. Son dönem Mossad peşimde diye takıntıları vardı. Kendine ait doğrularıyla, eğrileriyle bu dünyadan yalnız olarak uçup gitti. Takvim gazetesinde Bekir Hazar'ın Yalnız Uçtu başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda Ahmet Hilmi Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Pazartesi günü aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 0020.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Milletvekillerinin o grup toplantısına gelmesini sağlaması lazım. Onun için bir diyaloğa ihtiyaç var, bir uzlaşıya ihtiyaç var falan. Öyle olunca taraflar şimdi birbirleri aleyhine konuşmayı bıraktılar ve oturdular. Karşılıklı bir çözüm yolu bulmaya çalışıyorlar. Bir komisyon vardı zaten bu arabulucu işleri gören. Şimdi her iki tarafın avukatlarının bir araya geleceğine dair bugün haberler vardı.
4: Evet, öyle dedi. Avukatlar bir araya gelecek. Mesela orada kurultay mı konuşulacak? Hani olası kurultaya gidiş.
3: Hukuksal bir çözüm konuşulacak. Çünkü kurultayı her iki taraf istese bile yapılıp yapılamayacağı konusunda yine hukukçular arasında tartışmalar var. Yani her iki taraf kurultay yapmak istiyoruz dedi ama 15 tane delege 15 farklı ilde 15 ayrı dava açtı. Bunlardan biri ikisi bu kurultay yapılamaz çünkü üzerinde tedbir var falan şeklinde çıkarsa yine o kurultay yapılamaz. Yani her iki taraf samimi biçimde istese bile delegelerden biri bir mahkeme kararıyla bunu durdurabilir. O yüzden başka bir çözüm bulmaları gerekiyor. Şu an için en makul çözüm Sayın Kılıçdaroğlu'nun istifa edip dolayısıyla mahkemenin bir çağrı heyeti ataması. Çağrı heyetinin tek görevi oluyor. O da 45 gün içerisinde kurultayı yapmak. Dolayısıyla orada bir hukuksal tartışma
4: istifa,
3: kalmıyor.
4: Sayın Kılıçdaroğlu istifa eder mi İbrahim Hocam?
3: İşte şu an için etmeyi düşündüğüne dair bir emare elimizde yok. Ama yani sadece en garantili hukuksal çözüm ne derseniz kurultayla ilgili en garantili hukuksal çözüm bu. İmza toplanması durumunda da tarafların uzlaşması durumunda da ya da parti meclisinin işte bu kurultay kararı alması durumunda da açılacak bir davayla yine süreç bloke edilebilir. O yüzden bir çözüm bulmaları gerekiyor. Uzlaşılabilir her iki tarafında. Zarar görmeyeceği, aynı zamanda partinin zarar görmeyeceği. O yüzden de oturup gerçekten konuşmaları gerekiyor. Bence şimdi içinde oldukları durum böyle bir durum. Yani gerçekten oturup her iki tarafta zarar görmeden bu işi nasıl yönetiriz falan şeklinde bir arayış içerisine girdi. Buradan sonuç çıkacak anlamında söylemiyorum.
4: Anlıyorum.
3: Ama böyle bir arayış
4: şimdi
3: var şu an.
4: Böyle bir
3: benim
4: arayış
3: takip
4: var.
3: Edebildiğim kadarıyla.
4: Yaşar Bey, taraflar açmazdalar dedi. Hukuki olarak da özellikle diyor İbrahim Uslu. İşte grup toplantısında, kurultaya gidiş sürecinde bir takım sıkıntılar var. Ya da ihraç süreçlerinde. Dolayısıyla her iki tarafında bazı açmazları var. Bu yoruma katılıyor musunuz? Bir orta yol... İki avukat yani iki tarafın avukatları görüşecekmiş. Bir orta yol bulunma ihtimali var mı?
5: Ben tabii CHP'nin iç dinamiklerini bilebilecek durumda değilim. Bir orta yol bulup bulamayacakları konusu CHP'nin iç dinamikleriyle ilgili bir konu. Ama hukuk açısından açmaz diye bir kavram yoktur yani. Açmaz tarafların siyasal talepleri arasındaki çözümsüzlüğü ifade eder. Sonuçta hukuki süreçler tarafların taleplerinden, beklentilerinden, siyasi beklentilerinden bağımsız olarak işler. Hukuki açıdan açmaz diye bir kavramdan söz edemeyiz. İşleyen bir süreç var. Bu sürecin hangi sonuçları doğuracağı konusunda da aşağı yukarı hiç kimsenin de bir tartışması yok yani. Hukuki süreçler kendi mecraları içinde işliyor. Yalnız CHP'lilerin en önemli sorunu bence şu. Sadece siyasi gerçeklikten değil, bence hukuki gerçeklikten de zaman zaman kopuyorlar. Sayın İbrahim Uslu zannediyorum CHP içindeki bir tartışmaya atıfta bulundu. Kılıçdaroğlu istifa ederse çağrı heyeti vasıtasıyla kurultayın toplanması artık zor, tartışması zorunlu hale gelir dedi. Tam tersine aslında ihtiyati tedbir kararıyla görev verilen eski yönetimin yönetimden çekilmesinden kaynaklanan karmaşa mevcut durumdan çok daha ileri seviyede olur. Dolayısıyla bu bir çözüm değil. Hani garantili bir çözüm dedi ya, tam garantisiz çözümdür o. Dolayısıyla hani hukuki süreçler siyasi tartışmalardan bağımsız ilerler. Hukuki süreçler kendi mecrasında, kendi koşullarında ilerleyecek. Tarafların siyasi talepleri arasında bir uzlaşma söz konusu olmazsa belki siyaset açısından bir açma söz konusu olabilir. İbrahim Bey biraz önce söyledi. Bir genel başkanın parti grubuna hitabında yüzden fazla milletvekilinin parti grubunda bulunmaması parti genel başkanı açısından bir utançtır dedi. Yani bunu diğer taraftan baktığınızda milletvekilleri açısından da bu durumun Siyasal karşılığı nedir? Bu da tartışma konusudur. Yani yasal bir genel başkanının konuşmasında milletvekillerinin protesto etmesi siyasi tarihimizde pek karşılaşabileceğimiz bir husus değil. Dolayısıyla hukuki açıdan bir açmaz yok. Hukuki süreçler kendi mecrası içinde ilerler. Hukuk açısından
4: ama
5: hiçbir durum bir defa açmaz
4: olur. Hukuk içinde açmaz yok diyorsunuz ama biz hani karşıt hep hukukçuları hukuk olduğumuz içinde de ortak nokta yok. Yani bir açmaz
5: hukuk,
4: yok mu?
5: Şimdi hukuk açısından tarafların yorum üzerinde mutabık kalamamaları bir açmaz demek değil. Açmaz ne demek? Bu konunun hukuken sonuca bağlanamaması demek. Halbuki hukuken birinci aşama sonuca bağlanmış, sonraki aşamalarda da sonuca bağlanmama ihtimali yok. Bir sonuca bağlanacak. Hangi tarafın taleplerine uygun sonuca bağlanacak? Sadece onu bilemiyoruz. Dolayısıyla hukuk açısından açmaz diye bir kavram yok. Hukuk öyle ya da böyle kendi mecrası içinde ilerler ve işi bir sonuca getirir. Ha, siyasal talepler açısından kilitlenme açmazlar olabilir mi? Siyaset açısından açmazlar olabilir. Ben ona bir şey demem. CHP'nin kendi parçalar arasında bir uzlaşma olabilir mi? Ben şahsen CHP'nin iç dinamiklerini çok iyi bilebilecek durumda değilim. Ama eğer çözüm yollarından birinin mevcut yönetimin istifa etmesi olarak düşünülüyorsa bu gerçekten hem siyasi gerçeklikten hem de hukuki gerçeklikten çok kopuk bir yorum olur. Bir defa mevcut yönetimin görevden istifa etmesi doğrudan doğruya çağrı heyeti vasıtasıyla bir kongre sürecini başlatmaz. Geçici yönetimin eski genel başkan değil başkaları tarafından üstlenmesi sonucunu doğurur. Ama mevcut görev üstlenenler hangi koşullarda kurultaya, kongreye gideceklerse onların yerine göreve gelenler de aynı koşullarda kongreye gidecekler. Koşullar değişmiyor. Geçici yönetimin yetkileri, statüsü tanımlanmış. Bu Kılıçdaroğlu olur, Ahmet olur, Mehmet olur. Fark etmez. Kılıçdaroğlu'nun yerine İbrahim Uslu gelse de hukuki süreçler bundan etkilenmez. Dolayısıyla biri istifa etsin yerine başka birisi gelsin diyerek hukuki statünün değiştirilebilmesi mümkün değil. Hukuken davanın esası nasıl sonuçlanır? Kendi mecrası içinde sonuçlanacak.
4: Anladım.
5: Onu bekleyip göreceğiz. Yargı organları o kararı verecek.
4: İbrahim Hocam burada hani farklı bir yanlış anlaşılma yani Kemal Kılıçdaroğlu feragat edip oradan herhalde yani bir hukuki adım olarak söyledi İbrahim Hocam zannediyorum onu. Hani
5: şimdi ben de hukuki adım olarak söylüyorum. Şimdi şöyle İbrahim Bey şöyle varsayalım. Şimdi diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu görevi iade etti, istifa etti adına ne derseniz deyin. Mahkeme bir görevlendirme yapacak. Bir tüzel kişinin yönetimsiz kalması diye bir durum söz konusu olamaz. Bu tüzel kişinin siyasi faaliyetleri dışında yürütmekte olduğu faaliyetleri de var. Bunlar için bir temsilci atanmak zorunda. Diyelim ki İbrahim Uslu'yu atadılar. İbrahim Uslu'nun sahip olacağı yetki Kemal Kılıçdaroğlu'nun sahip olacağı yetkiden farklı değil. İbrahim Uslu'nun statüsü Kemal Kılıçdaroğlu'ndan farklı bir statü değil. Yani İbrahim Uslu atandığında hangi yetkileri kullanma imkanına sahipse
4: anladım.
5: Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu da aynı yetkilere sahip.
4: Anladım. Statülerde sorun yok. Ama biz sonuç olarak kurultaya, Cumhuriyet Halk Partisi kurultaya gidelim diyor her iki taraf. Ama tarihler birbirini tutmuyor değil mi İbrahim Hocam? Bu arada İbrahim Hocam şu bir iddia da ortaya atıldı. İşte bir taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'nde bölünme, ayrılma durumları. Bir taraftan da işte yeni bir parti İstiklal Partisi'nden bahsetti. Saygı Öztürk böyle bir iddia ortaya attı. Sizin de kulağınıza geldi mi bu?
3: Şimdi yeni parti iddialar hep var. Fakat evet. Yeni parti kurbanın bir şeyi de var. Rizikosu da var. Çünkü işte belli sayıda ilde örgütlenmeniz gerekiyor. Kurultayların yapılması gerekiyor ve üzerinden de 6 ay geçmesi gerekiyor. Şimdi bunu yapabilir misiniz, yapamaz mısınız? Seçimin ne zaman olacağını da göremiyorsunuz. Öyle olunca orada bir başka risk daha var. Hatırlayın 2018 genel seçimlerine doğru giderken İYİ Parti benzer bir zorluk yaşamıştı. Kurultaylarını bitirmişti ama üzerinden 6 ay geçmemişti. Ama o zamanki seçim kanunu izin verdiği için CHP'den milletvekilleri aldı ve o dönemde partide, parlamentoda grubu olmak seçime katılmak için yeterli koşuldu. Başka hiçbir koşula gerek yoktu ve İYİ Parti seçime katılabildi. Bugün olsa bugünkü yasal düzenlemeyle İYİ Parti seçime katılamazdı.
4: Yani
3: çünkü üzerinden 6 ay geçmedi.
4: Kurultay yapılması lazım değil mi? Kongreler yapılması lazım.
3: Şu an için evet, artık parlamentoda grubunuzun olması seçime katılmanız için yeterli değil. Her durumda illerin yarısından fazlasında örgütlenmeniz ve işte onların kurultayların üzerinden de, il kurultayların üzerinden de veya da genel kurultayın üzerinden de 6 ay süre geçmesi gerekiyor. Yani örgütlenme bitince de olmuyor. Bir de bir süre koşulu var. İki koşul var. Bir örgütlenme koşulu, öbürü de süre koşulu. Onları tamamlamanız gerekiyor. Seçime katılma yeterliliği kazanabilmek için. İşte seçim zamanı geldiğinde Yüksek Seçim Kurulu hangi partilerin seçime katılabileceklerini açıklıyor bu kriterlere bakarak. Dolayısıyla o güne kadar o kriterleri tamamlamanız lazım. Öyle olunca da orada bir risk var yani her durumda. Çünkü niye? Seçim takvimini bilemiyoruz. İktidar ne zaman seçimi yapar, hızlı mı yapar? O zaman da mesela sürpriz biçimde günün birinde Sayın Bahçeli çıktı ve artık beklemeye gerek yok. Hadi erken seçime gidelim dedi. Ve bir anda erken seçim gündemimize girdi. Öyle olunca da İYİ Parti seçime yetişemiyordu. Yani eğer CHP'den o milletvekillerini almamış olsaydı 2018 seçiminde evet, İYİ Parti olmayacaktı. O yüzden de hani bu bir risk. CHP, daha doğrusu değişimciler açısından en garantili yöntem CHP içerisinde kalarak bir kurultayda yeniden yönetime gelebilmek.
4: Peki bu noktada bir uzlaşı sizce olabilecek mi İbrahim Hocam? Bunu sormak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir bölünme olursa, hep işte zaten araştırmalar artık sokaklara da sorulmaya başlandı, anketlerde yapılıyor. Siz de bu araştırmaları yapan bir isimsiniz. Böyle bir bölünme kime zarar, kime yarar diye sorsam?
3: Yani bölünme durumu?
4: Evet.
3: Bölünme durumu kaybet durumu demek.
4: Daha herkese önce de kaybet. Yani Özgür Özel ve ekibine
3: kaybeder.
4: De kaybet.
3: Her ikisi de kaybeder.
4: Kemal Kılıçdaroğlu.
3: Her ikisi de kaybeder. Nasıl olur? Bir, şimdi CHP'nin bir hani altı arasındaki tabirle kemik oyu var. Daha doğrusu hani siyasal kimlik üzerinden CHP'ye oy veren, o siyasal kimliğe ait olduğu için CHP'ye oy veren bir seçmen grubu var. Bunların şeyini, oy oranlarına baktığınızda yaklaşık %20 civarında bir seçmenden bahsediyoruz. Şimdi onun dışında gelen seçmenlerin büyük çoğunu sonradan gelen siyasal kimlik olarak işte hani CHP'ye o kadar da çok fazla ait olmayan, konjonktürün etkisiyle gelen, ekonomik sıkıntılar nedeniyle gelen, işte otoriterleşme kaygıları nedeniyle gelen falan, daha şehirli, işte muhafazakar ailelerin gençleri, Kürt gençler, ya da onun dışında daha liberal ailelerin gençleri, milliyetçi, seküler ailelerin gençleri falan gibi böyle farklı sosyolojik gruplar var. Bunlar bir siyasal bağlı olmadıkları için parti sadakatleri söz konusu değil. Henüz parti sadakatleri oluşmamış. Öyle olunca da CHP içindeki tartışmalar yaşandığında, bundan önceki süreçlerde gözlemledik, CHP'ye oy vermekten vazgeçebiliyor bu insanlar. Kolaylıkla vazgeçebiliyor. Mesela işte CHP'nin oy oranları diyelim ki bir %30'ların üzerindeydi. Sonra şu Sayın İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi, hani bazı arzu edilmeyen evet, taban tarafından gazetecilerin de katıldığı. Orada bir tartışma yaşandı. Bir anda CHP'nin oyları 30'un altına indi. Şimdi bir grup hemencecik kopabiliyor. Yani herhangi bir iç tartışma anında CHP'den kopabilecek çok sayıda seçmen var CHP içerisinde. Dolayısıyla ilk şeyde bölünme durumunda bunlar kopup CHP %20'lere falan iner. Onu da ortadan böldüğünüzde zaten 10-10 yapar. Fakat şu an görünen ilk araştırma verileri, küçük dilimin Kılıçdaroğlu tarafında kalacağı, büyük dilimin Sayın Özgür Özel'e gideceği yönünde. Ama bunlar ilk yerler. Dediğim gibi bunlar hipotetik çalışmalar olduğu için, yani eğer bölünürse, eğer iki parti çıkarsa, o partilerden birinin başında Sayın Kılıçdaroğlu, öbürünün başında Sayın Özgür Özel olursa hangisine oy verirsiniz gibi 3-4 tane varsayımla biz soru soruyoruz. Dolayısıyla bu kadar çok varsayımın olduğu bir durumda şeyden, katılımcılardan çok net, kati bir yanıt alamazsınız. Ama evet, bir eğilim görürsünüz. Şu an görülen eğilim Sayın Özgür Özel'in pastadan, yani o CHP pastasından biraz daha büyük pay alacağı. Fakat orada esas sorun şu: her ikisi de aslında iktidarla rekabet edemeyecek ölçeklere ulaşabiliyorlar. Yani böyle büyük oranlarına ulaşmak, %30'ları, %35'leri zorlamak gibi bir tablo söz konusu olmayacaktır. O yüzden ben bir kaybet durumu yaşanır dedim. Bence taraflar da bunun farkında olduğu için şimdi otururlar ciddi bir orta yol bulmaya çalışıyorlar.
4: Yani İbrahim Hocam orada bir soru soracağım. Yaşar Bey'e döneceğim. Bir bölünme yok, bir orta yol bulundu ve devam ediliyor. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranı ortalama hangi şeyde kalır, o rakamlarda kalır?
3: İşte o bulunacak çözümün seçmen ne kadar tatmin edeceğiyle biraz alakalı. Dedim ya parti sadakati yüksek olmayan seçmen grupları o çözümü beğenecek mi beğenmeyecek mi dönüp ona bakmamız
4: yani
3: lazım.
4: Yani birleşmeye kızan kişiler de olabilir. Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları ya da Özgür Özel taraftarlarından. Yani o kutuplaşmanın çok sert olduğu kesimlerde buna kızanlar da olabilir. Ayrımlarda da yine farklı bir takım yani kızgınlıklar doğabilir.
3: Tabii olayı görmeden, senaryoyu anlamadan çünkü diyelim ki orta yol şu oldu. Uzlaştılar, kongreye gittiler ve üçüncü biri CHP Genel Başkanı oldu ve böyle bir akil insanlar partiden oluşan bir parti meclisi ortaya çıktı. Uzlaşı parti meclisi. Bundan seçmenlerin hoşlanmayacağını bilemiyoruz şu an için. Dolayısıyla o isimler netleşmeden ya da çözüm netleşmeden seçmenin tavrını tahmin etmek kolay iş değil. Ama şu an için kaybet oyunu oynandığı aşikar.
4: Yaşar Bey siz ne diyorsunuz? Siyaseten bir okuma yapacak olsanız ne dersiniz? Mesela bir de hem de hukukçu kimliğinizle bazı sorular da soracağım. İşte Antalya Belediye Başkanı'nın ek ifadesi, Muhittin Böceğin açıklamaları. Bugün Özgür Özel yeniden bir cevap verdi. Hayatını kaybetmiş bir isim üzerinden rüşvet verdiğini iddia etti. Buna Özgür Özel tepki gösteriyor. Muhittin Böceğin tahliye olabileceği söyleniyor. Yani bazı gelişmeler de var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunlar yaşanırken hukuki bir takım gelişmeler de yaşanıyor ama bunun tartışmaları da büyük oluyor. İsterseniz Muhittin Böcek kısmından bir başlayın.
5: Şimdi ceza yargılamasında her beyan bir delil niteliği taşır. Yani bir olayın paydaşları, olayla ilişkili kimselerin hayatını kaybetmiş olmasının ceza yargılaması üzerindeki etkisi ancak o kişiler hakkında yürütülen soruşturmalar bakımından olur. Yani sonuç itibariyle hayatını kaybeden bir kişiyle ilgili hikaye zihinlerden, gerçeklikten silinmiyor ki. Yani önemli olan o hikayenin, o anlatının gerçek olup olmadığı. Şimdi bir sanık ifade veriyor. Bu ifadenin ceza yargılama hukuku açısından ifade ettiği bir değer var. Tek başına bir değer midir? Elbette ki tek başına bir değer değildir. Bu aynı zamanda yargılama dosyasındaki başka delillerle ne kadar uyumlu olduğuna bakarak da bu ifadenin değeri belirlenecek. Ama ceza yargılama sistematiği açısından bakıldığında efendim işte bu ilişkilere taraf olanlardan birinin hayatını kaybetmesi halinde o ilişkileri hiç yaşanmamış kabul etseniz bugün yargılama dosyalarının neredeyse üçte biri yargılamasının durdurulması ve kaldırılması gerekir. Yani bu tartışmanın taraflarından birinin hayatını kaybedip kaybetmemesi üzerinden değerlendirilebilmesinin ben siyaset açısından karşılığı nedir onu bilmiyorum ama hukuk açısından herhangi bir karşılığı yok. En nihayetinde Muhittin Böceğin ifadelerinin dava dosyasında bulunan diğer delillerle uyumu açısından bir değerlendirmeye tabi tutulacak. Tabii siyaset açısından da bu iddiaların bir takım etkileri olur mu? Olur tabii ki. En nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin. Evet. Sıradan bir kişi değil. İlgisiz, alakasız bir kişi, dışarıdan söylediği beyanlar değil. Üçüncü şahısların duyumuna dayalı olarak söylenen beyanlar da değil. Doğrudan doğruya Muhittin Böcek kendisiyle ilgili.
4: Orada Yaşar Bey, mesela şu da çok tartışılıyor. Başında çok özür dilerim, sözünüzü kestim. Bir kuruş rüşvet vermedim dedi. Daha sonra işte 1 milyon sanıyorum. 1 milyon dolar mıydı? Tam rakamı hatırlamıyorum. Oğlu üzerinden tartışma oldu. Daha sonra da yeni yani böyle parça parça açıklama yapıyor. 950 bin euroyu Ferdi Zehre'ye teslim ettim dedi. Şimdi bu noktada tabii ki rakamlar değil tabii ki iddia çok büyük. Ancak parça parça söylemesi tepkileri de beraberinde getiriyor. Yani bir uyumsuzluk var söylemlerinde deniliyor. Ne diyorsunuz mesela bu söyleme?
5: Şimdi hangi beyanının dosyadaki delillerle uyumlu olduğu hususu dosyadaki tüm delillerle birlikte değerlendirilmesi gereken bir husus. Rüşvetin tanımında da bir takım farklılıklar var zannediyorum orada. Dolayısıyla önceden mi gizledi, sonradan mı iftira etti, bunu nasıl ayırt edeceksiniz? Dosyadaki diğer maddi olgularla uyumuna bakacaksınız bunun. Hangi söylediği dosyadaki diğer maddi olgularla uyumlu? Şu da oluyor, Cumhuriyet Halk Partili sanıkların tamamı açısından böyle. Yani görüntüler olan iddiaları bile başlangıçta tümüyle reddetme alışkanlığı var. CHP kökenli sanıkların önce tümüyle her şeyi reddediyorlar. Maddi deliller ortaya çıktıktan sonra tabii onu izah etmeye ihtiyaç da duyuyor olabilirler. Dosyadaki diğer maddi delillerle uyum açısından hangi ifadesinin doğru olduğu diğer delillerin tamamıyla birlikte değerlendirilerek konuşulması gereken bir husus. Dolayısıyla bu ifadesi diğeriyle çelişkili, iki ifade çelişkili. İlk rüşvet vermedim dediği mi geçerli, bu mu geçerli? Şimdi bunu da diğerinden daha geçersiz kabul edemezsiniz. Sonuç itibariyle sanık beyanlarının ceza yargılamasına delil olarak bir kıymeti var. Ama ceza yargılamasına hiçbir şey tek başına delil de değildir. Diğer delillerle uyumuna bakmak lazım. Muhittin Böçek'in verdiği ifadeler, oğlunun verdiği ifadelerle de aşağı yukarı uyumlu. Şimdi diğer delillerle ne kadar uyumlu? Onu dava dosyasını değerlendiren mahkeme heyeti kararı verecek.
4: Anladım. Yani işte oradan, buradan yola çıkarak bu sefer fezlekeler tartışması oluyor. Mesela bir soru soracağım. Yaşar Bey, İbrahim Hocam, size soracağım. Dokunulmazlıkların kaldırılması meselesi de yine konuşulan bir mesele. Bu bir kere yaşandı, üzerinde yıllarca bir tartışma konusu oldu. Dokunulmazlıkların kaldırılması mümkün müdür, olur mu, yaşanır mı, olursa kimler üzerinde olabilir?
3: Teorik olarak mümkün yani.
4: Yaşar Bey bir cevap versin, İbrahim Hocam size de öyle döneyim.
5: Pardon. Aslında ben de tam o cümleyle başlayacaktım. Teorik olarak mümkün. Anayasada böyle bir mekanizma var ama Türkiye'de fezlekeler ve dokunulmazlık arasındaki ilişkiler de gereksiz yere speküle ediliyor. Şimdi 2014 yılıydı zannediyorum, Adana MİT'liler operasyonu esnasında işte takipsizlik kararları ile ilgili alınan temel bazı değişiklikler yapıldı. Artık milletvekilleri söz konusu olduğunda bir millet yasama dokunulmazlığı olan bir kişiyle ilgili bir iddia gündeme geldiğinde Cumhuriyet Savcılarının o dosya hakkında takipsizlik kararı dediğimiz kovuşturmaya yer olmadığına karar vermesi de mümkün değil. Yani kovuşturmaya yer olmadığına dair bir karar verilmesi bile dokunulmazlığa sahip bir milletvekili hakkında Cumhuriyet Savcısının hukuki niteleme yapması demek. O sebeple artık bir somut suçlama varsa Cumhuriyet Savcılarına bunu fezleke düzenleyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermesi zorunluluk haline geldi. Dolayısıyla her düzenlenen fezlekeyi bir dokunulmazlığı kaldırma girişimi olarak değerlendirmek bir spekülasyon. Bu tür spekülasyonlar esas itibariyle hukuki kurumlara olan güvenin sarsılması Cumhuriyet Halk Partililer açısından da sağlıklı bir şey değil. Her fezlekeyi bir dokunulmazlığı kaldırma girişimi olarak değerlendirmeyin lütfen. Artık savcıların milletvekilleri hakkında kovuşturmaya yer olmadığına kararı vermesi de mümkün değil. Biraz önce dediğim gibi kovuşturmaya yer olmadığına dair savcının karar vermesi bile milletvekilinin hukuki durumu hakkında bir değerlendirme yapması demek. Artık o değerlendirmeyi yapmaları da yasak. Dolayısıyla somut bir suçlama varsa bir milletvekili hakkında Cumhuriyet Savcısı o suçlamayı fezlekeyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bildirmek zorunda. Bunları dokunulmazlığın kaldırılması girişimi olarak değerlendirmek doğru değil. Ama anayasanın mekanizmaları açık. Anayasanın mekanizmaları içinde milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması konusunda Türkiye evet. Büyük Millet Meclisi çoğunluğunun bir takdir yetkisi var. O takdir yetkisi şimdiye kadar pek kullanılmadı. Çok az kullanıldı. Ondan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dokunulmazlıkların kaldırılması pek alışılagelen bir durumda değildir ama
4: evet,
5: teorik olarak bu yol açık mıdır? Teorik olarak açıktır tabii.
4: Anlıyorum. İşte hani teorik olarak açık ama hani bu kullanılan bir yöntem olur mu? İbrahim Hocam, bu konuşuluyor. Mesela ne diyorsunuz?
3: Şimdi yani orada biraz iktidarın bu konuda vereceği kararla ilgili bir şey. Yani MHP ve AK Parti uzlaştığında bu şey tekil olarak da bazı milletvekillerinin dokunulmazlıkları hatırlanan gerek şey fezlekeler mucibince kaldırılabilir. Meclisin buna yetkisi var. Önce işte karma komisyondan geçiyor. Meclis genel kuruluna geliyor. Orada da eller kalkıyor ve yeterli çoğunluk bulununca da milletvekili dokunulmazlığı düşmüş oluyor. Arkasından yargısal süreç başlayabilir. Bu biraz önce Sayın Yaşar Başın da belirttiği gibi şeyde yani yakın tarihimizde birkaç kere kullanıldı. Ama AK Parti ve MHP bu konuda bir uzlaşı içerisine girip bazı milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırmaya karar verebilir mi? Ona dair şu ana kadar en azından iktidarcı cephesinden herhangi bir sinyal almadı. Bu işte şu konuşulan şeyler yani bazı yorumcular dokunulmazlıklar kaldırılabilir bazı milletvekilleri için falan şekilde yorumlar yapıyorlar ama bu yani henüz biz yani iktidar niyeti şeklinde dönüştüğüne dair ben işin doğrusu bir emare gözlemleyemedim. Yanılıyor olabilirim.
4: Peki ama, AK Parti ve MHP için... yani bu yanılıyor olabilir. Bir taraftan mesela MHP yani AK Parti bu konuda biraz daha hani zor mu karar verir? Şunu demek istiyorum. En son tercih mi ya da hiç böyle mesela Milliyetçi Hareket Partisi böyle bir durumda adım mı atmaz? Yani genel kanı olarak bir fikrinizi almak istiyorum.
3: Şimdi parlamento içerisinde CHP'ye özellikle bu çözüm süreci vesaire bağlamında teröristik Türkiye süreci bağlamında bir ihtiyaç olduğu aşikar ve o sürece CHP'nin şimdiye kadar vermiş olduğu katkılar hem AK Parti hem MHP tarafından çok takdir ediliyor. Her ikisi de yani bu önümüzdeki süreçte de CHP'nin bu sürece vereceği katkıların kritik olduğuna dair yorumlar var. Beyanları var şimdiye kadar. Esas kritik süreç bundan sonra başlıyor aslında. Bugün yine AK Parti ve DEM Parti heyetlerinin buluştuğu ve atılacak somut adımlarla ilgili evet. Maddelerin görüşüldüğüne dair haberler vardı. Şimdi eğer bu konu gündeme gelecekse bir süre kısa bir süre içerisinde ama aynı zamanda da siz CHP'li milletvekillerinin hele Özgür Özel'in vesairenin falan dokunulmazlıklarını kaldıracak olursanız o parlamentoda uzlaşı içerisinde büyük bir uzlaşı içerisinde o yasal düzenlemelerin geçme olasılığı artık ortadan kalkar. Yani süreci kendileri sabot etmiş olurlar. Ben öyle bir hata yapacaklarını falan zannetmiyorum. Dolayısıyla en azından bu terörsüz Türkiye süreci devam ederken iktidarın önceliğinin terörsüz Türkiye süreci olacağını ve bu fezlekeler gereğince davranmak konusunda çok da aceleci olmayacağını değerlendiriyorum. Ama dediğim gibi bunlar sadece siyasi analizle söylediğim sözler ama bilgi olarak hani bu konuda herhangi bir bilgiye sahip değilim.
4: Peki şu soruyu soracağım Yaşar Bey ya da İbrahim Hocam sizinle başlayayım Yaşar Bey'e sorayım. Nasıl bir salı günü bekliyoruz? Yani biz geçen hafta salı günü grup toplantısında da bunu konuşmuştuk. Bu salı için de Sayın Kılıçdaroğlu grup toplantısına başkanlık edecek. Ama öncesinde ama sonrasında ya da o anda Özgür Özel ve ekibinin nasıl bir hamle yapacağını bilmiyoruz. Yine bu konuda hani kulağınıza gelen bir bilgi var mı? Şu anda kesinlikle bu hamlenin nasıl olacağı konusunda bir fikrimiz yok. Sakin bir salı mı yoksa mecliste böyle bir sert bir salı mı karşımızda olur?
3: Yani milletvekilleri tamamen o gün meclise gelmeyebilir daha da kötüsü. O zaman işte Sayın Kılıçdaroğlu gidip 20-25 milletvekiline sadece hitap etmek durumunda kalabilir. Benim gördüğüm kadarıyla bu iki gündür heyetlerin görüşmeleri, sık sık görüşmeleri, ikinci tur görüşmelerin başlamış olması falan ziyaretlerin daha çok şeyle ilgili, bu salı günüyle ilgili yani kurultay ne olacak, nasıl yapacağız çalışmasından mı da? Çünkü onu iki avukat konuşacak, iki tarafın avukatları konuşacak diye başka bir açıklama var. Ama bu ara bulucu heyet ikinci tura başladı. Bence o daha çok sağlığıyla ilgili. Bir uzlaşı olmazsa ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun o gün grup toplantısı yapacağını çok fazla tahmin etmiyorum.
4: Öyle mi? Yani bir dakika. Milletvekilleri olursa, katılmazsa ya da katılım çok az olursa, 20 vekil gibi bir görüntü olursa Kılıçdaroğlu bu grup toplantısını yapmaz mı?
3: Bence yapmaz, yapmamalı. Niye? Şimdi biraz önce Yaşar Bey yani o zaman milletvekillerinin durumu ne olacak dedi. Şimdi büyük genel başkan partisi içerisinde belli yapıların, yasal yapıların reaksiyonuna, tepkisine maruz kalıyorsa genel başkanlık yapamıyor. Örnek AK Parti Sayın Davutoğlu ile ilgili partinin MKYK'sı bir yetkisini elinden aldı sadece. Yoksa da şey yani kimse başka bir şey yapmadı. İl başkanı atama yetkisini elinden aldı ama bunun sembolik değeri çok yüksekti. Eğer benim MKYK'm bana güvenmiyorsa o zaman ben de bırakırım dedi ve Sayın Davutoğlu hem genel başkanlığı hem başbakanlığı bıraktı. Şimdi bir parti genel başkanı eğer gruba hakim değilse ve grubun ne bileyim %80'i o gün o salonda olmayacaksa ya da daha fazlası, o zaman genel başkan açısından bu kabul edilemez bir tablodur ve genel başkanlığı bir kere daha sorgulanır ve İşte meclis grubu ki önemli bir şey yani devlet yapısı içerisinde, yasama yapısı içerisinde. Dolayısıyla ben Sayın Kılıçdaroğlu

0: şeye, parti tabanına izlettirmeyi arzu edeceğini çok fazla tahmin etmiyorum. Yaparsa, hani arkadaşları ısrar ederse, gitmeliyiz, konuşmalıyız, geri adım atmamalıyız falan derse, bu bence siyaseten bir hata olur. O günden sonra elini iyice zayıflatmış olur. Çünkü meşruiyeti bir kere daha ve de çok daha yüksek bir sesle sorgulanmaya başlar. O yüzden ve o CHP'nin ikiye bölünmüş hali fotoğrafı, o çünkü öyle bir fotoğraf olacak aynı zamanda. O gün aslında bölünme süreci de başlamış olur. O yüzden önce uzlaşı arıyorlar şu aralar.
1: Peki Yaşar Bey, şimdi hukuki kısmında da mesela hep tartışmalar var. Genel Başkan grup, şunu merak ediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu grup başkanı Özgür Özel'i görevden alabilir mi?
2: Şimdi bu partinin iç mekanizmalarının çalışma düzeni farklı ama ben İbrahim Bey'in biraz önce değindiği bir mantık hatasına dikkat çekmek istiyorum. Bir parti tüzel kişinin yönetim yetkisi partinin genel merkez organlarına ait, milletvekillerine ait değil. Milletvekillerinin parti tüzüğü eğer müsaitse delege olarak parti merkez organlarının seçiminde oy kullanma yetkileri var. Yani partinin bini aşan delegesinden bir milletvekili sadece biri. Partiyi temsil yetkisi partinin genel merkez organlarına aittir. Sayın Davutoğlu'yla AK Parti MKYK'si arasında çıkan görüş farklılığıyla bunun birbiriyle yakından olmadığı gibi uzaktan da alakası yok. Parti merkez karar ve yönetim kurulu partinin genel merkez yönetim organıdır ve genel başkanının yetkileri konusunda da tasarruf partinin merkez karar ve yönetim kuruluna ait. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu partinin bir yönetim organı. Milletvekilleri partinin bir yönetim organı değil. Yarın seçim olsa milletvekillerinin Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olup olmayacağına kim karar verecek? Partinin genel merkez yönetim organları karar verecek. Dolayısıyla bir siyasi partinin tüzel kişiliği bakımından bağlayıcı karar alma yetkisi partinin genel merkez karar organlarına aittir. Evet, milletvekillerinin de o partinin genel olarak siyasal faaliyetlerinin yürütülmesinde üstlendiği bir rol olur mu? Olur. Bu gelişmelerin bize gösterdiği gerçek şu. CHP'liler aslında bir fikri kopuş yaşanmış. Sadece bu fikri kopuş şekli bir kopuşa dönüşecek mi, ona bakacağız. Tabii CHP'lilerin şöyle bir yeteneği de var. Bu fikri kopuşlara rağmen kendi aralarında çeşitli mutabakatlar oluşturma konusunda da becerileri ve yetenekleri olduğunu da kabul etmemiz gerekir. Ama siyasi parti grubunun siyaset konusundaki kararları parti genel merkezine dikte edebilmesi hukuken mümkün değil. Partinin siyasi konularda karar alma yetkisi genel merkez karar organlarına aittir. Dolayısıyla örneğin CHP Parti Meclisi'nin CHP'nin tercihleri konusunda bir karar alma yetkisi olabilir. Ama parti grubunun genel merkezin yetkilerini aşacak şekilde, genel merkezin yetkilerini ortadan kaldıracak şekilde karar alabilmesi mümkün değil. Şimdi şöyle düşünün, yani basit bir analiz yapalım. Partiler kongrelere
1: burada
2: gidiyor.
1: son iki
2: Diyelim ki
1: dakikam Yaşar Bey.
2: evet,
1: Buyurun.
2: Partiler kongrelere gidiyor. Bu kongrelerde milletvekili ağırlığının tercihlerinden farklı bir yönetim olursa parti tüzel kişiliğinde milletvekilleri o parti yönetimin aldığı kararları tanımayacaklar mı? İki tane merkezden mi yönetilecek parti? Dolayısıyla parti genel merkez yönetim organlarının karar alma yetkisi nihai karar alma yetkisidir. Milletvekillerinin tercihleri, önerileri elbette parti yönetiminin alacağı kararlar için yol gösterici olabilir. Ama parti grubunun genel merkezin kararlarını değiştirecek şekilde, genel merkezin iradesini ortadan kaldıracak şekilde karar alabilmeleri mümkün değil. Partilerin tabii karar almaya ilişkin bazı kendi iç mekanizmaları da olabilir. Partilerin o iç mekanizmaları partilerin iç işleyişine ilişkindir. Ve sonuç itibariyle o partinin iç işleyişinin bir parçası olmayanlar açısından bağlayıcı karar alma yetkisi ancak partinin merkez organı olan parti meclisi ve genel başkana aittir. Dolayısıyla herhangi bir partinin, meclis grubunun partinin genel merkez organlarından bağımsız olarak karar alabilme yetkisi de yoktur.
0: Kısaca cevap vereyim mi ben de?
1: Tabii
0: Bir
1: tabii
0: dakika
1: İbrahim Hoca.
0: içerisinde. Şimdi Salı günü bir
1: Son
0: karar
1: bir
0: alınmayacak.
1: dakika.

0: dakika.
1: Yaşar Bey, tabii salı günü bir karar alınmayacak. Oraya genel başkan gidecek ve genel başkanlığı test edilecek. Evet. Milletvekillerinin %70'i orada yoksa dolayısıyla sizin genel başkanlığınızla ilgili bir sorununuz var demektir. Birincisi bu. İkincisi,
2: peki İbrahim Bey, çok basit.
1: Artık süremiz kalmadı.
2: Ama şimdi bu çok önemli. Süreden
1: şu kadar basit
0: bir dakika. Yaşar Bey, İbrahim Bey bitirsin, size de söz vereyim hızlıca.
2: CHP'nin 1000'in üzerindeki delegesinin iradesi 100 tane milletvekili
1: bir iradesinden daha mı değerli? Bakın, sizin anlamadığınız şu. Salı günü bir karar alınmayacak. Bu gruptakiler de herhangi bir karar vermeyecekler. Ama genel başkanlarını tanımayacaklar. Şimdi bu yaşanacak. Abi, yaşanabilir daha doğrusu. Bu yaşanacak.
2: Şimdi bir yönetim organları delegesler seçiyor. Milletvekillerinin iradesi delege iradesinden daha üstte midir?
0: Çok üzgünüm İbrahim Hocam. Şöyle yapalım.
1: Genel başkan seçimi de yok.
0: Son artık saniyelerde kaldık. Tamam.
1: Dolayısıyla şimdi orada bir genel başkanın meşruiyetiyle ilgili bir fotoğraf ortaya çıkacak. Peki. Yoksa kimse genel başkan
0: seçmiyor. Siz meşruiyeti sorguladınız. Peki. Şöyle yaparız. İlerleyen günlerde tekrar zaten bir arada yayınlarımızda olacak. İbrahim Uslu,
2: Yaşar Baş. Genel başkan meşruiyetini delegeden alır İbrahim Bey.
0: Peki. Meşruiyeti delegeden, vekilden almaz diyor. İbrahim Hocam da vekilden alır dedi. Bir sonraki tartışmada yapalım. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki tartışmada yapalım. Konuklarıma teşekkür ettim. Pazartesi görüşmek üzere değerli izleyenler. Hoşça kalın.

0: TGRT FM Haber. Haber. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
0: Reklamları dinlediniz.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

Sizi postaneye alalım efendim. Faruk Efendi nedense öfkeliydi o akşam. Ne o akşam, kaç akşamdır? Tırnaklarını kemirerek dolanıyordu ortalıkta. Belli ki taktı kafasına bir şeyleri. İş desem değil. Mesai ailesini taşımaz eve. Biri laf attı, kalbini kırdı desem hiç değil. Zira bizimki dert etmez, aldırmaz. İşine gelmeyeni duymaz bile. Onun kalbi çıt çatladı sırçalardan değildir bir kere. Neyse, böyle anlarında dokunmayacaksınız. Bir iki sert boltadan sonra oturur, şakır bülbül gibi. İçini döktükçe rahatlar, açılır. Öyle de oldu. Dolaşmaktan yoruldu sanırım, çöktü mindere. Dikti gözlerini Elif'e, takıldı kızcağıza. Kız, ne o eteğinin hali? Nesi var baba? Daha nesi olsun Yeşil? Şimdi açık konuş. Sen ne demek istiyorsun bakalım? Baba, iyi misin? Böylesini tıkacaksın içeri, görsün gününü. Yeşil yeşil giyinip bir yerlere mesaj mı veriyorsun lan? Gerici. Dayanamadım, karıştım. Hey efendi. Sus hele, senin suçun daha büyük. Ne olan sofra ortasında marullar, hıyarlar, maydanozlar, yeşil kenarlı tabaklar? İçinin yeşili dışına vurmuş. Bir gammazlarsan boylarsın kodesi. Üstüme iyilik sağlık. Bugün yeşilden göründüler adama. Artık böyle gülüm, haberiniz yok mu? 163 geri geliyor. Alıştırın kendinizi, dikkat edin hareketlerinize. Bundan böyle yeşili endeksli tüm fiiller yasak. Hatta yalnız benim için bak, yeşil yeşil şarkısı bile. Ya yeşilim yeşilim yeşilim aman. O suçun sunturlusu, kabahatin katmerlisi. Resmen fundamentalizm. Mustafa sordu, o da ne? Bak şu velede bir de bilmezden geliyor. Ulan senin sülalen sicilli be, kökten dinci. He öyle. Susturun şunu, cırtlayıp durmasın. Tamam beyi, kızma. Bundan sonra acelerim cırtlamaz. 3 tanesini sallandıracaksın Sultanahmet Parkı'nda. Çeki düzen verecekler kendilerine. Yok bu milletin ensesinden dipçiyi eksik etmeyeceksin. Ah milli şef, sen olacaktın ki. Şey efendim. Söyle bakayım. Şu trafik lambalarına da bir çare düşünürsünüz artık. İnsanların kırmızıda durup yeşilde geçmesi ne bileyim, mahsurlu olmalı laiklik açısından. Doğru. Evet, bundan böyle açık kırmızı, orta kırmızı ve koyu kırmızı yanmalı lambalar. Kıpkızıl. Hangisinde geçeceğiz acaba? Elbette koyu kırmızıda. Sonra efendim sanırım şu çevreni temiz tut, yeşili koru sloganıyla da ilgilenmeniz gerekecek. Çok haklısınız bayan. Yeşil koruna koruna kadroları işgal etti zaten. Hatta aşikare sloganlarla çıktı meydana. Görüyorsunuz cerrahların yaptığını. Resmen toplu eylem. NATO'nun yeşili düşman renk ilan ettiği bir devirde türbe yeşiline bürünmek. Ne bileyim, cüretkar bir davır. Ama o ameliyathane kıyafeti. Kırmızı giysinler canım. Hem kan lekeleri de görünmez. Yeşil göz dinlendiriyormuş. Ferahlık ve huzur veriyormuş. Sözlerinize dikkat edin hanımefendi. Bunlar aleyhinize delil olarak kullanılabilir. Ne demek ferahlık ve huzur veriyor? Yoksa? Öyle demek istememiştim efendim. Yani şey, sizi bilmez miyim ben? Ha, aklıma gelmişken söyleyeyim. Semt isimlerini de değiştireceğiz. Ne o öyle? Yeşil köyler, yeşil yurtlar. Bundan ne olur? Ne olur var mı canım? Bunun ardı yeşil ülke, yeşil ordu ve yeşil devlete varır. Tedbirini almazsan görürsün gününü. Bunlar yonca gibi yeşillenip sarmaşık gibi dolanıverirler. Bir de bakarsın ki oho, her taraf yemyeşil. Ne güzel. İşte güzel dedin. Bu bir suçtur. Ben söylüyorum canım. Resmen antilaik bu kadın. Üstelik eylemci ve saldırgan. Hatta iddia ediyorum seccadesi bile vardır bohçasında. Var tabii. İtiraf ha. Hey suçlu, ayağa kalk. Yaz kızım. Sanık Rabia Akyüz'ün 163'e muhalefetten yargılanmasına. Alelen propaganda yapmaktan... Şaka bir yana, bu kanun geçerse benzeri suçlamalardan yargılananlar olabilir içimizde. Laikliği ısrarla din düşmanlığı şeklinde yorumlayan hukukçuların sayısı az değildir hani. Bırakın milli şefin dikta yıllarını, 60 sonrasında bile çok şahit olduk böylesi uygulamalara. Bizim efendinin telaşını anladım sanırım. Büktüm boynumu. Kanun bu dedim. Meclisten geçerse boynumuz kıldan ince. Faruk Bey kesti sözümü. Bu kanun geçmeyecek. Geçmemeli. Canım sen, ben kimiz ki fikrimizi soran mı var bize? Aslında sen ben gücümüzü bilmiyoruz.
koyun gibi kafa sallayıp tepkimizi sakladığımızdan olsa gerek. Ankara'dakiler kale bile almıyorlar bizi. Halbuki bu bölgenin milletvekillerine yaklaşan seçimleri hatırlatabiliriz pekala. Eğer bu kanun geçerse karşısına dikileceğimizi iyi bilmeliler. Baş tacı edilip ağırlandıkları mahalle kahvelerinde bu kez yuhalanıp ıslıklanacaklarını kesmeli gözleri. Çıkarmamalılar halk arasına. Annem sadece 3-5 kelime mırıldandı. O ki bizi temsil ediyorlar. Faruk Efendi kaptı sözü. Bize uymalılar değil mi? Hem benim oyumla git Ankara'ya, hem beni rencide et. Artık yemezler. Annem bu kez örgüsünü bıraktı yanı başına. Gözünü katlayıp koydu torbasına. Faruk haklı kızım. Herkes bir mektup yollasa çuvalla dikilir kapısına postacı. Meşrebi ne olursa olsun insan rahatsız olur muhalefetten. Bak mesela herhangi bir yazın hakkında 3-5 kişi arayıp teessüflerini bildirse sana huzursuz olursun. O konuda çeki düzen verirsin kendine. Artık birilerini incitebileceğini düşünerek kaleme alırsın benzer mevzuları. Faruk Bey tamamladı. Yalnız tepki deyince sertlik gelmemeli akla. Talebeliğimden beri yapıyorum bunu. Yazılarından dolayı aradığım yazarlarla, beyanatlarından dolayı konuştuğum milletvekillerinin sayısı bini aştı belki de. Ancak işi laf dalaşına döktüklerimin hiçbiri ciddiye almadılar ikazlarımı. Gel gelelim, efendice görüştüklerimin neredeyse tamamı hak verdiler bana. Fikirlerime katılmasalar dahi, böylesi kibar birini incitmiş olmaktan duydukları üzüntüyü getirdiler dile. Bunlar da bizim insanımız. Arayınca müşterek noktalar bulabiliyorsunuz pekala. Diyeceğim o ki 163'e karşı olanların 163'ten yana olanlardan misli misli fazla olduğunu hissettirmeliyiz onlara. Meclisimizde vicdan sahiplerinin en az peşin fikirli ve yasakçılar kadar tesirli olduğuna inanıyorum ben. Yalnız millet neyi isteyip neyi istemediğini netçe koymalı ortaya. Rıza göstermemeli oldu bittilere. Sanırım bizim efendi haklı. Boş vermişliğin faturasını ağır ödedik nicedir. Azıcık silkinsek iyi olacak. An bu an. İş bitince kahrolmanın manası yok. Bakın, arabamızın boyasını azıcık çizeni, çocuğumuzun ensesine ufacık bir fiske atanı, senedimizi 2-3 gün geç ödeyeni, hatta tuttuğumuz takıma imayla dahi olsa laf atanı affetmiyor. Anında yakasına yapışıp sıkıyoruz gırtlağını. Ama dinimize, imanımıza, kitabımıza saldıranları görmezlikten geliyoruz nedense. Umursamazlığın böylesi, inanın hiç hoş değil. Laiklikle bölücülüğün ne alakası var Allah aşkına? Tesbih ve takke toplayıp elifba yasaklamakla PKK'nın teslim olacağını düşünmek, ne bileyim, Allah akıl fikir versin. Hani anlamaya çalışıyorum hükümetin küçük ortağını, tabanını Baykal'la Ecevit'e kaptıran, %8'lere mıhlanıp ciddi ciddi barajı geçme hesapları yapan, genel başkanının dahi milletvekilliği garanti olmayan, teşkilatı huzursuz, üstelik skandallarla çoluk çocuğun ağzına düşen bir parti, mantıksız da olsa bazı şovlar peşinde koşmalıdır. Ama köklü bir geçmişi ve muhafazakar bir tabanı bulunan büyük ortak, hesabını veremeyeceği bir vebalin arifesindedir. Gelin onlara mesuliyetlerini hatırlatalım. Bakın zengin değilim ama bu konuda Ankara'ya bir şeyler yazmak isteyenlerin pul ve zarf paralarını karşılamaya hazırım. Aman zaten öyle de batmışım böyle de. Rabia'nın iflası da bundan olsun. Kefenin cebi yok ya.

0: aklınızda bulunsun.
1: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A-Milli futbol takımımıza başarılar diler.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: şimdi reklamlar.
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Senle hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servisleri

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, her peygamberin duası kabul olur. Her peygamber ümmeti için dünyada dua etti. Bense kıyamet günü ümmetime şefaat izni verilmesi için dua ediyorum.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz meleklere iman. Değerli dinleyenler, imanın ikinci şartı meleklere imandır. Amentü'deki ve melaiketihi ifadesi Allahü Teala'nın meleklerine inanmayı, iman etmeyi bildirmektedir. Melekler hayat sahibi, diri, nurani yaratıklar olup akıl sahibidirler. Allahü Teala'nın sevgili ve kıymetli kullarıdır. Ortakları ve kızları değildir. Allahü Teala'nın emirlerine itaat ederler, isyan etmezler, günah işlemezler. Erkek ve dişi değildirler. Evlenmezler, doğurmazlar, çoğalmazlar, çocukları olmaz, yiyip içmezler. Allahü Teala bunlardan bazılarını peygamber olarak seçmiştir. Diğer meleklere vahiy, haber götürmek göreviyle şereflendirmiştir. Peygamberlerin kitaplarını ve sayfalarını getirenler de bunlardır. Mesela En'am suresini Cebrail aleyhisselamla birlikte 70 bin melek getirmiştir. Bunlar hata etmez, unutmaz, hile yapmaz, aldatmazlar. Bunların Allahü Teala'dan getirdikleri hep doğrudur. Şüpheli, ihtimalli değildir. Kendilerine verilen emirleri yapmaktan başka işleri yoktur. En üstünleri 4 tanedir. Cebrail aleyhisselam. Meleklerin en üstünüdür. Vazifesi peygamberlere vahiy getirmek, emir ve yasakları bildirmektir. Cebrail aleyhisselamın günah işleyeceğini veya yanlış bir iş yapacağını sanmak çok tehlikelidir. Çünkü Allahü Teala buyurdu ki, ey Resulüm, de ki, Cebrail'e düşman olan Allah'a düşmandır. Çünkü o Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın izniyle kendinden önce gelen kitapları doğrulayıcı, bir hidayet rehberi ve müminler için müjdeci olarak senin kalbine inmiştir. İsrafil aleyhisselam. Sura üfürmekle vazifelidir. Birinci üfürmesinde hasıl olan sesi işiten Allahü Teala'dan başka her diri ölecek, ikincisinde hepsi tekrar dirilecektir. Mikail aleyhisselam. Rızık gönderilmek, ucuzluk, bolluk, kıtlık, pahalılık ve her maddeyi hareket ettirmekle vazifelidir. Azrail aleyhisselam. İnsanların ruhunu almakla vazifelidir. Sevgili dinleyicilerimiz, zebani gibi bir zalim, Azrail gibi cani, işkenceci bir zebani, çocuğunuzu terbiye etmezseniz anarşist olur, Azrail ve zebani olur gibi sözler uygun değildir. Bunları mecaz olarak da örnek vermek uygun değildir. Allahü Teala'nın emrine uyarak iman eden, emir ve yasaklara uyan Müslümanlara, mesela namaz kılan, oruç tutan, kul hakkı yemeyen, zina etmeyen Müslümanlara ahmak, gerici, örümcek kafalı denir mi hiç? Bunun gibi Allahü Teala'nın emrini yerine getiren meleklere cani, işkenceci, zalim denir mi hiç? Mecazı da, örneği de, şakası da çok çirkindir. Meleklere hakaret eden Müslüman dinden çıkar. Bütün melekler günahsızdır. Cani, işkenceci, zalim değildir. Allahü Teala'nın emrini yerine getirirler. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri buyuruyor ki, 4 büyük melekten sonra üstün olan melekler 4 sınıftır. 1. Hamele-i Arş denen melekler 4 tanedir. 2. Huzur-i İlahi'de bulunan meleklere mukarrebin denir. 3. Azap meleklerinin büyüklerine kerubiyan denir. 4. Rahmet meleklerine ruhaniyan denir. Bunların hepsi meleklerin üstünleridir. Cennet meleklerinin büyüklerinin adı Rıdvan'dır. Cehennem meleklerine zebani denir. Bunlar cehennemde emredilen vazifelerini yapar. Cehennem ateşi bunlara zarar vermez. Denizin balığa zararlı olmaması gibidir. Cehennem zebanilerinin büyükleri 19 tanedir.
en büyüğünün ismi Malik'tir. Her insanın hayır ve şer bütün işlerini yazan, ikisi gece, ikisi gündüz gelen dört meleğe kiramen katibin veya hafaza melekleri denir. Hafaza meleklerinin bunlardan başka olduğu da bildirilmiştir. Sağ taraftaki melek, soldakinin amiridir. İyi işleri ve ibadetleri yazar. Soldaki kötülükleri yazar. Kabirlerde kafirlere ve asi Müslümanlara azap edecek melekler ve kabirde sual soracak melekler vardır. Sual meleklerine münker ve nekir denir. Müminlere soranlara mübeşşir ve beşir denir. Sayısı en çok olan mahluk meleklerdir. Bunların sayılarını Allahü Teala'dan başka kimse bilmez. Göklerde meleklerin ibadet etmedikleri boş bir yer yoktur. Göklerin her yeri rükuda veya secdede olan meleklerle doludur. Göklerde, yerlerde, otlarda, yıldızlarda, canlılarda, cansızlarda, yağmur damlalarında, ağaçların yapraklarında, her molekülde, her atomda, her reaksiyonda, her harekette, her şeyde meleklerin vazifeleri vardır. Her yerde Allahü Teala'nın emirlerini yaparlar. Allahü Teala ile mahlukları arasında vasıtadırlar. Bazıları diğer meleklerin amiridir. Bazıları peygamberlere haber getirir. Bazıları insanların kalbine iyi düşünce getirir ki buna ilham denir. Bazılarının insanlardan ve bütün mahluklardan haberi yoktur. Allahü Teala'nın cemali karşısında kendilerinden geçmişlerdir. Her birinin belli yeri vardır. Oradan ayrılamazlar. Melekler erkek veya dişi değildir. Melekleri kız şeklinde yapanlar Hristiyanlardır. Bir de onların etkisi altında kalan cahillerdir. Melek ismini kız çocuğuna değil de erkek çocuğuna koymak daha uygun olurdu. En azından melekleri kız sanma ihtimali ortadan kalkardı. Ama şimdi alışılmıştır. Erkeğe melek ismi koymak yadırganabilir. Ecdadımız dört büyük meleğin ismini erkeklere koymuşlar, böylece onların kız olmadıkları intibağı yayılmış olmaktadır. Erkek çocuklarına Cebrail, Mikail, İsrafil ismini koymak uygun olur. Cennet meleklerinin en büyüğü Rıdvan'dır. Cehennem meleklerinin büyüğü de Malik'tir. Bunların ismi de erkek çocuğa konabilir. Kız çocuklarına da koymak caizse de Hristiyanlara benzememek için koymamalı. Azrail ismi de caizdir. Ancak diğer çocukların alay etmesine yol açabilir. Onun için Azrail ismini koymak uygun görülmemiştir. Meleklerde erkeklik ve dişilik olmadığı bütün akaid kitaplarında yazılıdır. Daha önce de Hristiyanlara özenen bazı kimseler meleklerin dişi olduklarını söylüyor ve kanatlı kız resimleri yapıyorlardı. Melekler nurdan, iblis ve cinlerse ateşten yaratılmıştır. Hepsi akıl ve irade sahibi varlıklardır. Allahü Teala melekleri de, iblisi de imtihandan geçirdi. Bir ayet-i kerime meali şöyledir. Adem'e karşı Allah'a secde edin dediğimiz zaman, iblis hariç meleklerin hepsi secde etti. İblis ise yüz çevirip büyüklük tasladı, kafirlerden oldu. Değerli dinleyenler, melekler robot gibi olsaydı, haşa Allahü Teala'nın secde edin emri anlamsız bir şey olurdu. İmtihanda olmasalardı, İblis kafir olmazdı ve cezalandırılmazdı. Meleklerden secde etmeyen olsaydı elbette onlar da cezalandırılacaktı. Aklı olmayan robot gibi olan mesul olur mu, cezalandırılır mı? Sorumlu olmasalar böyle imtihana tabi tutulurlar mıydı? Dindar olmasalar emre itaat ederler ve Allahü Teala da onları böyle över miydi? İşte bu imtihandan sonra meleklere günah işlememe, masum olma özelliği verildi. Bu özellik peygamberlerde de vardır. Masum olmaları akıl sahibi olmadıklarını göstermez. Akıl sahibi olmayan da peygamber olmaz. Melekler de peygamberler olduğu Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiştir. Cebrail,
İsrafil, Mikail ve Azrail aleyhisselam meleklerin peygamberleridir. Meleklerin hepsi ilim sahibidir. Ayet-i kerimelerde buyruluyor ki, melekler, ey Rabbimiz, seni noksan sıfatlardan tenzih eder, kemal sıfatlarla tavsif ederiz ki, senin bize öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur, dediler. Allah, melekler ve adaleti yerine getiren ilim sahipleri, ondan başka ilah olmadığına şahitlik etmişlerdir. Peygamber Efendimiz Cebrail aleyhisselama, benim alemlere rahmet oluşumdan sana da bir pay düştü mü diye sual edince, evet, sonumun ne olacağından korkardım, Tekvir suresindeki ayetler inince, Allahü Teala'nın yanındaki kıymetim meydana çıktı, dedi.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Gazali Rahmetullahi Aleyh. Ahiret Hayatı. İnsan öldükten sonra bir hayat daha vardır. O hayat sonsuz olup ahiret hayatıdır. Et ve kemik çürüyüp olsa da toz ve toprak, sonra diriltecektir herkesi Cenab-ı Hak. Her insan dirilince kalkacak mezarından. İşte kıyamet günü başlayacak o zaman. Bu dünya hayatına hiç benzemez ahiret. Hatta akıl ile de anlaşılmaz o elbet. Ahirette olacak bütün işleri ise yalnız peygamberler ve kitap vasıtasıyla Hak Teâlâ haberdar etmiştir biz kulları. Başka yolla anlamak mümkün değil onları. Bu yolda söz sahibi yalnız peygamberlerdir. Onlara da melekle Hak Teâlâ bildirir. Haber verdiği için onlara Cenab-ı Hak, bildirdikleri şeyler tam doğrudur muhakkak. Birer amel defteri vardır ki her insanın, mahşer günü herkese verilir bunlar yarın. Salihlerin defteri verilir sağ taraftan, kâfir ve fasıklara gelir sol ve arkadan. İyi kötü, az ve çok, gizli ve aşikare, her amel yazılmıştır tek be tek bu deftere. Allah'ın dilediği her türlü gizli şeyler meydana çıkacaktır mahşerde birer birer. İnsan cin ve meleğe, hatta peygamberlere o gün sorulacaktır mevkilerine göre. Meleklere denir ki, yerde ve göklerde siz vazifelerinizi nasıl icra ettiniz? Ve sual edilir ki peygamberlere dahi, nasıl tebliğ ettiniz siz emri ilahiyi? İnsan ve cinlere de sorulur ki, peki siz bu dini hükümleri nasıl tatbik ettiniz? O gün bütün insanlar, melekler, şeytan ve cin, hatta cümle hayvanlar toplanır hesap için. O gün boynuzsuz koyun hak ister boynuzludan, alır bütün hakkını zalimden, mazlum olan. Kimin kimde bir hakkı var ise zerre kadar, huzur-u ilahide hesaplaşıp alırlar. Hem o gün kurulur ki mizan, yani terazi, tartılır büyük küçük her taat ve measi. Kimin ağır gelirse sevabı günahından, cennete gönderilir bu hesabın ardından. Her kimin de günahı gelirse eğer ağır, şefaat olunmazsa cehenneme atılır. Sonra sırat kurulur cehennem üzerine. Herkese emredilir bundan geçmelerine. Müminler kolay geçip cennete kavuşurlar. Kâfirler nara düşüp azaba olur düçar.

İmam-ı Birgivi Hazretleri buyuruyorlar ki, tasavvuf kalbi kötü huylardan temizlemek ve iyi huylarla doldurmak demektir.

0: şimdi reklamlar.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, Cuma günü ile ilgili birçok bilgi veriliyor kitaplarda. Siz de zaman zaman anlatıyorsunuz. Cuma günü kıymetli bir gün. Peki Cuma gününün gününde ve gecesinde yapılan ibadetler de diğer zamanlarda yapılanlardan daha mı kıymetlidir? Daha mı çok sevap verilir veya?
1: Musa Bey, bunu anlayabilmek için din büyükleri çeşitli misaller vermişler. Şimdi zaman varsa da veriliyor. Mesela bir devlet başkanının çocukları geldi. Değil mi? Torunlar geldi. Hemen gidiyorsun falan. Peki o çocuğun, sen de aynı şekilde gittin, onu sevdin, şey yaptın falan. Niye aynı şekilde ona değer veriyorsun, kıymet veriyorsun? Başka çocuklarla değil de onunla ilgileniyorsun.
0: Çünkü devlet başkanı torunu. Çünkü devlet başkanının çocuğu.
1: Değil mi?
0: Çünkü prens.
1: Tabii. Dolayısıyla o çocuğun da diğer çocuklardan bir farkı yok. Ama yani dedesi babası vasıtasıyla bir kıymet kazanmıştır. Diyeceksiniz hani böyle absürt bir misal niye verdiniz? Şimdi günlerin arasında fark var mı? Ben bu yaşıma geldim. Her gün güneş doğudan doğuyor, battan batıyor. Ha, bir gün battan doğacak, o ayrı mesele, kıyamet o.
0: Yani perşembe ile cumanın bir farkı yok.
1: Onu söyleyeyim. Yani. Bir farkı yok. Şimdi ama
0: gün olarak.
1: Ama Allah-u Teala yarattığı güneş orada duruyor. Yani belli bir sistem içerisinde hareket ediyor. O vazifesi neyse onu her gün icra ediyor. Ama Allah-u Teala buyuruyor ki Cuma günü doğan güneş farklı. Ben kıymet verdim buyuruyor. Allah-u Teala yarattığı madenler içerisinde. Mesela bakır topraktan çıkar. Alüminyum topraktan çıkar. Demir topraktan çıkar. Altın topraktan çıkar. Değil mi? Evet. Bunun hepsi topraktan çıkar. Niye altın kıymetli? Halbuki altın insan hayatında bir işe yaramaz. Şimdi dinleyiciler diyor ki hoca altını bilmiyor herhalde.
0: O manada sen bize söyledin. Ver hocam, biz onu yarayacak yer buluruz diyorlar.
1: Onu o manada söylemiyorum. Yani inşaat yaparken demir olarak kullandığımız yerde altını kullanamayız. Çünkü dayanmaz.
0: Kapkacak yapamazsın mesela.
1: Ateşe dayanmaz. İşte araba yapayım desen mümkün değil. Yani insan hayatında kullanılacak şeylerin içerisinde bir işe yaramıyor. Ama Allah-u Teala insanlar arasındaki alışverişte, muamelede onu hakem, hani bugünkü anlamda söyleyeyim, hakem, ölçü yaratmış yani.
0: Evet.
1: Dolayısıyla Allah-u Teala kıymet vermiş. Alüminyuma kıymet verseydi, alüminyum şimdi sarraflarda böyle şey yap, kıymetli olurdu. Bakıra verseydi o kıymeti, bakır aynı şekilde hava atardı. Ama altına vermiş Cenab-ı Hak. Yani insan hayatındaki lazım olan eşyaların hiçbirisinde bir fonksiyonu olmadığı halde Allah-u Teala ona o kıymet vermiş. Yani topraktan çıkan madendir. Başka bir özelliği söz konusu değildir. İnsan da öyledir. Ama Allah-u Teala peygamber olarak seçmiş, göndermiş. Bitti. Cenab-ı Hak kıymet vermiş. Ondan sonra Allah-u Teala o peygamber varisi olan ehl-i sünnet alimlerin evliya-i kiramı yaratmış. Allah-u Teala seçmiş. Cenab-ı Hak kıymet vermiş. Hani bazılar diyor ki o da insan, ben de insanım. Doğru. Cuma da gündür, perşembe de gündür. Bir farkı yok.
0: Doğru. O da doğru.
1: Ama Allah-u Teala kıymet vermiş. Hadis-i Şerif'te buyuruyor ki toprak peygamberlerin cesetlerini çürütmez. Cuma günleri bana çok salavat okuyunuz. Ümmetimin okuduğu salavat her cuma günü bana bildirir. Cenab-ı Hak bildirilir buyuruyor.
0: Peygamber
1: bildirilir. Ve yine başka bir müjde de var. Bir kimse cuma günü sabah namazı sünnetinden önce Estağfurullahel-Azim ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyul kayyum ve etûbileh okursa bütün günahları affolur. Hatta başka bir nakli ver bu hadis-i şerifin. Anasının babasının günahları bile affolur buyuruyor. Zor bir şey değil bak.
0: Bir kere mi okuyacak?
1: Bir kere. Hatta bazı yerlerde üç kere diye de aynı şekilde
0: nakledilir. Yani üç de olsa kolay bir şey yani.
1: Sabahleyin sabah namazı cuma günü sabah namazına kalkıyor, abdestini alıyor, sünnetine başlamadan
0: daha namaza durmadan
1: estağfurullahil azim ellezî lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyum ve etûbu ileyh. Ne oluyormuş? Bunu okuyanın bütün günahları ana babasının da dahil buyuruluyor. Bak perşembe günü denmiyor bu.
0: Cuma günü.
1: Cuma günü. Perşembe günü de sabah namazına kalkıyor. Ama cuma gününe kıymet veriyor Cenab-ı Hak. O günde yapılırsa ben diyor kabul ediyorum bunu. O günde yapılırsa. Mesela başka bir şey. Cuma namazından sonra 7 defa İhlas ve Muavvizeteyn okuyanı Allah-u Teala bir hafta kazadan, beladan ve kötü işlerden korur. Cuma namazından sonra. Cuma namazı bitiyor. Camiden çıktın. 7 defa kul huvallahu ehad, 7 defa kul enfusu rabbil felak, 7 defa kul enfusu rabbin nas. Besmeleyle okuyorsun bunu. Ne oluyormuş? Allah-u Teala bir hafta kazadan, beladan ve kötü işlerden koruyor. Perşembe günü de öğle namazına camiye gittim, çıktım. Orada öyle buyurulmuyor. Perşembe de gün. Cumartesi gün. Cumartesi de gün. Pazarda gün. Cumartesi gitti öğle namazına.
0: Cuma yapamadık, cumartesi yapsak olur mu?
1: Olmuyor. Olmuyor. Ve başka bir müjde daha. Cuma günlerinde bir an vardır ki müminin o anda yaptığı dua reddolmaz buyuruluyor. Şeyde bu zaman zaman burada da nakil yapılıyor. Biz de isminden hep bahsediyoruz. Hazırladığı kitaptan da nakiller yapıyoruz. Tam İlmihal Saadet-i Ebediye kitabını hazırlayan Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh. Ya Eyüp'te, Eyüp doğumlu. Eyüp Sultan'da yani İstanbul'un. Şimdi kendileri anlatmışlar. Biz de oradan dinlemedik de dinleyen, duyanlar naklettiler. Karışmamışlar. Eyüp'te bir adam varmış. Böyle kendi başında kimi kimsesi yok. Hep böyle her gün işte ikinden sonra falan öğleden sonra işte ya Rabbi benim canımı al, ya Rabbi benim canımı al. Ya karışım diyorlar bir gün böyle yine cuma günü ikinden sonra ne yaptıysa ne ettiyse ya Rabbi benim canımı al, ya Rabbi benim canımı al. Çünkü buyurmuşlar bir rivayette öğleden sonra bir rivayette ikinden sonra. Bir an var. İşte o anı bildiriyor bu hadis-i şerif. Cuma günlerinde bir an vardır ki müminin o anda yaptığı dua reddolmaz. Ya kardeşim buyuruyorlar. O ana denk gelmiş tak diye öldü buyuruyorlar. Ya Rabbi canım ağa diyor. Tam o ana denk gelmiş tak diye ruhunu teslim etmiş. Onun için de Cenab-ı Hak'tan hep hayırlısını istemek lazım buyuruyor.
0: O vakitleri değerlendirmek lazım yani.
1: Cuma günü gecesinde daha kıymetlidir. Gecesinde veya gündüzünde Kehf suresini okumak da çok sevaptır. Bilenler yapıyor bunu. Cuma günleri tek olarak oruç tutmak ve yalnız cuma geceleri teheccüd kılmak ise mekruhtur. Cuma günü oruç tutacak perşembe cuma veya cuma cumartesi.
0: Cuma gecesi de perşembeyi cumaya bağlayan evet, gece oluyor değil
1: aynen
0: mi?
1: Aynen öyle oluyor. Evet. Cuma günleri güzel kokular sürmek, yeni temiz elbise giymek, saç tırnak kesmek sünnettir. Hatta

0: de açıklıyor. Ve yine Cuma günü hakkında, Cuma günü ve gecesi çok mübarektir, çok kıymetlidir. Cuma günü dünyada da cennette de müminlerin bayramıdır. Bugüne saygı gösterenler, Cuma günü geldiği için sevinenler, tövbe istiğfar edenler, ibadet yapanlar çok büyük nimetlere kavuşmakta, sevap kazanmaktadır. Onun için Cuma gününü ganimet fırsat bilmelidir. Günahlara tövbe etmeli, Allah-u Teala'ya yalvarmalı, dua etmeli ve mümkün olduğu kadar kalbi ve dili boş bırakmamalı, ibadet etmeye devam etmelidir buyuruluyor. Bir fırsattır. Yani dünyada da cennette de müminlerin bayramıdır buyuruluyor.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız Cuma gününün faziletleriyle ilgili bazı bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana cennette bir köşk verilir. Allah'a ve ahirete inanan Cuma namazına gitsin. Şevahid-i Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
2: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bedeninin kuvveti herkesten fazlaydı. O zamanın en kuvvetli pehlivanı Rügâne'yi İslam'a davet ettiğinde onunla güreşmişti ve yenmişti. Rügâne'nin babası da o devrin pehlivanıydı. Cahiliye devrinde onu da mağlup etmişti. Rügâne'nin babası 3 defa güreşti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 defasında da onu yendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaya yürüdüğünde hiç kimse ona yetişemezdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh demiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadar çabuk yürürdü ki sanki yer mübarek ayağının altında dürülürdü. Biz zahmet çekerek yürürdük. Resulullah normal yürürdü. Yine de ona yetişemezdik. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağzının suyu ile tuzlu sular tatlı olurdu. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evinde bir kuyu vardı. Suyu tuzlu idi. Mübarek ağzının suyundan o kuyunun içine kattı. Kuyunun suyu tatlılaştı. Medine'deki kuyular arasında o kuyunun suyundan daha tatlısı yoktu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna Yemame'den bir kimse geldi. Ya Resulallah, bizim köyümüzde mescit yoktur, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem su istedi. O su ile mübarek yüzünü, ağzını, ellerini ve kollarını yıkadı ve o suyu kendisine gelen kimseye verdi. Köyüne git, bir mescit yap. Bu suyu başka su ile karıştırıp mescidin arsasına saç. Çok bereket göreceksin, buyurdu. O kimse köyüne gidip Resulullah'ın buyurduğu gibi yaptı. Gayet güzel ve ferah bir mescit oldu. Orada biten otlar yaz kış hiç kurumadı. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir kuyudan bir kova su getirdiler. O sudan biraz içip mübarek ağzının suyunu kovaya döktü. Eshab-ı kiram o suyu götürüp aldıkları kuyuya döktüler. Ondan sonra o kuyudan devamlı misk kokusu gelirdi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek gözleri çok kuvvetli görürdü. Önden gördüğü gibi arkadan da görürdü. Aydınlıkta gördüğü gibi karanlıkta da görürdü. Nakledilmiştir ki, Süreyya'daki yani Boğa burcundaki 11 yıldızı görürdü. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek azı dişini kıran bir cemaatin neslinden gelenlerin asla azı dişi çıkmadı.

Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek eli neye dokunsa hayır ve bereket hasıl olurdu. Mesela bir sütsüz koyunun memelerine dokunsa koyunun memeleri süt ile dolardı. İbn Mesud radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebu Bekr radıyallahu anh bulunduğum yerden geçiyorlardı. Ben koyun güdüyordum. Bana, ey oğulcağız, hiç sütün var mıdır diye sordu. Var, fakat bu koyunlar bana emanettir dedim. Bunların arasından kısır bir keçi getirdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek eliyle o keçinin memesini sıvadı ve çok süt sağdı. Kendisi içti ve Hazreti Ebu Bekir'e de verdi. Sonra ben huzuruna yaklaşıp bana dini öğret dedim. Mübarek eliyle başımı okşadı ve sen henüz küçüksün, öğrenirsin buyurdu.

0: Altın, gümüş eşyayı kullanmayıp süs olarak evde bulundurmak caizdir. Kalaysız bakır, pirinç ve tunç kaplarda yemek caiz değildir. Çanak, çömlek, porselen kaplar eftaldir. Kalaylı kapları, başka madenlerden yapılmış kapları ve cam, plastik kapları kullanmak caizdir. Altın ve gümüş levhaları, parçaları yapıştırılarak veya tellerini sararak süslenmiş eşyada kullanılır. Altın ve gümüşlü yerlerini tutmak da caiz, fakat buralarını ağza değdirmek, üzerine oturmak caiz değildir. Dürrül Muhtar'da ve Reddül Muhtar'da buyuruyor ki, erkeklerin iç çamaşır ve dış elbise olarak ipek giymesi haramdır. Elbisenin ve başlığın astarını ipekten yapmak mekruhtur. Elbisenin kol, etek, cep, paça, yaka ve başlık gibi yerlerine 4 parmak enine kadar geniş ipek şerit dikmek caizdir. Birçok şerit dikilebilir. Her birine ayrı ayrı bakılır. Genişliklerinin toplamına bakılmaz. 4 parmağa kadar altın iplikten örülmüş şeritler de caizdir. Kadınlara ipek elbise ve her miktarda altın şerit caizdir. Erkek çocuklara ipek giydirmek mekruhtur. Erkeklerin de ipek cibinlik kullanması caizdir. İpekten bel bağı caiz denildi. Başa ipek takke giymek ve boyuna ipek kese asmak mekruhtur. İpek seccadede namaz kılmak caizdir. İpek yorganla örtülmek caiz değildir. Saat, anahtar, tesbih ipleri ve cebe konulan kese, çantalar, musaf kesesi ve bohçanın ipekten olması caizdir. Duvarları ipek kumaş ve halı ile örtmek, kibri ve zinet için olmazsa caizdir. İpek halı, yaygı kullanmak, üzerine oturmak caizdir. İpek yemek peşkiri, iç donu mekruhtur. Abdest havlusu caizdir. Suni ipek giymek, erkeklere de helaldir. Çünkü bunlar, parlak pamuk bileşikleridir. Din kitaplarına İlmihal kitapları denir. Allahü Teala insanların dünyada ve ahirette mesud olmaları, rahat ve huzur içinde bulunmaları ve gönüllerini birleştirip kardeşçe yaşamaları ve kendine kulluk vazifelerini nasıl yapacaklarını bildirmek için onlara peygamberler gönderdi. Aleyhisselam. İnsanların her bakımdan en üstünleri olan bu seçilmiş zatlar vasıtasıyla kullarına en iyi yaşama yollarını bildirdi. Peygamberlerinin aleyhimüsselavatü ve teslimat en üstünü ve sonuncusu olan Muhammed aleyhisselamın dünyanın her yerinde kıyamete kadar gelecek olan bütün insanların peygamberi olduğunu bildirdi. Allahü Teala çok sevdiği bu peygamberine melekle 23 senede gönderdiği Kur'an-ı Kerim adındaki büyük kitabında emirlerini ve yasaklarını bildirdi. Kur'an-ı Kerim Arapça olduğu için ve çok ince bilgileri ve aklın eremeyeceği şeyleri anlattığı için Muhammed aleyhisselam bu kitabın hepsini başından sonuna kadar eshabına aleyhimür rıdvan açıkladı. Kur'an-ı Kerim'i benim anlattığımdan başka türlü açıklayan kâfir olur, dedi. İslam alimleri rahimehumullahü teala peygamberimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem yaptığı açıklamaları eshab-ı kiramdan işitip herkesin anlayabileceği gibi genişlettiler ve tefsir kitaplarına yazdılar. Bu alimlere Ehl-i Sünnet alimleri denir. Ehl-i Sünnet alimlerinin rahimehumullahü teala Kur'an-ı Kerim'in açıklamalarından ve ayrıca peygamberimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem hadis-i şerif denilen sözlerinden derleyerek yazdıkları din kitaplarına ilmi hal kitapları denir. Allahü Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği İslam dinini doğru, sağlam öğrenmek isteyenlerin bu ilmi hal kitaplarını okumaları lazımdır. Allahü Teala çok merhametli olduğu için iyi ve fena şeyleri Kur'an-ı Kerim'de bildirmiştir. İyileri yapmayı emretmiş, fenaları yasaklamıştır. Bu emr ve yasaklara ahkâm-ı İslamiye denir. Bir kalp, iyi arkadaşların nasihatlarına ve akla tabi olup, ahkâm-ı İslamiye'ye uyarsa, nurlanır, temiz olur. Dünyada ve ahirette saadete, huzura kavuşur. Fena kimselerin, zındıkların ifal edici, aldatıcı sözlerine, yazılarına ve nefse, şeytana uyup, ahkâm-ı İslamiye'ye uymayan kalp kararır, bozulur. Nurlu, temiz kalp, ahkâm-ı İslamiye'ye uymayı sever. Kararmış kalp, kötü arkadaşa, nefse, şeytana uymayı sever. Allahü Teala çok merhametli olduğu için, dünyanın her yerinde yeni doğan çocukların kalplerini temiz olarak yaratmaktadır. Bunları sonra anaları, babaları ve fena arkadaşları karartmakta, kendileri gibi yapmaktadır.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere İstanbul Beylerbeyi'ndeki Beylerbeyi Sarayı'nın avlusunda dışından yine sesleniyoruz. Daha içeriye girme kısmet olmadı. Kolay mı efendim? Saray avlusuna gireceğiz. Öyle bir günde olmuyor bu iş. Birkaç gün mücadele vereceğiz de öyle gireceğiz. Tabii dışarılarda anlatmazsak içeride anlattıklarımız havada kalabilirdi. Yoksa çok rahat giriyoruz. İlgililer bize çok kolaylık gösteriyorlar. Kendilerine müteşekkiriz. Efendim bir çeşmenin başındayım. Görüyorsunuz suyunu da açtım. Biraz daha açayım. Kuvvetli aksan öyle yalancıktan akmıyor efendim. Bayağı doyurucu bir şey. Tabii tomruk suyu değil. Tomruk suyun menbaına belki 2 kilometre mesafedeyiz ama bu Terkos suyu efendim. 70 kilometre öteden Terkos geliyor. 2 kilometrelik tomruğu buraya akıtamadık. Eskiden akıyordu. Tabii şimdiki su düzeni, su ishal hatlarının düzeni böyle olduğu için kimseyi tenkit maksadıyla söylemiyoruz. Efendim bu mermer çeşme bir elden geçmiş, bir yenilenmiş, bir temizlenmiş. Ama gördüğüm kadarıyla şu kenarlardaki taşlar tamamıyla orijinal taşlardır. İlk yapıldığı zamanın taşlarıdır. Kitabesini sizlere gösterirken tarihini söyleyeceğim. Bunu Mahmut Han yaptırmıştır. Çok güzel bir havtu var efendim önünde. Gördüğünüz gibi insanları rahatsız etmesin, üstüne su sıçramasın diye bayağı bir derinlik verilmiş. Buradan güzel güzel su içiyor insanlar. Ben de içeyim efendim Terkos olsa. Kapatalım boşa akmasın. Gördüğünüz gibi çok fazla bir mermerde süsleme sanatı konmamış ama Osmanlı'nın daha ziyade resmi saray tablolarında ve saray motiflerinde kullandığı şu göğüslere madalyalarda falan da kullanılan bu şekildeki sarı kenarları düşürülmüş yıldızımsı motifler adına ne deniyordu orası da bilmiyorum efendim şimdi ne yapayım. Böyle bir tarifle ancak sizlere bunları söyleyebiliyorum. Eski akan suyu herhalde fazlalığı savağı buradan veriyorlardı. Bu delikten savak veriliyordu. Buradan da şey yani kaynaktan su geldiği için fazla geldiğinde taşıp da etrafı berbat etmesin diye onu da aşağıya vermiş. Musluk yukarıda savak aşağıda. Halbuki savaklar yukarıda olur. Musluk aşağıda olur. Enteresan bir şey kurmuşlar. Bunu 2. Mahmut Han yaptırmış. Şimdi size Kitabeli bölümünü gösterince ha bu hakikaten tarihi çeşmeymiş diyeceksiniz efendim. Buradan çıkıyorum ben yavaşça. 2. Mahmut Han'ın yaptırdığı çeşmenin önündeki ufak bir set var. Şöyle 125 santim falan yüksekliğinde bir set çeşmeden. Onun önündeyiz. Siz diyeceksiniz ki şimdi bu çeşme niye çukura konmuş? Sebebi ne? Efendim çeşme çukurda değildi. Ama biz zamanla İstanbul imar faaliyetlerinde tarihi eserlere fazla dikkat edememişiz. Coğrafyayı değiştirmişiz. Bazı yerleri böyle doldurmuşuz efendim. Çeşme de aşağılarda kalmış şimdi. Bu merdivenlerin de zaten yeni ve betondan yapılması da bu merdivenlerin bunun daha sonradan yapılan merdiven olduğunu gösteriyor. Çünkü ilk yapıldığında olsaydı bunların ben inanıyorum ki mermer merdiven olmaları gerekirdi. Şimdi buradan kitabeyi göstereceğim dedim sizlere. Gördüğünüz gibi böyle hoş bir şekilde süslü salonların perdelerinin motifi verilerek ortalarında 8 köşeli yıldızlar yapılmıştır. Şimdi bazı seyircilerimiz muhtelif zamanlarda soruyorlar bizlerle temas ettiklerinde, işte efendim bu 6 köşeli yıldız filan şeyi simgeliyor da 6 köşeliler yani bilmem hangi devletin bayrağında vardır gibi sorularla, yani 6 köşeli yıldıza bir savaş ilan etmişiz zihnimizde. 8 köşelisi de var. 6 köşelisi de var. Selçuklu'da da var efendim. Yani İsrail devletinin bayrağı ile alakalı 6 köşeli yıldız diye 6 köşeli her yıldıza savaş ilan etmeye gerek yok. Hatta İsrail devleti 1948'de kuruldu. O kopya çekmiş efendim Selçuklu'dan. Osmanlı'dan kopya çekerek kullanmış diye düşünülebilir. O da nihayet yani Filistin topraklarında yaşayan İsrailler 1865'li yıllarda 25 bin kişi kadardı ve Osmanlı tebaasıydı hepsi. Yani onlar da Osmanlı'dan koptuklarını söylemiyorlar ki. Efendim kitabenin sol alt köşesinde gördüğünüz gibi 1245 yazıyor. Bu 1245 bugünkü tarihe göre söylersek, miladi tarihe göre söylersek 1829-30'lara denk geliyor. Tabii ayını bilmek lazım. Ayı da burada olmayınca böyle 29-30 diye 2 senelik bir toleranslı söyleme durumunda kalıyoruz. Bu 2. Mahmut Han'ın yaptırdığı ahşaptan olan ve büyük olan Beylerbeyi Sarayı'nın yapım tarihinden bir sene öncesine denk geliyor. Daha doğrusu inşaat başlamış da 32'de bitmiş inşaatı buranın. Elbette ki 1-2 senede sürmüştür bu inşaat. Demek ki inşaat başlarken evvela bir çeşme yaptırmışlar ki ecdat burada çalışan insanlar da susuzluk çekmesinler diye. Efendim burada kitabede zaten Mahmut Han'ın bunu yaptırdığı, 2. Mahmut Han'ın bunu yaptırdığı 1. satırında görünüyor. 6 satırlı bir kitabe. En sağda Ab-ı Ruh-i Saltanat Hakan-ı Mahmut diye devam ediyor. Ha, anlıyoruz ki biz bu Mahmut Han zamanında yaptırılmış bir çeşmedir. 2. satırında hoş bir şey yazıyor. Besmele ile nuş eden, yani açıp da besmele ile bu sudan içen şifa bulur diyor. Bu da hoş bir moral verme olayıdır. Şimdi efendim yukarıda Sarı Köşk var. Sarı Köşk'ü biz size içeriden göstereceğiz. Setlere çıktığımız zaman kademe kademe hem oradan denizi göstereceğiz hem de karşı taraftaki Serdap Köşkü'nü, Sarı Köşkü, daha ileride Ahır Köşkü'nü, havuzu, efendim heykelleri göstereceğiz. Ama şimdi dışarıdan bir Sarı Köşk'ün yerini görelim istedik efendim. Buradan çıkan şu yolu şöyle devam edeceğiz. Sarayın tünelden yukarıdaki 2. bölümüdür efendim. Onun hakkında da dıştan ufak tefek bilgiler verip sonra içeriye gireceğiz avludan. Efendim şimdi Beylerbeyi Sarayı'ndaki avlunun da dışındaki bazı dış mekanları tanıtmayı bitirip öyle içeri girmek istiyoruz. İşte bu maksatta da şöyle hoş bir iki tarafı yüksek duvarlarla çevrili, tatlı meyilli bir yola girdik. Bu yolun nihayetinde benim sol tarafımda görünen, efendim şimdi tabii sağımda görünecek ama siz göremiyorsunuz bu sefer, Sarı Köşk var. Sarı Köşk'ü dıştan bir göreceğiz. Ama Beylerbeyi Sarayı çekimlerimizde o Sarı Köşk'ü esas içeriden oda oda sizlere tanıtmak istiyorum. Onun için bu yokuşu çıkıyoruz efendim. Köşkün yanına varacağız. Oradan dış görüntüsünü de sizlere sunacağız efendim. Yokuşu çıktık ve Sarı Köşk'ün yanına geldik. Burada sarayın iç avlusunun bir giriş kapısı daha var. Gördüğünüz gibi illa gelen misafirler saraya veya gelen saray mensupları o kapıdan girme, aşağıdaki deniz kıyısına kapıdan girme durumunda değil. Bu kapıdan da girerlerdi çünkü bu Sarı Köşk'te kalanlar da oluyordu. Sarı Köşk bu. Diyeceksin ki hani sarısı? Ben buradan biraz fark ediyorum. Bir sarı boyası varmış bunun ama efendim zaman içerisinde o boya beyaza dönüşmüş falan, biraz kirlenmiş, birlenmiş, pek fazla sarılığı kalmamış. Ama şu yeşillikler de doğrusu kıymetli seyircilerim bir ömre bedel yani. Gördüğünüz gibi hoş bir şekilde Sarı Köşk'ün esas içerisine girip sizlere göstereceğiz. Burası tabii dış avluya bakan kısım olduğu için dikkat edilirse alt katın pencereleri tamamıyla demir parmaklıklıdır. Ancak bir kapıdan girilip çıkılabilir. Şurada bir de koltuk kapısı var efendim. Saraya bazı getirilen ihtiyaç maddelerinin girdiği, yani ana bir nizamiye kapısı olur. Bir de servis kapısı olur. İşte burası servis kapısı efendim. Ona da Osmanlı'da koltuk kapısı deniyor. Yani yanlarda olup da ancak sadece orada görevlilerin girip çıkabildiği yerler. Şimdi o koltuk kapısını sizlere göstereceğiz. Ve bugünkü programı da nasip olursa burada noktalayacağız. Tabii bu taşlar silinmiş güzel. Üzerindeki yılların tozu, kiri, isi, vapur isleri giderildiği için çok taze görünüyor. Bir de onarımdan geçmiş, yani elden geçmiş. İftihar edecek bir şey ki tarihi eserlerimizi korumaya çalışıyoruz. Masraf edebiliyoruz çok şükür. Ekonomi iyi duruma gelince insan bu tip şeylere biraz daha imkanları akıtabiliyor, hasredebiliyor. İşte görüldüğü gibi sarayın bir koltuk kapısı küfeki taşından yapılmış ve kapının üzerindeki taş, hatıl taşı deniyor buna efendim. O taş yekpare olarak konmuştur oraya. Mükemmel bir şekilde duruyor. Kıymetli seyircilerim, Beylerbeyi Sarayı'nı anlatmakta olduğumuz bu seri programın bugün ikincisini de burada noktalıyoruz. İnşallah sarayın iç bahçesine geçerek yarınki programda sizlere esas Beylerbeyi Sarayı'nı anlatmaya başlayacağız. Bu Sarı Köşk, Beylerbeyi Sarayı'nın içerisindeki muhtelif köşklerden birisidir efendim. Onu da içeride oda oda gezerek anlatacağız. Hoşça kalın efendim.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları. 99. bölüm. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. Bundan önceki şöyle böyle 7-8 bölümümüzde 3. Plevne öncesi yapılan hazırlıkları sizlerle paylaştık. Alınan tedbirleri paylaştık. Yapılan eğitimleri paylaştık. Keşifleri paylaştık. Şimdi 3. Plevne Muharebesi'ne geldik. 7-12 Eylül arası 6 gün sürdü bu efendim. 7 Eylül-12 Eylül 1877 tarihleri arası. 7 Eylül Cuma sabahı saat 6'da takım ile birlikte Tavya nöbetçisi Terep beni kaldırdı. Terep, Radişova tarafından top sesi geldiğini söyledi. Komandanım kalk, Radişova tarafından top sesi geliyor dedi. Ve takımı da kaldırdı. Kaldırmış bana gelirken. Hemen iki davulcuya tehlike işareti çalmasını emrettim. Davulun faydasına bakın şimdi. Şimdi biz davulu zurnayı nerelerde ne işler için kullanıyoruz? Düşmana düşman var tehlikesi. Düşman tehlikesi var işareti bölüğün iki davulcusunun göreviydi. Kaç tokmak vuracağını da herkes biliyordu. Bir dakika geçmeden bütün bölük Tabya ön siperlerinde vaziyet aldı. Herkes yerlerini işgal etti. Topçular da mevzilerinde ateşe hazırdılar. Toplar mevziinde, topçular koştu gitti. Diğer askerler de siperlerinde yerlerini aldılar. Öteki bölükler de bir iki dakika sonra toparlandılar. Yani demek istiyor ki benim bölük yani şipşak geldi. Onlardan iki dakika önce geldi. O kadar olacak nefis efendim. Az sonra da binbaşımız Taki Bey, Miralay, Adil Paşa Fırka Komutanı ve Erkan-ı Harbiyesi yani onun kurban heyeti aramızdaydılar. Ayazlı ve sert bir sabahtı. 7 Eylül sabahı efendim. Ayazlı, Balkan ayazı. Rüzgar hafif yatışmıştı. Ahmak ıslatan yağacak gibiydi. Yerler kaygan, gökyüzü kül rengiydi. Siperlerin üzerine çıktım. Fakat görünürde hiçbir düşman yoktu. Güneyde ve güneydoğuda kesip bir sis vardı. Çok sıkı bir sis vardı. Bütün görüntüyü örtüyordu. Göremiyordum etrafı. Çok geçmeden ortalık açıldı. Ve o yağmur çiselemesi de durdu. Fakat hala hava rutubetli ve toprağın üzeri de tamamıyla çimlerin üzeri daha doğru toprağın üzeri olmaz. Çimlerin üzeri de çiğ vardı. Saat 8'e doğru güneyde 2 saat sonra yani ve güneydoğuda top sesleri daha da arttı. Görünürde üstüne ateş edebileceğimiz bir düşman yoktu. Görsek atacağız. Sağımızdaki Tabya'nın arkasındaki kamplardan birinde yangın çıktı. Çadırlardan yani kamp dediği. Çadırlar 500 metre kadar batıya kaldırıldı. Oradan uzaklaştırıldı. Bu işe, bu çadırların taşınma işine benim bölüğümde yardım etti. Atıf Tabyası'da da yangın çıktı. Demek ki o soğukta askerler ufak tefek bir şeyler yakıyor. O da tutuşuyor. Hadi bakalım. Hiç iyi değil. Doğudan gelen, doğu istikametten gelen bazı gülleler bizim Tabya'nın 200 metre kadar yakınında patlamaya başladı. Öğleyin şimal cephesini takviye için güneyden iki tabur geldi. Kuzeyi takviye için güneyden iki tabur geldi. Şunu anladım. Müşir güneye karşı yapılan bombardımanın bir şaşırtma olduğunu, düşman mahsus güneye atıyor. Esas hücumun sol cenahımıza karşı yapılacağını bekliyordu. Fakat Müşir eğer böyle bekliyorsa bunda yanılmıştı. Bütün gün mevzilerde kalıp sonra geceleyin eski istirahat yerlerimize döndük. Topçu ateşi istikamlarımıza, mevzilerimize, askerlerimize herhangi bir zarar vermemişti. Düşman da piyade olarak da hücuma kalkıp üstümüze gelmemişti. Geceleyin Ruslar 20'şer dakika fasıla ile Girivica ve Radişova'dan ateşlere devam ettiler. Ertesi gün yani 8 Eylül'de aşağı yukarı aynen böyle geçti. 7 Eylül gibi geçti. Hava kapalı ve bulutlu gene. Yağmur yoktu bu sefer. Seslerden düşman topçusu mevzilerimize topçusunun çok yakın olduğunu anladık. Düşman topçusunun sesi daha kuvvetli çıkıyordu. Demek ki yakınımıza ateş ediyorlar. Bizim Tarasut yani gözetleme direğime tırmanıp baktım. Ruslar karşıda Pelişart yolu civarındaki tepeden birisinin üzerine bir direk dikmişlerdi. Üzerinde iki kişi duruyordu. Onlar da Tarasut direği dikmişler efendim. Üzerinde iki kişi duruyor, dürbünle bakıyor. Öğleyin düşman topları baş tabyaların 1,5 kilometre kadar yakınına sokuldular düşman topları. Atışları değil, düşmanın kendi topu. Münasip bir yerden dürbünümle karaltıların hareketlerini seçebiliyordum. Böyle yürüyen, o taraf o taraf hareket eden karaltılar seçebiliyordum. Öğleden sonra bu mevkilerin doğusundan Romanya piyadesi belirverdi. Evet, bir dengelenler vardı ama karaltı halinde Romanya piyadesi belirverdi. Bunları tüfek ateşiyle bir hoş geldin yaptık. Madem ki bize doğru geliyorlar, bir hoş geldin diyelim. Ayıp olur yani. Bize karşı güya bir gösteri taarruzu yapar gibi hareketler yaptılar ve geri döndüler. Niye geldiniz? Niye gidiyorsunuz? Arkalarında ise bu gösteri taarruzunda 200 ölü ve yaralı bıraktılar. Kalan yaralılardan, Rumen yaralılarından çoğu esir edildi. Güneydeki düşman topçusunun yaklaştığını da işitiyorduk. Türk topçusu bir gün evvelden çok daha şiddetli ateş etmeye başladı dedik. Öylece 99. bölümü de burada noktaladık. Dalya demek üzere 100. bölümde inşallah Teala buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.
0: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar. Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay. Reklamları dinlediniz.

Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen Hakk'a bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.

0: Merhaba kıymetli Kerd FM dinleyicileri. Tarihi Açılan Pencere programıyla sizlerle beraberiz. Tarihi Açılan Pencere programını Profesör Doktor Mustafa Şeker ve bendeniz Mehmet Sıldık Arbaz hazırlayıp sunuyoruz. Bugün program yönetmenimiz, kıymetli kardeşimiz Hüseyin Selim Kaya var. Sesimizi sizlere ulaştırıyor. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim değerli hocam. Siz de hoş geldiniz.
0: Hocam hoş bulduk. Kıymetli hocam, sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, ey Muaviye, memleketlere hakim olduğun zaman iyilik et buyurmuşlar. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh hazretleri de Hazreti Muaviye Efendimiz'i görünce bu ne güzel bir Arap sultanıdır buyurmuşlar. Çünkü cins atlara binerdi kendisi, kıymetli elbiseler giyerdi. Ve sevgili peygamberimizin sohbetiyle şereflenmiştir, bereketiyle İslamiyet'in hiç ayrılmazdı. Hazreti Ali Efendimiz keremallahu vecih de Muaviye'nin idaresini kötülemeyiniz. Zira onu kaybederseniz başların koptuğunu ve düştüğünü görürsünüz buyurmuşlardır. Bugün hocam eğer müsaade ederseniz Arap'ın dört dahisinden biri olan ve bu şekilde övülen Hazreti Muaviye bin Ebu Süfyan radıyallahu teala anhuma hazretlerinden bahsedelim diyoruz. Çünkü bu mübarek zat bedbahtlar tarafından ne yazık ki dillerine dolanmış. Ne yazık ki kendilerinin nereden neşvünema bulduğu belli olmayan tiplerin bu mübarek zata iftiralar attığını ve her vesileyle televizyon konuşmalarında, radyolarında, mitik meydanlarında ve efendim gazete köşelerinde ve yazdıkları o efendim süfli kitaplarında bu mübarek zata taan ettiklerini ve birçok yaptıkları günahı da bu mübarek zata yüklediklerini ve bunu bir günah keçisi haline getirdiklerini ne yazık ki müşahede ediyoruz. Ama biz ehli sünnet Müslümanlar, biz Hazreti Muaviye Efendimiz'i severiz ve hakkında da bir şey söylemeyiz. Neden? Çünkü Hazreti İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh hazretleri, ki bu ümmetin ululuklarındandır, büyüklerindendir ve dört büyük hak mezhebin, ehli sünnetin ameldeki hak mezheplerinden birisi olan Şafii mezhebinin imamı olan İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh hazretleri buyuruyor ki, nasıl ki Allah-u Teala bizleri Eshab-ı Kiram Efendilerimiz zamanında yaşatıp da onların mübarek kanlarını ellerimizi bulamadıysa, biz de şimdi onlardan kötü bahsederek onların mübarek kanlarına dilimizi bulamayalım buyuruyor. Dolayısıyla hocam, Hazreti Muaviye radıyallahu anh hazretleri ile ilgili bizlere bugün neler söylemek istersiniz?
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Dilinize gönlünüze sağlık. Çok güzel bir giriş oldu. İslam tarihinin en müstesna şahsiyetlerinden birisidir Hazreti Muaviye radıyallahu anh hazretleri. Peygamber Efendimizin kayınbiraderi ve vahiy katibi, malum haliniz. Resulullah'ın zevcelerinden Habibe validemizin de kardeşidir. Eshab-ı kiramın büyüklerindendir. Vefat edeceği zaman Resulullah'ın kendisine hediye ettiği bir gömleğe sarılıp hazinesinde saklamış olduğu, Resulullah'ın mübarek saç ve tırnak kesintilerinin de gözlerine ve ağızlarına konularak defnedilmesine vasiyet ettiği bir mübarek sahabidir. Kabri şu anda Şam şehrinde, evet. Malum halini sayın
0: hocam. Şam'dadır hocam.
1: Evet. Mekke mükerreme fethedildiği zaman hocam, babası Ebu Süfyan ile beraber Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın önünde Müslüman oldu, malum haliniz. Evet. Hazreti Muaviye radıyallahu anh hazretleri Peygamber Efendimizin katiplerinden, yazısı çok güzelmiş öyle diye kaynaklarda, evet, bahsedilir. Fasih, halim, vakur birisi olduğundan söz edilir. Zeyd İbni Sabit hazretleri buyurmuşlar ki hocam, Muaviye Cebrail'in getirdiği vahiy ve Peygamber Efendimizin mektuplarını yazardı buyuruyorlar.
0: Evet.
1: Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de aynı zamanda emniyetlisiydi diye yazar.
0: Evet.
1: Kaynaklar. Bu yüksek rütbe derecesinin ne kadar yukarı olduğunu da göstermesi açısından önemli. Bu büyük zata dil uzatanlar, Peygamber Efendimizin Kur'an-ı Kerim'i yazmakta emniyet ettiği mübarek bir zata da dil uzatmış oluyorlar.
0: Hocam, evet. Sözünüzü balla kestim.
1: Estağfurullah hocam.
0: Duhatul Arab diye zikredilen iki evet. kimseler var. Yani Arapların dahileri, evet. siyasi dehaları diye olarak anılan.
1: Evet.
0: Bunlardan birincisi Muaviye bin Ebi Süfyan radıyallahu anh hazretleridir.
1: Ya.
0: Radıyallahu anhuma. Çünkü hem Hazreti Ebu Süfyan da imanla müşerref oldu.
1: Evet.
0: Hanımı Hazreti Hind de evet. İslamiyet'te şereflendi. Eshab-ı Kiram'dan olmak için şerefine kavuştu. Ve Hazreti Muaviye Efendimiz de Eshab-ı Kiram'dandır. Diğeri Amr bin el-As radıyallahu anh hazretleri.
1: Evet,
0: bu da Arap'ın dört dahisinden bir diğeri. Sonra Muğire bin Şube radıyallahu anh ve bir de Ziyad bin Ebi. Bunlar Arap'ın dört dahisi diye kaynaklarda Duhatül Arap diye zikredilen evet, zatlardır hocam. Bir tanesi de işte sizin bahsettiğiniz Hazreti Muaviye radıyallahu anh hazretleridir.
1: Buyurun evet, efendim. Hocam. Çok teşekkür ederiz hocam. Dilinize sağlık. Abdullah İbni Mübarek hazretlerinin ilminin derecesini bilmeyen bir Müslüman yok bilirsiniz sayın hocam.
0: Evet.
1: Din imamı.
0: Tabinin büyüklerindendir tabi. Hocam.
1: Evet. Her ilimde ileri, her işi ilmine uygun malum haliniz. Peygamber Efendimizin ilmine tam varis olduğu yazar kaynaklarda. Bu büyük mübarek zat Abdullah İbni Mübarek hazretleri Hazreti Muaviye Resulullah'ın yanından giderken bindiği atın burnuna giren toz Ömer bin Abdülaziz'den 1000 kere eftaldir buyurmuşlar.
0: Evet.
1: Şu sözün yüceliğine bakar mısınız sayın hocam? Böyle bir mübarek hakkında söylenecek, yani mübarek ismini anarken insan imtina eder. Tabi ikinci binin müceddidi İmam Rabbani, müceddidi Elfisani, Ahmed-i Faruk-i Serhendi hazretleri ki malumunuz efendim bugün Mektubat-ı Şerife kitabını okuyoruz. Evimizi bereketlendiriyor. İslam coğrafyasını bereketlendiriyor. Anadolu coğrafyamızda hemen hemen birçok evde artık Mektubat-ı Şerife'yi görüyoruz hocam. Böyle hatta hiç ummadığım bir yere misafirliğe gittim hocam. Efendim böyle orta halli bir yaşayan bir vatandaş. Baktım hocam kitapların arasında bir Mektubat-ı Şerife var. Nereden buldun bunu dedim. Ya dedi, birisi hediye etti dedi. Bakıyor musun hiç dedim. Aldık, ilk aldığımda bakmıştım ama bir daha bakamadım dedi. Ve mübarek Mektubat-ı Şerife'nin ne kadar önemli olduğunu anlatınca Allah Allah evimizde bir hazine saklıyormuşuz. Temiz Anadolu insanlarına nasip oluyor hocam Mektubat-ı Şerife'yi okumak. Her gün bir tane mektup en az okuyun buyurmuş büyükler değil mi hocam? Ne
0: evet.
1: kadar bereketini görüyoruz.
0: Neden? Çünkü insan ihlasını artırır.
1: Ya.
0: Muhabbetini artırır buyuruluyor. Hocam bahsettiniz ama Abdullah bin Mübarek Hazretleri malumunuz 736-794 yılları arasında yaşamış.
1: Evet.
0: Tabiin değil, tebe-i tabiin. Biraz evet. önce tabiin dedik
1: evet,
0: ama
1: evet, evet,
0: tebe-i tabiindendir ve kimlerden ders almış? Mesela hocam Hammad bin Zeyd'den almış, İmam Evzai'den, Süfyan-ı Sefri Hazretlerinden, Süfyan bin Uyeyne radıyallahu anh Hazretlerinden ve Malik bin Enes gibi büyük İslam alimlerinden dersler almış bu mübarek zat.
1: Evet hocam, çok doğru. Evet. Sağlık. İkinci bin müceddidi İmam Rabbani Hazretleri hocam buyurmuşlar ki Hazreti Muaviye'nin yanılması Resulullah'ın sohbeti bereketiyle Veysel Karani ve Ömer bin Abdülaziz'in doğru işlerinden de daha hayırlı olur oldu. Bunun gibi Amr bin As'ın yanlış bir işi o ikisinin şuurlu işinden daha üstün oldu buyurmuşlar malum halde sayın hocam. Siz de zaman zaman mevzu ortaya çıktığında ya konuşulmaya başlandığında çok güzel bu misalleri anlatıyorsunuz bizlere. Dini İslam'ın en büyük alimlerinden İbn Hacer-i Mekki Hazretleri şüphe yoktur ki Hazreti Muaviye sahabe-i kiramın nesep itibariyle büyüklerindendir. Peygamber Efendimiz'e nesep ile ve nikah ile çok yakın ve mahremdirler buyurmuşlar. Mahremleridir buyurmuşlar. Selver-i Alem onun hilim ve sehasını met ve sena buyurmuşlar. Onda İslamiyet, sohbet, nesep, nikahla akrabalık şereflerini toplamıştır ki bunların her biri cennette Resulullah'ın yanında bulunmaya sebep olan şereflerdir. Bunlara hilim ve ilim ve halifelik şerefleri de katılınca kalbinde az bir safa ve sıdkı ve salahı ve imanı ve izanı olan kimse için artık bu hususta fazla anlatmaya lüzum kalmaz buyurmuşlar. Sevaikül Muhrika kitabında hocam İbn Hacer evet. Mekki Hazretlerinin bugün hemen birçok ilahiyatının bildiği, tanıdığı, istifade ettiği kitaplardan birisidir. Ehl-i Sünnet Müslümanların. Hazreti Muaviye radıyallahu anh Hazretleri Huneyn gazasında Peygamber Efendimizin gününde babasıyla birlikte kahramanca savaşmışlardır malum haliniz. Babası Ebu Süfyan radıyallahu anh Hazretleri Tebük gazvesine katılmışlar. Veda haccında bulunmuşlar. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Osman Efendi, Hazreti Ömer Efendimiz zamanında Suriye taraflarındaki savaşlara da bizzat iştirak etmişler sayın hocam. Hazreti Ömer Efendimiz onu daha sonra Şam valisi, Şam sorumlusu yapıyorlar. Hazreti Ömer Efendimiz zamanında 4 yıl, Hazreti Osman Efendimiz zamanında 12 yıl, Hazreti Ali zamanında da 5 yıl, Hazreti Hasan döneminde de 6 ay, Şam'da toplam 23,5 sene vali olarak, bizzat fiili olarak icraatta bulunmuşlar.
0: Evet.
1: Hicri 41. senede Kufe'de halife seçiliyor, malum haliniz. 19 sene 4 ay halifelik yapmıştır. Adaletle de İslam coğrafyasında büyük işlere imza atmış, mübarekler buyurmuştur. Aslında devleti sistematik hale gelmesinde birçok devlet sisteminin, bugünkü devlet sisteminin, İslam devlet sisteminin aslında temellerinin atılmasında, o bugünlere ulaşmasında aslında Hazreti Muaviye radıyallahu anh'ın imzası vardır.
0: İslam birliğinin muhafaza edilmesinde, evet, çok etkisi olmuş. Tabii. Mesela eleştiriyorlar bu kendini bilmez bazı tipler. Evet. O efendim işte hilafeti saltanata çevirdi diye. Hı. Fakat malumunuz olduğu üzere hocam, dönem asr-ı saadet dönemi değil. Ha. Yani coğrafya Efendimiz genişlemiş. Aleyhisselatü vesselam, evet, vefat ettiler. Sonra Hazreti Ebubekir Efendimiz dönemi, Hazreti Ömer Efendimiz dönemi radıyallahu anh'ın, Hazreti Ali, Hazreti Osman Efendimiz'in ilk 6 senesi tamam. Evet. Ama malum 12 sene hilafet yaptı Hazreti Osman Efendimiz radıyallahu anh hazretleri. Evet. Fakat ilk 6 senesi gayet sükun, huzur içerisindeyken son 6 senesi de efendim karışıklıklar zuhur etmeye başladı. Coğrafya genişledi. Farklı efendim milletten insanlar İslamiyet'e şereflendiler.
1: Evet.
0: Bu arada da yani asabiyet de tekrar gün yüzüne çıkmaya başladı. Ve nihayetinde Hazreti Osman Efendimiz'i Mısır'dan gelen Kıptiler, Abdül İbni Sebel'in de fitnesiyle beraber ne yaptılar? Evet. Hazreti Osman Efendimiz'i şehit ettiler.
1: Evet hocam. Çok
0: Medine'ye doğru bastılar hocam. Yani 7000'e yakın, evet, kişi ve nihayetinde de Hazreti Osman Efendimiz şehit edildi ve Hazreti Ali Efendimiz sonra halife oldu. Ve onun döneminde de fitneler zuhur etti.
1: Tabii.
0: Ve dolayısıyla bunun akabinde İslam birliği ve efendim yok olmak üzereyken, evet, Hazreti Muaviye Efendimiz oğlu Yezid'i veliaht tayin ederek hem Emevi Devleti'nin temellerini attı, hem de ne yaptı efendim? İslam birliğini muhafaza etti.
1: Evet.
0: Ve 90 yıllık Emeviler döneminde de İslam devleti en geniş sınırlarına kavuştu.
1: Çok doğru.
0: Aynen. Evet.
1: Evet.
0: Ve dolayısıyla hakkını teslim etmek gerekiyor her hususta.
1: Evet, evet, çok doğru hocam. Teşekkür ederiz. Ve Hazreti Muaviye radıyallahu anh hazretleri tabii kendisi kişilik olarak da hocam Allah-u Teala ihsanıdır. Aklı, zekası, fesadı, sabrı, yumuşaklığı, hocam, ikramı, cömertliği.
0: Siyasi bir deha ya.
1: Yani evet. Resul Efendimiz'in var göğüsüne mazhar olmuş hocam. Yani bu kaç kişiye nasip olur? Bizzat mübarek isimlerini söyleyerek.
0: Hocam nasihat, evet, ihsan ve en son çare kılıç Hazreti, evet, Muaviye Efendimiz'de. Radıyallahu anh. Evet.
1: Evet. Hocam bu batılı müsteşrikler bizim içimizdeki ilim adamı geçinen bazı kimselerin sahip olamadığı bazı şeyleri o adamların görmesi acayip. Yani Hazreti Muaviye Efendimiz'le alakalı İslam ülkesinde İslam tarihi üzerine araştırma yaptığını söylüyorum. İtalya'nın bir çalışmasına denk geldim Sayın Hocam. Hazreti Muaviye radıyallahu anh hazretleriyle alakalı o kadar objektif şeyler yazmış ki. Nereden yazmış? Ehl-i Sünnet, hakiki Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarından yazmış hocam.
0: Evet.
1: Kaynak doğru olunca ne oluyor? Adam da netice itibariyle. Ama içimizdeki bu maalesef batılı uşaklar bu mübarek zata aklı hayale gelmeyen iftiralar atıyorlar.
0: Veya rafızilerin, evet, etkisi altında kalan bazı ilim ahlakından
1: yoksun
0: tipler.
1: Zatlar, tabii.
0: Geçen baktığım bir birisi çıkmış televizyonda konuşuyor.
1: Evet.
0: Yani ya ahmak herif, sen kime yaranmaya çalışıyorsun? Maalesef. Ve sen kimsin ki? Tamam, peygamberlerin ismet sıfatı var.
1: Evet.
0: Eshab-ı kiram da insandır. Biz de insanız. Eshab-ı kiram hata etmez mi? Eshab-ı kiram günah işlemez mi? Veya evliya günah işlemez mi? İnsandır bu ya nihayetinde. Evet. Fakat bunların bizden farkı. Ya. Bunlar farklı bizden. Evet. Bunlar efendim ne yaptılar? Vahye şahit ettiler. Bunların hepsi dinde söz sahibi. Yani dolayısıyla peygamberlerden başka insanlar, her insan hata edebilir.
1: Evet.
0: Ama hatada ısrar etmezler.
1: Doğru.
0: Efendim o da insan, ben de insanım. Biz bunu diyemeyiz yani.
1: Evet.
0: Onlar çok farklı insanlardı. İnsan da onlar ama onlar farklı insanlardı.
1: Evet.
0: Onlar ayet-i kerimeyle öldüler. Onlar sevgili peygamberimizin mübarek nazarlarına mazhar oldular. Bakınız İmam Rabbani Hazretleri hocam biraz önce siz ifade ettiniz ama ben tekraren müsaadenizle arz edeyim.
1: Hocam,
0: mesela buyuruyor ki Eshab-ı Kiram efendilerimiz Resulullah Efendimizin sohbetinde daha birinci günde öyle şeylere kavuştu ki sonra gelen en büyük evliya en sonunda ancak bundan bir parçaya kavuşabilmiştir buyuruyor İmam Rabbani Hazretleri.
1: Ya.
0: İşte bunun içindir ki Hazreti Vahşi Müslüman olunca bir kerecik Seyyidül Evvelin vel Ahirinin yani sevgili peygamberimizin aleyhissalatü vesselam sohbetiyle şereflendiği için tabiinin en üstünü olan yani Eshab-ı Kiram'ı gören neslin en üstünü olan Veysel Karani'den daha yukarı oldu.
1: Ya.
0: Hocam Veysel Karani Hazretleri'nin hakikaten çok ben üzülürüm yani hep bahsettiğimde.
1: Evet hocam.
0: Sevgili peygamberimiz döneminde yaşayıp sevgili peygamberimizi görme şerefine kavuşamayan mübarek bir zattır yani. Çok büyük bir büyüğümüzdür.
1: Evet hocam.
0: Yaşadığı köydeki herkes gidip sevgili peygamberimizi görme şerefine kavuşuyor. Ama annesini kırıp gidemediği için sevgili peygamberimizi görme şerefine kavuşamıyor. Ve eshab-ı kiram olma üstünlüğüne haiz olamıyor.
1: Evet hocam.
0: Fakat buna mukabil sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ömer Efendimiz ve Hazreti Ali Efendimizle beraber mübarek hırkalarını Miraç'ta giydikleri hırkayı Hazreti Veysel Karani Hazretlerine gönderiyorlar.
1: Evet hocam.
0: İşte bu şu anda Hırka-i Şerif Camii'nde ziyaret ettiğimiz, her Ramazan-ı Şerif'te ziyaret ettiğimiz hırka sevgili peygamberimizin aleyhissalatü vesselam Veysel Karani Hazretlerine efendim hediye ettiği hırkadır.
1: Evet.
0: Hocam en sonda diyor ki, diyorlar ki köydekiler, karnındaki kimseler, efendim siz de gidin görün, efendimizin duasını alın diyorlar. Peki annem var yaşlı, ne yapacağım ben onlara diyor, annemi diyor. Bizim kızlarımız, kadınlarımız bakar, sen müsterih ol diyorlar. Gidiyor anneciğim. Müsaadenle ben de gideyim efendimizi göreyim. Diyor ki evladım bana kim bakacak? Köyün yaşlıları, kadınları, kızları bakarlar sana diyor. Evladım kadıncağız ağlıyor. Ha kadıncağız izin vermiyor. Evladım bana senden başka kimse bana bakamaz diyor. Bunun üzerine anneciğim ne olursun? Bana izin ver diye ağlayarak yalvarınca. Evladım çocuklar gibi ağlıyorsun diyor annesi. Bunun üzerine ey anneciğim. Sen bana çocuklar gibi ağlıyorsun diyorsun ama ağlama diyorsun ama. Eğer sen bana izin vermezsen, ben gidip Efendimiz'i aleyhissalatü vesselam görme şerefine kavuşamazsam, benim bu halime muttali olacak, kıyamete kadar gelecek olan Müslümanlar, benim bu halime ağlarlar annem diyor.
1: Ya hocam.
0: Dolayısıyla ya. Bütün annelerin de biz efendim ellerinden öpüyoruz. Evet. Kıymetli bizi dinleyenler, çok kıymetli anneler var.
1: Evet.
0: Dolayısıyla burada İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, burada anne dinlenmezdi.
1: Evet hocam.
0: Ama tabii o da Veysel Karani Hazretleri'nin efendim takdiri de ilahi de bu hakkında bu haldeydi, bu şekildeydi.
1: Ya,
0: evet. İşte buyuruyor ki İmam Rabbani Hazretleri bu tabiine izamın en üstün olan Veysel Karani'den daha yukarı oldu. Bir defa sevgili peygamberimizi görme şerefine kavuşan Hazreti Vahşi radıyallahu anh Hazretleri. Hayrul Beşer'in yani sevgili peygamberimizin aleyhissalatü vesselam sohbetinin başlangıcında Hazreti Vahşi'ye nasip olanlara Veysel Karani o kadar yüksek olduğu halde en sonda bile kavuşamadı. Demek ki zamanların, asırların en iyisi Eshab-ı Kiram'ın asrıdır. Sonra gelenler çok geride kaldı. Dereceleri de hep sona kaldı.
1: Evet.
0: Bir zat Abdullah İbni Mübarek'e biraz önce ifade ettiniz. Muaviye mi daha fazilet sahibi yoksa Ömer bin Abdülaziz mi diye sordu. O zata buyurdu ki Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında giderken Hazreti Muaviye'nin radıyallahu an bindiği atın burnuna giren toz Ömer bin Abdülaziz'den radıyallahu an birkaç kere daha hayırlıdır buyuruyor İmam Rabbani Hazretleri Mektubat isimli eserinin birinci cildinin evet, 66. mektubunda hocam.
1: Çok güzel.
0: Yani sevgili peygamberimizin mübarek nazarlarına mazhar oldu.
1: Evet.
0: İltifatlarına özel mazhar oldu hocam. Evet.
1: Evet hocam.
0: Buyurun efendim.
1: Teşekkür ederim hocam. O kadar keyifle dinliyoruz ki sizi. Yani araya girmek istemedik. Allah-u Teala razı olsun. Efendim, İslamiyet'in yayılmasında çok kıymetli hizmetleri olan bir mübarek zat.
0: Evet.
1: Malum haliniz. Hocam fetihler tabii netice itibariyle sahabe-i kiram efendilerimizin mübarek fetihleri. Bugün Sicistan'ın, Sudan'ın, Afganistan'ın, Kabil'in, Hindistan'ın, Tunus'un hep buralara İslam'ın fethi için gönderilen mübarek orduların hocam bugün baktığımızda İslam toprağı olmakla şereflenmesi hususunda Hazreti Muaviye radıyallahu anh hazretlerinin ne kadar büyük bir vizyona sahip olduğunu da gösteriyor. 668'de gemilerle hocam Kıbrıs'ı, 2 sene sonra da İran'daki büyük Kuhistan eyaletini fethetmiş mübarek. Bugün baktığınızda buralar hocam hep efendim bu İran'ın zaten kurulduğu efendim baktığımız zaman Selçuklu toprakları ve İslamiyet'in
0: tabii
1: oralarda yayıldığı ve nice bugün onlardan kalan eserlerin bulunduğu kıymetli topraklar, ama maalesef şu an itibariyle İslam ruhundan çok uzaklaşmış insanlar tarafından, insan güruhu tarafından oralar işgal edilmiş. Maalesef kıymeti bilinmemiş. Ehl-i

0: Arapların. Evet. Ve tekrar gidiyor. En sonunda ehlini de aileni de yanında alırsan Kıbrıs'a çıkmana izin veririm. Ve sallarla Kıbrıs'a çıkıyorlar. Evet. Hala Sultan da bunlar arasındadır. Yani yaşlı olmasına rağmen Cenab-ı Hak şefaatine bizleri mazhar eylesin.
1: Attan düşüp vefat ediyor değil mi hocam? Sayın hocam? Evet. Allah-u Teala mekanı cennete şefaatlerinden aile eylesin inşallah. Kıbrıs'a gidenler de hocam oraları ziyaret ediyorlar.
0: Evet ediyorlar. Orada... Ama şu anda Rum kesiminde kalmış ama.
1: Evet evet. Yine de ziyaret ettiler. Yolunu bulup girenler var hocam. Giden tanıdıklarımız var.
0: Evet.
1: Efendim hocam tabii 673 yılı çok kritik bir dönem olarak da kaynaklar İslam tarihinde geçer. Ubaydillah bin Ziyad'ı Horasan'daki orduyu kumanda yapıp Ceyhun Nehri'ni develerle geçerek Buhara'yı aldıklar. Yani bugün Türk İslam coğrafyası diye tabir ettiğimiz yerlerin fethinin de yine Hazreti Muaviye Radıyallahu Anh Hazretlerinin vazifelendirmesiyle alındı.
0: Evet.
1: Biliyorsunuz bugün bizim Anadolu coğrafyasını mayalayan büyük alimler bu topraklardan çıkmışlardır. Efendim Hazreti Ömer tarafından fethedilen Kudüs Hristiyanlara geçince Hazreti Muaviye şehri tekrar alıyor malum haliniz. Kudüs bugün ağlayan kanayan bir yara olarak maalesef İslam dünyasının içini yakmaya devam ediyor.
0: Ya.
1: Evet Yemen, Mısır, Kahirevan, Irak, Azerbaycan, Anadolu, Horasan, Maverani Nehir buraların hepsinin hakimiyeti Hazreti Muaviye Radıyallahu Anh Hazretleri zamanında oluyor. Tabi Müslümanlar tarafından çok sevilirmiş hocam Hazreti Muaviye Radıyallahu Anh Hazretleri. Peygamber Efendimiz Hazreti Muaviye Radıyallahu Anh Hazretleri için ey Muaviye memleketlere hakim olduğun zaman iyilik et buyurmuşlar.
0: Bu hayatı boyunca bunu da riayet etmiş hocam.
1: Evet hiç sapmamış hocam.
0: Evet.
1: Biz bu konuda çok adil olduğu da kitaplarda yazar. Resulullah'ın sohbeti ve hayır dualarının bereketiyle İslamiyet'in tesir sahasını çok genişletmiş ve İslamiyet'ten hiç ayrılmamışlar. Yaptıkları mücadelelerin de zaten İslam'a hizmet için olduğunu da biliyoruz.
0: Hocam, evet hocam. Müsaadenizle yönetmenimiz, kıymetli kardeşimiz Hüseyin Hilmi Kaya kardeşimiz hocam bir ara verelim diye işaret ediyorlar.
1: Evet hocam.
0: Kıymetli dinleyenlerimiz tarihi açılan pencere programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şimdi reklamlar.
3: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
5: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Efendim tekrar merhaba. Tarih Açılan Pencere programımıza kısa bir ara verdik. Şimdi tekrar beraberiz. Kıymetli hocam Profesör Doktor Mustafa Şeker hocam, Hazreti Muaviye Efendimiz'den yaptığı fetih hareketlerinden ve İslamiyet'e yaptığı hizmetlerinden bahsetti. Hocam peki Hazreti Muaviye Efendimiz'in hilyesi nasıldı? Şekli, şemali. Biraz ondan bize bahseder misiniz?
1: Estağfurullah.
0: Kime benziyordu?
1: Evet hocam. Hocam mübarekler uzun boylu, beyaz tenli ve heybetlidir diye yazar kaynaklar. Güzel konuşurmuş mübarek, adaletli. Zaten adaletten de hiçbir zaman taviz vermemişler. En hassas olduğu konulardan bir tanesinin adalet olduğu hususu üzerinde mutabık bütün İslam mütefekkirleri. Çalışkan, gayretli ve azimli. Arabistan

0: Hindistan'da meşhur olmuş dört dahi sahabeden birisidir. Siz de girişte bunu söylediniz zaten. Sanki her bakımdan devlet başkanı olarak hocam, sanki dünyaya gelmiş mübarek. Hazreti Ömer Efendimiz Hazreti Muaviye'ye her bakışta bu ne güzel bir Arap sultanıdır buyurmuşlar hocam.
1: Evet. Yani
0: şu sözün güzelliğine bakar mısınız?
1: Evet.
0: Kendisinin işte cins atlara bindiği, kıymetli elbiseler giydiği. Resul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hocam şeyde ömürlerinin sonlarına doğru bu elçiler heyeti geliyor malum haliniz. Orada mübareklerin hayatlarının, Resul Efendimiz'in hayatının her merhalesi bizim için ders tabii de. Orada Siyer Nebi dersinde anlatırken bir şey dikkatimi çekmişti. Kim olursa olsun hocam karşılarken mutlaka en güzel elbiselerle karşılıyor.
1: Evet.
0: Hani meşhur söz var, bugün insan giyinişiyle karşılanır, sözleriyle uğurlanır diye. Ve gelenler Resul Efendimiz'in o mübarek duruşundan ilk oradan etkileniyorlar zaten.
1: Evet.
0: Daha hiçbir şey konuşulmadan Müslüman olmak için gelenler o ilk mübarek görüntü karşısında hocam çoğu konuşamıyor bile zaten. Onun için Hazreti Muaviye Efendimiz için derler ki hocam Resul Efendimiz'in mübarek hayatının her kademesini, her merhalesini, hayatında attığı her adımı taklit eden ve muvaffakiyetinin şartını da orada gören bir mübarek büyüktür derler hocam.
1: Evet.
0: Bunu özellikle biraz önce bahsetmiş olduğum bu İtalyan bilim adamı, İslam tarihi uzmanı diye kendini tanıtan adam, özellikle Hazreti Muaviye radıyallahu anh hazretlerinin bu duruşunu efendim kendince tabii kopyacı, müthiş bir kopyacı gibi bir tabir kullanmış orada. Tabii neyin ne demek olduğunu biz anlıyoruz. Yani Resulü Efendimizin her hareketini kopyalamak, her hareketini taklit etmek, her hareketini kendince örnek kabul etmek diye bu Hristiyan İtalyan tarih uzmanı, İslam tarihi uzmanı da zaten onu anlatmaya çalışmış. Onun için Hazreti Muaviye Efendimiz böyle güzel kişiliklere sahip ki bütün Eshab-ı Kiram efendilerimiz gibi Resul Efendimizin de sohbetinin bereketiyle İslamiyet'in her kuralına itinayla uyan bir büyük olarak da bilinir. Tabi Hazreti Ali Efendimiz onun hakkında hocam, bugün Hazreti Ali Efendimizle Hazreti Muaviye Efendimiz arasındaki bu bazı meseleleri problem yapan, çok özür diliyorum, dalga kavuk hokkabaz tipler bunları aslında biliyorlar hocam da işlerine gelmiyor. Ne buyuruyor Hazreti Ali Efendimiz? Muaviye'nin idaresini kötülemeyiniz. Zira onu kaybederseniz başların koptuğunu ve düştüğünü görürsünüz buyurmuşlar hocam. Kısası evet. Enbiya, Mirat-ı Kainat ve Medarcun Nübüve kaynaklarında geçer bunlar. Hazreti Ali Efendimiz ile birbirlerine beddua ettikleri kesinlikle doğru değil hocam. Bunu bu İbn-i Sebecilerin uydurduğunu kitaplardan, Ehl-i Sünnet kitaplarından da görüyoruz, anlıyoruz. Bunun yalan olduğunu aynı zamanda şu ayeti kerimede açıkça bildiriyor diye de kaynaklarda geçer. Muhammed Aleyhisselam Allah'ın Resulüdür ve onunla birlikte bulunanların, Eshab-ı Kiram'ın hepsi kafirlere karşı çetin fakat birbirlerine karşı merhametli, yumuşaktır diye Fetih Suresinin mübarek 29. ayeti kerimesinde geçmekte. Birbirlerine karşı merhametli olan, birbirlerini seven insanlar birbirlerine beddua eder mi Sayın Hocam?
1: Etmez.
0: Allah-u Teala'nın haşa ifade buyurduğunu kim farklı şekilde yorumlamaya çalışır? Yani böyle bir Müslümanın olması hayal kapsam içerisinde midir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir ayeti kerimeyle mübarek Eshab-ı Kiram'ı övüyor ve siz onun karşısında başka şeyler savunarak İslam'a hizmet ettiğinizi iddia ediyorsunuz. Onun için maalesef hocam bu, affedersiniz, alçak tipler televizyonlarda fellik fellik dolaşıyorlar. Kendi kafasından da bir soytarıyı, çok affedersin, buluyor. Ve tabii karşısındaki adam hokkabaz, öbür taraftaki aynı şekilde. Modu düştüğünde arka planda ona gaz vermeye çalışan bir efendim sosyal medya fenomeniyle kendince İslam'a hizmet ettiğini zanneden bir gafil maalesef Hazreti Muaviye radıyallahu anh hazretlerine bugün ağza alınmayacak hakaretle savurmaya devam ediyor. Ya bu adamın titulunun profesör olması, başka bir şey olması hiçbir şey ifade etmez. Sahabe-i kiram efendilerimize hakaret eden kim varsa hepsi aşağılıktır Sayın Hocam. Çünkü Kur'an-ı Kerim ve Peygamber'in mübarek hadis-i şerifleri övülmüş, mübarek zatları hakir gören, düşük küçük düşüren ve aynı zamanda hakaret eden kimseler içindeki pisliği ortaya yayıyor demektir. Onun için Allah Teala onların şerrinden de Müslümanları muhafaza eylesin inşallah.
1: Amin.
0: Peygamber Efendimiz'in kayınbiraderi dedik Sayın Hocam. Hazreti Muaviye radıyallahu anh hazretleri için peygamberimizden çok hayır dua almışlar hocam. Peygamber Efendimiz'i çok övmüşler.
1: Hocam.
0: Evet.
1: Biz namaz kılarken cemaatle,
0: evet hocam,
1: veya ferden semi'allahu limen hamideh diyoruz.
0: Ya.
1: Ondan evet. Sonra ne diyoruz?
0: Rabbena lekel hamd.
1: Bu sünneti vesile olan kim?
0: Ya.
1: Hazreti Muaviye
0: işte Efendimiz. İşte bu kadar. Namaz, adam hem namaz kılıyor.
1: Evet.
0: Namazda da bunu da söylüyor.
1: Evet. Efendimiz namaz kılırken aleyhissalatü vesselam.
0: Evet.
1: Birisi Rabbena lekel hamd buyurunca. Niye böyle söylediniz? Buyurun. Beğeniyorlar yani. Bu 1500 evet. yıldır Müslümanlar bunu yapıyor.
0: Tabii.
1: Hakeza programın başında ifade evet. buyurduğumuz Ayet-i Kürsi yazan vahiy evet. katibi bir tane. 40'ın üzerinde 42-43 tane sevgili peygamberimizin vahiy katibi vardı. Bir tanesi Hazreti Muaviye Efendimiz'de.
0: Evet.
1: Fakat hocam yani orada siz ifade ettiniz, oraya müsaadeniz biraz açayım.
0: Estağfurullah hocam.
1: Din düşmanları. Şimdi tarihte anakrizm diye bir hadise var değil
0: evet.
1: mi?
0: Evet. Evet.
1: Yani
0: evet.
1: Tarihi bir hadiseyi
0: evet.
1: yaşadığı devrin şartlarına göre değil de
0: evet.
1: Tarihçinin veya yazarın veya yorum evet. yapacak adamın kendi evet. dönemine göre değerlendirmesi. Bu ilmi bir bakış açısı ve ilmi bir faaliyet değil değil mi hocam yani?
0: Aynen.
1: Her hadise bulunduğu dönemdeki şartlara göre değerlendirilmesi ve yazılması gerekiyor.
0: Ya.
1: Ve dolayısıyla ne yazık ki Hazreti Muaviye Efendimizle ilgili bunu çok ihmal ediyorlar. Mesela İslam düşmanları
0: evet hocam.
1: Kur'an-ı Kerim'e açıktan laf söyleme cüretinde bulunamıyorlar.
0: Evet.
1: Gerçi ilahiyatçı geçen bir tane affedersiniz serseri
0: evet.
1: geçenlerde söyledi ve Türkiye'yi terk edip çıktı gitti.
0: Evet.
1: Bak bunu kafir söyleyemiyor. Ama senden gözüken biri net söylüyor diyor. Bu diyor benim Rabbim diyor, bunu söyleyemez diyor.
0: Ya değil mi hocam?
1: Bazı ayet-i kerimelerle ilgili bunu söylüyor. Evet. Ama ne oldu? Türkiye'de barınamadı. Yurt dışına gitti. Oradan şimdi
0: rezil oldu.
1: Evet. Saldırıyor. Evet. Fakat ne yapıyorlar? Çünkü Kur'an-ı Kerim hem hafızların efendim dimalarında, evet. hafızalarında hem de efendim yazılı olarak günümüze kadar en sağlam şekilde gelmiş ve Cenab-ı Hak bunu koruyacağını bize vaat ediyor.
0: Evet.
1: Onu biz dinledik ve biz koruyacağız buyuruyor. Ve dolayısıyla yine İslam tarihinde ilk arşiv çalışması Kur'an-ı Kerim'in muhtelif bazı malzemeler üzerine yazılmasıdır. Değil evet. mi? Ceylan derisine yası taşlar, yası kemikleri yazılması ile ilgili.
0: Evet.
1: Hazreti Ömer Efendimizin tabii sahabe-i kiram talep ediyor ama Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra halife olan Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e radıyallahu anh gidiyor, diyor ki Kur'an-ı Hafız 70 tane hafız eshab-ı kiramın şehadeti üzerine Kur'an-ı Kerim'i cem edelim teklifi evet. götürüyorlar.
0: Evet.
1: Ve nihayetinde de efendim Hazreti Ebu Bekir Efendimiz döneminde Kur'an-ı Kerim mushaf halinde cem ediliyor. Hazreti Hafsa validemize emanet bırakılıyor. Hazreti Ömer Efendimiz'in kızı ve Hazreti Osman Efendimiz zamanında da ne yapılıyor hocam? İstinsa ediliyor, çoğaltılarak
0: evet.
1: Muhtelif merkezlere gönderiliyor.
0: Evet.
1: Ve bu nüshalar elimizde şu anda.
0: Evet.
1: Ve dolayısıyla hiç kimse Kur'an-ı Kerim'in sıhhatiyle alakalı bir imada dahi bulunamaz. Bulunamıyor.
0: Evet.
1: Fakat gizli olarak Kur'an-ı Kerim, işte efendim Ehl-i Beyt'in faziletiyle alakalı 300'ün üzerinde ayet-i kerimeyi Hazreti Ömer radıyallahu anh efendim engellemiştir, çıkarmıştır diye bir Hazreti Ömer Efendimiz'e iftira atan o rafızi takımı
0: evet,
1: Kur'an-ı Kerim'e de direkt böyle aşikare saldıramadığı için ne yapıyor hocam? Hazreti Muaviye Efendimiz'i hedef tahtasına koyuyorlar.
0: Evet.
1: Yani mihenk taşlarından birini çekerek
0: evet.
1: ha vahiy katibinden birisi böyleyse o zaman Kur'an-ı Kerim'in sıhhati konusu ne yapılabilir? Zihinlere bir soru işareti yerleştirilir.
0: Evet, evet hocam.
1: Fakat elhamdülillah 1400-1500 yıldır Müslümanlar bu konuda çok uyanıklar.
0: Evet,
1: ve Eshab-ı Kiram'ı Hazreti efendim Ebu Bekir Efendimiz'den Hazreti Vahşi Efendimiz'e kadar hepsini biz severiz
0: evet.
1: ve hepsini adil bilir ve hepsinin de şefaatini arzularız yani. Evet. Cenab-ı Hak bizleri onların şefaatine mazhar eylesin.
0: Amin.
1: Buyurun hocam. Siz başka
0: çok teşekkür ederiz hocam. Yani o kadar güzel konuşuyorsunuz ki biz de hocam böyle sizi hayranlıkla dinliyoruz. Allah'a Teala razı olsun. Hocam işte Peygamber'in mübarek hadisi şeriflerinde de buyurdukları gibi işlerinizde Muaviye'yi bulundurunuz. Çünkü o kavi ve emindir buyurmuşlar. Ümmetimin en halimi ve cömerti Muaviye bin Ebu Süfyan'dır. Muaviye'nin mülk sahibi olmasına fazla zaman geçmez buyurmuşlar. Fahir hikayet sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tabi Hazreti Hasan Efendimizin de buyurdukları gibi Resulullah bir gün gelir Muaviye devlet başkanı olur buyurdular diye bunu Hazreti Hasan Efendimiz nakletmişler. Ya Rabbi onu Muaviye'yi hadi ve muhti eyle diye de Resul Efendimiz'in de böyle efendim ifadelerinde buyurdukları gibi. Tabii çok dua alan bizatihi hocam Resul Efendimiz ve mübarek sahabelere hizmet etmiş olan ve çok duaya vesile olan büyük bir zat olarak da kitaplarda bunlar anlatılıyor. Ya Rabbi ona Muaviye'ye kitap öğret, ülkelere sahip et ve azaptan koru buyurmuşlar hocam Resul Efendimiz Fahri Kainat. Evet. Ebu İdris el-Havlani de ne buyurmuşlar sayın hocam? Hazreti Ömer Ümeyr İbn-i Sa'd'ı Humus valiliğinden azledince yerine Muaviye'yi tayin etti. Halk Ümeyr'i azledi Muaviye'yi mi tayin etti diye mırıldanıyorlar o zamanlarda. Ümeyr Muaviye'yi hayırla yad edin zira ben Resulullah'ın Allah'ım onunla insanlara hidayetini ulaştır dediğini duydum buyurduklarını ifade ediyorlar. Onun için hocam İslam tarihi boyunca bu tür şeyler var. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin hocam özellikle dikkat çeken bir ifadesi var mübareklerin. İmam-ı Ali şehit olunca İmam-ı Hasan Müslüman kanı dökülmemesi ve rahat etmeleri için hilafeti bırakmak istedi. Muaviye'ye teslim eyledi. Onun emirlerine tabi oldu. O günden itibaren Muaviye'nin hilafeti hak ve sahih oldu. Böylece bu oğlum seyittir. Allah-u Teala onun ile müminlerden iki büyük fırka arasını bulur, barıştırır. Hadis-i şerifinin manası meydana çıktı. Muaviye de İmam-ı Hasan'ın tabi olması ile dine uygun halife oldu. Böylece Müslümanlar arasındaki bütün anlaşmazlık sona erdi buyurmuşlar Abdülkadir Geylani Hazretleri Gunye'de.
1: Evet.
0: Hazreti Hasan hilafeti kendi arzusuyla Hazreti Muaviye Efendimiz'e bırakmıştır malum haliniz. Onu halife olmaya layık görmeseydi Hazreti Hasan Efendimiz gibi birisi hilafeti bırakmazdı malum haliniz sayın hocam. Onunla ilgili Hak Sözü Vesikaları kitabında da ne buyuruluyor? Onunla harp ederdi. Hazreti Hasan layık olmayan birine hilafeti bıraktı demek Hazreti Hasan'ı kötülemek olur buyurmuşlar değil mi sayın hocam?
1: Evet.
0: Yine hadis imamlarından İmam-ı Asakir rahmetullahi aleyh ne buyuruyor hocam? Resulullah Muaviye'ye benden sonra ümmetimin üzerine hakim olursun o zaman iyilere iyilik et, kötüleri de affet buyurdu. Buyurduğunu da naklederler. Hocam tabi Hazreti Ali Efendimizin yani bu konuda Hazreti Muaviye radıyallahu anh hazretleri hakkında ifade buyurduğu şeyler ki bugün Hazreti Ali Efendimiz'i çok sevdiğini söyleyen sahte tiplerin özellikle bazı şeyleri bilerek kapatmaya çalıştıklarını, üstlerini örtmeye çalıştıklarını görüyoruz. Mesela Hazreti Ali Efendimiz Muaviye hiç mağlup olmaz hadis-i şerifini hatırlasaydım Muaviye ile savaşmazdım buyurmuşlar hocam.
1: Evet.
0: İmam Bey Heyki Hazretleri de buyuruyor ki Hazreti Ali buyurdu ki Resulullah'tan işittim ümmetimden bazıları hesabımı kötüleyecekler. Bunlar Müslümanlıktan ayrılacaklardır buyurduğunu nakleder hocam. Mevaibin Ledünniye kitabında
1: evet,
0: malum
1: evet.
0: Haliniz. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri Eshab-ı Kiram'ın hepsini hayırla anarız buyurmuşlardır ki İmam-ı Şafii ve Ömer bin Abdülaziz Hazretleri de Eshab-ı Kiram arasındaki savaşlar hakkında Allah-u Teala ellerimizi bu kanlara bulaşmaktan koruduğu gibi biz de dilimizi tutup bulaştırmayalım buyurmuşlar sayın hocam. Siz de girişte bunu anlatmıştınız zaten.
1: Evet.
0: Allah-u Teala muhafaza eylesin Ehl-i Sünnet Müslümanları bu konuda. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin de hocam buyurdukları gibi dinimizi bize ulaştıran Eshab-ı Kiram'dır. Onlardan birini kötülemek dini yıkmak olur
1: evet.
0: İfadesini de hepimiz biliyoruz, okuyoruz. İbn-i Hacer-i Mekki Hazretleri'nin de yine buyurdukları gibi Abdullah İbn Abbas buyuruyor ki Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e geldi. Ya Resulallah Muaviye'yi sana tavsiye ederim. Kur'an-ı Kerim'i yazdırmakta ona emniyet et, güven dediğini ifade eder hocam.
1: Evet.
0: Bunun özellikle altını tekrar çiziyoruz hocam. İbn Hacer-i Mekki Hazretleri buyuruyorlar. Abdullah İbn Abbas Hazretlerinin buyurduğu bir hadiste Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e geldi. Ya Resulallah Muaviye'yi sana tavsiye ederim. Kur'an-ı Kerim'i yazdırmakta ona emniyet et, güven dediğini ifade buyurur hocam. Abdullah İbn Abbas Hazretleri. Yine aynı sayfada hocam Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mübarek zevcesi Ümmü Habibe'nin odasına geliyorlar.
1: Evet.
0: O esnada Hazreti Muaviye radıyallahu anh hazretleri başını kız kardeşi Ümmü Habibe'nin kucağına koymuş uyuyor mübarek. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu hali görünce ya Habibe kardeşini bu kadar çok mu seviyorsun buyurdu. O da evet deyince Peygamber Efendimiz de buyuruyorlar onu Allah ve Resulü de seviyor.
1: Ya.
0: Hocam, İmam Malik hazretlerinin içtihadına göre Hazreti Muaviye dalalette idi diye kötülüğenin katline fetva verdiğini birçok kitap yazar hocam. Özellikle Eshab-ı Kiram kitabımızda da biz bunları görüyoruz. Ebu Suud Efendi Müftü Sakale'in Osmanlı'nın en büyük Şeyhülislamlarından olan Ebu Suud Efendi de Muaviye'ye lanet eden kimseye taziri beli ve hapis lazım olduğu fetvasında da ifade buyururmuş. Yani Ebu Suud Hazretleri'nde böyle açık bir fetvası var hocam.
1: Evet.
0: Ne buyuruyorlar? Muaviye'ye lanet eden kimseye taziri beli ve hapis lazım. Açık ve net. Bunu birçok İslam alimi de hocam kitaplarında kaynaklarında bu efendim fetvayı kullanmışlar.
1: Evet.
0: Hazreti Ali Efendimiz Hazreti Muaviye ve arkadaşları için onlar bizim kardeşimizdir, fasık ve kafir değildirler buyurmuşlar. Şerhi Mekasit'te bu yazıyor sayın hocam. Ali bin Ahmet Hazretleri Fedais Sahabe adlı bir eseri, risalesi var çok meşhur. Burada İbn Abbas Hazretlerinin şöyle buyurduğunu anlatırlar. Biz mescitte sohbet ederken içeriye uzun boylu ve güler yüzü örtülü bir zat girip selam verdi. Selamını aldık. Bize ne konuştunuz diye sorunca biz de Resulullah zamanındaki kendimizle ilgili faziletlerden konuşuyoruz diye cevap verdik. O zat yüzünü açtı.
1: Evet.
0: Bu zatın Muaviye bin Ebu Süfyan olduğunu öğrendik. Ona sen de kendi hakkında neler gördüysen bize anlat dedik. O da anlatmaya başladı. Ben şu hasletlerle bazılarınızdan faziletli oldum. Bir, Resulullah Efendimiz ile birlikte bir seferdeydik. Beni bindiği hayvanın terkisine alıp neren bana temas ediyor diye sordu. Ben de karnım ya Resulallah dedim. O zaman Allah-u Teala karnını ilim ve yumuşak huyuyla doldursun buyurdu. Resulullah'a bir tabak ayva hediye edilmişti. Herkese bir tane verdi. En sonunda bir ayva kalmıştı. Sadece Resul-i Ekrem ve ben almıştık. Kalan bir ayva Resul Efendimiz'in mübarek elinden düştü. Yerden alıp kendisine vermek istediğimde onu sen al ya Muaviye. Yarın kıyamette o ayva elinde olarak bana kavuşursun buyurdu. Böyle bir müjdeye kavuşmuş birisini tazir etmek hocam ne kadar
1: evet.
0: Aşağılık bir anlayış. Allah Teala akıl fikir versin. Başka ne buyuruyor Hazreti Muaviye radıyallahu anh hazretleri? Resul-i Ekrem ve Tebük gazvesinden dönerken Hudeybiye'ye geldik. Çok susamıştık. Resul-i Ekrem ya Resulallah Musa aleyhisselamın kavmi için istediği gibi sen de Rabbinden bizlere su talep etmez misiniz dedim. Bana ya Muaviye bak şurada bir kaya var buyurup elime bir çubuk verdi. Ya Muaviye o kayanın yanına git ve ona bu çubukla vur buyurdu. Gidip taşa vurunca çok tatlı buz gibi bir su fışkırdı. Tam içeceğim sırada sevgili peygamberimizi ve susuzluktan yanan eshabını hatırlayıp geri çekildim. Arkama bakınca onların da gelmiş olduğunu gördüm. Resul-i Ekrem ya Muaviye iç Allah-u Teala bu suyu senin için yarattı buyurdu. Evet hocam. Böyle devam ediyor değerli hocam. Evet. Resul-i Ekrem Efendimiz mescitteyken Cebrail aleyhisselam geliyor hocam bir gün. Selamdan sonra Rabbin sana ümmetine ikram olarak ayetel kürsüyü ihsan etti deyince Resulullah bu ayeti kim yazacak diye soruyor. Cebrail aleyhisselam da şu kapıdan içeriye ilk giden kişidir. O kapıdan giren ilk şahıs ben olmuşum. Resulullah bana ya Muaviye Cenab-ı Hak bugünkü fazileti sana nasip etti. Sana ayetel kürsüyü tahsis kıldı. Ya Muaviye ayetel kürsüyü yaz buyurdu. Ben de eve gidip hokka ve mürekkep getireyim mi dedim. Ya Muaviye yaz zira Allah-u Teala kalemi de ayetel kürsüden yaratmıştır buyurdu. Bunun üzerine yazmaya başladım buyuruyorlar. Bir gün Peygamber Efendimiz'in arkasında namaz kılıyorduk buyurmuşlar. Sizin de ifade buyurduğunuz gibi. Resul-i Ekrem Efendimiz Fatiha suresini okuyup velat velat dualin dediklerinde peşinden amin dedim. Namazdan sonra Eshab-ı Kiram'a hanginiz amin dedi buyurunca herkes sustu. Ben de sustum. Resul-i Ekrem aynı soruyu 2-3 defa tekrarladı. Fakat yine kimseden bir ses çıkmayınca ya Resulallah amin diyene ne yapacaksın dediğinde onu ve ona tabi olanları cennetle müjdelemek istiyorum buyurdu. Dolayısıyla İbn Abbas Hazretleri'nin de buyurduğu gibi hocam Muaviye bin Ebu Süfyan'ın Bu anlattıklarını biz de biliyorduk buyurarak onu tasdik etmiştir. Onun için Hazreti Muaviye Efendimizle alakalı tabii bazı şeyleri iyi bilmek lazım, iyi okumak lazım. Tabii bugün maalesef İslam dünyasında mübarek zat hakkında çok farklı şeyler de söyleniyor. Onu da anlamak lazım. Oradaki inceliği anlamak lazım. Maalesef İslam dünyasında fitne ve fesat maalesef kasıp kavuruyor. Bugün de aynı şekilde. Bugün Vehhabisi, Şiisi baktığınızda herkes ayrı tellerden sahabe-i kiram efendilerimize farklı şekillerde farklı şeyler söylüyorlar. Onun için hocam ölçü ki nedir? Ölçü hakiki ehli sünnet alimlerinin kitaplarıdır. Zaten 73 fırka, bunun 72'si dalalet fırkası, birisi fırkayı naciyedir buyuruluyor. Fırkayı naciye olarak ifade buyurulan fırkanın da Peygamber Efendimiz ve Ashab-ı Kiram'ın yolunda yaşayan, hareket eden kimseler olduğu da ifade buyuruluyor.
1: Evet.
0: Onun için değerli hocam, hepsini özellikle seviyoruz. Evet, hepsini seviyoruz, hepsine de hürmet ediyoruz. Onun için Allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Aha. İslam düşmanları İslamiyet'i içeriden yıkmak için Ehl-i Beyt-i Nebevi'yi facia ve felakete sürüklemişler. Hocam evet. bu cinayetlerini Ehl-i Sünnet'e mal ederek bu bahaneyle İslamiyet'in bekçisi olan Eshab-ı Kiram'a ve bunların yolunda olan Ehl-i Sünnet alimlerine saldırmaktalar. Müslümanların bu tuzaklara düşmemesi için çok uyanık olmaları lazımdır diye Hak Sözü'nün vesikaları kitabında da ifade yazar. Bunlar ifade edilir sayın hocam. Evet. Hocam Allah-u Teala bu mübarek sahabe-i kiram efendilerimizin yolunda tam layıkıyla yaşamayı hepimize nasip eylesin.
1: Amin.
0: Mübarek ruhlarına da üç ihlas bir Fatiha okumayı unutmayalım programın sonunda inşallah. Allah-u Teala inşallah bu büyüklere layık olarak ömrünü tamamlayan olmayı bizlere, hepimize, nesillerimize hayırlısıyla nasip eylesin inşallah.
1: Evet, Cenab-ı Hak şefaatine bizleri mazhar eylesin. Tabii biz Eshab-ı Kiram'ı anlatacak kudrete daha sahip değiliz. Biz sadece sevgili peygamberimizden aleyhisselam ve onun kıymetli kadrosundan bereketlenmek niyetiyle bahsediyoruz. Cenab-ı Hak bizleri onları şefaatine mazhar eylesin inşallah. Teala. Çünkü en de zikri salihin tenzilü rahme buyurulmuş. Evet. Saliler zikredilince rahmet-i ilahi yağar buyuruluyor.
0: Evet.
1: Biz de bu minval üzere bahsediyoruz. İnşallah evlerimize, hanelerimize Cenab-ı Hak rahmet ilahi yağdırsın diye temenni ediyoruz.
0: Amin.
1: Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Çok kıymetli bilgiler verdiniz bize. Kıymetli Tegert FM dinleyicileri, bugünkü Tarihe Açılan Pencere programında Arap'ın dört dahisinden birisi olan ve İslam halifelerinden olan ve Sahabe-i Kiram'dan olan Hazreti Muaviye radıyallahu anh hazretlerinin faziletinden bahsettik. Başka bir programda buluşmak dileğiyle hoşça kalınız efendim.
2: Tarihe Açılan Pencere.

0: Yeni reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: makaleler arasından.
1: Değerli dinleyenler, şimdi pazartesi gününden bugüne makaleler arasında programında yayınladığımız güncel bazı makalelerden oluşturduğumuz programımızı dinleyeceksiniz. 1 Haziran Pazartesi Makaleleri.
2: Bugünkü makalelerin ilki Türkiye'den, Türkiye Gazetesi'nde Ramazan Ayvallı'nın Küs ve Dargın Durmanın Mesuliyeti başlıklı makalesini sunuyorum. İslam dininde iyi bir insan, hemen kırılmayan, bütün insanlara güler yüzlü, tatlı dilli davranarak gönülleri alan insandır. Dargınlık, dostluğu, yakınlığı bırakmak demektir. İnsanlar arasında kırgınlığa, muhabbetsizliğe sebep olan dargınlık, cemiyeti kemiren manevi hastalıklardandır. Erkek olsun, kadın olsun, maddi menfaate dayanan işler için birbirlerine darılmaları, yani onu terk etmesi, aradaki bağlılığı kesmesi hiç uygun değildir. Medeni, görgülü ve insanın yapacağı davranış böyle olmalıdır. Olgun bir insan, hata arayan, en küçük şeyden alınan, kırılan değil, affeden, hoşgörü sahibi olandır. İslam dininde iyi bir insan, hemen kırılmayan, bütün insanlara güler yüzlü, tatlı dilli davranarak gönülleri alan insandır. İnanan bir insan, örnek kimsedir. Her yerde herkese iyilik yapar. Müslümanlığın güzel ahlakını, şerefini her yerde herkes gösterir. Dargın olana 3 gün içinde gidip barışmak çok iyidir. Güçlük olmaması için 3 gün müsaade edilmiştir. Daha sonra günah başlar ve gün geçtikçe artar. Günahın artması barışıncaya kadar devam eder. Peygamber Efendimiz dargınlıkla ilgili olarak buyururlar ki, sana darılana git barış, zulüm yapanı affet, kötülük yapana iyilik et. Diğer hadisi şeriflerde de buyuruldu ki, bir müminin din kardeşiyle 3 günden çok dargın durması caiz değildir. 3 gün geçtikten sonra onunla karşılaşırsa ona selam verip hatrını sormalıdır. O kimse selamını alırsa birlikte sevaba ortak olurlar. Selamını almazsa günaha girer. Selam veren de küs durma mesuliyetinden kurtulmuş olur. İki kişi birbirine dargın olarak ölürlerse cehennemi görmeden cennete giremezler. Cennete girseler de birbirleriyle karşılaşamazlar. Din kardeşleriyle bir yıl dargın duran onu öldürmüş gibi günaha girer. İnsanların amelleri pazartesi ve perşembe günleri Hak Teala'ya arz olunur. Hak Teala da kendisine şirk koşmayan herkese affeder. Ancak bu mağfiretten birbirine kin tutan iki kişi istifade edemezler. Cenab-ı Hak o iki kişi barışıncaya kadar amellerini getirmeyin buyurur. Birbirinizle münasebeti kesmeyiniz, birbirinize arka çevirmeyiniz, birbirinize kin ve düşmanlık beslemeyiniz, birbirinizi kıskanmayınız. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Bir Müslümanın diğer kardeşine darılarak 3 günden çok uzaklaşması helal değildir. Birbirine dargın iki kimseden hangisi önce selam verirse günahları affolur. Verilen selamı öteki almazsa bu selamı melekler alırlar. Selamı almayan kimseye de şeytan sevinerek iltifatta bulunur. Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın duran kimse ölünce cehenneme gider. Cehennemde günahı kadar ceza çektikten sonra çıkar yahut şefaate veya affa uğrarsa hiç cehenneme girmez. Erkek olsun, kadın olsun, dünya işleri için müminin mümine darılması, onu terk edip uzaklaşması, aradaki bağlılığı, ilgiyi kesmesi caiz değildir. Türkiye Gazetesi'nden Ramazan Ayvallı'nın Küs ve Dargın Durmanın Mesuliyeti başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet Gazetesi var. Müzik. Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin İmamoğlu Özgür Özel görüşmesinde belirlenen strateji başlıklı makalesini sunuyorum. Bu görüşmeden önce Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'e parti kurarsan yanındayım, CHP'de kalıp mücadele edersen desteklerim diye mesaj gönderdiği ortaya çıkmıştı. İmamoğlu sorumluluğu Özgür Özel'e bırakmıştı. Silivri'deki görüşmede de Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir strateji belirlediği konuşuluyor. A planı CHP içinde kalıp mücadele etmek, B planı eğer CHP içinde mücadelede sonuç alınmazsa yeni parti kurmak. 1. Öncelikle CHP'de kalıp mücadele edilecek. 2. Kılıçdaroğlu'na karşı tam saha direniş, tam saha pres yapılacak. 3. Kurultay için bastırılacak. 4. Parti meclisinde kurultay kararı alınması için girişimde bulunulacak. 5. Parti meclisinde sonuç alınmazsa delegelerden kurultay için imza toplanacak. 6. Bu girişimler sürerken yeni parti hazırlıkları yapılacak. Tüm hamlelerden sonuç alınmazsa yeni parti kurulacak. Meclis başkanlığı ne diyecek? Mutlak butlan kararıyla genel başkanlığı elinden alınan Özgür Özel baskın bir toplantı yapıp kendisini grup başkanı seçtirdi. CHP grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nu değil kendisinin konuşma yapacağını ilan etti. Mecliste CHP genel başkanına ait olan makam odasının levhasını değiştirip grup başkanı levhası astırdı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu meclis başkanlığına başvurarak Özgür Özel'in grup başkanlığı unvanının geçersiz sayılmasını talep etti. Parti genel başkanları milletvekili olmadığı zaman genel başkan meclis faaliyetlerinde kendisini temsil etmek üzere milletvekillerinden birini grup başkanı olarak belirliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekili olmadığı için AK Parti'de Abdullah Güler grup başkanı. Meral Akşener milletvekili olmadığı zaman İYİ Parti'de Bursa milletvekili İsmail Tatlıoğlu'ydu. AK Parti grubunda Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor. İYİ Parti'de ise o zaman Meral Akşener konuşma yapıyordu. Mecliste Yeni Yol Partisi var. Saadet, Deva ve Gelecek Partisi'nden oluşuyor. Yeni Yol'un grup toplantısında Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Mahmut Arıkan konuşuluyor. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu neden konuşulmasın? Meclis Başkanlığı'nın bugün vereceği kararla CHP'nin salı günkü grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun mu yoksa Özgür Özel'in mi konuşulacağı belli olacak. Edindiğim izlenim CHP Genel Başkanı olarak Kılıçdaroğlu'nun talebinin karşılanacağı yönünde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti meclisini toplamaması üzerine Özgür Özel ekibi olağanüstü kurultay için bugün imza toplamaya başlayacağı söyleniyor. Özel ekibinden Zeynel Emre olağanüstü kurultay için imza toplamaya başlayacaklarını açıkladı. Ancak mutlak butlan kararı tedbirli olarak alındığı ve Yargıtay'da temyiz başvurusu olduğu için olağanüstü kurultayın önünde yasal engel bulunmuyor. Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı yapmış biri olarak değil marjinal partilerin milletvekilleri gibi hareket ediyor. Toma'nın üzerine çıkmak, Anıtkabir görevleriyle çenek krizi yaşamak gibi. Özgür Özel izinsiz olarak Anıtkabir'e yürüdüğü için görevliler bayram tatili ve cumartesi günü olması nedeniyle evlerinden çağrılmışlar. Onlar da resmi elbiselerini dahi giymeden Anıtkabir'e koşmuşlar. Özgür Özel binlerce kişiyle dayandığı Anıtkabir kapısında engellenmeyi planlamış. Bakın CHP'nin bir önceki genel başkanı Anıtkabir'e sokulmuyor havası verip mağduriyet oluşturmak için. Ama bu plan tutmamış. Bu kez mozoleye koyacağı çelengin üzerine ismini yazdırmış. Demek ki Anıtkabir'e yürümeyi daha önce planlamış. Anıtkabir ziyaretinde çelengin üzerine ünvanlar değil, kurumların isimleri yazıyor. Görevli uyarıda bulunuyor. Özgür Özel yazıyı alıp cebine koyuyor, sonra tekrar çelengin üzerine bakıyor. Bildiğimiz görüntüler yaşanıyor. Çelenk krizindense mağduriyet çıkmaz Özgür Bey. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun performansı göz dolduruyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in cumartesi günü Ankara'da aynı saatte bayramlaşma programı yapmaları aslında CHP'de taban kimin yanında yer alıyor mücadelesiydi. 1. Moral üstünlük Özgür Özel'deydi. Kılıçdaroğlu mutlak butlanla CHP'nin başına döndüğü için mücadelede 1-0 yenik başlıyordu. 2. Ama Kılıçdaroğlu bitti, sokağa bile çıkamaz diyenler yanıldı. Kılıçdaroğlu binlerce partiliyle CHP'ye döndü, bitmediğini gösterdi. 3. Özgür Özel Güven Park'ta 10 bin kişiyi toplayarak "Taban benim yanımda, örgütler benimle" mesajını verdi. Mansur Yavaş ise Fenerbahçe'nin nöbetçi golcüsü Semih gibi son dakika oyuna girdi. 4. CHP Genel Merkezi'nin önünde toplananlar Kılıçdaroğlu'nu sevenlerdi. Güven Park'ta toplananlarsa Kılıçdaroğlu'ndan nefret edenlerdi. Bir anlamda iki kabalığı da Kılıçdaroğlu topladı. 5. Kılıçdaroğlu Atatürk'ün partisini pavyon masalarına meze yaptılar diyerek arınma sürecine çok etkili bir çıkışla başlattı. Baba ocağında rüşvet olur mu sorusuyla Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel yönetiminin içinden geçti. 6. Kılıçdaroğlu partiyi kitleyenlerle yüzleşeceğim, hesaplaşacağım demişti. Ancak önce özür dilenmesi samimi bir adım oldu. Bunun ardındansa yüzleşme ve hesaplaşma gelecek. 7. Özgür Özel'in konuşmasında sürpriz yoktu. Kurultay çağrısını yeniledi. Ancak Kılıçdaroğlu'nun ne diyeceği merak konusu. Kılıçdaroğlu, "FETÖ ajanlarını fark edemedim, özür dilerim" diyerek CHP'deki kavgaya yeni bir boyut kazandırdı. Okların Özgür Özel'e ve Ekrem İmamoğlu'na çevrilmesini sağladı. 8. Özgür Özel, Güven Park'tan Anıtkabir'e yürüyerek akıllı bir iş yaptı. Çünkü Anıtkabir denilince CHP'de akan sular durur. 9. Bu zamanda da Kılıçdaroğlu için "gideyim torun seveyim" demiyor, "bir kıyı kasabasına yerleşeyim" demiyor diye yazan Ahmet Hakan'a gelsin. Kılıçdaroğlu 3 yıl sonra koltuğuna otururken "ilk günün heyecanını taşıyorum" demiş. Ya Ahmet Bey, siyaset böyle bir şey. O koltuk var ya, o koltuk kurulmuş ağacı bile yeşertir. Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin İmamoğlu Özgür Özel görüşmesinde belirlenen strateji başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var.

0: Sonbahar yaz gibi geçecek. Dolayısıyla bu gerçeği kafamıza çakalım. Ateşkesler ve uzlaşmalar Amerika Birleşik Devleti merkezi Batı hegemonyasının esas hedefinin maskeleridir. Esas savaş mevcut davetler düzeninin dağıtılıp yeniden planlanmasıdır. Plan 20. yüzyıl devletlerinin ve sınırlarının bozulmasıdır. Yeni yüzyılın 2030 sonrası hedeflerini bu bölgenet çerçevesi içinde görmek zorundayız. Trump bu yüzden İran'la uzlaşmayı ve Ukrayna'da barışı konu eden her cümlesini başka yerde savaş çıkarmaktan bahsederek bitiriyor. Anlamsız mı? Tersine çok anlamlı ve çok açık sözlü bir tutum. Dünya, Amerika Birleşik Devletleri NATO şemsiyesi altında birleşirken Rusya ve Çin yalnız bırakılacak. Orada da işler kolaylaştıracak bir hesap var. Rusya ve Çin en genç lideri dünyadan göçtüğünde hizaya gelecek ülkeler olarak hesaplanıyorlar. Bu gidişatı ne bozar? Güç mü? Zor. Lakin ekonomi politiki farklı. Amerika Birleşik Devletleri'nin işi orada fululaşıyor. Çin sakin biçimde ekonomi politik gücüne ağırlık veriyor. Bizim gibi ülkelerse kesin kes akıl oyunları çağına girdiler. Ayakta kalmak ve gelişmek için başka yol yok. Sabah gazetesinden Haşmet Babaoğlu'nun "Sonbahar yaz gibi geçecek" başlıklı makalesini sundum.
1: 2 Haziran Salı makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Necmettin Batırer'in "Dosta Güven, Düşmana Korku" başlıklı makalesini sunuyor. Türkiye, yerli teknoloji odaklı yatırımlarıyla küresel çapta öne çıkan bir aktör konumunda. Hem savunma sanayi üretiminde hem de yenilenebilir enerji altyapısında bölgesel ve küresel liderlik vizyonunu başarılı projelerle pekiştiriyor. Global Firepower'ın 2026 raporuna göre dünyanın en güçlü 9. ordusu konumundayız. Küresel savunma sanayi ihracat liginde üst sıralara tırmanan Türkiye, dünyanın en çok ihracat yapan ilk 11 ülkesi arasında yer alıyor. Baykar, Aselsan ve Roketsan gibi kurumların öncülüğünde üretilen yerli İHA-SİHA teknolojileri, helikopterler ve hava savunma sistemleri sahada dengeleri değiştiren küresel markalar oldu. Türkiye, rüzgar, güneş, hidroelektrik ve jeotermal alanlardaki atılımlarıyla yenilenebilir enerjide Avrupa'nın ilk 5, dünyanın ise ilk 10 ülkesi arasında yer alıyor. Bölgesel olarak Kafkasya ve Orta Doğu'da lider konumundayız. Milli teknoloji hamlesiyle savunma sanayinde dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltarak küresel aktör haline geldik. Yerlilik oranının %20'lerden %80'ler seviyesine çıkarıldığı bu süreç, ülkeyi askeri teknoloji ihracatında dünyanın önde gelen ülkeleri arasına taşıdı. Savunma sanayi ihracatında ilk 10 ülke arasındayız. 185'ten fazla ülkeye geniş bir yelpazede yüksek teknoloji platformları ihraç ediyoruz. Dünyanın en prestijli savunma sanayi şirketleri listesinde Türkiye'yi temsil eden firmalar, Aselsan, TUSAŞ, Roketsan, STM, BMC gibi dev firmalarımız var. Bayraktar TB2, Akıncı, Anka ve Aksungur gibi insansız hava araçlarıyla dünyada paradigma değiştirici bir güç olduk. Otonom kamikaze drone sürüleri ve yapay zeka destekli operasyonel kabiliyetler sayesinde Türkiye robotik harp alanında birçok NATO müttefikine liderlik yapıyor. Hava savunmasında yerli katmanlı mimari tamamlanmış ve tüm sistemlerin entegre çalıştığı çelik kubbe sistemi devreye alındı. Alçak irtifadan orta ve uzun menzile kadar tüm hava tehditleri yerli sistemlerle imha ediliyor. Türkiye kendi 5. nesil savaş uçağını üretebilen dünyadaki sayılı ülkelerden biridir. Altay ana muharebe tankı başta olmak üzere Tulpar, Kaplan ve dünyada sınıfın en iyilerinden kabul edilen Kirpi ve Vuran gibi zırhlı araçlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve müttefik ülkelerin envanterinde aktif olarak kullanılıyor. Türkiye'nin yakaladığı bu başarı yalnızca askeri bir kapasite artışı sağlamakla kalmayıp ülkenin Ar-Ge, inovasyon ve üretim ekosistemini de sivil sanayiye entegre edecek seviyeye ulaşmasını sağladı. İşte bu başarılar dolayısıyla ülkemiz iktidardaki basiretli, yetenekli, üstün nitelikli kararlarıyla 23 çeyrektir kesintisiz büyüyor. Dosta güven, düşmana korku veriyor.

Türkiye Gazetesi'nde Necmettin Batırer'in "Dosta Güven, Düşmana Korku" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Mahmut Övür'ün "CHP'nin FETÖ ile hesaplaşması" başlıklı makalesini sunuyorum. Rakipleri kabullenmese de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri dönüşü amiyane tabirle muhteşem olmasa da siyaseten sarsıcı oldu. Daha ilk günden Özgür Özel İmamoğlu ekibinin korkuya kapılması, Özel'in hızla kendini grup başkanı ilan etmesi, yapılamayacağını bildiği halde ısrarla kurultay istemesi ve Anıtkabir'de ergen siyasetçi gibi davranması kimseyi şaşırtmadı. Bu sarsıntı burada kalmayacak, sular durulduğunda yolsuzluk ve rüşvet sarmalı, jetkiller ve havlucu rezaleti, siyaseti kirleten şaibe felaketi çok daha net ortaya çıkacak. Bütün bunlar az çok bilinen ve Kılıçdaroğlu'nun söylemesi tahmin edilen şeylerdi. Ancak Kılıçdaroğlu, daha önceki yazımda da belirttiğim gibi, o tarihi konuşmasında Türkiye'yi ve sivil siyaseti tehdit eden çok daha sarsıcı bir gerçeğe işaret etti. FETÖ ve Batı'nın kontrol ettiği CHP gerçeğiyle. Kılıçdaroğlu, rahmetli Atilla İlhan'ın dediği gibi yıllar yılıdır Batı'nın deri gömleğini yırtıp atamayan, değiştiremeyen CHP'ye tarihi bir fırsat alanı açtı. Post post Kemalist aydınlar saldırsa da onların yapamadığını Kılıçdaroğlu kendisini de katarak öyle bir alan açtı ki hem 15 Temmuz'dan özür dilemiş oldu hem de CHP'yi kuşatan, dizayn eden FETÖ gerçeğini itiraf etti. Şu sözleri tam anlamıyla bir siyasi yüzleşme örneğiydi. "Ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum." FETÖ-CHP ilişkisi aslında yeni değil. 60'lara, Kasım Gürek ve Ecevit'e kadar uzanıyor ama en kritik hamlesi bizzat Kılıçdaroğlu'nun önünü de açan 2010'da kaset kumpasıyla rahmetli Deniz Baykal'ın istifa ettirilmesiydi. Bu süreçte her şey herkesin gözü önünde oldu. Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisi, 17-25 yargı darbesi, CHP'lilerin yıllarca F tipi dedikleri FETÖ'ye sahip çıkışları durup dururken gerçekleşmedi. Sadece Kılıçdaroğlu değil, CHP'nin en sert isimlerinden Adnan Keskin bile 2012 yılında o yapının gezilerine katılmıştı. Bir grup milletvekiliyle birlikte gittiğimiz Stockholm gezisini o tarihte acaba CHP cemaate yeşil ışık mı yakıyor diye yazmıştım. FETÖ, muhalefet ve MİT başlıklı bir yazımda da şu notu düşmüştüm. Amaç çok açıktı. CHP, FETÖ'nün dümen suyuna girecek ve milli hassasiyeti bir tarafa bırakacaktı. İlginçtir, bütün bunlar yaşanırken hiçbir CHP'liden itiraz gelmedi. Bugüne kadar da kimse çıkıp hiçbirimiz masum değiliz deme cesaretini göstermedi. Tek dertleri Amerika ve Batı'nın aparatlarıyla el ele vererek AK Parti'yi, dönemin başbakanı Erdoğan'ı alaşağı etmekti. CHP'yi kuşatan bu kirli yapı son oyununu 2023 seçimleri öncesi Kılıçdaroğlu'nu tuzağa düşürerek oynadı. Amerika'ya destek arayışına giden Kılıçdaroğlu o gezide yanındaki gazetecileri de atlatarak 8 saat ortadan kaybolmuştu. O kayıp saatlerde FETÖ'cülerle görüştüğüne dair çok şey yazdık. En önemlisi de o geziyle Kılıçdaroğlu'nun miadının dolduğu ve FETÖ'cülerin İmamoğlu'na yöneldiği gerçeğinin ortaya çıkmasıydı. Bu sonucun iç kamuoyuna yansıtılmasında da o geziye katılan ve 2022'de Kılıçdaroğlu Doktrini kitabını yazan doçent doktor Yunus Emre'nin katkısı olduğu ileri sürüldü. Herhalde bu yüzden CHP'liler 2023 seçimleri sonrası hızlı çark eden ve İmamoğlu'na yanaşan Emre'ye hep şüpheyle baktı. Bütün bu süreçleri kuşkusuz en iyi bilen isim Kılıçdaroğlu. Yaşadığı ve tanık olduğu her şeyi kamuoyuyla paylaşmadı. Çünkü Kılıçdaroğlu o tarihi konuşmasıyla sadece CHP'nin değil, Türk siyasetinin üzerindeki Batı vesayesini deşifre etti. Bir anlamda küresel altüst oluşun yaşandığı bir dönemde Türkiye'ye dayatılan post-truth popülist yeni nesil siyasetçilere ve onların arkasındaki küreselci Batı'ya itiraz etti, milli duruşa dair yeni bir cephe açtı. Bu kavga başlangıçta kaosa yol açsa da kararlı sürdürülürse sadece CHP siyaseti değil, Türkiye siyaseti normalleşecek ve Başkan Erdoğan'ın deyimiyle toksik demokrasi tarih olacak.

Sabah gazetesinde Mahmut Övür'ün CHP'nin FETÖ'yle hesaplaşması başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Resul Tosun'un Abraham Anlaşmaları Tuzağı başlıklı makalesini sunuyorum. İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de imzalanan Arap-İsrail normalleşmesine ilişkin ikili anlaşmalara Abraham Anlaşmaları deniyor. Daha sonra Fas imza attı. Sudan imzalayacağını deklare etti ama ülke karıştığı için bildiğim kadarıyla henüz imzalanmadı. Kazakistan da bu anlaşmaya imza atacağını duyurdu. Yedi maddelik bu anlaşmaya göz attığımızda barış madde 1, diyaloğa teşvik madde 2, dostane ilişkiler madde 3, herkesin onurlu bir hayat sürmesi madde 4, bilim ve ticari ilişki işbirliği madde 5, çocuklar için çatışmayı sona erdirme madde 6 ve İsrail ile diplomatik ilişki madde 7 olarak özetleyebiliriz. Arap kamuoyu haklı olarak bunu işgali normalleştirme çabası olarak görüyor ve İsrail'e teslimiyet şeklinde anlayarak karşı çıkıyor. Yani Arap yönetimleri halka sorsalar kesinlikle onay alamayacakları bir anlaşmadan bahsediyoruz. Amerika-İran müzakerelerinde çağdaş Nemrut Trump, barışın tahakkuku için Türkiye dahil bölge ülkelerinin hepsinin Abraham Anlaşması'na imza atmasını şart koştu. Böylece Amerika yürüttüğü savaşın temelinde İsrail'in güvenliği olduğunu resmen duyurmuş oldu. Yaptığı hiçbir anlaşmaya uymayan, imzaladığı ateşkes anlaşmasına rağmen her gün Gazze'ye, Lübnan'a ve Suriye'ye saldıran şehirleri tahrip edip insanları katleden ve terör estiren İsrail'le böyle bir anlaşmayı hangi devlet imzalayabilir? Abraham Anlaşması'na imza atmak, İsrail terörünü onaylamak anlamına geleceği için hiçbir ülke buna yanaşmayacaktır. Türkiye ve Suudi Arabistan'ın başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması, yani iki devletli çözümün tahakkuku halinde bu anlaşmanın imzalanabileceğini ilan etmiş olmaları, Amerika'yı İsrail konusunda uyarıyor olsa da İsrail terör politikasını değiştirmediği için Trump'ın baskısının akamete uğrayacağı şimdiden bellidir. Küresel aktör seviyesine çıkmış olan Türkiye bu şartlarda zaten imza atmaz ama atacağını ima etmesi bile uluslararası gücüyle kesinlikle bağdaşmaz. AK Parti iktidarına kadar Türkiye-İsrail ilişkileri zaten Abraham Anlaşmalarının ötesinde bir dayanışma düzeyindeydi. Türkiye adeta İsrail çıkarlarının bekçisine dönüşmüştü. Artık eski Türkiye yok. Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye, İsrail'in çıkarlarına değil mazlumların feryadına kulak veren bir ülkedir. Dünya beşten büyüktür diyerek zulmü destekleyen uluslararası düzene baş kaldırmış bir ülkedir. Daha adil bir dünya kurulabilir diyerek tüm adaletsizliklere karşı bayrak açmış bir ülkedir. Başkan Erdoğan'ın yönettiği Türkiye, zalim ve terörist İsrail yönetimiyle anlaşmak için bir araya gelmek şöyle dursun, onu mahkum ettirmek için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne müracaat etmiş ve uluslararası camiada İsrail'in tuzaklarını bozan ve bozmaya devam eden bir ülkedir. Türkiye, İsrail yönetimiyle normalleşme anlaşması yapan her ülkenin çıkmaz sokağa girmiş olduğunun bilincinde olan bir ülkedir. Abraham Anlaşmaları, bölge ülkelerinin İsrail'in işgaline, genişlemesine ve zulmüne sessiz kalmalarını sağlamak amacıyla kurulmuş bir tuzaktır. Zehrin altın kupa içinde sunumundan ibarettir. Star gazetesinde Resul Tosun'un Abraham Anlaşmaları Tuzağı başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Refik Tuzcuoğlu'nun Afrika'da Yeni Muvazene başlıklı makalesini sunuyorum. Afrika kıtası sadece yeraltı kaynakları veya sömürgecilik tarihiyle değil, 21. yüzyılın en çetin jeopolitik satranç tahtalarından biri olmasıyla gündemde.
Çin'in devasa altyapı projeleri ve Batı'nın hantal fon mekanizmaları kıtada nüfuz mücadelesi verirken, Türkiye ezber bozan bir akıllı güç stratejisiyle denklemi yeniden kuruyor. Tanzanya'dan Somali'ye, Etiyopya'dan Sudan'a kadar uzanan Afrika hattında Ankara'nın yürüttüğü diplomasi sadece yumuşak gücün şefkatiyle değil, sert gücün caydırıcılığıyla da tahkim ediliyor. Kıtadaki jeopolitik fay hatlarına yakından bakıldığında Batı'nın birkaç asrı aşan hegemonyasının artık telafisi imkansız bir zemin kaybı yaşadığı görülüyor. Batılı başkentlerin kibirli dayatmaları ve emperyal geçmişleri kıtada bir boşluk oluşturdu. Bu boşluğu ilk etapta Çin, devasa kredi musluklarını açarak doldurmuş gibi görünse de Afrika halkları artık yeni bir gerçeğe uyanıyor. Pekin yönetiminin uyguladığı önce borçlandır sonra da tahsis edilen fonlara karşılık olarak stratejik kaynakları işletme ve kontrol altına alma sisteminin sömürgeciliğin yeni bir versiyonu olduğunu Afrika başkentleri yavaş yavaş fark etmeye başladı. Yine de Çin'in esnek yapısını işaret etmeden geçmemek lazım. Hal böyle olunca kıtanın geleceğinde ibre ağırlıklı olarak iki gücü işaret ediyor: Çin ve Türkiye. Ancak Ankara, Pekin'in pragmatik ekonomik modeline kıyasla Afrikalılar nezdinde çok daha sempatik ve güvenilir bulunuyor. Zira Türkiye kıtaya ne Batı gibi efendi köle kibriyle ne de Çin gibi tefeci mantığıyla yaklaşıyor. Türkiye'nin kıtadaki varlığı, 10 yıllar öncesinde kurak topraklarda açılan su kuyuları, sağlık merkezleri ve eğitim faaliyetleriyle filizlendi. Gönül coğrafyası tasavvuruyla atılan bu adımlar, Afrika halklarının hafızasında emperyalist bagajı olmayan güvenilir bir ortak imajı inşa etti. Ancak bugünün acımasız jeopolitik gerçekliği sadece insani diplomasiyle sahada tutulmanın imkansız olduğunu gösteriyor. Zira suyu çıkaranın da, altyapıyı kuranın da o coğrafyada var olabilmesi için o yatırımları koruyacak bir güvenlik şemsiyesine ihtiyacı var. İşte tam bu noktada Türkiye, yumuşak gücünün yanına savunma sanayinin

0: Sudan'da meşru hükümetin yanında tereddütsüz bir duruş sergiliyor. Sudan'ın iç meselelerinde Mısır'da Türkiye ile neredeyse aynı paralelde duruyor. Son dönemde bölge medyasında ve savunma kulislerinde yankılanan çarpıcı gelişmeler Türkiye'nin sahadaki ağırlığını gözler önüne seriyor. Açıklamalara göre Sudan semalarında bir savaş uçağı Türk yapımı Akıncı SİHA'dan ateşlenen bir hava füzesiyle vurularak düşürüldü. Düşürülen uçağın Fransız yapımı Rafael savaş uçağı olduğu iddia ediliyor. Yine benzer bir zaman diliminde bir başka insansız hava aracının Hisar A hava savunma sistemiyle bertaraf edildiği medyaya yansıdı. En dikkat çekici detaysa düşürülen bu hava unsurlarının bölgede İsrail adına vekalet savaşları yürüten Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait olduğunun ifade edilmesi. Eğer bu angajmanlar teyit edilirse dünya harp tarihinde bir SİHA'nın hava füzesiyle bir savaş uçağına düşürdüğü ilk vakaya şahitlik ediyoruz demektir. Bu teknolojik ve taktiksel sıçrama sadece Sudan'ın iç dengelerini değil, Afrika semalarında operasyon yapmayı planlayan her aktörün yeniden hesap yapmasını gerektirecek. Büyük güçler Afrika'yı devasa bir pazar veya borçlandırılacak bir arka bahçe olarak kurgulamaya devam ederken, Türkiye masaya hem inşa eden bir dost hem de bir müttefik olarak oturuyor. Afrika boynuzunda yaşanan bu stratejik kırılma, kıtaya asırlardır dayatılan postkolonyal statükonun çöküşüdür. Türkiye, Afrika masasında sömürgesiz bir güvenlik mimarisi inşa eden aktör haline gelmiştir. Yeni Akit'te Refik Tuzcuoğlu'nun Afrika'da Yeni Muvazene başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. 3 Haziran Çarşamba makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Atilla Yaylan'ın Demokrasi, Oy Satın Alma ve CHP Kurultayı başlıklı makalesini sunuyorum. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında mutlak mutlan kararı verdi. Bu karar büyük bir tartışma başlattı. Özel yönetiminin sona ermesi, Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık makamına dönmesi ve CHP içinde yeni bir güç mücadelesinin doğması, kısa vadede siyasetimizin en mühim gündem maddelerinden biri olacak. Fakat bu hadisenin ardında daha büyük ve daha derin bir mesele var. Demokrasilerde oy satın alma problemi. Modern demokrasi teoride seçmenin serbest iradesine dayanır. Ancak pratikte siyasi partiler çoğu zaman seçmen gruplarına büyük vaatlerde bulunarak oy devşirmeye çalışır. Bu yalnızca bir partiye mahsus kalmaz. Bütün partilerde görülebilir. Erken emeklilik tartışmaları tipik örneklerden biridir. EYT'yi bir koz olarak kullanan muhalefetin seçimi kazanma ihtimali iktidarı da harekete geçirdi ve EYT çıktı. Yani EYT sadece iktidarın değil aynı zamanda muhalefetin de Türkiye'ye bir hediyesi oldu. Görülüyor ki devletin gelecekteki mali yükünü çok artıracak, normal şartlarda sürdürülebilir olmayan vaatler belli seçmen kesimlerin oyunu kazanmak amacıyla kullanılabilir. Bu durumda seçim rekabeti fikirlerin ve programların yarışı olmaktan çıkarak kamu kaynaklarıyla oy satın alma yarışına dönüşebilir. CHP kurultayı meselesi bu problemin parti içi versiyonu olarak okunabilir. Mahkeme kararının işaret ettiği üzere delegelerin tercihlerini etkilemek için İmamoğlu tarafından oluşturulan sistemde gayrimeşru ve ahlak dışı şekilde toplanan maddi imkanlar kullanılmış. Eğer bir partinin genel başkanlığı, delegelerin oylarının belli fonlarla yönlendirilmesi suretiyle elde edilebiliyorsa, yalnızca bir parti içi

usulsüzlükten değil, demokratik ahlakın zedelenmesinden de bahsetmek gerekir. Kendi içinde temiz, açık ve adil karar alamayan partilerin ülke demokrasisine katkı sağlaması beklenemez. Burada belki meşru fonla gayrimeşru fon arasında bir ayrım yapmak gerekebilir. Siyasi partilerin destekçilerini yasal sınırlar içinde finanse etmesi yanlış da olsa meşru bir şeydir. Belediye imkanlarından veya gayrimeşru ilişkilerden elde edilen kanun ve ahlak dışı fonlarla parti içi sonuçların belirlenmesi ise gayrimeşrudur. İkincisi, demokrasiyi doğrudan kirleten bir davranıştır. Çünkü kurallara ve ahlaka aykırı olarak elde edilen fonlar belli bir kişinin veya hizbin iktidar mücadelesinin aracı haline getirilmektedir. Mesele başka türlü de ele alınabilir. Farz edelim ki Koç Holding, ideolojik bakımdan yakın olduğu CHP'nin kurultayında kullanılmak üzere 5 milyar liralık bir fon ayırdı ve bu para delegelerin oy tercihlerini etkilemek amacıyla dağıtıldı. Bu daha meşru bir davranış olarak görülebilir ama kaynağın özel olması problemi tamamen ortadan kaldırmaz. Kamu kaynağı kullanımı kadar ağır ve yanlış olmasa da bu da parti içi demokrasiyi paranın tahakkümü altına sokar. Dolayısıyla demokratik meşruiyet bakımından özel paranın siyasi kararları satın alması da çok ciddi bir problemdir. CHP'de bu tartışma ilk defa yaşanmıyor. Geçmişte Baykal'la Mustafa Sarıgül arasındaki genel başkanlık mücadelesinde de Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı boyunca topladığı kaynakların parti içi rekabette kullanıldığı iddiaları gündeme gelmişti. Ancak daha ziyade CHP'de tecelli etmesi problemin sadece CHP'ye özgü bir ahlaki zaaf teşkil ettiğini göstermez. Problem Türkiye'de ve genel olarak bütün demokrasilerde ortaya çıkabilir. Demokrasinin sağlığı oyların satılık olmamasına bağlıdır. Bu gerçek hem genel seçmen oyları için hem de parti kurultaylarında delege oyları için geçerlidir. Siyasi partiler kamu kaynaklarını veya gayrimeşru fonları kullanarak destek üretmeye çalıştıklarında demokratik rekabet bozulur. Çözüm seçmen kitleleri açısından devletin mümkün mertebe küçültülmesi, kamu kaynaklarının siyasi dağıtım aracı olmaktan çıkarılmasıdır. Partiler açısındansa şeffaf finansmanın esas alınması ve siyasetin ideoloji, program ve ilke temelinde yürütülmesidir. Sağlıklı bir demokrasi parayla satın alınan sadakatlere değil, hür iradeye, açık rekabete ve temiz siyasete dayanır. Türkiye Gazetesi'nde Atilla Yaylan'ın Demokrasi, Oy Satın Alma ve CHP Kurultayı başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet Gazetesi var. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin Haftaya CHP grubunu kim toplayacak? Başlıklı makalesini sunuyorum. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı talebimiz yoktur diye başvuruda bulunmasına rağmen CHP grubu toplandı, Özgür Özel konuştu. Şimdi başlıktaki soruya gelelim. Peki haftaya CHP grubu toplanacak mı? CHP grubu toplanırsa yine Özgür Özel mi konuşacak yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu? Bu sorunun cevabını almak için haftayı bekleyeceğiz. Bu aşamada grup toplantısındaki havayı yansıtmak istiyorum. Salonda olağanüstü günlere ait bir hava vardı. Milletvekillerinin katılımı az ama partililerin katılımı çoktu. Önder Sav, Seyfi Oktay gibi isimler yıllar sonra grup toplantısına gelmişti. Meclise giremeyenlerse Dikmen kapısında toplanmıştı. Özgür Özel salona güzel günler göreceği sloganları eşliğinde girdi. Kürsüde 1 saat 8 dakika kaldı. Güçlü mesajlar verdi. Zamanın ruhuna uygun bir konuşmaydı. Özgür Özel sözlerine bu sadece bir grup toplantısı, o toplantıya katılma değildir. Bu bir sahip çıkma, bir tarihin doğru tarafında durma, bir tarih yazma ve partinin ve ülkenin geleceğine yapılan saldırılara karşı göğüs germe, direnme ve yürüyüşe geçme ziyaretidir diye başladı. CHP'nin grup toplantısı yapıldı ama CHP grubunun yapıldığı salonda en çok CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde sloganlar atıldı. Siyasette daha göreceğimiz şeyler varmış demek ki. Hain Kemal sloganlarının atılması üzerine Özgür Özel, ihanet yüksek sesle başkalarından duyulma değil,
yalnız kaldığında, içinde hissedildiğinde cezalandırılan duygudur diye konuştu. Özgür Özel bu hatayı hep yapıyor. İlk günden itibaren Kılıçdaroğlu aleyhine atılan sloganlara karşı çıksaydı bu iş bu noktaya gelmezdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri de o salonda olsaydı hain Kemal sloganlarının atılması üzerine ne yapacaklardı? Özgür Özel uzlaşmaya değil ayrışmaya oynuyor. Özgür Özel'in konuşmasında en çarpıcı olan bölümse iki tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var sözleriydi. Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nin önünde, Özgür Özel'in ise Güven Park'ta bayramlaştığı günde iki CHP görüntüsü ortaya çıkmıştı. Dünkü tabloda ortadan ikiye bölünmüş CHP görüntüsünü tamamladı. Peki CHP bu durumda nereye kadar gider? CHP'de çatlak her geçen gün daha da büyüyor. CHP yeni bir doğuma hazırlanıyor. Ekrem İmamoğlu zaten yeni partinin işaretini verdi. Ekrem İmamoğlu, ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız. Bizim milletle beraber yürüdüğümüz her yol meşrudur ve güçlüdür diyerek yeni partinin yolunu açtı. CHP nereye koşuyor diye soracak olursanız CHP bölünmeye doğru koşuyor. CHP'de bölünmeler de birleşmeler de bitmez. Ama CHP koca bir çınar olduğu için ayakta kalmaya devam eder. 12 Eylül'den sonraydı. Kenan Evren bir sağdan bir solda iki partinin seçimlere girmesini istiyordu. Amerika'nın baskısıyla Anavatan Partisi'ne de izin verdi. ANAP'ı buçuk parti olarak görüyordu. Ama Özal ilk seçimde iktidar oldu. Sağda emekli General Turgut Sunalp'in biri partisi MDP, solda ise Necdet Çalp'in Halkçı Partisi vardı. Demirel'in desteklediği DYP'de İsmet Paşa'nın oğlu Erdal İnönü'nün başında olduğu SODEP'in seçimlere girmesine izin verilmedi. Halkçı Parti'nin nefesi çabuk tükendi. Taban SODEP'i destekledi. Bunun üzerine birleşme formülü gündeme geldi. Aydın Güven Gürkan'ın başında olduğu Halkçı Parti ile SODEP birleşti. Erdal İnönü'nün başında olduğu SHP kuruldu. SHP, Demirelli ve Tansu Çiller'li koalisyon hükümetlerinde yer aldı. Deniz Baykal, Erdal İnönü ile girdiği liderlik yarışlarını kaybedince CHP'yi açarak kendi yoluna devam etmeyi tercih etti. Erdal İnönü siyasete veda edince Murat Karayalçın partinin başına geçti ama SHP aynen bugün olduğu gibi başta İSKİ olmak üzere yolsuzluk iddiaları karşısında yıpranmıştı. Deniz Baykal kurt siyasetçiydi. SHP ile CHP Hikmet Abi formülünde birleşti. Baykal partiye hakim oldu. Karayalçın ayrılıp kendi SHP'sini kurdu ama başarılı olamadı. Ecevit ise DSP'yi kurarak kendi topuna koşan futbolcu olmayı tercih etti. Ecevit'e neden CHP'yi açıp başına geçmediniz diye sorduğumda 80 öncesinde CHP'deki hizip kavgalarından o kadar bıkmıştım ki tekrar aynı şeyleri yaşamamak için DSP'yi kurdum demişti. Ecevitli DSP parladı, hatta Ecevit başbakan oldu ama siyasi finali kötü oldu. Solda rakipsiz kalan CHP büyüdü gelişti. CHP bugün yeni bir bölünmenin eşiğinde. Bu bölünmeden sonra ilk seçimde yeniden birleşme şarkıları söylenmeye başlayacak. Önce bölünecekler sonra birleşecekler. Böylece yeni bir CHP klasiği yaşanacak. Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi'nin "Haftaya CHP grubunu kim toplayacak?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Dilek Güngör'ün "Tecil faizinin düşmesi yeterli mi?" başlıklı makalesini sunuyorum. Malum enflasyonun yüksek olduğu, kredi bulmanın zor olduğu bir dönemde esnaf bir süredir faiz yüküne katlanıyor. Üstelik ticarette alışverişlerin çoğu vadeyle. Yani satışı yapıyorsun, tahsilat için çoğunlukla 50-60 gün bekliyorsun. Hal böyle olunca da işletme sermayen eridiği gibi nakit dengende bozuluyor. Vergi borcunda kalıyor, SGK prim borcunda. Bu yüzden uzun zamandır borç yapılandırması talepleri gündeme geliyordu. Hükümet de bu talepleri dikkate alarak bir düzenleme hazırladı. Esnafın kamu borcunun 36 ay yerine 72 ay taksitle ödenmesini, teminat limitlerinin de esnetilmesini öngören yasayı çıkardı.
Yasa çıktı çıkmasına da pek kimseyi memnun etmedi. Neden derseniz, hem gecikme faizi hem de tecil faizi çok yüksek. Gecikme zammı oranı yıllara göre değişiyor. Kasım 2025 tarihinden bu yana gecikme zammı aylık %3.7, yıllık %44.4 olarak uygulanıyor. Yapılandırma yapacaklar için tecil faizli ise özellikle 2024'ten bu yana ödenemeyecek durumda. 2010'da tecil faizi %10'du. 2018'de %18, 2019'da %15, 2022'de %24, 23'de %36 olarak uygulandı. 2024'te ise %48'e çıkarıldı. O nedenle de birçok işletme borç yapılandırması yapsa da taksitlerini ödeyemedi. Tecil anlaşmaları iptal oldu. E-hacizler başladı. 2025'ten sonra da tecil faizi %39'a çekildi. Halen borcunu tecil ettirmek isteyenler aylık %3.25, yıllık %39 tecil faizini ödemek durumunda. Birçok işletmenin %10 karlılıkla çalıştığını düşünürsek, karın 4 katı faizle yapılandırma çok da mantıklı değildi. Şimdi Maliye Bakanlığı bu itirazları da dikkate almış. Yeni bir düzenleme hazırlığında. Edindiğimiz bilgiye göre tecil faizinde %39 olan oran düşürülecek. Muhtemelen enflasyon oranlarına ya da onun aşağısına çekilecek. Düzenlemenin vergisini zamanında ödeyenlerin inancını da sarsmayacak şekilde gerçekten zora düşen ama ödeme niyeti olan işletmeler için yapılacağını düşünüyorum. Tecil faizinin düşürülecek olması önemli bir adım. Ancak esnafın borç yapılandırmasında herkesin aynı kefeye konulmaması gerekiyor. Bu anlamda yapılandırmada vergi dairelerine çok iş düşüyor. Borç yapılandırmasında terzi usulü bir modelle tecil uygulaması yapılabilir. Her işletmenin nakit akış tablosuna bakarak, sektörel kırılmaları dikkate alarak yapılandırma yapılması, hem taksit sayısının hem de faiz oranının ona göre belirlenmesi daha doğru olabilir. Ayrıca kamu borçları taksitlendirildiğinde ödenen faiz gider olarak gösterilebilirse esnaf için daha da kolaylaştırıcı olur. Sabah gazetesinde Dilek Güngör'ün "Tecil faizinin düşmesi yeterli mi?" başlıklı makalesini sundum. 4 Haziran Perşembe makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Yücel Koç'un "Parti değil örgüt gibi CHP'de arınma 2010'dan başlamalı" başlıklı makalesini sunuyorum. CHP'deki hadiseler sadece akçeli işlerle sınırlı olsa ve bunun kavgası yapılsa, burası sizin baba ocağınız mı yoksa babanızın çiftliği mi diyebilirdik. Ama öyle olmadığı için Kemal Kılıçdaroğlu özür dilediği FETÖ sızıntıları vurgusu yaptı konuşmasında. Bir benzerini merhum genel başkanları Deniz Baykal'ın 2010'daki kaset skandalının ardından gelen istifa konuşmasında okyanus ötesi göndermesiyle işitmiştik. Deniz Baykal 16 sene evvel bu göndermeyi yaparken nereye işaret ediyordu? Peki ona kaset kumpasıyla Kılıçdaroğlu'nu koltuğuna oturtan kimdi? Kemal Bey koltuğa oturunca ne yaptı? Özetleyeyim. FETÖ 2012 Şubat'ında dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı tutuklayıp dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ameliyat masasında kelepçelemeye çalıştığında da MİT'in çözüm sürecinde yürüttüğü görüşmeleri baltalamak için sabotajlar yaptığında da, 17-25 Aralık 2013 yargı darbesine giriştiğinde de, aynı sene Mısır'daki Mursi'ye karşı ayaklanmayla eş zamanlı olarak Gezi sokak darbesi girişimini başlattığında da, 2015 başındaki MİT tırı ihanetinde de, Dışişleri ses kaydının yayınlanması alçaklığında da, Türkiye'nin Suriye'de DAEŞ'a silah yolladığı yalanını yaydığında da, 2015'te Türkiye'yi fiilen bölmek için PKK ile ittifak kurduğunda da, 15 Temmuz 2016 işgal girişimine kalkıştığında da Bay Kemal bu hain terör örgütü ve öteki örgütlerle kol kolaydı. Öyle ki Atatürk Havalimanı'nı çevreleyen FETÖ'cü hainler tankları çekip kendisine yol açtı.
Kılıçdaroğlu 17-25 Aralık yargı darbesi girişiminde FETÖ'nün kumpas ses kayıtlarını meclis grubunda dinletiyor, FETÖ'cüler ne diyorsa birebir aynısını tekrarlıyordu. Gezi'de orduyu sokağa inip darbe yapmaya çağırıyor, FETÖ'nün dershanelerine, bankasına, medyasına yapılan operasyonlara siper oluyor, gözlerimizin önünde cereyan eden 15 Temmuz ihanetine kontrollü darbe diyerek FETÖ'yü aklamaya çalışıyordu. Koltuğu kaybedince Kılıçdaroğlu'na hain diyen zübükler gibi biz bunları yeni söylemiyoruz, yıllardır anlatıyoruz. Tıpkı şimdi de kendi hainliklerini, yolsuzluklarını, ahlaksızlıklarını anlattığımız gibi. Gün oldu, devran döndü. Birbirlerini bizim anlattıklarımızla döver oldular. Oysa Kemal Bey'e saldıran zübükler de şu yukarıda saydıklarım olurken Kılıçdaroğlu'na toz kondurmuyor, tam siper arkasında duruyordu. Al birini, vur ötekine misali. Kemal Bey'in de bakmayın bugün Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu tayfasına dış odak işbirlikçisi demesine. Aynısını kendisi de yapıyor. Amerika ve Avrupa başkentlerinde başta FETÖ'cüler olmak üzere Türkiye düşmanlarıyla bizzat görüşüyordu. Hepsi oradaydı. Hepsi bir aradaydı. Zaten bugün şikayet ettiği FETÖ aparatlarını da bile isteye kendisi partiye doldurdu. Çünkü el mecburdu. Onu kaset kumpasıyla genel başkanlık koltuğuna oturtan milli bir siyaset yürütmesine elbette izin vermezdi. Oysa aynı dönem AK Parti ve MHP bölünme pahasına bu kumpaslara geçit vermedi, dimdik durdu. CHP ise hemen pes etti ve ihanet halkası 2010'dan bu tarafa genişliğe en son 2023'te partiyi kirli parayla satın almaya gelince Kemal Bey nihayet uyandı. Şimdi özür dileyerek günah çıkarmaya çalışıyor. İsim vermeden FETÖ işareti yaptığı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu kim partiye soktu? Ayağına bağ olacak eski tüfek CHP'lileri partiden atıp yerine bunları doldururken üzerlerindeki karanlık gölgeyi bilmemesi mümkün mü? Elbette değil. Aynı Ekrem İmamoğlu'nun daha önce AK Parti'ye sızmaya çalıştığını, oraya giremeyince CHP'ye yollandığını bilmiyor muydu? Tabii ki hayır. Hatta diplomasının problemli olduğunu bile biliyordu, umursamadı. Hepsini bile bile kabullendi. Çünkü o gün işine öyle geliyordu. FETÖ'nün gücünü arkasına almakta, adamlarını partiye doldurmakta hiçbir beis görmüyordu. Önemli olan Erdoğan'ı devirmesiydi, gerisinin hiçbir önemi yoktu. Türkiye'yi FETÖ, PKK ve bunların sahipleriyle yönetmenin hayallerini kurdu, planlarını yaptı, icraatını sergiledi yıllarca ama olmadı. Millet müsaade etmedi. Bay Kemal, kendisini ayak oyunlarıyla deviren Ekrem İmamoğlu ve suç ortağı Özgür Özel'le ilgili bugün söylediklerinde sonuna kadar haklıdır. Lakin kendisi de en az onlar kadar suçludur. Bilmiyordum gibi insan aklıyla alay edercesine bir savunmanın hiçbir kıymeti yoktur. Çünkü ülkemize ihanet sayılabilecek yukarıda saydığım şunca hadiseyi biz bile yıllarca yazdık, umursamadı ve aynen devam etti. Ta ki sıra kendisine gelene kadar. Bunca şeyi şu sebeple anlattım. Bugün CHP'de bir temizlik ve arınma yapılacaksa öyle 2023'ten sonrası için falan değil. Deniz Baykal'ın kaset skandalıyla başlatılan partinin yeniden dizayn edildiği 2010'dan bu tarafa yapılmalı. Terör örgütleriyle bu kadar iç içe geçmiş bir CHP bu tarihten sonra ortaya çıktı ve kolay kolay arınamaz, temizlenemez. Gerçek manada bir temizlik yapılacaksa sadece hırsızlığa, yolsuzluğa, ahlaksızlığa bulaşanlarla sınırlı kalmamalı, bütün FETÖ artıkları ve işbirlikçilerinden de arınmalı. Yapabilirler mi? Çok zor. Çünkü FETÖ bütün kollarıyla partiyi ele geçirmiş durumda. Kumpasa boyun eğmeyen partiler için bile bunun %100 garantisi verilemeyecekken hemen teslim olmuş bir partide hak getire. Son sözümüzü de ortalığa saçılan şunca pisliğe rağmen halen CHP'nin kuyruğundan kopmayan kitleye edelim. Nasıl ki FETÖ'cüler bu kadar ihanete rağmen halen örgütten kopamıyor, nasıl ki PKK sempatizanları yıllarca akıtılan Kürt, Türk kanını görmezden gelerek terör örgütüne ve siyasi koluna desteğini sürdürüyorsa, CHP'lilerin de aynı kitle psikolojisinden farkı yok. Şu gün olmuş, yukarıda saydıklarımı gördükleri halde CHP'ye toz kondurmuyorlar. Yahu siz partili misiniz, örgüt sempatizanı mısınız?
mutlak butlanı çıkaran kararın da CHP belediyelerinde dönen yolsuzluk ve ahlaksızlıkların da şikayetçisi ve itirafçıları CHP'liler olduğu halde partinizi sorgulayacağınız yerde önünüze getirilen her yalana sorgusuz sualsiz inanmak örgüt psikolojisi değil de nedir? İkna olmanız için CHP'nin başına geçenlerin daha ne yapması gerekir? Yoksa örgütlerin oyuncağı olan partiniz ve partinizi elinde tutanlar amacına ulaşsın da Türkiye ne olursa olsun mu diyorsunuz? Öyleyse sizin terör örgütü yandaşlarından farkınız nedir? Türkiye gazetesinde Yücel Koç'un "Parti değil örgüt gibi, CHP'de arınma 2010'dan başlamalı" başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşamda Murat Çiçek'in "Nefret objesi İsrail" başlıklı makalesini sunuyorum. Çocukları, kadınları, kundakta bebekleri öldürürsen, kendinden başkasına hayat hakkı tanımazsan, taş üstünde taş bırakmazsan, soykırım yaparsan, üstüne üstlük bundan bir an bile olsa utanmazsan, en büyük destekçin Amerika bile arkanda durmaz, duramaz. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'nun 114. Genel Kurulu'nu Cenevre'de takip ettim. Geçen yıl yapılan oylamada Filistin'in gözlemci olarak katılması kabul edilmişti. Bu yılki zirvede Filistin'e yönelik hamle yapan İsrail, gözlemci statüsünü kaldırmak için itirazda bulundu, söz istedi. Ne olduysa o andan itibaren oldu. Aslında toplantının genel başlığı insana yakışır iş için yapay zekadan yararlanmak olarak belirlenmişti. Konuşmalar başlamadan önce İsrail temsilcisi Filistin'i yok saymak isteyince salondan tepki yükseldi. Birçok ülke temsilcisi masalara vurarak İsrail temsilcisini konuşturmadı. Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Profesör Vedat Işıkhan'la birlikte Hak İş, Türk İş, Memursen, Kamusen, TİSK gibi çalışan ve işveren örgütleri temsil etti. En büyük tepkinin Türk heyetinden gelmesiyle birlikte diğer ülke temsilcileri de Türkiye'ye destek verince İsrail ILO'da da yalnızlaştı. İLO Başkanı birkaç kez İsrail'in konuşmasına müsaade edilmesini istediyse de İsrail temsilcisi her konuşmaya başladığında masalara vurularak susturuldu. Protestolar eşliğinde konuşmasını sürdürmeye çalışan İsrail temsilcisi konuşması bittiğinde Filistin'in yok sayılmasını istediği itirazı İLO Başkanlığı tarafından reddedildi. Amerika temsilcisinin de söz alarak İsrail'i neden desteklemediğini açıkladığı oturumda ülke temsilcilerinin çoğu konuşmasında İsrail'in bölgede yaptığı soykırımı, insanlık suçunu protesto etti. İçeride bunlar yaşanırken Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nin hemen önünde kırık sandalyenin yerleştirildiği meydanda da İsrail protestosu yaşandı. O kırık sandalye ki her türlü silahlı şiddetle katledilen sivil halkın çaresiz ama onurlu çığlığını ve devletlerin onları koruma ve mağdurlara yardım götürme yükümlülüğünü hatırlatan bir sembol olduğunu unutmamak lazım. Birçok milletten kişinin katıldığı gösteride İsrail'in soykırımı protesto edildi. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın da konuşma yaptığı meydanda nehirden denize özgür Filistin çağrıları yapıldı. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler toplantısında söylediği uluslararası kuruluşlar ancak mazlumların sesine kulak verdikleri, insan onurunu ve emeğini, hakkını korudukları ve adaleti savundukları sürece güçlü olabilirler sözünü referans alan Bakan Işıkhan, üye ülkelerin temsilcileri tarafından büyük destek gördü. İsrail'in katil rejimi Gazze'de olduğu gibi Gazze'ye yardım götüren Sumut filosuna saldırarak insanlıktan ne kadar uzak olduğunu bir kez daha göstermiştir cümlesiyle de büyük alkış aldı. Türk İş Başkanı Ergün Atalay da konuşmasında hem İsrail'in pervasız tutumunu hem Orta Doğu'da yaşanan olayları eleştirdi hem de bu yaşananlara kayıtsız kalan kuruluşları eleştirdi. Gazze'de yaşananlar insanlığın ortak vicdanını derinden yaralamıştır diyen Atalay, daha da üzücü olan bütün bunlar yaşanırken dünyanın önemli bir bölümü sessiz kalmıştır. Barışı ve insan haklarını korumak amacıyla kurulmuş uluslararası kuruluşlar büyük insani felaketler karşısında etkisiz kalmaktadır vurgusu yaptı.
Akşam gazetesinde Murat Çiçek'in Nefret Objesi İsrail başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Levent Yılmaz'ın Büyümede Alarm Veren Sektör Sanayi başlıklı makalesini sunuyorum.

0: Hafta başında Türkiye'nin 2026 yılı ilk çeyreğine ait büyüme verisi TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. TÜİK'in hesaplamalarına göre yılın ilk çeyreğinde ekonomi geçen yılın aynı dönemine göre %2,5, bir önceki çeyreğe göre %0,1 büyüdü. Bu haliyle büyümenin son 3 çeyrektir ciddi şekilde yavaşladığını görüyoruz. Bu büyüme oranının Türkiye'nin potansiyel büyüme oranının altında olduğu da bilinen bir gerçek. Öte yandan büyüme trendinde oluşan bu olumsuz seyrin devam eden dezenflasyon programıyla uyumlu olduğunu ifade etmeliyim. Çünkü bu denli yüksek faiz ve kredi kısıtının olduğu bir dönemde büyümenin potansiyelin altında kalması oldukça normal. Ayrıca büyümenin kompozisyonuna baktığımızda da devam eden dezenflasyon programının etkilerinin yansıdığı da gözlemleniyor. Bu etkiden en fazla nasibini alan da sanayi sektörü. 2026 yılının ilk çeyreğindeki büyüme verisinin detaylarına iktisadi faaliyet kollarına göre baktığımızda küçülen tek sektörün sanayi olduğunu görüyoruz. Sanayi sektörü bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,8 daralmış durumda. Bu veri TÜİK'in hesapladığı sanayi üretim endeksi, Merkez Bankası'nın ölçtüğü kapasite kullanım oranı ve İstanbul Sanayi Odası'nın hesapladığı imalat verilerinin son dönemdeki olumsuz seyriyle de örtüşüyor. Hatırlayacağınız üzere yine bu köşede defalarca kaleme aldığım yazılarda yukarıda bahsettiğim veriler açıklandıkça peyderpey sanayideki yavaşlamaya ve istihdamın sanayiden hizmetler sektörüne kaydığına ilişkin tespitlerde bulundum. Sanayinin finansmana erişim ve finansman maliyeti sorunu nedeniyle zor durumda olduğunu ve hatta ana ihracat pazarlarımızdaki sıkıntılar yüzünden ihracatçıların bile zorlandığını defaten belirtmiştim. Bugün geldiğimiz noktada tüm bu olumsuzlukların bir sonucu olarak büyüme verisi içinde maalesef sanayinin dikkat çekici şekilde daraldığını görüyoruz. Diğer yandan bu durumun kalıcı hale gelme riskinin de olduğunu ve hatta Türkiye'nin bir erken sanayisizleşme dönemine girme ihtimalinin olduğunu da not edelim. Zira nedeni ne olursa olsun üretme kasını kaybeden ülkelerin yeniden toparlanmasının kolay olmadığı da bilinen bir durum. Bu bakımdan sanayi sektörünün son dönemdeki seyrinin tersine çevrilmesi için belirli adımların atılması gerektiği de yadsınamaz bir gerçek. Elbette orantısız bir kredi büyümesi ya da verimsiz işletmelere yeni bir yüzdürme kredisi verilmesinin önünün açılmasını kastetmiyorum. Kaynakların verimli kullanılması konusunda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ancak tüm işletmeler verimsizmiş ve tüm işletmeler aldıkları kredileri çarçur ederler gibi bir ön kabulle konuya yaklaşmanın da doğru olmadığını ifade etmeliyim. Özetle sanayi sektöründe bir süreden bu yana devam eden olumsuz seyrin tersine çevrilmesi konusunda mutlaka uzun vadeli etkileri olacak politika setlerinin hayata geçirilmesi gerektiğini hatırlatmakta fayda var. Elbette enflasyonla mücadele eden taviz verilmesi gibi zamanın ruhuna aykırı bir önerim olmayacak ancak sırf enflasyonu düşürmek uğruna ve buna göre doğru olmayan bir yaklaşımdan ötürü sanayinin kalıcı hasar almasına da gönlüm razı değil. Yeni Şafak'ta Levent Yılmaz'ın Büyümede Alarm Veren Sektör Sanayi başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek.
1: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
2: Bugün sizlere HPV'li
3: belli yöntemler var.
2: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
3: Doğum sonrası yapılan
2: vermiş olduğunuz değerli bilgiler.
3: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
1: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
2: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
3: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
4: TGRT FM. TGRT FM.
0: 5 Haziran Cuma makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Ahmet Şimşirgil'in Sultana Darbe, Devlete İhanet başlıklı makalesini sunuyorum. Müzik 150 sene önce Sultan Abdülaziz Han, bir kısım paşalar tarafından haince bir tertiple tahtından alaşağı edilmiş ve akabinde de hunharca katledilmişti. İşin başında Ser Asker Hüseyin Avni Paşa liderliğinde Sadrazam Mütercim Rüştü Paşa, Mithat Paşa ve Şeyhülislam Hasan Hayrullah bulunuyordu. Darbeci paşalar önce fetva emini Kara Halil Efendi'den padişahın tahttan indirilmesi için fetva aldılar. Fetvanın alınması üzerine 30 Mayıs 1876 günü Hüseyin Avni Paşa'nın yalısında toplanan ihtilalciler harekete geçtiler. Sabahın erken saatlerinde Harp Okulu Komutanı Süleyman Paşa, Harbiye öğrencilerine Abdülaziz Han'a suikast yapılacağını, bunu önlemek için Dolmabahçe Sarayı'nın çepeçevre sarılacağını, bu şerefli görevin kendilerine düştüğünü söyledi. Süleyman Paşa bu korkunç yalanla kandırdığı silahlı 300 talebeyi alıp Dolmabahçe Sarayı'nı karadan muhasara ettirdi. Donanma kumandanı Arif Paşa da aynı şeyleri kaptanlara söyleyerek sultanın eseri olan ve üzerine titrediği zırhlıları Dolmabahçe önüne demirledi. Süleyman Paşa Veliaht Murat Efendi'yi alıp dışarıda arabada bekleyen Hüseyin Avni Paşa'nın yanına getirdi. Ardından harem dairesi önüne gelerek Darüssaade ağasıyla görüşmek istediğini söyledi. Darüssaade ağası Cevher Ağa yanına geldiğinde, "Ağa efendimiz, millet Sultan Abdülaziz Han'ın fiil ve hareketlerinden memnun değildir. Millet kendilerini hal etti, şahsı Hümayunlarına karşı bir garaz ve suikastımız yoktur. Milletin selameti için kendilerini Topkapı Sarayı'na götürmeye memurum. Lütfen kendilerine derhal bildiriniz ve hazırlayınız. Ben burada bekliyorum," dedi. Abdülaziz Han uyandırıldığında cürus topları atılmaya başlamıştı. Halife darbecileri anlamış ise de iş işten geçmişti. Artık yapılacak bir şey kalmamıştı. Annesi Pertevniyal Sultan'a, "Anne, ben bu felaketi 30-40 defa rüyamda gördüm. Cenab-ı Hakk'ın takdiri böyleymiş," dedi. Böylece sarayından çıkarılan Sultan Abdülaziz, aile efradıyla birlikte kayıklarla sağanak halindeki yağmur altında Topkapı Sarayı'na getirildi. Şahsi serveti hanımlarının kulaklarındaki küpelere kadar ihtilalciler tarafından yağmalandı. Burada sultana 3. Selim Han'ın odası ayrılmıştı. Bu duruma çok üzülen Abdülaziz Han, "Aman, beni Sultan Selim gibi öldürecekler, düşmanlarım öç alacaklar. Kötülüğümü isteyenler varsa da sevenlerim dahi vardır. Bu durumda kalırsam ortalık birbirine girer, sonunda beni yok ederler," dedi. Abdülaziz Han 3 gün kuru tahta üstünde aç susuz bırakıldı. Islak elbiselerini değiştirmesine dahi izin verilmedi. Daha sonra kendisi için hazırlanan odaya geçince Sultan Murad'a bir mektup yazarak Feriye Sarayı'na nakledilmesini istedi. Bu arzusu üzerine 1 Haziran 1876 günü Feriye Sarayı'na nakledildi. Oysa padişahı Feriye Sarayı'na naklettiren Hüseyin Avni Paşa, şeytani planlarını çoktan tatbik sahasına koymuş bulunuyordu. Padişah daha Feriye Sarayı'na girer girmez görevlileri değiştirdi. Pehlivanlardan Cezayirli Mustafa, Yozgatlı Mustafa ve Boyabatlı Hacı Mehmet'i Feriye Sarayı'nda bahçıvanlıkla görevlendirdi. Pehlivanlar saray muhafız tabur komutanı yanlarında olduğu halde 4 Haziran 1876 sabahı sultanın odasına girdiler. Abdülaziz Han bu sırada Kur'an-ı Kerim okuyordu. Aralarında şiddetli bir boğuşma yaşandı. Güçlü, kuvvetli ve pehlivan yapılı Abdülaziz Han şiddetle karşı koyduysa da 3 pehlivan karşısında yapabileceği fazla bir şey yoktu. Sultanın bileklerini kesen zorbalar gizlice işlerinin başına döndüler. Bir müddet sonra ve gürültüler üzerine oraya gelen valide sultan, oğlunun kanlar içinde yattığını görüp ağlamaya başlayınca saray halkı sultanın odasına toplandı. Devlet ricalinden olay yerine ilk önce Kuzguncuk'taki yalısında bulunan Hüseyin Avni Paşa geldi. Daha ölmemiş olan sultan, Hüseyin Avni'nin emriyle saray karakolunun kahve ocağına götürülüp ot bir sedire yatırıldı. Can çekişen Abdülaziz Han'ı tedavi için hiçbir hareket yapılmadı. Hüseyin Avni, Mithat ve Rüştü Paşa'nın gözleri önünde vefat eden sultanın üzerine eski bir perde örtüldü ve doktor çağrıldı. Doktorlar sultanın vücudunu muayene etmek istediklerinde Hüseyin Avni Paşa, "Bu Ahmet Mehmet Ağa'nın cenazesi değildir." diyerek engelledi. Karakolda hazır bulunan ihtilalci paşalar, padişahın bıyık makasıyla iki bileğini keserek intihar ettiğini bildiren bir rapor hazırlatarak imza etmelerini istediler. Bunun üzerine hekimler bileklerindeki yaralardan başka bir yere bakamadılar. Raporu imza etmek istemeyen iki doktor, Hüseyin Avni Paşa tarafından ağır şekilde cezalandırıldılar. Bunlardan biri Trablusgarp'a sürülürken, Mabeyn-i Hümayun hekimlerinden olan askeri doktor Ömer Bey ise serasker tarafından edepsizlik etme denilerek azarlanmış ve hemen oracıkta aporetleri sökülerek askerlikten ihraç olunmuştur. Diğer doktorlar raporları okumadan imza etmek durumunda kalmışlardı. Ertesi gün yayınlanan hükümet tebliğinde Sultan Abdülaziz sakalını düzeltmek için istediği küçük makasla bilek damarlarını keserek intihar etmiş ve serasker Avni Paşa cesedi karakola naklettirmiştir diye bir açıklamada bulundular. Abdülaziz Han'ın teçhiz ve tekviniyle uğraşan imamlar padişahın iki dişinin kırık, sakalının sol tarafının yolunmuş olduğunu, sol memesinin altında büyük bir çürük bulunduğunu beyan etmişlerdir. Bütün bu hadiseler değerlendirildiğinde Sultan Abdülaziz Han'ın adice bir tertiple şehit edildiği anlaşılıyordu. Günümüzün gençleri 150 sene önce Osmanlı Devleti'nin 12 milyon kilometre kare yüzölçümü ve 64 milyon nüfusuyla dünyanın 3. büyük devleti olduğunu bilmezler. Bu devrede istiklal sahibi devlet sayısı 58'di. Osmanlı Devleti nüfuz bakımından Rusya ve İngiltere'den sonra 3. büyük güce sahipti. Nüfus bakımındansa Çin, İngiltere ve Rusya'dan sonra 4. devletti. O dönemde Rusya'dan başka Osmanlı Devleti'ni teke tek yenebilecek 2. bir devlet bulunmuyordu. Abdülaziz Han'ın intihar ettiğini iddia edenler acaba validesine yapılanlardan bir nebze olsun haberdar olmuşlar mıydı? Bilinmez. Şayet haberdar oldularsa onun validesine reva görülen muameleyi yaptıranların sonsuz bir kin duydukları padişaha da neler yapabildiklerini, yapabileceklerini mukayese etmeliydiler. Abdülaziz Han'ın halinden sonra Pertevniyal Valide Sultan Topkapı Sarayı'na götürülüp bir odaya hapsedilmişti. İki harem ağası Hüseyin Avni Paşa'nın baskısıyla Pertevniyal Sultan'ı mevcut bulunmayan gizli hazinesinin yerini söyletmek için uzun süre tazyik ettiler. İsmet Ağa, Pertevniyal Valide Sultan'ı, "Sizin hakkınızda mutlaka Valide Sultan'ı öldür, öldürmeden dönme emrini aldım. Hazinenizin yerini söylerseniz öldürmem" şeklinde sözler söylüyordu. O ise, "Ne hazinem ne malım vardır. Yaşmaksız, feracesiz Topkapı Sarayı'na sürüldüğünü bilmiyor musunuz?" cevabını alınca, "Madem söylemiyorsunuz, mutlaka kendi kendinizi öldürünüz. Ben sizi öldürmeyeceğim ama ölünüzü görmeden de saraya dönemem" diyerek baskı yaptı. Pertevniyal Sultan, "Hayır, ben Müslümanım. Kendi kendimi öldürmem. Sen öldür de bu iş bitsin" cevabını verdi. Pertevniyal Valide Sultan'a bu manevi işkence oğlunun şehit olduğu günden itibaren tam 88 gün devam etti. 3 ay sonra Sultan II. Abdülhamid tahta çıktı. Şevkevza Sultan validelik tahtından indi. Pertevniyal Sultan serbest kaldı. O zaman Abdülhamid Han'a şu dikkate değer mektubu yazmıştı. "Sultan Murad'ın Kemali Lütfi Kerem'inden olarak fermanı şahaneleriyle beni Topkapı Sarayı'na sürdükleri vakit, ihsan ve mürüvvetlerinden üzerimde bulunan ve yanımda olan eşya neyse siz arslanıma gönderiyorum. Bir padişah validesinin ne hale düştüğünü ileriki nesillerin görmesi için bu eşyanın müzede hatıra olarak saklanmasını istiyorum. 3 padişah, Zevci 2. Mahmud, üvey oğlu Abdülmecid Han ve oğlu Sultan Aziz sayesinde nail olduğum büyük servetin mühim kısmını cami, mektep, kütüphane, çeşme, türbe gibi hayır eserlerine yardım isteyen muhtaçlara harcadım. Gerisi Sultan Abdülaziz Arslanım'ın tahttan indirildiği gün Dolmabahçe Sarayı yağma edilirken alındı. Birkaç parça oğlumun şehit edildiği gün kulaklarımdan ve parmaklarımdan koparılıp odamdan çalındı. Şimdi bütün eşyamı da gönderiyorum. 13 parçadır. Ancak İncil'i tesbihin bir değeri vardır. Dünya malından arınarak Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkacağım için bahtiyarım. Yolladığım beyaz Hint keteninden entari göreceğiniz gibi kızıla boyanmıştır. Bu boya amcanız Sultan Abdülaziz'in mübarek ve mukaddes kanıdır. Bu entari üzerimde olduğu halde Topkapı Sarayı'na gönderildim ve 33 gün bu entariyi sırtımdan çıkarıp değiştirme imkanım olmadı. Hayatımda kimse hakkında kötü niyet eseri göstermedim. Bu eşyamı görenler Allah aşkına benden ibret alıp Fatiha okumak mürüvvet ve merhametinde bulunsunlar. Başıma gelenleri bilmeyen kalmamıştır. Kanımı deryalara akıttılar. Hüküm Allah'ındır. Pertevniyel. Evet, bir tarafta bütün mal varlığını milletine adayan bir hanım sultan, diğer tarafta ise bir kadıncağızın küpesini kolyesine kadar yağmalamak için yarışan gözü dönmüş haydut bir kadro. Bunlar mı devleti düşünecek ve ayakta tutacaktı? Bunlar ancak İngiliz'in, Rus'un, Fransız'ın maşası olmaya namzet ve üç kuruşa devletine ihanete hazır adamlardı. Türkiye gazetesinde Ahmet Şimşirgil'in Sultana Darbe, Devlete İhanet başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nedim Şener'in Özgür Özel rüşvetçi başkanını çarpmış başlıklı makalesini sunuyorum. Muhittin Böcek etkin pişmanlık ifadesinde Antalya Belediye Başkanı adaylığının karşılığı Özgür Özel'in talebiyle en yakın arkadaşı Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e 950 bin euro verdiğini anlattı. Cep telefonu bas kayıtları parayı Zeyrek'e 15 Ocak 2024 günü Manisa'da verdiğine dair itiraflarıyla örtüştü. 15 Ocak günü 8 saat 22 dakika Manisa'da HTS kaydı veren Böcek, Manisa'ya giriş yaptığı saat 10.36 ve 11.52'de 2 olmak üzere 3 kez görüşme yaptı. HTS kayıtlarına göre bu aramalar sırasında Ferdi Zeyrek'in telefonu ofisinin bulunduğu adresten sinyal verdi. Böcek kısa süre sonra Zeyrek'in ofisine geldi. Her ikisinin telefonu 15 Ocak 2024 günü 2 saat 29 dakika Zeyrek'in ofisinin bulunduğu adresten sinyal verdi. Saat 15.13'te Zeyrek'in yanından ayrılan Böcek, HTS kayıtlarına göre 18.32'de Manisa sınırlarını terk etti. Muhittin Böcek'in anlattıkları 2023 Şaibeli Kurultayı'ndan sonra Ekrem İmamoğlu Özgür Özel ikilisinin CHP içinde kurdukları rüşvet çarkını ortaya koyuyor. Böcek seçim döneminde toplam 1 milyon 950 bin euro, 200 bin dolar ve 15 milyon Türk lirası ödeme yaptığını itiraf etti. Böcek paranın kaynağını ise destekçileri ve bağışçıları olarak ifade ederken isimleri hatırlamadığını söyledi. Aslında olay şöyle. Böcek Antalyalı iş insanlarından rüşvet almış, Özgür Özel de onu çarpmış. Böceğin ibretlik ifadesindeki detaylar şöyle. Özellikle 2024 yılı yerel seçimleri adaylık sürecimle ilgili yaşananları tüm açıklığıyla anlatacağım. Partideki neredeyse tüm belediye başkan adayları açıklanmasına rağmen benim adaylığım yaklaşık 20 gün kadar açıklanmadı. Adaylığım henüz açıklanmadan önce hatırladığım kadarıyla 2024 yılı yerel seçimlerinde Genel Başkan Özgür Özel, ben dahil tüm başkan adaylarına seçim dönemi için genel merkezin sizlerden maddi ve manevi talepleri olabilir, bu konularda yardımcı olun şeklinde söylemi oldu. Yine adaylık sürecimde 9-10 Ocak 2024 tarihlerinde Ankara'ya çeşitli görüşmeler yapmak üzere gittim. Bu ziyaretimde resmi koruma polisim de bana eşlik etmişti. Oğlum Mustafa Gökhan Böcek de 10 Ocak 2024 tarihinde Antalya'dan Ankara'ya yanıma akşam saatlerinde geldi. Daha önce Özgür Özel'in adaylık için verdiği talimat uyarınca gerekli maddi desteğin yapılması hususunda burada tekrar kendisini yönlendirdim. Oğlum Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba'nın araması neticesinde 1 milyon euroyu teslim etmek üzere gün içinde genel merkez binasına gitti. Aynı şekilde adaylığım henüz açıklanmadan önce Özgür Özel'in yönlendirmesiyle 15 Ocak 2024 tarihinde gittim. Daha önce yukarıda bahsettiğim Ankara'daki toplantı sonrasında Özgür Özel bana özel olarak ayrıca Ferdi Zeyrek'e maddi destek ve proje desteği verilmesi talimatında bulunmuştu. Bunun üzerine Manisa'ya giderken yanımda bir çanta içerisinde yaklaşık 950 bin euro götürdüm. Bu çantayı başkalarının fark etmesi mümkün değildir çünkü proje sunumu kapsamında birçok evrak ve çanta vardı. Manisa'ya makam aracım olan 07ABB008 plakalı Audi A8L marka ve model siyah renkli araç ve plakasını hatırlamadığım Skoda marka siyah renkli araçla öncü artçı şeklinde gittim. Manisa'ya makam şoförü Aydın Günaydın, özel kalem Yasin Yellice, baş danışmanım Cem Oğuz, koruma polisi Duran Kuzucu, fotoğrafçı Serdar Yavuz'la birlikte gittik. Hatırladığım kadarıyla öğle saatlerine doğru Manisa'ya vardık. Burada ilk olarak Ferdi Zeyrek'in ofisi olduğunu düşündüğüm yerde buluştuk. Burada bölge milletvekilleri vardı. Ayrıca daha önce Özgür Özel'in danışmanı olarak bildiğim Demirhan Gözaçan isimli şahıs da vardı. Burada sosyal proje sunumu yapıldı. Ayrıca da kısa bir süre Ferdi Zeyrek'le baş başa kaldım. O esnada masasının yanına içinde yaklaşık 950 bin euro para bulunan çantayı koydum. Kendisine de çantayı size getirdim, seçim sürecinde katkılarımız olsun dedim. Bunu yukarıda bahsettiğim gibi Ankara'da Özgür Özel'in tarafıma Ferdi Zeyrek'e destek verilmesi talimatına istinaden yaptım. Bu parayı Ferdi Bey'in ne şekilde kullandığını bilmiyorum. Ben Özgür Bey'in Manisalı olması, rahmetli Ferdi Bey'le olan yakınlıkları sebebiyle bunun da adaylığına katkısı olabileceğini düşündüğüm için bunu yaptım. Ofisteki görüşmeden sonra hep birlikte yemeğe gittik. Akşam üstüne doğru Manisa'dan ayrıldık. Parayı verdiğim esnada dediğim gibi sadece rahmetli Ferdi Zeyrek vardı. Ocak ayı sonlarında CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığım açıklandı. Devam eden süreçte genel merkezin ve Özgür Özel'in talimatlarıyla seçim çalışmalarında kullanılmak üzere çeşitli yerlere para gönderdim. Özellikle şunu belirtmek isterim ki daha önceki seçimlerde CHP genel merkezince adayların seçim giderlerinin bir kısmı karşılanırdı. Fakat ilk kez genel merkezden herhangi bir destek alamadık. Aksine benden başka yerlere de maddi yardımlarda bulunmam istendi. Bu kapsamda Konyaaltı Belediye Başkan adayının tüm seçim masraflarını karşıladım. Ben bu konuda oğlum Mustafa Gökhan Böcek'i yetkilendirdim. Oğlumun daha önceki beyanına göre yaklaşık 15 milyon lira harcama yapıldı. Ayrıca Bucak, Akseki, İbradı, Korkuteli gibi yerlerde araç sayısı az olan ilçelere araç giydirme ve yakıt yardımında bulunduk. Bunun ne kadar tuttuğunu şu an bilemiyorum. Yine bu harcamaları talimatım üzerine oğlum Gökhan Böcek yerine getirdi. 24 Şubat 2024 tarihinde Genel Başkan Özgür Özel'in katıldığı ve Antalya Cam Piramit'te düzenlenen lansman yapıldı. Oğlum Gökhan Böcek'in ifadesinde belirttiği gibi burada da Özgür Özel'e 200 bin dolar verilmiştir. Bu olay Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba'nın oğlumu araması üzerine gerçekleşmiştir. Seçim harcamalarını oğlum yaptığı için ben bizzat bunlarla ilgilenmedim, sadece oğluma genel bir talimat verdim. Adaylık parası ve seçim masraflarında kullanılan paralar diğer tüm siyasi partilerde olduğu gibi gönüllüler, partililer ve destekçilerim tarafından karşılanmıştır. Aradan zaman geçmesi ve yoğun bir dönem olması sebebiyle bu kişilerin tamamını hatırlamam mümkün değildir. Şimdi anladınız mı Özgür Özel'in neden bu kadar çok bağırıp ağlayıp sızladığını? Sadece yolsuzluk ve rüşvetini savunduğu İmamoğlu değil, kendisi de yanındakiler de boğazına kadar yolsuzluğa batmış da ondan. Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in Özgür Özel rüşvetçi başkanını çarpmış başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Haşmet Babaoğlu'nun Siyonizmi öğrenmemiz gerekiyor başlıklı makalesini sunuyorum. NATO zirvesine az kaldı. Tabii açıktan birlik beraberlik görüntüsü verilecek. Fakat içeride büyük gürültü kopacak. Çünkü yeni dünya düzeninde NATO'nun yeri konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin hesapları mutlaka masaya yatırılacak. Kaçış yok. Peki Türkiye ne yapacak? Hem yeni gücünü ortaklarının perdelenmiş gözlerine sokacak, hem de Siyonizme iliklenmiş bir NATO yapısıyla yol yürülemeyeceğini anlatmaya çalışacak. Çok kritik bir iş. Ve bilin ki bu işin yanında bizdeki KK'ymış, özelmiş patırtısı hikaye kalır. Bütün ipuçlarından anlaşılan şu, Trump arada beni kızdırmayın NATO'dan çıkarım yollu fırçalar atıyor Avrupa'ya, ama bunlar işin cilveleri. Yoksa Washington aslında bu savunma ittifakının daha da genişleyip bir tür dünya devleti ordusuna dönüşmesini istiyor. Yani dümdüz söylersek NATO Amerikan hegemonyası için Trump'tan çok daha önemli. Lakin olaya bakın, İsrail'in şiddetli bir itirazı var. NATO içinde büyük ve güçlü bir yer kaplayan Türkiye'yi istemiyor. Önümüzdeki 1-2 yıl boyunca içeride ve dışarıda bütün itişmelerin altında bu dinamik olacak, şimdiden hazır olun. Peki sade insana ne düşünüyor, ne düşüyor bu durumda, söyleyeyim. Siyonizm ve İsrail dersini bir okul öğrencisi gibi çalışmak zorundayız. Klişelerle gitmez bu iş, gitmeyecek. Şimdi aklıma Fazıl Duygu'nun yeni çıkan kitabı geliyor. Yahudileri kim siyonistleştirdi? Kitabın adı bile klişeleri sarsıyor, değil mi? Öyle olmak zorunda. Mesela İngiliz Hristiyanlığının ve bugünkü Amerika'nın kurucu inancı Püritenizmin zemininde Siyonizmin bulunduğunu bilmemiz gerekiyor. Ha babam İsrail'i lanetleyip durarak olanı ve olacakları kavrayamayız. Bu yazıya oturmadan yarım saat önce bir ahbapla İsrail Avrupa falan üzerinde ayaküstü laflıyorduk. Keşke şu dönemde Merkel olsaydı dedi. Almanya'nın eski başbakanı Merkel'in bile bir seferinde İsrail'in güvenliği Almanya devlet aklının ayrılmaz parçasıdır dediğini biliyor musunuz diye karşılık verince dondu kaldı. Bilmem anlatabildim mi? Sabah gazetesinde Haşmet Babaoğlu'nun Siyonizmi öğrenmemiz gerekiyor başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Filiz Katman'ın Batı cephesinde değişen şeyler var başlıklı makalesini sunuyorum. Avrupa'da bir şeyler oluyor. Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti tarafından Tayvan konusunda tek Çin ilkesine bağlı kalmasını ve Tayvan meselesini Çin'in iç işlerine müdahale etmek için kullanmamasını umuyoruz. Tayvan meselesinde kırmızı çizgiyi aşmak kaçınılmaz olarak bir bedele mal olacaktır denilerek uyarıyor. Finlandiya Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği'nin üyelik için Türkiye'yi ciddi şekilde düşünmesi gerektiğini söylüyor. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İngiltere, Kanada, Norveç, İzlanda, Batı Balkanlar ve Türkiye'yi de sayarak Avrupa Birliği'nin 40 üye ülkeye doğru genişlemesi çağrısını şöyle açıklıyor. Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'a baktıktan sonra Türkiye'yi de ciddi olarak düşünmemiz gerekiyor. Artık kimse Türkiye'den bahsetmiyor ve en azından güvenlik açısından Türkiye'nin mümkün olduğunca yakın olması gerektiğini anlamak için zihnimizi açmalıyız. Bu kadar da değil. Avrupa Birliği Türkiye'nin öte kıyısında da varım diyor. Ermenistan'da yaklaşan seçimler öncesi Rusya'ya Ermenistan'ın tarım ve çiçek ihracatına yönelik kısıtlamalar yoluyla ekonomik ilişkileri siyasi baskı için silahlaştırdığı açıklaması gelmişti Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen'den. Bir adım daha ilerledi destek, Ermenistan'a acil mali yardım olarak 50 milyon eurodan fazla taahhütte bulundu. Hem de tam da Rusya'nın sınırladığı tarım gıda ihracatında. 10 bin Ermeni çiçeği hali hazırda Letonya'ya doğru yolda

Star gazetesinde Filiz Katman'ın Batı cephesinde değişen şeyler var başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşamda Kurtuluş Taiz'in Silah Durdukça Çerçeve Yasa Zor başlıklı makalesini sunuyorum. İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan'ın bayramdan sonra silah bırakanların örgüt üyelerinin siyasal ve sosyal hayata katılımını sağlayabilecek, onların hukuksal olarak nasıl bir sürece tabi tutulacaklarını belirleyen 7-8 maddelik bir çerçeve yasanın çıkacağına ilişkin açıklamaları gündemi hareketlendirdi. Demli yetkililer de meclis kapanmadan söz konusu yasanın çıkarılması gerektiğini vurguluyorlar. DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Koçyiğit, çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı ortak raporda yer aldığına işaret ederek aslında çok geç kalındı dedi. İmralı'yı önceki gün ziyaret eden Pervin Buldan'ın Abdullah Öcalan'la çerçeve yasa üzerinde son tartışmaları yaptığı belirtiliyor. AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler'i arayarak çerçeve yasayla ilgili çalışmaların ne aşamada olduğunu ve meclis kapanmadan bu yasanın çıkma ihtimalini sordum. Abdullah Güler şu an için böyle bir yasa çalışmasının olmadığını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Barış ve Kardeşlik Komisyonu'nun hazırladığı ortak rapora dikkat çeken Güler, o raporda silahları bırakma şartı olduğunu vurguladı. Önce silahlar mı bırakılmalı yoksa önce yasa mı çıkmalı tartışmalarını hatırlattığım Güler şunları söyledi. Silahları bırakma henüz tam tatmin edici düzeyde değil. BESE HOZAT öncülüğünde bir grup silah bırakma töreni yaptı fakat arkası gelmedi. Sınıra yakın bir iki mağara boşaltıldı sadece. Bu süreç Sincar'a ve Kandil'e doğru genişlemeli. Yasa için maddi bir altyapı oluşturulması, bir takım adımların atılması ve bunun da tatmin edici düzeyde olması gerekiyor ki o arada tamam silahları bırakıyorlar, yasa çıksın densin. Ancak şu an silahları bırakmaya dönük gelişme yok. Silahları bırakma hızlanırsa çerçeve yasanın çıkması önünde engel kalmaz. Özetle çözüm sürecinin şimdilik bu yasa nedeniyle kilitlendiğini söyleyebiliriz. İmralı, Kandil ve Dem cephesi silah bırakmayı bu yasanın çıkmasına endekslemiş görüyor. Ankara ise sadece silah bırakanlara af niteliği taşımaktan da öte olan İmralı ve Kandil'in maksimalist taleplerini de içeren çerçeve yasa konusunda net. Samimi adımlar görmeden adım atmaya niyetli değil. Çözüm sürecinin yeni bir ivme kazanması silahları bırakmaya bağlı görünüyor. Kandil silah bırakma konusunda yeni adımlar atarsa söz konusu çerçeve yasa için kamuoyu desteği artacaktır. Kısacası çözüm sürecinde yaşanan bu kilitlenmenin aşılması imkansız değil, aksine mümkün. Tabii DEM Parti'nin mecliste hazırlanan ortak rapordaki imzasını unutmaması gerekiyor. Nitekim raporda söz konusu çerçeve yasanın silahları bırakma şartına bağlı olduğu açıkça yer alıyor.

Akşam gazetesinde Kurtuluş Taiz'in "Silahlar durdukça çerçeve yasa zor" başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Ahmet Varol'un "Öldürüp anıtını dikmek" başlıklı makalesini sunuyorum. Geçtiğimiz salı günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Paris'te Sen Nehri kıyısında 1994 Ruanda soykırımı kurbanları anısına arşiv adı verilen bir anıtın açılışını yaptı. Siyah bakırdan iki blok halinde yükselen anıtta öldürülenler ve sağ kalanların söz ve görüntülerini hatırlatan kabartmalar ve düzenlemeler yer alıyor. Fransız emperyalizminin siyasi oyunlarıyla derinleştirilen bir fitnenin yol açtığı iç savaş sebebiyle 1994 yılında büyük çoğunluğu Tutsilerden olan 800 bin civarında insan hayatını kaybetmişti.

Bunların aşırılık yanlısı Hutu milisleri tarafından öldürüldüğü söylendi. Ilımlı Hutulardan bazıları da aşırılık yanlısı Hutu militanları saldırılarına maruz kalarak ölmüştü. Ancak ülkede böylesine korkunç ve kanlı bir iç savaş yaşanmasının arkasında Fransa'nın yıllarca sürdürdüğü fitne politikalarının önemli rolü vardı. Şu var ki bu fitne öyle anlık olarak yerleştirilen ve hemen ardından biri birden patlayan saatli bomba niteliğinde değildi. Küçük bir tohumdan çıkıp büyük bir ağaca dönüşmesi için tarihsel bir süreç içinde beslenmiş, sulanmış ve palazlandırılmıştı. Bu olgu sadece Ruanda'ya özel değildir. Emperyalizmin sömürgeleştirdiği veya etki altına aldığı toprakların tümünde başvurduğu bir strateji ve siyasettir. Çağdaş emperyalizmin fitne politikalarında en çok yararlandığı malzeme ise etnik farklılıklardır. Bu farklılıkları kullanarak hüküm sürdükleri ülkelerdeki halkların neredeyse tümünü birbirlerine düşman etmişlerdir. Böyle bir fitnenin daha kalıcı ve halkların emperyalizmin karşısında güç birliği oluşturmasının önüne geçme konusunda daha etkili olduğunu tecrübe etmişlerdir. Bu konudaki politikalarıyla besleyip büyüttükleri fitne ağaçlarını daha sonra insanları birbirine düşürmek ve büyük katliamlara neden olmak için adeta birer saatli bomba gibi kullanmakta da maharetlidirler. Afrika ülkelerinin çok farklı etnik unsurları barındırıyor olması, emperyalizmin bu konudaki fitne politikalarına elverişli bir zemin oluşturuyordu. Emperyalizm bu konudaki politikaların daha fazla etkili olmasına imkan sağlamak için bazı bölgelerde etnik unsurların yerlerini değiştirmiştir. Çünkü bu yer değiştirmelerde bir bölgenin ahalisi oraya nakledilen başka bir etnik unsuru kabullenmekte zorlanıyor ve böylece onları birbirine düşman etmede kullanılan malzemeler daha etkili oluyordu. Ruanda'da önce Belçika emperyalizmi etkili oldu ve o zaman ülke genelinde nüfus itibariyle azınlık kabul edilen Tutsilere bazı ayrıcalıklar verdi. Ama diğer taraftan bu ayrıcalıkları Hutuları onlara düşman etmede kullanmak için psikolojik ve sosyal zemin oluşturmayı ihmal etmedi. Zamanla ülkede aşırılık yanlısı Hutu milliyetçiliği etkili oldu ve taraftar kazandı. Bunlar Hutu Özgürlük Hareketi altında bir hareket oluşturdu ve zaman zaman Tutsilere yönelik saldırılar düzenlediler. Bu iki toplumun birbirine düşman edilmesinde, aralarında kin ve nefretin körüklenmesinde özellikle misyonerlik faaliyetleri yürüten rakiplerin önemli rolü olmuştur. Bu açıdan Afrika'da misyonerlik sadece bir din propagandası değil, aynı zamanda küresel emperyalizmin fitne politikalarını sahaya taşıma faaliyetidir. 1994'teki olaylar öncesinde aşırılık yanlısı Hutuları hazırlamak amacıyla ülke dışından ve özellikle de Çin'den on binlerce satır getirtildi. 6 Nisan 1994'te Hutu asıllı devlet başkanının uçağının düşürülmesiyle birlikte de her taraf savaş alanına çevrildi. 100 gün devam eden korkunç savaşta büyük çoğunluğu Tutsilerden ve ılımlı Hutulardan olan 800 bin kişi katledildi. Şu anki Fransa Cumhurbaşkanı Macron 2021 yılında yaptığı bir açıklamada Fransa'nın Ruanda'da yaşanan olaylarda ağır bir sorumluluğunun olduğunu itiraf etti ama suça ortak olduklarını kabullenme anlamına gelecek bir ifade kullanmaktan da özenle kaçıldı. Sorumluluk derken ihmali kastediyordu. Oysa Fransa'nın suçu sadece ihmal değil, aynı zamanda fitne ağacını beslemek, büyütmek ve katliama öncülük edenleri yönlendirmektir. Yeni Akit'te Ahmet Varol'un Öldürüp Anıtını Dikmek başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim Gazetesi var. Takvim'de Bekir Hazar'ın Yalnız Uçtu başlıklı makalesini sunuyorum. Savaşay ve Can Tanrıyal yıllar önce beni yemeğe davet etti. Arnavutköy'deki balıkçıdan içeri girdiğimde yanlarında bir kişi daha oturuyordu. O Reha Muhtar'dı. Ekibi dağılmış, ertesi gün haber bültenini çıkaramayacak duruma gelmişti. Savaş ve Can beni tuzağa düşürerek Reha'nın karşısına oturttu. Gece geç saatlere kadar beni Şov Haber'de işe başlamam için üçü büyük çaba harcadı. Ertesi gün kendimi haber müdürü olarak Reha'nın yanında buldum.
İlk günü asla unutmuyorum. Odasında sohbet ederken diğer haber müdürü Ulvi Yanardağ'ı davet etti. Ulvi ile tanış. Bu adam devrimci, ateist ve komünist. Geçmişte çalıştığı gazetede patronunun teknesini devrimcilik aşkına yakan adam. Gidiyor Genelkurmay'da DGM'de dolaşıp birilerini buluyor, bir çuval kasetle dönüyor. Beni gaza getirip darbe yaptırmaya çalışıyor. Sen milliyetçi muhafazakar birisin Bekir. Bu yönde eksiğimiz var. Sen bana izlenecek kendi ideolojinden haberler getirip bu adamı engelle, durdur. Yeter ki reyting olsun dedi. İlginç bir adamdı Reha. 6 yıl çalıştık. Tek ideolojisi reytingdi. Her gün haber bitiminde kanala gelen telefonları rapor halinde alır, gelen küfürler 800'ün altına düşerse eyvah bu akşam az izlenmişiz derdi. Nitekim de öyle olurdu. Haber merkezini her ideolojiden hatta fraksiyonlardan kişilerden kurmuştu. PKK sempatizanı bile vardı. O yıllar 28 Şubat dönemiydi. İrtica yaygarasıyla muhafazakarlara büyük baskı vardı. Medyada neredeyse topyekun bu yaygaranın borazanı olmuştu. Nakşibendi cemaatlerin yerden yere vurulduğu dönemde ana haber bülteninde 15 dakika Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin ne kadar büyük bir evliya olduğunu haber yaptırıp yayınlatacak kadar enteresan bir kimlikti. Bir gün masasındaki gazeteyi bana uzattı. Yaşar Nuri Öztürk'ün Star gazetesinde tam sayfa yazısı vardı. Kur'an-ı Kerim'de 5 vakit namaz yok diye yazmıştı Yaşar Nuri. Reha, büyük iş bu, haber yapalım, acayip izlenir dedi. Ona Peygamber Efendimiz 1400 yıl önce Kur'an-ı Kerim'den bakıp 5 vakit namazı kılmış da haşa yanlış mı anlamış, yüzyıllar sonra bu adam mı doğru anlamış, Yaşar Nuri kim ki dedim. Bu müthiş bir açıklama, ben bunu kullanırım dedi. Bir saat boyunca haber bülteni içinde Yaşar Nuri Kur'an'da 5 vakit namaz yok dedi, Reha Muhtar ne cevap verecek diye altyazı geçti. Haberin sonunda da bana bak Yaşar Nuri sen kimsin? Kur'an'ı haşa Peygamber Efendimiz anlamadı da 5 vakit kıldı. 1400 yıl sonra sen mi doğru anladın diyerek yerden yere vurdu. Bir yaz mevsiminde Atina'ya tatile giderken Erdoğan hapisten çıkıp Türkiye'yi turlayacak. Hiçbir kanal peşine kamera göndermez. Askerden korkarlar ama biz mutlaka her gün peşine kamera takıp haber yaptıralım. Büyük kitlesi var. Reytingi muazzam dedi. Her gün birinci haber olarak yayınlandı. Erdoğan AK Parti'yi kurduğunda kanallar tavırlıydı, programlarını almıyordu. Ateş Attı programına davet ettim, Erdoğan kabul etti. Ancak stüdyodaki seyirciler konusunda anlaşmazlık çıkınca son dakika gelmekten vazgeçti. Reha programı devirdi, bu defa Erdoğan'ı ağır eleştirilerle stüdyoyu doldurup aleyhinde program yaptı. Fark etmez, her halükarda daima reytingi var diyerek. Bir gün Mahsun Kırmızıgül'le birlikte Diyarbakır stadındaki konsere el ele verip "Hepimiz kardeşiz" şarkısını birlikte söyleyeceklerini açıkladı. Acaba F-16 ile uçarak mı insek Diyarbakır stadına diye sordu. Uçuktu. Statta pist yok Reha. F-16 inemez oraya çakılır cevabını verdim. Doğru ya deyip vazgeçti. Hastaneye Caner Erdem onu 3 saat uğraşarak zorla ikna ederek yatırdı. Doktorlar 1,5 ay ömrü var diyordu. Bundan haberi yoktu. Son dönem Mossad peşimde diye takıntıları vardı. Kendine ait doğrularıyla, eğrileriyle bu dünyadan yalnız olarak uçup gitti. Takvim gazetesinde Bekir Hazar'ın "Yalnız Uçtu" başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Ahmet Hilmi Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Pazartesi günü aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyük

0: Kaçırılan Osmanlı 20. Bölüm. Radyoya uyarlayan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Seslendirme yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Program yönetmeni Bahattin Apak. İstanbul'un fethinden bir asır öncesi, 2. Osmanlı Sultanı Orhan Gazi dönemi. Orhan Gazi'nin oğlu Küçük Halil, Karaca Gazi'nin çiftliğinde bulunduğu bir sırada Bizanslı Albay Fedon tarafından kaçırılır. Bizanslılar, kendilerini çepeçevre kuşatma altına alan Osmanlılara karşı çocuğu koz olarak kullanmaya karar verirler. Bütün bunları bilen Karaca Gazi, çocuğu kurtarmak için silah arkadaşı İbrahim'le birlikte Fedon'u yakalamak üzere Bizans'a gider. Çok geçmez İbrahim, Ümran ismiyle saray muhafız alayına girmeyi başarır. Diğer yandan Fedon, imparatora ait zimmetine geçirdiği çok miktarda altınlarla birlikte sakladığı manastırdan çocuğu da alarak gizlice Vatikan'a kaçar. Papa'ya çocuğun Bizans imparatorunun yeğeni ve tahtın da varisi olduğunu söyleyip 500 altına satar. Papa, satın aldığı Halil'i bir Katolik Hristiyan olarak yetiştirilmek üzere bir kiliseye teslim eder. Beri taraftan çocuğun Fedon tarafından tekrar kaçırıldığını öğrenen Karaca Gazi, Fedon'un peşinden gemiyle Cenova'ya giderken yolda deniz korsanlarının baskınına uğrayarak esir alınır. Diğer yandan imparator adına Fedon'u yakalamak için Cenova'ya gelen binbaşı Andrea, Fedon'un altınları sakladığı yeri bulunca altınları tek başına alarak kaçar. Beri taraftan İbrahim yakaladığı Fedon'u elinden kaçırınca çaresiz Bizans sarayına geri döner. Ve aradan uzun bir zaman geçer. Bir gün imparatorun en yakın adamı General Phoebus'e Albay Fedon'dan bir haber gelir. Çocuğun Napoli'de olduğunu ve fidye karşılığı saraya geri vermek istendiği bildirilmektedir. İmparatorun en yakın adamı olan General Phoebus, sarayın güvenini kazanmış İbrahim'i de yanına alarak Napoli'ye gitmeye karar verir.
1: Buyurun generalim, beni çağırtmışsınız.
2: Evet İmran. Sonunda Fedon'dan haber geldi.
1: Öyle mi? Buraya mı gelmiş alacak?
2: Hayır. Kendisi Napoli'deymiş. Bir Katolik papaz da bize haber gönderdi.
1: Ne istiyormuş?
2: Bir teklifi var.
1: Nasıl bir teklif?
2: Çocuğu bize satmak istiyor.
1: Vay alçak vay. Peki ne kadar istiyor?
2: 10.000 altın.
1: Generalim, Fedon'un yolladığı haberci, yani şu Katolik papaz da bu işin içinde olmasın.
2: Aferin İmran, bunu çok iyi düşündün. Benim de aklıma aynı şey geldi. Çünkü bir din adamı böyle pis işlere asla bulaşmaz.
1: Çocuk şimdi neredeymiş?
2: Napoli'de, Fedon'un yanında.
1: Generalim, istenen fidye çok değil. Ancak onun çok kurnaz ve yalancı olduğunu unutmamak gerekir. Her işinin, her teklifinin altında bir hile, bir oyun olabilir.
2: Tıpkı senin gibi düşünüyorum. Bunun için de işi sağlama bağlamak kararındayım.
1: Çok doğru bir iş yapmış olursunuz.
2: Napoli'ye bizzat ben gideceğim. Onunla ben görüşüp prensi teslim alacağım.
1: İsabetli bir karar vermişsiniz.
2: Bu işi yaparken de Fedon namussuzluğunu ele geçirmeye çalışacağım. Ama her şeyden önce çocuğu kurtarmak şart. Yalnız bir mesele var.
1: Nedir o?
2: Ben çocuğu sadece ilk getirildiği zaman bir defa, o da kısa bir süre için görmüştüm. Aradan uzun zaman geçti. Onu tanıyabileceğimden şüpheliyim. Sen onu tanıyorsun değil mi?
1: Evet, çok iyi tanıyorum. Aristo dediğiniz Osmanlı'nın köyünde uzun zaman çalışmıştım.
2: Onun için bu yolculuğa seni de götürmek istiyorum. Gerekecek olursa bana kılıcın ve yumruklarına da yardım edersin.
1: Bundan hiç şüpheniz olmasın.
2: Çocuğu kurtardıktan sonra da buraya dönünce onun hizmetine ve koruyuculuğuna seni tayin edeceğim. O zavallı yavrucağı bir daha o sahtekar papazların elinde bırakmak istemiyorum artık.
1: Anlıyorum. Siz nasıl uygun görürsünüz efendim?
2: Bu seferden başarıyla döndüğümüz takdirde seni hemen yüzbaşılığa terfi ettireceğim. Ayrıca imparatordan da iyi bir mükafat alacaksın.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Şu halde seninle tamamıyla anlaşmış bulunuyoruz.
1: Emrinizdeyim generalim.
2: Papaz akşamüstü gelecek. Ben onunla konuşurken sen kendini göstermeden onu iyice görüp tanı. Ben kendisine tek başıma refakat edeceğimi söyleyeceğim. Aynı gemiye sen de bir yabancı yolcu gibi bineceksin. Gemide beni ve bu Katolik papazı gözden hiç kaçırmayacaksın. Böylece bizi adım adım takip edeceksin.
1: Baş üstüne efendim.
2: Beni belki de bir tuzağa düşürmeye kalkışabilirler. Onun için de çok dikkatli olmalısın.
1: Bundan en ufak bir şüpheniz olmasın efendim. Sizi adım adım takip edeceğimden emin olunuz. Ancak bir tehlike görünecek olursa ortaya çıkarım.
2: Tamam. İşte Ben de bunu istiyorum senden. Yalnız sana vermiş olduğum bu görevden kimseye söz etmeyeceksin. Çünkü bu bir devlet sırrıdır. Gemide sana da bir yer ayırtacağım. Yalnız sana uydurma bir isim bulmak gerek.
1: Cenova'dayken Midas adını kullanmıştım.
2: Tamam, çok güzel. Bundan sonra sana Midas diye hitap edeceğim. Şimdi sana 50 altın vereyim de yanında bulunsun. Al bakalım. Bu parayı istediğin gibi harcayabilirsin.
1: Teşekkür ederim generalim. Ne zaman yola çıkacağımızı öğrenebilir miyim acaba?
2: Yarın sabah. Ben şimdi Napoli'ye giden bir gemide yer ayırtayım. Hazırlıklarını buna göre yapabilirsin.
1: Baş üstüne generalim.
2: Size Napoli'ye kadar refakat edecek bir adamımızı tanıştıracaktım peder. Ama buna gerek kalmadı. Bizzat çocuğu ben teslim alacağım.
3: Siz mi? Yani siz de mi benimle Napoli'ye geleceksiniz?
2: Evet. Haşmetli İmparator bu işe pek önem veriyor. Bana bizzat gitmemi emretti. Napoli'ye kadar beraberce gideceğiz. Böylece Fedon'un prens yerine başka bir çocuğu yutturmaya kalkışmasını da önlemiş olacağız.
3: Bu yolculuğu nasıl yapmayı düşünüyorsunuz?
2: Gayet basit. Ben de sıradan bir Bizans vatandaşı olarak sizinle beraber bir yolcu gemisine bineceğim. Birlikte Napoli'ye gideceğiz. Orada hemen Fedon'la temasa geçelim. Prensi gözümle görür. Ondan sonra parayı öder, çocuğu alır, onunla birlikte dönerim.
3: Tabii para yanınızda olacak herhalde.
2: Elbette. Çocuğun elde edilmesine çok önem veriyoruz. İstenen para ikinci derecede kalıyor bizim için.
3: Peki ne zaman yola çıkıyoruz?
2: Yarın sabah. Yerlerimizi ayırttım bile. Geminin adını ve kalkış vaktini yaverimden öğrenebilirsiniz. Şimdi gidebilirsiniz.
3: İyi akşamlar generalim.
2: İmran. Gelebilirsin.
1: Geldim generalim.
2: Papazı gördün değil mi?
1: Gördüm efendim.
2: Gemideyken ve Napoli'ye indiğimizde ondan hiçbir şekilde gözünü ayırmamanı istiyorum. Şimdi git hazırlıklarını yap.
1: Baş üstüne efendim.
2: Evet, işte yola çıkmış bulunuyoruz. Sorup araştırdım. Bu mevsimde havalar çok iyi gidermiş. Başka bir yere de uğramayacağımıza göre 2 hafta içinde Napoli'de olabileceğiz. Orada işimiz ne kadar sürer peder?
3: Belki bir gün, belki de birkaç saat.
2: Bu iyi. Çocuğu alır almaz hiç oyalanmadan hemen geri dönmek istiyorum Bizans'a.
3: Umarım iyi ve güvenli yolculuk yapacağımız bir gemi bulursunuz. Çünkü her gemiye binmek doğru değildir.
2: Elbette. Gerçi şimdi Osmanlı belası var ama onların denizde bir yetkinliği yok. Geriye tehlike olarak Akdeniz'deki Ceneviz ve Venedik korsanları kalıyor. Ama bunun içinde şu anda yapacak hiçbir şey yok. Venedik bunları açıktan açığa himaye ediyor.
3: Bizanslı korsan gemilerini de sizin himaye ettiğiniz söyleniyor.
2: Siz şimdi korsanları bırakın da Napoli'ye gidince Fedon'u nasıl bulacağız onu söyleyin peder.
3: Evinde bulacağız tabii ki.
2: Evini biliyorsunuzdur herhalde.
3: Tabii tabii. Bizim kilisenin hemen arkasında küçük bir ev kiralamış. Orada oturuyor.
2: Evine girerek çocuğu hiç gördünüz mü?
3: Hayır. Yalnız evini bana gösterdi. Beni orada bekleyeceğini söyledi.
2: Napoli'ye çıkar çıkmaz önce bir hana yerleşirim. Siz de Fedon'a gider durumu anlatırsınız. Paraları getirdiğimi söylersiniz. Sonra da gelir beni Fedon'un evine götürürsünüz. Sizce de uygun mu?
3: Nasıl emrederseniz.
2: Benim istediğim tek şey bu işi en kısa zamanda bitirmektir.
3: Merak buyurmayınız generalim. Sanırım Fedon da bu işin bir an önce bitmesini istiyor.

0: İmran, hazır papaz kamerasında uyurken seninle konuşmak istiyorum.
1: Nasıl isterseniz generalim.
0: Napoli'ye varınca bir hana ineceğim. Ben handayken papaz da gidip Fedon'a çocuğu almaya geldiğimizi söyleyecek.
1: Buna ne gerek var? Napoli'ye iner inmez hemen Fedon'un evine baskın yapalım. Her zaman baskın basanımdır. Gerçekten çocuk o Melun'un yanındaysa fidye bile ödemeden onu kurtarır, Fedon haydudunu da yakalarız.
0: Yok, hayır hayır, böylesi tehlikeli olabilir. Bakarsın Fedon çocuğun boğazına bıçak dayayıp tehdit edebilir. Bırakalım papaz gidip önce kendisiyle konuşsun. Daha sonra da ben parayla gider çocuğu alırım.
1: Peki ben ne yapacağım?
0: Sen de benim arkamdan geleceksin. Beni her yerde adım adım izleyeceksin.
1: Generalim, papaz bu tarafa geliyor. Beni görmeden yanınızdan ayrılayım.
0: Tamam.
2: Günaydın general.
0: Günaydın peder. Nasıl? İyi uyuyabildiniz mi?
2: Doğrusunu söylemek gerekirse pek uyuyamadım. Bütün gece kafam hep küçük çocuğu kurtarmakla meşguldü.
0: Bundan meşgul olmayacak bir şey yok. Konuştuğumuz gibi hareket edeceğiz.
2: Ben başka türlü hareket etmeyi düşündüm.
0: Ne gibi?
2: Ya ben derim ki Napoli'ye vardığımızda siz handa kalırken ben durumu bildirmek için Fedon'a gideceğim ya.
0: Evet.
2: Fedon'a gittiğimde hiç sizden bahsetmeyeyim. Bakarsınız kendisini yakalamaya geldiğinizi zannedip kaçabilir. Saraydan yanıma verilen bir adam diye söz edeyim. Ne dersiniz?
0: İyi olur. Fedon alçak ve kurnaz olduğu kadar korkaktır da. İyi düşünmüşsünüz peder. Hatta çocuğu alır hana getirirsiniz. Ben de parayı size veririm ve bu iş biter.
2: Evet. En doğrusu da bu zaten. Bu handa kalabilirsiniz generalim. Odaları temiz ve yemekleri güzeldir.
0: Olur peder. Siz Fedon'un evine gidiyorsunuz değil mi?
2: Evet. Umarım her şey yolunda giderse 1-2 saat sonra çocukla birlikte yanınızda olurum.
0: Göreyim sizi peder. 10.000 altın yanımda. Güle güle. İmran.
1: Buyurun efendim.
0: Hemen pederi takip et. Nereye gittiğini öğren. Ben de hana girip ikimiz için oda ayırtayım.
1: Baş üstüne generalim.

0: Bu Napoli denen yer Bizans kadar kalabalık bir şehir. Bunca kalabalığın içinde papazı kaybetmezsem iyi. Ah, o da ne? Papaz bir binaya girdi. Sakın Fedon'un kaldığı yer olmasın. Burada durup çıkıncaya kadar bekleyin.
1: Nihayet gelebildin Alberto. Kimse takip etmedi ya seni.
2: Korkma Fedon. İşi garantiye almak için iki kapılı bir binaya girip arka kapıdan çıkıp yanına geldim.
1: İyi yaptın. Paraları getirdin mi? Onu söyle.
2: Hayır ama paraları getireni getirdim. Ortada bir şey yokken bana bu kadar parayı verirler mi sandın?
1: Peki nerede paraları getiren kişi?
2: Onu bir hana bıraktım.
1: Neden? Neden hemen buraya getirmedin?
2: İstediğim anda getirebilirim. Yalnız bu adam kimdir biliyor musun?
1: Kim?
2: General Phoebus.
1: Ne? General mi geldi seninle birlikte?
2: Evet, bizzat kendisi. Çevik ve kuvvetli bir adam. İkimizi de tek başına tepeleyebilir.
1: Neden kendisi geldi?
2: Bu işe çok önem verdiklerinden.
1: Şu halde bir yardımcı bulmalıyız. Barbatoma. Evet. Barbatoma. Onu tek başına haklayabilir. Sen hemen git onu al ve buraya getir. Ben Toma'ya durumu anlatırken sen de generali getirirsin buraya.
2: Olur.
1: Dikkat et. General para torbasını da yanına alsın.
2: Merak etme.
3: Papaz gideli neredeyse 2 saat oldu. İmran da onu takip ediyor. Herhalde Fedor'un kaldığı evi öğrenmiştir. Gir.
2: Ah, geldim işte general.
3: Fedon'u buldun mu peder?
2: Evet efendimiz, kendisi bizi bekliyor.
3: Peki ya çocuk, o da yanında mı?
2: O mu? Evet, odada oynuyordu.
3: Fedon'a kim olduğumu söylemedin değil mi?
2: Hayır, söylemedim.
3: Güzel, hadi hemen yanına gidelim. Sen aşağıya in, ben para torbasını alıp geliyorum.
2: Peki.
3: Papaz geldi ama İmran ortada yok. Halbuki papazı adım adım takip edecekti. Yoksa yolda izini mi kaybetti? Neyse, gidip bir an önce şu alışverişi bitireyim. Fedon'un kaldığı ev burası mı?
2: Evet general.
1: Oo, general. Hoş geldiniz. Evime şeref getirdiniz. İçeri buyurun. Şöyle salona geçelim.
3: Çocuk nerede Fedon?
1: Acele etmeyin, onu göreceksiniz. Sadece istediğim para yanınızda mı, onu bilmem lazım.
3: Merak etme, biz senin gibi hilebaz değiliz. Sözümüzde dururuz. İşte para elimdeki şu torbanın içinde.
1: Ah, güzel. Alberto, yandaki kapıyı aç da küçük prens içeri girsin.
2: Hemen patron. Girebilirsiniz.
4: Peki.
3: Aman Allah'ım. Bu dev yapılı adam da kim böyle?
4: Canını seviyorsan teslim ol general.
3: İyi ama...
4: Ellerini kaldır hemen.
3: Demek bana tuzak kurdunuz öyle mi? Çocuk mucuk yok ortada.
1: Ha, şunu bileydin general. Para torbasını rica edebilir ama, miyim?
4: Ne diyorsa onu yap general. Yoksa elimde küçük kılıçla bir vuruşta ikiye ayırırım seni.
2: Dediğini yapın general. Barbatoma ile dövüşemezsiniz. Boşuna canınızı tehlikeye atmayın.
3: Anlaşıldı. Alın bakalım. Fedon, bu yaptığın alçaklıktan başka bir şey değil.
1: Mümkündür general. Bir aslanın bir kuzuyu parçalaması da bir bakıma alçaklıktır. Ama sık sık oluyor bu gibi şeyler.
3: Bu oyunu çok ağır bir şekilde ödeyeceğini sakın unutma.
1: Aa, ödenmemiş faturalarım o kadar çok ki. Hadi gidelim Alberto. Barba, general sana emanet. 2 gün onu burada tut. Sonra serbest bırak.
4: Tamam patron.
5: Generalin başına gelenlerden habersiz olan İbrahim, bir süre papazın girdiği binanın önünde bekledikten sonra hana geri döndü. Ancak general odasında yoktu. Bekledi. Bu bekleyiş 1 hafta sürdü. Sonra Napoli sokaklarında şaşkın, kararsız, öylece kala kaldı. Karaca Gazi'ye gelince onun forsalığı hala devam ediyordu. Saçı sakalı uzamış, gözlerinin altı çukurlaşmıştı. Bu esaretin ne zaman sona ereceğini bilemiyordu. Orhan Gazi'nin oğlu Halil ise bir müddet Vatikan'da yaşadı. Orada yoğun bir telepati ve beyin yıkama metoduyla Osmanlı kimliği unutturuldu. Sonra da bir manastıra yollandı.
2: Gecenin bu vakti ne yapıyorsun manastırın bahçesinde Leon?
6: Uykum kaçtı beder. Son zamanlarda gözüme hiç uyku girmiyor.
2: Öyle mi? Neden?
6: Kendimi sorgulamak geliyor içimden. Kim olduğumu, memleketimi, burada niçin bulunduğumu soruyorum. Ama hiçbir suale cevap bulamıyorum.
2: Senin adın Leon. Bizanslı değil misin?
6: Hayır. Bu isim sonradan takıldı bana. Benim başka bir ismim vardı ama hatırlayamıyorum. Bizanslı da değilim. Memleketim başka bir yerde ama orayı da tam olarak çıkartamıyorum.
2: Anlamadım.
7: Kaçırılan Osmanlı adlı oyunun 20. bölümünü dinlediniz. 21. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız.

Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı. Siz kahramanısınız çelik dişliler arasında direnen insanların. Saçlarınız ızdırap denizinde bir tutan başak. Elleriniz kök salmış ağacıdır zamana, o inanmışlar çağının. Zaman akar, yer direnir, gökyüzü kanat gerer. Siz ölümsüz çiçeği taşırsınız göğsünüzde. Karanlığın ormanında iman güneşidir gözünüz. Soluğunuz umutsuz ceylanların gözyaşına sünger. Gün doğar, rüzgar eser, bulut dolanır. Rahmet şarkısı söyler yağmurlar. Alnınız en soylu isyandır demir külçelere. Gürültü susar, ses donar, sevgi tohumu patlar. Sessiz bir bombadır konuşur derinlerde. Ey bizim sabır yüzlü toprağımızın kutsal ağacı, sen bize hayatsın, umutsun mezarlar kadar derin. Bizi tutan bir şey varsa dirilten o sensin. Üzerinde uyuduğumuz yavru kuşların tüy renkli sıcaklığı. Ey damarlarımızda donan buz yüzlü heykeller beldesinden, yıkıntılar sonrası sarındığım şefkat anası. Ey dağları yerinden oynatan ses. Ey mermeri toz eden rüzgar. Ey alemi donatan ışık, toprağa can veren el. Gün olur, toprak uyanır, ağaç uyanır, uyanır böcekler. Sarı bozkır titrer, çıplak dağlar yeşerir, gök yıkanır kirli dumanlardan. Su coşar, deniz kabarır, canlanır ölüm şehirler. Yemyeşil bir rüzgar eser yıldızlar arasından. Şimdi siz taşıyorsunuz müjdenin kurşun yükünü. Çatlayacak yalanın çelik kabuğu. Sizin bahçenizde büyüyecek imanın güneş yüzlü çocuğu.

0: aklınızda bulunsun.
1: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli, hızla harcama.
3: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
2: Ben miyim?
1: Evet.
2: Hayırlı günler Osman dede.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Bilirim bir yerlerden gelecek bahar. O gün insanlar sevgiden güller derecek.

sen hala yoksun. Gel artık ey yeşil göz, kekre bakışlı mevsim, içimdeki kervanlarla gel.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: TGRT FM Haber.
1: Arkadaşlar, yakın olmayanlar şu araçlar alsınlar.
2: İki araç kafa kafaya çarpıştı. Üç kişi öldü, biri ağır, iki kişi de yaralandı. Yükselen feryatlarsa yürekleri dağladı. Feci kaza Sivas'ta meydana geldi. Akşam saatleriydi. İki araç birbirine girdi. Çarpışma oldukça şiddetliydi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Üç kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Biri ağır, iki yaralı da hastaneye götürüldü.
3: Aracı suya uçtu. Yüzmesi mümkün değildi. Kimseye de haber vermedi. Minibüsün üzerinde sabaha bekledi. Korkutan olayın adresi Hakkari. Seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü minibüsüyle zapt suyuna uçtu. Araç yan yattı. Sürücü son anda dışarı çıkmayı başardı. Ancak kurtuluş için bu yeterli değildi. Yüzemeyeceği kadar akıntı kuvvetliydi. Telefonu da çalışmıyordu. Gece boyunca soğukla, karanlıkla ve yalnızlıkla mücadele etti. Sabahın ilk saatlerinde bölgede çalışan şantiye personeli suyun ortasındaki minibüsü fark etti. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Dakikalar süren operasyonun ardından mahsur kalan adam bulunduğu noktadan çıkarıldı. Ekmek parası için indikleri kuyu sonları oldu. Üç işçinin ölüm nedeni belirlendi. Samsun Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir demir çelik fabrikasında gece trajedi yaşandı. Çelikhane tesisindeki atık su pompası arızalandı. Arızayı gidermek için kuyuya inen Mustafa İnanç, Naci Gezer ve Yunus Çekiç pompadaki elektrik kaçağı yüzünden akıma kapılarak hayatını kaybetti.
4: Üç arkadaşımız da çok temiz ve saf arkadaşlarımızdı. Allah mekanlarını cennet eylesin. Bunlar ekmek parası için, çocukların rızkı için şeyi doldurar.
3: Cumhuriyet savcısı ve bilirkişi heyeti kuyudaki su pompasında elektrik kaçağı tespit ederek cihazı inceleme altına aldı. Olayla ilgili acılı ailelerin tepkisi devam ediyor.
5: Acımız büyük. Yani yaşanmaması gereken bir olay. Yani araştırılıp her şeyin açığa çıkmasını istiyoruz.
3: Öte yandan hayatını kaybeden işçilerden iki çocuk babası Naci Gezer mesai arkadaşlarının omzunda son yolculuğuna uğurlandı. Brezilya'da akıl almaz bir dolandırıcılık olayı ortaya çıktı. Doesn't she look like a child, you who are at home watching our program now? Joinville kentinde yaşayan 37 yaşındaki bir kadın kendisini 12 yaşında istismara uğramış bir çocuk olarak tanıttı. Yerel bir kiliseye sığınan kadın anlattıklarıyla cemaatin güvenini kazandı. Kilise üyeleri kadına maddi destek sağladı. Hatta ona sahip çıkacak bir aile buldu. Ancak bir süre sonra gerçek kimliği ortaya çıktı. The audience is going up. Look, it's only going up across Brazil. Çocuk gibi görünmek için biberon ve emzik kullanan kadın ses tonunu değiştirip sahte krizler geçirerek çevresindekileri kandırdı. Ancak tam 14 ay devam eden dolandırıcılık bir akrabanın ihbarıyla son buldu. Polis tarafından gözaltına alınan kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cep telefonunu çaldı, suçüstü yakalandı. Olay İstanbul Beyoğlu'na gerçekleşti. Şüpheli şahıs bir vatandaşa ait cep telefonunu gözüne kestirdi. Yan kesicilik yöntemiyle çalarak kaçmaya çalıştı. Güven timleri hemen harekete geçti. Kovalamacada hırsız kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. 21 yaşındaki yan kesicinin üzerinden çıkan cep telefonu sahibine teslim edildi. Hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.
6: Arkadaşlar görüyorsunuz böyle aşağıdan çok kötü bir dolu geliyor. Elazığ'a doğru gidiyor.
3: İnşaatı bıraktı, dereden buldu, TV kasasıyla fenomen oldu. 150 milyon izlenen çoban şimdi ana haber koltuğuna gözünü dikti.
6: Biraz taşıyor.
3: Elazığ'da yaşayan 5 çocuk babası Yılmaz Uygur yıllarca inşaat sektöründe ter döktü. Gurbetten dönüp çobanlığa başlayan 5 çocuk babası Yılmaz Uygur'un hayatı derede bulduğu kırık TV kasasıyla tamamen değişti.
7: Şu anda Elazığ'dan 100 kilometre uzaktır. Ona göre hesap kitabınızı yapın.
3: Kasayı alıp hava durumu sundu. Kısa sürede izlenme rekorları kırdı. Ulusal kanalların ana haberlerine taşındı.
8: Gidiyordum baktım... Çöpte böyle bir televizyon var bir derede. Ya dedim ben bu televizyonu alayım bir hava durumu sunayım. Aldım hava durumu sundum. Aha ne bakayım bir baktım akşam televizyonlar melezonlar diyor. Hava durumu sunan dayı.
3: Renkli fenomenin Elazığ için yaptığı yağış uyarısını ciddiye almayanlara doğanın bizzat cevap verdiğini belirtiyor.
7: Arkadaşlar görüyorsunuz böyle aşağıdan çok kötü bir dolu geliyor. Elazığ'a doğru gidiyor. Elazığ'ı şimdiden uyarıyorum. Vallahi odur geliyor. Böyle işiniz varsa çabuk görün.
8: Ben bir de yalan söylemiyorum arkadaşlar. Ya ben hava durumu sunuyordum. Ben o geçenlerde Elazığ'ı uyardım. Bak dedim aşağıdan geliyor. Gurgur yapıyor. Dikkatli edin. Ki inanmadılar. Ya ne oldu? Şimşek geldi minareye çarptı gitti.
3: Milyonların gönlünü kazanan hava durumu sunan dayı şimdi televizyonlardan gelecek ana haber teklifini bekliyor.
8: Büyük kanalları televizyonları bekliyorum gideyim orada böyle doğru haberleri sunma hayalim var.
3: Futbol dünyasının en değerli hatıraları Londra'da düzenlenecek dev bir müzayedede satışa çıkıyor. Tahmini değeri 124 milyon liraya aşan koleksiyon Dünya Kupası tarihine damga vuran eşyaları bir araya getiriyor. Listede en dikkat çeken parça Brezilya efsanesi Pelé'nin 1958 Dünya Kupası şampiyonluk madalyası oldu. Ayrıca 1930'daki ilk FIFA Dünya Kupası'ndan bir madalya ve 1966 finalinde Alan Ball'un giydiği formada koleksiyonun öne çıkanları arasında yer alıyor. Kaleci efsanelerinden Gordon Banks ve Peter Shilton'a ait formalar da satışta bulunuyor. 1966 Dünya Kupası'nı kazanan İngiltere kadrosundan özel hatıralar ve birçok tarihi maça ait parçalar da koleksiyonda dikkat çekiyor. Uzmanlara göre bu müzayede futbol tarihine duyulan ilgiyi yeniden zirveye taşıyacak.
9: Yapay zeka, büyük veri, görüntülü işleme sistemleri, sensör teknolojileri, robotik uygulamalar ve insansız hava araçlarını üretim süreçlerimize entegre ediyoruz.
3: Toprağın dilini artık yapay zeka okuyacak. Hangi tarlanın ne kadar suya ihtiyacı var, hangi üründe hastalık riski yükseldi? Tarımda yeni dönemin şifresini teknoloji çözecek. Yapay zeka ile verimlilik yükselecek.
9: Yapay zeka tarım için sadece bir teknoloji değildir. Verimliliğin, sürdürülebilirliğin en önemli anahtarıdır.
3: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Ankara'da düzenlenen yapay zeka programında konuştu. Tarımın yalnızca ekonomik faaliyet olmaktan çıktığını vurguladı.
9: Gıda güvenliğinin, stratejik bağımsızlığın, çevresel sürdürülebilirliğin ve milli güvenliğin en önemli parçası tarımsal üretimdir.
3: Yumaklı, yapay zeka teknolojilerinin tarımın geleceğini yeniden şekillendiren stratejik bir güç olduğunu da belirtti.
9: Milyonlarca veriyi saniyeler içerisinde işleyerek bir karar destek mekanizmasının girdisi haline getiriyoruz.
3: Bakan Yumaklı, tarımsal üretimi yapay zeka ile güçlendireceklerini ifade etti.
9: Bereketli hilalin tam merkezinde yer alan bu topraklarda oluşan bilgiyi, tecrübeyi yapay zeka ve dijital teknolojilerle buluşturmak da bizim en önemli sorumluluklarımızdan bir tanesi. Yeni dönemin başarısı yalnızca üretmekten değil, akıllı üretmekten geçiyor.

0: Somali. Tansışık.
1: Somali'de iç savaş dedirten görüntüler. Başkent Mogadişu'da muhalif milisler ve iktidar sıcak çatışmaya girdi. Gerginlik Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un görev süresinin uzatılmasından sonra başladı. Kentte bazı bölgelerde ağır silah sesleri duyulurken siviller evlerini terk etmek zorunda kaldı. Holva, Dakab, Diyasis bölgelerine binlerce güvenlik gücü konuşlandırıldı. Somali polisi milislerin havan toplarıyla saldırdığını, buna karşı geniş çaplı güvenlik operasyonu yürütüldüğünü açıkladı. Eski Cumhurbaşkanı Şerif Şeyh Ahmet ise hükümet güçlerinin evini hedef aldığını iddia etti. Ahmet hükümeti anayasayı yasa dışı şekilde değiştirmekle suçladı. Somali'de muhalefet görev süresini uzatma kararının anayasaya aykırı olduğunu savunuyor.

0: Kaya Alp ve Akgül güçlerini birleştirince bir tonluk kapı dayanamadı.
1: Türklerimiz bize kapıyı kırın dediler. Biz kapıyı söktük, içeri girdik, işte eflaf edettik. Gerçekten de bizim için gururluydu.
0: Koçbaşıyla kapıyı kıran milli güreşçiler büyük tehlike atlattı. Taha Akgül bir ton ağırlığındaki kapının altında kaldı.
2: Kapıyı o kadar sert vurduk ki bu sefer kapı komple yerinden, menteşelerinden kırılıp devriliverdi. Kapıyı komple yere indirmek de bizim için ayrı bir, tabii güreşçilere de yakışan bu oldu.
0: Dizinin sezon finalinde er meydanı kuruldu. Güreş rüzgarı esti. İki efsane güreşçi tarihe yolculukta kozlarını paylaştı.
3: TGRT FM Haber.
4: Trafikte seyir halindeyken önünüzdeki...
5: Yekta Bey, özür dilerim. Mikrofona çok yakınsınız. Mesafeyi biraz artıralım.
4: Trafikte seyir halindeyken önünüzdeki...
5: Yekta Bey, bu sefer de çok uzak oldu. Biraz yakınlaşın.
4: Şimdi nasıl?
5: Gayet iyi. Buyurun.
4: Trafikte seyir halindeyken önünüzdeki araçla aranızda bulunması gereken güvenli takip mesafesini koruyun. Hayatı güvenle takip et. Trafik hayattır.
3: 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. TGRT FM.
6: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.
7: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
9: Bugün sizlere HPV'li
10: belli yöntemler var.
9: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
10: Doğum sonrası yapılan...
9: Vermiş olduğunuz değerli bilgiler...
10: Sağlıklı kalın, hoşça
8: kalın. Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
9: Doğum sonrası görülen bir hastalık haline geldi.
10: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
11: TGRT FM.
12: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: aklınızda bulunsun.
1: Yemeğin kaçtığı yere hemen bolca tuz serpin. Ocak soğuyuncaya kadar öyle kalsın. Soğuduktan sonra kolayca temizlendiğini göreceksiniz. Fırında pişirdiğiniz tavuğu hemen yemeyecekseniz ve kurumasını da istemiyorsanız

0: fırından çıktığında üzerine margarin ve limon suyu sürün ve alüminyum folyoya sarın. Tavuğunuz yumuşacık kalacaktır. Patates kızartmadan önce süt dolu bir kabın içinde biraz bekletin. Kuruladıktan sonra tavaya atın. Böylece daha az yağ çekecektir. Karnabahar, lahana, soğan gibi keskin kokulu yiyecekler pişirilirken tencere kapağı aralık tutulursa kokunun yemeğe sinmesi önlenir. Yeşil renkli sebzelerin rengini korumak için tencerenin kapağı aralık tutularak buharın çıkarılması sağlanmalı veya tencerenin kapağı ara ara açılmalıdır. Makarnanın haşlama suyuna 1-2 baş soğan, havuç ve benzeri sebzeler koyarsanız daha lezzetli olacağını göreceksiniz.
1: Aklınızda bulunsun.

0: Sevgili yayalar, karşıdan karşıya geçerken yapılması gereken en uygun davranış, trafik görevlisinin ve trafik ışıklarının olduğu yerlerle yaya geçidinin alt ve üst geçitlerin kullanılmasıdır. Size yeşil ışık yanıyor olsa bile araçlar tamamen durmadan karşıdan karşıya geçmeyiniz. Trafikte önce siz örnek olun. Diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.

Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

bugünden yarına geçerken Türkiye'de, dünyada yaşanan sıcak. İyi geceler Türkiye. Ben Yakup Sağlam. Takvim yaprakları 6 Haziran Cumartesi'yi gösteriyor. Türkiye'de ve dünyada çok sıcak gelişmeler var. Hepsini aktaracağız. Vakit kaybetmeden ilk haberimize bakalım.

0: Başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. Küresel finansal sistemdeki büyük kırılmaya dikkat çekti. Erdoğan kapitalist ekonomi modellerini ve faiz sistemini de eleştirdi. Faizin olduğu yerde bereket olmaz dedi. Erdoğan ayrıca İsrail'e de sert tepki gösterdi.
1: Bereket kapitalist ekonomi teorileriyle anlaşılması mümkün olmayan bir mefhumdur. Faizin olduğu yerde bereket olmaz. Sömürünün, haksızlığın, etik ve ahlak dışı rekabetin olduğu yerde bereket bulunmaz.
2: Kapitalist ekonomi modellerini ve faiz sistemini bu sözlerle eleştirdi. Katılım finansın daha adil ve güvenli bir ekonomik model olduğunun altını çizdi.
1: İslam iktisadının ayrılmaz bir parçası olan katılım finans sadece Müslümanlar için değil, tüm dünya için daha adil ve güvenli bir modeldir.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. Gündemde işgalci İsrail'in bölgedeki saldırıları da vardı.
1: İsrail mezalimi ateşkese rağmen hala devam ediyor. Siyonist katliam şebekesi pervasızca yürüttüğü işgal ve istila politikasını Lübnan'ın güneyinden Beyrut'un içlerine doğru günden güne genişletiyor.
2: Küresel alandaki finansal krize dikkat çeken Erdoğan borç oranına da işaret etti.
1: Endişe verici bir rakamı sizlerle paylaşmak istiyorum. Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından kısa süre önce yayınlanan bir rapor, küresel borçluluğun 2026'nın ilk çeyreğinde 350 trilyon dolara ulaştığını göstermektedir.
2: Sermayenin İslam ekonomisindeki rolünü değerlendirdi. Türkiye'deki katılım finans sektörünün büyüme verilerini paylaştı. Sisteme dair stratejik mesajlar verdi.
1: Katılım finans sistemini Türkiye'nin ekonomik kalkınması ve finans istikrarı açısından stratejik bir unsur olarak değerlendiriyoruz. Şimdi bu başarıyı daha ileri bir noktaya taşımayı, emlak katılımı halka arz etmeyi hedefliyoruz.
0: Özgür Özel dönemindeki ihraç kararları tek tek incelenecek. Haksızlık varsa giderilecek. Diyalog kapısı açık tutulacak. Kılıçdaroğlu 9 Haziran'da mecliste CHP grubuna seslenecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımıyla da geniş katılımlı ilk toplantısını yaptı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup konuşmasını yapacak ve grup toplantısını gerçekleştirecek. Bu konuda kararlılığımız tamdır.
4: CHP'de iki başlı görüntüye izin verilmeyecek. Kılıçdaroğlu 9 Haziran'da meclis grubunda kürsüye gelecek.
3: Bizim hazırlıklarımız var, seçeneklerimiz var, senaryolarımız var.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımıyla geniş katılımlı ilk toplantısını yaptı. Yeni MYK'dan ilk fotoğraflar kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Açıklamayı parti sözcüsü Müslim Sarı yaptı.
3: Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi olarak başta Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere bizler MYK üyelerimiz aynı yerde duruyoruz. Biz diyaloğa, konuşmaya açığız.
4: CHP'de uzlaşı girişimleri de sürüyor. Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol bir kez daha Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Ankara, Mersin ve Adana Büyükşehir Belediye başkanları da devreye girdi.
3: Buradan bir konsensüs oluşmuş değil, onu belirtmek isterim ama iyi niyetli görüşmeler devam ediyor.
4: Öte yandan Özgür Özel tarafından avukatlar arası görüşme talebi geldi. Genel merkez bu talebe sıcak bakıyor.
3: Biz bu talebe olumlu bakıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu görüşmede gerçekleşecek.
4: Yüksek Disiplin Kurulu'nun Özgür Özel döneminde ihraç edilenler CHP'ye geri dönsün yönündeki tavsiye kararı da MYK'da gündeme geldi. İhraç dosyaları tek tek incelenecek. Haksızlık varsa giderilecek.
3: Burada bizim de kabul edemeyeceğimiz bazı ihraçlar olmuşsa o ihraç

0: mekanizmalarını işleteceğiz. Aynen kabul edeceğiz.
1: Bolu Belediyesi'nin eski başkanı Tanju Özcan'ın yargılandığı iki davanın duruşması görüldü. Mahkeme heyeti her iki duruşmayı da 13 Temmuz erteledi.
2: O zaman arkadaş, hesap soracaksan, bizden böyle bir şey talep ediyorsan biz vermeyiz demiyoruz.
3: Hakkında birden fazla dava açılan Tanju Özcan aynı gün içerisinde iki kez savunma yaptı.
4: Tek tek hesabını vermeye hazırız.
3: Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yargılandığı iki ayrı davada yeniden hakim karşısındaydı.
5: Bu işi yapanlar bu işi tamamlayamadılar maalesef.
3: Duruşmalar Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İlk duruşma Özcan'ın katıldığı bir sosyal medya programında sığınmacı yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle yargılandığı dava üzerineydi.
2: O zaman arkadaş, hesap soracaksan, bizden böyle bir şey talep ediyorsan biz vermeyiz demiyoruz.
3: İkinci duruşmada ise çok konuşulan şantaj davası görüldü.
4: Tek tek hesabını vermeye hazırız.
3: Sekbiz'de katıldığı duruşmada söz hakkı alan Tanju Özcan, savunmasını daha sağlıklı hazırlayabilmek ve avukatlarıyla yüz yüze görüşebilmek için Ankara'daki Sincan cezaevinden Bolu'daki bir cezaevine nakledilmek istediğini ve cezaevi yönetimine dilekçe verdiğini söyledi. Mahkeme heyeti ise taleplerini reddederek her iki duruşmayı da 13 Temmuz'a erteledi.
1: Mayıs ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Mayıs ayında enflasyon %1,71, yıllık enflasyon ise %32,61 olarak hesaplandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de verilerin açıklanmasının ardından kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz mesajı paylaştı.
6: Vay vay vay vay!
7: Yüzlerce çeri domates yeri!
8: Milyonların merakla beklediği rakamlar belli oldu. Mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı. Memur ve emekli aylığı farkları da belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon Mayıs ayında %1,71 arttı. Yıllık enflasyon %32,61'e yükseldi. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı da belli oldu. Açıklanan enflasyon verisiyle birlikte konut ve iş yerlerine uygulanacak tavan zam oranı %32,24 olarak hesaplandı. Açıklanan verilerle emekli aylıkları ve memur maaşlarında 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Buna göre 5 aylık fark SSK ve Bağkur emekli aylıklarında 16,61, memur maaşlarında ve emekli memur aylıklarında %12,41 oldu. Yıllık tüfe %45,59 ile en çok konut, su, gaz, elektrik ve diğer yakıt harcamalarında artış gösterdi. Bunu %34,86 ile gıda ve alkolsüz içecekler takip etti. Ulaştırmada ise artış oranı %34,29 oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz verilerin açıklanmasının ardından enflasyonla mücadelenin süreceğinin mesajını verdi. Dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdürmeyi ve vatandaşlarımızın refahını kalıcı biçimde artırmayı hedefliyoruz sözlerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon verilerini sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi.
9: Jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki oynaklık enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturmaya devam etse de attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz. Sürülebilir
1: yüksek... Mayıs ayı enflasyonu çarşı pazarda da etkisini gösterdi. Tezgahlara yaz mahsullerinin gelmesiyle meyve fiyatları yükseldi. Bazı sebzelerde ise fiyatlar düştü. İşte çarşı pazardaki etiketlere yansıyan rakamlar.
10: Pazara girdiğim zaman cennete girdim diyorum. Fiyatlar çok güzel.
8: Kiraz, kayısı, erik, karpuz, kavun. Çarşı pazarda tezgahlar yaz meyveleriyle renklendi.
11: Kayısısı, kirazı, eriği, karpuzu, kavunu, yaz mahsulleri tezgahlara çıktı. Afiyet olsun. Fiyatı nasıl?
12: Gayet güzel.
11: Tadı nasıl?
12: Tadı da güzel. Al bir deneyi. Al bay bir deneyi. Bir ye.
11: Bir de bir tadına bakalım.
12: Ben de sana sorayım, nasılsın?
11: Çok güzel.
12: Çok güzel.
8: Mayıs ayı enflasyonu aylık bazda %1,71, yıllık bazda ise %32,61 olarak gerçekleşti. Pazarın zam şampiyonu kiraz oldu.
11: Parlak kırmızı rengi ve eşsiz lezzetiyle tezgahları süsleyen kirazın kilosu 150 liradan satışa çıktı.
10: Fiyatlar biraz düştü. Kışın daha pahalı. Birazcık herhalde mevsim olarak bollaşmaya başladı. Özellikle kiraz çok ucuzladı. Erik ucuzladı.
11: Yaz sıcaklarının serinleten lezzeti karpuzsa fiyatıyla dikkat çekti. Karpuzun kilosu 30 liradan başlıyor.
10: Uygun fiyatı. Güzel.
8: Tezgahlarda kayısı ve kavun kilosu 50, erik 150, yerli muz 80, ithal muzsa 150 liradan satılıyor.
11: En çok neyi severdin?
10: Erik, kayısı.
11: Sebzelerin zam şampiyonuysa limon oldu. Bir file limonun fiyatı 150 lira.
13: Çok pahalı. Salatalık aldım, domates aldım. Her şey mevsimde yiyeceksin.
8: Bazı sebzelerde ise fiyatlar düştü. Domates ve salatalığın kilosu 50 lira. Tere, roka, maydanozsa 15 lira oldu.
1: Televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı yasadışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında tutuklanmıştı. Kütahyalı'nın hesaplarındaki olağan dışı para trafiğinin ayrıntıları MASAK raporunda ortaya çıktı.
14: Rasim Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
15: İyiyim baba.
3: Yasa dışı bahis ve kara para aklamak suçlarından tutuklanmıştı. Rasim Ozan Kütahyalı'nın kara para aklama sistemi deşifre oldu.
15: Allah gözünüzü doyursun!
3: Adana başta olmak üzere 21 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu düzenlenmişti. Televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı da gözaltına alınan isimlerden biriydi. Kütahyalı cezaevine gönderilmişti.
14: Rasim Bey, yasadışı milyonlarca liralık para hareketli bir şey söyleyecek misiniz?
15: Valla ben öyle bir hareketlik yok, yanlış anlaşılma
3: var. Yürütülen soruşturmada örgütün kasası olarak nitelendirilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesabındaki milyonlarca lirayı büyük bir hızla sadece 20 dakika içinde 5 ayrı hesaba aktardığı görülmüştü. Kütahyalı'ya ait MASAK raporundaki yeni detaylar dikkat çekti.
15: 143 zafer sağ çek.
3: Raporda Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesabına gelen paraları katmanlama sistemiyle akladığı belirlendi. Dosyada para hareketlerini inceleyen uzmanların iki ara adım sonrası 4 kişiye gelen 50 binin %178'i ve benzeri not düştükleri görüldü.
16: Acılı Adana ister misin?
3: Kara para aklamada en sık kullanılan yöntemlerden biri katmanlama sistemidir. Para asıl kaynağından çıktıktan sonra doğrudan hedefe gitmez, araya ara adımlar yani başka kişilerin hesapları veya paravan şirketler girer.
14: Rasim Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
15: İyiyim baba.
1: Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu'nda örnekleri alınan 7 ismin testi pozitif çıktı. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın test sonucu ise negatif çıktı.
3: Şarkıcılar, oyuncular, sosyal medya fenomenleri ve diğerleri Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye basmış, birbirinden ünlü isimler uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda verdikleri testlerin sonuçları açıklandı. Daha önce oyuncu Onur Tuna, sosyal medya fenomenleri Özgür Deniz Cellat ve Zehra Hanzade Gürkanların test sonuçları pozitif çıkmıştı. Gazeteci Mirgün Cabas, Tuğçe Postoğlu, Cansu Tekin ve şarkıcı Berkay Şahin'den alınan tüm örneklerde temiz sonuçlanmıştı. Göğsümden vurdum, ellerden saydım. Gözaltına alınan diğer 7 isminde test sonuçları açıklandı. Rapçi Blok 3. Yapıyorsun mesela, mesela. Şarkıcı Hak'tan ve kendi gibi şarkıcı olan kız kardeşi Niran Ünsal. Ünlülerin doktoru Mehmet Rahşan, basketbolcu Kübra İmren Siyahdemir, Yaşar Özdaş ve oyuncu Feyza Civeli'nin test sonuçları pozitif çıktı. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın da testi negatif sonuçlandı.
1: Karadeniz'de Kırım'ın batısında Türk balıkçı teknesine saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanlığı bir kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı.
17: Thank you.
3: İçişleri Bakanlığı Karadeniz'de Kırım'ın batısında Sivastopol açıklarında Türk bayraklı Duru 67 isimli balık avlama teknesine saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırı sonucu ağır hasar alan Duru 67 isimli tekne kısa sürede sulara gömüldü. Olay esnasında yakın bölgede bulunan Burak Kaya isimli bir diğer Türk balıkçı teknesi batan teknedeki 5 yaralı balıkçıyı ivedilikle kendi teknesine tahliye ederek İnebolu istikametine doğru seyre başladı. Ancak intikal esnasında durumu ağır olan yaralı balıkçılardan birinin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi. Burak Kaya isimli tekneyle sağlanan koordinasyonun ardından TCSG 96 askeri gemisi saat 12.35'te İnebolu Limanı'ndan hareket etti. Gemide yaralılara ilk müdahaleyi deniz şartlarında yapabilmek adına 4 doktorla UMKE ve hemşirelerden oluşan toplam 19 kişilik uzman tıbbi personel hazır bulundu. Hayatını kaybeden balıkçının naaşı ve yaralı 4 balıkçı açık denizde gerçekleştirilen hassas bir operasyonda sahil güvenlik gemisine transfer edildi. Saldırının hangi ülke tarafından yapıldığı henüz açıklanmadı.
1: İsrail basını Washington-Tel Aviv hattında iplerin kopma noktasına geldiğini yazdı. Analizlere göre bölgede anlaşmalar yapmak isteyen Trump'ın önündeki en büyük engel bizzat Netanyahu olabilir.
8: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya telefonda hakaretler yağdırmasının yankıları sürüyor. İsrail Yedot Ahronot gazetesi Trump'ın Netanyahu'ya "sen lanet olası bir delisin" dediği konuşmayı sayfalarına taşıdı. Uluslararası ilişkiler analisti Itamar Eşener köşesinde Netanyahu Trump'ın Orta Doğu planına engel mi oluyor sorusunu kaleme aldı. Analize göre Netanyahu'nun Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurma tehdidi, bölgede büyük bir savaş istemeyen ve İran'la masaya oturmaya hazırlanan Trump'ı öfkelendirdi. İki lider arasındaki ilişki artık geri dönüşü zor, son derece hassas bir aşamada. Çünkü Trump artık bölgede anlaşmalar dönemi başlatmak istiyor, ancak en önemli müttefiki Netanyahu buna karşı çıkıyor. Analiz, Trump Orta Doğu hedefleri için Netanyahu'nun en önemli dayanağı mı yoksa yoluna çıkan bir engel mi olduğuna karar vermek zorunda kalacak yorumuyla noktalandı.
1: Rusya-Ukrayna savaşını Türkiye mi bitirecek? Ukrayna lideri Zelenski Putin'e bir mektup gönderdi. Gel savaşı bitirelim, Türkiye, İsviçre veya bir Arap ülkesi de ara bulucu olsun dedi.
8: ABD, İran savaşına kilitlenince Rus-Ukrayna savaşını bitirmek için gözler Türkiye'ye çevrildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir açık mektup gönderdi. "Savaşı bitirelim, barış görüşmelerinde Türkiye arabulucu olsun" dedi. Zelenski mektubu kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Mektupta Putin'e Ankara'nın daha önce de savaş ve diplomasi görüşmelerinde önemli rol aldığını hatırlattı. İsviçre veya bazı Arap ülkelerini de olası görüşme adresi olarak sıraladı. Ancak dikkatler Türkiye vurgusuna çevrildi. Mektubunda Zelenski kilit meseleleri liderler çözer ifadelerini kullandı. Zelenski, ABD'nin dikkatinin İran krizine kaydığını belirterek arabulucu başka bir devletin kapısını çalmak gerektiğini vurguladı. Zelenski'nin savaşa dair Putin'e sarf ettiği sözlerde dikkat çekti. Ukrayna lideri, "bu savaş sizin tercihinizdi" dedi. Putin'in asıl derdinin Donbas bölgesini ele geçirmek olduğunu ama bunun mümkün olmadığını söyledi. Ukrayna lideri Putin'e hem Ukrayna hem de Rus halkının artık barış istediğini hatırlattı.
1: Evet, izledik. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski yazdığı açık mektupta Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmek istediğini dile getirdi. Putin o teklife cevap verdi. "Şu anda Zelenski ile görüşmenin bir anlamı yok" dedi.
17: Zelenski ile bir görüşme. Ancak belirli anlaşmalara varıldıktan sonra mümkün olabilir. Şu an için görüşmeyi anlamlı bulmuyorum.
3: Zelenski'nin görüşme teklifini bu sözlerle reddetti. Sözlerine devam etti.
17: Mektubu inceledim. Bu mektubun içeriğinde bazı kaba unsurlar var. Amaç görüşme için bir ortam oluşturmak mı? Yoksa bu görüşmenin yapılamayacağı bir ortam oluşturmak mı? Kiev bir yandan görüşme talep ediyor, diğer yandan Strobelsk'e yönelik saldırı gibi korkunç suçlar işliyor.
3: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da düzenlenen Uluslararası Ekonomi Forumu'nda konuştu. Zelenski'nin yazdığı açık mektuba değinen Putin, Zelenski ile görüşmeyeceğini net bir şekilde söyledi. Rusya ve Ukrayna'nın uzun vadede anlaşması gerektiğini savundu.
17: Rusya'nın çatışmanın kısa vadeli durdurulmasına değil, uzun vadeli ve tarihi bir perspektife dayanan anlaşmalara ihtiyacı var.
3: Ukrayna'daki savaşta batılı ülkelerin kendilerine uyguladığı ekonomik yaptırımlarla ilgili konuşan Putin, ABD pazarına hala uranyum tedarik etmeye devam ediyoruz dedi.
1: Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşanan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralananlardan ikisinin Narin Güran cinayeti davasında tutuklu bulunan Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeni oldukları öğrenildi.
18: Lan. Herhangi bir kimse seni görmedi mi? Hiç etrafını kontrol etmedin mi?
19: Yok. Nevzat Bahtiyar 8 yaşında öldürülen Narin Güran cinayetiyle Türkiye gündemine oturmuştu. Nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Oğlu ve yeğeni silahlı kavgada yaralandı. Olay Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Çarıklı mahallesinde yaşandı. Kaya ve Bahtiyar aileleri arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 6 kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bahtiyar ailesinden yaralanan kişilerin ise Nevzat Bahtiyar'ın oğlu Muhammed Bahtiyar ve yeğeni Mustafa Bahtiyar oldukları öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
1: Çocukların ekran başında geçirdiği süre alarm veriyor. Araştırmalara göre 15 yaş grubundaki çocukların büyük bölümü günde 3 saatten fazla sosyal medya kullanıyor. Uzmanlar artan ekran süresinin ruh sağlığı ve bağımlılık riskini büyüttüğünü belirtiyor.
20: Günde kaç saatin telefon başında geçiyor?
21: 5 falan.
20: Uyarıyor musun?
21: Evet, uyarıyorum. Ders çalışıyorum. Gençler hep aynı şimdi.
22: 5 saat oluyor, 6 saat oluyor ama telefon süresi biraz daha sosyal medya odaklı.
23: İzledikçe daha çok izlemek istiyor. Bize tabii kısıtlı izletiyoruz. Çünkü gözünü kırpmadan izliyor. Hırçınlaşabiliyor daha sonraki zamanlarda. Huyu değişiyor.
24: Telefonlar, tabletler, sosyal medya uygulamaları çocukların dijital platformlarda geçirdiği süre her geçen gün artıyor. Telefon, tablet, bilgisayar başında günde kaç saat geçiriyorsun?
25: Yani 5-6 saat yaklaşık. Kitap okuyorum, oyun oynuyorum. Bu süre geçmiş oluyor genelde.
26: 4-5 saatimi geçiriyorum. Genelde sosyal medyaya bakıyorum. 9 saate çıktığı da oluyor.
24: Çocuklar günün önemli bir bölümünü ekran başında geçiriyor. Son araştırmalar 15 yaş grubundaki çocukların hafta içi 3 saatten fazla ekran başında kaldığını ortaya koydu.
26: LGS olmasa bir 6 saat falan geçiririm.
24: Ailen uyarı yapıyor mu?
26: Uygulama yüklediler. Sadece 10.30'a kadar bakabiliyorum. Bayağı bir saat sosyal medyada geçiriyorum. En az 3 saatim geçiyordur mesela.
24: Ne yapıyorsunuz sosyal medyada?
26: TikTok izliyorum. Haberleri takip ediyorum. Arkadaşlarımla sohbet ediyorum. Kendim bunun saatini belirleyebiliyorum.
24: Sosyal medya gençlerin ruh sağlığını da etkiliyor. Araştırmalara göre gençlerin yarısından fazlası dijital medyada zararlı içeriklerle karşılaşıyor. Uzmanlar aileleri daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
27: Bir 3 saat geçirdiğim olmuştur.
28: En fazla 2 saat, 2,5 saat. Mesela süreyi biraz açtığım zaman o zamanlar uyarı alıyorum.
29: Genelde telefonda 2,5 saat falan tablet, bilgisayar kullanmıyorum. Ara sıra yükselebiliyor yani boş vakitlerimde.
24: Ne kadar yükseliyor mesela?
29: Bir yarım saat daha yükselirim.
24: Beğeni, takipçi, bildirim döngüsü sosyal medya gençlerde bağımlılık gibi davranışlara neden oluyor.
30: Ekrana hiç bakmadığın gün oluyor mu?
26: Dersleri falan saymazsak oluyor ama teknoloji çağındayız.
31: O olmaz, bir gün falan da dayanmaz.
32: Ekranda kalmaları çocukların doğru bulmuyorum.
1: Fenerbahçe'de seçim heyecanı yaşanıyor. Başkan adayı Hakan Safi, TGNT Haber'e özel açıklamalar yaptı. Stüdyoda futbol programının yorumcusu Ahmet Ercanlar'ın sorularını cevaplayan Safi, şampiyonluk sözü verdi. Transfer edeceği dünyaca ünlü futbolcunun ismini de genel kurulda açıklayacağını söyledi.
0: Enerjiyiz, iştahlıyız. Fenerbahçe'miz inşallah 120. yılında hep beraber şampiyon yapacağız.
3: TGRT Haber ekranlarından şampiyonluk sözü verdi. Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısını işaret etti. Dünyaca ünlü futbolcunun transferini açıklayabilirim dedi.
0: İki tane dünya yıldızı, yerli oyuncu, iki veya üç tane de dünya yıldızı, yabancı oyuncu alacağım diye. Bugün üç tanesini gerçekleştirdik. Yarın her şey olabilir, belli olmaz. Evet arkadaşlar.
3: Fenerbahçe'de seçim heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Bir tarafta aday Hakan Safi, diğer tarafta Aziz Yıldırım. Hakan Safi, Faruk Ilgaz tesislerinde seçim çalışmalarını sürdürürken TGRT Stüdyo futbol yorumcusu Ahmet Ercanlar'a konuştu.
0: Fenerbahçe'miz tarihi günlerinden birini yaşıyor, yine görüyorsunuz.
2: 12 yıl oldu.
0: Faruk Ilgaz tesislerindeyiz. Fenerbahçe'mizin mabedindeyiz. 2000'den fazla kalabalık var. Bu kadar büyük kalabalık herhalde sen de görmedin bugüne kadar. Fenerbahçe sevgisi büyüye büyüye devam ediyor.
3: Hakan Safi, hayallerimizi gerçekleştireceğiz dedi, sözlerine devam etti.
0: Fenerbahçe'mizi, hayallerimizi yaşatmak için buraya geliyoruz. Kimse hayallerimizi engellemeye kalkamayacak. Fenerbahçe'nin gerçek sahibi, taraftarımızın isteği kalbine göre biz de iddialıyız, cesaretliyiz, enerjiyiz, iştahlıyız. Fenerbahçe'miz inşallah 120. yılında hep beraber şampiyon yapacağız.
3: Hakan Safi'nin kızı Elif de seçim kampanyasında yanındaydı. Babasını seçim maratonunda yalnız bırakmadı.
4: Evet. Seslenmek ister misin?
31: Yok teşekkürler.
4: Hadi bakalım başarılar yarın.
0: Hadi bakalım. Teşekkür ediyoruz. TGRT'ye iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
5: Sizler de beraber.
4: Başkanım bir imza alabilir miyim? İmza alabilir.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde takvim yeniden şekilleniyor. Süreç hızlanacak, silah bırakma kısa sürede tamamlanacak, Kandil boşaltılacak. Meclis tatile girmeden yasal düzenlemeler de yapılacak.
6: Raporun çizdiği perspektif çerçevesinde süreçle ilgili çalışmaların ivme kazanmasında fayda olduğu kanaatindeyiz.
19: Terörsüz Türkiye için kritik eşikler bir bir aşılıyor. AK Parti hem DEM Parti hem de İmralı ile görüştü. PKK elebaşı Öcalan'la güvenlik ve istihbarat bürokrasisi arasında güncel bir yol haritasında anlaşmaya varıldığı belirtiliyor.
3: TGRT FM Haber.
7: Şimdi reklamlar.
9: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
10: Burada.
9: YKS Türkiye dördüncüsü.
10: Burada.
9: YKS Türkiye 12.'si.
10: Burada.
9: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
11: Burada.
9: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
10: Burada.
9: Kickboks Dünya Şampiyonu.
11: Burada.
9: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
11: Burada.
9: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
12: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
7: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca,
5: torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
8: Buyurun.
10: Ben miyim?
8: Evet.
10: Hayırlı günler Osman dede.
11: Hayırlı günler efendim, buyurun.
10: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri sizi dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
5: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
6: Muaz bin Cebel Hazretleri, Eshab-ı Kiram'ın büyüklerinden, helal ve haram ilmini en iyi bilenlerden, adı Muaz bin Cebel bin Amr bin Evs bin Abid bin Adi bin Ka'b el-Ensari'dir. Künyesi Ebu Abdullah'tır. Miladi 605 senesinde Medine'de doğdu. Hicretin 18. Miladi 640 yılında Kudüs ile Remle arasındaki Amvas köyünde vefat etti. Kabri bugün Ürdün'dedir. Hazreti Muaz bin Cebel, Ensar adı verilen Medineli Müslümanlardandır. İkinci Akabe biatında kendi canlarını ve mallarını korudukları gibi Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem yardım ederek İslamiyet'e hizmet edeceklerine söz verip Müslüman olan 70 Medineli'den birisi de Muaz bin Cebel Hazretleri'dir. 18 yaşındayken Müslüman oldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Eshab-ı Kiram aleyhimür rıdvan Mekke'den Medine'ye hicret ettiklerinde bütün malları ve mülkleri Mekke'de kalmıştı. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem emirleriyle Medine'de bulunan Müslümanlar Mekke'den hicret eden Müslümanlarla kardeşlik kurarak evlerini, mallarını ve eşyalarını paylaştılar. Muaz bin Cebel Hazretleri de Abdullah bin Mes'ud ve Cafer-i Tayyar Hazretleri ile kardeşlik kurmuştu. Muaz bin Cebel Hazretleri Bedir, Uhud, Hendek, Beni Kurayza savaşlarına ve Hayber'in fethine katılmıştı. Mekke'nin fethinde de bulundu ve bundan sonra yapılan Huneyn Savaşı sırasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu Mekke'de emir olarak bıraktı. Halka Kur'an-ı Kerim öğretmesini ve dinin esaslarını anlatmasını emretti. Bu vazifesini yapıp Medine'ye döndükten sonra da Kur'an-ı Kerim'i ve din bilgilerini öğretmeye devam etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman beldelerine vali ve zekat tahsil memurları gönderdiği sıralarda, bir gün sabah namazından sonra Eshab-ı Kiram'a dönerek, "İçinizden hanginiz Yemen'e gider?" buyurdu. Hazreti Ebu Bekr, "Ben giderim ya Resulallah," dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir müddet sonra, "Hanginiz Yemen'e gider?" buyurdu. Bu sefer Hazreti Ömer, "Ben giderim ya Resulallah," dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz sonra tekrar "İçinizden Yemen'e kim gider?" buyurdu. Muaz bin Cebel Hazretleri ayağa kalkıp "Ya Resulallah, ben giderim," dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ey Muaz, bu vazife senindir," buyurdu. Bütün malını cihad için Allah yolunda harcayan Muaz bin Cebel Hazretleri, valilik yapmak, halka İslamiyet'i anlatmak, Kur'an-ı Kerim'i öğretmek ve Yemen ülkesinde toplanan zekat mallarını vazifelilerden teslim almak ve onların arasındaki ihtilafları çözüp hükme bağlamak üzere Yemen'e gitmek için hazırlandı. Yola çıkmadan önce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurdu: "Sen ehli kitaptan, Yahudilerden ve Hristiyanlardan olan bir kavimle karşılaşacaksın. Onların yanına varınca, önce onları Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu tasdike, inanmaya davet et. Eğer bunu kabul ederlerse, onlara Allah'ın 5 vakit namazı farz kıldığını haber ver. Bunu da yaptıkları takdirde, Allah'ın zenginlerin fakirlere zekat vermesini emrettiğini bildir. Bunu da kabul ederlerse, zekat alırken sakın mallarının sadece en iyilerini seçme. Mazlumun ahını almaktan çekin. Çünkü Allah, mazlumun duasını, ahını hemen kabul eder." Hazreti Muaz bin Cebel diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onlardan her 30 sığırdan 1 yaşında erkek veya dişi bir dana, her bülû çağındaki gayrimüslimden de 1 dinar veya onun dengi Yemen kumaşı cizye, yağmur suyu ile sulanan her mahsulden öşür, 1/10 ve ücretle sulanan şeylerden de 0.5 öşür, 20/1 alınmasına emretti. Muaz bin Cebel Hazretleri, Yemen'e gitmek üzere yola çıkınca, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yanında bir miktar yürüdü ve vedalaşırken, "Ya Muaz, sen belki bu seneden sonra beni bir daha göremezsin. Belki dönüşünde burada benim mescidime ve kabrime ziyarete gelirsin." buyurdu. Bunu işiten Muaz bin Cebel Hazretleri hüzünle gözyaşı dökmeye başlayınca, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ağlama ya Muaz, bana yakın olanlar, tam bağlı olanlar, nerede olurlarsa olsunlar, Allah'a hakkıyla kulluk edenlerdir." buyurdu. Ve sonra da şöyle sordu: "Sana bir dava getirilip insanlar arasında hüküm verirken ne ile hüküm vereceksin?" Hazreti Muaz bin Cebel, "Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'le hüküm veririm." dedi. "Ya onda açıkça bulamazsan?" buyurunca, "Peygamberin sünnetiyle hüküm ederim." dedi. "Ya onda da açıkça bulamazsan?" buyurunca, "İçtihad ederek anladığımla hükmederim." dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Muaz bin Cebel Hazretlerinin bu cevabından dolayı çok memnun kalarak, mübarek elini onun göğsüne koyup, "Elhamdülillah, Allahü Teala Resulünün elçisini Resulullah'ın rızasına uygun eyledi." buyurdu. Sonra Hazreti Muaz bin Cebel'e şöyle dua etti: "Cenab-ı Hak seni her taraftan gelecek musibetlerden muhafaza buyursun. İnsanların ve cinlerin şerrini senden uzaklaştırsın. Ve senin sebebinle Allahü Teala'nın bir kişiyi hidayete erdirmesi senin için dünyadan hayırlıdır." buyurdu. Muaz bin Cebel Hazretleri Yemen'de uzun müddet kaldı. Kendisine verilen vazifeyi yerine getirdi. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem vefatını da oradayken haber aldı. Daha sonra Yemen'deki hizmetini tamamlayıp Medine'ye dönen Muaz bin Cebel Hazretleri, Hazreti Ebubekir'in radıyallahu anh halifeliği sırasında Medine'de kaldığı müddetçe Hazreti Ebubekir radıyallahu anh onu seçtiği müşavere, danışma heyetine aldı. Bu sırada Suriye taraflarına da giderek hem oralarda yapılan savaşlara katıldı hem de insanlara din bilgilerini ve Kur'an-ı Kerim'i öğretti. Muaz bin Cebel Hazretlerinin fazileti, üstünlüğü çoktur. Onu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadis-i şeriflerinde methetmiş, övmüştür. Muaz bin Cebel ümmetimin alimlerindendir ve çok yüksektir. İnsanlar arasında Allahü Teala'nın helal ve haram ettiklerini en iyi bilen Muaz bin Cebel'dir. Kur'an-ı Kerim'i şu dört kimseden alınız, öğreniniz. Muaz bin Cebel, Übey bin Ka'b, Abdullah bin Mes'ud ve Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim. Muaz, kıyamette ümmetimin alimlerinin bir adım önlerinde mahşer yerine gelecektir. Muaz bin Cebel Hazretleri buyurdular ki, kim bir şeyden korkarsa ondan uzaklaşır ve ondan kaçar. Kim de Allahü Teala'dan korkarsa ona doğru koşar. Yani emirlerine yapışır. Ahirette kurtulmak, ibadet ve amelin çok olmasıyla değil, amellerin ihlaslı ve edeplerine uygun olarak yapılması iledir. Kalplerin kemali, Allahü Teala'dan korkmaktaki kemal ile, nefislerin itminana kavuşması da takvanın, haramlardan uzaklaşmanın kemali iledir. Müminin neşesi yüzünde, hüznü kalbindedir. Dünyada iyilikten daha ağır bir yük yoktur. Çünkü sana iyilik yapan seni bağlamış, kötülük yapan da seni serbest bırakmış olur. Marifetin nuru kalptedir, parıltısı ise göğüsteki gönül gözündedir. Cömertlik, Allahü Teala'nın rızası için nefsine düşman olmandır. Dünya, hükümdarlar için gelin, zahitler için aynadır. Hükümdarlar onunla güzelleşir. Zahitler ise afetlerine bakarak ondan uzaklaşıp terk ederler. Allahü Teala'nın kullarına ve dinine hizmet edecek olanların tevazu ve teslimiyet sahibi olması şarttır. İsar nedir diye sordular. Cevabında başkalarının lezzetini ve rahatlığını kendi lezzet ve rahatlığına tercih etmektir buyurdu. Yakin nedir diye sordular. Cevabında yakin kalbin Allahü Teala'nın emirlerine itaat etmesidir buyurdu. Şükür nedir diye sordular. Cevabında şükür gönlünün nimet veren Allahü Teala'ya tam bağlı olmasıdır buyurdu. Nefsin sende mevcud olduğu halde sen Allahü Teala'yı tanımak istiyorsun. Halbuki senin nefsin daha kendisini dahi tanımış değildir. Rabbini nasıl tanıyacak? Huşu sahibi olanların kimler olduğu sorulduğu zaman, huşu sahibi olanlar, arzu ateşi sönen, kalbindeki arzu ve maksattan tat alma dumanı sükûnet bulan, kalbi İslamiyete hürmet ve tazim nurları saçan, böylece nefsin arzuları ve şehvetleri ölen, fakat kalbi ve ruhu dirilen, bunun için de azaları ve bedeni huşu ve sükûnet içinde bulunanlardır cevabını verdi. Kanaat nedir diye sorulunca, insanın kısmetine düşen rızkına razı olmasıdır cevabını vermişti. Kendisine imanın gitmesine en çok sebep olan günah nedir diye sordular. Buyurdu ki, üç günah vardır. Birincisi, iman nimetine kavuştuğuna şükretmemek. İkincisi, imanın gitmesinden korkmamak. Üçüncüsü, müminleri incitmek ve onlara eziyet etmek. Biliniz ki, haksız yere bir Müslümanı incitmek, Kâbe'yi 70 defa yıkmaktan daha büyük günahtır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuştur. Beyt, elinden geliyorsa kırma kişi kalbini. Kendini mahvedersin, sen kırarsan birini. Fütüvveti şöyle tarif etmiştir. Fütüvvet, evinde devamlı ikamet edip kalanla, geçici bir zaman birkaç günlüğüne oturan birini müsavi görmektir. Yani evinde birkaç günlüğüne misafir kalanla, aylarca hatta yıllarca misafir kalan veya başka türlü mihnet ve sıkıntı veren iki kişiyi aynı tutmaktır. Hatta uzun zaman kalana daha çok izzet ve ikramda bulunmaktır. Buyurdu ki, murakabeni seni her an gören Allahü Teala için yap. Şükrünü nimetlerini senden eksik etmeyen Allahü Teala için yap. Taatini kendisine her an muhtaç olduğun Allahü Teala için yap. Saygı ve huşuunu da bir an bile hükümranlığının dışına çıkamayacağın Allahü Teala için yap. İslamiyetin, Müslümanlığın aslı şu iki şeydir. Allahü Teala'nın yapmış olduğu iyilik ve ihsanı görmek, ona göre şükretmek, diğeri ise hicran. Yani ahirette çok feci ve acıklı bir hale düşmek korkusu. Hakiki manada Allahü Teala'yı sevmek, onu her an zikredip onunla ünsiyet etmektir. Kaybolan niyetine üzüldüğün kadar kaybettiğin hiçbir şeye üzülme. Çünkü hiçbir hayırlı amel niyetsiz sahih olmaz. Her kim ki şüphelilerden uzaklaşmadan kazandığı nafaka ile yetinirse muhakkak günaha, harama düşer. Allahü Teala kullarının rızkına kefil olmuştur. Kullarına da tevekkül etmeyi emretmiştir. O halde insanlar Allahü Teala'nın tekeffül ettiği şey ile uğraşmayıp teklif ettiği şeylere, yani onun dinine hizmete koşmalıdırlar. Kimin arzusu din, yani ahiret olursa, bu hayırlı düşüncesi hürmetine dünyevi işleri de ahiret işi haline gelir. Bir kimsenin düşüncesi de dünya olursa, niyetinin bozukluğu sebebiyle ahiret işleri de dünya işi haline gelir. Şeytanın insana gafil olduğu bir zamanda yaptığı zarar, 100 aç kurdun bir koyun sürüsüne yaptığı zarardan daha fazladır. İnsanın nefsinin kendisine yaptığı zarar da 100 şeytanın yaptığı zarardan fazladır. Bir kimsede bulunan fena huyların en kötüsü, kibri, büyüklenmeyi sevmesi ve işlerinde ihtiyar sahibi olmasıdır. Kendi istediğini yapmasıdır. Çünkü kibir ve büyüklük, kendisinde hiçbir noksanlık bulunmayan Allahü Teala'ya

Kendisine takva ve fütüvvetten sual edildiği zaman, takva, haramlardan sakınmak, kıyamet günü hesapta hiçbir kimsenin yakana yapışmamasıdır. Fütüvvet de o gün hiç kimsenin yakasına yapışmamaktır. Her kim haram bir kuruşu alacaklısına iade ederse, nübüvvetten bir nura kavuşur. Kalbin kıymetini ve vaktin ehemmiyetini şu sözleriyle beyan etmiş ve kalbin ve vaktin sana bir sermayedir. Fakat sen kalbini kötü zanlarla, Allahü Teala'nın sevgisinden başka şeylerle doldurdun. Vaktini de malayani, boş ve faydasız şeylerle geçirdin. İflas etmiş, sermayesini kaybetmiş olan bir kimse nasıl kâr edebilir? Buyurdu. Muaz bin Cebel Hazretleri, Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem 157 hadisi şerif rivayet etmiştir. Hazreti Muaz şöyle anlatıyor. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hayvana binmişti. Ben de arkasında bulunuyordum. Bana "Ey Muaz!" diye seslendiler. Ben de "Emredin ya Resulallah!" dedim. Üç kere ismimi söyledikten sonra "Cenab-ı Hakk'ın kulları üzerinde olan hakkı nedir biliyor musunuz?" buyurdu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Bunun üzerine "Cenab-ı Hakk'ın kulları üzerindeki hakkı, onların kendisine ibadet etmeleri ve başka hiçbir varlığı ona şirk, ortak koşmamalarıdır," buyurup tekrar sorarak, "Kullar bu vazifelerini yerine getirirlerse Allah'tan bekledikleri hakları, Allahü Teala'nın onlara vaat ettiği nedir bilir misin?" buyurdular. Ben yine "Allah ve Resulü daha iyi bilir" deyince, "Bu takdirde kulların Allah üzerindeki hakkı, onlara vaat ettiği nimet, onun kullarına azap etmemesidir." Muaz bin Cebel Hazretlerinin bizzat Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem işiterek rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları da şunlardır. "Allah'ım, kötü insanları, facirleri bana ikram ettirme ki kalbim onlara meyletmesin." Hazreti Muaz, Resul-i Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Hangi amel daha makbuldür?" diye sordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, dilini ağzından çıkarıp elini dilinin üzerine koyarak dilini göstermiş ve "Bunu koruman en makbul bir ameldir." buyurmuştur. Cennet bahçelerinde eğlenmek isteyenler Allah'ı çok zikretsinler. Muaz bin Cebel Hazretleri şöyle rivayet eder. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana buyurdu ki, "Ey Muaz! Sana Allah'tan korkmayı, ona sığınmayı, doğru konuşmayı, verdiğin sözde durmayı, herkese selam vermeyi, güzel amel ve işlerde bulunmayı, öksüze merhamet etmeyi, tatlı sözlü olmayı, Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamayı, ahireti sevmeyi, ahiret hesabının korkusunu taşımayı ve herkese şefkat kanatlarını germeyi tavsiye eder. Hikmet sahiplerine kötü söz söylemekten, doğruyu yalanlamaktan, günahkâra itaatten, adil hükümdara isyandan ve yeryüzünde bozgunculuk yapmaktan seni nehyederim, sakındırırım. Her yerde Allahü Teala'yı zikretmeyi ve her günahın peşinden tövbe etmeyi tavsiye ederim. Gizli günah işlediğin zaman gizli, aşikare günah işlediğin zaman aşikare tövbe edersin." Muaz bin Cebel Hazretleri, Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem, "Nasihat istediğinde Allah'ı görür gibi ibadet et ve kendini

0: ölmüş gibi bul. İstersen bütün bunları içine alan daha mühimini bildireyim. Dilini tut, buyurdu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yine bana, Müslümana kötü söylemekten ve adil hükümdara isyan etmekten seni nehyederim, buyurdu. Muaz bin Cebel hazretleri dostlarına yaptıkları sohbetlerde buyurdular ki, İhlas 7 şeyle olur. Birincisi, Allahü Teala'ya tevekkül etmek, güvenmek. İkincisi, işlerini Allahü Teala'ya havale etmek. Üçüncüsü, mahluktan bir şey beklememek. Ne isterse Allahü Teala'dan istemek. Dördüncüsü, mahlukların zayıflığını düşünmek. Beşincisi, aziz kılan ve yükseltenin, zelil kılan ve alçaltanın kul değil Allahü Teala olduğunu bilmek. Çünkü Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen Resulüm şöyle de: Ey mülkün sahibi Allah'ım, sen dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini de zelil edersin. Hayır yalnız senin elindedir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin. Altıncısı, öldükten sonra amellerinin tartılacağını ve bunların karşılığını göreceğini, sevap tarafı ağır gelirse cennete gideceğini, günahları çok olursa cehenneme gideceğini hatırlamak. Yedincisi, şeytanın işlerinde kendisine riya verdiğini hatırlamak. İhlas, amelde doğru olmak ve yaptığını sırf Allahü Teala'nın rızası için yapmakla hasıl olur. İhlasın zıddı riyadır. İhlasın 3 alameti vardır. Birincisi, övülmekten korkmak. Çünkü övülmek kişinin amelini bozar. İhlaslı olan kişi yaptıklarının karşılığını sadece Allahü Teala'dan bekler. İkincisi, ihlaslı kimse Allahü Teala'nın rızasına uygun olarak yaptığı işlerde kınayanın kınamasından endişe etmez. Çünkü insanların ayıplamasından korkan kimse Allahü Teala'nın rızası bulunan birçok şeyi terk eder. Bunun içindir ki ihlaslı kimse sadece Allahü Teala'nın kınamasından korkar. Üçüncüsü, Allahü Teala'nın rızasına uygun işler de o işi yapmama hususunda mazeret beyan eden kimse ihlas sahibi olamaz. 3 şey vardır ki onları ihlas sahibi kimseler yapar. Birincisi, acı da olsa hakkı ve doğruyu konuşur. İkincisi, hak ile amel eder. Onu insanların kendisine yardımı kesmeleri korkusundan dolayı terk etmez. Çünkü Allahü Teala ona rızasına uygun olarak yaptığı işlerinde yardımını ihsan etmektedir. Üçüncüsü, Allahü Teala'nın korkusundan yapmak istediği şeyi insanların korkusundan dolayı bırakmaz. Çünkü Allahü Teala'nın korkusu kalbindeki insan korkusuna mani olur. İhlas ne güzeldir. Ne mutlu Allahü Teala'nın kendisine ihlas lütfedip ihlasa muvaffak kıldığı kimseye. Ebu İdris Havlani Hazretleri Muaz bin Cebel Hazretlerine "Seni Allah için seviyorum." dediğinde Muaz bin Cebel Hazretleri "Sana müjdeler olsun. Ben Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Kıyamet günü arşın etrafında bir takım insanlar için kürsüler kurulacaktır. Bunların yüzleri ayın 14'ü gibi parlayacaktır. İnsanlar feryat ederken onlar korkmazlar. Korku ve kederleri olmayan kimseler Allah'ın gerçek dostlarıdır. Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem bunların kim olduğu sorulunca Onlar Allah için sevişen kimselerdir buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaz'a "Ya Muaz, ben seni severim. Bunun için her namazdan sonra şu duayı terk etme." buyurdu ve duayı okudu. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetike. Yani Allah'ım, ancak seni anmak, sana şükretmek ve güzelce ibadet etmek için bana yardım et. Ey Allah'ım, seni sevmeyi ve seni seveni sevmeyi ve senin sevgine beni yaklaştıracak şeyi sevmeyi bana nasip et ve senin sevgini sıcak ve hararetli günde soğuk suyu sevmekten bana daha sevimli kıl. Allahü Teala kıyamet günü müminlere "Bana kavuşmayı sever miydiniz?" diye sorar. Onlar da "Severiz ya Rabbi" derler. Allahü Teala "Niçin seversiniz?" diye sorar. Onlar da "Af ve mağfiretini ummak için" derler. Cenab-ı Hak da "Ben de size af ve mağfireti kendime borç edindim" buyurur. Her insanın 4 gözü vardır. Bunların ikisi başındadır. Bunlarla dünya işlerini görür. Diğer ikisi de kalbindedir. Bunlarla da ahiret işlerini görür. Bir kimse içinden doğru olarak şehit olmayı ister, sonra ölürse veya öldürülürse, onun için şehit sevabı vardır. Bir kimse Allah yolunda yaralanırsa veya bir zahmet görürse, kıyamet günü zafir, zaferan renkli ve misk kokulu olarak gelir. Muaz bin Cebel Hazretleri şöyle anlatıyor. Bir gün Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bir adamın çok aciz bir kimse olduğunu söylediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Kardeşinizi gıybet etmeyiniz" buyurdu. Onlar, "O dediğimiz gibidir" dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Öyle olmasa o zaman iftira etmiş olursunuz" buyurdular. 3 şey var ki, onlar dünyada bir yabancı gibidir. Zalimin elinde Kur'an-ı Kerim, kötü insanların arasında iyi bir kimse, bir evde durup okunmayan mushaf. İnsan kıyamet günü şu 4 şeyden sorulmadıkça hiçbir yere adım atamaz. 1- Ömrünü nerede tükettiği. 2- Gençliğini nerede harcadığı. 3- İlmiyle ne gibi amel işlediği. 4- Malını nereden kazanıp nereye harcadığı. Muhtekir, kara borsacılık yapan ne fena bir kuldur. Allahü Teala fiyatları ucuzlatırsa onun keyfi kaçar. Yükseltirse o zaman ferahlar. Her kim 40 gün ümmetimin nafakası üzerinde kara borsacılık eder de sonra bu kazancını sadaka olarak dağıtırsa onun bu sadakası kabul edilmez. Bid'at sahibine hürmet etmek için yürüyen kimse İslam'ı yıkmaya yardım etmiştir. Hakiki muhabbet İnsanın kendi vasıflarının, sıfatlarının hepsini unutarak sevgiliyle beraber bulunmaktır. Vera 5 şeyle olur. Birincisi ilim. İkincisi edindiği bilgileri hatırlamak. Üçüncüsü Allahü Teala'nın azamet ve kibriyasını, yüceliğini ve kudretini hatırlamak. Dördüncüsü Allahü Teala'dan haya etmeyi hatırlamak. Beşincisi Allahü Teala'nın kendisine gazap etmesinden korkmayı hatırlamak. Vera sahibinin 3 alameti vardır. Birincisi, az şeyi sever. Çünkü az şeyin hesabı da az olur. İkincisi, az konuşmak. Üçüncüsü, az yemek. 3 şey de vera sahiplerinin yaptığı şeylerdendir. Birincisi, ölçülü ve delilli konuşmak. İkincisi, gecesinde ve gündüzünde Allah-u Teâlâ'nın yasak ettiği şeylerden sakınmak. Üçüncüsü, kendisiyle meşgul olup insanların ayıplarından bahsetmemek. Bir kimse Allah-u Teâlâ'nın büyüklüğünü, kudretini, yegane hüküm sahibi olduğunu tefekkür etmedikçe, düşünmedikçe gerçek veraya kavuşamaz. Bir defasında Muaz bin Cebel Hazretlerini ağlarken gördüler ve niçin ağladığını sordular. Buyurdu ki, insanlar iki gruptur. Biri cennetlik, diğeri cehennemlik. Acaba ben hangisinden olacağım diye ağlıyorum. Muaz bin Cebel Hazretleri talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, Sırat köprüsünü geçinceye kadar müminin huzuru olmaz. Bir gün Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna varmıştım. Bana, ey Muaz, sen bu akşam nasıl sabahladın buyurdu. Ben de, ya Resulallah, sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü Teala'ya iman etmiş olarak sabahladım dedim. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Muaz, senin her sözünün doğruluğuna bir delilin vardır. Bu sözünün doğruluğunun delili nedir? Buyurdular. Ben de şöyle cevap verdim. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, ben geceden gündüze çıktığım zaman bir daha akşamı beklemem. Akşam olduğu zaman da sabaha kadar yaşayacağımı hiç ümit etmem. Bir adım attığım zaman ikinci adımı atacağımı sanmam. Her insanın bir eceli olduğunu bilirim. Ecelinin saati geldiği zaman o anda ecelinin ona yetişeceğini bilirim. Bütün insanlar mahşerde haşrolunurlar. Kimisi peygamberiyle beraberdir. Kimisi de tapındıklarıyla beraber olacaktır. Ben ise kendimi sanki cehennemdeki insanların azaplarını ve cennetteki insanların nimetlerini her an görüyorum gibi düşünürüm. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ey Muaz, sen çok iyi yapmışsın. Böyle düşünmeye devam et ve bundan hiç ayrılma. Allahü Teala bir kulunu hastalığa müptela kıldığı zaman sol yandaki meleğe şöyle buyurur. Kalemi ondan kaldır. Sağ yandaki meleğe ise şöyle buyurur. Bu kuluma sağlığında işlediği amelden daha iyisini yaz. Çünkü o teminatım altındadır. Abdullah bin Seleme'ye şöyle nasihat etti. Allahü Teala'nın emrettiği 5 vakit namazı kıl. Ye, iç ve uyu. Helal kazan, günahkar olma, Müslüman olarak öl. Mazlumun ahından ve bedduasından sakın. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, çocuğunun ölümü üzerine Muaz bin Cebel Hazretlerine gönderdiği taziye mektubu şöyledir. Allahü Teala sana selamet versin. Ona hamd ederim. Herkese iyilik ve zarar yalnız ondan gelir. O dilemedikçe kimse kimseye iyilik ve kötülük yapamaz. Allahü Teala sana çok sevap versin. Sabretmeni nasip eylesin. Onun nimetlerine şükretmenizi ihsan eylesin. Muhakkak bilmeliyiz ki kendi varlığımız, mallarımız, servetimiz, kadınlarımız ve çocuklarımız Allahü Teala'nın sayısız nimetlerinden tatlı ve faydalı ihsanlarındandır. Bu nimetleri bizde sonsuz kalmak için değil, emanet olarak kullanmak, sonra geri almak için vermiştir. Bunlardan belli bir zamanda faydalanırız. Vakti gelince hepsini geri alacaktır. Allahü Teala nimetlerini bize vererek sevindirdiği zaman şükretmemizi, vakti gelip geri alarak üzüldüğümüz zaman da sabretmemizi emreyledi. Senin bu oğlun Allahü Teala'nın tatlı, faydalı nimetlerinden idi. Geri almak için sana emanet bırakmış idi. Seni oğlun ile faydalandırdı. Herkesi imrendirecek şekilde sevindirdi, neşelendirdi. Şimdi geri alırken de sana çok sevap, iyilik verecek. Acıyarak doğru yolda ilerlemeni, yükselmeni ihsan edecektir. Bu merhamete, ihsana kavuşabilmek için sabretmeli. Onun yaptığını hoş görmelisin. Kızar, bağırır, çağırırsan, sevaba, merhamete kavuşamazsın ve sonunda pişman olursun. İyi bil ki ağlamak, sızlamak, derdi, belayı geri çevirmez, üzüntüyü dağıtmaz. Kaderde olanlar başa gelecektir. Sabretmek, olmuş bitmiş şeye kızmamak lazımdır. Muaz bin Cebel Hazretleri yine buyurdular ki, aziz ve celil olan Allah'tan başka bir şeyden korkan veya bir şeyi ümid eden kimsenin yüzüne Allahü Teala bütün kapıları kapatır. Ona adi bir korkuyu, Allah korkusunun dışında kalan korkuları musallat eder. Kendisiyle onun arasına 70 perde çeker. Bu perdelerin en incesi şüphe, vesvese olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, hangi bir Müslüman ki din kardeşini müdafaa ederse, Allahü Teala onu kıyamet gününde cehennem ateşinden korur. Kardeşinin bir ihtiyacını gideren bir kimse, ömrü boyunca Allahü Teala'ya kulluk etmiş gibidir. Bir kimsenin sıkıntı ve kederini gideren veya bir mazluma yardım eden kimseyi Allahü Teala 73 kere mağfiret eder. Komşu hakkının nelerden ibaret olduğunu bilir misiniz? Yardım dilerse yardımına koşmak, ödünç isterse ödünç vermek, muhtaç olursa ihtiyacını gidermek, hastalanırsa geçmiş olsuna gitmek, ölürse cenazesinde bulunmak, sevinçli günlerinde göz aydınlığına gitmek ve felaketli günlerinde taziyesine koşmaktır. Müsaadesini almadan havasını kesecek şekilde evini onun evinden daha yüksek yapma. Komşuna eziyet etme. Satın aldığın meyveden ona da ver. Vermeyeceksen gösterme. Çocuğun onun çocuklarına karşı bu meyveleri sokak ortasında yemesin. Tencerende pişen yemeğin rayihası, kokusuyla onu incitme. Sonra devamla, komşu hakkının ne demek olduğunu biliyor musunuz? Varlığımı 7 kudretinde bulunduran Allahü Teala'ya yemin ederim ki, komşu hakkını Allahü Teala'nın rahmetine mazhar olan kimseler ödeyebilir. Allahü Teala bu dini, İslam dinini kendi zatı için halis kıldı. Sizin bu dininize cömertlik ve güzel huydan başkası yaraşmaz. Aman dininizi bu iki hasletle süsleyiniz. Güneşin donmuş suyu eritmesi gibi güzel ahlak da günahları eritir. Kendisinde şu 3 haslet veya bunlardan biri bulunmayanın hiçbir ameline kıymet vermeyiniz. İsyandan kendini alıkoyacak takva ve Allahü Teala'nın korkusu, kötüye karşı susmasını bildirecek hilm, yumuşaklık, insanlarla geçim sağlayacak güzel ahlak. Müminin lisanı kalbinin ötesindedir. Bir şey söyleyeceği zaman önce onu düşünür ve sonra konuşur. Münafık bunun aksine kalbi dilinin ötesindedir. Bir şey söyleyeceği zaman düşünmeden onu söyler. Benim için 6 şeye kefaret edin, ben de sizin cennete girmenize kefaret edeyim. Konuştuğunuz zaman yalan söylemeyin. Söz verdiğiniz zaman sözünde durun. İtimat edildiğiniz zaman emanete hıyanet etmeyin. Gözünüzü haramdan çekin. Edep yerinizi koruyun, elinizi haramdan çekin. 4 haslet sende bulunduğu takdirde diğer ayıpların sana zarar vermez. Bunlar doğru konuşmak, emaneti korumak, güzel huy ve haramdan sakınmaktır. Allahü Teala cömerttir. Cömertliği ve güzel ahlakı sever. Kötü ahlakı sevmez. Muaz bin Cebel Hazretleri hakkında şöyle rivayet edilir. Muaz bin Cebel Hazretleri taun hastalığına yakalanmıştı. Rahatsızlığı çok arttığı bir sırada talebelerinden Amr bin Meymun el-Evdi Hazretleri ziyarete geldi. Durumunun çok ağır olduğunu görünce ağlamaya başladı. Hazreti Muaz ona "Niçin ağlıyorsunuz?" diye sordu. O da "Ey Muaz, Allah'a yemin ederim ki sen benim hocamsın. Bana dünyalık yardımında bulunuyorsun diye ağlamıyorum. Ben senden dinimi öğreniyor ve ilim alıyordum. Senin ölümünden sonra dinimi ve ilmi bana öğretecek kimsenin bulunmamasından korkuyorum ve onun için ağlıyorum." Bunun üzerine Muaz bin Cebel Hazretleri buyurdu ki, "Hayır, bundan korkma. İman ve ilim kıyamet gününe kadar yerindedir. Arayan bulur ve Allahü Teala bunları isteyen kimseye öğretecek birini gösterir. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünneti kıyamet gününe kadar korunacaktır. Nitekim Allahü Teala ilmi ve imanı İbrahim aleyhisselama ihsan etmiştir. Halbuki o zaman iman ve ilmi bilen ve öğreten hiç kimse de yoktu. İbrahim aleyhisselam istediği için Cenab-ı Hak ona ihsan etti. İlmi Hazreti Ömer'den, Hazreti Osman'dan ve Hazreti Ali'den radıyallahu anhüm ecmain alınız. Eğer onları da kaybederseniz Ebü'd-Derda'dan, Abdullah bin Mes'ud'dan, Selman-ı Farisi'den ve Abdullah bin Selam'dan rahmetullahi aleyhim ecmain alınız. Âlimin yanılmasından korkunuz. Doğru olanı, hakikati kim bildirirse kabul ediniz. Doğru, hak olmayanı da söyleyen kim olursa olsun, onu reddediniz. Muaz bin Cebel Hazretleri, kalplere şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki, belalara sabır, yiğit kişilerin, Allahü Teala'dan gelen her şeye rıza göstermek ise kerem sahiplerinin, evliyanın ahlakıdır. Allahü Teala'nın azabından korkmak kamçı gibidir. Edepsizliği ahlak edinenleri bu kamçı ile terbiye ederler. Azaların kötü bir şey işlemeleri kalbin gafletindendir. Yapılan amelin maksada ulaştığının alameti, o amelde acz ve kusurdan başka bir şey görmemektir. Dünyanın ne değerde olduğunu idrak eden, ahiretten nasibini alır. Dünyaya düşkün olmak, ahireti tanımayanın kalbini öldürür. İhlas, amelin kabulüne vesile olan güzel düşünce, niyettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli hadis-i şeriflerde buyurdular ki, Beni İsrail 71 fırkaya ayrılmıştı. Bunlardan 70'i cehenneme gidip ancak bir fırkası kurtulmuştur. Nasara da 72 fırkaya ayrılmıştı. 71'i cehenneme gitmiştir. Bir zaman sonra benim ümmetim de 73 kısma ayrılır. Bunlardan 72'si cehenneme gidip yalnız bir fırkası kurtulur. Eshab-ı kiram bu fırkanın kimler olduğunu sorduk da, cehennemden kurtulan fırka benim ve eshabımın gittiği yolda gidenlerdir buyurdu. Sözlerin en iyisi Allahü Teala'nın kitabıdır. Yolların en iyisi Muhammed'in aleyhisselam gösterdiği yoldur. İşlerin en kötüsü bu yolda yapılan değişikliklerdir. Bid'atlerin hepsi dalalettir, sapıklıktır. Bu ümmetin alimleri iki türlü olacaktır. Birincileri ilimleriyle insanlara faydalı olacaktır. Onlardan bir karşılık beklemeyeceklerdir. Böyle olan insana denizdeki balıklar ve yeryüzündeki hayvanlar ve havadaki kuşlar dua edeceklerdir. İlmi başkalarına faydalı olmayan, ilmini dünyalık ele geçirmek için kullananlara, kıyamette cehennem ateşinden yular vurulacaktır. Kıyamete yakın ilim azalır, cehalet artar ve ilmin azalması, alimlerin azalmasıyla olur. Cahil din adamları, kendi görüşleriyle fetva vererek fitne çıkarırlar. İnsanları doğru yoldan saptırırlar. Allahü Teala'nın en üstün dediği kimse dinde fakih olan kimsedir. Namaz dinin direğidir. Namaz kılan kimse dinini kuvvetlendirir. Namaz kılmayan elbette dinini yıkar. Birbirinize Müslümanlığı öğretiniz. Emri marufu bırakır iseniz Allahü Teala en kötünüzü başınıza musallat eder ve dualarınızı kabul etmez. Fitne veya bid'at yayıldığı ve eshabım kötülendiği zamanda hakkı bilen bilgisini Müslümanlara duyursun. Hakkı yani doğru yolu bildiği halde Müslümanlara duyurmayanlara Allahü Teala ve melekler ve bütün insanlar lanet eylesin. Allahü Teala bu kimsenin farzlarını ve nafile ibadetlerini kabul etmez. 5 şey gelmeden evvel 5 şeyin kıymetini biliniz. Ölmeden önce hayatın kıymetini, hastalıktan önce sıhhatin kıymetini, dünyada ahireti kazanmanın kıymetini, ihtiyarlamadan gençliğin kıymetini, fakirlikten evvel zenginliğin kıymetini. Müflis kimdir biliyor musunuz buyurdu. Bizim bildiğimiz müflis parası malı olmayan kimsedir dediler. Ümmetimden müflis şu kimsedir ki kıyamet günü namazlarıyla, oruçlarıyla ve zekatlarıyla gelir. Fakat kimisine sövmüştür, kiminin malını almıştır, kiminin kanını akıtmıştır, kimini dövmüştür. Hepsine bunun sevaplarından verilir. Haklarını ödemeden önce sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları alınarak buna yüklenir, sonra cehenneme atılır. Ya Ebu Hureyre, Allah'tan başka hiçbir şeye ümit bağlama. Allah'a tevekkül eyle. Bir arzun varsa Allahü Teala Hazretlerinden iste. Allahü Teala'nın adeti ilahiyesi şöyle cari olmuştur ki her şeyi bir sebep altında yaratır. Bir iş için sebebine yapışmak ve sonra Allahü Teala'nın yaratmasını beklemek lazımdır. Tevekkül de bundan ibarettir. Akıllı şu kimsedir ki, günü dörde ayırıp birincisinde yaptıklarını ve yapacaklarını hesap eder. İkincisinde Allahü Teala'ya münacaat eder, yalvarır. Üçüncüsünde bir sanatta veya ticarette çalışıp helal para kazanır. Dördüncüsünde istirahat eder ve mübah olan şeylerle kendisini eğlendirip haram şeyleri yapmaz ve onlara gitmez. İki gün aynı halde bulunan, yani her gün ilerlemeyen, bir şey öğrenmeyen, aldandı, ziyan etti. Beş şeyi yapan kadın, cehennemden kurtulur. Beş vakit namazını kılar. Ramazan ayında oruç tutar. Zevcini, anasını, babasını üzmez. Yüzünü ve saçlarını yabancı erkeklere göstermez. Dünya sıkıntılarına sabreder. Hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz. Çoban sürüsünü koruduğu gibi, siz de evlerinizde ve emirleriniz altında olanları cehennemden korumalısınız. Onlara Müslümanlığı öğretmelisiniz. Öğretmez iseniz mesul olacaksınız. Aklın alameti, nefse galip ve hakim olmak ve öldükten sonra lazım olanları hazırlamaktır. Ahmaklık alameti, nefse uyup Allah'tan af ve merhamet beklemektir. Şirkten sakınınız. Şirk, karıncanın ayak sesinden daha gizlidir. Zikrin en kıymetlisi, La ilahe illallah demektir. Sıcak su, buzu erittiği gibi, iyi huy da hataları eritir. Sirke balı bozduğu gibi, kötü huy, hayratı ve hasenatı yok eder. İbadetlerini ihlas ile yap. İhlas ile yapılan az amel, kıyamet günü sana yetişir. Bir kimse Allahü Teala'ya kavuşmayı severse, Allahü Teala da ona kavuşmayı sever. Fitne uykudadır. Bunu uyandırana Allah lanet eylesin. Müslümanlık, Allahü Teala'nın emirlerini büyük bilmek ve Allahü Teala'nın mahluklarına acımaktır. Vefatı. Muaz bin Cebel Hazretleri, Hazreti Ömer'in radıyallahu anh halifeliği sırasında Kilaboğulları beldesine zekat memuru olarak, sonra da Suriye taraflarında din bilgilerini ve Kur'an-ı Kerim'i öğretmekle vazifelendirildi. Hicretin 18. miladi 640 yılında Filistin bölgesinde bu vazifesindeyken, burada çıkan taun, veba hastalığı salgınına yakalanarak Kudüs ile Remle arasındaki Ambas köyünde vefat etti. Kabri bugün Ürdün'dedir. Allahü Teala hepimizi şefaatlerine nail eylesin. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.

0: zamanın sandukasında.
1: Bir zamanın sandukasından daha merhabalar. Bugün sandukamızın kapağını şöyle aralayadığımızda karşıma ne çıktı biliyor musunuz sevgili dinleyiciler? Sıcak sohbetlerin kadim dostu semaver. Evet, bugün sizlere semaverden bahsedeceğiz. Ortada yuvarlak bir masa, üstünde gümüş semaver, iftar akşamlarını hatırlatan küçük tabaklarda bir sürü lezzetli şeyler diye yazmış ünlü edebiyatçımız Halide Edip adı var. Bir diğer ünlü yazarımız Sait Faik Abasıyanık ise Semaver isimli öyküsünde şu satırlara yer vermiş. Semaver ne güzel kaynardı. Ondan koku, buhar ve sabahın saadeti istihsar edilirdi. Gerçekten de sabah kahvaltısından akşama kadar kaynayan semaver, kültürümüzün vazgeçilmez pırıltılarından biridir. Bugün artık çok az yerde kullanılan semaverler 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın ilk yarısında çayhanelerin, kahvehanelerin ve ev sofralarının başlıca gelişlerindendi. Nice sıcak sohbetin etrafında yapıldığı semaver sadece Türkiye'de kullanılmıyor. Rusya, Moğolistan, Mısır ve İran'da da çaylar uzun yıllardan beri semaverde demlenip içiliyor. 18. yüzyılın ortalarında Rusya'da ortaya çıkan semaver gerek işçiliği gerekse formuyla bir sanat nesnesi olarak kabul edilmekte. Semaver Rusçadan samo yani kendi ve varit kaynatmak kelimelerinden gelir. Kendi kendine kaynatan anlamına gelen semaver, her türlü ev işi için kaynar su sağlamak amacıyla kullanılabilirse de, çay demlemek her zaman önde gelen özelliği olmuştur. Günümüzde kullanımı giderek seyrekleşen semaverler, çayhane, kahvehane ve evlerin dışında bir de hamamlarda kullanılırdı. Şifalı olduğuna inanılan semaverden, hamam çıkışında müşterilere serinlemeleri ve rahatlamaları için çay ikramı yapılırdı. İlk semaver üretim merkezi Rusya'nın güneyinde bulunan Tula'da metal ustası Ivan Lizits'in tarafından kurulmuştur. İlk yıllarda şifalı bitkilerin kaynatılması için kullanıldığı söylenen semaver Rusya'dan Türkiye'ye Osmanlı İmparatorluğu döneminde gelmiş. Orta Asya'da yaygın olarak kullanılan semaver 19. yüzyılın ikinci yarısında yeşil, kırmızı ve sarı bakır, gümüş, demir ve tula çeliğinden yapılırdı. Vidalı bacakları ve karıya yakın gövdelerinde kulplar bulunan taşınabilir türlerinin yanı sıra, şekerlik, fincan ve masa ve kaşıklarıyla takım olarak yapılan gümüş semaverler de vardı. Tutamak, emzik ve taşıyıcı ayaklar üzerine oyma tekniğiyle çiçek, bitki ve hayvan desenleri, ticari marka, madalya ve üretici amblemleri işlenirdi. Eski zamanlarda kübera ve rical göstermek istedikleri servet ve kudretlerinin en iyi şekilde eşlerinin çeyizlerinden ve eşyalarından belli olacağına inandıklarından, ev eşyalarına büyük önem verirlerdi ve aşırı masraf yapmaktan kaçınmazlardı. İşte semaverler de bir dönemin çay sohbetleri ve toplantılarında çay sunmanın en iyi ve zarif şekli olarak yorumlanırdı. Bugün yerlerini bildiğimiz klasik çaydanlıklara bırakmış olsalar da birçoğumuz aile yadigarı bir semaveri evlerimizin bir köşesinde özenle saklarız. Semaverlerin formuna gelince, kömürlü semaverlerde büyük bir kavanoz biçimindeki gövdenin ortasından baca geçer. Bacanın altındaki ızgaranın üstüne suyu ısıtması için kor halde ateş konur. Bacanın etrafındaysa su akıtılır. Aslında semaverde uygulanan sistem lokomotiflerde kullanılan boru sisteminin aynısıdır. su semaverin ağzından 3-4 parmak aşağısına kadar doldurulur. Semaverde kaynatılan su daha sonra altta bulunan musluktan akıtılır. Ancak çay semaverin içine konmaz. Demtaş denilen yerin üstüne, içine süzgeçle çay konulmuş porselen veya az sırlı seramik demlik yerleştirilir. Nefeslikten buhar çıkmaya başladıktan sonra çay demlenir ve daha sonra bardaklara taze çay servisi yapılır. Semaverin kül boşaltma ve havalandırma delikleri altındadır. Kömürle ısıtılan modellerin su kapasitesi daha azdır. Ortadan geçen baca elektrikli semaverlerde bulunmadığından daha fazla su alabilir. Semaverlerin boyutları da farklıdır. 5 litreden 40 litreye kadar varan su kapasiteli semaverler artık porselenden de yapılmaktadır. Ancak en makbulü ve kalitelisi bronz misvar denilen semaverlerdir. 200-300 yıl süreyle kullanılabilen semaverlerin üretimi gündelik hayatın değişimiyle birlikte azaldı. Nitekim bugün daha ziyade çocukluk yıllarımızı hatırlatan bir nesneye dönüşmüş olsa bile bazı evlerde ve kahvelerde semaverle çay içmek ve geçmişe doğru keyifli bir yolculuk yapmak hala mümkün.

Evet sevgili dinleyiciler, kendinizi ne zaman hasretini çektiğiniz bir sohbetin içinde buluverseniz, hep görüşmeyi umup hiç görüşmediğiniz bir kadim dostunuz gibi eksikliğini duyarsınız şeyin. Şayet odanın içinde ortada yuvarlak bir masa üstünde duran semaverde güzel güzel kaynamıyorsa, ki biraz önce de bahsettik, artık bu tür semaverler pek kalmadı maalesef, demlik de gelir çay. Sohbetinizi bölmez, aksine yeni bir ivme, sıcaklık, tatlılık kazandırır. Dostlarınızla paylaşamadıklarınızı küçük yudumlarla içinize atıverirsiniz onunla. Burnunuz benzersiz kokusu, gözünüz güzelim rengi, damağınız harika tadıyla neşelenir. Kahvaltıda, yemek sonlarında, yorgunluk atmak istediğimizde dost sohbetlerinde aklımıza ilk gelendir çay. Evet, semaverlerden bahsedip çaydan bahsetmeyeceğimizi düşünmediniz herhalde. Çayın nereden çıktığını, nasıl geldiğini bilir misiniz? Çince ça kelimesinden türeyen çaya ait bilgilere ilk olarak Çin'de Hazreti İsa'nın doğumundan 2700 yıl önce yazılmış bir belgede rastlanmış. Bu kayıtlarda çayın yalnızca ilaç olarak kullanıldığı belirtiliyor. Milattan sonra 4. yüzyılın sonlarına doğru çay artık Çinlilerin milli içeceği haline geldi. Orta çağda ülke ve kıtalar arası ticari münasebetlerin başlamasıyla ticari bir hüviyet kazandığı ve bütün dünyaya yayıldı. Anadolu'ya 15. yüzyılda karayoluyla geldi. Avrupa çaydan Haçlı seferleri sırasında haberdar oldu. 16. yüzyılın meşhur seyyahları Giovanni Battista, Ramuzio, Le Almadia ve Tareria çaydan geniş ölçüde söz ettiler fakat hazırlanışı hakkında bilgi veremediler. 1610 yılında Hollanda Doğu Hindistan şirketinin gemileri ilk çayı Hollanda'ya getirdikten çok kısa bir süre sonra sevilen bir içecek oldu. Çayla Paris 1635'te, Londra 1650'de, Rusya 1638'de, Almanya ise 1647'de tanıştı. Çayın bu denli hızla yayılışında doktorların onu herkese tavsiye etmesinin payı ise büyüktü. Yurt dışından çay getirmenin hem güç hem pahalı olması sebebiyle ülkemizde çay ziraati denemeleri başlatıldı. İlk deneme 1888 yılında Bursa'da yapıldı ve maalesef başarısızlıkla sonuçlandı. Çay tohumları Rize'ye ilk olarak 1924 yılında Kafkasya'dan getirildi. İklime uygun tohumlar iyi sonuç verdi. Rize iklimini seven Kafkas çayı Rize'den başka Trabzon'da, Giresun ve Artvin'de de yetiştirilmeye başlandı. Nemli ve sıcak iklimlerde gelişme imkanı bulan çay genellikle tepelerin güney taraflarına dikiliyor. Çin'de yılda 3 kez, Seylan'da 4 mevsim boyunca, Rize ve bölgesinde ise Mayıs-Haziran aylarında toplanıyor. Toplanan çaylar bölgedeki fabrikalarda hemen işleniyor. Yağmur mevsiminde nem çaya menfi yönde etki ettiği için yaprak toplaması yapılmıyor. Sabah erkenden, gecenin çiğ taneleri buğulanıp uçtuktan sonra özel makaslarla hasat ediliyor. İçtiğimiz çayın türü ve kalitesi çay ağacının üzerinde bulunduğu yere göre tespit ediliyor. Çay elde edilen yapraklar dalın ucunda yeni açmış iki olgun bir de filizden ibaret. Daha aşağıdakiler koparılıp çay yapımında kullanılmıyor. Çay bitkisinden değişik çay üreticisi ülkeler siyah ve yeşil olmak üzere başlıca iki çeşit çay üretebilirken ülkemize sadece siyahı üretilip tüketiliyor. Siyah çayı elde etmek içinse toplanan yeşil çay yaprakları önce raflara serilerek solduruluyor. Sonra makinelerde bükülerek rutubetli bir odada fermantasyona bırakılıyor. Sonra fırında kurutuluyor ve nihayet elenerek türlerine ayrıldıktan sonra ambalajlanarak satışa sunuluyor. İyi çay hazırlamak için önce iyi ve kaliteli çay kullanmak gerekiyor. Çay demlemek öyle herkesin harcı değildir ha.
Çay demlemek için ideal demliklerse porselen olaraktır. Diğer bir önemli husus kullanılacak suyun durumudur. Çay demlenecek suda kalker ve klor olmaması gerekir. Sertlik derecesi az olan kaynak suları çay için uygundur. Demliğe her fincan veya bardak için bir çay kaşığı çay konulur. İyice kaynamış sudan yeterince dökülerek demliğin kapağı kapatılır. Çay demlenmek üzere 12-15 dakika arasında bekletildikten sonra kısa sürede tüketilmesi gerekir. Çayın sunuluşu da farklı bir incelik ister. Uzmanlar kristal bardakları çay ikramı için uygun görmezken, düz cam bardakları çay tadını vermeye daha elverişli buluyor. Şayet fincan kullanılacaksa içinin beyaz ve kenarının ince olması gerekiyor. Bir zamanlar ülkemizde tek çay üreticisi durumunda olan Çaykur, şimdilerde birçok özel çay işletmesi olmasına rağmen yine de en büyük üretici. Bunun yanı sıra dışarıdan da çay geliyor artık Türkiye'ye. Hem de ta Seylan'dan, şimdiki adıyla Sri Lanka'dan. Hint Okyanusu'nda, Hindistan'ın güneydoğu ucundan yaklaşık 35 kilometre uzakta armuda benzeyen bir ada olan Seylan, dünyanın en yeşil ve güzel ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor. Ülke aynı zamanda Hazreti Adem'in cennetten yeryüzüne indiği bölge olarak da rivayet edilir. Küçük yüz ölçümüne rağmen dünyanın üçüncü büyük çay üreticisi olan bu ülke, yılda 210 milyon kilogram civarında çay üretiyor. Kendine has buruk bir tadı ve hoş bir kokusu olan Seylan çayı 10 yılı aşkın bir süredir Türkiye'de biliniyor. Kaçak yolla İran, Irak, Suriye ve Kıbrıs üzerinden gelen bu çay önceleri Doğu bölgemizde ve Tahtakale'de çuvallar içinde satılıyordu. Şimdi bu alanda faaliyet gösteren diğer firmalar tarafından da ambalajlanarak satışa sunuluyor. Seylan çayı artık en lüks marketlerde bile bulunuyor. Çayla ilgilenen herkes Seylan çayının aşırı talep görmesine farklı bir yorum getirirken, görüşüne başvurduğumuz Çaykur İşletme ve Üretim Daire Başkanı Süleyman Bekar, Seylan çaylarının uygun iklim koşulları ve çelikle üretim yapılmasından dolayı ülkemizde yetiştirilen çaylardan daha kaliteli olduğunu kabul ediyor. Fakat Türkiye'de çay üretiminde kimyasal ilaç kullanılmadığı için giderek sağlık konusunda bilinçlenen halkın Türk çayından vazgeçmeyeceğini iddia ediyor. Doğu Karadeniz çaylarını kendi tesislerinde işleyerek değişik markalarla iç piyasaya sunan Of Çaysan Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Kasapsa, Seylan çaylarının Türkiye'de sanıldığı kadar rağbet görmediğini söyleyerek ekliyor. Dünyada tatlı ve acı çaylar olmak üzere iki grup çay vardır. Tatlı çaylar Türkiye'de yetişen çaylardır ki Türk insanı bu tadı sever. Seylan çayları ise acıdır ve bu çay Avrupalıların damak tadına hitap eder. Türkiye'li çay üreticileri böyle söylerken Seylan'dan çay ithal ederek iç piyasaya sunan şirketler satışlarından çok memnun olduklarına ve zaman zaman talebe cevap veremediklerine dikkat çekiyorlar. Onlar sadece Kıbrıs ve güneydeki sınır komşularımızdan giren kaçak çaydan rahatsızlar. Türkiye'deki çayın kalitesinin artması da temennileri. Kilosu 1-2 milyon arasında değişen bu çaylar tamamen Seylan'da işlenerek Türkiye'ye getiriliyor. Seylan çayını Türkiye'ye pazarlayan çay üreticilerinden Beta Gıda'nın pazarlama müdürü Yalçın Dede, tercih ediliş sebeplerini Seylan çayının gün boyu tazeliğini muhafaza edişine, bir kilosundan ortalama olarak 1550 bardak çay çıkmasına ve güzel kokusuna bağlıyor. Çay sadece keyif verici bir içecek değil, tıbbi bir öneme de haiz. Yapraklarında bulunan %1,5-4 arasındaki kafein, az miktardaki teofilin, %10 civarındaki tanen sebebiyle çay kuvvetli bir idrar söktürücü. Büzücü etkisinden dolayı göz banyolarına uygun. Uzun zaman ve fazla miktarlarda çay içenlerde teizm adı verilen uykusuzluk, iştahsızlık, zayıflama ve sinirlilik halleriyle kendini gösteren bir hastalık belirebiliyor. Az miktarı ise dinlendiriyor ve keyif veriyor. Rize ve Seylan, ismi ne olursa olsun, çay uzun yıllardır
Türkiye'nin en çok tüketilen içeceği. Güne onunla başlıyor, onunla bitiriyoruz. Bardak bardak, fincan fincan içiyoruz gün boyunca. Ailelerimizle, arkadaşlarımızla içiyoruz çayımızı. Yalnızlığımızı paylaşıyoruz onunla. Çay, her ana, her nabza şerbetimiz. Evet sevgili dinleyiciler, Bir Zamanın Sandukası'nın daha böylece sonuna geldik. Bakalım önümüzdeki günlerde sandukamızdan sizler için neleri çıkaracağız. Şimdilik kalın sağlıcakla.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.

Gerçekten dedim ki Allah'ım çok utanıyorum şu anda. Ama nasıl olduğunu da bilmiyorum. Çok da temiz görünüyordu kılıfım. Demek ki diyorlar ya hani cep telefonu dünyanın en kirli şeyi, en çok ona dokunuyoruz. Üzerindeki mikroplar, virüsler, bakteriler hepsi hakikaten bizi gözümüzde görüyoruz aslında bakarsanız. Hani gözümüzün önünde cep telefonu ama onları gözümüzde görmediğimiz için, telefonumuzu temiz zannettiğimiz için güvende hissediyoruz kendimizi. Öyle de değilmişiz bu sabahta. Bunun ayrımına vararak size merhaba dedik. Efendim bugün cuma. Biraz hafta sonu planlayalım mı? Neler yapacaksınız hafta sonunda? Biz bu hafta sonu sıcak olacağını söyledik. Bu hafta sonu böyle biraz temizlik, biraz evde yapılacak işler, biraz tadilat. Bizim hafta sonumuzda biraz böyle bir yoğunluk var. Sizin hafta sonunuz nasıl geçecek? Varsa paylaşmak istedikleriniz sosyal medya üzerinden alabiliriz. Yazanlar oluyor zaman zaman. Dün mesela kediyle ilgili yazanlar vardı. Kediyle ilgili de bilgi vereyim, ameliyattan çıktı. Bugün gidip göreceğiz kedimizi. Kaza geçirmişti, daha doğrusu balkondan atlamıştı. Artık bir daha atlamaz diyor pek çok kişi. Ben pek öyle düşünmüyorum. O değişik bir karakteri var. Bir de tabii kediler, kedilerle çok ilgilenenler biliyorlar ki bazı kediler hakikaten uysal, evcil, evde yaşamaya uygun. Hani balkon dediğiniz şey camın kenarına kadar gidip dışarıyı seyretmek. Bizimki öyle değil. Bizimki balkonun pervazında dışarıda yürüyüş yapmayı, o balkondan ötekine atlamayı, balkondan ağaca, ağaçtan balkona, böyle bir tekirdi. Ve dolayısıyla da bu tekir arkadaşımız biraz da kendi ektiğini biçti. Elimizden gelen tüm tedbiri almamıza rağmen durum böyle oldu. Şimdi tabii bir süre yarasını yalamaması ve ısırmaması gerekiyor. Yalama noktası belki biraz daha yara kapandıktan sonra tercih edilecek ama şimdi bir süre kediler için, nekaat dönemi için yapılmış böyle tel örgülü bir kafes demek istemiyorum ama bir küçük odacıkta yaşayacak. Bakalım, takip edeceğiz süreci. Sizinle de paylaşırım pazartesi gününden itibaren. Şimdi bugün bir yol durumuna bakalım. Çünkü dün akşam İstanbul'da inanılmaz bir trafik vardı. Sebebi bir kazaydı, özellikle TEM'de. E5'te ise bu kazanın yansıması TEM'i tercih etmeyenlerin oluşturduğu bir yoğunluk vardı. Şimdi hep beraber önce bir yol durumuna bakalım. Arkasından hava durumuyla ilgili size neler söyleyebileceğiz, hafta sonu ne yapabilirsiniz, açık alanda neler yapılabilir, bir onları göreceğiz. Biraz da fiyatlardan konuşmak istiyorum. Hafta sonu dışarıda vakit geçirecek olanlar her zamankinden biraz fazla para harcayacaklar. Mesela bizim olduğu gibi sizin de eğer hafta sonu pazarınız varsa pazara gideceksiniz ve fiyatları göreceksiniz. Mesela patates üreticide 10 lira hale geliyor, 30 lira pazara gidiyor. 50 lira. Nasıl oluyor bu patates 50 liraya nasıl çıkıyor? 3 kilosu 100'e bulursanız şanslısınız mesela patateste. Onu da güzel almasan. Taze patates, soğan çıktı bu arada. Gerçekten de çok güzel görünüyorlar. Çok da lezzetliler. Ben bir önceki bayramdan önceki hafta almıştım. Gerçekten çok güzel. Efendim trafiğe döneyim hemen. İstanbul'da %58'lik bir trafik yoğunluğu var şu an itibariyle köprülerde. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte Şehitler Köprüsü'nde Hürriyet Tepesi Mecidiyeköy arasında bir yoğunluk var. Bu arada Hastal Seyrantepe arasında da bir trafik var ama her zamankinden biraz daha az, özellikle Seyrantepe'ye yaklaşırken azalacak. Bu rahatlatıcı. Bugün E5 trafiği fena değil. Bir araç arızası var E5'te, Avcılar'da. Avcılar Şükrü Bey parseller yönünde sağ şeritte. Bu noktada bir şerit trafiğe kapalı ve bölge yoğun. Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece Florya Sapağı arası yoğun. Sahil yolu tarihi yarımada çok rahat. Karaköy'de küçük bir yavaşlama var. Beşiktaş biraz durmuş. Yukarıya doğru Barbaros rahat. Büyükdere Caddesi rahat. Buradan birinci, ikinci köprüleri kullanabilirsiniz. TEM'de Firuzköy Isparta Kule arası yoğun. Basın Ekspres çift yönlü yoğun. Avrupa yakası böyle. Gelelim Anadolu yakasındaki yoğunluğun büyük bir kısmı bugün Anadolu yakasında. Neredeyse iki yaka arası %10'luk değer farkı var şu an itibariyle. Avrupa yakasına %53, Anadolu yakasına %63'lük bir yoğunluk dikkat çekiyor. Hemen bakalım Anadolu'dan Avrupa'ya geçmek isteyenler için ne önereceğiz. Köprüde Şehitler Köprüsü'nde Küçükyalı Bostancı yoğun, sonrasında Uzunçayır biraz akıcı ama Çamlıca Altunizade Köprü arasında yoğunluk ciddi anlamda artmış durumda. Burada saatteki hızınıza şöyle bir bakayım, biraz daha büyüteyim. Saatteki hızınız

köprüye yaklaştığınızda 10 kilometreye kadar düşecek. Güzergah boyunca da 14-15 kilometrelerde. Özellikle nereden itibaren, özellikle Uzunçayır'ı geçtikten sonra başlayan bir yoğunluk var. Uzunçayır biraz nispeten diyelim akıcı, ama sonrasında trafik çok ciddi anlamda artıyor. Çamlıca-Altunizade köprü arası çok yoğun. Gelelim Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne. Ataşehir sapak itibariyle biraz yoğun, yani Maltepe'den çıkıp, hatta Kartal'dan çıkıp Ataşehir'e doğru gelirken, Ataşehir'e yaklaşırken biraz yoğun, ama döndükten sonra rahatlayacaksınız. Nereye kadar? Ümraniye. Ümraniye'den itibaren çok yoğun bir trafik var. Ümraniye, Elmalı, Kavacık Köprü, burası yoğun, hatta köprünün üstü de yoğun bugün. Beşi kullanacak olanlar için Kartal'dan başlayan trafiğin Ataşehir'e kadar sürdüğünü söylemiştim. Hatta E5'i devam edecek olanlar Uzunçayır'a kadar yoğun bir trafik yaşayacaklar. Buradan Avrasya Tüneli'ni kullanacak olanlar için de Göztepe Avrasya Tüneli noktalarında yoğunluk söz konusu. %58 İstanbul'da trafik yoğunluğu. Hava durumuna geçelim. İstanbul'da önümüzdeki 5 gün boyunca yağış beklenmiyor. Sıcaklık şu anda 25 derece civarında ve bugün 29 dereceyi görecek. Rüzgar biraz kuzeye döndü. Hafif bir serinleyeceğiz. Biraz rahat hissedeceğiz, ama cumartesi, pazar günü sıcaklık yükselecek. Özellikle pazar 31 dereceyi görecek. Ne zaman serinleyeceğiz? Pazartesi günü. Sıcaklık 28 dereceye düşecek. Bu düşen sıcaklıkla birlikte aslında pazartesi günü düşüş başlayacak diyelim. 28 dereceye düşecek. Ondan sonraki günler içinde yine sıcaklığın aşağı doğru devam edeceğini söyleyelim. Özellikle önümüzdeki hafta pazar günü sıcaklığın 22 dereceye kadar düşeceği, gündüz sıcaklığının, ve yağış geleceği tahmin ediliyor. Bu uzun vadeli bir rapor. Şu anda biz önümüzdeki 5 güne bakalım. Yağış görünmüyor ve sıcaklıkta 28-31 derece arasında. Başkente geçelim. Ankara'da şu anda sıcaklık 25 dereceye doğru gidiyor. Bugün yarın gök gürültülü sağanak yağış var. Öğle saatlerinde başlayacak ve gece boyunca da devam edecek. Hatta yarına sarkacak. Pazar pazartesi yağış yok. Sıcaklık 29-30 derecelerde, ama salı günü bölgeye yeniden yağış gelecek. Sıcaklıklarda da düşüş söz konusu. Rüzgar bugün doğuya döndü. Yarın kuzey doğuya dönecek. Ve önümüzdeki 5 gün boyunca da artık güneyli rüzgarlar yok. O Afrika sıcakları geride kalıyor. Rüzgar çok şükür yön değiştirdi. En azından Türkiye'nin bir kısmı için güneye beraber bakacağız. Gelelim İzmir'e. İzmir'de sıcaklık şu anda 25 dereceye doğru gidiyor sevgili dinleyiciler. İzmir'de de oldukça sıcak bir gün yaşanacak. 32 dereceyi görecek bugün İzmir. İşin enteresan tarafı, İzmir için söyleyelim, önümüzdeki 5 gün boyunca da hava çok sıcak. Hem sıcak hem de oldukça nemli. İzmir'de de nem yavaş yavaş artıyor. Önümüzdeki günler için sıcaklığın İzmir'de 36 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Ne zaman? Pazartesi günü. Rüzgar İzmir'de hala güneyden esmeye devam ediyor, ama yarın batıya dönecek. Pazartesi kuzeye dönecek ve salıdan itibaren de çok yavaş bir serinleme söz konusu olacak, ama pazartesi günü önce bir pik yapacak, en yüksek noktayı görecek. Şimdi gelelim bugüne. Bugün Trakya'da yağış var. Çanakkale, Balıkesir yağış alacak. Bursa hariç Bilecik, Marmara bölgesi için genel olarak baktığımızda İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa hariç bölgenin tamamında yağış var. Ege'nin içleri yağış alacak. Mayıs'tan itibaren göller bölgesine doğru ve bu yağışı Çanadolu bölgesine doğru sürüklenecek. Bolu, Kastamonu'dan aşağı Kayseri'ye kadar, Niğde'ye kadar yağış var. Doğu Anadolu bölgesinde de yine bugün Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Van, biraz daha aşağı inelim, Bitlis, Muş, bu bölgelerde Bingöl, gök gürültülü sağanak yağış var. Onun dışında Türkiye'de hava açık, az bulutlu. Şöyle bir bölgelere bakalım, yani güneydeki illere de bir bakalım. O illerde rüzgar hangi yönden esiyor? Aslına bakarsanız bu güneyli rüzgarlar, özellikle işte Afrika sıcaklarının toz taşınımını beraberinde getiren rüzgarlar için bazı iller biraz daha riskliler. Özellikle dediğim gibi güneydeki iller, burada güneyli rüzgarlar önümüzdeki 5 gün boyunca devam edecek. Ege bölgesi için durum böyle. Biraz daha yukarıya çıkalım. Bakalım mesela Konya'da durum nedir? Beraber bir görelim. Konya'da mesela bugün ve yarın yağış var.
Rüzgar batıdan esiyor ama çok şükür orada da biraz kuzeyli yönlere dönecek ve serinlik gelecek. Konya'da bugün yarın yağış var. Salı günü de yine yağış etkili olacak. Şimdi tabii bugün cuma, şöyle bir hafta sonunu da görelim beraber. Hafta sonu için genel anlamda değerlendirme yapacak olursak, cumartesi günü iç bölgelerde yağış Marmara'nın güneyiyle beraber başlayacak. Bolu, Karabük yağış alacak. İç Anadolu bölgesinin neredeyse tamamı, Ege'nin içleri, Doğu Anadolu'nun tamamı ve Güneydoğu'nun kuzeyi, yani Türkiye'nin orta kesimleri, kıyı kesimler, sınır bölgeler hariç Türkiye'nin iç kesimlerinde cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağışlar var. Pazar günü bu yağış Trakya'da sadece Kırklareli'de, Doğu Anadolu'da Kars, Ağrı, Iğdır'da, biraz daha aşağıda Muş ve Van'da. Onun dışında pazar günü Türkiye için artık tam bir yaz haritası diyebiliriz. Sıcaklıklar yüksek, güneş kendini hissettiriyor. Öyle parçalı bulutlu bile değil, Karadeniz bile ısınmış 25-26 derecelerde. Hatta Karadeniz'in batısında Bartın 31 dereceyi görecek, Düzce 32 dereceyi görecek. Yine Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklıklar yükseliyor. 35-36 dereceler artık yavaş yavaş hafta sonu ve yeni hafta itibariyle konuşmaya başlayacağımız değerler. Termometre yavaş yavaş bu bölgeler için kırmızıya dönecek. Mesela yeni haftada Kilis 35 derece, Şanlıurfa 36 derece, yine 35 derece Adıyaman 36 derece, Kahramanmaraş 35 derece, Batman, bu bölgeler oldukça sıcak. Ve hafta boyunca da, yani başka yerlere yağış gelse de Güneydoğu Anadolu bölgesinde 36-37-38 dereceler önümüzdeki hafta daha sık görülecek sevgili dinleyiciler.

Evet, yeni bir hafta sonu başlıyor ve bu hafta sonu aslında biraz da bazı aileler için zor bir hafta. Son haftaya giriyorlar, LGS'ye girecek olanlar. Onlar için heyecan dorukta. Onlar için işin biraz daha artık gerçekten, ya evet, bir sınav var ve bu sınav bu hafta sonu diyecekleri hafta başlıyor. 12'sinde sınavları var. Sınava girecekleri yerler belli oldu. Hepsine başarılar diliyorum. İnşallah gönüllerince olsun. Haziran sıcak bir ay. Haziran'da hem LGS için sınav var, hem üniversiteye girecek olanlar sınavlarına girecekler, hem de milli takımımız için elbette önemli bir aydayız. Bu ay artık 24 yılın sonunda Dünya Kupası'nda olduğumuz bir ay ve bizim için baktığınızda süreç nasıl devam ederse etsin, orada olmak çok güzel. Çok büyük bir heyecan var. Sadece bireysel olarak bizleri değil, markaları da sarmış olan bir heyecan bu. Duyuyorsunuz reklamlarda da, radyoda da zaman zaman karşınıza çıkıyor. Bunlar bize aslında bu heyecanı ne kadar özlediğimizi de gösteriyor. Başarılar diliyoruz milli takımımıza. Maç saatlerimiz biraz erken, evet, saat farkı sebebiyle böyle işe gitmeden önce. Belki o gün mesai biraz daha geç başlar. Bilmiyorum ne düşünür kurumlar bununla ilgili. Yani o gün mesai biraz geç başlasın. Ya da mesela maç eğer iş yerindeyse o gün servisler biraz erken kalksın da hiç değilse maçı iş yerinde seyredebilelim. Ya da iş yerinde öyleydi, ben hatırlıyorum. Daha önce böyle turnuvalarda biz büyük ekranlarda formalarımızı giyip, kırmızı beyaz giyinip en azından birlikte seyrederdik milli maçları. Yine inşallah öyle olur ve bizim yayın saatimize de sonucunu ve heyecanını paylaşacağımız zaman dilimi denk gelecek. Dolayısıyla bizim için de ayrı bir heyecan. Genelde işte program bittikten sonra başlıyor. Hep saat farkı sebebiyle elbette, nerede olduğuyla alakalı. Ama gün sonunda hangi spor branşında olursa olsun, göğsünde bizim bayrağımızı taşıyan gençlerimizi alkışlamak bizim için çok büyük bir keyif olacak.

Evet, bugün Mayıs ayı enflasyon rakamı açıklanacak sevgili dinleyiciler. Mayıs ayı enflasyonu Nisan'da 4.18'de bırakmıştık. Yüksek bir rakam. Nisan ayı tabii savaş ve enerji fiyatlarındaki artış sebebiyle bizi zorlayan bir ay oldu. Ama Mayıs nasıl gelecek bekliyoruz. Mayıs ve Haziran'da geldikten sonra 6 aylık enflasyon oranı belli olacak. Ve bu 6 aylık enflasyon oranı memur emeklisi ve işçiler için 6 aylık zam farklarının ne kadar olacağını da gösterecek. Büyük bir heyecanla bekliyorlar biliyorum. Bir taraftan da tabii kamu kağıtları için, değerli kağıtları için vatandaşın satın aldığı, daha doğrusu vatandaşın kullandığı kağıtlar için, işte tapudan tutun ehliyete kadar hepsinin fiyatlarının artacağı bir dönem başlayacak. Önümüzdeki 6 aylık dönemi başlatacağız. Bugün aynı zamanda Dünya Çevre Günü sevgili dinleyiciler. 1972 yılından beri Birleşmiş Milletler tarafından kutlanan, Birleşmiş Milletler tarafından takvime alınan bir gün. Sürdürülebilirlik, tabiatı koruma ve bu anlamda farkındalık yakalamak için kullanılan bir gün. Ben de bugünle ilgili farkındalığımı hala içinde bulunduğumuz gün sebebiyle de bu takvime yerleştirilen atık festivali devam ediyor biliyorsunuz. Çöpe atılan aslında yenebilecek gıdaları konuşarak güne katkıda bulunmak istiyorum. Mutfağınızda en çok ne çöpe gidiyor bir düşünür müsünüz lütfen ben bu konudan bahsederken?

0: Evet, en çok çöpe gıda gidiyor maalesef. Hep gıda fiyatlarından şikayetçiyiz. Ama maalesef gıdalar içinde de sebze meyve en çok çöpe gidenler arasında. Şöyle bir bakacağız. Taze sebze ve meyvenin çöpe gitme oranı %39.7'ymiş. 2025 yılı TÜİK verilerinden bahsediyorum. Aşağı yukarı bunlar içinde bulunduğumuz tarih için, takvim içinde pek fazla değişmiyor. Şimdi 2026 verilerine de şöyle bir bakmaya çalışacağım. Evet, TÜİK açıklamış. 2026 yılı verileri de var şu anda elimizde. Her 100 gıdadan 40'ı meyve sebze. Bunların da, yani çöpe atılan her 100 gıdadan 40'ı sebze meyve ve bunlar da aslında bizim işte pazardan aldığımız, marketten aldığımız, evimize yemek için getirdiğimiz, para vererek aldığımız gıdalar. Bu konu bizim programımızın odaklandığı alanlardan bir tanesi, biliyorsunuz. Biz bu süreci sadece pazardan, marketten almakla başlatmıyoruz, manavdan almakla başlatmıyoruz. Biz bunu tohumun toprağa ekildiği andan itibaren geriye doğru bıraktığımız izlerle de takip ediyoruz. Bir tohumu, bir ağaç tohumunun, bir fidanın toprakla buluştuğu andan itibaren tükettiği oksijenden, onun büyümesi için harcanan enerjiye, yapılan masrafa, insan gücüne şöyle bir odaklanalım. Bu ağaç meyve verebilecek hale gelene kadar ne kadar büyük bir zaman geçiyor. Sonra meyveyi alıyorsunuz, o meyve toplanıyor birileri tarafından, paketleniyor, ambalajlanıyor ve bir sürü kişi, el, araç değiştirerek sizin son aldığınız yere kadar, pazara, markete, manava kadar geliyor. Buradan itibaren siz alıyorsunuz, evinize getiriyorsunuz ve onu tüketmeyip, dolapta bekletip ya da doğru şekilde saklamayıp, çürütüp çöpe atıyorsunuz. O ağaç meyveyi siz onu çöpe atın diye yetiştirmedi. Hadi bunu yine organik olarak ayırsak ve yine toprakla buluştursak yine nispeten bir döngü sağlamış oluruz. Ama biz bunu çöpe atıyoruz. Çöpte diğer çöplerle karışıyor ve imha ediliyor. Ya da hiçbir işe yaramayacak şekilde kaybolup gidiyor. TÜİK verilerine göre en yüksek israf oranı %40'la taze sebze meyvede. Bu kategoriyi Türk mutfağının temel taşı olan ekmek %32.5 ile takip ediyor. Yine üçüncü grupta %15'te süt ürünleri var. Peynir, yoğurt, süt. Mesela alıyorsunuz sütü, açıyorsunuz, bozuluyor, içmiyorsunuz. Ya da yoğurdunuz bozuluyor, atıyorsunuz. Peynir küfleniyor, atıyorsunuz. Bizi, bunları söylerken utanıyorum aslına bakarsanız. Peynir, bir evde peynir nasıl küflenir? Bunu yapanlar, evde kendi peynirini üretenler ya da şimdi bizi mesela kırsal kesimden deneyip peynircilikle uğraşanlar ne kadar zor yapıldığını biliyor musunuz diyorlar. Sonrasında %5.9'a kuru baklagiller geliyor. İşte haşlıyoruz, kullanmaya hazır hale getiriyoruz, tüketmiyoruz, döküyoruz ya da ne bileyim böcekleniyor, atıyoruz gibi. Yine makarna gibi mesela daha uzun süre saklanabilenler ya da maliyeti yüksek olduğu için et grubundakilerde israf %2.7'ymiş ve listenin en altında yer almış. Niye atıyoruz? Bu soru da sorulmuş aileye, hane halkına. Neden bir gıdayı çöpe atıyorsunuz? Bozuluyor denmiş. Bozulduğu için atıyoruz. Yaklaşık %75 oranında çıkan cevap bu. Sonra ürünlerin doğru muhafaza edilmemesi bir başka neden olarak gösterilmiş. Şimdi domates alıyorsunuz. Domatesi dolaba koymayın diyoruz. Diyorlar. Bana pazarcı da aynısını söylüyor. Dolaba koymuyorsun, iki gün sonra bozuluyor. O zaman bana dolaba konmayacak şekilde domates ver. Sattığın domates dışarıda bekleyebilecek bir domates olsun. Bu kavgayı pazarcımla da yaptığım için rahatlıkla burada söyleyebiliyorum. Yine bazı gıdaları ihtiyaçtan fazla aldığımız ya da doğru yöntemlerle pişirmediğimiz için yine çöpe atıyoruz. Bir kısmı da piştikten sonra çöpe atılıyor, doğru şekilde saklayamadığımız için. Şimdi biz gelir grubu olarak baktığımızda, işte düşük gelir grubu kişilerden bahsediyorsak eğer, o zaman öyle olduğumuzu düşünüyorsak, yani parayı zor kazanıyoruz diyoruz. Cebinize çok para olması, israf edebileceğiniz, böyle bir lüksünüz olduğu anlamına gelmiyor elbette. Ama paranız azsa, yani kaynağınız azsa ama ihtiyacınızı da bu parayla karşılamak istiyorsanız, o zaman adım adım daha stratejik kararlara ihtiyacınız var. Mesela pazara gittiniz, bir hafta içinde tüketebileceğinizden fazlasını almayın saklayamıyorsanız. Ya da pazara gidiyorsunuz ama aldıklarınız haftanın ortasını bulmadan bozuluyor. Ben bunu salatalıkta çok yaşıyorum ve çok üzülüyorum. O zaman daha az alın ve hafta içinde bir gün bir başka manavdan ya da bir marketten ihtiyacınız olduğu kadar ürünü alın. Hep söylediğimiz şey, bizim evimizde bozulmasın. Bu bir sorumluluk aynı zamanda. Eğer markette bozuluyorsa, pazarda bozuluyorsa, bu da onun maliyetini etkileyeceği için, yani satıcının. Dolayısıyla o da buna bir çare üretecek. Adım adım biz kendi doğru adımımızı atalım ve bize gelen zincirde, bize zincirin bize dokunan halkasında bir problem varsa o da kendi problemini çözsün. Bugün Dünya Çevre Günü. Bizim için her gün Dünya Çevre Günü. Çünkü biz sürdürülebilirliği seven bir programız. Sürdürülebilirlik adına yapılabilecek ne varsa, dönüşüm adına yapılabilecek ne varsa her zaman onun içindeyiz. O projeyi mutlaka desteklemeye çalışıyoruz. Eğer ayakları yere basan bir proje ise. Evimizde kendi enerjimizi üretmeyi çok seviyoruz. Bunun için atılabilecek bütün adımların içindeyiz. Bunun artık kendine yeten evler kapsamında daha sık karşımıza çıkacağını biliyoruz. Böyle bir kaçış planı var ya herkesin. Gidelim bir yerde küçücük bir evimiz olsun. O küçücük evin, o küçücük bahçenin bir yerinde enerjinizi sağlayabileceğiniz kurulumlar olsun. Bu rüzgardan olabilir, bu güneşten olabilir ki büyük bir ihtimalle bu yeni evlerin, artık yeni yapılacak evlerin en azından bazı yerlerini aydınlatacak bu tür sistemler yapılacak. Evlerde de yine ihtiyacın bir kısmını sağlamak mümkün olacak. Biraz daha fazla panel kurduğunuzda hatta sisteme bile enerji satar hale gelebilirsiniz. Yine yağmur suyunu depolamak için yeni sistemler kurulacak. Bunlar şimdi size pahalı gelebilir ama yakın zamanda inanın çok ucuz hale gelecekler. Kısa bir ara diyelim efendim, sonrasında sağlık konuşmak üzere buluşalım. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Diyetisyen Nesrin Eriş bizimle birlikte. Bugün kolesterol ve beslenme ilişkisini konuşacağız. Merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Kolesterol dediğimizde sanki beslenmeyle alakalı olduğunu düşünüyoruz ama kolesterolü düşürmek için de yine beslenmeden yararlanıyoruz. Evet, evet. Nedir kolesterol? Vücut için nasıl bir faydası var? Korkmalı mıyız kolesterolden?
1: Şimdi şöyle, kolesterolü biz dışarıdan almasak bile endojen kaynaklı vücudumuzda yapılıyor zaten. Ve yüksek kolesterolü varsa eğer bir kişinin hep doğru inanış şudur, mantıken de kolesterolsüz tüketeyim, hiç kolesterol almayayım, kolesterolüm düşsün. Ama böyle bir yaklaşımda vücut ihtiyacı olduğu için, zaten endojen kaynaklı ürettiği için, dışarıdan sıfır kolesterol aldığımızda, özellikle yüksek kolesterolü olan kişiler için söylüyorum, vücut endojen kaynaklı yapıyor ve dolayısıyla kolesterol miktarını düşürmek yerine aksine artışa sebep olunuyor. Kolesterolü düşürebilmek amacıyla, yüksek kolesterolü olan kişiler için söylüyorum, kötü huylu kolesterolü yüksek olanlar için, dışarıdan 200 miligram civarında bir kolesterol alınması lazım.
0: Ne demek ki?
1: Bu ne demek? Kolesterol hayvansal kaynaklı besinlerde bulunur çoğunlukla. Yani etimizle, sütümüzle, yoğurdumuzla, peynirimizle, işte tavuk, balık vesaire tüketimimizle kolesterolü 200 miligram olacak şekilde ayarlayabiliyoruz diyette. Dolayısıyla dışarıdan aldığımız kolesterol 200 miligram civarında olduğunda vücut endojen kaynaklı, yani içeriden kendiliğinden kolesterol üretmiyor ve kolesterolümüz düşmeye başlıyor. Doğru programı yaptığımızda, yani doğru program dediğimde her zaman şunu kastediyorum. 5 grup besini içeren ekmek grubu, et grubu, süt yoğurt grubu, sebze meyve grubu, yağ şeker grubunu doğru miktar, doğru türev ve doğru zamanda alarak bir beslenme programı oluşturduğumuzda, programın kolesterol miktarını da ayarlayarak verdiğimizde hem kolesterol düşer, hem beraberinde eğer diğer kan yağları, karaciğer enzimleri yüksekse, trigliserit yüksekse, karaciğer enzimleri yüksekse onlar kontrol altına alınır ve diğer taraftan insülin direncine de destek verir. Yan etkisi nedir? Kilo vermek.
0: Ne güzel bir yan etkiymiş bu.
1: Evet, aynen öyle.
0: Beklenen bir yan etki olsa keşke her şeydir. Şimdi kolesterol deyince biz iki tür kolesterol olduğunu
1: i̇yi
0: biliyoruz.
1: Huylu, evet.
0: Biraz önce siz de söylediniz, iyi huylu, kötü huylu. Neye göre ayırıyoruz? Vücut bunu her ikisini ne için kullanıyor?
1: Şimdi birisi dokulardan kalbe, damarlara giden kolesterolü taşıyan kolesterol. Diğeri de kalpten vücuda, mekanizmaya taşıyan kolesterol. Yani şimdi biz eğer iyi huylu kolesterolü yüksek tutar, yani kalbi temizleyen, dokuları temizleyen kolesterolü yüksek tutar, diğer kolesterolü, kötü huylu kolesterolü de dengede tutarsak, kalp sağlığımız özellikle tamamen yerinde. İyi huylu kolesterolü, yani HDL kolesterolü yükseltebilmemizin en önemli yolu fiziksel aktivite ve yürüyüş. Yani
0: beslenmeden çok hareketle.
1: Evet, hareketle. Beslenme şekli tabii ki etkiliyor ama çoğunlukla daha aktif, daha yani yürüyüş yapan, aktif işlerle uğraşan kişilerde iyi huylu kolesterol çok daha iyi bir noktada oluyor. Zaten kan değerlerine baktığımızda hemen anlıyoruz kişinin aktif mi yoksa pasif bir yaşam sürdüğünü.
0: Kolesterol mü gösteriyor?
1: Evet, HDL kolesterolden zaten tahmin edebiliyoruz. Sorduğumuzda da zaten doğru çıkıyor. Yürüyüş derken yani böyle saatlerce işte her gün belli bir miktar spor yapmak.
0: Mesela ondan bir sonra adım sayısı var ya önerilen, mesela 10 bin adım gibi.
1: Şimdi her zaman şu vardır, bir sıfırdan büyüktür. Yani bizim şu an için hani dinleyenlerimizden, ya ben çıkıp da bir saat yürüyüş yapamam, zaten çok kiloluyum ve tıkanıyorum, çok zorlanıyorum. Doğru. Şimdi birdenbire yürüyüşe bir saatle başlanmamalı. Yani her zaman söylüyorum, bir sıfırdan büyüktür. 10 dakikayla başla. Hiç yapmamaktansa ve yavaş tempoyla. Şimdi beslenmeyi de ona göre düzenleyince hareket zamanla artacak. O 10 dakika 15 dakikaya.
0: Hareket kabiliyeti artacak,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet. Kilolu bir keyifle yapılacak.
0: Uzun yürümesi beklenemez.
1: Şimdi kilolu bir kişinin her gün kolesterolümü düzenleyeyim, kilo vereyim, işte kan şekerimi, kan yağlarımı düzenleyeyim diye gerçekten zorlanarak her gün 45 dakika yürüyüş yapması tempolu çok zor ve sürdürülebilir değil. Yani bunu zihin de kabul etmiyor, beden de kabul etmiyor. Bir yerden sonra 5 gün başlıyorsun, 3 güne, 2 güne, hadi bu hafta yapmayayım falan, ondan sonra
0: unutuluyor.
1: Hayal olup gidiyor. Hayal olmasın. Yani yavaş yavaş, her zaman yavaş yavaş, tempo yavaş, süre yavaş, az. Ondan sonra yavaş yavaş bunu artırabiliriz. Aktiviteyi bu şekilde düzenlememiz gerekiyor. Diğer taraftan tabii kalp sağlığı için tuz ve su tüketimi çok önemli. Yine kolesterol için. Yine bilinenin aksine su tüketimi, işte günde 2,5-3 litre su içilmesi şeklinde hep veriliyor. Ama son yapılan çalışmalar gösteriyor ki günlük ihtiyacımız kadar suyu almamız yeterli.
0: Ne kadar ihtiyacımız?
1: Günlük ihtiyacımız olan su mesela kışın 1 litre, maksimum 1,5 litre. Ve yazında terlemeyle birlikte ve nefes alışıyla birlikte bu daha arttığı için maksimum 2-2,5 litre. Anormal işle uğraşmayıp, çok aktiviteyle uğraşmayıp da yaşayan bir kişi için söylüyorum. Terleme ne kadar çoksa, aktivite ne kadar çoksa su miktarı da o kadar artacak. Aksine suyu aşırı derecede tüketen kişilerde tansiyonun dengelenmesi daha zor olduğu görülüyor yapılan çalışmalarda. Bir diğer faktör su konusunda, yine kalp sağlığıyla alakalı konuşursak, suyu lökür lökür kafaya dikmemek gerekiyor. Yudum yudum içmek
0: güne
1: gerekiyor. Evet, güne yayacaksın. Yani oturup şimdi 3-4 bardak içtim. İşte günde ben 2,5-3 litre içmem lazım. Yarım litresini şimdi içeyim falan değil. Bu su sürekli bizim elimizde olacak. Su vücutta böyle depo edilecek bir şey değil. Mekanizma suyla dönüyor. Tüm mekanizma. Dolaşım, sindirim, boşaltım, aklınıza gelebilecek her şey.
0: Vücudun iklimlendirmesi.
1: Evet. Ama bu öyle yani şöyle düşünün. Bir yeri temizlemek istiyorsunuz. Oraya şöyle buradan bir iki kova su fışkırttınız. Şimdi orası ne kadar giderse, ama şimdi onu yavaş yavaş döküp de süpüre süpüre süpüre süpüre gittiğinizde orası tertemiz oluyor. daha güzel orayı kontrol altına, yönetim altına alabiliyorsunuz. Yoksa bir yere fazla birikiyor, öbür tarafa bilmem ne. Yani düşünün, bu hayalinizde canlandırın.
0: Vücut içinde benzer kurallar.
1: Aynen. Geçer. Yudum yudum içeceğiz suyu. Hızlı bir şekilde, bir seferde çok fazla değil. Çünkü o zaman böbreklerimiz de çok aşırı çalışıyor.
0: Değirmeni döndürmek lazım.
1: Evet. Doğru defa, şekilde döndürmek lazım.
0: Bir defa hızla dönmesi bir şey ifade etmiyor.
1: Bir diğer faktör kolesterolde. Her zaman, şu an artık son yapılan araştırmalar aklamış durumda, kolesterol ve yumurta.
0: Şimdi ona geleceğim. Evet, onunla ilgili yumurtadan özür dileyen uzmanlarımız bile oldu.
1: Evet.
0: Bazı gıdalar direkt kolesterolle ilişkilendiriliyor. Onlardan bir tanesi yumurta. Senelerce insanlara yumurta, evet, özellikle yumurtanın sarısı yedirilmedi. Halbuki yumurta şu anda bizim toplumumuz için ulaşılabilecek en ekonomik protein kaynağı.
1: Anne sütünden sonraki
0: en
1: kaliteli protein kaynağı ve içeriğindeki lesitin, kolin gibi maddeler nedeniyle aksine kolesterol üzerinde olumlu etki yarattığı görülmüş. Bütün çalışmalarda görülüyor daha doğrusu.
0: Şimdi mi görülüyor? Mesela bu çalışmalar ilk yapıldığında bunlar görülmemiş mi ki biz senelerce yumurtaya öcü gözüyle baktık? Hani bu bilimsel araştırmaların da kendini sürekli güncellemesi, ama bunu güncellerken 180 derece dönerek bunu yapması zaman zaman bir son tüketiciye, insanlara, evet, şaşırtıcı geliyor. Siz sağlık sektörünün içinde belki biraz daha iyi görüyorsunuz ama
1: işte insanların bilinci açıldıkça, bilim adamlarının da yaptıkları çalışmalardaki grupları daha doğru seçmeye başlıyorlar. Soruları daha doğru sormaya başlıyorlar. Ondan sonra yöntemi daha doğru seçmeye başlıyorlar.
0: Daha uzun soluklu yapıyorlar belki de. Hani.
1: Daha uzun soluklu yapıyorlar ve mesela işte 15 yıl önce yapılan araştırma sayısıyla şu anki yapılan araştırma sayısı bir değil. Dolayısıyla hani bunlar kümülatif bir şekilde arttığında ortak noktalar, bakıyorsun çıktığında bu. Ama 15 yıl önce örnek veriyorum, hani tabii ki rakamlara takılmayalım, doğru bir rakam değil. 15 yıl önce bu konuda yapılan araştırma sayısı 50 ise şimdi 200-250 bin. Dolayısıyla bunların ortak noktalarını belirlemek, meta analizlerle ortaya çıkan sonucu değiştiriyor.
0: Biraz da global baktığınızda belki verilerin birbirine ulaşması ya da birbirleriyle etkileşim de
1: veri sayısı artıyor. Şimdi. Giderek hani bu bilimsel araştırmalardaki bu handikapın en önemli sebebi yapılan çalışmalar. Sonradan daha çok kişi araştırma yapıyor. Daha çok kişi soru soruyor. Doğru soru soruyor. Doğru grubu seçiyor. Kontrol grubunu seçiyor veya verdiği grubu seçiyor.
0: Analizleri
1: ona göre yapıyor.
0: Doğru.
1: Sonuçlar değişiyor.
0: Şimdi ama kolesterol yumurta ilişkisi aklandı galiba.
1: Aklandı.
0: Nedir buradaki sınır? Yetişkin bir insan
1: yani
0: kolesterol seviyesine göre ne kadar yumurta yiyebilir?
1: Yani günde bir tane yumurta.
0: Herkes için güvenli sınır mı?
1: Şu an güvenli sınır. Hani o duruma göre değişir. Yani bazı kişiye farklı miktar verilebilir ama bunlar kişiye özel bilgilerdir. Hani genel olarak verilecek bir işte günde 5 tane yumurta ye falan, asla böyle bir şey yok.
0: Peki yumurtayla ilgili, mesela biraz önce işte iyi bir protein kaynağı olduğunu söyledik ama aynı zamanda tok tuttuğu için diyettekilerin, diyetisyenlerin sevdiği de bir gıda. Mesela günde 2 tane 3 tane yumurta yiyen insan için kolesterol açısından hala alan aynı derecede temiz mi, yoksa gri alana kayıyor?
1: Yani temiz. Temiz gözüküyor şu an yapılan çalışmalarda, ama yine de her şeyin fazlası zarar. Yani hiç, suyu da diyorum ya, günde 5 litre 6 litre su içersen zarar verirsin vücuduna. Ya da ne bileyim, çok aşırı dozda çiğ sebze meyve yersen o da zarar verir. Hani bir şey zararsız gibi gözüken bir şey zararlı hale gelebilir. Veya hiç yemezsen daha farklı olabilir. O yüzden her şey dozunda, miktarında ve kişiye özel ayarlanması gerekiyor. Şimdi biz burada yumurtayı kolesterolle ilişkilendirirken dinleyenlerimizden başka sağlık problemleri olanlar olabilir. Mesela safra kesesi problemi vardır. İşte enzimlerde sıkıntı vardır ama beraberinde kolesterol problemi de vardır. Biz de, bizim burada söylediğimiz bir şeyi alıp farklı bir sonuç olabilir.
0: Mesela
1: o yüzden bireysel.
0: Onları da aslında önümüzdeki dönemde konuşacağız ama şimdi madem ki kolesterol ve diğer hastalıkları konuşuyoruz. Mesela aynı zamanda safra kesesi dediğimiz sorunu var. Yumurtayı yeterince tüketemiyor. Burada kendine göre nasıl?
1: Safra kesesindeki yumurta ile ilgili problem sarısında. Beyazını yiyebilir.
0: protein açısından da zaten.
1: Zaten beyazı bizim için önemli. Hı-hı. Hani protein kalitesi açısından beyazı önemli. Tekrar ediyorum ama bunu kişinin diğer verilerini de değerlendirerek söylemek gerekiyor. Hı-hı. Yani o miktarı ne kadar alacağını, nasıl tüketeceğini, o kişisel verilerini, sağlık verilerini değerlendirerek belirtmek gerekiyor. O yüzden hani burada söylenen bir şey net olarak algılanmasın ama sonuçta içimizde rahat olsun, o anlamda söylüyorum.
0: Biz bugün biraz kolesterol özelinde konuşuyoruz. Kolesterol deyince de tabii kalp damar sağlığı geliyor tabii akla. Ama bu ürünlerin ya da bu yaşam biçiminin başka hastalıklarla nasıl etkileştiği de kişinin kendi özeli. Dolayısıyla aslında kronik bir hastalığı varsa kişinin aynı zamanda sürekli devam ettiği bir diyetisyeni de olmalı.
1: Evet. Evet, yani gerçi şöyle
0: konuştuğumuz şey, yani devletin herkese bir diyetisyene gitmeyi senede bir mecburi hale getirmesi gerektiğine inanıyorum ben.
1: Belli bir süre takip altında gitmesi gerekiyor. Yani şimdi bizim işimiz şöyle, bir listeyi veriyoruz. Hı-hı. Tamam mı? Bunu takip etmemiz lazım. Yani al bu listeye git, bununla her şey yoluna girecek diyemiyoruz. O yüzden takip süreci bizim için çok önemli, çok değerli. Takip ettiğimizde kişinin bunu yapabildiğini, yapabileceği konuma getirebildiğini ve sürdürebildiğini bildiğimizde zaten ondan sonrası çorap söküğü gibi geliyor. Hiçbir problem kalmıyor.
0: Peki yine kolesterole döneceğim. Yumurtayı konuştuk, yağları da konuşalım. Şimdi kolesterolü yüksekse kişiler işte etin yağlı kısmını yemez, tavuğun yağlı kısmını yemez, yağın kendisini yemez. Bütün bunlar acaba bize yağ kolesterol ilişkisinde bunu tamamen göz ardı etmemiz gerektiğini mi söylüyor? Yani yağ istediğimiz gibi yiyebilir miyiz, kolesterol etkisi yok mudur, yoksa tam tersi yağ kolesterol ilişkisinde doğru yağları seçmek mi gerekir?
1: Şimdi şöyle, başta da söylediğim gibi her şeyin fazlası veya çok azı zarar. Hı hı. Yani eğer biz hiç yağ tüketmezsek, almazsak, sıfır yağ yakın alırsak, yağda eriyen vitaminlerden ve elzem yağ asitlerinden yararlanamayız. Hı-hı. Ve bu da beraberinde diğer sağlık sorunlarına neden olur. Yani en başta gözüken işte ciltte, tırnakta, saçlarda ortaya çıkan problemlerden tutun, daha sonra işte gözlerde, karaciğerde vesaire, bu yağda eriyen vitaminlerin etkisi var ve elzem yağ asitlerinin etkisi var. Şimdi bunu biz şöyle ayırıyoruz. Aslında doymuş doymamış yağ oranının dengeli olması lazım. Biz diyetisyenler olarak neden doymuş yağ al demiyoruz? Yani katı yağ al demiyoruz. Bu zinhar kötü olduğu için mi? Değil. Çünkü biz ister istemez etimizle, sütümüzle, yoğurdumuzla, peynirimizle, yani tükettiğimiz hayvansal kaynaklı besinlerle
0: hayvansal yağı alıyoruz.
1: Dolayısıyla görünmez olarak aldığımız bir yağ grubu var. Fakat şimdi bitkisel yağ dediğimiz yağları biz bitkilerle çok böyle yoğun bir şekilde alamıyoruz. İçlerinde var ama hani ihtiyaç karşılayacak gibi değil. Hı hı. O yüzden dışarıdan zeytinyağı, kanola yağı,
0: güvenli olanlar bunlar mı?
1: Yani yağı, fındık yağı, ceviz yağı vesaire. Hı hı. Şimdi güvenli şu, yani bunları da dengeli almamız gerekiyor. Hani bir salataya zeytinyağı koyarsak, bir yemeğe kanola yağı koyabiliriz. Hı hı. Birine fındık yağı,
0: bunu
1: çeşitlendirerek.
0: Evet.
1: Yani bitkisel kaynaklı yağlı